0: Sen Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozdağ,
1: Mustafa Temel Bozdağ da Giresun'da.
0: Ve Muhammed Akçay.
1: Bozba, Bozdağ değil.
0: Bozba. Mustafa Temel Bozba.
1: Ben de Hamdi Bozba'nın

0: Ama harbiden TFF inceleme yapıldı, savcılık inceleme yapılmadı şimdi. TFF bunda bile doğru bilgi vermemiş bak söyleyeyim sana ya.
1: Ya evet, federasyon inceleme yapıldı diyor, savcılık biz inceleme yapmadık diyor ya. Bu VAR kayıtlarıyla alakalı sistemde silinen bazı şeyler olduğu söyleniyor. Sevgili dinleyenler, emniyet teşkilatından geldiler diyor.
0: Gelen kim? Emniyet teşkilatından
1: tekrar silinmiş olan bilgileri geri aldılar diyor. Federasyondan bir açıklama. Savcılık ve emniyet diyor ki biz öyle bir işlem yapmadık diyor. Çok ilginç ya.
0: Evet, gelen kimmiş acaba? Emniyet biz yapmadık dediyse gelen inceleme yapıyor.
1: O kamera kayıtları da yok. Gelenleri de göremiyoruz. Oraya dönecek konu neredeyse.
0: Gelen kim onu merak ediyorum. İnceleyelim hadi. Biz emniyetten geldik.
1: Geldiniz ya az önce siz, biz gelmedik falan diye. Eyvah federaller falan diye oraya girecek konuya. Bir Amerikan filmi gibi. Hani olsa böyle olmaz ya. Ne senaryolar var. Teşekkür ederim İrfan'ım. Hayırlısı olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar milli takıma başarılar. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar birlikteyiz.
0: Müsaade olursa geliriz onu yarın. Bu aralarda olursa
1: hayır,
0: gelir.
1: Hayır. Skora göre geliriz. O kesin konuşacak bir şey olursak değil.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Kafa Spor'sa hoş geldiniz. 10 numarada Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Milli takımımız İtalya karşısında 4-1'lik mağlubiyetle maalesef Uluslar Ligi'nde ikinci maçında kazanamadı. Maç sonrası milli takım teknik direktörünün yaptığı akla izana sığmayacak açıklamalar konuşuluyor. Önümüzde 2 maç daha var. Hala o maçlara dair şansımız var, iddiamız var normal şartlarda, ama Türkiye'ye dönüp futbol kamuoyuna baktığınızda herkesin umutsuzluğu aldı da başını gidiyor. Biz de bugün milli takımın hem Fransa'da hem de İtalya'da oynadığı oyunu Sergen Yalçın'la birlikte konuşacağız. Önümüzde Belçika ve yine İtalya maçları var. Onları değerlendireceğiz. Tabii ki maç sonu açıklamaları ve oyuncu performansları. Genel olarak bir milli takım programı yapacağız. Bugün 10 numarada hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptın.
4: Değil mi?
5: Söyle, evet. Yaparım hocam. Bayağı hareketli bir giriş oldu.
4: Hareketli giriş yaparım hocam.
5: Hemen şeye dönelim ya, çok buyurun, uzatmadan. Yazın yaptığımız Dünya Kupası programına dönelim birazcık istersen. Orada neler konuşmuştuk? Evet. Biraz onları hatırlayalım bence.
4: 3 gündür sizin bu o programdaki söyledikleriniz dönüyor hocam.
5: Ve biraz oralara dönmek lazım. Biraz
4: daha da eskisi de var. Yani bir önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız programda söyledikleriniz de özellikle dün sosyal medyada çok fazla dönüyordu.
5: İyi bir jenerasyon yakaladık. Bak, Dünya Kupası'na niye dönelim diyorum. Önümüzde bazı örnekler var. Hemen sana şimdi bir ülke ismi söyleyeceğim. Hemen anlayacaksın. Almanya. Nerede Almanya? Dünya Kupası'ndan elendi. Biliyorsun Yunanistan'a kaybetti. 2 maçta 1 puan. Antrenör kim? Klopp. Değil mi? Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Jenerasyon çok önemliymiş. Değil mi? Jenerasyon çok önemli. Bak, Almanya'nın hali ortada. O yüzden Dünya Kupası'na biraz dönelim dedim. Jenerasyonu olmayan ülkelerin yaşadığı sıkıntılar, Hollanda gibi, Brezilya gibi, devam ediyorum. Son Dünya Kupası'nda bu ülkelerin yaşadığı problemler. Ancelotti'nin açıklamasını dinledin mi peki? İyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Bak, Ancelotti diyor bunu. Öbür tarafta Klopp var Almanya'da ve bunlar iyi değiller. Bunlar diyorlar ki iyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Yani jenerasyonun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde dünyanın en önemli teknik direktörleri söylüyor. Jenerasyonun değerini ve önemini. Bence biraz oradan gitmek lazım. Bizim jenerasyonumuz İyi bir jenerasyon, kötü yani, bir jenerasyonumuz yok.
4: Şimdi bu Uluslar Ligi'ni A Spor, A Haber veriyor. Biz de seyrediyoruz bütün maçları.
5: Ben de seyrettim.
4: Şimdi Uluslar Ligi'nde bir şey denemeyen, yani oyuna dair bir farklı, bir yaratıcı bir hamle yapmayan iki tane takım var hocam. Biri İspanya, bir zahmet yapmasın. Diğeri de biziz. Ben hala anlamıyorum, neden yapmıyoruz. Bunu da yapmadın peki, tamam, teknik direktör kararı. Ya çocukları da yanlış yerde oynatıyorsun. Yani tabii, elindeki tabii, iyi oyuncuları da yanlış yerde oynatıyorsun.
5: Tabii bu söylediklerinin hepsi bugünün sorunu değil. Bunlar 2-3 sene önceden gelen sorunlar. Sana daha önce de söyledim. Oynadığımız zayıf takımlarla kazandığımız maçlar çok aldatıcı olabiliyor. Niye? Çünkü buradaki seviye seni kandırıyor, aldatıyor seni seviye. Ben aldandığımızı düşünüyorum.
4: 23 Haziran 2024. Bundan 2 sene önce, hatta daha da eski. Yani 2 sene 3 ay önce. Milli takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin. Yazık olur bu çocuklara demişsiniz.
5: Evet.
4: 22 Haziran 2026. Yani bu
5: ne
4: yaz.
5: Ne yazık ki söyledim.
4: 22 Haziran 2026, yani bu yaz. Milli takım büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu?

0: ne başarısı var?
1: Var mı?
0: Şimdi Montella var maç mı? Sonunda kendi başarılarını açıkladı. Dedi ki benim başarım şu. Kardeşim siz C ligindeydiniz. Ben sizi aldım
2: dedim. Gollü olur dedim. 4-5 gol olur en az dedim.
0: Evet, oldu. Maç sonrası ne dedi
2: yok hocam? Ki. O da komik bir açıklamaydı.
0: Zafer dedi. Yani gözümüzün içine bakarak yani Türk futbolunu yandaş. Ve bizi bak şimdi. Bu şekilde yani sanki UEFA kupasını bu ülkenin takımı almadı. Sanki dünya üçüncüsü bu ülke olmadı. Sanki baba biz şeyiz abi Trinidad Tobago'yuz. Bizi aldı getirdi bize futbol öğretiyor.
2: Şimdi benim söylediklerim
0: ayıp ya.
2: Bazen benim söylediklerime mesela eleştiri oluyor tepki oluyor ama finalde benim söylediğim oluyor yani. Benim dediğim yere geliyor işler. Şimdi ben Montella ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum falan dedi. Doğru değil mi? Öyle söyledi yani. Burayı çok seviyorum. Kendimi Türk gibi hissediyorum falan. İleride buradan ayrıldıktan sonra farz edelim ki Montella Romanya milli takımının antrenörü oldu. Orada 5 tane maç kazandı. İyi gidiyor. Orada da kendini Roman gibi mi hissedecek mesela? Ya bu nasıl oluyor yani?
0: Bu gaz bizde var hocam. Ama bu
2: nasıl oluyor
0: bu
2: mesela?
0: Bu Montella'nın kabahati değil. Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Hayır,
2: orada Roman gibi mi hissedecek? Roman mı olacak orada da?
0: Futbolu yöneten bu bizim kabahatimiz. Bu gazlar bizde var. Ya Allah'ını seversen hocam. Şimdi adamın başarısına bak.
2: Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim.
0: Yani Türk milli takımının.
2: Bak Montella'yı bırak hocam. Daha kötüsü var ya. Daha kötüsü var. Stefan Kuz Türk milli takımı antrenörü oldu. Onu konuş biraz da. Onu anlat. Nerede çalışıyor Stefan Kuz? Nerede çalışıyor da milli takım antrenörü oldu? Hayır bundan nasıl oluyor? Sorunu nasıl oluyor bu ya? Şimdi ben antrenörlüğe başladığımda mesela bana dediler ki işte büyük takıma gelemez. Niye? Tecrübesizmişim ben büyük takıma gelemezmişim. Öyle diyorlar mesela. Ya bu gelenler nereden geliyorlar? Hangi başarıyla geliyor ya? Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki doğru mu? Kulüp takımlarını geç. Hepsinin üstündedir milli takım. Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Tabii. Ben öyle biliyorum.
0: Aynen yani. Öyle.
2: Ya lig şampiyonluğun olacak ya çok önemli bir başarıların tabii. Olacak. Ya, yani bir şeyin olacak. Şimdi bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir başarı. Yani Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'a 4. olması. Sonra Adana Demirspor'un hali ortada. Ne oldu? Ya anlatmaya çalıştığım o. Yani biz hepimiz biliriz ki bir başarı kriteri lazım milli takım için. Bir başarı kriteri bir şey olması lazım. Bunlarda böyle bir durum yok. Ya nasıl oluyor? Nasıl geliyorlar Türk milli takımının başına? Ben düşünürken de ya ben antrenörlüğünün içeriği bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, öyle midir, böyle midir ama yazın da sana söyledim ben bunu. Oynadığımız maçlar, kazandığımız maçlar hep zayıf takımlarla oynadık zaten. Evet. İşte Dünya Kupası grubu da
0: Kosova, Bulgaristan, Romanya.
2: Yani
0: ya bu inanılmaz bir şey ama bu adam.
2: Ya C grubundan A grubuna çıkardım diyorsun. Allah aşkına C grubunda sen kimlerle oynadın yani? Kimle oynadık abi C grubunda falan? B grubunda keza. Ya biz bizim kendimizi gördüğümüz yer zaten A grubuydu.
0: Olması gereken
2: A grubu zaten. Ya hocam, sen C grubundan A grubuna çıkardım diye ben başarılıyım zaten diyemezsin. Yok öyle
0: dünyanın en yetenekli 5 oyuncusundan biri sayılıyor Arda Güler. Avrupa'da bütün Avrupa'daki futbol otoritelerine göre Türk milli takımının oyuncusu Kenan Yıldız, Türk milli takımının oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Barış. Ya bunlar
2: ya oyna şimdi içeri
0: inanılmaz bir şey. Bu takım C'de mi oynamalı yani? Ya. Bu olur mu böyle bir şey? Ya. Orkun
2: babacığım 2 sene önce söyledim bunların hepsini ya. 2 sene önce ben söyledim bunları. Ya biz Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı yenip de bayram edemeyiz. Biz öyle bir jenerasyonumuz yok bizim.
0: Ettik
2: işte onu diyorum yani. Onu diyorum ya sana. Bizim rakibimiz kim? Bizim rakibimiz. Ya şu İtalya maçını seyrettin mi? İtalya takımında bana bir tane oyuncu söyle ya doğru düzgün. Ya, tanıdığım bir oyuncu söyle
0: ben
2: bana.
0: Ben söylerim de hocam. Ben Bastoni'yi seviyorum
2: babacığım,
0: yani. Hayır
2: babacığım seviyorsun da şimdi eski İtalya milli takımlarını hatırla.
0: Baccio'lardan, Skilacci'lerden falan bahsediyorsun ya, sen. Nesta'lardan, Totti'lerden. Yani.
2: Ya şimdi şu İtalya milli takımına baktığın zaman kim var abi İtalya milli takımında? Şimdi milli takımda şöyle bir durum var. Bir, milli takım oyuncusu. Bak milli takım oyuncusu. Arda gibi, Kenan gibi işte. Milli takım oyuncusu bunlar. İki, performans oyuncusu. Üç, genç oyuncu. Şimdi bu üçlüyü birleştirmen gerekiyor. Ya biz bu üçlüyü birleştirmede bence çok büyük sorun yaşıyoruz. Oyuncu seçimlerinin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Sahada oynanan oyuncu kadrosunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten oynanan oyun hak getire biraz. Ama şuradan bakmak lazım. Duygu bir numaradır milli takımda. Bak bu çok önemli. Duygu. Yani milli takım oyuncusu duyguyla oynar. Türk halkının desteğini alır ve o duyguyla sahaya çıkar. Öyle olmalı ve bunu verecek isim de doğal olarak teknik direktör. Yani o duyguyu verecek, o performansı onlardan almayı hedefleyecek. Ne bileyim o maç konuşmasını, devre arası konuşmasını, maçta, ne bileyim antrenmandaki durum belirleyecek.

0: Teknik direktördür. Oyunculara da yazık oluyor. Son İtalya maçının en güzel yanı neydi biliyor musun? Bak başka bir bakış açısı getireceğim. Hakem hocam. Hakem de en iyi.
1: Michael Oliver'dan bahsediyorsun.
0: Nasıl da hakem?
1: Dünyanın en iyi hakemlerinden biri.
0: Hayır, hakem nasıldı?
1: Muhteşem.
0: Ben yarım saatten sonra hakemi seyrettim zaten. Hakem o kadar güzel maç yönetiyor ki. Şiir gibi maç yönetiyor ya. Sıfır hata, müthiş kararlar. Ne bileyim sahada duruşu, düdük çalması. Kimse itiraz etti mi hakeme? Hiç kimse itiraz
1: Ayıp
0: edemiyor.
1: Ayıp hocam, sahada Michael Oliver var yani.
0: Ama işte,
1: itiraz edeceği ya.
0: Ama bak bu da maçın en güzel yanlarından biriydi bence. Müthiş bir hakem vardı sahada. Yani böyle hakemleri görmeyi de özlemişiz.
1: Ben sana Türk milli takım açısından bir istatistik vereyim. Türkiye İtalya maçında en fazla topla buluşan 100, isabetli pas veren 62, şut çeken 4, çalım atan 4 ve faul maruz kalan 5 oyuncu Arda Güler.
0: Hayır bak şimdi şöyle, milli takımı kurarken bir milli takım kafanda düşün. Antrenörsün sen. Yani sonuçta 50 milyon falan antrenör var Türkiye'de biliyorsun yani. Antrenörsün, bir milli takım düşün. Milli takımı neye göre kurgularsın şu anda? Arda ve Kenan. Ağır basan oyuncularımız kim? Arda ve Kenan. Bütün kurguyu Arda'nın üzerine kurgulaması gerekiyor. Yani Arda'yı nasıl topla buluşturacağız? Arda nasıl iş yapacak? Nasıl icraat yapacak? Onu kurgulaması gerekiyor. Biz öyle oynamıyoruz ki. Mesela ya Fransa maçında 1-0 yenildik diye sevindik ya yandaş. Son oynandığı için söylüyorum. İtalya maçı artık şey oldu yani. Hani
1: huzurluğunun zırt dediği
0: yani
1: yer
0: 9. 10. raundda oynarsın ya artık nakavt olacaksın yani. Ben bu arada oyuncuların yetersiz olduğunu veya kötü olduğunu hiç düşünmüyorum bak söyleyeyim. Tamamen iş taktik anlayışla ve oyunla ve performansla ve oyuncuların oynadıkları bölgelerle ilgili ve oyuncu seçimleriyle ilgili %100 yani. Bizim milli takım bu kadar kötü bir milli takım değil. Ya yani bizim milli takımımız yani Avusturya'da Paraguay'da yener yani. O kadar da zayıf değiliz yani. Ha bunlar güçlü takımlar mı? Tamam, Fransa güçlü takım, İspanya güçlü takım, İtalya güçlü takım. Ben İtalya'nın da Belçika'nın da bizden çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum sana.
1: Bir tane Montella döneminde resmi maçlarda yendiğimiz kendimizden üst seviyede bir takım yok. Bir tane yok.
0: Baba söyledik. Geçen sene de söyledik, yazında söyledik, ondan önce de söyledik. Yok, evet. Bak maçlara zaten görüyorsun. Bizim milli takımımız zaten atıyorum A ve B grubundaki milli takımların hepsini, yani B ve C grubundaki milli takımların hepsini zaten yenecek güçte. Bizim sorunumuz kendi seviyemizi belirlemeyle ilgili. Burası da neresi? A grubu. Aslında bu maçlar o kadar faydalı ki. Fransa maçı, İspanya üst seviyede oynuyorsun ve çok faydalı. Oyuncuların gelişimini görmek için, oyuncuların pozisyonlarını görmek için, daha doğrusu nerede olduğumuzu görmek için müthiş bir bence grup bu A grubu. Öyle değil mi? Çok güzel maçlar oynuyorsun. Ama bizim milli takımda ya oyunculara şuradan üzülüyorum. Hocam herkes saçma sapan yerlerde oynuyor. Herkes oynamaması gereken yerlerde oynuyor birçok oyuncu. En çok kime üzülüyorum biliyor musun milli takımda? Söyleyeyim mi? Barış Alper'e. Ya çocuğun oynamadığı yer kalmadı. Yani çocuğu eleştiriyorlar mesela, ıslıkladılar falan maçtan çıkarken. Islıklamayın abi oyuncuları. Niye ıslıklıyorsunuz yani? Çocuk ne yapsın yani? Bir santrafor oynuyor, bir sağ kenar oynuyor, bir sol kenar oynuyor. Bir sağ bek oynuyor, bir sol bek oynuyor. Ne yapsın çocuk ya? Nerede
1: Kerem
0: oynayacak?
1: Hocam, Montella'nın Kerem'i santrafor yapma takıntısı yüzünden bir dünya kupası gitti.
0: Ya o tam bir felaket.
1: Ya 6 metre boyundaki Avustralyalıların arasına çocuğu koydu.
0: O tam felaket.
1: Çocuk da mahvoldu. Linç yedi. O ne yapabilir ki o çocuk orada yani? Bunu
0: bence,
1: bir Türk teknik direktör yapsa şey almazlar.
0: Hocam bir
1: havaalanından içeri almazlardı.
0: Bak, bir şey söyleyeceğim sana ya. Bunu herkes iyi dinlesin. Bu çok önemli bir konu çünkü. Türk futbolu için çok önemli bir konu. Hiçbir yabancı antrenörün istifa ettiğini gördünüz mü? Bir araştırın. Gördünüz mü? İstifa ettiğini yabancı antrenörün Türkiye'de. Bir araştırın. Yani maçlardan sonra mesela kötü giden dönemlerde, çok kötü gidenler de oluştu buna. Mourinho da dahil yani. Hocam pişkin pişkin konuşuyorlar rahat rahat.
1: Ama bu kadarı değil
0: ama
1: hocam.
0: Bizim
1: bak,
0: ama
1: bu Montella ayarı kaçırdı hocam.
0: Bak baba.
1: Bu kadar yani çok özür diliyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ya yani Türkiye'de futbol kamuoyunun bir parçası olarak bu kadar bana salak muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum ben. Yani
0: peki
1: kendi
0: neden?
1: Adım.
0: Neden?
1: Yaptırtıyorlar. Ya adama neden? Diyorlar ki çık konuş baba, Amerika'yı kazandın zaferde, Dünya Kupası. Ya ne Dünya Kupası'na gittin sen? 50 tane ülke say desem sayamazsın. 48 tane ülke alındı da gittik. Kimi kandırıyoruz biz? 32 ülke alınsaydı gidebilecek miydik? Kimi yendik de gittik?
0: Bu yabancılar niye bu kadar rahat konuşuyorlar sence?
1: Konuşturuyorlar hocam.
0: Ya yok baba ya, bir tazminat ya.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasıdır hocam bu.
0: Ben zannetmiyorum öyle.
1: Amerika'da olmuş. Dünya Kupası bittiği gün Montella ile yollar ayrılacaktı.
0: Aa, o başka bak, o başka bir konu.
1: Bu adamın o, bugünkü bugün hali Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati. Kusura bakmasınlar.
0: Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu değil. Sana anlatıyorum, niye bu kadar rahat rahat konuşuyorlar yabancı hocalar? Pişkin pişkin konuşuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar.
1: Söyledi hocam, arkamdalar dedi.
0: Ya boş ver hocam.
1: Dünya Kupası sen. Sonrası açıklaması var Montella'nın. Verin açıklamayı.
0: Hocam bak, diyor ki herkes arkamda. Yabancıların arkasında olan bir tek şey var. O da Euro. Başka bir şey değil. Yabancı antrenörlerin arkasında olan tek şey Euro. Bak şöyle yazıyor. Euro. Euro. Arkasında olan tek şey. Adam hocam bak, yabancılar çok rahatlar. Niye biliyor musun? Ya adam zaten tazminat alacak. Alacak o tazminatı. Düşün, ben İtalya'nın teknik direktörüyüm. İtalya 5 tane maç kaybetmiş arka arkaya. Ben kaybetmişim. Ne yapayım, kaybetsin bana ne? Benim kontratım var hocam üstüne. Benim parayı ödeyeceksin yani. Öyle mi? Benim parayı ödeyeceksin yani sen. Sonra bizim garibim Fatih Tekke istifa ediyor sezon başında. Yani bir tane yabancı hoca var mı istifa? Yok. Niye yok? Bak bunlar konuşulması gereken konular. Bunlar çok önemli konular Candaş. Adam senden o senenin parasını alacak. Bak Sergen ne yapıyor hocam? Görüşürüz diyor. Ben bıraktım. Paramı da istemiyorum diyor. Bu kadar hocam. Çünkü niye? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz hocam. Biz nasıl söyleyeyim? Biz onurlu insanlarız. Yani biz böyle bedavadan para kazanmayı seven insanlar değiliz, anladın mı? Çalışmadığımız halde benim her ay maaşım yatsın mantalitesi bizde yok. Onların umurunda değil. Onlar da var. Çünkü onlar Türk değil. Bunlar başka konular ama sahanın içine girdiğimiz zaman şu var. Milli takım oyuncusu farklı bir mentalde sahaya çıkar. Farklı bir mentalde. Savaşır. O heyecanı, yani o heyecanı maçı izlerken ben yıllarca milli takımda oynadım baba, bana milli takım oyuncularını kimse anlatmasın yani. Millet bize akıl veriyor ya, yok öyle yap. Ya hiç hayatınızda siz milli takımda futbol falan oynadınız mı abi? Formayı giydiniz mi yani?
1: Hocam
0: siz,
1: hep o.
0: Bir dakika, bir dakika, nereye geleceğim? Ya siz ne bilirsiniz milli takımı formasını giymenin ne demek olduğunu? Siz o sahaya çıktığınız zaman o mantalitenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. 96'da ilk şampiyonu, ilk Avrupa Şampiyonası'na giden kadronun oyuncusuyum ben hocam. Baş oyuncularından bir tanesiyim. O maçlara hangi ruh haliyle çıktığımızı biliyor musunuz?
1: Al sana şimdi Montella'nın açıklaması. Dünya Kupası'nda elenmeyi garantiledikten hemen sonraki açıklaması. Bak, daha o zaman elenen Haiti var, biz varız. Daha kimse elenmemiş. Adamın söylediğine bak. Bunu buna söyletmeyeceğim. Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifa edeceğimi soruyorsanız buna cevabım hayır. Hala enerjim var, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Burada şeye sinyal veriyor tabii. Ben istifa etmem, tazminata şey yapıyor.
0: Bak ne dedim? Euro. Euro. Sana söylüyorum, Euro. Kimse böyle bir açıklama yaptırmıyor buna. Ben sana garanti veriyorum.
1: Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonuma, görevime devam edeceğim demiş.
0: Ben hiç zannetmiyorum. Kimse buna böyle bir açıklama falan yaptırmıyor. Bu açıklamaları zaten yapmasına gerek yok. Görevine devam etmek istiyorsan ediyorsun zaten.
1: Ediyor zaten.
0: Açıklamaya gerek var mı?
1: Hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Kafana göre göreve devam edilir mi? Dünya Kupası bitmiş. Artık yeni bir sayfa açmak zorundaydı milli takım. Bu bir hata ve bunun bedelini ödüyoruz. Etmemek. Bak daha da ödeyeceğiz. Bu adam da ısrar ederlerse daha da ödeyeceğiz. Önümüzde iki maç var. O iki maç da kabusa döner.
0: Ya baba şimdi bu iki maçı mecbur zaten hocayla oynayacağız. Nasıl olur bilemem. Seyredeceğiz maçları ama görüntü çok sağlıklı değil. Tabii oyun içine baktığımızda takımın durumunu, oyuncuların durumunu, mücadelesini, o duygusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz yani. İtalya maçı başladı 20. dakika falan. Yani artık maç seyredilecek gibi değildi yani. Çok yani
1: 27 dakikada 3 gol yedik.
0: Yani işte o heyecan yok. Yani milli takım maça başladı. 5. dakika biz o maçı kaybedeceğiz. Yani bence konsantrasyon sorunu da var. Maça iyi hazırlanılmamış. Rakip hocam, iyi şey yapılmamış. Analiz edilmemiş
1: futbolcu
0: bence.
1: Futbolcu seçerken neye göre seçiyorsunuz siz bir teknik direktör olarak? Takıma kadro yapacaksın. Neye göre seçiyorsunuz?
0: Demin söyledim ya. 3 tip futbolcu seçersin hocam. Biri milli takım oyuncusudur. Diğeri performans oyuncusudur. Diğeri de genç oyuncudur gelecek vadeden. Üç tip oyuncu vardır seçimde.
1: Ben size bir şey soracağım. Serpil Hamdi Tüzün sizin de hocanızdır.
0: Evet.
1: Serpil Hamdi Tüzün der ki futbol takımı kaleci, golcü ve diğer oyunculardan oluşur der. Şimdi kaleci ve golcünün ne kadar önemli iki oyuncu olduğu önümüzde verilerle duruyor.
0: Omurga çok önemlidir. Omurga. Kaleci, stoperler, ön liberolar ve santrafor. Şu omurga futbolda çok önemli.
1: Şimdi kaleci konusunda mütabakız değil mi? Kaleci bu takımın, evet. Bir takımın en önemli unsuru. Bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda en formda 5 kaleci saydırsam.
0: Bir numaraya Berke'yi koyarsın şimdi canım.
1: Tartışır mısın? Adam evet. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fransa'nın en iyi ikinci takımında oynuyor.
0: Ben şimdi Berke'deki problemin ne olduğunu biliyorum.
1: Ne yaptı hocam? Bu çocuk vatan yaptı. Haini mi? Ne yok yaptı? Adam ya. Mı yaraladı? Ne yaptı? Şike mi yaptı? Şimdi, ne yaptı bu çocuk?
0: Hayır
1: bu
0: kadar canım, ya? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunlar genç çocuklar. Tamam mı? Genç çocuklar bunlar. Yani bunların şimdi bizim kanımız aynı şekilde dolaşmıyor hocam. Onlarla aynı şekilde kanımız dolaşmıyor. Onlarınki çok hızlı dolaşıyor. Çünkü gençler. Yani gençler ve hata yapmaya çok müsaitler. Ve hata da yapabilirler. Biz de yaptık aynı hataları hocam. Ne hatalar yaptık biz de yani milli takımda oynarken. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bunu sessiz bir şekilde tölere etmek. Bunu tölere etmen gerekiyor. Belki bir hata yaptı. Hata yaptı belki hocam. Korumaya gerek yok. Hata yaptı. Ama bunu tölere edebilirsin. Ben konuştum Berke ile. Çocuk hata yaptığının da farkında. Ya ama istemsiz bir hata. O izin aldım diyor.
1: 26 yaşında hocam çocuk müsaade etti hata
0: çocuk,
1: yapsın.
0: Çocuk izin aldım ben söyledim diyor kamptan ayrılırken. Onlar da izin almadı diyorlar. Neyse bu olayı bu kadar halkın gündemine, sosyal medyanın gündemine taşımaya gerek var mı? Çünkü... Çöz içeride işi. Ya bunlar genç çocuklar ya hata yapabilirler. Yani bu konuyu çağırırsın oyuncu oturursun çözersin ama orada Berke de bir şeyler söyledi. Yani bir takım teknik direktörü Berke'ye bir şeyler söylemiş. Söylediklerini yapmamış hocam. Orada başka şeyler de var. O olay çok masum bir olay değil yani. Çocuk çok şeydi, üzgündü yani.
1: Hocam çünkü. Şimdi bu oyuncu seçerken bile adaletli değilsen senin ne teknik direktörlüğün
0: alır
1: ne
0: yöneticiliğe. Bence değil, bence değil.
1: Yani bu çocukları şimdi ben şey için söylemiyorum. Altay gerçekten, Altay çok formsuz. Şu an Türkiye milli takımının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en formsuz kaleci kim diye sorsan bana ilk üçe Altay'ı yazarım ben. Yani olabilir futbol döneminde böyleydi zamanla denk gelirse. Dediler ki Enes bu sezon çok formda.
0: O da komikti biraz.
1: Bu sezon çok formda. Yani Enes geçen sezon evet ama bu sezon formda. Yani ve sen neden denemiyorsun ya? Ya neden bu çocuk yok? Bu çocuk bak, ne yaptı? Kadroya bile alınamıyor. Bunlar sizin nasıl bir listeniz var? Siz deli misiniz, divane misiniz bu çocuklara kuruyorsunuz?
0: Liste değil ya. Bak ben
1: hocam,
0: sana
1: şöyle bir cevap ver. Dedi ki bizim dedi istatistiklerimize ve dedi şeyimize göre performans kriterlerimize göre Enes henüz hazır değil dedi. Ya şu milli takımdaki oyuncu ya Altay senin hangi kriterine uydu da kaleye geçti? Ama şimdi bu adamın bu söyledikleri artık aptal muamelesi yapıyor bana hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Yani ne kriteri? Hangi kriteri? Şu takımda hocam bana anlatır mısın? Aral niye yok? Emirhan oynamaz mı bu takımın stoperinde hocam?
0: Oynar.
1: Bu çocuklar oynar. Ne suç işlediler? Anlatın bize de biz de bilelim ya.
0: Çok zorlamaya gerek yok ya. Çok fazla zorluyoruz baba. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bir tane Türk hoca olsa bu kadar arkasında durmayız. Çoktan Dünya Kupası'ndan sonra kovulmuştu.
1: Hocam.
0: Daha bizim kovulmayı bırak. Ya, kendi bırakmıştı zaten.
1: Hocam Okan Buruk bak örnek veriyorum. Adam 4. şampiyonluğu gördü.
0: Bir maç kaybediyor isim
1: var
0: diyorlar.
1: Ya bir şey olmaz artık. Tabii yani canım. Hani şu var ya şu Türk.
0: Bak ben hep söylüyorum.
1: Bizim insanımıza bak sadece şey
0: kendi değil, insanımıza değer o, vermiyoruz kardeşim
1: teknik
0: zaten.
1: Teknik direktör hocam yani. Sadece oyuncu için de böyle.
0: Evet.
1: Bak bu Barış'ın yani birkaç oyuncumuz daha var ya bunların gördüğü muameleyi bu ülkede taraftarından hiçbir yabancı
0: ya
1: görmedi.
0: Bak, yandaş çocukları niye ıslıklıyorsunuz ya? Bunlar milli takım forması giyen çocuklar. Yani milli maçta milli oyuncu ıslıklanır mı hiç yani? Nerede görülmüş bu? Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam maça bakıyorsun ne bir taktik anlayış var, ne bir oyun var, ne bir oyun kurma var, ne bir baskı var. Hiçbir şey yok. Vur arkadan, vur arkadan. Maç 4-1 olmuş, biz ondan sonra hücum yapıyoruz. Bitti maç. Maç bitti. Ya yazık ben üzülüyorum çocuklara bir de. Ya şu milli takım kurgusunu ya kursana kardeşim her şeyi Arda'nın üstüne. Bütün milli takımı Arda'ya göre kuracaksın abicim. Yoksa olmaz. Olmaz başka türlü.
1: Ya Real Madrid bunu yapıyor. Yani Mbappe'li, Vinicius'lu Real Madrid. Sen yapmıyorsun öyle mi ya? Yani bu kadar basit bir şeyi. Ama daha hocam bak kimle oynadık? İtalya'yla. İtalya'nın dünyada mührünü vurmuş teknik adamlarını say. Mancini'yi sayarsın. Mancini'nin kendi ekolü vardır. Kendi oyunu vardır. Bir ismi vardır futbolda. Bizim teknik direktörümüz nereli?
0: İtalyan.
1: Lan bir bak ya. Bir bu adam ne oynatıyor ya bir bak ya.
0: Ya ilk yarım saat çok kötüydü ya. İlk yarım saat var ya sanki 5'e 2 oynar gibi bir maç oluyor. Adamlar o kadar rahat pas yapıyorlar, geliyorlar. Ya rahat rahat oynuyorlar. O ceplerde rahat rahat buluşuyorlar, dönüyorlar savunmayla karşı karşıya. İnanılmazdı. Ya bu kadar inanılmaz maça hiç hazırlanmamış ya. Ya bir teknik direktör gözüyle bakıyorum. Maç hazırlığı bence hiç olmamış veya orada ne varsa başka bir şey o bir şey var yani orada
1: çalışmıyor
0: bence.
1: Hocam adama şunu demişler bak bizim memlekette şimdi sana vatandaşlık da veriyoruz maçtan sonra bol goy goy hiç üstüne almayacaksın sağa sola oraya buraya sal
0: ya ben zannetmiyorum
1: gitsin.
0: Ya öyle oldu
1: adam onu yapıyor
0: değil
1: Dünya
0: ya.
1: Kupasından beri onu yapıyor
0: tamam da onu söylemiyorlardır ya yapmayan bir
1: tamamen bak onu yapıyor ben sana hocam onu yap bak sana şimdi bir şey anlatacağım İtalyan futbolunun çok bildiği Türklerden biridir. Ben de çok severim. Beşiktaş'ta oynadı. Biz de beraber çalıştık da. Gökhan İnler. Napoli'de oynadı.
0: Evet.
1: Çok da karakterli bir çocuktur. Gökhan İnler İtalya maçı öncesi Türkiye-İtalya maçı ile ilgili bir şey yapmış, analizde bulunmuş. İtalya'yı da bilen, Türkiye'yi de bilen bir oyuncu. Demiş ki bugün rakip İtalya. Kolay olmayacak. Çünkü onlar da baskı altındalar ama sonuçta Türkiye'de oynanıyor maç. Benim gördüğüm Türkiye'nin sessiz kalmaması lazım. Atak oynaması lazım. Zaten Montella Mancini'yi çok iyi tanıyor demiş. Ve devamında maçla İtalya ile ilgili çok güzel bir analiz yapmış. Uzatmayacağım seyircilerim sıkılmasın diye. Gökhan İnler'in yaptığının onda birini yapmamış Montella. Ne rakibi çalışmış, ne teknik direktörün oyununu biliyor, ne o rakip oyuncuları biliyor. Daha kötüsü kendi oyuncularının durumunun da farkında değil. Yani kaledeki adam kalede olacak halde mi? Haberi yok. En önde koyduğu adamın en önde oynayacak hali var mı? Ama haberi yok.
0: Sana dedim ya, yani maç hazırlığı diye bir şey var bizde. Maç hazırlığı gerçekten çok kötü.
1: 3 tane sağ ayaklı stoperle çıktık hocam.
0: Devre 1-0 bitti. Devrede ya bunlara çok girmek istemiyorum ama şimdi gireyim. Yani 1-0 giden bir maçta devrede stoper değiştirmezsin ya. Yandaş. Devrede stoper değiştirmezsin yani. Ya daha başka yani 3-0'lık bir maçta ne yaparsın hocam devrede? Hocam ya Herro ya Merro demez misin yani? Ya 3-0'la 5-0'ın bir farkı var mı? Ne farkı var ki? Yok. Ya ona göre bir taktikle çıkmamış yani. O ben teknik direktörün yani oyuncular üzerinde etkisinin tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. Tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. O heyecanın tamamen bittiğini düşünüyorum. Çünkü maçtan sonraki bu açıklamalar, Dünya Kupası'ndaki bu açıklamalar tamamen tazminat üzerine yapılan açıklamalar baba. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey değil yani. Böyle pişkin pişkin konuşamazsın. Ya kupayı almaya gideceğiz dedik. İlk yenilen takımız neredeyse. Böyle pişkin konuşamazsın. Ya biraz ya biz olsak utanırız ya. Biz ülkeye dönmeye utanırız ya.
1: Bak hocam daha bitmiyor.
0: Doğru mu?
1: Bitmiyor. Diyor ki maçtan sonra. İtalya'nın kadro değeri 840 milyon euro. Türkiye'nin 417 milyon euro. Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. Dünya Kupası'nda elendiğimiz gruptaki Paraguay ama
0: Avustralya ve Paraguay. Avustralya düşüktür onlar. Bizden düşüktür.
1: Toplamı yani ikisinin toplamı Türk milli takımının değerinden daha az. Hatta galiba yarısına falan geliyor. Biri 162 milyon.
0: Ama normal zaten bu. Ne var ki bunda?
1: Şimdi bunu nasıl konuşuyorsun sen? Yani karşında senin gerçekten saf mı var? Bunu nasıl bir basın toplantısında Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorsun? Senin şu ana kadar kaybettiğin hangi takıma karşı, kazandığın hangi takıma karşı böyle bir denge kurdun? İtalya'nın 840 milyon euroymuş, bizim 417 milyon euroymuşuz. Biz ondan kaybetmişiz. Sen Paraguay'a kaybettin, Avustralya'ya kaybettin. Biri 60 milyon, öbürü 160 milyon. Senin yarın kadar bile değil. Orada söyledin mi bunları? Söylemedin.
0: Ben söylemiştim demek istemiyorum. Ben bunları 2 sene önce söyledim hepsini. Veya yazın programda da dile getirdim yani. Bu biraz da sana Dünya Kupası'nın programı yaparken şunu söyledim. İncelenmesi gereken maçlar hangileri dedim sana. Romanya ve Kosova maçlarını dedim irdeleyelim. Dünya Kupası'nın elendikten. O maçlarda bu eleştirileri o maçlarda yapmamız lazımdı. Biz o maçlarda hiçbir şey oynamadık Candaş. Rakipler zayıf olduğu için biz o maçları kazandık. Bir şey oynamadık biz yani. O yüzden bir hep derler yani bir milli takım oyunu. Milli takım oyunu. Şimdi son bayağı bir süredir Dünya Kupası'ndan beri, grup maçlarından beri yani bir Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını saymıyorum zaten içerideki maçları. Onlar çok zayıf kaldılar bize. Bir milli takım oyunu yok. Onu anlatma. Yok yani milli takım oyunu. Şimdi bunu zorlamaya da gerek yok. Şimdi bana Montella'yı sorma abi. Ben fikirlerimi bundan 2 sene önce söyledim zaten. Ben bugün konuşmuyorum ki. 2 sene önce ben anlattım zaten durumu. Neler olabileceğini. Neden? Milli takım kriteri diye bir şey vardır ha bak. Milli takım kriteri vardır ya. Kriterdir bu yani. Alamazsın hocam. Hiçbir başarısı olmamış, hiçbir baltaya sap olmamış adamı milli takımın başına getiremezsin. Bundan önceki federasyon getirdi bunları yani. Bu federasyon değil ama getiremezsin abi. Stefan Kuss diye bir adam getirdiler milli takımın başına. Gülersin ya. Almanya ümit takım hocasını Türk milli takımının başına getirdiler. Böyle kimse ağzını açmadı ya. Hocam. Gelir gelmez de ilk bana salladı. İlk de bana salladı gelir gelmez. Takım arkadaşım bile.
2: Sana niye salladı ya?
0: İşte benim antrenör olduğumu duyunca çok güldüm falan dedi ya. Biz de senin milli takıma geldiğini duyunca çok güldük dedim zaten. Biz de çok güldük yani senin Türk milli takımın başında görünce biz de güldük. Çok güldük hem de. Hani ne işi var bunun Türk milli takımında? Kim getirdi bunu? Senin ne işin var böyle bir seviyede mesela? Hiç hayatında antrenörlük yapmamış doğru düzgün. Böyle bir seviyeye çıkıyor. Yani iş şuraya geliyor Candaş. Bak hep ben söylüyorum. En büyük sorunumuz nedir biliyor musun futboldaki? Hocam bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimizi bilmiyoruz.
2: Sadece futbolda mı hocam?
0: Ben futbolu konuşuyorum. Gerisini bilmem hocam. Ben futbol adamıyım ve futbol konuşuyorum. Hayatta da böyledir. En kötü şey nedir biliyor musun? Bilmediğini bilmemek. En kötüsü budur yani. Maalesef bizde öyle bir sorun var.
2: Maç sonrası.
0: Ama toparlanır. Ben toparlanacağını düşünüyorum ya, bir şey olmaz. Toparlanır. Burada en azından maçların seviyesi yüksek. O takımlara karşı oynuyoruz. Ama şeyi yapamıyoruz yani, hani oynayalım hocam Fransa'da İtalya'yla ya. Oynayalım Korok, yine kaybedelim. Ya Fransa'ya 1-0 kaybettin, herkes mutlu. Baban kim, ne, nasıl mutluluk bu ya?
2: Hocam,
0: kaç kaç 5-0 mı bitecekti yani?
1: Maçtan sonra basın toplantısında bir tane İtalyan basın mensubu ayarlamışlar, sinyalci.
0: Evet.
1: Bayağı yani, şimdi ben artık yeter, benim burama geldi artık. Şimdi ben aptal muamelesi kabul
0: etmiyorum. Soru sorduruyorlar.
1: Bu muameleyi kabul, o yüzden şimdi bunların hepsini söyleyeceğim. Bir tane sinyalci bulmuşlar, bak soruya bak. İtalyan soruyor. İtalyan Montella'ya soruyor. Burası çok duygusal ve tutkulu bir ülke. Islıklanmalara şaşırdım. Bu kadar başarılardan sonra, hep beraber yürüdüğünüz bu güzel yoldan sonra hala neyi eksik görüyorlar acaba sizde diye sormuş Montella'ya.
0: Vermişler mi soruyu?
1: Ya bu ne ya? Adama bir şey soruyorlar. Montella'nın basın toplantısında mimiklerini gördünüz mü hocam? Basın mensuplarına karşı. Ya böyle bir şey olamaz yani.
0: Bak işin şeyine gidelim. Bunlar hep işin altında konuşulan şeyler ama en tepesine gidelim. En tepesine gidelim. En tepesine gittiğimiz zaman bir cümleyle bütün sorunları çözeceğiz. Hocam herkes olmaması gereken yerlerde. Çok basit bir cümle. Bak herkes olmaması gereken yerlerde. Bu kadar basit. Bu milli takım için değil yani. Genel konuşuyorum yani. Hep olmaması gereken yerlerde olan insanlar var. Hep şöyle bir tabir var mesela, diyorlar. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Öyle mi? Öyle mi? Futbolu futboldan gelenler mi yönetiyor? Bu her taraf için geçerli. Öyle mi? Başkanları saymıyorum. Hadi kulüp başkanları farklı bir vizyondur. Onların futboldan gelmesine gerek yok belki. Ama alt seviyede olanlar, aşağıda CEO, sportif direktör, neyse işte yönetici vasfı pozisyonunda olan insanların bu işi bilmesi gerekiyor. Ya bilmiyorlar candaş, bilmiyorlar ya. Ya okuma yazma öğretir gibi futbolu öğretiyorsun insanlara. Ben bunu yıllardır yaşıyorum yani. En büyük sorunumuz bu ya. En büyük sorun ne biliyor musun? Yönetici sorunu. Yani futbolla alakası olmayan insanlara futbol öğretiyoruz bir de. Antrenörlük yaparken çalıştığımız yerlerde. En büyük problem bu. Ama şu bir gerçek bak. Net konuşuyorum. Bu Montella Türk futboluna asla bir şey veremez. İlk geldiği günde veremezdi. Bugün de veremez. Fark etmiyor bu. Bak benim düşüncem net. Bu milli bunu iki sene önce söyledim. Bugün söylemiyorum ben.
1: Bu milli takımın 48 ülkenin gittiği Dünya Kupası'na gidiyor olmasını bir başarı mıdır sizce?
0: Hiç düşünmüyorum öyle bir şey.
1: Avrupa Şampiyonası'nda yani Avusturya'yı şey görüyorum. Avusturya o maçın favorisiydi otoritelere göre. Kazandık ve bir üst tura çıktık. Ama bana göre Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı da yenebilecek bir takımdı. Avusturya bence maçında de. İki tane duran topumuz var hocam, golümüz. Mert o topu çıkarmasa belki oraya da çıkamayacaktık. Yani oyunları doğru da okumuyoruz. Türk milli takımı Montella döneminde ulaştığı bütün şeylerin, noktaların, hedeflerin en az iki katına ulaşabilecek bir oyuncu potansiyeline sahip.
0: Sahipti. Şu anki evet. Görüntü öyle değil. Şu anki görüntü, İtalya maçındaki görüntü candaş. Gerçekten yani... Yani maçı seyrederken üzüldüm biraz da yani. Yani çok kötü bir görüntü vardı sahada. Dediğim gibi hiç ne bir konsantrasyon yok. Ya orada bir şeyler kopmuş, bilmiyorum ne olduğunu. Ya bak 5-0'da kaybedersin. Bir maçı kaybedebilirsin baba. İşler kötü gider. İşte Almanya 13 tane kaybetti hocam. %80 ile oynamış. 1-0 mağlup. 150 tane atak yapmış. Tabii. Anladın mı? 1-0 kaybedebilirsin. Başka bir şey. Ama bir şey oynarsın. Kesin. Biz onu görürüz.
1: Deniyor hocam.
0: Deriz ki ya bu takım kaybetti ama kardeşim. Tamam hiç, ya bu takım yürür.
1: Kesin.
0: İstediği kadar kaybetsin bu maçı dersin. Şimdi bizdeki görüntü öyle değil. O bizim çocukların sahaya çıkması lazım. Mücadele eden, ruhla oynayan, ne bileyim savaşan, milli takım duygusunu hissetmiş oyuncuların. Bak bir hikaye anlatacağım sana, aklımda anlatmadım. Kendimle ilgili, milli takım oynadığım dönemle ilgili. Önemli bir hikayedir bu yani. İstanbulspor'da oynuyorum o zaman. Kadro dışı kaldık. Kadro dışı bıraktılar bizi. 3-4 ay kadro dışı kaldık. O arada da milli maç var abi bir süre sonra. O zaman da hocam Mustafa Denizli. Hocaya da selamlar, çok da severim. Hoca da Mustafa Denizli. Şimdi beni aradılar. Dediler ki ya milli maç var, durumun ne, oynar mısın diye beni aradılar. Dedim ki oynarım. İşte kadro düşsün. Oynarım ben. Sen al dedim. Oynarım ben, problem değil. Hocam milli takım duygusu budur hocam. Milli takım başka bir şey yani. Milli takım kulüp takımına benzemez hocam. Kulüp formasının çok üzerindedir milli forma. Maçın içinde böyle maçı seyrederken bakıyorsun. Ya biz bu kadar böyle dağılmış bir görüntü veremeyiz ya. Bir milli takım olarak veremeyiz yani. Çünkü bizim milli takımımız bu seviyede değil yani. Bu seviyenin üzerinde. Yani biz İtalya ile kora kora oyunu oynayabilmeliyiz hocam. Bizim oyuncu kadromuz buna müsait yani.
1: Bu İtalya ile bir de hocam. Allah aşkına.
0: Ya bir de bu İtalya'da.
1: Bu İtalya ile İtalya tarihinin belki de en kötü İtalya'sı.
0: Onlar da şaşırdı biliyor musun maçı 0 olunca?
1: Evet.
0: Bak nasıl seviniyorlar gördün mü sen İtalyanları? Şaşırdılar hani onlar da beklemiyorlar böyle bir şey. Onlara da sürpriz oldu.
1: Bu İtalya bizden sonra bir daha hiç maç kazanamazsa şaşırma şu anda önündeki iki maçın.
0: Bence Belçika ve Fransa'yı yenemez İtalya.
1: Bak bu iki maçı da kazanamazsa yani. Son kazandıkları maç bu olabilir şu kadroyla.
0: Ben katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü hiç öyle bir gücü yok İtalya'nın. Yani şimdi, İtalyan milli takımı işte dünyada bir yere gelebilir mi? Mümkünatı yok gelemez bu kadro. Mümkünatı yok gelemez. Onların jenerasyonu da kötü baba.
1: Uluslar Ligi'nde oynadığımız iki maçta futbol kadar konuşulan ve futbol kadar bizi üzen bir başka durum da ne yazık ki zeminlerin haliydi hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Edirne'den Kars'a her tarafa yatırım yapıp dünyada benzeri olmayan statlar yapıyor. Her tarafta var. Yani gidin en doğuya, gidin en batıya, gidin en güneye, en kuzeye. Her yerde dünya standartlarında statlarımız var. Evet. Fakat gel gör ki hocam, yani Mbappe'yi sakatlamayı başardık zeminle ya.
0: Yandaş bak.
1: Tarihe geçiyoruz.
0: Yandaş 250-300 milyon euroluk takım kuruyorsun. O sahaya 3 milyon euro harcamıyorsun. Bak o sahaya 3 milyon harcamıyorsun. O yüzden öyle. Bak Trabzon'un zeminini hatırla. Fenerbahçe stadını, Galatasaray. Bir tek Beşiktaş'ın stadı güzel.
1: Aradım sordum.
0: Ne
1: Beşiktaş'ın
0: diyorlar?
1: Zeminini nasıl yaptınız diye. Hocam her sene zemini sıfırdan yapıyorlarmış. Bütün her şeyi söküp
0: yeniden yapıyor.
1: Bir daha sıfırdan yapıyorlarmış.
0: Dedim ha, bunun için de bir para harcamak gerekiyor.
1: Ne kadar harcıyorsunuz dedim. 750 bin euro harcıyoruz dediler. Peki dedim ki bu ne kadar sürüyor? Yani bu
0: süresi
1: kaç günde yapılıyor? Geçen sene 4 Temmuz'da konser varmış İnönü Stadyumunda. 27 Temmuz'da stat hazırmış saha. Yani 20 gün civarı bir şey tutuyormuş hocam. Şimdi ya bunu Beşiktaş yapıyorsa bunu diğer takımlar nasıl yapamıyor?
0: Galatasaray da yapıyor galiba şu anda.
1: Galatasaray şu an yapıyor. Şu an bir zahmet yapsın ama hocam.
0: Ya 300 milyon euroluk takım kuruyorsun ya. 2 milyon euro da zemin harcayı ver.
1: 750 bin euro de ki 1 milyon euro. Şimdi ama burada şu var. Bu sahaları, zeminleri denetleme yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Evet, federasyonu.
1: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu nasıl oluyor da milli servetin ve harcandığı, emeğin harcandığı, devlet politikası haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir tarafını donatmış bu statlardaki zeminlerin göz göre göre patates tarlasına dönmesine nasıl izin verdi?
0: Ya İtalya maçındaki zemin bir felaketti ya.
1: Fransa maçı öyle değil miydi hocam? Ya ne diyorum sana, İnanılmaz. Fransa maçı Mbappe sakatlandı
0: Kocaeli
1: ya.
0: Kocaeli stadı bir de yani.
1: Mbappe sakatlandı ya, adam golden sonra geçen, seveceğim
0: bak,
1: derken.
0: Kocaeli stadı geçen sene de öyleydi, biz oynadık orada, felaket kötü.
1: Yok hocam, bir tane iyi stat söyleyemezsin bana şu an Türkiye'de, korkunç bir şey. Sen Mbappe'leri, Vlahovic'leri, Trossard'ları, efendime söyleyeyim Osimhen'leri getiriyorsun. Dört büyük kulübün şu an futbola yatırdığı para milyar euronun üstünde.
0: Evet.
1: İnanılır bir şey mi bu? Diyorsun ki bu futbolumun marka değeri, şimdi yayın ihalesi yapacaksın. 400-500 milyon euro diyorsunuz yayın ihalesine. Futbolcu sağlığı desen tutamazsın. Futbolun marka değeri neresinden istesen orasından tutamazsın. Şu zeminler için yani bak spor bakanı mı artık tarım bakanı mı? Çünkü buraya artık burası tarla bunlar.
0: Yani şöyle şimdi birinin.
1: Biri el atsın artık
0: tabii,
1: ya.
0: Birinin bu konuya. Ya birinin bu konuya el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu ile Futbol Federasyonu bir isim belirleyecek. Diyecek ki bu. Veya bir şey kuracak, ekip kuracak. Bu ekip statlardan sorumlu diyecek. Bu statlarda bu şekilde maç oynatmayacağız diyecek. Ama bunlar ne zamanın işleri?
1: Tabii.
0: Mayıs ayının işleri. Bugünün işi değil.
1: Işte Mayıs ayının işleri değil.
0: Mayıs ayının işleri. Bugünün işleri değil bunlar. Bugün ekip kursan o statları nasıl yapacaksın hocam?
1: Şimdi hocam yapamazsın bak yani. Ben söylüyorum. Cesurca bir karar. O yüzden söylüyorum. Spor Bakanı lütfen elinde telefonla soyunma odalarından bize görüntü vermek yerine artık bir şey yapsın. İnisiyatif alsın. Bu sahalarda, zeminlerde futbol oynamak oyuncu sağlığı için de doğru değil.
0: Tabii.
1: Futbolun marka değeri için de değil. Futbol zevki için hiç değil. Madem 20 gün gerekirse ligleri tatil etsinler hocam. 20 gün edilsin. Bak böyle sana, futbol oynanır mı? Bu çocukların futbol hayatı bitecek birçoğunun bu sahalarda.
0: Ben sana şöyle şimdi yıllarca oynadığım için ben yani o bu maçın zemininde oynamak var ya bizim için ölümden beterdir yani. Çünkü hiçbir yeteneğimizi sergileyemeyiz bu statlarda. Bu zeminlerde mümkün değil yani. Mümkün değil yetenekli oyuncu için bu statlar ölümdür yani. Hiçbir şey yapma ihtimalin yok. Çünkü çalım atamazsın, dribling yapamazsın. Çünkü ya top kalacak, ya top fazla gidecek. Ya yer yer ya basacaksın, kayacaksın. Topu alayım diyeceksin, top gidecek üstten.
1: Fransa
0: zemine
1: maçında
0: çarpacak.
1: Hocam gördün mü Şerki'yi, Olise'yi falan, Dembele'yi, Mbappe'yi. adamlar bu ne ya falan oluyor. Pas veriyorlar, top böyle böyle gidiyor, duruyor falan böyle. Ya bu Türk futboluna böyle bir muameleyi reva görmeyin. Türkiye futbolda başka bir noktaya geldi artık. Marka değerimiz, bu ülkede oynayan yıldızlar. Bak lütfen bu meseleyi ciddiye alsın. Önümüz kış.
0: Alması
1: ciddi
0: lazım.
1: Sakatlıklar olur. Futbol hayatı biten oyuncular olur. Böyle futbol olmaz. 20 gün ertelesinler abi. Ligi durdursunlar. Bütün statlar.
0: Ya devre arasında yapılabilir yapılsın. Ya var zaman.
1: Varsın devre arasında yapsınlar. Var ama hocam yani. Bunu ciddiye almaları lazım. Premier Lig'de inan bana şu statlara sahip olmayan takımlar var.
0: Statlar öyle ama zeminler öyle değil.
1: Zemin

0: demiyorum bu statlara yani devletin
1: yaptığı İngiltere'de bu sürekli çok biliyorsun. Önemli. İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor yani. Tabii. Çok o zeminler halı gibi İngiltere'de mesela. Bunu yapmak çok zor değil ya. İşte 750 bin euro
0: Beşiktaş demişler. Yapmış. O yüzden anlatıyorum. Allah aşkına arayın Beşiktaş Başkanı'na, Sayın Spor Bakanı, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Arayın Beşiktaş Başkanı'na size anlatsınlar. 20 günde 750 bin euro harcayıp her sene çok doğru. Bu yüzden evet. Bu halde her sene sıfırlıyorlarmış.
1: Evet.
0: Bir daha hiçbir şey yokmuş gibi zemini bir daha yapıyorlarmış.
1: Ya çok zor değil ki.
0: Değil tabii.
1: Parası da kulüpler için öyle aman aman bir para da değil. Tabii. Yapılabilir yani. Çok zor bir konu değil. Futbol Federasyonu'nun denetiminde bir ekip kurulması lazım. O ekibin her sene Mayıs ayında bütün statları denetlemesi gerekiyor. Eğer böyle dediğin gibi bir zemin veya bir şey yapılacaksa da Türk Futbol Federasyonu'nun belirlediği heyet diyecek ki kardeşim bu stadın zemini değişecek. Gerekirse Futbol Federasyonu kulüplere verdiği parayı vermeyecek bir kısmını. Masraf ne kadar bu? Ben yapıyorum diyecek. Senden tabii. Kesiyorum diyecek. Zor değil ki bunlar yani. Bunları yapmak. Candaş, hiçbir şeyi yapmak zor değil. Yeter ki doğru adamlar doğru yerlerde olsun ve iş yapılmak için çaba sarf edilsin. Hep onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hep söylüyorum baba doğru adamlar doğru yerlerde değil. Ve doğru adamlar futbolun içinde yok.
0: Hocam ya geleni de kendimize benzetiyoruz. Adamı Türk vatandaşı mı? Ne Türk vatandaşı ya? Ya ne Türk var? Sen işini yap kardeşim. Paranı kazanıyorsun. İşinin tabii. Hakkını yap. Biz sana niye Türk vatandaşlığı veriyoruz yani? Ne alakası var yani? Direktörü... Sen olmak istiyorsan müracaat et ol.
1: Teknik direktörler.
0: Bu bir hediye midir Türk vatandaşlığı ya?
1: Teknik direktörlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi pozisyonları sağlam olmadığından dolayı hep bir beklenti var baba. Bak beklenti diye bir şey olamaz ya. Teknik direktörsün. İşini yapacaksın baba. İşine bırak taraftarı, bırak onu bunu yalamayı bırak. İşini yap. Anladın mı? Sen işini yapmadığın zaman o görevde duramazsın. Kimle ilgili açıklama istersen Türk halkıyla yap, ister başkanla yap, ister taraftarla yap, onu bunu şey yap yani havaya sok, özür dile olmaz. Teknik direktörün yapması gereken tek iş teknik direktörlüktür. Başka bir iş yapmaz. Bizde maalesef gelenler teknik direktörlük haricindeki her işi yapıyorlar. Bunun da en güzel örneği son oynadığımız İtalya maçı.
0: Hocam önümüzdeki hafta Cuma günü yani bu hafta Cuma günü Belçika-Türkiye maçı var. Sonra da pazartesi günü de İtalya ile oynayacağız İtalya'da. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
1: Yani ben sana şöyle söyleyeyim baba çok kolay olacağını düşünmüyorum
0: evet,
1: maçların.
0: Başarılar yani. Diliyoruz ama evet. Çok zor iki maç.
1: Ya son neden zor biliyor musun? Maçlar zor değil bak. Bizim için İtalya maçı, Belçika maçı çok üst düzey takımlar diye bak. Jenerasyon yok dünyada. Jenerasyon yok. Yok baba bir İspanya'da var, bir Fransa'da var. Yok başka jenerasyon. Hep bütün herkesin jenerasyon. Almanya örneğini verdim sana. Keza Hollanda yok jenerasyon. Brezilya teknik direktörü ağlıyor hocam çıkıp. Yeni bir jenerasyona ihtiyacımız var diyor. Bak Brezilya teknik direktörü söylüyor ya. Brezilya. Dünya Brezilyalı oyuncularla dolu. O bile diyor ki jenerasyona ihtiyacımız var. Niye? Gördün Dünya Kupası'nda Brezilya'yı. Vinicius Junior'a bağlı bir takım olmuş. Başka oyuncusu yok. Öyle miydi Brezilya? Dediğim gibi jenerasyon. Bizde jenerasyon var. Bizim jenerasyonumuz kötü değil. Bizim jenerasyonu sağlam bir şekilde toplayıp böyle iyi bir mentalle, iyi bir böyle enerjiyle sahaya çıkardığın zaman biz çoğu takımdan iyi takımız. Arjantin, İspanya'da, İspanya maçında kaleye şut çekemedi ya. Arjantin daha ötesi var mı yani? Onlarda da yok jenerasyon ben sana söyleyeyim. Onlar kolay taraftan geldiği için finali yakaladı yani. Öteki taraftan Fransa gelseydi oynayacaktı finali.
0: Hocam sana bir fotoğraf göstereceğim. Senden özür bekliyorum.
1: Niye?
0: Bu kıyafetleri Candaş giyince piyanist şantör, Zidane giyince cool.
1: Tabii Zidane o.
0: Bana yazıyorlar. Bak sen giydiğinde hoca sana neler söylüyordu. Zidane giyiyor. Zidane'a cool ne kadar karizmatik falan diyorlar. Dedim
1: ama
0: ki
1: şey ya,
0: hocanın vicdanına bırakıyorum ben bu
1: ama
0: fotoğrafı.
1: Ama Zidane ya.
0: Ben dedim Candaş'ım ne var? Yani benim ayaklarım o kadar iyi olmayabilir. Hayır mesela ne oldu hocam? Sallıyordun bana kıyafetimi. Al Zidane giymiş işte.
1: O kıyafet siyah ama.
0: Ne siyah lacivert?
1: Ya bunu da biri giydirsin o zaman abi Zidane'ı da.
0: Beğenmedin mi?
1: Yok ya. Lacivert takım elbise mi olur abi kenarda kulübede? Lacivert ne ya?
0: Ya böyle bir kriter mi var hocam?
1: Var lacivert tabii. Bana ben giymem. Lacivert takım elbise giymem hocam kulübede. Siyah giyerim belki ama lacivert giymem.
0: Ben Zinedine Bey'i buradan tebrik ediyorum. Çok şık olmuşsunuz. Çekemeyenler
1: kendine bağladın ya
0: çatlasınlar birazcık influence edebildiyse sizi
1: biraz daha günümüze uygun giymek lazım.
0: Bitirirken kardeşimizin heykeli geldi
1: abi, saçsız hali yok mu,
0: kendi göndermiş
1: ama topuzlu bu.
0: Sergen hocama çok selamlar diye bundan sonra programımızda burada tutacağız kendisini. Hocaya doğru bakacak böyle, hoca Haaland dedikçe hoca Erling'i görecek.
2: Bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

0: Her şey
1: vallahi rağmen. Gönlümüz onlarla, inşallah bu iki maç bu iki maç gibi olmaz diyelim. Evet. İnşallah öyle olmaz.
0: İnşallah. Kafa Spor'da 10 numaradan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Türk futbolu şu an çalkalanıyor. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar etkiliyormuş hakem atamalarını. Ali Tuna'nın ifadesine göre yönetilen soruşturma kapsamında eski hakem Ali Tuna mağdur sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. İlginç şeyler oluyor. Yakup Çınar'ı bir alalım, konuşmaya başlayacağız tabii ki. Yakup abi hoş geldin, selamlar, nasılsın?
1: Hoş bulduk Cihan. Teşekkür ederim. Vallahi çok iyi değilim. Acayip bir soğuk algınlığı ve salgın var. Ben de 2 gündür evdeyim. Dışarıya çıkmıyorum. İlaç kullanmaya başladım. Bugün de aslında böyle gerçekten çok konuşulması gereken konular var. Stüdyoda olmayı çok isterdim ama maalesef uzaktan böyle telefonla bağlanacağım. Ama gündem yoğun. Yani MHK tarafında MHK başkanının gözaltına alınması. Onun dışında hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan yöneticileri bekletip bugüne denk getirmesi ve ardından buna tepki olarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin ardı ardına istifası, ki dün 4 tane istifa vardı. Bu istifaların kurullarda da devam ettiği gözüküyor. Yani TFF çatırdadı, bardak kırıldı, büyük ihtimalle kırılacak. Bu TFF, bu MHK kısa süre içerisinde artık değişecek. İş oraya doğru gidiyor. Ama bu yaşananlar tabii ki hani biraz daha böyle kamuoyunda konu olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, yani özellikle orada Ural Aközüm ismi dikkat çekmişti. Bunu Federasyon Galatasaray diye açıkladı ama Federasyon'un yönetim kurulu üye listesinde Ural Aközüm. Eski yöneticilerden diye biliyorum. Doğrudur değil mi abi?
1: Evet, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden bir tanesi ama TFF aldı peşinde.
0: Çalıştığı
1: için. Ya da şöyle, hani Galatasaray döneminde bahis oynadığı için muhtemelen o listede yer aldı. Çünkü o listede olup şeyde olmayan, şu anda yönetici olmayan birçok insan var. Ural Aközüm de mevcut TFF yönetim kurulu üyesiydi ve istifa etti.
0: Evet, yani Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Duyabiliyorsun değil mi abi beni? Bir problem, bir sıkıntı yok
1: şu an. Yok, duyabiliyorum.
0: Evet, yani onu Galatasaray olarak yazdığı için hani birçok kesim de ona cevap niteliğinde yazmışlar. İşte neden böyle bir ismi federasyonun yönetim kurulu üye listesinde üyesi olarak işte görevde bulunduruyorsunuz şeklinde. Son 5 yıl içinde yöneticilik yapmış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişi PFDK'ya sevk edildi. O dönem dediğin gibi Galatasaray'da olduğu için belki de Galatasaray olarak yazılmıştır. Bizi nasıl bir süreç bekliyor bundan sonra? Hani Fatih Terim'in kulislerde federasyon başkanı olacağını, ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da istifa edeceği konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün müdür sana göre?
1: Allah, Hacı Osmanoğlu'nun, ben sana şöyle söyleyeyim, Bursa mağlubiyetinden sonra istifa etmesi gerekiyordu. Hem Hacı Osmanoğlu'nun hem de Montella'nın istifa etmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu ben şöyle bir paylaşım yaptım. Hacı Osmanoğlu Türk futboluna bir iyilik yapmak istiyorsa, son bir iyilik yapmak istiyorsa MHK başkanıyla milli takımın hocası Montella'yı göndersin, kovsun, ondan sonra da istifa etsin. Çünkü bu raddeye geldi olay. Bu saatten sonra da bu kadar istifanın ardından Hacı Osmanoğlu'nun o koltukta oturma ihtimali söz konusu olmamalı, bak, olmamalı. Çünkü yani süreçler inanılmaz kötü yönetiliyor. Tamam, eskiden diyorduk ki sportif başarı var. Milli takım Dünya Kupası'na gitti, 24 yıl sonra bu bir başarıdır dedik. Ama Dünya Kupası'na gittin, rezil olduk. Sıfır çektik. Ben o Amerika galibiyetini falan saymıyorum abi, sıfır çektik. Avustralya'ya yenildik ve bu jenerasyon inanılmaz iyi bir jenerasyon. Neymiş, forvet yokmuş ama senin elinde Real Madrid'de oynayan, Juventus'ta oynayan, Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan, Fenerbahçe'yle işte şampiyonluk yarışına dahil olmaya çalışan, Orkun gibi birçok değerli oyuncu var. Türk futbol tarihinin hani en kaliteli jenerasyonlarından bir tanesine denk gelmişsiniz. Sportif başarı nedeniyle ses çıkarmıyordu kimse ama Dünya Kupası'nda başarısız oldunuz. Ve sonrasında UEFA Uluslar Ligi. Böyle olacağı zaten belliydi. Ama Fransa maçındaki oyun bizi biraz aldattı. Ne oldu? Savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktı Montella. 1-0 hani zor yenildik. berabere de bitebilirdi maç. Bireysel hata olmasaydı, ama sonrasında İtalya maçı hiç çalışılmamış, edilmemiş bir mücadele. 27 dakikada 3-0 geriye düştük. Bursa'da o muhteşem taraftarın önünde. Taraftar da ne yaptı? Bu sefer Hacı Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Hacı Osmanoğlu da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Türk futbolunu temsilen o koltukta oturuyorken maç bitmeden koltuğundan ayrıldı ve stadyumu terk etti. Bunlar normal şeyler değil. Sportif başarı yok. Onun dışında zaten federasyonun hiçbir kurulunun yaptığı, çıkardığı maddeler Türk futboluna hizmet etmiyor. Hacı Osmanoğlu döneminde Türk futbolu 10 yıl geriye gitmiştir Cihan. Abartmıyorum, 10 yıl geriye gitmiştir. Zaten ilk seçildiği dönemde bile bir sürü yönetim kurulu üyesi Hacı Osmanoğlu ile çalışamayacağı için istifa etmişti. Gelinen noktada artık kurullarda yönetici kalmadı. Dün 4 isim istifa etti. Devamı gelecek. Hacı Osmanoğlu'nun da bu göreve devam etmemesi gerekiyor. MHK olayı farklı. 8 tane üye var. 8 üyeden hepsinin kendisinin istifa etmesi gerekiyor. TFF görevden alamıyor bu isimleri, ki bence çok saçma bir olay. Gerçekten saçma bir olay. Sonuçta yani Türk futbolunun patronu kim? TFF, ama MHK, hakemlerin başındaki adamı görevden alamıyorlar. Genelde MHK'ye seçilen üyeler istifa dilekçesini peşinen Türkiye Futbol Federasyonlarına teslim ediyorlardı. Geçmiş yıllarda hep böyleydi. Sonuçta sen göreve getiriyorsun. Yani yarın öbür gün görevden almak istediğinde ben istemiyorum diye yokuş yapmasın diye önceden istifayı alıyordun açık tarihli bir şekilde. Mevcut Ferhat Gündoğdu şu anda işte savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Masumiyet karinesi tabii ki önemli. Belki ceza almayacak ama bu yaşananların ardından görevine devam etme ihtimali söz konusu olmamalı yine. Ama istifa dilekçesi vermemiş. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu şu anda görevden alamıyor. Ve bir hafta sonra maçlar başlayacak. Atamalar nasıl yapılacak? Nasıl olacak? Kafalarda ciddi anlamda soru işaretleri var.
0: Abi atamalar demişken hemen bu hani programın girişinde sana sorduğum var ya, işte Ali Tuna'nın, Ahmet Çakar'ın ve Ermen Toroğlu'nun bu maçlara atınacak hakemleri bizzat belirlediklerini duydum ifadesi. Yani böyle söylüyor Ali Tuna. Ahmet Çakar da buna cevap verdi. Evet, doğru dedi, işte ben ve Erman Hoca.
1: Dalga geçti
0: ama ben şimdi Ahmet Çakar'ın da hiç Yasin Kol'u eleştirdiğini görmedim. Varsa eleştirdiği bir video onu da bana atabilirler. Olma payı nedir sence? İddianın muhatabı.
1: Yani şöyle, ben öyle bir şey olamaz dedim. Sadece Ali Tuna'nın ifadesi üzerinden kalkıp da işte Ahmet Çakar, Erman Toroğlu MHK'yi yönetiyordu. MHK'de işte hakem atıyordu, hakemlerin ön plana çıkmasını sağlıyordu diyemeyiz. Abi çok basit. Şu anda MHK başkanı, MHK üyelerinin çoğu gözaltında. Ve bu adamların telefonları var. Telefonlarını da teslim etmiş durumdalar. Bu tarz aksi durumlar olması olsaydı ya da varsa bunu savcılık bir şekilde açıklayacaktır. Sadece bir hakem üzerinden bunu yapmak doğru değil, ama hani Ahmet Hoca'dan ziyade Erman Toroğlu'nun TFF'ye çok yakın olduğunu, MHK'ye çok yakın olduğunu, yorumlarında genelde MHK'yi savunduğu, MHK başkanını savunduğu, TFF'ye destek çıktığını biliyoruz ki, ben yanlış bilmiyorsam İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk TFF başkanı seçildiğinde MHK'nin başına Erman Toroğlu'nu getirmek istiyor.
0: İlk röportajını da yani en önemli günde röportajını da Erman Toroğlu'na vermişti hatırlıyorsan.
1: Evet, doğru. Ve Erman Toroğlu hani kabul etmemişti MHK baştan. Çünkü hani yıpratılabileceğim bir yer, kolay bir yer değil, kolay bir görev değil. Bu iddialar var. Bu iddialara konu olan insanların cevap vermesi gerekiyor. Ahmet Hoca dediğim gibi biraz böyle işi alaya vurarak şey yapıyor, ismi nedir, geçiştiriyor, ama mesela geçmiş yıllarda hani kulağıma gelen değil de bendeki bilgi de şu: mevcut işte geçmişte görev yapmış hakemlerin klasman yükseltilirken bazı hakemlerle alakalı böyle görüşlerini, fikirlerini MHK'ye ilettiğine dair kulağıma gelen şeyler vardı. Nitekim hani sadece maçlarla alakalı değil, hakemlerin işte klasmanıyla alakalı da Onur Tuna'nın iddialarından bir tanesi de bu. Dediğim gibi duymakla olmuyor bu işler. Sağlam temellere oturtmak gerekiyor. MHK başkanı hani hiç kimse görevden alamıyordu, istifa edemiyordu. Ama hakkında işte bir tane soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından. O koltukta oturmaması gereken kişi şu anda yargılanıyor bazı davalar üzerinden. Dediğim gibi bu saatten sonra mevcut MHK'nin devam etmemesi, mevcut TFF'nin de devam etmemesi gerekiyor. Asıl soru şu, ben de bunu yayına girmeden önce sosyal medyadan sordum ki oradan da gelen cevapları da yayında okuruz. Son yaşananlar ve istifalar sonrası mevcut TFF'nin devam etme ihtimali kalmadı. Bence asıl soru yeni TFF başkanı kim olacak ve kim olmalı? Yani kısa süre içerisinde artık bunun belirlenmesi gerekiyor. Mevcut TFF ile bu ligin tamamlanma ihtimali söz konusu değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi lazım. Montella'nın bir an önce görev bırakması lazım. TFF kurullarındaki insanlar arka arkaya istifa ediyorlar. Mevcut TFF'nin hayatta kalma şansı artık kalmadı. Buna göre de dediğim gibi yani yeni TFF başkanı kim olacak, kim olmalı? Asıl düşünülmesi gereken konu bu olmalı.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi tabii şu acayip iddialar var resmi belgelerde, işte sahtecilik, mobbing iddiaları vesaire, ama biz yine olayı biraz böyle refleks olarak basite indirdik gibi, işte bizim başımıza şu geldi, Ferhat Bey döneminde şu kadar penaltı aldık, siz şu kadar şampiyonluk yaşadınız. Şu an için Beşiktaşlar daha çok devreye girdi mi bilmiyorum ama Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler bu olayı Galatasaray-Fenerbahçe gerilimine indirdi. Aslında sorun sadece kulüplerin birbirine üstünlük kurma çabasından ziyade böyle doğrudan futbolu yöneten kurumların liyakatsizliği, ama sanki bunu biraz görmezden geliyoruz. Olayı biraz basite indiriyoruz. Yani hukuka aykırı işler dönmüş burada. Sanki Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de bir kenara koymak lazım gibi duruyor.
1: %100 katılıyorum sana. Bence çok önemli konulardan bir tanesi bu. Dediğin gibi Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığından bu yana Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de. Mesela Fenerbahçeliler şeyi paylaşıyor. Ali Koç'un işte Ferhat Gündoğdu'ya hesap soracağım, ondan sonra görevi bıraksam da peşini bırakmayacağım diye. Görevi bıraktın, peşini de bıraktın abi. Çünkü öncesinde, bir 6 ay öncesinde, bir ay öncesinde de Ali Koç Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyor 8 Mart olayı nedeniyle. 8 Mart olayında biz karşıydık kendisine, ama bugün gelinen noktada mevcut hakemlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu anladık. O yüzden Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum dedi. Görev bırakırken de başka şey söyledi. Yani canı yandığında insan hedefi alıyor, ama öyle olmayınca da işte destek veriyor. Ama sana şunu söyleyeyim Cihan. Yani Ferhat Gündoğdu tartışmalı bir isim. Daha önce Nihat Özdemir döneminde göreve gelmiş. Nihat Özdemir. Nihat Özdemir'in bir akrabasının yakınıymış kendisi. Şimdi o dönemde tartışmalı bir MHK süreci bittikten sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu seçiliyor.
0: Nihat Özdemir'in akrabası, öyle söyleyeyim sana.
1: Evet, akrabası. Şimdi mevcut dönemde de, bu dönemde de öyle ya da böyle Beşiktaş mesela rahatsızlık duyduğunu başkandan defalarca kez duyduk. Galatasaray tarafından duyduk. En son Başakşehir maçından sonra Metin Öztürk'ün açıklamaları vardı. Trabzonspor hakeza kendisiyle alakalı şikayetleri dile getirdi, ama biz Fenerbahçe tarafında, evet bak ben de indirgemek istemiyorum ama şimdi ortaya atılan çok önemli iddialar var ki bu saatten sonra göreve devam etme ihtimali söz konusu dahi değil. Bu hakemlik camiasının artık önünden geçmemesi gerekiyor. Çünkü hani

0: transfer yaptığı mutlaka ortaya çıkacaktır. Tabii hani belki de bir süredir sonuçta bir operasyon yapıldı. Öncesinde dinleme de yapılıyordu belki. Emniyet bunu yapıyorsa yarın öbür gün bunların da ortaya çıkma ihtimali söz konusu olabilir ki mutlaka çıkmalı zaten. Eğer haksızlığa uğrayan bir takım varsa, gerçekten hakemler yüzünden haksızlığa uğratıldıysa bu ortaya çıksın. Ama dediğin gibi yani bu sadece Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine indirgenmemeli. İndirgenecekse de burada haklı olan tarafın ben net olarak Galatasaray olduğunu söyleyeyim. Çünkü Galatasaray ilk günden beri hep Ferhat Gündoğdu'ya ve mevcut TFF'ye karşıydı, istifaya davet etti, görevde durmaması gerektiğini söyledi. O yüzden böyle bir yarışa girmenin hiçbir akla mantığa sığar tarafı yok. Bir an önce Türk futbolunun bu insanlardan temizlenip daha doğru yönetebilecek insanların gelmesi gerekiyor ki hani Şubat ayında mesela bir yayıncı kuruluş görüşmesi var. Yayıncı kuruluş büyük ihtimalle devam edecek. İhale süreci başlayacak. Mevcut TFF'nin değil de yeni TFF'nin bu süreçte koltukta oturması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var Yakup abi. Dinleyenlerime de söyleyelim, dinleyenlerimize. 12.50 gibi hepsini tek tek okuyacağım, hiç merak etmesinler. Bir de şöyle bir durum yaşandı. Birazcık da Galatasaray'a girelim istersen. Biliyorsun İlkay Gündoğan'la Okan Buruk'un arasının bozuk olduğu, İlkay Gündoğan'ın eşinin işte eşine sorulan soruda İlkay neden oynamıyor diye bir soru iletildi. Sara Hanım da dedi ki onu gidin Okan Buruk'a sorun. Ardından Sözcü gazetesinde bir haber çıktı. İşte kriz var İlkay Gündoğan'la Okan Buruk arasında, ama Almanya'da bir ödül töreni vardı. Mevlüt'e genç madalyasına sahibi olduğu törene bayağı bir kişi katıldı işte. Yöneticilerden Abdullah Kavukçu, Leroy Sané, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Can Armando, yani Alman kökenli olan oyuncular da katıldı. Bunların yanı sıra Okan Buruk da yer aldı. Bir de fotoğraf verdiler. Okan Buruk, İlkay ve Sara Hanım üçü yan yana. Burada bir problem yok mesajı mıydı bu? Aramızda bir problem yok mesajı mıydı sana göre?
0: Ya bence de problem yok ama hani oynamadığı için tabii ki çok rahatsız olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz İlkay'ın. Hoca genelde bu tarz süreçleri böyle daha pozitif yönetiyor Cihan. Yani kimseyle böyle aman kavgaya gireyim, psikolojik üstünlük sağlayayım, demoralize edeyim, burada haklı olan taraf benim, İlkay zaten sahada koşmuyor, antrenmanlarda çok iyi performans göstermiyor tarafında değil. Genelde bu süreçleri iyi yönetiyor Okan Hoca ki 4 yıl şampiyon olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Sadece saha içinde taktik verdiğiniz kararlar sizin geleceğinizi belirlemiyor. Aynı zamanda bir teknik direktörün oyuncularla olan ilişkisi de önemli tabii ki. Yani İlkay konusu can sıkıcı çünkü dönüp bakıyoruz orta sahadan da çok iyi performans, hani en azından Trabzonspor maçında Galatasaray alamamıştı ki lige Torreira ve Gabriel Sara ikilisiyle Okan Hoca başladı ki bu oyuncular ilk 6 maçta gayet iyi performans da göstermişlerdi ama hem Şampiyonlar Ligi hem lig aynı performansı alabilmek çok mümkün değil ki sezon başında gitsin denilen Torreira o kadar iyi performans gösterdi ki sonra Uruguay milli takımına gitti. Orada da düzenli oynamaya başladı. Önemli olan burada işte hocanın hatası şu. Diğer orta saha oyuncularını rotasyona dahil edemedi. İlkay baktığın zaman sadece 14 dakika süre almış. Toplam 8 tane maçta. Niyaga'ya bakıyorsun 10-15 dakika süre almış. Ugocuklu'ya bakıyorsun 30-35 dakika. Bu anlamda oyuncu oynayamadığı zaman ki hani şu bilgi de var. Gayet doğal, bu arada ben de aynı şeyi yapardım. İlkay kalkıp gidip Okan Hoca'ya, yılda bir kere ya da iki kere olur bu görüşmeler genelde. Hoca'ya gidip hani hocam benim bir hatam mı oldu? Hatam olduysa affola, özür de dileyebilirim sizden ki böyle bir şey varsa hani bana söyleyin. O da yok, hani mevcut oyunla alakalı, sistemle alakalı, ondan daha formda olan oyuncularla alakalı durumun olduğunu söylüyor İlkay'a ki ben hatta geçen haftaki Digifutbol yayınında özel bir bilgi paylaşmıştım. Galatasaray'ın geçen sezon Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta İlkay oyundan alındıktan sonra teknik olarak sahada bazı şeylerin yanlış gittiğini fark edip Okan Hoca'ya bunu sert bir üslupla söylüyor. Bunu söyledikten sonra da takım arkadaşları da görüyor bu arada bunu. Gidip İlkay ile konuşuyorlar ve hocadan özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar.
1: Evet, şu an sesinde ufak bir kesilme oldu abi ama peki.

0: Seni bir tekrar bağlayabilir miyiz? Seni şu an duymakta zorlanıyoruz. Seste ufak bir problem yaşadık Yakup Çınar'la bağlantı esnasında. Bilgileri alıyorduk kendisinden. Tekrar bir rica edelim. Bizi arasın Yakup Çınar. Ben de bir saniye kendisine mesajımı atayım. Zaman zaman böyle aksilikler olabiliyor tabii. Türk futbolundaki gündemde hepimizi derinden sarstı. Diğer konuları da çok fazla konuşamıyoruz. Mesela kendisine Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesini falan da soracaktım ama bu kadar gündemin arasında ya kardeş Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmış, yöneticiler istifa etmiş, istifalar gelmeye devam ediyor, merakla bekliyoruz, derdimiz Ronaldo mu diyenler de olabilir ama o da gerçekten şaşkınlık yarattı. Mesela Jorge Jesus'la arası bozuldu Ronaldo'nun. Bilmiyorum yani, hayatındaki en büyük başarısı Portekiz Ligi şampiyonluğu Jesus'un. Ama böyle çok büyük hocaymış gibi görülüyor. Hani Portekiz Ligi, Brezilya Ligi, Arabistan Ligi, Türkiye. Hani bir tek Çin ve MLS eksik. Hani o kadar da iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum tabii ama bakalım Ronaldo ile süreci nasıl işleyecek? Biz tekrar döneceğiz. Yakup abi duyabiliyor musun benim?
1: Ben duyuyorum, az önce ses gitti galiba.
0: Evet evet, son anlatırken o kısmı tekrar alabilirsen çok sevinirim. Yaşanan.
1: Ya şöyle, Monaco maçında İlkay oyundan çıktıktan sonraki Galatasaray 1-0 yenilmişti o maçta. Hatta Uğurcan iyi bir performans göstermişti, penaltı kurtarmıştı. Monaco Galatasaray kalesinde bayağı etkili olmuştu. Balogun bayağı gol de kaçırmıştı. İlkay oyundan alındıktan sonra Okan Hoca'ya teknik olarak birkaç şey söylüyor sağ kenarında. Ve bunu söylerken de üslubu biraz sert galiba. Maçın da atmosferiyle. Takım arkadaşları da bunu görüyor ve maçtan sonra İlkay'dan hocaya gidip özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar ki hani bu özrü de gidip Okan Hoca'dan diliyor kendisi. Sonrasında da baktım mesela, acaba hoca İlkay'ı kesmiş mi o maçlarda diye. Kesmemiş. Oynatmaya devam etmiş. Bu sezona özel bir durum. Hani ben o İlkay'a taktım, o yüzden oynatmıyorum, bana yanlış şeyler söyledi gibi bir tutum içerisine girmiyor hoca. Daha çok böyle yapıcı tarafta. Genelde oyuncularla ilişkileri de bu yönde. Ya bu destek önemli çünkü en erken Ocak ayında transfer yapabiliyorsunuz ki bu limitler varken, yabancı kuralı söz konusuyken çok kolay bir şey değil Cihan. Bir şekilde İlkay'dan, Renato Niyaga'dan, Uğurcuk'dan yararlanması gerekiyor. Dediğim gibi hoca kaybetme tarafında değil, İlkay'da özel bir ödül almıştı ve yanında olmaları gerekiyordu. Bu anlamda İlkay'a destek verdiler. Galatasaray'dan biraz devam edelim istersen. Son durumla alakalı birkaç şey var.
0: Tabii tabii.
1: Onları da aktarayım. Sonra gündemde yine devam ederiz.
0: Olur. Yani de bugün Galatasaray'ın kuruluşunun 121. yıl dönümü. Onunla ilgili bir etkinlik vesaire olacak mıdır? Bilgin var mı?
1: Yani benim bildiğim şu an yok. Gittiyat, Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin bir kahvaltısı var. Ve Dursun Başkan oraya katılıyor ki Dursun Başkan da biliyorsun 2 gün önce Kopenhag'da UEFA Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi. Galatasaray adına önemli bir gelişme, Türk futbolu adına önemli bir gelişme ki daha önce Ali Koç bu yönetimde yer alıyordu. Dursun Başkan onun için gidip gelmişti. Galatasaray yarın Pendik Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Saat 17'de başlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele Galatasaray YouTube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda Galatasaray Plus hesaplarından. İnsanlar şunu merak ediyor. Galatasaray'ın önünde Cihan çok ama çok zorlu bir fikstür var. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ayın 9'unda Galatasaray Kasımpaşa maçı var ki Kasımpaşa henüz ligde maç kaybetmedi. 4 gün sonra Galatasaray Barcelona maçı var içeride. 4 gün sonra Gençlerbirliği deplasmanına gidecek ve 4 gün sonra Lille yine deplasmanda karşılaşacak. O maçtan 21'inde Lille maçı, 26'sında 5 gün sonra Fenerbahçe derbisi var ve 4 gün sonra da Konya deplasmanına gidecek. Yani Ekim ayında 6 tane zorlu maç var ve Galatasaray taraftarı burada Osimhen'in, Lemina'nın, Singo'nun, Salah'ın sakatlıklarını merak ediyorlar. Bu milli arada 5 günlük izin yaptı Galatasaraylılar ve o süre içerisinde Singo sakatlığı vardı ve tesiste Galatasaray fizyoterapistleri ve aktif performans uzmanlarıyla hem tedavisine devam edildi hem sağ dışı çalışmalar yaptı. Barcelona maçına ben yetişmesini bekliyorum. Osimhen o 5 günlük izinde milli takımının yanında olmak istedi. Oraya gitti, tedavisi orada devam etti. Yine aynı şekilde Lemina da ülkesine gitti ve tedavisi orada devam etti. Bu

0: oyuncuların da artık bir iki gün içerisinde gelip takımla beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçında Osimhen'in kadroda olma ihtimali var. Barcelona maçında da, yani ayın 13'ünde oynanacak Barcelona maçında da hem Osimhen'in hem Lemina'nın hem Singo'nun hem Savain'in de ben kadroda olmasını bekliyorum. Bir de Galatasaray'da zeminin durumu merak ediliyor. Galatasaray bu milli arada zemini komple baştan aşağı değiştirdi. Yeni hibritler çakıldı, yeni çim serildi. Ve bunların da ayın 5'ine kadar, yani 5 gün sonrasında hazır hale gelmesi, 9'unda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçında da hiçbir sorun yaşanmadan zeminin hazır hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray tarafındaki gelişmeler de bu şekilde. Galatasaray kulübü de bu yaşanan süreci çok yakından takip ediyor ki detaylarla alakalı dediğim gibi gündem olursa başkanın ya da yöneticilerin de açıklama yapması bekleniyor.
1: Evet, zemini keşke Barcelona maçından sonra mı yenilseydi? Gerçi milli ara var, o zaman böyle bir ara olmayacak ama tabii
0: evet, böyle bir ara olmayacak.
1: Espri olarak bütün Galatasaray taraftarlar ya bula bula bu maçı öncesine mi buldunuz zemin yenilemede diye. Çünkü Barcelona'lı oyuncuların gerçekten bireysel olarak çok acayip yetenekleri var. O sebeple de bir çekingenlik var gibi duruyor. 10 Ekim öncesinde. Peki abi, Leroy Sané'nin yedeğe çekileceği konuşuluyor. Tabii sakatlar dönecek şimdi. Lemina dönecek, Singo dönecek, Osimhen çekecek, Osimhen dönecek. Okan Buruk'un artık Sané'yi rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı konuşuluyor. Burada doğruluk payı nedir? Trabzonspor maçını unutturmak istiyormuş Okan Buruk. Şimdi eli de güçlenecek.
0: Ama sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray taraftarının aslında beklentisi şu: İleri uçta Osimhen, sağda Sané, solda Leao. Ki şöyle söyleyeyim sana, Osimhen 21 milyon euro maaş alıyor. Sané imza parasıyla birlikte toplam Galatasaray'dan 12 milyon euro kazanıyor. İşte Leao'nun da 10 milyon euro yakın bir maaşı var. Baktığın zaman sadece ileri uçtaki 3 adamın maaşı 41 milyon euro. Şimdi bu seviyede bir oyuncu transfer ediyorsan, bu oyuncunun rotasyon oyuncusu olma ihtimali söz konusu değil. O yüzden hani Sané'yi dinlendireyim, ondan sonra kazanayım kafa yapısı doğru değil. Ki Okan Hoca da bunu çok yapmadı ki, bu yüzden de eleştirildi. Hani Sané bazı maçlarda mesela mutlaka yedek kalmalı dediğimizde bile Okan Hoca oynattı. Hatta Galatasaray taraftarı Barış Alper'in Sané'de en az Sané kadar formsuz olduğunu ama Barış'ın daha fazla süre aldığı için Okan Hoca'yı da eleştirdiler. Ben bu milli aradan sonra da Sané'nin hani kesileceğini düşünmüyorum. Mutlaka oynaması gerekiyor. Yani böyle oyuncuları ya oynatacaksın ya da vedalaşacaksın Cihan. Yani başka çıkar yolu yok. Çünkü çok büyük maliyetler, 10 küsür milyon eurolardan bahsediyoruz. 12 milyon euro senelik kazancı var bu oyuncunun. Bu oyuncunun yedek kulübesinde oturma lüksü yok. Evet, çok formsuz olursa, ciddi anlamda kariyer olarak geriye düşerse, o zaman yolları ayırırsın. Dediğim gibi çok, hani ben özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarında Osimhen Sané Leao üçlüsüyle çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Evet, Barış Alper Yılmaz formda. Hatta bu süreçte Salahi'den verim alamadığı dönemde mecburen geçmişte yapmıştı bunu. Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte bile deneyebilirsiniz. Yunus da mutlaka, hani evet sezon orada iyi başladı. Şu an milli takımda süre alamadı ama Sané, Leao sıkıntı yaşadığı dönemlerde yine formanın en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır.
1: Evet, biraz böyle ortamı hareketlendirmek istiyorum. 28 Eylül'de abi Sayın Başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de düzenlenen olağan mali genel kurulda onaya sunulan projelerde kongre tarafından yetki istedi ve işte kürsüde söylediği birkaç söz gündem aldı. Özellikle Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe Adası ile ilgili sözler söyledi. Bu sözlerin hemen ardından Galatasaray resmi Instagram ve X hesabından Galatasaray Adası'nı, Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Üniversitesi'ni paylaştı. Bir göndermede bulundu. Bununla ilgili yorum yapmak ister misin?
0: Ya isimleri. Bence bununla alakalı çok güzel bir yorum vardı. Ben de sosyal medyada okumuştum. Mesela Galatasaray Lisesi'ni Galatasaray Futbol Kulübü kurmadı. Galatasaray Lisesi öğrencileri Galatasaray Futbol Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe takımının Fenerbahçe Üniversitesi Fenerbahçe adası açması olabilir, camia istiyor, anladın mı? Bunu yapabilirler. Ben burada ben eleştirecek bir taraf görmüyorum. Tam tersine Galatasaray tarafının bence övünmesi gerekiyor. Sonuçta sizi örnek alan bir kulüpten bahsediyoruz. Siz en iyisiniz ve sizi hani Icardi transferi yapıldı. Gittiler Edince Koy'u getirdiler. İşte bir müzikle aynı şeyleri yapmaya çalıştılar. Sizi taklit eden bir kulüpten bahsediyoruz. Bence Galatasaray taraftarının camiasının övünmesi gereken bir konu. Ama hani eğitim anlamında Galatasaray Lisesi'nin, üniversitesinin önünden bile geçme şansımız yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray Üniversitesi devlet üniversite, özel üniversite değil. Galatasaray Kulübü'ne ait bir üniversite değil. Galatasaray Üniversitesi devlet üniversitesi. Üniversite sınavına girip puan alarak girdiğiniz bir yer. Galatasaray Lisesi aynı zamanda aynı şekilde. LGS'den işte ilk 500'e girmeniz gerekiyor. O şekilde girmeniz gerekiyor. Bu eğitim kurumlarından mezun olan insanlar şu anda hani dünyayı yönetiyorlar diyebiliriz. Abartmayayım. Dünyanın en iyi üniversitelerinde rektörlük yapıyorlar. İşte mezun olurken diyorum ya, Türkiye'nin en zeki adamları giriyor buraya. Ama geçen mesela Beril Böke'nin bir haberini gördüm. Fenerbahçe Üniversitesi'nin 7000 tane öğrencisi varmış. Ve bu 7000 öğrencinin 2000 tanesi işte Iraklı, Afganistanlı vatandaşlarmış, ki küçümsemek için söylemiyorum. Sadece vatandaşlık almak için o üniversiteye kayıt yaptırmışlar. İki eğitim kurumu arasında dağlar kadar fark var. Fenerbahçe camiasının isteği var. Aday istiyorlar. Aziz Yıldırım da adayı yapacak onlara. Öyle gözüküyor. O yüzden hani böyle ya niye istediler, niye taklit ediyorlardan ziyade onun da gurur duyması gerekiyor.
1: Evet, aday istediler. Adayı da yapacak derken sanki biraz imalı konuştun ama ben devam edeyim biraz mesajlarla, ister misin? Çünkü çok fazla birikti, dinleyenlerimiz de eşlik etmek istiyorlar bize. Sana iyi, biraz iyi oynasın o zaman demiş Neslihan Hanım. Günün birinde bir izliyoruz seni, muazzam seyir zevki veriyor. Bir gününde kötü oynuyor demiş. Yakup Başkan, seni severim de Barış iyi oyuncu eyvallah demiş ama formda değil. Herkes görüyor, izliyor. Bence ileri at, Leao oyunu Osimhen olmalı diyor. Sadullah sana böyle bir mesaj atmış.
0: Ben de aynı şeyi söylüyorum.
1: Allah aşkına Osimhen Lemina ülkesine gidip tedavi olmuş diyorsun Yakup Bey. Tatile gitti diyemiyorsunuz. Bu futbolcular neden böyle yapıyor anlamakta zorluk çekiyorum diyor.
0: Abi hoca 5 gün tatil verdi. 5 gün tatile gitti, onun dışında da tedaviye gittiler.
1: Evet, Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Lemina ve Osimhen dönüyor mu diye soru sormuş. Döneceklerini söyledin zaten. Galatasaray'ın yeni arazisi nerede? Kemerburgaz altyapı tesisleri ne durumda? Fenerbahçe'nin Maltepe tesisi simülasyonunu izledim Yakup Çınar, sorar mısın demiş İlhami.
0: Valla orada süreç bence hani çok sağlıklı gitmiyor izinlerden dolayı. Ama İşte bunu söyleyince de taraftar karşısında mahcup oluyorsunuz. Başkan bu senenin Ocak ayına yetişeceğini söylemişti ki hala temel bile atılmadı. Bu arada çok engelli bir arazi. Altyapı önemli bir konu. Mutlaka bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Yani bir an önce o ikinci fazın da hazırlanması gerekiyor ki geçen gün basın toplantısında Başkan Dursun Özbek iki sahaya yine GİSİAD'ın yapacağını söylemişti. O toplantıdan sonra böyle birkaç arkadaşımızla oturduk, sohbet ettik ki o toplantıda Nevzat Dindar Galatasaray'ın yöneticiye şunu sordu. Yani hani Fenerbahçe'de Çobani gibi bir sponsor var. Galatasaray'ın da bir sürü zenginleri var. Çağrı yapmak ister misiniz diye. Galatasaray'ın yönetici Mehmet Cibara yok da dedi, çağrı yapmayacağım dedi. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Ama ben şöyle yaklaşıyorum konuya. Yani Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde evet Galatasaray'a destek olan birçok isim var. Ama yöneticilik dönemleri bittiğinde bırakın kulübe destek olmaya kulübün kapısının önünden bile geçmiyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir de Galatasaray'ın çok zenginleri var. Bunların Galatasaray'a gram katkısı yok. Ha, olmak zorunda değiller tabii ki. Ama öyle ya da böyle Ali Sabancı mesela Pegasus'un sahibi. Ülkenin en zengin adamlarından bir tanesi. Onun dışında Muharrem Yılmaz, Sütaş'ın sahibi. Her sene milyonlarca dolar reklam veriyorlar ki Ali Sabancı da aynı şekilde. Muharrem Yılmaz da Galatasaray camiasının çok önemli isimlerinden bir tanesi diye addedilir. Ama benim için önemi Galatasaray'a verdiği katkıyla işte. Şimdi eski TÜSİAD Başkanı, Galatasaray Lisesi mezunu ve halen Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ama Galatasaray'a ne zaman destek oldunuz? Galatasaray'a ne zaman katkı sağladınız? Her Galatasaray'ın başı sıkıştığında bir şubeye sponsor lazım olduğunda TÜSİAD'ın kapısını çalıyorlar. Yine önemli Galatasaraylı zenginlerden bir tanesi İpek Kıraç mesela. Koç grubunun en büyük hissedarı kendisi. Onun dışında geçmiş dönemlerde başkanlık yaptı. Adnan Polat. Böyle sayabileceğimiz bir sürü insan var ya.
1: Evet, Enka İnşaat var falan. Hani Tara Aydın.
0: Enka'sı var. Abdurrahim Albayrak var. Ya bir sürü isim var, anladın mı? Yani şimdi Dursun Özbek elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir şekilde bütçe oluşturmaya çalışıyor. Ama bu dönemde mesela Galatasaray'ın uluslararası bir sponsorunun olmaması ciddi problem. Fenerbahçe'de herkes elini cebine atıyor, parayı ortaya koyuyor. İşte Hakan Safi daha önce yöneticilik yapmış ama kulübe destek vermeye devam ediyor. Tebrik ediyorum. Sayın Ali Koç, ne kadar çok eleştirirsek eleştirelim ki 75-80 milyon euro bila bedel kulübün kasasına para koyan bir isim. Kolay değil bunlar ki bunu sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte 200 milyona rahat çıkartabilir. Yani böyle destekler var ama Galatasaray tarafına dönüp bakıyorsun. Mevcut yönetimde zaten hani Dursun Özbek çok iyi bir yönetim kurmadı. Bu bir gerçek. Ama hani işte şeye geleceğim. Galatasaray bugün, dün 30 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Borçsuzluk kağıdı aldı ve UEFA'ya bunu iletti. Şimdi bu paranın 24 milyon, 22-23 milyon eurosu şeyden geldi. Şampiyonlar Ligi'nden geldi ki aynı parayı Fenerbahçe de aldı. Onun dışında bir 5-6 milyon eurosu da Galatasaray mevcut locaların koltuk sayısını arttırdı ve üyelerden bunun parasını aldı. Yani hep üyeler, taraftarlar, gisiyat kulübe destek oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse ciddi mali kriz içerisine girebilir. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabilir. Ama dediğim gibi bu isimlerin de mutlaka öyle ya da böyle Galatasaray'a destek olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu kadar elini cebine atan insan varken ya en son işte bu fon soruşturmasında da ismi geçti ama o taraflara çok girmiyoruz. Feridun Gençgel, Urfalı sanayici, işte Aziz Yıldırım'ın listesinde var yanlış biliyorsam. Hani 20-30 milyon euroluk kulübe bir bağış yapmış bu adam. Fenerbahçe yönetiminde Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra 130-140 milyon euro kulübe direkt kasasına para koymuşlar. Şimdi sen bu kulüplerle yarışıyorsun. Bu konuya da özellikle dikkat çekmek istedim. Çünkü geçen hafta üst üste iki tane GİSİAD sponsorluk toplantısı izledim. Dediğim gibi sadece Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin ya da işte Galatasaray Kulübü'nden kombine alan taraftarın verdiği paralarla yürümemesi gerekiyor kulübün. Bu tarz insanların da eğer Galatasaray siyasetinin içerisinde isimleri geçiyorsa mutlaka destek olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hemen şöyle devam edelim mesajlarla. Yunus Akgün milli takımda neden süre bulamıyor demiş size göre.
0: Burada hocanın tercihi. Normal şartlarda hoca kendisini tutuyor. İlk oynamadığı dönemde bile milli takıma çağırıyordu. Bence sistemle alakalı bir durum. Ama o sistemin tutmadığını da iki maçından aldığımız sonuçlarla görüyoruz. Ki ben Belçika maçından da İtalya maçından da Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı, Galatasaray diyorum, milli takımın deplasmanda oynayacağı bu maçlardan da yani puan alabileceğini düşünmüyorum. Montella bu iki maçtan sonra mecburen istifa etmek zorunda kalır diye de bekleyin.
1: Başar demiş ki Yakup Çınar'a sorar mısın? Ne yapısı abi, bırakın bu işleri diyordu. Şimdi ne diyor bu olaya demiş, bu olaylara?
0: Hangi olaylara?
1: Herhalde Ferhat Bey'in gözaltına alınmasıyla ilgili söylüyor.
0: Ne diyormuşum bir daha söyle.
1: Hani eskiden ne yapısı bırakın diyor, bırakın demişsin yani. Şimdi bu olaylar olduktan sonra hala yapının olmadığına inanıyor mu diyor. Onu demiş.
0: Abi hayır, yapı bunların kendisi zaten işte, anladın mı? MHK, sen MHK'yi göreve getiriyorsun ve o MHK başkanını görevden alamıyorsun. Adam kafasına göre en iyi hakemleri görevden uzaklaştırıyor. Hiç iş yapmayacak, alakası olmayan hakemleri de getirip 4 tane 5 tane derbi yönetti. İşte Yasin Kol bunlar. Biz geçen sezon Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'u konuştuk. Ya Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, saha içindeki futboldan, teknik direktörden çok her hafta sonunda bu adamları konuştuk. Niye? Çünkü kötü yönetim var, kötü atamalar var. Yani yapının kendisi bu adamlarmış abi. Hani yapıda şeyi kastırıyor. Galatasaray bir yapısı var. Galatasaray'ın bir yapısı. E çıksın ortaya abi. Sonuçta bu adamların şu anda telefonları inceleniyor. Telefon görüşmeleri, bas kayıtları, onlar bunlar. Her şeyi inceleniyor. E mutlaka ortaya çıkacaktır.
1: Hemen şöyle devam edelim. Hayırlı yayınlar İstanbul'dan. Mehmet, umarım mesajı okursunuz. Yakup Bey, Galatasaray Lisesi'ni öğrenciler kurdu da hangi öğrenciler kurdu? Bunu da bir sorar mısın demiş.
0: Böyle. Aa, ben hakim değilim abi hangi öğrencilerin kurduğuna. Fransızları falan kastediyor herhalde.
1: Herhalde onu söyle.
0: O beni... Abi bir şey diyeceğim. Şu anda ülkenin en önemli eğitim kurumu mu? Anadolu'nun her yerinden insanlar yaklaşık 150 yıldır bu okula girebiliyor mu? Dursun Özbek, Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinin Alıçra köyünden. Bu adam gelip bu okula girdi mi? Girdi. Onun dışında işte Çorum'da, Trabzon'da, Ankara'da, Hakkari'de, Şırnak'taki her öğrencinin gelip kurayla bu okula girme şansı var. Bu beni ilgilendiriyor. Yoksa yok Fransızlar kurdu bilmem ne yaptı. Abi geçin bunları ya. Bu devlet okulu ve devletin işte LYS sınavında, tam bilmiyorum şu anda LGS mi LYS mi, bu sınavlarda ilk 500'e giren oyuncuların tercih ettiği bir okul.
1: Az önce Yakup abiye yapı hala yok mu diye soran arkadaşa ben cevap vereyim demiş. Ferhat Gündoğdu döneminde en çok golü iptal edilen takım Galatasaray, en çok kırmızı kart gören takım Galatasaray, aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray, en çok penaltısı iptal edilen Galatasaray, en çok penaltı kullanan Fenerbahçe. Senin de söylediğin gibi hala biz birbirimizi yemeye devam ediyoruz. İçimde tutamadım, kusura bakmayın demiş. Şöyle devam edelim. Bence Hacı Osmanoğlu yerine herkesin istediği Mustafa Eröğüt gelecek diye bir mesaj var.
0: Ya orada bir kritik bir olay var. Bak bilgiye dayalı söylüyorum. Hacı Badem'in sahibi, eski Fenerbahçe ve TFF başkanı Mustafa Eröğüt'ün de kayınpederi oluyor kendisi. Eski başkanın ismi şimdi aklıma gelmedi ya.
1: Tamam, ben bakarım az sonra sen konuşursun.
0: Mehmet Ali Aydınlar. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın biliyorsun bu mevcut seçimden önce de bir başkan olabileceğine, aday olabileceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanı olmak istiyor. Eğer ki Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım büyük ihtimalle bırakacak. Bıraktıktan sonra da yine Hakan Saati mutlaka aday olacaktır ve Mehmet Ali Aydınlar da yaklaşık 250-300 milyon euro ile Fenerbahçe başkan adayı olmak istiyor ki hani bunu yakın çevresine sorduğunuz zaman gerçekten bu paraları verebilecek adam mı? Hani verebilir mi bu paraları diye sorduğunuzda şunun cevabını veriyorlar Cihan. Sadece ilk yılında bu parayı koyar, sonra da devam ettirir diyorlar. Yani o kadar ciddi anlamda bir hayali var Fenerbahçe ile alakalı. Şimdi Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı da Mustafa Eröğüt. Onun TFF başkanı olma ihtimali o yüzden azalıyor. Eğer ki Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlık hayalinden vazgeçerse Mustafa Eröğüt'ün kurabileceği güçlü bir listeyle TFF başkanı olma ihtimali söz konusu olabilir ama önünde böyle bir engel olduğunu söyleyelim. Onun dışında ben tweet atmıştım. Hani yeni TFF başkanı kim olmalı diye. Hacı Osmanoğlu gitmez diyen var.
1: Aday verdin mi sen? Anket açtın mı yoksa?
0: Yok, ben aday vermedim abi. Ben vermedim. Yani
1: tamam.
0: İmparator Fatih Terim diyen var. Ondan sonra Fatih Terim olmalı diyen var. Tamamen objektif olarak yazmış bir arkadaşımız. Fatih Terim veya Felipe Melo olmalı demiş. Bir takipçim yine Saffet Sancaklı, Ünal Karaman ya da Alpay Özalan demiş. Futbolun içinden gelen biri olmalı demiş bir arkadaşımız. Fatih Terim, Şenol Güneş veya İbrahim Akın demiş. İbrahim Akın ne alakalı listede, ben de çok anlayamadım.
1: Bence Fatih Terim'in olması bence Galatasaray'a zarar verir.
0: Efendim?
1: Bence Fatih Terim'in olması Galatasaray'a zarar verir. Bence çok iyi futboldan da anlıyor Fatih Hoca. Zaten FIFA'da da UEFA'da da görev alıyor. Daha doğrusu UEFA'da görev alıyor ama TFF başkanı olursa bence hiç spekülasyonlar bitmez. Yani söylentiler sürekli konuşulur.
0: Uğur Meleke var. Uğur Meleke yazan var. Ki o da biliyorsun daha önce de söylemişti ben Türk futbolunu yönetebilirim diye. 4 yıl sözleşme imzalayıp yazdığı maddeleri hayata geçirmesi tek dileğim demiş. Turgut Mert yazmış. Aziz Bey olsun diyen var. Onun dışında böyle Fatih Terim olan var.
1: Servet Yardımcı falan yazan olmamış mı?
0: Bir arkadaşımız şey yazmış. Sen ol istersen senden daha tarafsızını bulamayız demiş.
1: İroni yapmış.
0: Yok abi. Ahmet Mercanlar olsun diyen var.
1: Güzel.
0: Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Ergün Pembe diyen var.
1: Eyvallah.
0: Fatih Hoca ağırlıklı çıkıyor.
1: Yani bu sen bu soruyu sormuşsun ama federasyon başkanının istifa edeceğini mi düşünüyorsun? Boşuna sormuşsun ya. Ben devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ben de istifa etmek zorunda kalacak diyen yani. Hiç bu gidişat normal değil.
1: Bu gidişat nanay mı diyorsun? Hani eskiden bir video vardı ya, sabah uyanıyorum yüzümü yıkıyorum. Hani o video bir anda aklıma geldi. Sana şey sormuş Yakup Bey. Tamam iyi güzel algı yapıyorsun da Galatasaray'ın federasyonla ilişkilerini bitirmişti. Geçen gün federasyon başkanını ziyarete gitmişti Dursun Özbek diyor.
0: Ya ben çok doğru bulmuyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki her kulübün, şimdi Beşiktaş'ın ilişkileri kötü gözüküyor. Dışarıda öyle bir algı var ama sanki hiç görüşmüyorlarmış gibi bir algı oluşmasın. Öyle ya da böyle siz bütün kararları TFF veriyor. Mecburen görüşmek zorundasınız ama ben o fotoğrafı doğru bulmuyorum. Ben de arkadaşımıza katılıyorum yani. Sen bütün ilişkileri askıya aldın diyorsun. Yarın öbür gün aleyhine hata yapıldığında o zaman çıkıp konuşamayacaksın. Sıkıntı yaşayabilirsin. Yani o ilişkileri, o siyaseti doğru yapmak lazım. Ya dediğim gibi bu federasyonun artık değişmesi gerekiyor. Cihan başka lamucimi yok.
1: 500 tam puanla bile Galatasaray Lisesi'ne girmek bazen zor olabiliyor. Bu arkadaşlara bunu iletin demiş.
0: Doğru.
1: Futbolun içinden gelen kişilerin önce aday olması gerekiyor. Aday olsunlar da önce bir görelim diyor. Bozkurt Mehmet. Mehmet Bozkurt daha doğrusu. Milli takım kulüplerin menajerlerin elinde oyuncak olmuş diyor bir dinleyenimiz. Bunun doğruluk payı var mı sorar mısın? Sion'da oynayan Boteli isminde bir oyuncu ikinci yarı Galatasaray'a geleceği söyleniyor demiş.
0: Yok. Yok ben duymadım.
1: Düşünsenize Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş konsey gibi olur demiş böyle olursa. En basit mantık yürüterek bile bu gibi durumlarda en basit mantığı yürüterek bile demiş bu gibi durumlarda kim fayda sağlamış diye bakılır. TFF ve Merkez Hakem Kurulu kimin güdümünde bir buna bakmak lazım diyor. Fatih Terim mi? Olmaz abi demiş. Kuzuyu kurda mı emanet edeceğiz diyor. Kurt diyor Fatih Terim'e. Federasyon başkanlığı için en iyi aday Ertuğrul Sağlam'dır bana göre diyor. Sinan Vardır olmaz mı demiş Ali Özgedik. Sinan Engin olabilir diye bir soru var. Yabancı dil bilmeden Türkiye Süper Ligi'nde orta hakem veya yardımcı hakem olarak maç yönetebilirsiniz demiş. Orta hakem dediğini Melih Şendil duymasın, orta hakem diye bir şey yok der yoksa. Ancak kariyerinizde çok büyük kısıtlamalarla karşılaşırsınız. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatlarına göre hakemliğe başlamak ve Süper Lig klasmanına kadar yükselmek için yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur. Neden böyle saçma bir uygulama var? Süper Lig hakemi yabancı dil bilmek zorundadır Yakup Bey demiş.
0: Ya %100 zorundadır. Ama bilmeyen hakemi geçen sezonun kahramanı yaptılar işte Yasin Kov. Sadece hani yabancı dil bilmemesi değil. Yani çok inanılmaz iyi hakemsindir, tamam mı? Sende o yetenek vardır, bunu herkes görür zaten. O yüzden bir şekilde yabancı dil konusu tolere edilebilir, tamam mı? Ya az mükür çünkü kursa başlamışsındır. Futbol terimlerine hakimsindir ki ben hakim olduğunu da düşünüyorum. Ama abi adam kötü hakem, kötü hakem. Yani daha önce klasman düşürülmüş, yetersiz olarak görülen hakem mevcut TFF zamanı, mevcut MHK zamanı derbilerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline dönüştü.
1: Yakup Bey sizce bu gözaltıların zamanı manidar değil mi diye bir soru var.
0: Ben o kadar derine inemiyorum açıkçası. Ben hani bu MHK başkanının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim burada manidar gördüğüm olay, çünkü hani bu böyle bir operasyondan kimsenin haberi var mıydı Cihan?
1: Bence yoktu.
0: Ama mesela bahis oynayan yöneticilerin listesinin TFF'de olduğunu biliyorduk. Bir dönem vazgeçmişti bunu açıklamaktan. Şimdi MHK başkanının gözaltına alınması, onunla ilgili bir adli sürecin yönetilmesi federasyona eksi yazar. Bütün bunlar yaşanırken bir anda böyle gündemi değiştirmek için bu isimlerin açıklanması biraz şaşırttı insanlar açıkçası. Yani hani zamanı mıydı? Aslında hani zamanı diye bir şey yok. Daha önce açıklanması gerekiyordu. Üzerinden çünkü neredeyse hani 8-9 ay geçti, bir sene geçti. Cezalan isimler cezasını çekti.
1: Evet Yakup abi, biliyorum sen de rahatsızsın, böyle geniz etinden falan geliyor ses, buradan düzeltmeme rağmen anlaşılabiliyor. Son soru, seni çok yormayacağım. Batrakov ne zaman hazır olacak, bekliyoruz ya da hazır olacak beklentisi nedir?
0: Cihan, ona ben Niyala'yı da ekleyeyim, milli maçlarını da izleme fırsatım oldu. Siz bir 10 numaraya 30 milyon euro veriyorsanız o adamı oynatmak zorundasınız abi. Kalkıp da Yunus Akgün'ü ısrarla orada oynatmanın 10 numara geldikten sonra bir anlamı yok ki. Dediğim gibi ben ona Renato Niega'yı da ekleyeceğim ki Nijerya maçında yine Bissau'nun 3-0 kazandığı maçta 60 dakikalık performansı bence gayet yerindeydi. Çünkü az önce de saydım, Ekim ayı içerisinde sadece 6 tane çok ama çok zorlu maç var. Bu fikstür teknik direktör de kovdurur, yönetimi de alaşağı edebilir, öyle bir fikstür. O yüzden hani doğru rotasyonları yapmak lazım. Bence bundan sonraki süreçte İlkay'ın, Niega'nın, İşte Batırgov'un daha uzun süreler alması gerekiyor ki Batırgov'a ayrı parantez açalım. Direkt 11'de olması gerekiyor. Sonuçta bu yatırımı yaptınız. Evet geç gelmiş olabilir ama aradan şimdi milli ara da geçiyor. Eğer bir sakatlığı yoksa bu oyuncuların direkt 11'de sahaya çıkması gerekiyor. Dediğim gibi sen Batırgov'u söyledin. Ben yanına İlkay'la Renato Niega'yı da ekledim. Devam eden süreçte bu zorlu fikstür içerisinde mutlaka daha fazla şans bulmaları gerekiyor.
1: Yakupçular, Yakup abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Cihan. Dediğim gibi aslında böyle yoğun bir hafta. Hani konuşulacak çok fazla şey var ama bizi dinleyenlere de söyleyelim, mutlaka dikkat etsinler. Bir salgın var. Soğuk algınlığı, böyle grip karışımı bir şey. Tam ne olduğunu çözemiyorlar. Ben de 2 gündür evdeyim, dinlenmeye çalışıyorum. Ama elimizden geldiğince gündeme dair konuları değerlendirmeye çalıştık. Bilgiler vermeye çalıştık Galatasaray özelinde. Bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık.
1: Evet, 90 artı dijital YouTube kanalında da programlara devam ediyorsun herhalde. Akşam da bir yayın olacaktır.
0: Evet.
1: Peki. Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, Yakup Çınar'a da teşekkür edelim. Hani birazcık gündemle ilgili konuştuk, biraz da Galatasaray'la ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık. Yavaş yavaş mesajları da okuyalım. Bir dinleyenimiz demiş ki, Yakup Çınar gelince mesajları seçerek mi okuyorsun demiş. Yani Yakup Çınar özelinde değil, işte biraz daha böyle tuttukları takımlara bağlı olan yorumcular geldiğinde bazen böyle okumayacak mesajlar oluyor. Seçmekten ziyade atlayarak gidiyorum diyelim, yoksa hepsini okumaya çalışıyoruz. Cihan, dün Melih Şendil Çağatay Hoca'ya bağlandı. Aksaray'dan sana Sarayevli'yi getirmeyi düşürmüşler diyor. Sen elit bir adam olduğu için kabul etmeyeceğini söylediler. Dedikodu yapmışlar ha. Vallahi kendileri bilmiyorlar herhalde, ben halk adamıyım. Kendilerine bir lahmacun böyle kelle söğüş falan ikram etmek lazım. Hani bana ne gelirse yerim, benim öyle şeylerle pek işim olmaz. Ben de 250 milyon verecek olan başkan istiyorum demiş. Parasız yönetici istemiyorum diyor. Abi, Hacı Osmanoğlu'na kulüpler demişti ki içinizi arındırın. Biz federasyon olarak arındırdık ve bu kişiler federasyondan çıktı diyor. Evet, güzel yakalamışsın. Yaklaşık 6-7 ay önce böyle bir röportaj vermişti, içindekileri arındırın şeklinde. Yani biz kurum olarak arındırdık, o zihniyetteki isimler artık aramızda yok demişti. Tebrik ediyorum ya gerçekten. Mesela bunu hiç kimse konuşmuyor. Şu an senden duydum. Ne sosyal medyada önüme çıktı, ne başka bir yerde önüme çıktı. Yani bu yapılar bir günde saksıdan çiçek derler gibi tek taraflı mı var oldu yani? Ne oldu? Ha? Ha, bir anda mı geldi? Onu anlamakta bir zorluk çekiyorum. Yani Hacı Osmanoğlu'nun kulüplere temizlenin çağrısı biraz böyle şey gibi olmuş. Hani ben günahkarım, sen günahkarsın, hani biraz günahı paylaştıralım. Ya da hani ben biraz topu böyle taca atayım gibi olmuş. Bilemiyorum, biraz sıkıntı olmuş. Paravan isimler mi gidiyor, asıl isimler hala orada mı kalıyor, istifalar oluyor ama bu istifalar daha önceden neden olmuyordu? İlla bir şeylerin ayyuka çıkması mı lazım? Sesin iyi geliyor bugün demiş. Evet, bir tık iyileştim, teşekkür ediyorum. Sağ olun dostlar. İşlenen her suçun bir motivasyon unsuru vardır. Nasıl yani? Suçu mu öveceğiz, suçluyu ve suçluyu mu öveceğiz? Suçu işlediği öne sürülen kişi özellikle beyaz yakalı suçlarda bu işte benim için ne var sorusunu sorar, planlamasını bu doğrultuda yapar. Bu durumda suç iddiaları açıklanırken bu motivasyonlar açıklanmadığı için herkes bir yöne çekiyor demiş. İlginç bir mesaj yani. Ha, bir motivasyonla yapar o suçu diyor. Yani bir suç işleyecekse oradan iyi bir para gelecektir ya diyorsun, kademe olarak yükselecektir diyorsun. Evet, biraz böyle şey, felsefik konuşmuşsun. Olabilir, haklısın. Yani çok şey böyle ne derler, ceza hukuku açısından iyi bir tespitte bulunmuşsun. Böyle polisiye filmleri falan çok seviyorsun herhalde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı her şeyi bilen adam. Yok canım yani. Çok siyasi bir mesaj atmışsın. Bunu maalesef okuyamam. Aşağılara doğru inelim. Bu olaylardan sonra sizce Ferhat Gündoğdu'nun görevde kalma ihtimali nedir demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Abi dün Filistinliler için yardım maçı vardı, ona hiç değinmediniz demiş. Evet, haklısın. Ama şöyle bir şey. Ya güzeldi bu arada maçı, 89. dakikada tatil ettiler ve Filistin özgür kalana dek maç ertelenecek dediler ama yani Konya halkı da, sen Konya'da mısın bilmiyorum ama Konya halkı da çok eşlik etmemiş ya. Yani tribünler bomboştu, hiç kimse yoktu. Yani maçı hakem bitiriyor, futbolcular ne olduğunu falan anlamıyor. Yani keşke futbolcular da bir haber verselerdi 89. dakikada bitireceğiz diye, ama çok anlamlıydı. Yani Konya'da, Konya Spor'la Filistin milli takımı arasında gerçekleşen, hani tribünler çok, hani 42 bin falan, 45 bin demişler ama bence öyle çok bir doluluk yoktu. Ama orada doluluk olup olmaması çok önemli değil. Gazze'deki insanlık dramına karşı sonuçta burada güçlü bir dayanışma örneği sergilemişler. Anlamlı bir buluşma olmuş, bunu da söyleyelim. Özellikle açılan pankartlar güzeldi. Güzel sloganlar attılar. İşte scoreboard'a falan Özgür Filistin yazısını açtılar vesaire. Ve en son finalde de Özgür olana kadar maç ertelenmiştir mesajını verdiler. Güçlü bir mesajdı. Teşekkür edelim hatırlatma için. Fırat Aydınus ligin gidişatını sarı kartlar belirliyor diyor. Fırat Aydınus nerelerde ya? En son geziyordu Londra'da. Geldi mi bu kadar olaylar varken, mesaj atıyor mu hiç? X'ten falan paylaşım yapıyor mu? Göremedim. Mirza sağ olasın, teşekkür ediyorum. Yeni geldin herhalde ama biz yavaş yavaş veda edeceğiz. Ben Besyo mezunuyum demiş. Öğrencilik zamanında birçok arkadaşım hakemlik yaparak üniversitede okuyordu. 2010 yılından bahsediyorum demiş. O zaman da böyle torpil vardı. En sonunda bu Merkez Hakem Kurulu başkanına patlattılar mevzuyu. Yıllardır temizdi bu adam. Geldikten sonra mı böyle örgütlendi zannediyorsunuz demiş. Oo. Yani önceki dönemlerde böyleydi. Şimdi mi ayyuka çıktı diyorsun. Evet, benim de arkadaşlarım vardı, hakem arkadaşlarım. O zaman hatta 250 TL'ye maç yönetiyorlardı. Dönemin şartlarını hatırlamıyorum ama dönemin şartlarına göre de yine çok ucuzdu. Şimdi nasıl oldu bilmiyorum ama doğru bir noktaya parmak baktın. Yani bu bastın, bu hakemlik müessesesindeki sorunları böyle sadece dönemsel isimlere veya son dönemdeki tek bir başkana bağlamamak lazım. Böyle yaptığımız zaman büyük resmi de kaçırmış oluruz. Bence geçmiş dönemlere ait de detaylı olarak burada bir inceleme yapılacaktır diye düşünüyorum. Yakup Bey'e çok fazla dayanamıyorum demiş Murat. Öyle Murat, sen Fenerbahçelisin. Mesela Galatasaraylılar'da Ahmet Konancı çok dayanamıyor. Bülent Uslu'ya hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler dayanamıyor. Ona Beşiktaşların kendisi de dayanamıyor falan diyor. Olabilir. İzleyen, seven çok insan var. Yani bu insanların da ekmek kapısı bu. Çok da fazla bir şey söylememek lazım. Radyoda üsturuplu halleri bu yani. Radyoda birazcık daha şey konuşuyorlar, ılımlı konuşuyorlar. Normal şartlarda dijitalde daha sert ifadelere yer veriyorlar. Gökserin sağ ol canım, selam olsun. Fatih Terim mi başkan olacak demiş. Yok, ben istifa edeceğini düşünmüyorum ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yani ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Merkez Hakem Kurulu değişir. Şu an işte Anthony Taylor başında. Hani Fırat Aydınus, zaten Fırat Aydınus falan oraları falan kabul edeceğini zannetmiyorum. Biz Radyo Gol'de önceki yıllarda da söylemiştim bunu, yine tekrar edeyim. Kendisine sorduğumda ben öyle direkt başa geçmem, yani teklif gelse de geçmem dedi. Komple kendi ekibimle gelmek isterim. Bunun da çok mümkün olamayacağını söyledi kendi kendine. O yüzden ben de çok o bölgeleri, öyle kişilerin geleceğini düşünmüyorum. Yani belki servet yardımcı falan olabilir. Uğur Meleki adayım demiş. Yok yok, öyle öyle spor adamları vesaire o tarz insanlardan yapmazlar. Gel deyince gelecek, git deyince gidecek bir kişi olacak oradaki kişi. İyi yayınlar diyor. Sağ ol Ersin, teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olur bu saatten sonra? Bence Anthony Taylor geçici kalacaktır diyor. Şu an için Anthony Taylor olur. Abi Hacı Osmanoğlu kulüpler demişti ki içinize, bunu okudum az önce, cevap da verdim, teşekkür ediyorum sağ ol. Şöyle aşağılara doğru gibiyim. Abi Alıçra bir köy değil ilçe, Yakup Çınar'a bunu ilet demiş. Evet evet ya, ağzına takılmıştır, yanlışlıkla söylemiştir. Kulüp başkanlarının ve yöneticilerin açıklama yaparken federasyonu doğrudan hedef almaktan kaçınıp ihaleyi kolayca kesebilen Merkez Hakem Kurulu'nu ön plana çıkarmaları tesadüf olamaz. Genelleme yapacak olursak, kulüp yöneticilerinin gündemdeki bu 400'den fazla ismi içeren listeden önceden haber olduklarını düşünüyorum demiş, haberdar olduklarını. Tam da bu kılıç üzerlerinde sallandığı için federasyona karşı seslerini yükseltmiyorlar, hedef tahtalarına kurumu koyamıyorlar demiş. Ben hiç haberleri olduğunu falan zannetmiyorum. Ki bu arada federasyonu da hedef tahtasına koydular ya. Öyle deme. Medi. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilişkileri askıya aldığını söyledi Galatasaray önceki dönem. Yine işte Serdal Adalı bununla ilgili bir yorum yaptı. Ondan önceki dönem Ali Koç'un yorumları vardı ama Merkez Hakem Kurulu'na daha kolay yükleniyorlardı. Bence bunun tamamen isimle alakalı olduğunu düşünüyorum ya. Yani isimle, hani orada Hacı Osman olduğu için çok fazla yükleme yapmıyorlar. Hani burada Ferhat Gündoğdu daha böyle pasif, daha böyle sesini çıkaramayacak gibi düşündüler ama şu son geldiğimiz durumda hani Ferhat Gündoğdu çok da böyle pasif değilmiş. Yani mesajlara bakıyoruz, kim attı mesajları onu bilmiyoruz tabii de, WhatsApp konuşmalarını işte abi bizim istediğimizi kabul etmiyorlar. Bizim istediğimizi kabul etmiyorsa alın kellesini gitsin, kafasını işte koparın tarzı, böyle ilginç WhatsApp mesajları var, alın kellesini tarzı. İşte diğer karşı taraf demiş ki abi şimdi yapmayalım falan, daha dün şikayet etti, dikkat çekeriz gibi gibi mesajlaşmalar söz konusu. Yakında ortaya çıkacaktır tüm ayrıntılarıyla. Yakup Çınar her sorulan soruya neden karşılık soruyla karşılık veriyor? Yok be, hepsini pat pat cevap verir Yakup abi. Ha, belki şey yapıyordur. Ben soruyu sorarken kafasında ne cevap vereceğini kurguladığı için belki zaman kazanıyor olabilir orada. Bir yerlerde Fatih Terim sezonu başlayacak gibi mi geliyor? İyi yayınlar. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Sen en son tabii İtalya maçında bir anda yorumcu oldu. YouTube'da da biraz böyle ön plana çıktı. Fatih Terim kendini hazırlıyor gibi düşünüyorsun ama zannetmiyorum. Galatasaray Üniversitesi için 500 tam puan alarak yerleşemiyorsun diyen arkadaş, benim patron da oradan mezun ama para vererek ve üye olarak rahatlıkla girebildim demişti. Acaba doğru mudur diyor. Yalan Yücel. Yani Galatasaray'a, üniversitesine para vererek girmeyi bırak, yani okuldan bahsediyorsun, üye olarak bile çok para vermeyi deneyenler oldu. Yani yurt dışında profesörler, 3-4 üniversite bitirmiş insanlar, 3 yıldır üye olmak için bekleyen kişiler var. Hatta o kişi, ben en son konuştuğumda bunu söylediğimde 2025 yılıydı. Şu an 2026 yılı, 4 yıl olmuştur, hala üye olamadı. Öyle yani para vererek vesaire giremez. Eski ve özel bir statüsü var Galatasaray Lisesi'nin. Sen yine de bir sor bakayım patronuna, nasıl yapmışsın falan diye. Yok yok, imkansız öyle bir şey. İmkansız. Ya isterse dünyaları versin, o şekilde giremez. Çünkü ÖSYM'ye bağlı yani. Orada bir işte YKS başarısı olmadan oraya adımını atamaz. Ya ben çok şey de yapmayayım tabii de, genel olarak etik değil, yanlış bir durum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım, az çok mesajlardan anlamışsındır diyor. Barcelona ve son iki maçta puan kaybında bence Galatasaray'da Fatih Terim sesleri çok yüksek sesle konuşulur. Zaten olması gereken de budur demiş Ersin. Bilmiyorum, 4 yıldır kendisini şampiyon yapan bir teknik direktörü var. Bence sonuna kadar o krediyi kendisine verecektir. Galatasaray başarısız olsa da çok görevden almayacaktır. Ama gidişat ne gösterir bilinmez. İşte Kasımpaşa maçı, Barcelona maçı burada alınacak. Olumsuz sonuçlar ardından gelecek. Tekrar bir olumsuz sonuç. Senin söylediğin gibi madalyonun diğer yüzünü bize gösterebilir. Her krizde de ben böyle Fatih Hoca'yı çok seviyorum bak. Allah'ı var gerçekten. Severim ama her krizde de aynı reçeteye dönmek. Yani kulübün biraz böyle uzun vadeli yapılanmasını, ne bileyim sportif direktörlük vizyonunu, yine gelecek böyle yeni nesil teknik adam projeksiyonlarını biraz etkiliyor. Mesela ben bir tweet attım milli takım kaybettiğinde. Dedim ki Fatih Terim'in maketini koysaydınız dedim, Montella'nın olduğu yere ilk yarıda 3 gol yemezdik dedim. Hemen bana mesajlar gelmiş. İşte Avustralya'dan 5 yediğimiz, oradan 4 yediğimiz maçlar. O maçlarda hani maçın tamamını kapsayan maçlar. 3 yedikten sonra ikinci yarı açılmış, işte 5 olmuş vesaire olabilir. Hani ben şeyden bahsediyorum, oyuna dokunamayışından bahsediyorum ama insanlar yanlış anlamış. Ya Cihan, sen işte Fatih Terim'in göreve gelmesini mi istiyorsun? Hani ben birazcık daha teknik direktörün dominant olma kısmından bahsettim. Oyuncularla iletişiminden bahsettim. İşte Arda Güler bir ara geldi, Montella'ya bir şeyler anlattı. Ön alanda şunu yapalım, bunu yapalım tarzı. Evet, bu iletişim güzel bir şey ama teknik direktör de bir oyuncunun fikir vermesi. Bu arada Arda'yı çok seviyorum, yanlış anlaşılmasın. O hocanın ne kadar eksik kaldığının göstergesi oluyor. Göreceğiz bakalım. Belçika maçı da var yarın. Montella hocanın ben hep arkasında durdum. Çok eleştirilirken de işte dedim, C liginden bizi A'ya getirdi. Bir şekilde Dünya Kupası'na da gittik dedim ama tekrar tekrar söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. O misyon artık sona erdi. O heyecan artık yok maalesef. Unutmuyorum Yavuz, merak etme. Galatasaray Üniversitesi'ne en kolay, en rahat giren kişiler tam puan alan kişilerdir demiş. Yani tam puan alsan da biraz zor oluyor oraya girmek. Galatasaray Trabzon maçını hakem iki kere VAR'a gider oynamıştım. Korkuyorum bizi de içeri alacaklar diye bırakıyorum iddiayı demiş. Ya legal oynuyorsan hiç problem yok. Hani bildiğimiz böyle iddia.com, nesine.com, misli.com, oley.com, hepsini söyleyeyim de ayıp olmasın diğerlerine. Başka var mı? İşte tuttur kapandı hocayı Saadettin Bey'in de. İşte buralardan oynuyorsan, istersen ilk yarı hakem 4 kere VAR'a gider oyna açıksa öyle bir bahis, hiçbir şey olamaz. Ama illegalden oynarsan sıkıntı olabilir. 3 milyon kişiye ceza gitmiş. Şu oynadığı rakama göre 80 bin ile 120 bin TL bandı arası değişiyor. Eve böyle pat diye bir tebligat yolluyorlar. Kabahatler kanunundan bu cezayı yiyorsun. Onu da söylemiş olayım. Dikkat et yani. İbrahim Bey, İbrahim demiş, ben Fenerbahçeliyim ama Fatih Terim'in federasyon başkanlığına gelmesinin çok iyi olacağına inanıyorum diyor. İbrahim, bence de iyi olur da, yani bu sefer var ya, spekülasyonlar hiç bitmez. Mesela Nihat Özdemir varken de bitmiyordu ki o dönem Fenerbahçe şampiyon olamadı. Ama yine bitmedi mesela. Mehmet Büyükekşi geldi. İşte o da Galatasaray'ın bir ara üyesiydi. Üyelikten iptal etmiş, üyeliğinden çekip bıraktı falan. Bitmedi. Fatih Terim gelirse hiç bitmez. Öyle düşün. İşte Mehmet Ali Aydınlar deniliyordu. O da aday olmayacağını söylemiştik önceki dönemlerde. O gelseydi yine bitmeyecekti. Bence böyle Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan soyutlanmış bir ismin gelmesi gerekiyor. Bulabiliriz bunu ya, bence kolaydır. Yani bu camialarla adının anılmayan bir isim olması lazım ki insanların aklına soru işareti kalmasın. Yani Fatih Hoca gelse benim aklıma soru işareti kalmayacak ama yani bu saatten sonra Galatasaray'ı şampiyon olmak için ittireceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü çok, mesela milli maçta çok dikkat

ettim. Montella'yı hiç gömmedi ya, değil mi? Başka bir hoca olsa mesela gömmeye çalışırdı. Hatta bir ara spiker Cüneyt'ti galiba. Dayanamadı, o bile gömdü. Fatih Terim orada sessiz kaldı. Yani şey, Demokles'in kılıcı gibi üstünde durmak istemiyor milli takımın. Başında durmak istemiyor. Gayet ılımlı konuştu. Biraz fazla konuştu tabii ama benim hoşuma gidiyor dinlemek. Spikerden fazla konuştu. Sürekli yorum yaptı. Merak ettiğim bir şey var diyor. Neymiş? Bu Barış gol attı ya milli takımda. Bana sanki kolajeni bozdu. Full gol atacakmış gibi geliyor. Ha, düzeni bozdu diyorsun. Önceden gol ve asist yoktu. Milli takım kazanıyordu. Şimdi gol attı. Bu saatten sonra hep kaybedeceğiz mi diyorsun? Saffet Sancaklı olamaz mı? Kimseden çekinmez diyor. Olabilir. Dobro bir isim. Denenebilir. Montella istifa ederse, Fatih Hoca gelirse ayıp eder. Ülke krizi zamanlarında böyle bir şey yapmaması lazım diyor. Yok yok, gelmez. Nedir? Bu hakem hakkında ne diyorsun? Haber hakkında ne diyorsun acaba demiş. Ya Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar iddiası mı? Ya bilmiyorum şimdi, yani Ahmet Çakar dalga geçti. Dedi ki evet evet dedi. Biz bu hakemleri biz atıyoruz ama dedi. Atadıktan sonra, maçtan sonra da hepsini biz doğuruyoruz. Biz biçiyoruz hepsini. Ya olabilir mi böyle bir şey dedi. İftira atıyorsanız dedi, biraz mesnetli iftiralar atın dedi. Şimdi iddia bunlar, bir şey söyleyemem. Ama ben şöyle Ahmet Çakar'ın da çok böyle Yasin Kolufal eleştirdiğini görmedim. Yani bilmiyorum. Sadece muhatapların söylediklerini ben size şu an aktarabilirim. Bunlar şu an için iddia. Yani iddia olduğu için muhatapları cevap vermek zorunda. Erman Toroğlu cevap verdi mi bilmiyorum ama Ahmet Çakar cevabını verdi. Evet doğru dedi. Ben ve Erman Hoca, ironi yaptı bu arada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na talimat verip hakemleri tayin ettiriyorduk. Mesela Yasin Kolu bir sezonda 8 kere derbiye atayan bizdik diyerek iddiaların yani absürt olduğunu söyledi. Özür dileyerek söyleyeceğim bunu sizlerden. Geri zekalıca bir iftira olduğunu dile getirdi Ahmet Çakar. Ama Ahmet abinin var mı Yasin Kolu eleştirdiği bir şey? Ben de hiç eleştirdiğini görmedim yani, ne yalan söyleyeyim. Fatih Terim kesinlikle olmaz diyor. Eski dönemde yaşadıkları sıkıntılar var, öne çıkar demiş. İlk maçta Valencia'yı elinden kaçıran Duşan Hoca dün akşam da İsrail takımına gereken cevabı verdi. Yarın akşam basketbol gelişim merkezinde efsane bir tribün bizi bekliyor. Federasyon başkanını sence kim seçiyor Cihan Dişli demiş. Demirören bile gece yarısı başkan adayı olduğunu öğrendim dedi, gelen telefonla diyor. Sen sormuşsun, sen kendi cevabını vermişsin. Sergen Yalçın gelsin, dört büyüklerde oynadı, kimse laf edemez diyor. Sergen Yalçın dedin de ikisinden Sergen Yalçın'la Nihat Kahveci birbirine girmiş. Çok önceden, yani eski dönemlerde Sergen Yalçın Nihat Kahveci'ye yorumculuğu ile ilgili laf atmıştı, tamam mı? Çok eski yani, işte sen ne anlarsın yorumculuktan tarzı. Nihat Kahveci de akşam saatlerinde Sergen Yalçın'a bir göndermede bulundu. İşte silmiş mi onu, ne yapmış ya? Kaldırmış herhalde. Şöyle bir mesajdı. Kaldırmış galiba arkadaşlar. Yorumculuğu da tırt, teknik direktörlüğü de tırt tarzı, bekle Google'da kalmıştır. Kendisinden silmiş. İşte şey önemli. Asitli içecekler içtiğimiz zaman sosyal medyadan uzak durmamız lazım. Nasıl ki arabalara binmiyorsak o telefondan biraz uzak durmamız lazım. Bunu zaman zaman başka yorumcular da yapıyorlar. Daha sonra pişman olup siliyorlar o verilen özgüvenden sonra. Evet buldum, bak herkes zaten paylaşmış, silmesi o işin oradan kaybolacağı anlamına gelmiyor. Hocalığın ile pırtsın, yorumculukla tırtsın, hiçbir şey olmaz senden Sergen Yalçın ifadelerini kullanıyor Nihat Kahveci Sergen Yalçın için. Yani ilginç. Beşiktaş'ın iki önemli ismi, değil mi yani? Geçmişe dayanan fikir ayrılığı olabilir, gerilim olabilir. Ama yani bu tarz sert açıklamalar da bir tık böyle spor kamuoyunda
konuşuluyor. Tabii şu an ortalık karışık. Cristiano Ronaldo milli takımdan 6 ay men edilebilir. Oradan

0: Afet Sancaklı olmaz demiş. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi diyor. Ben Galatasaray taraftarıyım. Benim federasyon başkan adayım. Şu an neden federasyona bir başkan adayı buluyoruz? Hani Merkez Hakem Kurulu'na bulsak anlayacağım, okeyiz ama yani Yakup Şınar da federasyon başkanlığına aday bulmuş. Ben federasyon başkanlığına gideceğini falan düşünmüyorum dostlar. Siz Yakup Şınar'ın bağlantısından sonra tabii bu mesajları atıyorsunuz bana ama yani belki Merkez Hakem Kurulu'na bir aday bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın eski başkan adayı Hürsel Tekin Oktay hem futboldan anlıyor hem de akademik bir kariyeri var demiş. Konuşmaları da o kadar tahrik edici değil diyor. Hürsel Tekin Oktay. Ya evet, geçmiş dönemlerde kendisini çok yayına bağladığımız zamanlar da oldu, hatırlıyorum. Hiç düşünmedim öyle ya. Kendisi gelmek ister mi, olur mu? Biraz daha böyle dediğin gibi bu kutuplaşmayı önüne geçiyor. Daha sakin böyle, daha böyle rasyonel bir yapıcı bir dil kullanıyor ama zannetmiyorum. Ben de kimseyi zannetmiyorum. Ben size söylüyorum ya. Federasyon değişirse Saffet Sancaklı gelir. Başka da kimse gelmez. Az önce dedi ya dinleyenimiz, Yıldırım Demirören başkan olduğumu bile gece yarısı gelen bir telefonla öğrendim diye. O sebeple siz bana o isimleri boşuna sıralamayın. Teşekkür ediyorum dostlar. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii MHK konusunu konuştuk. Sonrasında sadece bir gün geçti, yepyeni bir gündem. Bir de bahis soruşturması, yöneticiler, isimleri açıklanan yöneticiler, gelen açıklamalar. İlk olarak o konu hakkında, sonrasında yani gelişen MHK'ya geleceğiz ama bahis soruşturması ve yönetici listesi hakkındaki görüşlerinle başlayalım. Yani öyle bir gündem oluyor ki milli arada milli takımı konuşamıyoruz.
2: Kesinlikle, yani bu arada hem milli maçtaki yenilgi, işte sağ içi olayları konuşalım derken, yani sahada oynanan futbolun geçici bir süre hani ara verilmesiyle beraber bizim gündemimiz aslında hani birçok kişinin ilgisini çeken ama futbolumuza her anlamda negatif etkilen bir sürece doğru evrildi. Ya zamanlama manidar tabii. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya birçok kişi aslında merak ettiği soru şuydu. Yani Merkez Hekim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sonrasında Oktan acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dönecek mi derken TFF tamamen aslında gündemi değiştiren bir bahis soruşturmasında bahis oynayan yöneticilerin TFDK'ya sevkini açıkladı. İlk başta zamanlamasını çok manidar buluyorum. Yani kesinlikle ben bu süreçte açıklanacağına dair aslında birçok işte federasyona yakın gazetecinin de beklemediği bir zamanlamaydı. Yani ben aslında birazcık Türkiye Futbol Federasyonu'nun okları kendinden uzaklaştırmak adına daha önceden belli olan bir süreci zamanlama olarak buraya denk getirdiğini ve açıkladığını düşünüyorum. Yani çok manidar oldu. Bir gün sonrasında acaba hani hangi isimler verecek İbrahim Hacı Osmanoğlu'na herhangi bir işte gözaltı ya da herhangi bir ifadeye çağrılma tanık sıfatıyla da olsa yaşanacak mı derken TFF okları tamamen kulüp yöneticilerine doğru çevirdi. Tabii en sansasyonel isim de hem Kulüpler Birliği Başkanı olan hem de Trabzonspor Kulübü'nün başkanı olan Ertuğrul Doğan oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve elbette Beşiktaş, bütün takımlardan isimler var. Ahmet Spor'dan birçok yönetici var, Antalya Spor'dan birçok yönetici var ama halihazırda kulüp başkanı olarak Ertuğrul Doğan'ın adında olması gerçekten çok dikkat çekti.

0: Kesinlikle öyle ki Ertuğrul Doğan cephesinden de bir açıklama geldi. Yani ama Yunus şurada bu ayrımı yapmak gerekiyor. Hakem listesi açıklandığında da insanlar çok yanlış yorumladılar. Ya tamam, bir bahis oynama var ama bu ülkede bahis suç değil. Yani şöyle, yasa dışı bahis suç, normal bahis, yasal bahis suç değil ve kendi takımlarını oynamamış olabilirler. Mesela hakemlerde gördük. Adam gitmiş olimpiyatları oynamış, Şampiyonlar Ligi finalini oynamış. Aynı durum olabilir, o yüzden sadece liste üzerinden insanları zan altında bırakmak çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada tabii ki hukukun elbette koyduğu kanunlar çok çok önemli ama yorumlanabilir ve hani her zaman mesela şimdi konuşulduğu zaman elbette kanuna ve vicdana göre karar verir hakimler. Yani bunu geçtiğimiz gün Akın Güler'in açıklamasında da mesela gördük. Sadece hukuk değil, hukukun yorumlanabilmesi ve hakimin vicdani vereceği karar da çok çok değerlidir. Ya bu nedenle ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Herhangi bir takımın oyuncusu kendi aleyhine bahis alıyorsa, kendi takım aleyhine, bu kesinlikle bir suç olmalı. Bunda hiçbir bahis yok. Ama ya bazı futbolcular kendi takımı kazanır bahisi aldıysa da bu yorumlanabilir bir suç. Yani ne alabilir ki başka? Kazanmak için oynayacak. Ne alabilir ki? Hani burada bunlara dikkat edilmesi lazım. Hani buna göre ama lazım. Nitekim böyle de yorumlandı aslında. Sadece burada bahis oluşturmasına ismi geçenlerden burada Ertuğrul Doğan da olmak üzere Trabzonspor Başkanı. Ben şaşırdığım nokta şu. Ya her bahis hesabı olan kulüp yöneticisi şunu söylüyor. Evet, sponsorlarımız var bu konuda, işte bize sponsor olan bahis şirketleri var ve bu konuda hesaplar açıldı diyor. Ya ben, bütün büyük takımların bahis sponsorları var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'da var. Ben Dursun Özbey'in, Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın bahis hesapları olduğunu zannetmiyorum. Yani burada bir takıma bahis şirketi sponsor oluyorsa, yasal bahis şirketi sponsor oluyorsa, burada bunun karşılığı yani kulüp başkanı da mutlaka hesap açsın gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani bu nedenle burada ismi geçen birçok yönetici, Ertuğrul Doğan da bunu yaptı. Hani bunu bir çıkış yolu olarak görüyorlar ama ya burada önemli olan şey oynayıp oynamama ve oynandığı maçlar olmalı. Senin de bahsettiğin gibi. Her bahis hesabı açan suç işlemiş olmuyor. Dediğin gibi ilk başta bu ülkede bahis yasal. Yani yasal oynanabilen, milli piyangoya bağlı birçok hem baktığın zaman hani oynayabileceğin online platform var. Birçok aynı zamanda da gidip oynayabileceğiniz yasal iddia bayileri var. Sonuçta devlet tekelinde olan bir kontrol. Ama ya buna kulüp yöneticilerinin, futbolcuların dahil olması elbette etik anlamda tartışılırken hukuk olarak suç teşkil edip etmeyeceğinin evreleri var. Ya gidip isimler üzerinden konuşmayalım. Yani bir kulüp başkanı kendi kulübü kaybeder. Ya da bir futbolcu kendi takımı kaybeder. Ya da kendine kırmızı kart görür. Gibi hani saçma sapan bahisler almadığı sürece çok büyük suçlar teşkil etmemesi lazım. Yani burada dediğim gibi zaten şu an baktığında hani bir adli bir süreç yok. Bu idari bir süreç. Türkiye Futbol Federasyonu kendi içinde burayı devam edecek. Herhangi bir gözaltı yok, tutuklama yok, ifadeye çağrılma yok. Sadece etik anlamında belki tartışılabilir. Ama şu an suç teşkil eden bir durum gözükmüyor zaten.
0: Peki, bir diğer tarafta MHK'ya yapılan operasyon, yani bazı suçlamalar, bazı iddialar, gözaltılar, son gelişmeler nedir, son yorumların neler, iki gün önceydi çünkü bugün birbirini tutmuyor artık, öyle bir ülkede yaşıyoruz.
1: Maalesef, yani dediğin gibi gözaltı sürecinin de uzadığını söylemek lazım. Yani normalde bir günde iki günde sonuçlanabilir çünkü hafta içerisindeyiz. Yani son zamanlarda hani çokça gördüğümüz operasyonlar, şafak operasyonları hani cuma sabahı ya da cuma gecesi yapıldığında hani cumartesi ve pazar resmi gün olmadığı için pazartesi uzadığını görebiliyoruz süreçlerin, ama bu hafta içi yapılan bir operasyon ve hafta içi olmasına rağmen gözaltı süresi alışık olduğun üzerine gitti. Bence tutuklamaya doğru gidecek bir süreç. Hani genel olarak daha önceki süreçler bunu gösterdi. Gözaltı süresinin uzun olduğu futbol operasyonları ya da futbol dışı operasyonlarda da bunu çok fazla gördük. Yani mevcut hakemlerin daha önceki yayınlarda da hani senin de söylediğin gibi konuştuğumuz kağıt değiştirmeler, yazılı kağıtlarının, el yazılarının değiştirilmesi, Yunus Yıldız'ın üzerine atılmış olan iddialar, yani hakemleri sınavdan geçirebilmek için polislerden bazı kişinin yerini, adresini istemek. Aynı zamanda dün Antalya'da Selik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam ettirdiği ve Antalya'da birçok otel sahibinin gözaltına alındığı, birçok turizmci

0: gözaltına alındığı, fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda ortak dosyada isimlerin geçiyor olması buradan birçok sürecin uzayacağı anlamına geliyor. Bence mutlaka tutuklamalar olacak. Yani benim hani kişisel fikrimi soracak olursam bence Ferhat Gündoğdu da tutuklanacak. Bence fiilen devam etmesi mümkün gözükmüyor. Yani zaten hani belki bir tutuklama olmasa bile artık bundan sonra Ferhat Gündoğdu'nun vereceği her türlü karar, yani alacağı her türlü aksiyon, yapacağı her atama hepsi şaibeli. Kendisi devam etmezse geçici başkan olarak da eski hakem, yine İsmail'de tanıdığımız Mustafa Kamil Abitoğlu'nun devam edeceği söyleniyor. Ama ya bu noktadan sonra bence hani artık Ferhat Gündoğdu'nun devam etme şansı yok. Yani serbest bırakılsa dahi, yani hem bu sezon hem görev aldığı bütün sezonlar şaibeli duruma düşecek. Yani bence bu süreçte şu an herkesin ifadesi alınıyor, işte görüyoruz. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen, itirafçı olmak isteyen birçok kişi bu dosyanın seyrini değiştirebilir. Çok daha kapsamlı bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Ben buradan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na vesaire gidecek bir soruşturma olacağını düşünmüyorum ama MYK'da çok ciddi bir temizlik olacağı bence aşikar. Yani çünkü iddialar çok çok vahim. Yani gerçekten burada bir hakem, yani tamam kağıdı değiştirmiş olabilir. Yani olabilirden kasım suç, yani tamamen suç olamaz tabii ki, ama yerine getirilen hakemden istenilenler esas mesele olmalı. Çünkü siz bir yere birini koyuyorsanız bunun karşılığında bir isteğiniz olacaktır. Yani
1: şunu,
0: ne istediler?
1: Şunu diyorsun Yunus, doğru anladım değil mi? Tamam, bir usulsüzlük yapıldı, bu zaten suç. Ama bu usulsüzlük neden yapıldı? Ne yapılmaya çalışılıyordu?
0: Kesinlikle öyle. Tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Yani neden o hakemi istemediniz? Yerine getirdiğiniz hakemden ne istediniz? Yani ne hedefiniz, ne ki hangi maçları atadınız? Yani MYK'da biz öyle rezaletlere şahit olduk ki geçen sene. Ben yani her derbi Yasin Kol yönetiyor yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında 6 derbi oynanmış geçen sene. 4 Yasin Kol tarafından yönetilmiş. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ya Slavko Minsic'de olsanız, hangi hakim Marşinyak'ta olsanız size bulunduğunuz ülkenin 6'da 4 derbisini vermezler. Ya mantıklı değil, açıklanabilir değil.
1: Hukukçu yani bir dinleyicimiz var, avukat bir dinleyicimiz Enes Bey diyor ki ben bir avukat olarak yorumcumuza katılmıyorum. Hukukta bir fiil suçsa ve bunu esnetirseniz, yorum yoluyla genişletirseniz sonunu alamazsınız. Çünkü yönetici kendi takımda oynamışsa galibiyet halinde dahi bahis söz konusu olabilir. Kendi kulübü belki o maçı kazanamayacaktır ama farklı bir moral, motivasyon, prim sistemiyle kazanması halinde küme düşen takımlar ya da şampiyon olacak takımlar etkilenebilir. Bunun bir garantisi olmadığı için eğer bir taviz olursa işte o zaman hukuk sana göre, bana göre uygulanmaya başlar diyor.
0: Hayır, %100 olarak katılmıyorum çünkü prim suç değil. Yani şimdi ülkenizdeki sisteme göre, şimdi championship'e bakıyorsunuz mesela, Ağustos ayında fix cost bir prim verebilirsiniz. Yani Eylül sonuna kadar, yani yeni sezon başlayana kadar verebileceğiniz prim çok net. Harici bir para veremezsiniz ama bizde yasak değil bu. Siz takımınızın kazanması için maç önünde çıkıp prim verebilirsiniz. Ya bu olay hani Akın Gürlüğe sorulduğunda da aynısı cevabı veriyor. Bu sebepten referans alacağımız nokta Akın Gürlüğün cevabı olması gerekir. Bence ülkemiz Adalet Bakanı'nın cevabı olması gerekir. Burada suç teşkil eden bir durum yok. Kendi maçını kazanmasının, yani kendi takımı kazanamayacaktı ama fazla para verildi, kazandı. Bunda bir problem yok ki. Yani sonuçta her takım kazanmak için sahaya çıkmalı. Bunu oyuncularla konuşarak, ekstra motive ederek de telkin edebilirsiniz. Veyahut siz oyuncunuzla prim verirsiniz. Ya futbolcular primi zaten severler, yani bunda bir problem yok. Bu usulsüz değil. Kendi takımla bahis oynamak suç değil kısmında, dediğim gibi yorumlanabilir bir durum var. Hukuk esnetilsin demiyorum, ancak hukuk kuralları elbette yorumlanabilir. Yani bu sebeple ben açıkçası kendi takımına galibiyet oynayan oyuncu ya da kulüp başkanları, yöneticilerinin zaten daha önce de olduğu gibi futbolcularda da bunu gördük. Metehan'daki süreç de tamamen buydu zaten. Metehan ve Mert Hakan'ın ceza alıp birçok ismi geçen bahis soruşturmasındaki bazı oyuncuların ceza almamasının ana yorumlanabilir sebebi de buydu. İlk başta şu an tıpkı açıklanan dosyada olduğu gibi Necmi'nin de adını gördük. Ersin'in Destanoğlu'nun da adını gördük ama bu oyuncuların ceza almamasının, Metehan ve Mert Hakan'ın ceza almasının temel sebeplerinden biri oynadıkları bahislerin yorumlanabilir olmasıydı. Ya ülkede şu an hani bu konuda irade gösterilmiş bir durumda ve bu iradeyi gösterilen bu şekilde bir yorumu var. Yoksa ya biz şu anki listeye baktığımızda

0: Ahmet Spor'un Trabzonspor'un yönetimine falan direkt düşmesi lazım zaten. Yani hiçbir yönetici neredeyse oynamamazlık yapmamış. Bu sebeple burada ne oynadıkları, nelere müdahale ettikleri bence çok çok değerli.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, selamlar, geçen seneye niye gidiyorsun ki? O kadar uzağa gitmene gerek yok. 6 haftada 2 Beşiktaş'ın penaltısı. Bir kırmızımız, bir golümüz verilmemiş, 10 golümüz verilmemiş. Neyi konuşuyoruz ya demiş, ama burada yanlış bir yorumlama var bence Yunus. Bak, şimdi bu insanlar da bir şampiyonluğu, üst sıraları el değiştirecek kadar, yani ben kendi fikrimi söylüyorum bu arada, hani kendi fikrim bu, o yanlış anlaşılmasın, ama ya bunları hesap edemeyecek insanlar değil. Hakem açıklandığında da, hakem listesi açıklandığında da gördük bunu. Ya bence bu işlerin döndüğü yerler, eğer varsa, dönüyorsa bu işlerin döndüğü yerler, üst sıralar, şampiyonluklar, işte taraflı bakıp bizim takım buna rağmen şampiyon oldu, bizim takım bu yüzden şampiyonluğu kaçırdı olayları değil. Bence hiç iddiası olmayan orta sıra maçları, belki de daha iddialı olan küme düşme tarafı.
0: Kesinlikle daha az görünen yerler.
1: Yani daha da az görünen mesela alt ligler.
0: Kesinlikle. Yani şimdi basketbolda da aynı şey konuştu. Yani alt liglerde basketbolda neler olduğunu işte geçtiğimiz gün Sinan Burhan mesela TV100'deki yayınında anlatmış. Gerçekten de ben de katılıyorum. Yani 45-46 yaşında basketbolu bırakmamak için direnen anlamsız basketbolcular var yani. Tamamen bu işin içinde oldukları düşünülen, bunların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Gidecek gibi de duruyor. Yani görünen maçlar ve görünmeyen maçlar üzerinde gerçekten çok dikkat edilmesi gereken farklar var. Yani çok saçma sapan bir tam maç sonuçları var. İşte bu bahis soruşturmalarını başlatan 0-0 biten bir alt lig maçı var. Kaleye şut dahi çekilmeyen.
1: Evet evet, Ankaraspor muydu? Tam hatırlayamadım ama hatırlıyorum.
0: Maçı ben de hatırlayamadım.
1: Benim de yani, aklıma geldi alt... yani mesela ya bu kadar açık bir şeydi. Hala bu maçla ilgili bir yaptırım yapıldı mı mesela?
0: Ya maçın hakemi, işte maçın hakemi diyorum, özür dilerim. İki takımın da yöneticisi tutuklandı. Hı. Ama çok sonra, çok sonra. Yani
1: iş işten hani geçtikten noktada... sonra yani. Ve hayır, şundan bahsediyorum yaptırım olarak. O sezonun kaderini etkileyecek bir maçsa eğer, ya bu sezonu da belki iptal edilmesi lazım. Ama işte o toplara girersen üstünden yıllar geçtikten sonra hiçbir aksiyon alamazsın ki.
0: Dediğin gibi direkt kaderini etkiliyor. Birisi küme düşme hattında, diğeri de playoff'ta. İkisine birer puan yetiyor. Öyle bir sezon, öyle bir maçtı. Ya ikisi de bir puan yetiyor, rahat etmişler. İkisi de hani biri playoff'a kalmış, biri küme düşmekten kurtulmuş. Hani dostane bir maç geçirmişler, tırnak içinde söylüyorum. Yani şimdi diğer tarafta da öyle. Bakıyorsun yani sadece iddialar bunlarla alakalı sınırlı değil. Çok daha vahim iddialar var MHK ile alakalı. Yani Burak Yılmaz'la alakalı hatırladığınız mesela açıklama. Kendisinin adının kendi olup olmadığına göre listeden çıkarttırılma iddiası. Mevcut Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş için yaptığı iddialar. Yani Burak Yılmaz adında bir isim çıkıyor. Kendisi mi diye aranıyor bahis soruşturmasında. Burak diyor ki benim ihtiyacım mı var? Ben niye oynayayım bahis? Ben dünyanın nerelerinde oynadım? Ne paralar kazandım diyor. Sonrasında kendisi tekrar aranıyor ve tamam listeden adı çıkarttırdık diyor. Yani sonuçta buradan sevk edilen isimler idari suçtan sonra adli olarak yargılanıyor. Sadece evet. İdari cezayla kalmıyor. Sadece uzaklaştırma almıyorlar. Mert Hakan, Metan, birçok futbolcu bunlar sadece, Aleksandrov bile. Yani sadece idari cezadan kaldı. Hapis yattılar. Siz bu isimleri çıkarttırırsanız listeden, yani sonrasında işin adli boyuta dönmesini engellerseniz, yani sonrasında sizi alıyorlar. Yani, o kadar MHK'daki insanlar o kadar uzaklaşmışlar ki realiteden. Yani maç sonuçlarını etki etmeler vesaire, bunları geçiyorum. Ama bir Merkez Hakem Kurulu üyesi çıkıp bizi kim alabilir diyorsa operasyondan bir gün önce, bununla alakalı bir paylaşım yapıyorsa, aynen paylaşımdaki ifade bu. Yani sabahında bu konuda hani TFF ise TFF, Adalet Bakanlığı ise Adalet Bakanlığı, Başsavcılık ise Başsavcılık, yani çıkıp birisi bu konuda yani bir irade gösterir, sizi gözaltına alır. Yani gerçekten çok uzaklar. Yani birçok, yani Hekler diye bir beyefendi mesela aynı şekilde iddiada bulunuyor. Ferdi Kadadoluk MHK'dan. Yani ve Hekler'in paylaşımında da yani tarihler, e-posta, her şey çelişiyor. Dosyalar tek tek çıkıyor.

0: Yani aynı gün içerisinde hem WhatsApp'ından aynı paylaşım yapmış telefonla, hem de gidip Instagram'dan aynı hesap paylaşım yapmış. Yani bizi kim alabilir, ne demek MK'yı paylaşıp her türlü usulsüzlüğü yapacaksınız. Hakem oynamalarını yapacaksınız. İnsanların kaderiyle oynayacaksınız. Bunu dediğim gibi sadece Fenerbahçe Galatasaray için söylemiyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun 2022 ve 2024 operasyonlarına bakalım. Yani bütün hakemleri değiştirdiler. Cüneyt Hocalar, Fırat Hocalar hepsi gitti. Sonrasında yerine gelen hakemler ne oldu? Yerine gelen hakemlerden biz yazın Dünya Kupası'nda bir tane hakem gönderemedik.
1: Ama bu bir parantez değil Yunus. Yani Dünya Kupası'na sürekli hakem gönderen bir ülke hiçbir zaman olmadık ki biz. Hani ben bunu
0: anlatıyorum mesela. Şampiyonlar Ligi'nde
1: mesela Halil Umut Meler sürekli maç yönetiyor ama Halil Umut Meler'in hiç bu özelliğini öven görmedim ben Türkiye'de.
0: Yani mesela şimdi iddialar ya o kadar kan dondurucu ki, mesela az önceki Ferdi Karadoğ'un yazışmalarından Merkez Hakem Kurulu'nun bir daha başka üyesiyle konuşuyor. Göktuğ Hey'le, başkanım günaydın soruları atacaktın diyor. Ferdi Karadoğ diyor ki Kosif'ten istedim, bir daha isteyeyim. 4 gün sonra Emre abiden 3. defa istedim, şimdi atıyorum diyor. Şimdi son zamanlarda hani birçok Türkiye gündemini etkileyen dosyada, birçok tape yayınlayan ve haberlerinde çok ciddi derecede itibar edilen Burak Doğan diye bir gazeteci var. Şimdi bütün konuşmaları yayınlıyor ve Ferdi Karadoğ'un WhatsApp konuşmasında şu an bizim söylemeye dair hani çekineceğimiz, ne yazık ki 18 yaş altındaki çocuklarla alakalı görüntüler bulunduğu iddia ediliyor. Yani Türk hakemleri bunlara emanet işte. Yani Türk hakemliği bunlara emanet. Ve şimdi hiç kimse ceza almasa bile bu beyefendi kesinlikle ceza alacak. Yani bu kadar artık realiteden uzaklaşmışlar. Dosyaları değiştiriyorlar. Yazılı sınavları değiştiriyorlar. Maç sonuçlarını etki ediyorlar. Hakemleri görev almak için işte Emniyet mensubu beyefendinin ifadesi. Yani ben görev alabilmek için bir başkasının nerede olduğunu aktarmak zorundaydım diyor yani. Ve hala da bir istifa göremiyoruz. MHK'da direniyor. Mesela bahis oynama sebebiyle PFDK'ya sevk edilen aktif Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ulal Aküzüm istifa etti mesela. Yani suçsuz bulunursa, bir problem yaşamazsa geri döner. Ve aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı, ya mesela Karagümrük'le alakalı inanılmaz bir hata var. Karagümrük yöneticisi zannedip PFDK'ya sevk ettikleri şahıs Karagümrük kulübünde yönetici değil, taraftar grubu lideri. Yani alelacele birçok şeyi yanlış da yapıyorlar. Konudan konuya atlanıyor gibi bir durum ama yani gerçekten MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir temizliğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Az önce söylediğim gibi her şeyi dizayn etmeye çalışmışlar ve bizi kim alabilir tarzı bir kibre girmişler. Bu kibrin de sonucu, yani bu konuda dediğim gibi irade gösterildi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda en azından şu an itibariyle Merkez Hakem Kurulu seviyesinde çok ciddi bir temizlik yaşanıyor.
1: Az önce dediğim bir konu vardı. Ya bu tarz mesajları bu yüzden okumayacağım. Yani örnek emsal etsin diye burada okuyorum şu anda. Ya bir dinleyicimiz diyor ki, selam Göksel'in, şimdi sana göre Galatasaray Adana Demirspor'da maçında Mertens için verilen penaltı lig şampiyonluğunu etkilemiyor mu? Her maç lig şampiyonluğunu etkiliyor da, şimdi size göre hatalı olan karar veya size göre işte haksızlık diye gördüğün, sonuçta bir taraftar bakışıyla bakıyorsunuz. Yani bunlar dosyada var diye bir şey yok veya bu maçlarda bir şey varmış, bu ortaya çıktı diye bir şey yok. Herkes kendi tarafından bakıyor şu anda. Herkes, bir liste açıklandı ve o listede bütün takımların yöneticileri var neredeyse. Ama herkes sadece kendi takımına bir şey yapılmış gibi davranıyor. Ki mesajınıza da geleyim. Ya Allah aşkına şimdi, ya bunu da yapmayalım. Adana Demirspor'un o dönemki halini hatırlıyoruz. Yani ligin son sırasında 6. 7. haftadan küme düşmeyi belki de garantilemiş bir Adana Demirspor karşısında Galatasaray Rams Park'ta. Yani hani bir şey yapılacaksa bu maçta mı yani?
0: Kesinlikle. Galatasaray'dan maçını hatırlıyorum. Yani o maçta Adana Demir'in hakkı yenilen pozisyon, hani golle sonuçlansaydı bile Galatasaray'ın daha da farka gidebileceği bir maçtı. Ya şöyle düşünüyorum. Dediğin gibi herkes şu an hani cımbızla bir pozisyon çekip içerisinden kendine elbette bir pozitiflik çıkarmaya çalışıyor. Ama hani en azından en az şikayet etme hakkının mevcutta suçlu bir merkez hakem kurulu varsa,

0: görev aldığı süre içerisinde şampiyonluk yaşayanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunun her seviyede sonuçta kirli bir yapı varsa bu konuda, hani bundan zarar görenler elbette şampiyon olamayan ya da hakkı yenildiği düşünülen tarafta olanlar, küme düşenlerdir haksız yere. Ya da işte şampiyonluğu hak ettiği halde alamayanlardır. Ama ya maç maç üzerine gidilmesi lazım. Yani bugün işte birçok hakemin ifadesine başvuruldu. Yani şöyle bir iddia dolaşıyor. Yani Merkez Hakem Kurulu, dediğim gibi masumiyet karinesi de göz önünde bulundurarak konuşmamız lazım. Bunların hepsi bir iddia. Bugün tutuklansalar bile suçlu oldukları anlamına gelmez.
1: Tabii yani o yani hakem olayının ağrısını yaşadık da. Mesela bir hakemin üzerine gidildi, ne suçlamalar yapıldı falan. Ya sonra bir açıklandı, Premier Lig'de bahis oynamış yani. Yani Premier Lig'de bir hakem değil bu adam.
0: Yani aynen öyle. O sebeple hani tutuklanmak da daha önceki yayınlarda da söyledik. Yani iddia edildi, tedbirdir. Ama sonuçta yani bir sıkıntı var. Yani hani bir şeyler kokuyor, bu belli. Yani bir şeylerin artık hani üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerine gidilmiş. Yani bugün dolaşan iddia, az önce söylediğim. Yani bir konuşulan durum şu. Türkiye Futbol Federasyonu'yla MHK arasında konuşmalar, atamalar sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri arayıp, bakın ben bu kulüp başkanıyla konuştum, maçta sıkıntı çıkmasın dediği iddia ediliyor. Şimdi bu iddiaları birçok hakemden bilgi niteliğinde, şüpheli sıfatıyla değil, bilgi niteliğinde ifade alındı. Kimlerden? İşte Tugay Kağan Numanoğlu, baktığımız zaman soyadı Üzen, Mert Üzenge, aynı şekilde Deniz Ateş Bitmel, bunların hepsi Ferhat Gündoğdu ile çalışmış. Yani Ferhat Gündoğdu'nun önünde hakemlik yapmış, bazıları da hali hazırda yapan isimler. Şimdi bu isimlerin maç maç bilgi vermesi gerekir. Hangi maç için konuşuldu ya, yani ortaya birinin zararlı olduğunu, bir kulübün zarar gördüğünü net bir şekilde öğrenebilmem için maç isimlerinin ortaya çıkması lazım. Yani havada kalmaması lazım bu sonuçların. Ya beklenmesi gerekiyor. Yani birçok şu an ülkemizde hali hazırda devam eden soruşturmada, dosyada olduğu gibi itirafçıların açıklamaların beklenmesi gerekiyor. Ama tabii ki bir süreç. Yani bu konuda umarım hani bir usulsüzlük varsa, ki var bence, ben senelerdir söylüyorum ya, ben hakemlerin niyetinde çok net bir şekilde bir problem görüyorum, sonuçlanır. Bazı mesela şimdi bahis soruşturmasında bazı isimler alındı. Bu isimler alındıktan sonra bu soruşturmalar zannedildiği kadar sonuna kadar bence gidilmedi. Ama bugün itibariyle o kadar yukarıdan Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınarak bu süreç başladı ki, bu sürecin sonunda, yani bence sonuna kadar gidilirse belli başlı hakemler, belki belli başlı yöneticiler sadece gözaltına almak değil, tutuklanıp hatta sonrasında hakkında net bir ceza verilebilir. Ama şu an itibariyle dediğimiz gibi, yani kendi gözaltına alınmış bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı var ve ekibi var. Elbette masumiyet önemli. Sonuçta bu insanlar şu an kendilerini savunuyorlar. Ama ortada Türk futbolu adına negatif bir senaryo var ve bu negatif senaryo bu isimlerin eseri. Bir usulsüzlük yapmamış olabilirler. Belki bunun adı bir beceriksizliktir. Belki bu işi yapamamışlardır. Beceriksizlikle usulsüzlüğü aynı noktaya elbette koymamamız lazım. Ama yani Burak Yılmaz'ın da daha öncesinde söylediği gibi burada bir adaletsizlik var.
1: Ya şu da bir yani, mesela yanlış bakış açısı, bir dinleyicimiz de diyor ki, bu arada pozisyon yazan dinleyicilerimize, yani dediğim gibi okuyamayacağım o mesajları ama İyi yayınlar, bence sizin de şu an yaptığınız gerçekten problemli olan bazı durumları sıradanlaştırmak, Beşiktaş'ın bariz ama bariz pozisyonlarda haksızlığa uğramasında şampiyonluktan edilmesi ne olacak? Bu herkeste oluyor demek ki konuyu hafifletir, bu herkeste oluyor gibi bir şey değil. Bunu sıradanlaştırmıyoruz, bu bir fiyasko zaten. İtalya'da bunun benzeri oldu, Calciopoli skandalında küme düşen takımlar bile oldu. Açıklansın, liste genişlesin diyoruz ama... Mesela bir taraftar olarak bakıyorsunuz, ben bunu demek istiyorum. Beşiktaş şampiyonluktan ediliyor diyorsunuz. Burada bir liste açıklanmış. Beşiktaş'ın yöneticileri de var bu listede. Nasıl oluyor bu durum? Hadi bunu da geçtim. Beşiktaş şampiyonluktan edildi diyorsanız eğer, Beşiktaş her sezon haksızlığa uğradı, şampiyonluktan edildi diyorsanız, siz bir tane kağıt üzerinden, bir tane liste üzerinden Fernando Santos'un başarısızlığı, Hasan Arat'ın başarısızlığı, oho Sergen Yalçın

0: Hanım başarısızlığı, yani şu ana kadarki bütün süreci çöpe atmış oluyorsunuz. O zaman bütün bu isimlere biz haksızlık yaptık. Neyi konuştuk? Biz 6 senedir yani gözle görülen birçok hata vardı. Bunları da yok sayamayız. Beşiktaş yani 40 puan fark yedi arkadaşlar ya. Maalesef 40 puan fark yediği zamanlar oldu Beşiktaş'ın. Ne yazık ki. Yani bunları sadece bir listede birkaç isim var diye ha demek ki benim takımıma yapıldı bunlar şeklinde yorumlamak çok yanlış geliyor bana Yunus. Ve bunun dışında dediğim gibi her takımdan yöneticiler var. Hani neden kendi takımınızı görmeyip o listede hep diğer takımlara odaklanıyorsunuz?
1: Ya kesinlikle, kesinlikle aynı fikirdeyim. Çünkü yani Galatasaray tarafı, Beşiktaş tarafı, Fenerbahçe, Trabzon dediğin gibi küme düşme attı. İşte küme düşen takımdan da oyuncu var. Oyuncu bazında söylüyorum. O sene şampiyon olan Galatasaray'dan da oyuncu var. Yöneticiler listesine zaten girmiyorum. Yani yöneticilerde oynamayan kalmamış. Ama burada içerik ne? Az önce söylediğim gibi yani hangi içerikte oynadılar? Nereye oynadılar? Kendi takımları üzerine bahis oynadılarsa bu bile içeride kazanması kaybetmesi olarak değiştirilebilecek bir durumda. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ın 40 puan kaybettiği sezon var. Ve hani hakem kararları dediğimiz şey o kadar esnetilebilir bir durum ki. Ya o 40 puanı yerine koyabilirsin. Maç maç öyle kararlar buluruz ki. Ama gerçekçi olmaz. Yani her takıma, büyükler için söylüyorum, her takıma o sezon kaybettirmeden 102 puan yapabilirsin yani 34 maç üzerinden. Ya bu nedenle ben bu işlerin şu an zaten hani artık kendi üzerimizden kendimiz yorum yapmak yerine elbette hani fikirlerimiz bu konuda olacaktır.
0: Ha bu arada Yunus ben ama şuna da katılmıyorum. Bak onu yazan çok dinleyicimiz var. Ben şuna da katılmıyorum. İşte Ali Koç zamanında Ferhat Gündoğdu için öyle bir sunum yaptık ki ağzımız açık kaldı falan demiştik ya. Ali Koç çünkü zamanında bir sürü şikayetini dile getirdi bu konuda zaten. Sonrasında bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Ve bir şeylerin değişmesi için de ya bu futbolun başındaki insanlara güvenmek zorundaydı. Başka çaresi yok. Futbolu bu insanlar yönetiyor yani. Ya ligde olmayacaktı ya da bu insanlara güvenip bir şeyleri değiştirmek zorundaydı. Yani burada Ali Koç'u bir suçlama yaparak Ferhat Gündoğdu'ya destek çıktı diyerek eleştirmek çok yanlış. Yani
1: ya Galatasaray'ın da dönemde Ferhat Gündoğdu'ya destek çıktı oldu. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Beşiktaş'ın da yerli hakemle alakalı bu MHK düzeniyle ilgili destekleyici açıklamaları var. Zaman zaman herkesin yaptığı açıklamalar bunlar. Ali Koç'un artık benim şahsi mesela ben bu adamın ne olduğunu göstereceğim dediği bir açıklaması da var. Hı hı. Aynı şekilde Ali Koç'un görevden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bu konuların üzerine ekstra gideceğini de söylemiştik. Elindeki belgeleri federasyona teslim ettikten sonra yapılan operasyonlar da oldu. Belki Ali Koç da bildiklerini MHK ile alakalı anlatmış olabilir ama hali hazırda bulunduğu süreçte Ferhat Gündoğdu konusunda Okan Hoca'nın da çok önemli açıklamaları var destekleyen. Fenerbahçe'nin de çok önemli açıklamaları var. Dediğim gibi bir takım sorunların düzeltilebilmesi için gittiler, dinlediler. Yapılan sunumlardan etkilendiler, etkilenmediler. Artık orası hani kendi iç dünyaları ama yani Ferhat Gündoğdu ile alakalı zaten bütün yakın çevresinin anlattığı bir şey var. Birebir konuştuğunuz zaman hani MHK hakemleri dünyanın en masum insanları gibi anlatıyorlar. Hayır abi dünyanın en masum insanları falan değiller. Yani biliyoruz yani bunlar kötü niyetliler. Yani bugün de zaten bu konuda bir irade konuldu hakemlerle alakalı. Yani Türkiye'de hakemlik noktasının Fırat Hocalardan, Cüneyt Hocalardan geldiği yer gerçekten çok hani izah muhtaç. Bu insanlar getirdiler Türk futbolunu. Yani milli arada ne konuşuyoruz şu an işte? Bahis operasyonu, merkez hakem kurulu. Bizim bir mesela yayınlar devam ederken konuştuğumuz konulardan birisi ligler devam ederken Türk futbolundaki ihale, yayın ihalesi. 500 milyon dolar versinler diyoruz bizim ligimize. Evet. Kim verir abi? Yani MHK başkanı işte ya da MHK kurulu hani bizi kim alabilir diye paylaşım yapacağını bunu düşünsünler. Bizim ligimize kim 500 milyon dolar verir?
0: Peki. Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani takım suçlamalarını burada okumuyorum ama az önce yazan Beşiktaşlı dinleyicimiz iyi de bu neden oldu? Küçük küçük yapıldı neden bunu görmek istemiyorsunuz demiş. Hayır bence siz taraflı bakıyorsunuz. Doğrudan direkt taraflı bir bakış açısı. O zaman mesela bana şu doğru gelmiyor. Yani bir suçlama yapıyorsunuz. Bu suçlamanın adı altında sadece bir takımın İşte 40 puanlık fark.

0: örneği verdik mesela. Küçük küçük bir şekilde 40 puan kadar geriye götürüldüğünü iddia ediyorsunuz. Ortada olan bütün başarısızlıkları yok sayıyorsunuz. Yani o dönem kadro yapısı, yönetim stili, yani her şey apaçık ortadaydı. Neyse. Ve ama diyorsunuz ki bakın bana doğru gelmeyen taraf bu. Bu şekilde bizi şampiyonluktan ettiler. Şampiyon olduğunuz sezon diyorsunuz mesela. Bakalım Beşiktaş'ın son şampiyonluğu, averajla şampiyonluk. O dönem hak ettik biz falan şeklinde. Ama bu taraflı bir bakış açısı mesela. Yani hani bütün takımlar suçlu, herkes suçlu, biz doğruyuz bakış açısı yanlış. Ki bu bakış açısını bir liste üzerinden sadece bakarak bakış atmak, o liste üzerinden, isimler üzerinden detaylı bir açıklama yapılmadan böyle bir kanıya varmak bana yanlış geliyor. Ki az önce de belirttiğim gibi o listede de tüm takımlara ait yöneticiler var. İyi yayınlar. Burak Hoca operasyonu bilmiyor muydu? Bir hafta önce memleket Çorum Spor'un başına geldi demiş bir dinleyicimiz. Dediğim gibi diğer takımlara yani hiç ortada fol yok, yumurta yok, suçlama olan mesajları okumuyorum. Yani çok fazla bu tarz mesaj var ama bu tarz mesajları okuyamayacağım. Çünkü yani böyle bir şey yok. Durduk yere herkes kendi takımının demek ki bu yüzden şampiyon olamıyoruz veya şampiyon olan da işte buna rağmen demek ki şampiyon oluyoruz veya daha öncesinde demek ki şampiyon olmamız gerekiyordu da sona kadar gitti şeklinde yorumladığı bir süreç. Çok ilginç bir süreç ama ya benim fikrim hiç öyle olaylar değil. Alt liglerde, orta sıralarda dönüyordur bir şeyler dönüyorsa. Selam, iyi yayınlar. Beşiktaş maçlarında 40 puandan değil Beşiktaş Galatasaray maçları incelensin. Son 5 yıl öncesi ve sonrası Beşiktaş nasıl doğrandı? Yani bakın yine takım üzerinden, yine maç üzerinden gidiyorsunuz. Beşiktaş mesela ben hatırlıyorum o sezonu. Adana Demirspor'a kaybetmişti. Ne oldu? Beşiktaş'a zorla kayıp mı ettirdiler? Adana Demirspor'un galibiyeti yoktu. Yani lütfen o dönem Hasan Arat yönetiminin falan yaptığı yanlışları bu şekilde temize çekmeye çalışılmasın. Zaten konu hakkında detaylı bir araştırma yapılıyor. Bir de büyük konuşmak da yanlış bu konuda. Çünkü her takımdan yönetici var. Bakarsınız, varsayıyorum. Yani bir şey bildiğimden söylemiyorum ama bakarsınız bir şeyler incelenir ve takımlarınızın yöneticileri gerçekten bu usulsüzlüklerin içinde yer almış. Sonrasında bu yorumları yazdığımız için pişman oluruz. Bazı yorumları yaptığımız için pişman oluruz. O yüzden burada bence bir iddiada bulunmak yerine herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş. İyi de siz Beşiktaş olunca averajla şampiyonluğa getiriyorsunuz. Beşiktaş'a yıllarda şampiyonluğu çalındı yahu. Bunu eski hakemler itiraf etti defalarca. Bakın. Lütfen buna çok dikkat edin. Sizin Twitter veya başka sayfalardaki timeline'ınız yani ana sayfanızı oluşturan şeyler hepsi gerçek değil. Yani yıllarca Beşiktaş konuşuldu, Beşiktaş'a şunlar yapıldı, bunlar yapıldı şeklinde. Yani mesela bu hatayı şeyde de yapıyoruz. Bütün dünya benim takımımı konuşuyor. Hayır öyle bir şey yok. Sadece siz o şeyleri beğendiğiniz için algoritma sizin karşınıza çıkartıyor. Ben Beşiktaş olunca averajla şampiyonluğa getirmiyorum veya bununla ilgili bir suçlama yapmıyorum. Lütfen. Siz dediğiniz için hani sürekli Beşiktaş'a hata yapılıyor, Beşiktaş'a yapılıyor şeklinde örnek verdiğiniz için ben de diyorum ki bakın Beşiktaş'ın da gidip son şampiyonluğu için başka bir takım taraftarı aynı şeyi söyleyebilir. Madem Beşiktaş'ın karşısında sürekli engelleyen bir şey var o zaman nasıl şampiyon oldu Beşiktaş burada der. Şimdi diyeceksiniz ki ona rağmen şampiyon olduk diyeceksiniz. Bu taraflı bir bakış açısı. Tarafsız şekilde bakmadığınızı söylüyorum ben de. Bakın pozisyon örneği vermeye devam ediyorsunuz ama okumayacağım. Okumayacağım bunları yani. Eyüp Bey bir de üsluba da dikkat edersek sevinirim. Buradan WhatsApp hattı üzerinden kimseyi engellemek istemem. Yani daimi dinleyicilerimizsiniz. Hassas konular bunlar. Aslında herkesin demek istediği bu yapamadır nedir artık bundan en az zarar gören takım Galatasaray demek istiyorlar. Bana da öyle geliyor ligi takip eden biri olarak ama ben de Fenerbahçeliyim belki taraflı düşününce diyor Kubilay Bey. Teşekkür ediyorum. Ya bakın tabii bu arada bunu da doğal görüyorum. Herkes kendi tarafından düşünmek ister. Herkes bir... umuda bağlanmak ister. Hani herkes kendi tarafına haksızlık yapıldığını düşünmek ister. Kubilay Bey, teşekkür ediyorum bu samimi mesajınız için de. Yani evet, buna hak veriyorum ama kesin bir yargı, sanki sezonlar tekrar edilecek, böyle böyle şeyler oldu işte, detaylar bunlar diye önümüze belgeler geldi de bunun üzerinden biz konuşmuyoruz gibi bir algı yaratılmasına veya böyle bir şekilde yorum yapılmasına da gerek yok demek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum mesajlarınız için. İsminize de bakalım İbrahim Bey. Ben teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Derbilerden örnekler var. Maç örneklerine gelmiyorum. Zaten dosya ile ilgili ya bu konu geniş kapsama kavuşunca herhalde daha çok konuşulur. Biz de konuşuruz ama şu an dosya aşamasındaki bir olayı, sadece isimlerin olduğu bir olayı, ki çoğu ismi tanımıyorum bile ben. Çünkü benim yani ilgilendiğim dalı veya ilgilendiğim tarafı, futbolun neresinde olduğumu az çok biliyorsunuz. Hani benim çok alanım değil bu. Bu sadece isimler üzerinden varsayımlar ve yorumlama yapmak isteyenler için zaten bağlantılar yapıyoruz. Sevgili Aydın Cengöz, Tahir Kum gibi isimler bu konuda daha yetkin isimler. Keza aynı şekilde Ömer Faruk Ünal. Hüseyin Bey bizlerle birlikte, Hüseyin Mecid'e de selamlar. Çağatay Hocam da yoktu, tüm konuklarına selam olsun demiş. Bir toplantısı vardı, önemli bir toplantı, biraz uzadığı için bugün sizlerle olamadı, yarın sizlerle olacaktır. Şuna da cevap vereyim mesela. Galatasaray taraftarı dışında neden herkes Galatasaray'ın kayrıldığını düşünüyor? Bunun altı boş mu sizce? Bence altı boş. Ya bunu açıkça söyleyebilirim. Altı boş çünkü şunun nedeni, ya hani bir şey bildiğimden söylemiyorum veya elimizde bir veri yok bununla ilgili. Ama bunun çok mantıklı bir psikolojik açıklamasını yapabilirim. 4 senedir şampiyon olan bir kulüp var. Tabii ki diğer kulüpler 4 senedir şampiyon olan kulübü suçlayacak. Bu konuda ne olacak ki yani? Ya biraz da şampiyonluğa hasretlik bunu getiriyor. Hasret kalma getiriyor yani. Hani herkes bunu düşünüyorsa bu doğrudur, böyle bir şey vardır diye bir şey yok. Şu anda aynı şey Almanya Ligi'nde olsa Bayern Münih'e herkes saldıracak. Çünkü yıllardır bir dominasyon var. Herkes kafasında diyecek ki biz çok yaklaşmıştık. İşte Stuttgart mesela çıkacak geçen sezon, önceki sezon için diyecek ki biz çok yaklaşmıştık. Bayern Münih her maçını kazandı, böyle böyle oldu falan diye. Bu olacak. 4 senedir şampiyon olan bir kulübe diğer rakip taraftarların bunu düşünmesi doğal. Fenerbahçe olsaydı Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı bunu düşünecekti. Ama bu demek değil ki ortada bu konuda iddialar var. Şu anda sadece önümüzde boş bir kağıt ve isimler var. Ayıp artık, bir futbol zevkimiz vardı, içine kıl düşürdüler. Lakaytsiz insanların ne işi var orada demiş bir dinleyicimiz. Herkes kendi başarısızlıklarını başkaları üzerinden okuduğu sürece düzelmez, sorun tek taraflı olamaz, sorunu sorun yaratanlarla çözemeyiz demiş Bayram Bey. Katılıyorum, şunu da eklemek istiyorum. Her takım için söyleyeyim hatta. Şimdi burada ona söyledin buna söylemedin gibi durum olmasın ama. Yani mesela Galatasaraylı bir taraftar demek ki diyecek ki işte burada taraflı olarak bakan, listeye taraflı olarak bakmaktan bahsediyorum. Ya işte diyecek ki demek ki biz alıp başımıza o yüzden gidemiyorduk, bu kadar kadro kalitemiz falan var şeklinde bir şey diyecek. Ama o dönem Hakim Ziyech gibi, işte Yeler gibi kötü transferler de vardı mesela. Bunları yok mu sayacağız, bu başarısızlıkları yok mu sayacağız? Fenerbahçe'de son dakikada puan kayıpları, son dakikada gelen akıl almaz yenilen goller, işte Rize Spor Ederson'un hatasıdır veya derbilerde gidip en ezeli rakibi, yani şampiyonluk yolunda çelme takabileceğini geçtim artık, şampiyonluk yolunda direkt önüne geçebileceğin rakibine sürekli yenilmek, bu başarısızlıkları yok mu sayacağız? Beşiktaş için yani yıllardır süre gelen kötü yönetimler, ilk kez nefes aldı Beşiktaş, yıllardır süre gelen kötü yönetimleri yok mu sayacağız? Yapılan kötü hamleleri, kulübün altından yani neler çıkmıştı ya, kulüp binasının alt katında yani çakma ürünler satılıyordu, sahte ürünler satılıyordu. Ya bunları yok sayacağız, her şeyi eğer dediğiniz tarzda bir şeye bağlayacaksak bence çok yanlış yapıyoruz. Hatta bunu isteyenlerin ekmeğine de yağ sürüyoruz. Ya Galatasaraylı olduğunuzu bu kadar belli etmeyin demiş bir dinleyicimiz mesela. Beşiktaş taraftarı olduğumu artık herkes biliyor zaten. Ama böyle düşünüyorsanız demek ki işimi güzel yapıyorum. Teşekkür ederim. Göksel'in yaşın itibariyle bilmiyorum, hatırlar mısın? Beşiktaş ikinci takıma 15 puan farklı öndeyken kırmızı kartla biçildiği ve o sene Beşiktaş'ın ligi kaçıncı olarak bitirdiği. Ziya Bey, hatırlamıyorum. Yani hangi dönem yazarsanız, hatırlayamadım dediğiniz gibi. Ülkede lağım patlamış. Bu yazanlar öyle demeyelim, öyle demeyelim. Mustafa, ben şampiyonluğa hasret kalmak mı? Şu güncel durum haricinde içeri alınmayan yöneticisi kalmamış takımı. Ya bu suçlamaları okumayacağım. Yani yazmayın lütfen. Çünkü iddia şu anda. Hani sizin için de okumamam daha iyi. Durduk yere ortada bir iddia var. Kulüp başkanları bile bu konuda şu an bir şey demiyor. Bu tarz iddialarda bulunamıyor. Ve burada sizin de zarar görmenizi istemem. Yani üslubunuzdan dolayı okumayacağım. Göksel'in kardeşim diye başlayıp sonra bak yine saçma sapan konuşuyorsun şeklinde gitmişsiniz. Hakikaten güzel konuşuyorsun Göksel'in, millet şampiyon olamıyor diye suçlayacak yer arıyor demiş Hasan Bey. Peki yavaş yavaş noktalayacağız. Ama dediğim gibi ya, şu anda tepki göstermenizi de anlıyorum. Yani çünkü bence tutunacak bir dal arıyor her takım şu anda. Hani biraz umutla karışık, belki tedirginlikle karışık bir durum ama hakem olayında da aynılarını gördük açıkçası. Hakem olayında da aynılarını gördük. Ya umuyorum, hani benim şuna da inancım yok bu arada. Tamamen temiz hale gelecek falan şeklinde de bir amacım yok. Bu çok zor bir şey. Ama şunu düşünmüyorum yani. Calciopoli skandalını bilirsiniz İtalya'da işte. Milan puan cezası aldı, Juventus küme düşürüldü, bilmem neler oldu falan. Bizim ülkede kesinlikle olmaz bu durum yani. Ben asla böyle bir şey göreceğimizi düşünmüyorum ama konu hakkındaki fikirlerim de az önce özetlediğim şekilde. Ve artık noktalayalım. Ya mesela açık net siz Galatasaraylısınız. Ya değilim. Vallahi yine de sizi seviyorum demiş dinleyiciniz. Teşekkür ederim. İsminiz de yazmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum ama vallahi değilim. Ya bu arada şey gibi olmasın yani, utanmak gibi. Hayır falan gibi değil. Daha önce Melih abi falan söylemişti. O yüzden söylüyorum. Ama hiçbir zaman yaptığım yorumlara veya işte bazı olaylara bakış açıma tuttuğum takımı yansıtmadım. Yansıtmamalıyım zaten. Size saygısızlık olur bu. Neyse, çok uzattık, biraz zamanımızı geçtik. 18'de yine burada olacağım bu arada. Hepinizi bekliyorum. Daha detaylı bir şekilde konuşmaya vaktimiz olacak. Sizlerden gelen mesajlara da tabii ki yer vereceğim. 18'de bu frekansta yeniden buluşalım. Birazdan Kim Ne Dedi bölümümüz sizlerle.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Hocam merhabalar, hoş merhabalar. Bugün yine futbolda önemli bir yeri olan kaptan figürü hakkında konuşacağız. Kaptan olmanın kriterleri, sorumlulukları, bir kulüp tarafından tercih ediliş şekli, takım arkadaşlarına kaptanın yaklaşımı, kaptanın kulüpteki yeri, çalışanlarla, taraftarlar, medya ile iletişimi gibi birçok farklı konu üzerinden kaptan figürünün rolünü inceleyeceğiz. Tüm bunları konuşurken elbette kariyerinize de bazı yolculuklar yapacağız. Size hocam kaç yıldır isminizle hitap edilmiyor olabilir?
5: Çok uzun yıllardır muhtemelen. Doğduk, gözümüzü açtık. Bir hayat mücadelesi. Sonra futbol oynamaya başladık. Profesyonel olduk. Önce kaptan dendi yıllar boyunca. Bıraktık. Sonra hoca denmeye başladı. Dolayısıyla baktığımız zaman bir 40 sene hocam deniliyor. Daha önce de kaptan deniliyor. Tabii futbolun içerisinde 55-56 yıldır, 57 yıldır bulunduğumuz için açıkçası ismimizi unuttuğumuz zamanlar oldu. Tabii bu onur eden bir ünvan tabii ki, ikisi de.
4: Çok genç yaşta başlayan bir kaptanlık hikayeniz var hocam.
5: Evet.
4: 9 yaşında.
5: Evet. Tabii o dönem 19 yaşındaki bir gencin duşlarda sıra beklediği bir dönem. Öyle bir dönemde takım kaptanı çıkmak çok zor bir şey. Profesyonelliğe ilk adım atıp ve kaptanlık arasında çok zaman olmadı benim kendi adıma. Çünkü büyüklerimizden bir tanesi sakatlandı, bir tanesi ameliyat oldu, bir tanesi kart gördü. Sıra bana geldi Adana Demirspor'da. Hafta içi bunun esprileri yapıldı büyüklerimiz tarafından. Zaten takımın en küçüğü bendim. Altyapıdan geldiğim için bana bir kırmızı kurdele aldılar. Hani böyle hediye gibi. Yani bu espri aramızda ta maça kadar sürdü. Soyunma odasına geldik. Klasik hazırlıklarımız oldu. Arkasından işte maça hazırlandık. Şortumuz, tozluğumuz, ayakkabımız, formamız derken hazırız dediler. Şimdiki gibi aynı yerden çıkmıyorsunuz. Beraber de çıkmıyorsunuz. Ayrı ayrı çıkıp sonra hakemler çıkıyor. Çağırıyor, gelip iki tarafa diziliyorsunuz. Çıkıyor muyuz dedim, evet dediler. Ben tabii o heyecanla bir çıkmışım. Geldim, normal arkamı döndüm. Meğersem 5-10 metre gerimde kimse yok. Çok çabuk gelmiş oraları heyecandan, uçarak. Nitekim abilerimiz dedi ki uçuyorsun Fatih diye. Tabii kusura bakmayın, heyecanlıyız dedik. Ondan sonra böyle bir maçlık bir kaptanlığım var. Tabii o genç yaşta, o heyecanda, o duygular içerisinde direkt sahaya doğru uçmuşuz arkamıza bakmadan.
4: Ya arkanıza hadi takım, hadi oğlum diyecek.
5: Halimiz hiç yok zaten. Sorduk abilere çıkıyor muyuz diye. Çıkıyoruz dediler. Ben de öyle çıktım maalesef. Arkamda çok fark bırakmışım. Onları bekledim ben santrada. Gülüştüler falan filan. Böyle bir kaptanlık serüvenim var ama tabii ondan evvel bir de genç bir takımda kaptanlık yaptım ben. Ama Adana Demirspor'da o dönemde kaptan olmak çok zor bir iş. Yani yemekte, duşlarda, herhangi trende sıra bekleyeceksin. Öyle direkt duşa girmek falan yok. O saygıdan mahrum kalamazsın. Yanlış da yapamazsın. Böyle bir ortamda, böyle bir takımda kaptan çıkmak hayat boyu da unutmadım. Zaten hatıralarımda da en önemli yeri alıyor.
4: Her zaman tebessümünü hatırlarsınız hocam.
5: Tabii ki.
4: Hocam 18-19 yaşında bir kaptan şu anda dahi genç. O zamanlarda kaptanlık, liderlik hep sözünü dinletme kavramı üzerinden değerlendirilir ama artık genç kaptanlar fazla, genç teknik direktörler, genç CEO'lar şirketlerde fazla. Sizce yaş hiyerarşisi kırıldı mı?
5: Bence yaş hiyerarşisi çoktan kırıldı. Artık günümüzde sadece kendi mesleğimizde genç takım kaptanları, genç antrenörler yok. Bugün 20'li yaşların ortasında veya başlarında CEO'lar var, genel müdürler var, teknik direktörler var. Neredeyse dünyanın en önemli görevlerini yapan insanlar çok genç yaştalar. Yaş hiyerarşisi müthiş bir kabustu tabii. Yani o günün dünyasında liderliğin veya kaptanlığın daha çok söz dinletme bağlamında kabul ettiği bir dönemdi. Dolayısıyla elbette çok değerli büyük kaptanlar da var o dönemde ama saygı duyduğumuz, örnek aldığımız, ancak düşünebiliyor musunuz? 19 yaşındaki bir oyuncunun duş sırası bekliyorsunuz. Nasıl takım kaptanı olursunuz ki? Mümkün değil. O günlerde kaptanlık bandı takabilmek hakikaten çok önemli bir şeydi. Sadece Adana Demirspor'da değil, Galatasaray'da ve milli takımda da ben genç kaptanlık onuruna eriştim. Bu onuru yaşadım. Ama hep birlikte yapıyoruz düsturuyla hareket ettim.
4: Hocam, liderlik veya konumuzdaki gibi kaptanlık sonradan elde edilebilen veya keşfettiğiniz bir özellik midir? Keşfedilebilir mi?
5: Ben bunun insanların özünde olduğuna inanıyorum. Zamanla muhakkak ki sorumluluklarınız artar. Hayat sizi farklı bir yere taşır. Tecrübeniz de bu arada artar. Ama kritik anlarda özellikle duygusal zekanızla fark yaratırsınız.
4: Peki bir insan ya liderdir ya da değildir diyebilir misiniz hocam?
5: Bence de insan ya liderdir ya değildir. Ama unutmayın ki liderlik farklı şekillerde de yapılabilir. Yani kalitesiyle, yetenekleriyle, aklıyla size liderlik edebilen insanlar olur. Ve inanın bana onun yaşı da olmaz.
4: Hocam 19 yaşında Demirspor kaptanlığı, daha sonra daha da büyük bir meydan okuma, 21 yaşında Galatasaray'a geliyorsunuz. Galatasaray'a transfer olduğunuzda kendi limitlerinizi zorlama konusunda ne kadar cömert davrandınız? Zihinsel ve duygusal boyutta hazır mıydınız?
5: Şimdi en büyük yıldızların hikayelerine bakın. Muhakkak ki bazı problemler yaşamıştır, bazı kırılma noktası geçirmiştir. Çünkü hayat bazen sizi yaşıtlarınızdan daha erken yaşta sınar. Çocuk yaşta ayrıldığınız evinize, eski alışkanlıklarına dönmek istemeniz, karşısında duran büyük meydan okumaların devasa etkisi elbette kendinizi sorgulamanıza neden olur. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir sporcunun başına gelebilecek en güzel şey kariyerinin başında yaşadığı zorluklardır. Çünkü sadece futbolda değil, hayatta da zorluklar gördükçe oradan çıkmak için çıkış yolu bulmak, farklı çözümler aramak durumunda kalmak sizin için çok büyük fayda sağlar. Limitlerimi zorlama konusuna gelince, o konuda ben sadece cömert değil, açık konuşayım, acımasızdım. Sahada kendimi vermekten, bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmedim. Ama futbol sahası dışına çıktığımda, o genç halimle gece tek başıma kaldığımda düşünmedim mi? Elbette çok düşündüm. Yahu nasıl düşünmez insan ki? Bana sorarsan hiç kimse o yaşta Galatasaray formasının zihinsel ve duygusal yüküne %100 hazır olamaz. Kim "ben tamamen hazırım, ben tamamen hazırdım" diyorsa dürüst davranmıyordur. İstanbul'un o dönemki acımasızlığı, 20 yaşında, 21 yaşında bir genç olarak sahip olduğun şöhret, ekonomik güç, üstündeki forma, taraftarın beklentisi, medya baskısı, daha önce gazetelerden veya televizyonlardan izleyebildiğin, büyük yıldızlarla paylaştığın soyunma odası ve içindeki hiyerarşi.
4: Hepsi üst üste.
5: Ya bir geliyorsun soyunma odasına. Büyük Mehmetler, Yasinler, Gökmenler, Nihat abiler, Muzaffer abiler, Çilli Mehmetler, Bülentler, onlar, Tuncaylar, Uğurlar.
4: Hiç düşünmüş müydünüz hocam bir araya gelebileceğinizi?
5: Muhakkak ki bunların hepsini eskiden düşünüyorsun ama işin içine geldiğin zaman çok başka bir şey. Yani soyunma odasına giriyorsun, 15 gün evvel, bir ay evvel Adana Demirspor'da hahayla hihiyle rahat, oranın en yetenekli şöhreti olarak girdiğin soyunma odasına, şimdi hepsi şöhret olan bir soyunma odasına giriyorsun. Gurbettesin, şimdiki gibi değil. O zamanlar gazete Fatih'i kaçırdılar diyor. Annem ve herkes endişe içerisinde. Hakikaten, halbuki kaçırma bir elin yağda bir elin bağda. Ama kaçırma sanki birini kaçırdılar, kötü bir şeymiş gibi algılanan bir ortamda, düşünsenize sabah soyunma odasına giriyorsunuz elinizi kolunu sallayarak, yeni transfer, her taraf şöhret. Siz de daha yeni o basamakları çıkacaksınız. Onun için ben bir gün Metin abiye bir mektup yazdım.
4: Bir geldik kırılma oraya. Noktası o mudur hocam? Var mıdır yani sizin?
5: Yok, başka yok. Yani geceleri tabii ki düşünürdüm, geceleri sorgulardım. Bir de bütün arkadaşlarımdan ayrılmışım. Hiç alışkın olmadığım bir şekil var. 25 araba geliyor, 25 araba gidiyor. O zaman bizim arabamız filan da yok. Ali Samiye'nden otele yürüyoruz. Yakında zaten. Biz de öyle değildi ki. Adana zaten küçük bir yer. Herkes birbirle vakit geçirir. Burada dediğim gibi antrenmana herkes 25 araba geliyor. 25 araba ayrılıp gidiyor. Yani böyle bir durumda kendinle baş başa kaldığın zaman Allah için biraz hafif, hayatımda hissetmediğim o psikolojik korkuyu belki hissettim yani.
4: Mektup dediniz hocam.
5: Rahmetlik Metin abiye bir mektup yazmıştım. Ya olur mu olmaz mı diye yani. Geri dönmeli miyim diye acaba. Özü bu. Yani bunu düşündüğüm.
4: Her genç yaşayabilir hocam.
5: O. Bunu düşündüğüm anlar oldu açıkçası. Başlarda o zorlukları çektim. Kolay değildi.
4: Cevabı ne oldu?
5: Cevap, babam rahmetli Metin abiye Allah rahmet eylesin teslim etmiş beni, eti senin, kemiği benim demiş. Dolayısıyla Metin abi beni kenara çekti. Dedi ki nereye? Niye bu karamsarlık? Sen çok büyük oyuncusun. Acele etmeyeceksin. Sabredeceksin. Çalışacaksın. Klasik Metin abi. Bir daha duymayın.

Zaten Galatasaray'ın kendisiydi. Büyük kulüpler tarihinden güç alarak büyük kalırlar. Metin abinin futbolu bıraktıktan sonra kulübe hizmet etmeyi sürdürmesi Galatasaray kültürünün kendi geleceğini inşa etme aklıdır. Ben de evet dediğiniz gibi Galatasaray'da çok genç yaşta kaptan oldum. Bu mevzu Metin abinin benimle konuşmasıyla son buldu. Üçüncü veya dördüncü senem tamamlanmadan kaptanlık onurunu yaşamıştım.

0: Kaptanlık çok yüksek bir mertebedir. Kültürün içinde vardır. Birbirini de besler kaptanla kulüp.
1: %100 katılıyorum. Şimdi arkaya baktığınız zaman Ali Sami Yenler'den Nihat ve Bektik'e, Baba Gündüz'den Turgay Şeren'e, Metin Oktay'dan Uğur Köken'e, Muzaffer abiye, Yasin'e, Büyük Mehmet'e, Gökmen'e, neyse, böyle uzanan bir silsilesi de var. Şimdi bu değerler silsilesinin veya duruşun kültürün emaneti olarak geldi bana. Bu görev hep. Her zaman kendimi çok şanslı hissettim. Çünkü hep şunu söyledim ben. Ben Galatasaraylı, çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim derken üstüne basarak birkaç basın toplantısında bunu ima etmeye çalıştım. Hayatımda ne mi değişti kaptan olduğumda? Şu an bile hissettiğim en saf duygu. Gurur. Evet. Gurur. Düşünebiliyor musunuz? Kaptan Fatih diye anılmaya başlıyorsunuz. Büyük kaptan diye yıllarca tezahürat ediliyor. Fatih buraya değil. Büyük kaptan buraya. Yani çok büyük bir gurur tabii. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'da divan heyeti çok önemli bir yerdir. Çok önemli bir mertebedir. Bir gün dediler ki divan heyeti başkanı ve yönetimi sizi çağırıyor. Konuşma yapacaksınız. Takım kaptanı olarak ben divan heyetine gittim. Böyle bir heyecan maçta bile yok. Kürsüye çıktım. Bir konuşma yaptım. Arkasından soruları cevapladım. Yani bilmiyorum oradaki atmosfer nedir ama o gün bana Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorum gibi geldi. Çok yüksek Galatasaraylılar ve Galatasaray'ın genç bir kaptanı geldi. Hasnun Galip de kürsüye çıktı. Divan kuruluna hitap etti. Çok saygıyla, sevgiyle andığım önemli hatıralarımdan bir tanesiydi. Ama diyorum ya, bir maç kadar heyecanlandım.
0: Hocam, siz sadece Galatasaray'da değil, aynı zamanda yine çok genç yaşta milli takım kaptanı da oldunuz. Ama milli takım kaptanı olarak çıktığınız ilk maçı hatırlıyor musunuz?
1: Bırak.
0: Yıl hocam?
1: 75-76.
0: Evet.
1: 77.
0: Deplasmanda bir hazırlık maçı.
1: Deplasmanda, evet.
0: Bizim notlarımızda o maçı işaret ediyor hocam. Henüz 22 yaşındasınız orada da. Kısa zaman içinde hem Galatasaray hem milli takım kaptanı oldunuz. İşin sorumluluk kısmını konuşuyoruz ama o yaşta bir sporcu zirveye ulaşma hissinin üstesinden nasıl gelir?
1: Güzel bir soru bu. Bence genç bir sporcu için özgüven çok önemli bir duygu. Henüz 22-23 yaşında hem Türkiye milli takım mı hem de Galatasaray kaptanı olmak benim için varılmış olan bir zirve değildi aslında. Buradan genç arkadaşlarıma da söyleyeceğim şudur. Eğer hedeflediğiniz yere ya da başkaları için hedef olan bir yere beklenenden erken veya genç herhangi bir yaşta geldiyseniz orayı varış noktası olarak değil, başlangıç çizgisi olarak görün. Bence genç bir sporcu için özgüven son derece önemli ve hassas bir nokta. Ve duygu, düşünebiliyor musunuz? 22-23 yaşındasınız. Hem Galatasaray kaptanısınız, hem milli takım kaptanısınız. Yani bunu sindirmek, bunu hazmetmek çok kolay bir şey değil. Tabii şunu söyleyebilirim. Bu benim için zirve değildi. Buradan da genç arkadaşlarıma çok önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer hedeflediğiniz yere ya da başkaları için hedef olan bir yere beklenenden erken veya genç bir yaşta geldiyseniz lütfen orayı varış noktası olarak kabul etmeyin. Tam tersi, orayı bir başlangıç çizgisi olarak görün. Galatasaray ve milli takım kaptanlığı bana açıkçası konfor olanı sağlamadı. Tam tersi, aksine bana hata yapma lüksümü aldı elimden. İşin şakası bir tarafa, elbette hiç pişman değilim. Hiç sorun değil. Bugün 20'li yaşların başında veya biraz geçmiş olan ve şu an bizi izleyen tüm arkadaşlarımız, evlatlarımız veya bu yaşlarda genç evlatları olan ebeveynlere söylüyorum. Lütfen dinlesinler. Bu yaşta bir gencin hata yapma lüksü yok mudur? Elbette vardır. Olmalıdır da. Bilerek veya bilmeyerek. Ne diyoruz hep? Zirvede oksijen az olur. Rüzgarlar sert eser. Eğer ayağınızı sağlam basmazsanız o rüzgar sizin sonunuz olur.
0: Hocam, o yaşta daha... Henüz o yaşlarda hata yapma lüksünüzün elinizden alınması ya da erken yaşta bu lüksten kopmanız bir noktada, hayatınızın bir noktasında ben de artık rol model olmak istemiyorum dedirtti mi size?
1: İnsanlar hep o sahadaki veya saha kenarındaki sert, sarsılmaz duruşu görüyor. Ama günün sonunda etten kemikten yapılmış bir adamım ben de. Bazen öyle bir an gelir ki sırtımdaki o devasa beklenti yükünü saniyeliğine de olsa indirip nefes almak istersin. Ya ben de insanım, benim de kırılmaya, benim de yorulmaya, anlık kızgınlıklara veya duygularla hareket etmeye hakkım var, hakkım yok mu dersiniz. O günlerde çok yorulduğumu

0: hissediyorum. Ama çok uzun zaman oldu, yorgunum demeyi bırakalı. Artık demiyorum. Düşünebiliyor musunuz? 25 yaşında futbol oynarken hayatın ne kadar uzun ve zorlu olduğunu kafamda tartıyordum. Neredeyse bir o kadar ve bir o kadar daha geçti üzerinden. Hayatımın neredeyse son 60 yılının her anı kayıt altında. Bu hiç kolay değil böyle yaşamak. Bazen insan birkaç yıl önce bir yerde söylediğini veya yazdığını görünce, bir konu hakkında düşündüğünden bugün çok daha farklı hareket ettiğini hatırlayınca dahi kendine bir an olsun yabancılaşıyor.
1: Hocam, milli takım kaptanlığınıza geri dönüyorum. 1983 yılında en fazla milli maçta forma giyen oyuncu rekorunun sahibi oldunuz. 47. maça çıkarak bugünlerde yüzlerin, 80'lerin, 90'ların çok rahat ifade edildiği o dönemlerde 51 maçta da 12 yıl boyunca bu rekor hep sizde kaldı. 78'den sonra da milli takımda hep kaptan oldunuz. Yaklaşık 30 maç o dönem içinde çok yüksek bir rakamdı. Seremonilerde nasıl geçiyordu?
0: Şimdi tabii elbette benim için çok büyük gurur tabii. Yani o dönem bir de hatırlayacaksınız, senede 3-4 tane maç oynanıyordu. Yani ben çok sakatlanan da bir oyuncu değildim. O yüzden devamlı da oynuyordum ama maç sayısı az olduğu için 50 milli maç neredeyse ütopik bir sayıydı. Ama o milli formayı giydiğiniz an, hele işte sahaya çıkıp İstiklal Marşı okunmaya başladığı an, saha içinde dinliyorsunuz, sayıların, rakamların hiç önemi kalmıyor. O anın gururunu yaşıyorsunuz ve tüyleriniz diken diken oluyor ay yıldız göğsünüzde. Dolayısıyla o kutsal formayı terletmek de benim için tabii çok büyük bir gurur. 30'dan fazla da takım kaptanlığı yaptım ben. Bu o zaman için tabii çok ciddi bir sayıydı açıkçası. Ve daha mutlu olduğum bir şey oldu. Soyunma odasında da küçük bir konuşmayla maça çıkarken bu rekoru 1995 yılında o günkü takım kaptanımız Oğuz Çetin'e bizzat emanet eden, teknik direktör olmaktan da mutluluk duydum ve kendisine kendi elimle benim rekorumu kırması için sahaya yolcu ettik. Tabii şimdi bu rakamlar çok yukarı çıktı. Nedeni de şöyle, sonradan amili takımın başına gelince aşağı yukarı dünya sıralamasında, dünya ortalamasında milli maçlar 7 ile 9 arasındadır. Özellikle gruplardan çıkan, Avrupa Şampiyonası'na katılan veya Dünya Kupası'na katılanlar biraz daha fazla olabilir. Tabii biz grup aşamasında genellikle çıkamadığımız için o günlerde 10 seneye yakın üst üste oynamama rağmen pek yukarı çıkamamış. Ama kendi oyuncularımın birçoğunu Yüzler Kulübü'ne yolcu ettim.
1: Hem kulüp kaptanlığı hem milli takım kaptanlığı yapmış olan isimlerden biri olarak bu ikisinin arasındaki fark nedir?
0: Şimdi bu ikisi de çok ulvi, çok gurur verici, çok önemli görevlerdir. Ancak çok önemli bir fark. O fark da şu. Birinde kulübünüze sorumlusunuz. Yani kulübünüz, camianız, taraftarınıza sorumlusunuz. Diğerinde bir ülkenin her ferdine sorumlusunuz. Dolayısıyla bu iki en önemli fark. Kulüp takımında tabii çok değerli arkadaşlarınız da mücadele ediyorsunuz. Çoğu zaman bir banda gerek kalmadan sorumluluğu paylaşıyorsunuz. Milli takımdaysa durum çok farklı. Yani kulüplerinde büyük rol oynayan kaptanlara da sahada kaptanlık yapıyorsunuz. Ve örnek olmanız gerekiyor. Çünkü o dönem Fenerbahçe'de Cemil, Beşiktaş'tan Rasim Kara, Trabzon'da Şenol, hatta daha önce Necmi abi, Altay'da Mustafa. Çok önemli kaptanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Takımların en iyi oyuncuları, en büyük oyuncuları milli takıma geliyor. Hepimiz Türkiye'yi temsil etmenin bilincindeyiz. Her şeyin önüne milli takım değerlerini koymuşuz ve öyle mücadele ediyoruz. Unutulmamalıdır ki o kısa kamplarda kulüp aidiyetlerini, rekabetleri bir kenara bırakırdık ve herkes bir bayrak altında toplanırdı. Ve hiç de herhangi bir şey konuşulmazdı. Sadece milli takım altında birleşir, ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek isterdik. Bu konuda hiç sorun yaşamadım, yaşamadık. Onlar kaptan olduğu zaman ben kaptan olduğum zaman onlar, her zaman saygılı davrandık. Belki o dönem istediğimiz neticeleri elde edemedik. Zaman zaman önemli başarılar alsak da, ama ben olağanüstü yetenekli oyuncularla oynadığım bir dönem olarak hatırlıyorum o dönemi. Yani ben müthiş yetenekli oyuncularla beraber oynadım.
1: Hocam, oyuncuyken taktik tahtasına baktığınızda kaptanken hiç teknik direktör olmayı hayal ediyor muydunuz?
0: Açıkçası tabii saha içi taktik artı oyunun yönetimi boyutuna, saha içi organizasyonuna, liderliğe belki biraz ilgim vardı ama öyle bir 16 yıl yaşadım ki ben açıkçası sahanın kenarından bile geçmeyeceğim dedim, civarından bile.
1: Hiç hayal etmiyordunuz yani.
0: Olağanüstü hayır dersem yalan olur. Hani bir gün tamam ama yani o anlar mümkün değil. Nitekim bir 4-5 ay böyle hiç maça gitmedim jübilemden sonra. İlgilenmemeye bakıyorum ama ilgilenmemek mümkün mü? Doğuştan beri ta o yaşa kadar futbolla iç içe olmuşuz. Dolayısıyla bir gün geldi, Dünya Kupası ile başladım ben. Daha doğrusu ondan evvel antrenörlük kursuna gittim. Şöhretli ve şu kadar milli olan oyuncular için özel bir kurs açılmıştı. Ona gittim ve başladım yani. 4-5 ay sürdü, en fazla 6 ay sürdü. O ben ya stadın etrafından bile geçmeyeceğim düşüncesi demek o 16 yılın verdiği, büyük kulübün verdiği o müthiş efor ve baskı beni öyle düşünmeye zorlamış ama 6 ay bile sürmedi. Zaten ondan sonra antrenör kursuyla başladık. Arkasından 86 Dünya Kupası. Zaten 85'te bırakmıştım. Arkasından da Ankara Gücü, sahanın kenarı.
1: Hocam kaptanlıkta çok özdeşleşen isimler tarih içinde teknik direktörlüğü tercih etmeme yoluna da gittiler. Başka roller edindiler, başka
0: şimdi,
1: şeyler yaptılar. Siz
0: bu,
1: hiç onu düşündünüz mü?
0: Bu çok doğal. Eğer futbol kariyerinizi önemli bir yerde tamamlıyorsanız size birçok yer açık. Yani sportif direktör olabilirsiniz, general direktör olabilirsiniz, basın mensubu olabilirsiniz. Televizyonda commentator olabilirsiniz. Bir takımda yardımcı antrenör olabilirsiniz. Bizim son federasyonun de açtığımız kurslardan sonra olmaz mı olmaz scout olabilirsiniz. İşte analiz birçok yer var ama önemli olan 4-5 tane yer var ki sadece teknik adam olmanız gerekmiyor. Hepsi olabilirsiniz. Bunlar açıktır. Hatta bugün dünyada tercih hakkıdır. Hatta önceliktir. Mesela Zanetti şimdi bakıyoruz ne yapıyor? Inter'de onu temsil ediyor. Beraber çalıştığım, çok da çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum dostum Pavel Nedved 20 sene Juventus'u temsil etti. Son olarak da mesela Suudi Arabistan'da beraberdik. Şimdi de Çek milli takımının en önemli yöneticilerinden bir tanesi. Yani sadece teknik direktörlük kulvarını kazanmıyorsunuz. Eğer iyi bir futbolcuysanız, önemli bir isimseniz bıraktıktan sonra da sizin için birçok imkan var. Yani bugün mesela Chiellini geldi Juventus'ta görev yapıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Maldini geldi, Puyol, Lahm, Rui Costa bugün başkan Benfica'da. Dolayısıyla bu konular sizin için açık.
1: Hocam çok büyük kaptan olmalarına rağmen teknik direktörlük kariyerinde başarılı olamayan ve daha sonra farklı yolu izleyenler de var. Bunu nasıl okumak gerekir?
0: Sen sormadan ben sorayım. Sahadaki liderden kulübedeki lidere geçiş nasıl olur? Bak işte bu hiç kolay değildir. Kaptan bir defa takım arkadaşlarının sırdaşıdır. Kaptan onların arkadaşıdır. Tarihteki birçok örneğe göre abisidir. İletişim şekli bir anda köklü şekilde %100 değişir.
1: O geçiş zorlaşır yani hocam.
0: Çok zorlaşır. Bakın arada bir çizgi var. Hangi çizgi? Taç çizgisi.
1: Aslında çok yakın ama...
0: Çok yakın ama çok uzak. Bu tarafa geçerseniz futbolcusunuz, bu tarafa geçerseniz teknik direktörsünüz ama olağanüstü farklılıklar olan iki yer, iki mevki. Saha kenarına geçtiğiniz zaman sorumluluklarınız artar. Kaptan sahadaki performansıyla ilgilenir sonuç olarak. Ama siz bir takıma, bir kulübeye, bir taraftar topluluğuna karşı mesuliyetiniz vardır. Camiaya karşı sorumlusunuzdur. Kendinizi de her gün yenilemek zorundasınızdır. Güncellemek zorundasınızdır.
1: Ne yapmanız gerekir hocam bunun için?
0: Bunun için bazı ölümcül hatalardan uzak kalmalısınız. Uzak durmalısınız. Ya ben zamanında çok iyi oyuncuydum. Ben bunu yapıyordum. Bu çocuklar niye yapmıyor? Olmaz. Artık o çizginin bu tarafındasınız. Bir lider gibi hareket etmek zorundasınız. Müthiş bir sabır gerekiyor. Aksi takdirde futbolculuğunuzu hatırladıkça, onu düşündükçe hata yaparsınız. Saha kenarına geçtiğiniz an futbolculuk yıllarınızı unutmalısınız. Bitti.
1: Ne kadar yetenekli olursanız olun hocam.
0: Olağanüstü yeteneklerinizi de unutmalısınız. Siz o andan itibaren oyuncunuzun artık örnek aldığı bir adam, idoli olmalısınız. Söylediklerinize önce siz inanmalısınız ki onları da takımı da inandırabilirsiniz. Yani bunlar hiç kolay değil tabii. Büyük futbolcuların, büyük kaptanların zaman zaman yaşadıkları zorluklara ben de şahitlik ettim muhakkak. Ama dikkat edin, büyük futbolcu olup aynı zamanda büyük de teknik direktör olanlara iyi dikkat edin. Hepsinde muhakkak ki insan yönetimi öne çıkar. Ve bu özellik onların en önemli özelliği olmuştur. Yok, ben çok iyi futbolcuydum, ben büyük futbolcuydum. Tamam, anladık. Ama antrenörlükte saha kenarında yeni başlayan bir teknik adamsın. Hiç itirazımız yok. Hatta tarihte de okuyabiliriz. Ama saha kenarına geçtiğin an daha yeni bir teknik direktörsün. Yani daha gideceğin çok yol var.
1: Aslında yine sıfırdan başlıyorsunuz hocam.
0: Tabii, elbet. Elbet. Hatta sana bazı şeyler büyük sürpriz gelecek. Futbolcuyken ya böyle miymiş diye.
1: Hocam, takımı inandırabilmekten bahsettiniz. Önce kendinize inanarak elbette. Ama taraftar da tıpkı takımdaki oyuncular gibi sahaya veya kenara baktığında güçlü bir figür görmek ister. Ama o kaptan veya teknik direktör yalnızlığı nasıl yaşar?
0: Ben çok kalabalık bir yalnızım, biliyorsunuz, böyle bir sözüm var. Muhtemelen böyle bir anda çıktı. Şimdi zaferin tadı güzeldir. Zirveye doğru çıkarken o merdivenlerde çok kalabalık bir grupla çıkarsınız. Ama bir gün kötü duruma düşüp kaybettiğinizde dönüşte o merdivenleri inerken kimseye rast gelmezsiniz. Ben bunu biraz da teknik direktörlük üstünden okuyacağım. Ama şunu söylemem gerekir ki ben kalkarken de farklı davranmadım. Yine aynıydım. Yani üzüntüm, yalnızlığım, düşüncem aşağı yukarı aynıydı. Kariyerimin büyük bir bölümünde böyleydi. Tamamında neredeyse. Sorumluluktan hiç kaçmadım. Kaptanken nasıl hareket ettiysem kriz anlarında, teknik direktörken de öyle oldum. Çünkü hep şunu gördüm. Taraftar, camia, oyuncu, yönetim, kulüp kriz anında hepsi dönüp kenara bakarlar. Eğer kenarda bir şüphe kırıntısı, bir endişeli surat, bir tereddüt görürlerse o güvensizlik bütün takıma yansır. Hele hele oyunculara. Bu yüzden lider dediğimiz kişi zayıflığını da, kaygısını da o çizgilerin dışına taşıyamaz. Yani güçlü durmak sadece kendisinin tercihi değil, o makama ödediği bir bedeldir. Bir zorunluluktur.
1: Peki hocam, o insan tek başına kaldığında ne olur? Tamamen yalnızlıkta.
0: Liderliğin esasında en az konuşulan ama en ağır tarafı işte bu yalnızlık halidir zaten. Ama az konuşulur. Gece evine veya bizim durumumuzda olduğu gibi tesislere geliriz genel olarak. Tabii tesislere gelince o büyük gürültü kesilmiştir. Yalnız başınıza kalmışsınızdır. Ancak sesler kulaktadır. Maç bitmiştir. Kazanırsan ismini aykırırlar. Kaybedersen faturanın çoğu sana çıkar. Bu bir gerçektir. Benim için kaptanken de böyleydi. Saha kenarına geçtiğimde de hoca olarak da böyleydi. O yalnızlıkla ben karar verdim yıllar sonra iyi geçinmeye. Barıştım. Yani o yalnızlıkla barışmak lazım. Bunu da liderliğin doğal bir parçası olarak kabul ettim ben.
1: Böyle bir aydınlanma yaşadınız hocam.
0: Evet. Çünkü ilk zamanlar çok sinirleniyordum. Yalnız başıma kalıyordum. Tek başıma niye oldu? Niye? Baktım ki bir kavga daha ediyorum. Bu beni geriye çekiyor, aşağı çekiyor. Zaman içerisinde bunu öğrenerek baktım ki olacak gibi değil. Barışmaya karar verdim.
1: Hocam, tekrar sahaya dönerek kaptanlıkla alakalı, çalıştığınız kulüplerdeki kaptanlık şekilleriyle, modelleriyle alakalı bazı sorularım olacak size. Galatasaray'da, Fiorentina'da, Panathinaikos'ta, Milan'da çoklu kaptan modeli vardı. Kaptanlık bandı kolumda olmasa da liderlik eden birçok oyuncu vardı ama yine de Galatasaray'da özellikle başlayan bir gelenek. Kulüpteki kıdem ve hizmet süresine bağlı itibar üzerinden şekillenirdi. Teknik direktör, büyük yıldızların katıldıkları kulüpteki kaptanların saygısını koruması noktasında dengeyi nasıl sağlar hocam?
0: Şimdi tabii bu kulüpten kulübe de değişiyor açıkçası. Ama bu konuda çok dengeli hareket edilmesi gerekir. Çünkü teknik direktörlük kariyerimde çoklu kaptanları olan takımlarla çalıştım. Milan'da, Fiorentina, Galatasaray'da, Panathinaikos. Kolunda kaptanlık bandı olmasa da karakter yapısı, liderlik yapısı çok kuvvetli oyuncularla beraber oldum. O oyunculara sahip oldum. Bunlar içinde de çok büyük yıldızlar vardı. Ama şunu söylemeliyim. Kendi adıma her zaman büyük yıldızlarla çalışmayı çok sevdim. Büyük oyuncular kazandıkları saygıyı başkalarına da göstererek kendilerine bir futbol mirası oluşturmuş isimlerdir. Bu sadece kişilere değil, formalarını giydikleri kulüplere karşı da geliştirilen bir refleks olmuştur. Dolayısıyla onlar bir söz hakkı kullanmak veya inisiyatif almak için kollarında banta ihtiyaç duymazlar. Bunu da takım arkadaşlarına, o takımın kaptanına ve hocalarına kusursuz bir saygı içerisinde yaparlar. Galatasaray'da teknik direktörle yaptığım iki dönemde kaptan Bülent Korkmaz'dı. Bugün dahi adının önüne kaptan getirilir Bülent'in. Çünkü Galatasaray için çok büyük işler yapmıştır Bülent Korkmaz. Galatasaray'ın hafızası olduğu ve kulüp geleneğini temsil ettiği için uzun yıllar arkadaşlarına kaptanlık yapmıştır. Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera'nın kaptan olduğu Galatasaray takımlarında da aynı durum geçerli.
1: Bunu hisseder mi hocam yabancı bir oyuncu veya takıma yeni katılan bir oyuncu?
0: Elbette, elbette hisseder. Galatasaray kaptanlık mertebesinin değer gördüğü bir kulüp ve adım attığınız ilk andan itibaren zaten kaptanın etkisini hissedersiniz. O yüzden Hacı, Taferel, Popescu, Drogba, Schneider, Melo, Ufaluji gibi kaptan karakterlerine sahip oyuncular da kulübe, hatta kulübün geleneklerine ve hafızasına saygı duyar zaten.
1: Yurt dışında da Milan'da aynen. Zaten hocam yani herhalde kulüp.
0: Milan zaten herhalde dünyada kaptan figürünün en ciddi olduğu kulüp. Neredeyse 30 sezon boyunca Allah rahmet eylesin yakında vefat eden Franco Baresi ve Paolo Maldini gibi büyük sembol iki tane kaptan olarak kalmıştı orada. Tabii bahsettiğin kulüp kültürüne saygı anlamında Milan'dan ötesi yoktur bence. Kim gelirse gelsin kaptan bellidir. Mesela
1: Fiorentina'da hocam.
0: Fiorentina'da ben geldiğimde Batistuta Roma'ya transfer olmuştu. Orada hep beraber ortak karar Rui Costa'ydı. Çok da karakterli oyunculardan kurulu bir takımdı esasında. Di Livio, Toldo, Chiesa, Mijatović, Repka, Torricelli, Adani gibi bağlılık örneği sergileyen kulübüne önemli karakterli oyunculardan kuruluydu. Kaptan gibiydi hepsi. Tabii böyle durumlarda genel olarak teknik direktör dengeyi çok iyi kurmalı. Kaptan her zaman takımdaki en büyük yıldız veya en kariyerli oyuncu olmayabilir. Ama kulüp temsili ve saygının temeli onunla başlar.
1: Peki hocam bazen oynamasa da takıma liderlik eden kaptanlar var mıdır?
0: Vardır tabii. Soyunma odasına gelir. Demin söyledim, isimlerini de saydım. Kaptan gibi oyuncular vardır. Hatta belki de daha şöhretlidir. Ve hatta belki de daha büyük oyuncudur. Ama kaptan başkasıdır. Ama onlar kaptan gibi hareket ederler zaten. Yani hocayla olan ilişkileri, diğer arkadaşlarla olan ilişkileri zaten bu yöndedir. Bu klastadır. Dolayısıyla kaptan olup olmamak onlar için hiç önemli değildir. Zaman zaman çünkü oyunda kaptanlık bandı değişebilir. Sakattır, yoktur, cezalıdır, oyundan çıkar. Bir başkasına vermek istersiniz. Yani elbette ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kaptan oynamadığında da fark yaratan biridir. Çünkü oyuncudur sonuç itibariyle. Soyunma odasından bahsettim. Tesisten bahsettim. Soyunma odasından büyüktür oralar. Orada da kaptan olmak gerekir. Şimdi maçlar sahada kazanılır ama şampiyonluklar ve takım ruhu nerede kazanılır? Soyunma odasında. Sadece stadın soyunma odasında değil. Tesisin de soyunma odasında. Tesislerde yani aile kavramını hissettiğimiz, evimiz gibi bildiğimiz tesislerden itibaren oralarda kazandı. Burada kaptan kadar tabii teknik direktöre de görev düşer. Çünkü kaptan özeldir. Sonuç itibariyle bant kola takılıyor ama ünvanı o oyuncunun karakterine ve aidiyetine verirsiniz. Anlatabildim mi? Yani o yüzden kaptanlara da oynamadığı zaman herhangi bir oyuncu gibi davranamazsınız. Hatta oynamadığı zamanlarda kaptan ile olan ilişkinizi daha da sıkı hale getirmelisiniz. Bu tip ilişkiler karşılıklıdır. Oynamayan kaptana özel olduğunu hissettirmeniz gerekir. Buna böyle davranırsanız muhakkak ki karşılığını alırsınız. İki taraftan biri dahi üzerine düşeni yapmazsa maalesef sonuç sağlıklı olmaz.
1: Hocam tam bu noktada teknik direktör ve kaptan arasındaki ideal ilişki nedir? Nasıldır?
0: Şimdi ben hem bandit koluma taktım hem de senelerce o kulübede oturup, daha doğrusu ayakta durup takımı sek ve idare ettim. Dolayısıyla iki tarafı da çok iyi bilirim. Teknik direktör ile kaptan arasındaki ilişki her şeyden önce karşılıklı güven ve sonsuz bir saygı üzerine kurulu olmalıdır. Ve de samimi. Kaptan, teknik direktörün sahadaki eli, ayağı, sesi ve en önemlisi aklıdır. Hoca soyunma odasında veya taktik tahtasında ne anlatıyorsa kaptan onu sahada reaksiyona dönüştüren ve arkadaşlarına aktaran liderdir. Ama bu ilişki tek taraflı bir emir komuta zinciri değildir. Asla da olmamıştır. Bu ideal ilişkide kaptan soyunma odasının nabzını tutar, gerekli yerlerde sorumluluk alır. Hoca kaptanına o alanı açar. Onun fikrine, gözlemine değer verir. Arada ne mesafe kopukluğu olur ne de ciddiyetsizlik. Bunun dengesi çok iyi ayarlanmalıdır. Çünkü iki tarafta da bulunan biri olarak insanın en çok sevdiğine kırıldığını ama yine en fazla ona güvendiğini de iyi bilmek gerekir. Çünkü ben iyi bilirim.
1: Hocam soyunma odasının gücünden bahsettiniz. Oynamayan kaptanın soyunma odasındaki tesisteki etkisinden bahsettiniz. Şampiyonlukların takım olmanın yolunda soyunma odasından geçtiğini söylediniz. Şimdi haftanın sorusu eski dostunuzdan, 90'ların ikonik bir ismi olan bir dostunuzdan geliyor.
2: Dear friend Fatih, huge respect to the world class coach. Tell those new coaches how to control the dressing room and the game on the pitch. Thank you. What I love most about you as a coach was that you had everything firmly under control. Thanks again.
0: Tabii saha ve stat'taki soyunma odası bu oyunun en önemli yerleri. Sahada kazanıp veya kaybediyorsunuz ama soyunma odasında da bu kazanmanın veya kaybetmenin temelini atıyorsunuz. Dolayısıyla en önemli iki yeri işaret etmiş zaten. Burada önemli olan şudur. Çalışmalarınızı, taktiksel anlayışınızı, oyununuzu tekrar etmek ve pes etmeden daima kazanmayı amaçlayan o oyunu olağanüstü mücadelenizle, olağanüstü inancınızla tamamlamak. Eğer bir ek yarı sonucunda soyunma odasında halledilecek bir durum varsa, iyi veya kötü, çünkü galip de gelebilirsiniz, mağlup veya berabere de gelebilirsiniz. Eksikleri net olarak belirterek, görevleri bir daha hatırlatarak, değişmesi gereken şeyler varsa değiştirerek ama sonuç itibariyle iki tarafında sizin kontrolünüzden çıkmasına müsaade etmeden söylediklerinizin uygulanmasını sağlamakla çok iyi neticeler alabilirsiniz. Aksi takdirde hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Çünkü bu iki yer aşağı yukarı birbirinin aynısı. Birinde teorik olarak dinliyorsunuz, birinde pratik olarak uyguluyorsunuz. Bu iki geçişi, bu iki olgunun geçişini iyi yaparsanız ve dediğim gibi kontrolünü kaybetmezseniz daima başarılı olursunuz.
1: Hocam kaptan bölümümüzün ilk kısmında saha içindeki Fatih Terim'den, ikinci kısmında da saha kenarındaki Fatih Terim'den bahsettik. İki liderden. Siz bir teknik direktör olarak 70'lerdeki kaptan Fatih'i nasıl yönetirdiniz? Sizi ne kadar zorlardı? Kaptan Fatih, teknik direktör Fatih Terim'le nasıl bir ilişki kurardı?
0: Vallahi ben ikisinin birbiriyle çok iyi anlaşacağına inanıyorum. Net olarak. Çünkü az önce bahsettim. Her iki Fatih de yeniliklere, kendini dönüştürmeye her zaman açık olmuştur. Söz gelimi yanına oturan kaptan Fatih'i görmek çok hoşuma giderdi.
1: Teknik yani, direktör Fatih Terim. Fatih Hoca'nın yanına oturan kaptan ya, Fatih.
0: Teknik direktör olarak yanıma oturan Fatih Terim çok hoşuma giderdi. Dürüst olayım. Böyle kaptanlarla da çalıştım. İçinde bulunduğunuz o yalnızlığın ağırlığını

0: Sizden almak için gösterdikleri çabayı bilirdiniz.
1: Hocam mesela bir maç kaybettiniz. Kaptan Fatih olarak Fatih Hoca'nın yanına gidip o yalnızlığı azaltmak ister miydiniz?
0: Evet. Evet, onlar, o tiplerle de çalıştım diyorum zaten. Yani
1: selam olsun buradan.
0: Diğer yandan da kaptan olarak da Fatih'le iyi anlaşırdım zaten. Kaptan olsam da teknik direktör olarak yanlışırdım Fatih Hoca'yla. Evet. Bana vereceği özgürlükten dolayı, sonsuz güven ilişkisinden dolayı. Ha, ara sıra yükselir miydik? Elbette yükselirdik. Çünkü futbol buna uygun bir oyun.
1: Kazanmayı bizim isteyen iki karakter var.
0: Bu iki arkadaş da bence yükselirler arada bir. Birbirimize yükselirdik yani.
1: Ama kaptan biraz daha alttan alır da.
0: Elbette canım, olur mu öyle şey ya? Hoca o oradaki.
1: Yani Fatih Hoca'ya yani, ayıp olmasın.
0: Oradaki bir yani bu bir ne diyelim, aşırı bir şey olmazdı. Nezaket içerisinde olurdu kaptanın hoca ile ilişkisi.
1: Ama birbirinizi bilirdiniz.
0: Bilirdik. Çünkü futbolcuysam bana vereceği özgürlükten dolayı özgür disiplinden yanayım.
1: Kaptan Fatih'e de teşekkür ederiz hocam. Fatih Hoca'ya da teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli sohbetti.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
4: Kafa Spor'sa hoş geldiniz. 10 numarada Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Milli takımımız İtalya karşısında 4-1'lik mağlubiyetle maalesef Uluslar Ligi'nde ikinci maçında kazanamadı. Maç sonrası milli takım teknik direktörünün yaptığı akla izana sığmayacak açıklamalar konuşuluyor. Önümüzde iki maç daha var. Hala o maçlara dair şansımız var, iddiamız var normal şartlarda, ama Türkiye'ye dönüp futbol kamuoyuna baktığınızda herkesin umutsuzluğu aldı da başını gidiyor. Biz de bugün milli takımın hem Fransa'da hem de İtalya'da oynadığı oyunu Sergen Yalçın'la birlikte konuşacağız. Önümüzde Belçika ve yine İtalya maçları var. Onları değerlendireceğiz. Tabii ki maç sonu açıklamaları ve oyuncu performansları. Genel olarak bir milli takım programı yapacağız. Bugün 10 numarada hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptın.
4: Değil mi?
5: Evet. Yaparım hocam. Bayağı hareketli bir giriş oldu.
4: Hareketli giriş yaparım hocam.
5: Hemen şeye dönelim ya, çok uzatmadan. Yazın yaptığımız Dünya Kupası programına dönelim birazcık istersen. Orada neler konuşmuştuk? Evet. Biraz onları hatırlayalım bence.
4: Üç gündür sizin bu o programdaki söyledikleriniz dönüyor hocam.
5: İşte biraz oralara dönmek lazım. Biraz
4: daha da eskisi de var. Yani bir önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız programda söyledikleriniz de özellikle dün sosyal medyada çok fazla dönüyordu.
5: İyi bir jenerasyon yakaladık. Bak, Dünya Kupası'na niye dönelim diyorum. Önümüzde bazı örnekler var. Hemen sana şimdi bir ülke ismi söyleyeceğim. Hemen anlayacaksın. Almanya. Nerede Almanya? Dünya Kupası'ndan elendi. Biliyorsun Yunanistan'a kaybetti. İki maçta bir puan. Antrenör kim? Klopp. Değil mi? Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Jenerasyon çok önemliymiş. Değil mi? Jenerasyon çok önemli. Bak, Almanya'nın hali ortada. O yüzden Dünya Kupası'na biraz dönelim dedim. Jenerasyonu olmayan ülkelerin yaşadığı sıkıntılar, Hollanda gibi, Brezilya gibi, devam ediyorum. Son Dünya Kupası'nda bu ülkelerin yaşadığı problemler. Ancelotti'nin açıklamasını dinledin mi peki? İyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Bak, Ancelotti diyor bunu. Öbür tarafta Klopp var Almanya'da ve bunlar iyi değiller. Bunlar diyorlar ki iyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Yani jenerasyonun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde dünyanın en önemli teknik direktörleri söylüyor. Jenerasyonun değerini ve önemini. Bence biraz oradan gitmek lazım. Bizim jenerasyonumuz İyi bir jenerasyon, kötü yani, bir jenerasyonumuz yok.
4: Şimdi bu Uluslar Ligi'ni A Spor, A Haber veriyor. Biz de seyrediyoruz bütün maçları.
5: Ben de seyrettim.
4: Şimdi Uluslar Ligi'nde bir şey denemeyen, yani oyuna dair bir farklı, bir yaratıcı bir hamle yapmayan iki tane takım var hocam. Biri İspanya, bir zahmet yapmasın. Diğeri de biziz. Ben hala anlamıyorum, neden yapmıyoruz. Bunu da yapmadın peki, tamam, teknik direktör kararı. Ya çocukları da yanlış yerde oynatıyorsun. Yani tabii, elindeki tabii. İyi oyuncuları da yanlış yerde oynatıyorsun.
5: Tabii bu söylediklerinin hepsi bugünün sorunu değil. Bunlar 2-3 sene önceden gelen sorunlar. Sana daha önce de söyledim. Oynadığımız zayıf takımlarla kazandığımız maçlar çok aldatıcı olabiliyor. Niye? Çünkü buradaki seviye seni kandırıyor, aldatıyor seni seviye. Ben aldandığımızı düşünüyorum.
4: 23 Haziran 2024. Bundan 2 sene önce, hatta daha da eski. Yani 2 sene 3 ay önce. Milli takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin. Yazık olur bu çocuklara demişsiniz.
5: Evet.
4: 22 Haziran 2026. Yani bu
5: ne yazık
4: yaz.
5: Ki ne yazık ki söyledim.
4: 22 Haziran 2026 yani bu yaz milli takım büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var?
5: Var mı?
4: Montella var maç mı? Sonunda kendi başarılarını açıkladı. Dedi ki benim başarım şu. Kardeşim siz C ligindeydiniz. Ben sizi aldım A ligini getirdim.
5: Zahmet olmuş.
4: Kardeşim siz Dünya Kupası'na benim sayemde katıldınız.
5: Hiç alakası yok.
4: Ne diyorsunuz Montella'nın bu kendisine göre anlattığı bu başarılara? Bu arada Montella'nın tabii bir böyle başarı açıklaması daha var. Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte ilk veda eden ülkelerden biriyiz. Şu jenerasyonda. Montella Dünya Kupası'ndaki iki maç mağlup olduktan sonra Amerika'nın artık 27 tane yedekle ve hiç
5: o maçtan önce program yaptık. Ben sana söyledim. Gollü olur dedim. 4-5 gol olur en az dedim.
4: Evet oldu. Maç sonrasında
5: ne dedi hocam? Ki? O da komik bir açıklamaydı.
4: Zafer dedi. Yani gözümüzün içine bakarak ya Türk futbolunu ve bizi bak şimdi. Bu şekilde yani sanki UEFA kupasını bu ülkenin takımı almadı. Sanki dünya üçüncüsü bu ülke olmadı. Sanki baba biz şeyiz abi Trinidad Tobago'yuz. Bizi aldı getirdi bize futbol öğretiyor.
5: Şimdi benim söylediklerim
4: ayıp ya.
5: Bazen benim söylediklerime mesela eleştiri oluyor tepki oluyor ama finalde benim söylediğim oluyor yani. Benim dediğim yere geliyor işler. Şimdi ben Montella ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum falan dedi. Doğru değil mi? Öyle söyledi yani. Burayı çok seviyorum. Kendimi Türk gibi hissediyorum falan. İleride buradan ayrıldıktan sonra farz edelim ki Montella Romanya milli takımının antrenörü oldu. Orada 5 tane maç kazandı. İyi gidiyor. Orada da kendini Roman gibi mi hissedecek mesela? Ya bu nasıl oluyor yani?
4: Bu gaz bizde var hocam. Ama bu
5: nasıl oluyor
4: bu
5: mesela?
4: Bu Montella'nın kabahati değil. Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Hayır,
5: orada Roman gibi mi hissedecek? Roman mı olacak orada da?
4: Futbolu yöneten bu bizim kabahatimiz. Bu gazlar bizde var. Ya Allah'ını seversen hocam. Şimdi adamın başarısına bak.
5: Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim.
4: Yani Türk milli takımının.
5: Bak Montella'yı bırak hocam. Daha kötüsü var ya. Daha kötüsü var. Stefan Kuz Türk milli takımı antrenörü oldu. Onu konuş biraz da. Onu anlat. Nerede çalışıyor Stefan Kuz? Nerede çalışıyor da milli takım antrenörü oldu? Hayır bundan nasıl oluyor? Sorunu nasıl oluyor bu ya? Şimdi ben antrenörlüğe başladığımda mesela bana dediler ki işte büyük takıma gelemez. Niye? Tecrübesizmişim ben büyük takıma gelemezmişim. Öyle diyorlar mesela. Ya bu gelenler nereden geliyorlar? Hangi başarıyla geliyor? Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki doğru mu? Kulüp takımlarını geç. Hepsinin üstündedir milli takım. Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Tabii. Ben öyle biliyorum.
4: Aynen
5: yani.
4: Öyle.
5: Ya lig şampiyonluğun olacak ya çok önemli bir başarıların tabii. Olacak. Ya, yani bir şeyin olacak. Şimdi bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir başarı. Yani Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'a 4. olması. Sonra Adana Demirspor'un hali ortada. Ne oldu? Ya anlatmaya çalıştığım o. Yani biz hepimiz biliriz ki bir başarı kriteri lazım milli takım için. Bir başarı kriteri bir şey olması lazım. Bunlarda böyle bir durum yok. Ya nasıl oluyor? Nasıl geliyorlar Türk milli takımının başına? Ben düşünürken de ya ben antrenörlüğünün içeriği bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, öyle midir, böyle midir ama yazın da sana söyledim ben bunu. Oynadığımız maçlar, kazandığımız maçlar hep zayıf takımlarla oynadık zaten. Evet. İşte Dünya Kupası grubu da
4: Kosova, Bulgaristan, Romanya.
5: Yani
4: ya bu inanılmaz bir şey ama bu adam.
5: Ya C grubundan A grubuna çıkardım diyorsun. Allah aşkına C grubunda sen kimlerle oynadın yani? Kimle oynadık abi C grubunda falan? B grubunda keza. Ya biz kendimizi gördüğümüz yer zaten A grubuydu.
4: Olması gereken
5: A grubu zaten.
4: Ya hocam,
5: sen C grubundan A grubuna çıkardım diye ben başarılıyım zaten diyemezsin. Yok öyle
4: dünyanın bir kültür. En yetenekli 5 oyuncusundan biri sayılıyor Arda Güler. Avrupa'da bütün Avrupa'daki futbol otoritelerine göre Türk milli takımının oyuncusu Kenan Yıldız, Türk milli takımının oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Barış. Ya bunlar
5: ya oyna şimdi içeri
4: inanılmaz bir şey. Bu takım C'de mi oynamalı yani? Ya. Bu olur mu böyle bir şey? Ya. Orkun
5: babacığım 2 sene önce söyledim bunların hepsini ya. 2 sene önce ben söyledim bunları. Ya biz Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı yenip de bayram edemeyiz. Biz öyle bir jenerasyonumuz yok bizim.
4: Ettik
5: işte onu diyorum yani. Onu diyorum ya sana. Bizim rakibimiz kim? Bizim rakibimiz ya şu İtalya maçını seyrettin mi? İtalya takımında bana bir tane oyuncu söyle ya doğru düzgün. Ya. Tanıdığım bir oyuncu söyle
4: ben
5: bana.
4: Ben söylerim de hocam. Ben Bastoni'yi seviyorum
5: babacığım,
4: yani.
5: Babacığım seviyorsun da şimdi eski İtalya milli takımlarını hatırla.
4: Baccio'lardan, Skilacci'lerden falan bahsediyorsun ya, sen.
5: Nesta'lardan,
4: Totti'lerden.
5: Yani,
4: mümkün mü?
5: Ya şimdi şu İtalya milli takımına baktığın zaman kim var abi İtalya milli takımında? Şimdi milli takımda şöyle bir durum var. Bir, milli takım oyuncusu. Bak milli takım oyuncusu. Arda gibi, Kenan gibi işte. Milli takım oyuncusu bunlar. İki, performans oyuncusu. Üç, genç oyuncu. Şimdi bu üçlüyü birleştirmen gerekiyor. Ya biz bu işi birleştirmede bence çok büyük sorun yaşıyoruz. Oyuncu seçimlerinin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Sahada oynanan oyuncu kadrosunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten oynanan oyun hak getire biraz. Ama şuradan bakmak lazım. Duygu bir numaradır milli takımda. Bak bu çok önemli. Duygu. Yani milli takım oyuncusu duyguyla oynar. Türk halkının desteğini alır ve o duyguyla sahaya çıkar. Öyle olmalı ve bunu verecek isim de doğal olarak teknik direktör. Yani o duyguyu verecek, o performansı onlardan almayı hedefleyecek. Ne bileyim o maç konuşmasını, devre arası konuşmasını, maçta, ne bileyim antrenmandaki durum belirleyecek teknik direktördür. Oyunculara da yazık oluyor. Son İtalya maçının en güzel yanı neydi biliyor musunuz? Bak başka bir bakış açısı getireceğim. Hakem hocam. Hakem de en iyi.
6: Michael Oliver'dan bahsediyorsun.
5: Nasıldı
6: dünyanın
5: hakem?
6: Dünyanın en iyi hakemlerinden biri.
5: Hayır hakem nasıldı?
6: Muhteşem.
5: Ben yarım saatten sonra hakemi seyrettim zaten. Hakem o kadar güzel maç yönetiyor ki. Şiir gibi maç yönetiyor ya. Sıfır hata, müthiş kararlar. Ne bileyim sahada duruşu, düdük çalması. Kimse itiraz etti mi hakeme? Hiç kimse itiraz
6: edemiyor.
5: Ayıp
6: hocam sahada Michael Oliver var ya. Ama işte, itiraz edeceği.
5: Ama bak bu da maçın en güzel yanlarından biriydi bence. Müthiş bir hakem vardı sahada. Yani böyle hakemleri görmeyi de özlemişiz.
6: Ben sana Türk milli takım açısından bir istatistik vereyim. Türkiye İtalya maçında en fazla topla buluşan 100, isabetli pas veren 62, şut çeken 4, çalım atan 4 ve faul maruz kalan 5 oyuncu Arda Güler.
5: Hayır bak şimdi şöyle, milli takımı kurarken bir milli takım kafanda düşün. Antrenörsün sen. Yani sonuçta 50 milyon falan antrenörü var Türkiye'de biliyorsun yani. Antrenörsün, bir milli takım düşün. Milli takımı neye göre kurgularsın şu anda? Arda ve Kenan. Ağır basan oyuncularımız kim? Arda ve Kenan. Bütün kurguyu Arda'nın üzerine kurgulaması gerekiyor. Yani Arda'yı nasıl topla buluşturacağız? Arda nasıl iş yapacak? Nasıl icraat yapacak? Onu kurgulaması gerekiyor. Biz öyle oynamıyoruz ki. Mesela ya Fransa maçında 1-0 yenildik diye sevindik ya yandaş. Son oynandığı için söylüyorum. İtalya maçı artık şey oldu yani. Hani
6: zurnanın zırt dediği
5: yani yer 9. 10. raundda oynarsın ya artık nakavt olacaksın yani. Ben bu arada oyuncuların yetersiz olduğunu veya kötü olduğunu hiç düşünmüyorum bak söyleyeyim. Tamamen iş taktik anlayışla ve oyunla ve performansla ve oyuncuların oynadıkları bölgelerle ilgili ve oyuncu seçimleriyle ilgili %100 yani. Bizim milli takım bu kadar kötü bir milli takım değil. Ya bizim milli takımımız yani Avusturya'da Paraguay'da yener yani. O kadar da zayıf değiliz yani. Ha bunlar güçlü takımlar mı? Tamam Fransa güçlü takım, İspanya güçlü takım, İtalya güçlü takım. Ben İtalya'nın da Belçika'nın da bizden çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum sana.
6: Bir söyleyeyim. Tane Montella döneminde resmi maçlarda yendiğimiz kendimizden üst seviyede bir takım yok. Bir tane yok.
5: Baba söyledik. Geçen sene de söyledik. Yazında söyledik. Ondan önce de söyledik. Yok evet. Bak maçlara zaten görüyorsun. Bizim milli takımımız zaten atıyorum A ve B grubundaki milli takımların hepsini B ve C grubundaki milli takımların hepsini zaten yenecek güçte. Bizim sorunumuz kendi seviyemizi belirlemeyle ilgili. Burası da neresi? A grubu. Aslında bu maçlar o kadar faydalı ki. Fransa maçı, İspanya üst seviyede oynuyorsun ve çok faydalı. Oyuncuların gelişimini görmek için, oyuncuların pozisyonlarını görmek için, daha doğrusu nerede olduğumuzu görmek için müthiş bir bence grup bu A grubu. Öyle değil mi? Çok güzel maçlar oynuyorsun. Ama bizim milli takımda ya oyunculara şuradan üzülüyorum. Hocam herkes saçma sapan yerlerde oynuyor. Herkes oynamaması gereken yerlerde oynuyor birçok oyuncu. En çok kime üzülüyorum biliyor musun milli takımda? Söyleyeyim mi? Barış Alper'e. Ya çocuğun oynamadığı yer kalmadı. Yani çocuğu eleştiriyorlar mesela ıslıkladılar falan maçtan çıkarken. Islıklamayın abi oyuncuları. Niye ıslıklıyorsunuz yani? Çocuk ne yapsın yani? Bir santrafor oynuyor, bir sağ kenar oynuyor, bir sol kenar oynuyor. Bir sağ bek oynuyor, bir sol bek oynuyor. Ne yapsın çocuk ya? Nerede Kerem oynayacak? Hocam,
6: Montella'nın Kerem'i santrafor yapma takıntısı yüzünden bir dünya kupası gitti.
5: Ya o tam bir felaket.
6: Ya 6 metre boyundaki Avustralyalıların arasına çocuğu koydu.
5: O tam felaket.
6: Çocuk da mahvoldu. Linç yedi. O ne yapabilir ki o çocuk orada yani? Bunu bence Türk teknik direktör yapsa şey almazlar.
5: Hocam bir
6: havaalanından içeri almazlardı. Bak,
5: bir şey söyleyeceğim sana ya. Bunu herkes iyi dinlesin. Bu çok önemli bir konu çünkü. Türk futbolu için çok önemli bir konu. Hiçbir yabancı antrenörün istifa ettiğini gördünüz mü? Bir araştırın. Gördünüz mü? İstifa ettiğini yabancı antrenörün Türkiye'de. Bir araştırın. Yani maçlardan sonra mesela kötü giden dönemlerde çok kötü gidenler de oluştu buna. Mourinho da dahil yani. Hocam pişkin konuşuyorlar rahat rahat.
6: Ama bu kadarı değil
5: ama
6: hocam.
5: Bizim
6: bak,
5: ama
6: bu Montella
5: bizim,
6: ayarı bak, kaçırdı hocam.
5: Bak baba.
6: Bu kadar yani çok özür diliyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ya Türkiye'de futbol kamuoyunun bir parçası olarak bu kadar bana salak muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum ben. Yani
5: peki
6: kendi
5: neden?
6: Adım.
5: Neden?
6: Yaptırtıyorlar. Ya adama neden? Diyorlar ki çık konuş baba, Amerika'yı kazandın, zafer de, Dünya Kupası. Ya ne Dünya Kupası'na gittin sen? 50 tane ülke say desem sayamazsın. 48 tane ülke alındı da gittik. Kimi kandırıyoruz biz? 32 ülke alınsaydı gidebilecek miydik? Kimi yendik de gittik?
5: Bu yabancılar niye bu kadar rahat konuşuyorlar sence?
6: Konuşturuyorlar hocam.
5: Ya yok baba ya, tazminat ya.
6: Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasıdır hocam bu.
5: Ben zannetmiyorum öyle.
6: Amerika'da olmuş. Dünya Kupası bittiği gün Montella ile yollar ayrılacaktı.
5: Aa, o başka, bak o başka bir konu.
6: Bu adamın o, bugünkü hali Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati. Ya, kusura bakmasınlar.
5: Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu değil. Sana anlatıyorum niye bu kadar rahat rahat konuşuyorlar yabancı hocalar, pişkin pişkin konuşuyorlar, hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar.
6: Söyledi
5: niye?
6: Hocam arkamdalar dedi.
5: Ya boş ver hocam.
6: Dünya sen. Kupası sonrası açıklaması var Montella'nın. Verin açıklamayı.
5: Hocam bak, diyor ki herkes arkamda. Yabancıların arkasında olan bir tek şey var. O da Euro. Başka bir şey değil. Yabancı antrenörlerin arkasında olan tek şey Euro. Bak şöyle yazıyor. Euro. Euro. Arkasında olan tek şey. Adam hocam bak, yabancılar çok rahatlar. Niye biliyor musun? Ya adam zaten tazminat alacak. Alacak o tazminatı. Düşün, ben İtalya'nın teknik direktörüyüm. İtalya 5 tane maç kaybetmiş arka arkaya. Ben kaybetmişim. Ne yapayım, kaybetsin bana ne? Benim kontratım var hocam üstüne. Benim parayı ödeyeceksin yani. Öyle mi? Benim parayı ödeyeceksin yani sen. Sonra bizim garibim Fatih Tekke istifa ediyor sezon başında. Yani bir tane yabancı hoca var mı istifa? Yok. Niye yok? Bak bunlar konuşulması gereken konular. Bunlar çok önemli konular Candaş. Adam senden o senenin parasını alacak. Bak Sergen ne yapıyor hocam? Görüşürüz diyor. Ben bıraktım. Paramı da istemiyorum diyor. Bu kadar hocam. Çünkü niye? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz hocam. Biz nasıl söyleyeyim? Biz onurlu insanlarız. Yani biz böyle bedavadan para kazanmayı seven insanlar değiliz, anladın mı? Çalışmadığımız halde benim her ay maaşım yatsın mantalitesi bizde yok. Onların umurunda değil. Onlarda var. Çünkü onlar Türk değil. Bunlar başka konular ama sahanın içine girdiğimiz zaman şu var. Milli takım oyuncusu farklı bir mentalde sahaya çıkar. Farklı bir mentalde. Savaşır. O heyecanı, yani o heyecanı maçı izlerken biz, ya ben yıllarca milli takımda oynadım baba, bana milli takım oyuncularını kimse anlatmasın yani. Millet bize akıl veriyor ya, yok öyle yap. Ya hiç hayatınızda siz milli takımda futbol falan oynadınız mı abi? Formayı giydiniz mi yani?
6: Hocam
5: siz,
6: hep o.
5: Bir dakika nereye geleceğim? Ya mi? Siz ne bilirsiniz milli takımı formasını giymenin ne demek olduğunu? Siz o sahaya çıktığınız zaman o mantalitenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. 96'da ilk Avrupa Şampiyonası'na giden kadronun oyuncusuyum ben hocam. Baş oyuncularından bir tanesiyim. O maçlara hangi ruh haliyle çıktığımızı biliyor musunuz?
6: Al sana şimdi Montella'nın açıklaması. Dünya Kupası'nda elenmeyi garantiledikten hemen sonraki açıklaması. Bak daha o zaman elenen Haiti var, biz varız. Daha kimse elenmemiş. Adamın söylediğine bak. Bunu buna söyletmeyeceğim. Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifa edeceğimi soruyorsanız buna cevabım hayır. Hala enerjim var, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Burada şeye sinyal veriyor tabii. Ben istifa etmem, tazminata şey yapıyor.
5: Bak ne dedim? Euro. Euro. Sana söylüyorum. Euro. Kimse böyle bir açıklama yaptırmıyor buna. Ben sana garanti veriyorum.
6: Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonuma, görevime devam edeceğim demiş.
5: Ben hiç zannetmiyorum. Kimse buna böyle bir açıklama falan yaptırmıyor. Bu açıklamaları zaten yapmasına gerek yok. Görevine devam etmek istiyorsan ediyorsun zaten.
6: Ediyor zaten.
5: Açıklamaya gerek var mı?
6: Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ya kafana göre göreve devam edilir mi? Dünya Kupası bitmiş. Artık yeni bir sayfa açmak zorundaydı milli takım. Bu bir hata. Ve bunun bedelini ödüyoruz. Etmemek. Bak daha da ödeyeceğiz. Bu adam da ısrar ederlerse daha da ödeyeceğiz. Önümüzde iki maç var. O iki maç da kabusa döner.
5: Ya baba şimdi bu iki maçı mecbur zaten hocayla oynayacağız. Nasıl olur bilemem. Seyredeceğiz maçları ama görüntü çok sağlıklı değil. Tabii oyun içine baktığımızda takımın durumunu, oyuncuların durumunu, mücadelesini, o duygusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz yani. İtalya maçı başladı 20. dakika falan. Yani artık maç seyredilecek gibi değildi yani. Çok yani
6: 27 dakikada 3 gol yedik.
5: Yani işte o heyecan yok. Ya yani milli takım maça başladı. 5. dakika biz o maçı kaybedeceğiz. Yani bence konsantrasyon sorunu da var. Maça iyi hazırlanılmamış. Rakip hocam, iyi şey yapılmamış. Analiz edilmemiş
6: futbolcu
5: bence.
6: Futbolcu seçerken neye göre seçiyorsunuz siz bir teknik direktör olarak? Takıma kadro yapacaksın. Neye göre seçiyorsun?
5: Demin söyledim ya. 3 tip futbolcu seçersin hocam. Biri milli takım oyuncusudur. Diğeri performans oyuncusudur. Diğeri de genç oyuncudur gelecek vadeden. Üç tip oyuncu vardır seçilen.
6: Ben size bir şey soracağım. Serpil Hamdi Tüzün sizin de hocanızdır.
5: Evet.
6: Serpil Hamdi Tüzün der ki futbol takımı kaleci, golcü ve diğer oyunculardan oluşur der. Şimdi kaleci ve golcünün ne kadar önemli iki oyuncu olduğu önümüzde verilerle duruyor.
5: Omurga çok önemlidir. Omurga, kaleci, stoperler, ön liberolar ve santrafor. Şu omurga futbolda çok önemli.
6: Şimdi kaleci konusunda mütabakız değil mi? Kaleci bu takımın, evet, bir takımın en önemli unsuru. Bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda en formda 5 kaleci saydırsam.
5: Bir numaraya Berke'yi koyarsın şimdi canım.
6: Tartışır mısın? Adam, evet, Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fransa'nın en iyi ikinci takımında oynuyor.
5: Ben şimdi Berke'deki problemin ne olduğunu biliyorum.
6: Ne yaptı hocam? Bu çocuk şey vatan haini mi? Ne yaptı? Adam ya mı yaraladı? Ne yaptı? Şike mi yaptı? Şimdi, ne yaptı bu çocuk?
5: Hayır
6: bu
5: canım,
6: ya?
5: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunlar genç çocuklar. Tamam mı? Genç çocuklar bunlar. Yani bunların, şimdi bizim kanımız aynı şekilde dolaşmıyor hocam. Onlarla aynı şekilde kanımız dolaşmıyor. Onlarınki çok hızlı dolaşıyor. Çünkü gençler. Yani gençler ve hata yapmaya çok müsaitler. Ve hata da yapabilirler. Biz de yaptık aynı hataları hocam. Ne hatalar yaptık biz de yani milli takımda oynarken. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bunu sessiz bir şekilde tölere etmek. Bunu tölere etmen gerekiyor. Berke bir hata yaptı. Hata yaptı Berke hocam. Korumaya gerek yok. Hata yaptı. Ama bunu tölere edebilirsin. Ben konuştum Berke ile. Çocuk hata yaptığının da farkında. Ya ama istemsiz bir hata. O izin aldım diyor.
6: 26 yaşında hocam. Çocuk müsaade etti, hata
5: çocuk
6: yapsın.
5: Çocuk izin aldım, ben söyledim diyor kamptan ayrılırken. Onlar da izin almadı diyorlar. Neyse, bu olayı bu kadar halkın gündemine, sosyal medyanın gündemine taşımaya gerek var mı? Çünkü çöz içeride işi. Ya bunlar genç çocuklar ya, hata yapabilirler. Yani bu konuyu çağırırsın oyuncu, oturursun, çözersin ama orada Berke de bir şeyler söyledi. Yani milli takım teknik direktörü Berke'ye bir şeyler söylemiş, söylediklerini yapmamış hocam. Orada başka şeyler de var. O olay çok masum bir olay değil yani. Çocuk çok şeydi, üzgündü yani.
6: Hocam
5: çünkü
6: şimdi bu oyuncu seçerken bile adaletli değilsen senin ne teknik direktörlüğün
5: bence
6: yanılır,
5: değil,
6: ne
5: bence değil, ya, bence değil.
6: Yani bu çocukları şimdi ben şey yapmak için söylemiyorum. Altay gerçekten, Altay çok formsuz. Şu an Türkiye milli takımının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en formsuz kaleci kim diye sorsam bana ilk üçe Altay'ı yazarım ben. Yani olabilir, futbol döneminde böyle bir zamanla denk gelirse. Dediler ki Enes bu sezon çok formda.
5: O da komikti biraz.
6: Bu sezon çok formda. Yani Enes geçen sezon evet ama bu sezon formda. Yani ve sen neden denemiyorsun ya? Ya neden bu çocuk yok? Bu çocuk bak, ne yaptı? Kadroya bile alınamıyor. Bunlar sizin nasıl bir listeniz var? Siz deli misiniz, divane misiniz bu çocuklara kuruyorsunuz?
5: Liste değil ya bak. Ben
6: hocam
5: sana
6: şöyle bir cevap ver. Dedi ki bizim dedi istatistiklerimize ve dedi şeyimize göre, performans kriterlerimize göre Enes henüz hazır değil dedi. Ya şu milli takımdaki oyuncu ya Altay senin hangi kriterine uydu da kaleye geçti? Ama şimdi bu adamın bu söyledikleri artık aptal muamelesi yapıyor bana hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Yani ne kriteri? Hangi kriteri? Şu takımda hocam bana anlatır mısın? Aral niye yok? Emirhan oynamaz mı bu takımın stoperinde hocam?
5: Oynar.
6: Bu çocuklar oynar. Ne suç işlediler? Anlatın bize de, biz de bilelim ya.
5: Çok zorlamaya gerek yok ya. Çok fazla zorluyoruz baba. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bir tane Türk hoca olsa bu kadar arkasında durmayız. Çoktan Dünya Kupası'ndan sonra kovulmuştu.
6: Hocam,
5: daha kovulmayı bırak. Ya, kendi bırakmıştı zaten.
6: Hocam Okan Buruk bak örnek veriyorum. Adam 4. şampiyonluğu gördü.
5: Bir maç kaybediyor isim
6: ya
5: diyorlar.
6: Bir şey olmaz artık. Tabii yani hani şu var ya şu Türk.
5: Bak ben hep söylüyorum.
6: Bizim insanımıza bak sadece şey
5: kendi değil, insanımıza değer vermiyoruz kardeşim
6: teknik
5: zaten.
6: Teknik direktör değil yani. Sadece oyuncu için de böyle.
5: Evet.
6: Bak bu Barış'ın yani birkaç oyuncumuz daha var. Bunların gördüğü muameleyi bu ülkede taraftarından hiçbir yabancı
5: ya
6: bak, görmedi.
5: Yandaş çocukları niye ıslıklıyorsunuz ya? Bunlar milli takım forması giyen çocuklar. Yani milli maçta milli oyuncu ıslıklanır mı hiç yani? Nerede görülmüş bu? Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam maça bakıyorsun ne bir taktik anlayış var, ne bir oyun var, ne bir oyun kurma var, ne bir baskı var. Hiçbir şey yok. Vur arkadan, vur arkadan. Maç 4-1 olmuş, biz ondan sonra hücum yapıyoruz. Bitti maç. Maç bitti. Ya yazık, ben üzülüyorum çocuklara bir de. Ya şu milli takım kurgusunu ya kursana kardeşim her şeyi Arda'nın üstüne. Bütün milli takımı Arda'ya göre kuracaksın abicim. Yoksa olmaz. Olmaz başka türlü.
6: Ya Real Madrid bunu yapıyor. Yani Mbappe'li, Vinicius'lu Real Madrid. Sen yapmıyorsun öyle mi ya? Yani bu kadar basit bir şeyi. Ama daha hocam bak kimle oynadık? İtalya'yla. İtalya'nın dünyada mührünü vurmuş teknik adamlarını say. Mancini'yi sayarsın. Mancini'nin kendi ekolü vardır. Kendi oyunu vardır. Bir ismi vardır futbolda. Bizim teknik direktörümüz nereli?
5: İtalyan.
6: Lan bir bak ya. Bir bu adam ne oynatıyor ya, bir bak ya.
5: Ya ilk yarım saat çok kötüydü ya. İlk yarım saat var ya, sanki 5'e 2 oynar gibi bir maç oluyor. Adamlar o kadar rahat pas yapıyorlar, geliyorlar. Ya rahat rahat oynuyorlar. O ceplerde rahat rahat buluşuyorlar, dönüyorlar savunmayla karşı karşıya. İnanılmazdı. Ya bu kadar inanılmaz maça hiç hazırlanmamış ya. Ya bir teknik direktör gözüyle bakıyorum. Maç hazırlığı bence hiç olmamış veya orada ne varsa başka bir şey, o bir şey var yani.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tile bile uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu. Vurana. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex. 100 kere Alex. 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu. Gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol.
7: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Günaydın. Bu duyduğunuz Türk futbolunun selası. Hep birlikte öldürdük. Hep birlikte gömmeye hazırlanıyoruz. Evet evet, yanlış duymadınız. Türk futbolu dün itibariyle öldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hakikaten şu noktaya geldik. Dün son olarak Yasin Kol da tutuklandı, gözaltına alındı, özür dilerim. Ve şimdi ifadesi alınacak. Dün Trabzonspor maçı sonrası o da gözaltına alınanlar arasına dahil oldu. Durum böyle olunca Türk futbolu için söylenecek söz, anlatılacak ifadeler, kelimenin tam anlamıyla her şey tükendi, bitti. Hatta dün çok önemli gelişmeler yaşandı akşam saatlerinde. Özellikle KRT Haber Merkezi'nden sevgili polis, adliye ve istihbaratın başındaki kıymetli arkadaşım neden tutuklandığını Muratcan Altıntop anlatıyor. İlgili kurumlara gelen cevaplara göre şüpheli şahısların yukarıda yazılı olan suçların olay özetlerinde yapılan incelemeler neticesinde Yasin Kol isimli şahsın 7258 SKM ve hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili para transferlerinin olduğu görülmüş. Bak bak, para transferlerinin olduğu görülmüş. Miktar itibariyle ve paraların geliş gidiş yönü itibariyle de şahsın yasa dışı bahis oynadığı ve havuzunda kanaate hasıl olduğu. Oy oy oy oy. Türkiye Süper Lig hakemi bahis oynadı şüphesiyle dün gözaltına alınıyor. Tuz koktu derler ya, tuz koktu. Tuz falan kokmamış hocam. Her şey kokmuş. Ve Futbol Federasyonu'ndan hala ses yok. Ya şu hadise olduğu anda benim prensim dediğin, benim en iyi adamım dediğin, benim en başarılı adamım dediğin Yasin Kol dün gözaltına alındığı anda çıkacaksın kameralar karşısına, anlatacaksın. Anlatmazsan ben de böyle selayı çalarım işte. Yani Türk futbolunun selasını veririz hep birlikte. Hadi bir reklama gidelim. Hukukçu Sayın İlhan Uzundurukan'a gideceğiz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Evet, 7 reklamımız yokmuş ve sizlerle beraberliğimiz böyle devam ediyor. Herkese bir kez daha günaydın diyorum. Olacak iş değil, inanılmaz. Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları var. Gündeme onlar da bomba gibi düştü. Hani diyorduk ya dün özellikle sevgili Taner'in de ifade ettiği, ya abi işte bakalım bulunacak mı, bir bakalım neler olacak, neler konuşulacak, masumiyet karinesini bozmayalım, elbette bozmayalım masumiyet karinesini. Ama şimdi yürütülen operasyonda bir ses kaydı var. Ses kaydını size dinletebilirim. Bende de var. Şöyle, hatta hani yasal mı değil mi, onun Sayın İlhan Uzundurukan'a soracağım. Ondan sonra dinletebilirim. Ses kaydına vakıfım yani. Geldi ses kaydı, bende var. Ama

O sosyal medyada da dolaşıyor da. Şöyle diyor ses kaydı. Ben dinledim de o yüzden çıkarttım. Kayıtta FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'la konuşuyor. Diyor ki: Kerem, sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrın farklı olur. Bak, hakemliğinden olacaksın. Bir halt yiyorsun, belli de ediyorsun.

0: edildiğini anlamadığını söylemesi üzerine Gündoğdu ya dilekçeni ver hakemliği bırak ya da adam ol diyor bak. Ya da adam ol. Karşısındaki adam. Zaten adam da Kerem Ersoy. Vay vay vay vay. Hani tuz koktu o bu derler ya. Hocam bugün itibariyle ligler bir ay ertelenmeli. Çünkü bu ligde, Süper Lig'de derbileri yöneten en önemli hakemin gözaltına alınma nedenini okudum. Şu anda bende o da var. Yani gözaltına alınma kağıdı var ya, direkt oradan okuyorum. Bak şöyle diyor. Rapor sonucunda, altında imzalar da var. Rapor sonucunda, şöyle bir dakika açmaya çalışıyorum. Gözlerim görmüyor artık, küçük ya bu yazılar. İlgili kurumlardan gelen cevaplara göre şüpheli şahısların yukarıda yazılı olan suçların olay özetlerinde yapılan incelemeler neticesinde Yasin Kol isimli şahsın 7258 SKM ve hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu görülmüş. Miktar itibariyle ve paralarının geliş gidiş yönü itibariyle de şahsın yasa dışı bahis oynadığı hususunda kanaatin hasıl olduğu değerlendirilmiş olup iş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek 6 birlikte imza altına alınmıştır. 01.10.2026 saat 18 ve 3 ismin, onları okuyamam, imzası var. Yani bunlar polisler. Vay vay vay vay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Uyanın arkadaşlar. Adımız uyandırma servisi ya. Uyanın arkadaşlar. Uyanın kıymetli dinleyenler. Şu rezalete beraber kulak vereceğiz. Şimdi bir hukukçuyla konuşacağız. Aynı zamanda radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar abimiz İlhan Uzundurkan. İlhan abi günaydın, hoş geldiniz. Alo. Sayın Uzundurkan günaydın, hoş geldiniz efendim.
1: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
0: Efendim ben biraz erken açtım bugün yayını. Çünkü dün gece özellikle Trabzonspor'un hazırlık maçını yöneten Yasin Kol da, okudum da sevgili dinleyenlere, tutuklandı. Gözaltına alındı, özür dilerim.
1: Gözaltına
0: alındı. Bu nedir? Bu arada bende ses kayıtları var. Siz bir hukukçusunuz. Onları dinletme şansım var mı?
1: Ses kayıtları zaten şeye düştü, kamuya açık hale geldi. Zaten bütün internette, gazetelerde de metinler var birebir. En son işte Ferhat Gündoğdu'nun işte hakem Ersoy'a söyledikleri falan hepsi.
0: Dinleteyim mi? Bende var.
1: Dinlet tabii, ne olacak ki? Yani bunlar zaten açık, millet konuşmaya utanmamış, biz dinletmeye mi utanıyoruz?
0: Peki müsaade eder misiniz o zaman bir dinleteyim?
1: Tabii.
0: Şöyle bir dakika bulayım. Bizim polis adı artık KRT'de olduğum için sevgili Murat bunların hepsini atıyor bana. Tabii onlar polis adliye muhabiri oldukları için özellikle bütün ayrıntılar tek tek geliyor ve bütün ayrıntılara vakıf oluyor. Enteresan, şöyle ses kaydı çözümlenmiş, ha burada dinletiyorum.
2: Tamam. Tamam Bülent, gel içeri.
1: Yayına geliyor mu ses kaydı? Gelmedi galiba.
0: Geliyor, geliyor zannederim.
1: Yok, geri dönüştü bilmiyorum tabii ben.
0: Şöyle biraz ileri.
2: Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben bunları hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana mantık vermeye devam ediyorum.
3: Ben neyi kastediyoruz gerçekten?
2: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
3: İlk savunma yapmam gerekiyor.
2: Şimdi. Savunma yap, yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
3: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çık.
0: Dinlediniz değil mi Sayın Uzundurkan?
1: Ben duyamadım yani, onun için bilmiyorum yani. Ya, evet. Ama ben zaten metinleri biliyorum.

0: Okudum yani.
1: Evet, şöyle diyor, babanla arkadaşlığımız iyidir biliyorsun vesaire. Sonra diyor ki orada burada konuşuyorsun, ya istifanı ver ya da adam ol diyor.
0: Şimdi o kendi aralarındaki şey, bunu bir başkan söyleyebilir yani, bu da ama işte diyor ki hakemliğini bitirip bitirmemek konusunda ramaktayım falan demesi,
1: Onlar var
0: biraz
1: hepsi.
0: orası var yani, tehdit olabilecek. Şimdi bu olaylar hepsi bir anlamda şöyle düşünmek, bir anlamdaki büyük olasılıkla gündem değiştirmeye yönelik bir operasyondu. Operasyonu şikeyle karıştırmamak lazım. Şike operasyonu değil. Bu evrakta sahtecilik operasyonu. Bazı hakemleri yukarı çıkarmışlar, kendilerine yakın olanları, bazılarını klasman düşürmüşler. Bunlar daha önce de zaman zaman yapılan şeyler ama bir iki hakem üzerine yapılıyor. Burada bir topluca bir hakemleri kendi yandaşlarını yukarı çıkartmak, bazılarında küme düştüm işte hakemliği bıraktırmak. Buradaki şey, hakkı yenen hakemlerin tazminat hakkı var. Maddi manevi tazminat da büyük, çünkü sen adamı maç vermeyerek hakemlikten bitirirken bir şekilde de suçlamış oluyorsun, hem çevresine karşı hem ailesine karşı. Maddi olarak da büyük bir maddi kayıp oluyor, çünkü Süper Lig hakemi veya yardımcı hakem olmak ciddi paralar kazanmak demek. Ben buradaki olayın özünde bu para bölümünün de büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Yani torpillerin sürekli maç alarak orada büyük paralar kazandılar. Şimdi tabii bu soruşturma nereye gidecek? Belli ki bazı tutuklamalar çıkar buradan. Çünkü evraktaki sahtecilik ayan beyan belli ise, eğer bunlar da yapılmış ve şahit ise, bilirkişi raporunda galiba, ama orada bir sorun varmış Ali Tuna'nın el yazısı konusunda. Birkaç değişik bilirkişi raporu varmış. Oraya dikkat etmek lazım. Zaten bugün muhtemelen adliyeye sevk edilir ve akşama doğru karar çıkar.
1: Bu arada Yasin Kol da dün gözaltına alındı. Onda da para transferi tespiti var ki Yasin Kol 2026-2027 sezonunda şu ana kadar 4 maç yönetti. Antep, Alanya, Samsun, Fenerbahçe, Erzurum, Konya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, ama geçen yıl pek çok maçta, hatta derbilerde görev
0: Tamamını
1: almıştı.
0: yönetti yani. Tamamını neredeyse o yönetti. Eğer Mossack raporlarındaki para hareketleri sabitse, onunki ayrılır bu işten. Yani o zaman oradaki bahis mi, başka bir şey mi, onlara bakılır. Ama sanki o başka bir operasyonun tarafı gibi. Hepsi ortaya çıkar. Şimdilik masumiyet karinesi gereği işte kimseyi şöyle olur böyle olur demek doğru değil yani, karar vermek ya da karar bildirmek, görüş bildirmek, ama normal hukuki teamüllere göre bu kadar organize bir evrakta sahtecilik ve şey varsa oradan tutuklama çıkar gibi düşünüyorum. Bakacağız akşam, ondan sonra zaten yeniden yorumlamak mümkün olur. Ama çok tatsız, çok güven sarsıcı bir operasyon, bu federasyonun da başını yer.
1: O noktaya gelmek istiyordum. Tabii ben suçlamalar vesaireler masumiyet karinesi gereği bir haftadır o noktaya hiç girmiyoruz. Ama benim asıl merak ettiğim nokta federasyonun bu işe sessiz kalması. İşte bir de federasyonla Cumhuriyet Savcılığı arasında bir resleşme mi oluyor? Çünkü Cumhuriyet Savcılığı diyor ki kardeşim biz hiçbir şekilde federasyonun var odasına girmedik, oradan kayıt almadık, o kayıtlarla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadık diyor. Federasyonda diyor ki var odasına girilmiştir, oradaki kayıtlar alınmıştır. Hatta biz oraya gelen kişilere de yardımcı olduk. Oradaki var odasındaki bir kayıtların silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir falan gibi bir açıklama yapıyor. Bunun akabinde hemen Cumhuriyet Savcılığı, benim elimde belgesi de var. İsteyene de yollarım. Zaten şeye de koydum. Sosyal medyada da var. Aynı zamanda dünkü

0: haber bültenine de yerleştirdim. Cumhuriyet Savcılığı da diyor ki nereden çıkartıyorsun kardeşim, biz oralara gitmedik diyor. Yani burada çok enteresan şeyler olmaya başladı.
1: Hepsi ortaya çıkar nasıl olsa. Zaten federasyon da işte 448 kişiyi tedbirli olarak
0: orada kısasa yani, kısas yaptı sanki.
1: Yani o da olası bir seçim öncesi net bir tavır ve onun da elinde, benim de elimde bazı silahlar var, işte ben de bunları yaparım diyerek o Ferhat Gündoğdu olayını, o da onun böyle bir operasyonla gölgelemeye çalıştı, kendini kurtarmaya çalıştı ama onunla ilgili kimsenin bir aksiyon aldığı yok. Orada Ural'a kızım aksiyon aldı bir tek. Diğerleri kulüp başkanları var, ne yapacaklar yani, kulüp başkanlarına ne ceza verecek ki?
0: 3 aydan 1 yıla kadar ceza alabilirler mi? Şöyle diyorlar.
1: Hiçbir ceza doğru. Bu zaten tahkim bunlara nasıl bakacak ki 448 kişinin dosyasına? Zaten normal ligin dosyaları var.
0: 2 yıl sürer.
1: Yani onun için böyle yapınca şimdi tahkimdekiler, zaten tahkim dediğin kaç kişilik bir kurum?
0: 6 kişi.
1: 6 kişi. Hadi biri ikisi mazeretten gelmesin toplantıyı. 4 kişinin üstünde kaç taneye bakılabilir ki? Bir de bunlar geriye dönük kayıtlar, bahis oynadı, oynamadı, sabit olmasını bulmak lazım falan. Zor iş ama federasyon onu yaparak sanki onu göreyim dedi ama kimse tırnamadı. Herkes olduğu gibi Ferhat Gündoğdu ve arkadaşlarının operasyonun üzerinde.
0: Bu arada buradaki net bilgi vereyim efendim. Bir başkan, dediğiniz gibi biri başkan, 6 asil üyeden oluşuyor. 6 tane de yedek üye varmış.
1: Evet, yani sonuçta bu işi hemen çözmek mümkün değil çünkü her haftanın zaten acilen çözülmesi gereken kırmızı kart, işte gözlemci raporlarına göre maçların değerlendirilip o cezaların açıklanması lazım ve bu uzun sürecek bir şey ve işte şimdi Trabzonspor başkanı, Erzurumspor başkanı gibi isimler de var bunun içinde.
0: Enes Çelik var, Bursaspor başkanı.
1: Yani, evet, şimdi bunlara ne ceza vereceksin, ne zaman oynamış, kime oynamış, bunları bulmak lazım. Bunlar aslında savcılığın işiydi. Sen şimdi bunları tedbirli vererek
0: her şeyin önüne de geçmiş oldun. Tedbirli demek şu demek. Hiçbir maça gidemiyorlar değil mi artık?
1: Hayır. Genel kurul olursa oy da atamaz.
0: Tabii.
1: Bu tür şeyler doğru şeyler değil. Burada paşa paşa istifa edip genel kurul, Ocak'ta zaten mali genel kurulu seçimli yapıp bırakacağını açıklayıp ve o arada da bence bütün maçlara yabancı hakem ataması lazım.
0: Değil mi?
1: Bu güvensizliği başka türlü çözmen mümkün değil.
0: Peki liglerin ertelenmesi mümkün mü? Yani
1: yok, mümkün değil çünkü zaten bu korkunç bir ara yaptılar ya, şimdi 3 haftalık ara milli maçlar arası. Biliyorsun Mayıs sonunda da Türkiye'de, İstanbul'da bütün maçların bitmiş olması gerekiyor. Bütün liglerin, bütün federasyon aktivitelerinin ve üniversitelerin, çünkü İstanbul'da Avrupa oyunları var. Şehir zaten kilitlenecek.
0: Şey olabilir mi? Şimdi ilk yarı 16. hafta 18-21 Aralık'ta oynanacak. Sonra bir 20 günlük ara var efendim. Hatta 25 günlük.
1: Orayı kısaltabilirler. Neyi çözeceksin? Zaten şu anda
0: Şimdi hakem nereden bulacak?
1: 8'ine kadar vakit var. Ne olacak ki, bulursun bir Süper Lig'deki hakemleri, bulursun.
0: Hayır yani şimdi şunu soruyorum. Siz Süper Lig'deki Türk hakemlere güvenebilecek misiniz şu anda?
1: Hayır. Türk mi işte diyorum ki, yabancı bulur Süper Lig'e.
0: Bulabilir misin? Onu soruyorum.
1: Bulur tabii ki, bulmuşsun canım. Yani her ülkede maç almayan hakemler var o hafta. Bulursun. Onda bir sıkıntı olmaz. Parayı vereceğim, paraya bağlı. Bastıracaksın parayı, bunu vereceksin. Onun dışında zaten normal şartlarda bu işlere karışmayan bir sürü daha hakem var. Bu işte zorla maç verilmeyen hakemleri falan. İşte MHK'nin başkanı şu anda olmadığına göre Anthony Taylor. İşte bildiklerini, beğendiklerini, bu da kaç haftadır burada, raporları da görüyor. Onların içinden atar.
0: Adam şey diyor mudur?

0: Sayın Uzundurkan. Nereden düştüm lan buraya diye.
1: De nasıl yani? Sözleşmesine bakıyordur bırakıp kaçacağım bir madde var mı diye.
0: Bu arada MHK Başkanı'nın sözleşmesini dün Cemal abi yazmış, Cemal Ersen. Dün bütün gün onu aradım ama açmadım. Milliyet Gazetesi'nin değerli yazarı. Orada 9 tane üyenin 8'i imzalıyor boş kağıdı. Bu imzalamıyor. Ama göreve geliyor ve görevde, eğer görevden istifa edersem gidersem, bakın istifa edip gidersem 15 milyon TL alırım maddesi var.
1: Versinler canım, ondan kurtulmak için kulüpler herkes parası verir yani, oyuncular bile verir yani. 15 milyon dediğim bir şey değil yani, 200 bin dolar adamın aylık maliyeti odur şeyde. Federasyona seyahatleri, oy bu yolu şeyi, maaşı da var zaten, ciddi bir maaş da alıyor. Yollasınlar gitsinler canım, o paraya baktığın zaman kulüpler ne milyon euroları yolluyor federasyonda, MHK başkanını yollasın. Zaten bu sözleşmeyi onunla yapanı da bulup ortaya çıkarmak lazım.
0: Küçük bir detay var, onu vereyim ya, bugün Belçika ile oynayacağız.
1: En çok bu işe Montella sevinmiştir.
0: Ya değil mi?
1: Şenlikler demiştir ki ne güzel ülke lan burası. Millet bana yüklenir diye düşünürken ne güzel oldu burada. Çıkıp maçtan sonunda da ya bu işte bu hakem, bu işte federasyon, PFDK şeyi oyuncuların çok moralini bozdu. Niye böyle şeyler yapıyorsun, yoksa biz kazanacaktık diyebilir.
0: Bu arada İtalyan suflör muhabirler de türemeye başladı biliyorsunuz. Çünkü son basın toplantısında İtalyan suflör bir muhabir şey diyor Montella'ya. Sayın Montella diyor, büyük işler yaptınız, inanılmaz şeyler yaptınız. Niye bu Türkler size kızıyor acaba diye.
1: Ay. Olur öyle şeyler.
0: Ya tuz falan kokmadı, lağım patladı diyorum ben efendim, siz ne diyorsunuz?
1: Şimdi tabii Montella'nın haklı olduğu yerler de var. İki maçı kaldıramadı. Vay efendim, nasıl böyle şey dersin? Ulan bizim ligde Türkiye'de oynayan, Türkiye'de şampiyonluk adayı iki takım 6 haftada 8 puan. En iyisi 6 puan kaybetti ya. Ahmet lider lan bizim ligde. Küçümsemek için söylemiyorum da yani, bizim ligdeki antrenörleri herkes biliyor ki, Okan Buruk dahil olmak üzere, Kasım sonu formunun tepesine, zirvesine çıkacak diye böyle başlanıyor. İşte oyuncular yerlerde, evet yani zeminde ağırdı falan, ama oyuncuların iki maç üst üste, üst düzey dünyanın en iyi takımlarına karşı iki tane üst üste maç oynamak için gücünün olmadığını gördük. Bir tek ayakta kalan kim var? Arda. O da niye? Real Madrid antrenmanı yediği için. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Galatasaray'da, Abdülkerim'de, Yunus'ta işte oynayan oyuncuların halini görmüyor muyuz? Evet. Barış Alper ligde iyi mi? Galatasaray'da rezil durumda, kötü durumda. Hani diyorlar ki o zaman sen işte Anadolu'dan oyuncu buldun. Fatih Terim bir tane Vedat İncefe'yi buldu diye o gelip onu buluyor. Kim nereden buldu? Şenol Güneş buldu mu? Fatih Terim buldu mu? Mustafa Denizli buldu mu? Ya bu bulunacak bir şey değil. Bulunabilmesi için adam zaten dört büyükler transfer eder zaten. Onların da bir onlarca adamı var. Scout tutuyorlar, izliyorlar orada burada bölgelerde. Onlar bulmadıktan sonra Montella gidip işte niye Iğdır'da maç seyretmedi falan. Yani böyle bir şeydi, sanki bundan öncekiler seyretti, birilerini çıkardı. Yok öyle bir şey. Türkiye'de öyle bir şey kalmadı. Bunu yapacak olan federasyon. Federasyon bu taramaları yapıyordu eskiden. Gündüz Tekin onaydan beri böyle bir şey yok. Evet, rahmetli oldu. Ondan beri böyle bir birim Beylerbeyi bu konuda hem eğitim hem şeydi. O da ortadan kalktı. Yani federasyonun yatacak yeri yok da bunları da ıskaladığını görmek lazım.
0: Efendim çok güzel sohbet ama süren bitti.
1: İçeri girme mücadelesini de takdirle karşıladım ya.
0: Vallahi bir sonraki aşamam kapıyı kırmaktı.

0: Yapmışlığım vardır biliyorsunuz.
1: Yayın için
0: her şeyi yaparım.
1: İşte.
0: Vallahi yayın için her şeyi yaparım.
1: Teşekkürler.
0: Efendim ben teşekkür
1: ederim. Herkese iyi hafta sonları. Yağmur feci görünüyor buralarda ama herhalde şehirde bu kadar yok.
0: Biz TFF ile ıslanıyoruz efendim.
1: Beraber yürüdük bu yollarda diye. Tabii bir yayıncı olarak da bu duruma üzülüyoruz ama yayıncı olarak da bize malzeme.
0: Tabii
1: biz
0: canım ben
1: konuşarak...
0: sabahleyin ne konuşacaktım bu sabah şimdi. Montella'nın taktikleri 3-5-2 mi oynasın falan. Efendim çok teşekkür ediyorum. Saygılar
1: sunarım. Teşekkür ederim.
0: İyi
1: günler.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Evet, dün Nurhan Damcıoğlu'ndan kanto çalmıştım. Yangın var, yangın var, yanıyorum diye. Hakikaten Türk futbolu yanıyor. Bazen ağlanacak halimize gülücükler atıyoruz, kahkaha atıyoruz. Ama bu bizim ağlanacak halimiz. Artık bizde mi köseleye döndük, yüzsüzleştik mi, ne oldu anlamadım. Ama anladığım bir nokta var. Türkiye'de gazeteci olmak, Türkiye'de haberci olmak... Dünyanın en kolay işlerinden biri. Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da adam bir haber bulacağım diye canı çıkıyordur. Geyiklerin boynuzlarında neden böyle bir virüs çıktı diye haber ararken bizim önümüze her gün binlerce. Dün biraz erken yattım. 10'da yattım ben. 10.30 gibi. Çok yorgundum. Sabah da saat 5.30'da kalktım. Şöyle telefonu elime bir aldım. WhatsApp mesajlarım deli gibi düştü. Sonra Yasin Kol, o bu belge geldi abi, bak bir de şu var falan diye şok içerisindeyim. Ve yani normalde ben evden saat 6'ya 10 kala çıkıyorum, belgeleri okurken dalmışım, 6'yı çeyrek geçe çıktım evden. Ve attığımızda da çok değerli bir isim var, sevgili sosyal psikolog ve doktor Sayın Emine Erdoğan, Emine Naz Erdoğan. Sayın Erdoğan hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş buldum. İyi sabahlar herkese.
0: Çok sağ olun Sayın Hocam. Nasıl sağlık, saatiniz iyi mi?
6: Çok şükür, çok teşekkür ediyorum sorduğunuz için.
0: Sayın Hocam, şimdi güven unsuru bir toplum için herhalde en değerli kavramlardan biri. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ferhat Gündoğdu MHK'sinin tutuklanma sürecini ve diğer unsurları, hani belki futbolun içerisinde olmayan biri olduğunuz için çok bilmeyebilirsiniz. Biz sosyal psikologsunuz ama sosyal olgu üzerinden okuyacak olursak toplumun güven unsurunu bunlar nasıl sarsıyor ve sizce ligler ertelenmeli mi? Yani buraya şimdi hakem bulmak zorlaşacak, diğer unsurlar zorlaşacak. Güven unsurunun zedelendiği bir atmosferde ne yapmak gerekir ya da?
6: Evet, şimdi öncelikle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberinde gözaltına alınan 7 isimle alakalı bu yöneltilen suçlamalar da son derece ciddi. Az buçuk futbolu takip eden biri suçlamaların ne derece ciddi olduğunu zaten kavrayabilir. İşin içine ETS ve MASAK incelemeleri girmiş durumda. Ama burada hukuki küçük bir parantez açalım. Burada henüz bir yargı süreci kesinleşmiş, bir mahkumiyet yok. Şüphelilerin ifadeleri ve savunmaları hala alınmaya devam ediyor. Şöyle bir incelemede bulundum. İşte sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da taraftar ne diyor? Sokaktaki hava nasıl? Şimdi ilk dikkat çeken detay da şu. Yeni jenerasyonun yarattığı bir baskı var. Farkındaysanız Türkiye'de artık hiçbir şey kapalı kapılar ardında kalmıyor. Tıpkı bu Dilan Polat ve lüks yaşam dosyalarında olduğu gibi internette yetişen yeni nesil didik didik ediyor. Eski sınav listelerini çıkarıyor, WhatsApp yazışmalarını ortaya döküyor ve kamuoyu baskısıyla masayı, savcılığı harekete geçiriyor. Yani taraftar artık sadece tribünde bağıran değil, masadaki hesabı soran bir denetçiye dönüşmüş durumda. Yorumlarda büyük bir kesim biz zaten yıllardır söylüyorduk diyerek geçmişe dönüp kırgınlığını ve güven kaybını dile getiriyor. Ama işin, yani madalyonun bir de diğer yüzü var. Sosyal medyada ve tribünlerde azımsınmayacak kadar da olumlu ve umutlu bakan bir kitle de var. Şimdi baktığımız zaman bu iddialar asılsız çıkar veya mahkemede reddedilirse ne olur? O zaman aslında Türk futbolu için daha pozitif bir kapı açılabilir. Yıllardır başarısız olan her takım yöneticiyi, her yönetici faturayı otomatikman işte MK bizi doğuruyor, arka planda oyunlar dönüyor diyerek hakemlere kesiyordu. Eğer bağımsız yargı kayıtlarla bu iddiaları çürütür ve ekip aklanarak çıkarsa, kulüp yöneticilerinin arkasına saklandığı o dış güçler ve hakem komplosu bahanesi tamamen çökecek. Hakem camiası da üzerindeki o ağır şaibeyi hukuki bir beraat belgesiyle temizlemiş olacak. Sahaya çok daha özgüvenli şekilde çıkacaklar. Olaya yapıcı bakan taraftar şunu da söylüyor. Eğer yanlış bir şey varsa bu durumda temizlensin. Genç ve pırıl pırıl hakemlerin önü açılsın. Eğer ortada bir iftira veya sistem içi bir hesaplaşma varsa da hakikat ortaya çıksın ki futbol sadece gerçekten sahada oynanan fair play bir oyuna geri dönebilsin. Yani özetle taraftarın bir kısmı kırgın ama bir kısmı da bu süreci Türk futbolunun arınma fırsatı olarak görüyor. Herkesin ortak temennisi de tek bir aslında algıda birleşiyor. Yani suçlu varsa cezasını çeksin, suçsuzsa aklansın ama artık hafta sonu konuşacağımız tek şey artık futbol ve sahadaki taktikler, oyuncuların duruşları olsun.
0: Peki şimdi MHK'nin bugün gözaltında olunan başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Ve o ses kayıtlarından birinde MHK başkanı FIFA yardımcı hakemine, yani en üst seviyedeki yardımcı hakemlerinden birine, sen bir salaksın, seni bitireceğim diyor. Hatta ya buraya imzanı at, istifa et, çek git diyor ya da sus diyor. Açıklamalarından dolayı adam da şaşkın bir şekilde anlamadım başkanım falan diyor. Yani inanılmaz mobbingler, inanılmaz işler dönüyor. Bunlar bir sporcuyu, bir hakemi, bir insanı nasıl etkiler?
6: Yani bu aslında kesinlikle futbol camiasına özgü bir durum değil. Bunu her meslek grubunda farklı şekillerde görebiliriz. Çok ileri gidilmiş bir durum var. Yani artık etik dışına çıkılmış, mesleği kötü kullanma ve mobbing had safhaya gelmiş gibi ben bunu yorumluyorum, bu ses kaydını. Çünkü işin içerisinde artık hakaret ve gurura dokundurucu sözler bulunuyor. Ve karşı taraf ne olduğunu anlamıyor gerçekten. Yani neden ben şu anda böyle bir muameleye maruz kalıyorum gibi bir tepki konuluyor ortaya. Ya böyle durumlar maalesef ki insanları yaptığı işten, yaptıkları o noktaya kadar geldikleri, gelene kadar verdikleri feragatlar vesaire bunlardan soğutuyor ve kişi de çok derin, bazen de mesleğe karşı bakış açılarında geri dönülemez yaralar açabiliyorlar. Ama tabii bunun sistematik olması gerekiyor. Yani birkaç cümle tek seferde sarf edildiği için bir insan meslekten soğumaz. Hoş, her ne kadar biz burada yeni jenerasyonun, Z jenerasyonun olumlu yönlerinden bahsetmeyi tercih etsek de bir yandan da olumsuz bir yön olarak bunu söyleyebiliriz mesela. Şimdi aklıma geldiği için belirtmek istedim. Hemen bir zorluk veya karşı taraftan gelen etik dışı bir davranışta yerken yani gardı indirmek maalesef doğru değil. Çünkü hayatın her alanında böyle insanlarla karşılaşmak çok mümkün. Önemli olan

0: düzgün psikolojimizi koruyan bir savunma mekanizması geliştirmek.
1: Peki sevgili hocam, Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Son olarak şunu da öğrenmek istiyorum. Toplumun bu tepkiselliği ya da toplumun içerisinde olduğu şu durum, futboldaki olguları, özellikle de gerçeklik ilkesini çok ciddi anlamda yaraladı. Bundan sonraki süreçte de sizce futbola bakış açısı tamamen değişebilir mi? Ve sizce futbola ara verilmeli mi?
0: Yok, futbola bakış açısı kesinlikle değişmez. Çok köklü bir değişimden bahsediyoruz. Bu tip sosyal eventlerde diyelim, sosyal olaylarda çok uzun süreli bir sürekliliğin olması gerek ve sadece, yani çok umursamayan taraftar da var bu tip durumlarda. Yani kim ne yapıyorsa yapsın, hukuki süreç bizi ilgilendirmez, ben sahada oynanan oyuna bakarım kardeşim gibi bir tepkiyle de karşı karşıyayız bir yandan. Ve bu tepkiyi veren insan sayısı da çok az değil açıkçası. Bu sebeple, yani nasıl eskiden, yine edilen Polat örneğini vereceğim, her şey ortaya döküldü, hapse gittiler, çıktılar, hala Instagram'da yaşamını sergilemeye ve bunun üzerinden bir takım kazançlar elde etmeye devam ediyor. Yani her şey eskiye dönüyor maalesef. Özellikle Türk taraftarı açısından da bunu söyleyebiliriz ki futbola ara verilmeli mi? Bu çok daha kompleks bir konu. Disiplinler arası bir duruma giriyor. Yani spor alanında spor yöneticileri, spor psikologları, toplumu inşa eden toplumsal meslekler vesaire, bu konu çok daha tartışmalı. Ama dünya üzerinde hiçbir meslek grubuna bir anda ara verildiğini görmüyorsak muhtemelen ara verilmez diye tahmin ediyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Süper bir isimle Sayın Doktor Emine Erdoğan'la birlikte olduk. Emine Nazardoğan'la, ve bize değerlendirmelerini yaptı, ayrıntılarını aktardı Emine Naz Erdoğan. Peki asıl soru şu: siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Siz neler yapacaksınız? Nasıl bir durumla karşı karşıya kaldık? Bunların hepsini konuşmakta fayda var. Az sonra birlikte olacağız, ayrılmayın.

Hikaye farklı, çok fazla mesaj geliyor ve çok fazla da farklı yerlerden haberler alıyorum. Şöyle, çok abartıyorsun Emre abi ya, şike ve bahis varsa önemli, gerisi idari konular, mobbing olmayan yer mi var, futbolda niye ara verilsin? Vallahi bu abartmak mı? Yani o zaman şöyle söyleyeyim, abarttığımı düşündüğünüz şeyi anlatıyorum. Bir, bir ülkenin İki numaralı futbol adamı, yani bütün hakemleri yöneten, Merkez Hakem Komitesi olarak adlandırılan bölümün başındaki isim gözaltına alınıyor. Bu ismin altında çalışan adamlar gözaltına alınıyor. Burada hakemlerle hakemlerin federasyon ilişkilerinde köprü görevi olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin yetkilileri gözaltına alınıyor. Sonra bunların yapılan sorgularında bugün Türkiye'de bir futbol karşılaşmasının en önemli öğesi olan hakem kavramının liyakat esaslarından koparıldığı gözlemleniyor. Onun ötesinde bir yere gelebilmek için bu insanlara mobbing yapıldığı belirtiliyor. Ama daha da çarpıcı olan, bu insanların bir yere gelmemeleri için de bu adamların gerçek olgularının bozulduğu ve evrakları üzerinde sahtecilik yapıldığı iddia ediliyor. Şimdi bu bir okulda bir müdürün bir öğretmene, bir bankadaki müdürün banka

0: banko görevlisine, bir akademisyenin bir alt birimdeki bir başka akademisyene mobbingi değil ki. Buradaki hadise şu: siz bir tır şoförü var ya da bir otobüs şoförü var ya da bir pilot var. O pilot liyakat esaslarına uymuyor ama ona rağmen uçağı ona teslim ediyorsunuz. Ve sonra bu uçaklardan bazıları düşüyor. Düştüğünde insanlar ölüyor ve yaralanıyor. Ve siz burada diyorsunuz ki ya kara kutular açılıyor. Hani var ya var odası konuşmaları. İşte yaptı, elinden geleni yaptı diyor. Ama liyakat esasları biraz taça çıkıyor. Yani offsite'ımsı kelimeler dönüyor. Farklı algılar üzerinde ben öyle görmüştüm diyor. Aa işte ben buna kanaat getirdim diyor. Çünkü bu mobbingin dinamiğinde olan bireylerin kanaatleri önemli. Yani kanaatle karar veriyorlar ya, işte orası önemli saygıdeğer dostum. Yani her yerde mobbing var, doğru. Ama her yerde kanaatini kullanmıyor ya adam. Buradaki kanaat görevi kötüye kullanma unsurunu dinamikliyor ve tetikliyor. Ve bu görevi kötüye kullanma hadisesi neyi getiriyor? Olabilecek hadiselerdeki değişimi getiriyor. Yani bir maç üzerine direkt etki yapıyor. Hepsini geçtim. Türkiye'nin en seçkin hakemi diye tabir edilip bize plase edilen ve geçen yıl derbilerin birçoğunda düdük çalan bir hakemle ilgili de gözaltı kararı belgesinde hesap hareketlerinden, kontrolsüz para hareketlerinden ve bu para hareketlerine bağlı işlemlerden bahsediliyor. Şimdi neyi çok abarttığımı düşünüyorsun saygıdeğer dostum? Yani neyi abartıyoruz? Bana bunu söyler misin? Ne abartılıyor burada? Ya adam Manchester City'ye para aktardı, bilmem ne oldu diye İngiltere Spor Bakanı City'yi küme düşüreceğiz diye dün açıklama yapıyor. Sen neyin abartılması var? Yani doping, şike, ırkçılık olmadığı süreceymiş. Daha ne olacak? Daha ne olmasını bekliyorsun? Ne yapacak yani? Adam canını okumuş hakeminin. 600'e yakın hakemin kariyerlerini bitirmiş. İddialar böyle. Diğer tarafta dönmüş, adamın verdiği cevapları silmiş, üzerinde oynama yapmış. Yani siz ya olaylara doğru bakamıyoruz ya da yok ya bu lig oynansın ne olacak? Yani salla patiyi, gönder gitsin. Gönder gitsin ya, ne olacak? Bu mudur? Yapmayın lütfen saygıdeğer dostlar. Yani bu bence dopingden çok daha büyük bir şey. Bu bence ırkçılıktan çok daha büyük bir şey. Irkçılıkta yine bireysellik vardır. Yani adam ya işte ona kötü bir şey söyledi, ona cezasını versin. Burada bir topyekün hareket mekanizması var. Bu çok tehlikeli. Az sonra birlikte olacağız.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
5: Evet, aramalarda gecikiyorum. Arkadaşlar, size yayın yaptığım dönemde kendi cep telefonumu verdim. Ve o cep telefonunu artık kullanmıyorum. Yani daha doğrusu kullanıyorum da o cep telefonunu yayın için kullanmıyorum. Sizden rica ediyorum. Lütfen bana özel cep telefonuma atmayın. Bana direkt 212 alan kodu 273-10-10 atın mesajlarınızı. Yani o mesajlar gelsin. Yoksa öteki türlü hocama ulaşamıyorum. Şu anda Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın.
6: Günaydın Emre hocam, kolay gelsin.
5: Nasılsınız hocam?
6: İyiyim, iyiyim hocam, hiçbir sıkıntım yok, çalışıyoruz, bir problem yok şimdilik.
5: Çok hocam şükür. Ne diyorsunuz yaşanan son sürece ve sizin zihninizde nasıl bir görüntü oluşuyor?
6: Hocam şaşırmadık yani, gerçekten biz yıllardan beri işte biliyorsunuz yani Beşiktaşlı olarak yani birçok şeyin yani birçok takımın da taraftarının söylediği şeydi bu. Bir şeylerin yolunda gitmediği belliydi yani. Hem liyakat konusunda sıkıntı var, hem hani bakıyorsunuz yani bugün bizim takımımızın başına geliyor. Bir hafta sonra bakıyorsunuz diğer takımın başına geliyor. Yani bu kadar diyorsunuz, hani bu kadar da olmaz artık, hani bu kadar hatalar. Hatta bu seneki ilk sezonun ilk 5 maçına bakarsanız çok ciddi bir sıkıntı olduğu belliydi. Ya bunu şuna benzetiyorum ben. Düşünsenize hocam, bir üniversite hastanesine gidiyorsunuz. Orada bir kardiyoloji ekibi var. İşte her gün o 20 tane anjiyo yapılıyor ama 19 tanesine bir komplikasyon oluyor, bir şey oluyor. Yani ben sen diye bir şey yok. Herkese oluyor. Yani böyle olunca kafanızda bir soru işareti oluşuyor. Ya diyorsunuz ki işte bu ekip mi yetersiz? Burada bir liyakat sorunu mu var? Burada bir eğitim sorunu mu var? Bilgi sorunu mu var? Yani birçok yerde bir sorun olduğu belli. Yani ortaya çıktı. Umarım çözülür Emre hocam ya. Yani biz futbol oynamak, ya futbol izlemek istiyoruz. Yani düzgün bir futbol oynamak istiyoruz. Zaten problemin olduğu belli. Yani Dünya Kupası'nda bir tane hakem yok Türkiye'den giden. Yani bunu az buçuk tahmin ediyordu taraftarlar hocam.
5: Şimdi şöyle bir şey oluyor hocam. Ömer Faruk Ünal'ın paylaşımı var. Eyüpspor Beşiktaş maçı var. Ve maçın hakemi Yasin Kol. Yasin Kol kötü bir maç yönetiyor. Gözlemci de kötü bir not veriyor. Ama federasyon Yasin Kol'u koruyor. Gözlemciyi de sistemden ignore ediyor. Yani sistem dışına atıyor. Aynen, ve o tarihten sonra gözlemciye bir daha maç vermiyorlar.
6: Evet. Ya bu şey gibi yani, düşünsenize şimdi ben anjiyo yapıyorum ya da işte bir işlem yapıyorum ama çok kötü yapıyorum yani, hani belli yetersizim. Diğer arkadaşım diyor ki yani, ya da işte orada teknisyenlerden biri ya da hemşirelerden birisi, ya diyor, gidiyor başhekime, örnek veriyorum. Ya burada bir sıkıntı var, adam her hastaya problem yaşatıyor diyor. Ondan sonra beni cezalandırmak yerine ya da beni kenara çekip beni eğitmek yerine öbür kişiyi işten atıyorlar. Aynı şey hocam yani, bu sağlıkta olduğunu düşünsenize bunun ne kadar büyük problemlere yol açabileceğini. Çok büyük sıkıntı hocam ya. Umarım çözülür yani.
5: Hocam Umut'la dün konuştuk uzun uzun, Umut Eken'le. Ben de Antalya'daydım. Evet. Oradaki hakemlerle de konuştuk. Çok enteresan bir şey söyledi hakemler. Dediler ki Emre hocam her yerden başvuru olacak dediler. Yani dün işte mesela Vedat Yüksel çıktı, başına gelenleri anlattı, o dönemde neler yaşandığını. Herkes artık dökülmeye başladı, eteğindeki taşları döküyor. Peki akla şu soru geliyor: bu zamana kadar niye sustunuz?
6: İşte demek ki o korku şeyi var ya hocam, şimdi hani kendi mesleğim dışında çok yorum yapmak çok istemiyorum ama.
5: Yok, ben psikolojik sonuçta anlamda soruyorum, doktor olduğunuz için.
6: Ya şöyle, ya sonuçta zamanında bir hakem ekibini içeriye kapatmış ve alıkoymuş bir sistemden bahsediyoruz hocam. Yani bu sistem o zaman bu güçle bu yaşandıysa şu an bunların yaşanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Korkudan dolayı muhtemelen kimse sesini çıkarmadı işini kaybetmemek için ya da yerini kaybetmemek için. Ben öyle düşünüyorum hocam.
5: Yani hocam kelimenin tam anlamıyla tuzda kokmuş, bizde kokmuş, şey hepimiz kokmuş hocam. Hocam
6: yani çok üzülüyorum.
5: Benim sosyal medyada takip ettiğim çok değerli bir dost var. Sertel Paşa. Evet. Sertel Paşa geçtiğimiz günlerde bir kalp krizi, daha doğrusu böyle kalple ilgili bir sorun yaşadı. Şöyle bir şey yazmıştı.

0: Ben de onu not ettim, size de sormak istedim. Dedi ki Sertel hocam, anjiyolarımda damar boyama işlemindeki madde tiroidle ilgili bir takım sorunlara yol açtı.
1: Evet.
0: Vücudumun her tarafında dayanılmaz ağrılar oluştu. Sadece
1: Evet.
0: yatarken ağrı kesici içiyorum ve bütün gün bu ağrılarla mücadele ediyorum. Tiroid
1: Evet.
0: ilaçları iyi gelir mi ki bilemedim demiş. Sertel
1: Tabii.
0: Paşa'ya da ulaştırırsınız Profesör Doktor Hasan Güngör hocamın cevabını. Bu arada siz de 15 dakika boyunca Sayın hocama sorular yöneltebilirsiniz sağlığınızla ilgili.
1: Aynen. Hocam opak madde kullanıyoruz anjiyo yaparken, görüntüleme yaparken. Opak maddenin iyotla bir etkileşimi var. Eğer tiroidde problem varsa tiroid fırtınası dediğimiz bir şeye sebep olabiliyor. Guatr fırtınasına sebep olabiliyor işlem bittikten sonraki tekrarlayan günlerde. Orada eğer şuna bakmak lazım. Tiroid çok çalışmaya başladıysa tiroidin çalışmasını engelleyecek ilaç, tiroid az çalışmaya başladıysa tiroidin az çalışma yani dışarıdan tiroid hormonu verilmesi gerekiyor. Genellikle tiroidi çok çalıştırarak etki ediyor. O yüzden ağrıları ve ciddi sıkıntılar var. Tiroid doktorlarının önerdiği ilaçları kullansın, toparlar çok hızlı bir şekilde. Hiç korkmasın Sertel Bey.
0: Peki, hocama sağlıkla ilgili sorularınızı 212 alan kodu üzerinden 273 10 10 WhatsApp hattından soruları yöneltebilirsiniz. Profesör Doktor Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Kardiyoloji uzmanı. Hocam bu aralar grip vakaları arttı. Dün kuzenimle konuşuyorum.
1: Evet.
0: O da dedi ki ya dedi ben dedi grip aşısı oldum Emre abi dedi. Aşı
1: Tamam.
0: konusunda fikriniz nedir?
1: Tabii. Şimdi hocam Eylül, Ekim, Kasım biliyorsunuz bizim grip mevsimi. 65 yaşın üzerindeki herkes, kronik kalp hastalığı olanlar, kalp yetersizliği, orta ileri kapak hastalığı olanlar, stent takılmış, bypass yapılmış, damar hastalığı nedeniyle bu takip edilen kişiler mutlaka grip aşılarını olsunlar. Çok önemli. Grip bizim COVID'den daha zor bir hastalıktır. Biz yıllardır gripten dolayı çok hasta kaybediyoruz. Tabii COVID kadar gündem olmuyor çünkü parça parça olduğu için bu işler salgın şeklinde gelmediği için, ama Eylül, Ekim, Kasım'da mutlaka grip aşılarını yaptırsınlar aile hekimleriyle görüşüp.
0: Peki, bir dostum diyor ki damar yolu açmayı bilmeyen adamı TFF'ye profesör yapmışlar diyor.
1: Yani doğru söylüyor yani. Biz yıllardan beri biliyorsunuz sporcu sağlığıyla uğraşıyoruz hocam. Sporcu kalp sağlığıyla. Yani ülkenin hali bu hocam. Yapacak bir şey yok şu an. Bunu bir şekilde değiştirmek için uğraşmak gerekiyor. Biz kendi dalımızla, çabamızla devam ediyoruz. Eğitilmeye, daha doğrusu eğitmeye de çalışıyoruz. Umarım düzelir.
0: Peki devam edeyim. İlkokul mezunu olmasının yanında kendini hiç geliştirmeyen mafyavatik TFF başkanı olursa bunlar zaten normal demiş bir değerli dostumuz da.
1: Evet. Ya
0: Hocam
1: şöyle
0: buyurun sorular da geliyor bu arada.
1: ilkokul mezunu olma değil olay da kendini geliştirme diyelim. Yani bu çok önemli bir kavram. Benim çok ilkokul mezunu arkadaşım da var, hastam da var, dostum da var. Bir insanın hayat yolculuğunda kendini geliştirmesi gerekiyor.
0: Peki. Faruk'tan geliyor saygıdeğer hocam. Profesör Doktor Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Canım hocam diyor ki 33 yaşındayım. Geçen sene Siyam Ersek Hastanesi'nde bir ablasyon olayı geçirdim. VPV ile ilgili yaklaşık bir saat sürdü. Ancak o fazla elektron damarı bulamadılar ve bir daha sonra yapılan tekniklerle çıkmadı. Bu damar 6 ayda bir kontrole geleceksin dediler. Ancak daha sonra yapmış olduğum EKG'lerde tekrar görüntü bazen görüldü, bazen görülmüyor. Ben de şöyle şeyler oluyor. Yaklaşık bir senedir böyle kafada boşluk etti. Bu tarz şeyler oluyor. 6 ayda bir hocam dikteyle yazdırmışsınız ama dağılmış yani
1: Yok yok, ben
0: dikte
1: anladım,
0: ama
1: ben
0: siz
1: anladım, anladım.
0: anlamışsınız diyor.
1: Yok yok. Wolf Parkinson White sendrom dediğimiz bir olay bu. Kalbin içinde fazladan bir yolak var. Şimdi onu tabii bazen bulamayabiliyorsunuz yakma işleminde. Daha tecrübeli bir merkezde, bu işte VPV ile özellikle uğraşan bir merkezde tekrar görüş alıp

0: yaktırı sayı olur. Biz VPV'lerin çok yani takip ediyoruz asemptomatik kişilerde. Yani semptom olmayan kişilerde takip edebiliyoruz ama genç hastalarda bunu riske atmayıp yakmak daha iyi olur yani.
1: Peki devam ediyorum hocam. İyi dinlemeler demiş. Kral seviliyorsun demiş. Hocama sorar mısınız? Ben tip 2 diyabet hastasıyım. Sensör kullanıyorum. Düzenli sporumu evet. yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Sabah yataktan kalktığımda sensöre baktığımda 90-94 görünüyor şeker ölçümü.
0: Çok iyi.
1: Ayağa kalkıp hareket etmeye başladığımda 100-110'a yükseliyor. Yani tamam. 100-112'ye yükseliyor. Buradan ben şekeri kontrol etmiş oluyor muyum? Sabah uyandığımdaki tabii. şekeri görerek onu merak ettim demiş Kenan Karakaya.
0: Tabii tabii. Ya biz normalde açlık şekerinin 110'un altında olmasını istiyoruz. Sonuçta sabah kalktığında açlık şekeri oluyor. Gün içinde de yemek yemeye ya da şeyine başladığında ya da yemek yedikten 2 saat sonra ölçtüğümüz şekerde tokluk şekeri oluyor. 140'ın altındaysa tokluğu çok güzel. Açlığı da 110'un altındaysa kontrol etmiş oluyor zaten.
1: Peki devam ediyorum hocam. Selamlar, hayırlı cumalar. Eyvallah size de. Cihan Kıhrı'dan geliyor. Benim kalp atışım dakikada 45 ile 48. Bayılma olmuyor demiş. Hasan hocama selamlar demiş. Bir şeyler daha eklemeye çalışıyor. Bekliyoruz.
0: Tamam. Ne güzel, nabzı çok düşük. Biz düşük nabzı her zaman çok severiz. Özellikle
1: benim de öyle değil mi? Siz bakmıştınız.
0: Aynen. Yani. Aktif sporcularda, profesyonel oyuncularda, atletlerde 48-45 civarındadır. Eğer blok yoksa, blok dediğimiz bazı hastalıklar var ya da bayılmaları yoksa ne güzel bir nabzı, ne güzel bir mirası var.
1: Peki devam edelim hocam. Sadece sabah uyanınca denge kaybı mı oluyor demiş.
0: Birçok sebebi var. Özellikle vertigo da görüyoruz. Çünkü belli bir pozisyonda yatıp kalktığı zaman denge kaybı olabilir. 2 şeker düşüklüğü, 3 tansiyon yüksekliği, 4 nörolojik olaylar, bunların ekart edilmesi lazım.
1: Devam ediyorum hocam size mesajlara. Teşekkür etmişler herkes. Selam, hayırlı cumalar. Göz kararması oluyormuş. Ona yazmış. Merhaba hocam demiş. Damarlarda %30-35 oranında plaklanma var. Bu plaklanmanın tıraşlanabileceği, hatta temizlenebileceği söyleniyor. Doğru mu demiş.
0: Doğru değil, doğru değil. Şöyle, işte sosyal medyada birçok şeyi izleyip yanlış yorumlara giriyorlar. Tıraşlama işlemini biz sadece çok kireçli, belli bir yaşın üzerinde balon ve stenti yerleştirirken balonla açamayacağımız, stenti şişiremeyeceğimiz bölgelere yapıyoruz, kişilere yapıyoruz. Ben mesela bu hafta yapacağım öyle bir vaka. 84 yaşında. Ana damarında çok ciddi darlık ve inanılmaz kireç var. Oraya girdiğinizde balon şişirmeye kalkarsanız orayı yırttırırsınız ve ani ölüm olur. %30'luk damar, sokaktan geçen kişileri çağırdık, tomografi çektik ya da risk faktörü olanları. Belli bir grupta zaten %30 civarında biz bir darlık görüyoruz. Böyle bir darlık gördüğümüzde asla stent takma, balon yapma, bypass ya da tıraşlama işlemi yapmıyoruz. İyi bir ilaç, yaşam tarzı değişikliği, kan sulandırıcı ve kolesterol düşürücüyle takip ediyoruz. %70'in üzerine çıkarsa darlık ve şikayetler oluşursa o zaman damara müdahale ediyoruz.
1: Devam edelim. Merhabalar. Babam bypasslı. Şu anda tekrardan kalp kapakçığında normalin üstünde kireçlenme var. Ama öncesinde evet. tekrardan anji olacağını söylediler. Fakat evet. babamın kan değerleri de düşüyor. Bir ayda bir kan takviyesi alıyorum. Nedeni nedir demiş.
0: Hocam bu haliyle anji yapmak çok zor. Bu yaşta kanı düşen bir kişide mutlaka bağırsak ve mide bölgesinin taranması gerekiyor. Oradan kaybediyordur. 65 yaş üstü kişilerde kansızlık görüldüğünde mutlaka mide bağırsak sisteminin taranması lazım.
1: Devam ediyorum hocam. Sevgili Tile, Sertel Paşa bizim için çok değerli bir abi. Hocamıza sorunuz için teşekkür ediyoruz demiş Onur Veli. Ne demek ya, benim için de değerli, güzel adamdır Sertel Paşa. Bu arada yaşının da 52 olduğunu yazmış Cihan Kıhrı. Hani başım dönüyor demişti
0: Aynen.
1: ya, göz kararmış
0: Aynen.
1: oluyor.
0: Aynen. Mutlaka baktıracak.
1: Emre,
0: Şah damarlarının taranması lazım.
1: Emre abi günaydın. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Konuyu bölmek istemiyorum. Ancak dün de sana yazdım. Ali Koç'la alakalı, herkes hakem komitesiyle ilgili alakalı olumlu ve olumsuz konuşması var. Hocama sorabilir misiniz demiş. Evet, yani önce Ali Koç biliyorsunuz Ferhat Gündoğdu'ya sahip çıkmıştı ama sonra geçen yıl iki tane önemli açıklaması var Ali Koç'un. Biri diyor ki bu bedende bu baş olduğu sürece ben bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü yolsuzluklar var. Çünkü evrakta sahtecilik var. Çünkü mobbing var dedi. Dediklerinin hepsi de çıktı Ali Koç'un.
0: Hocam belgesiz konuşmamıştır, gelmiştir
1: Abi
0: onun
1: canım,
0: belge.
1: her şey gelmiştir ona.
0: Her şey
1: Hoca,
0: gelmiştir.
1: bana her şey geldi hocam. Ben neyim ki hocam? Ben sudaki damlayım. Bana neler gelmiş? Diyorum ya hocam, 100 tane falan WhatsApp'a mesaj gelmiş. Yaklaşık bir saatte okuyamadım mesajları. Hocam tekrar merhaba. Daha tecrübeli bir yere gitmemi önerdiniz ama operasyonuma giren doktorlar Siyami Ersek'te yaklaşık 40 yıllık, 30 yıllık doktorlar. Bu konudaki fikrinizi almak isterim demiş.
0: Siyam Ersek'teyse tamam, bir şey diyemiyorum, bulamamış olabilirler onu. Kendi doktoruyla o zaman teması kaybetmesin, takiplerine devam etsin.
1: Hocam iyi yayınlar. Emre abinin vasıtasıyla çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Vaktinizi ayırıp insanların sorularını, dertlerini çözüyorsunuz. Allah sizden razı olsun demiş.
0: Allah razı olsun. Hiç sıkıntı yok bizim için.
1: Hocam,
0: Bilimin de zekatını vermek gerekiyor biliyorsunuz
1: abi
0: hocam.
1: canım,
0: Böyle bir
1: bu
0: cümle
1: çok
0: var.
1: önemli. Hocam
0: Evet.
1: benim 2 günde bir kafam ağrıyor. Sürekli ağrı kesici ilaç içiyorum. Hiçbir hastalığım yok. Suyu da çok içiyorum. Anlamadım neden demiş.
0: Çok çok yanlış bir şey yapıyor. Sürekli ağrı kesici içmek hem
1: Böbrekleri değil mi?
0: böbreğe zarar veriyor hem tansiyon sıkıntısına yol açıyor. Baş ağrısı varsa ilk bakması gereken yer tansiyonları, yani en çok sebeplerden birisidir. Onun dışında mutlaka bir nöroloji doktoruyla görüşüp migren var mı diye baktırması gerekiyor. Ona göre tedavi alması lazım.
1: Bu arada ben de küçük bir şey söyleyeyim. Çok baş ağrınız varsa bir kafa MR'ı çektirin. Yani
0: Mutlaka
1: çok
0: nöroloji dememin sebebi
1: evet.
0: alttan migren ya da bazen kitle çıkabiliyor, Allah korusun,
1: Allah
0: beyinde
1: korusun. Ya ben de
0: veya
1: öyle
0: baş
1: olmuştu.
0: ağrısıyla gelir.
1: Ya
0: Aynen,
1: hocam kafamı
0: aynen.
1: duvara vuracak kadar çok ağrıyordu. Hatta o dönemde migren dediler. Sandomigran
0: Evet.
1: ve Kafergot kullanmaya başladım uzun süre. Ve enteresandır, 4 kere o dönemde BT çektiler. Yani bilgisayarlı tomografi.
0: Evet.
1: Ama en son bir dediler ki yeni bir alet geldi Türkiye'ye. Dedim nedir bu? Dediler MR, orada bakacağız dediler. Orada baktıklarında benim beynimdeki tümörü buldular.
0: Evet, MR o zaman yeni gelmişti Türkiye'ye,
1: Çok yeniydi
0: hatırlıyorum.
1: yani. Hatta
0: Evet.
1: 9 Eylül'de dışarıda ayrıca bir yerdeydi böyle ayrı bir.
0: Aynen, çok çok iyi hatırlıyorum hocam o
1: Evet,
0: günleri.
1: evet. Merhaba Emre Bey, tahlillerde kanımın fazla olduğu 3-4 ayda bir kan vermem gerektiğini söylediler. Nedeni
0: Evet.
1: nedir demiş.
0: İşte bunun araştırılması lazım. Muhtemelen kemik iliği kaynaklı bir şey o. Birçok kişi de bunu görebiliyoruz. Özellikle yani şöyle sigara içenlerde, yüksek rakımda yaşayanlarda da bunu görüyoruz ama mutlaka bir hematoloji doktoruyla bağlantıya geçip sebebinin araştırılıp tedavi edilmesi lazım. Belli bir düzeyin üzerinde ise ilaç veriliyor çünkü bunun için. Ama düzenli kan vermesini mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü kanın çok yoğun olması, tansiyon yüksekliğinden tutun da sürekli baş ağrısı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, kafada uğultu hissine sebep olur.
1: Hocam biraz vitesi büyütelim, biraz bir
0: Buyurun,
1: sonraki
0: buyurun,
1: konuktan
0: buyurun,
1: çalacağım o yüzden.
0: buyurun,
1: Emre abi,
0: buyurun.
1: Hasan hocama sorar mısınız? Delix kullanmamla birlikte iki tırnağım bozuldu demiş.
0: Mutlaka ilacı değiştirsin. Bazı tansiyon ilaçlarının yan etkileri vardır. Özellikle bu grupta kuru öksürük, gıcık öksürük ve söylediği şikayetler olabiliyor.
1: Selamun aleyküm kayınpederim, beyninde baloncuk var demiş.
0: Anevrizma var, Ebru Gündeş hastalığı dediğimiz, mutlaka takip ettirilmesi lazım. Belli bir düzeyin üzerinde ise coil dediğimiz tıkaçlarla tıkanması lazım.
1: Hüseyin Mecit size selam göndermiş. Emre abi
0: Aynısı.
1: günaydın. %30 damarlarda plak var. Kolesterol iyi, kalp riski var mı demiş Harun.
0: Tabii her zaman var. Zaten kanıtlanmış damar hastalığı var. Kalp krizlerin çoğu %30, %40 darlıklardan geçirilir. O yüzden o darlığı iyi takip ettirip iyi tedavi ettirmesi lazım. LDL'nin 70'in altına çekilmesi lazım. Mutlaka kan sulandırıcı alması lazım. Tansiyon ve şeker.

0: kontrolü ve yaşam tarzı değişikliği.
1: Hocamızın, kardeşimizin, abimizin bilgisine bakar mısınız vallahi? Ben hayranlıkla dinliyorum. Gerçekten adamın gözüne bakarak dinlemek istiyorum. Helal olsun. İlim böyle bir şey. Allah ilmini arttırsın demiş.
0: Estağfurullah. Biz bu memlekete borçluyuz hocam bunu.
1: Emre hocama ve size hayırlı günler diliyoruz. Beyin Federasyon Kalp MHK Bağırsak

0: enfeksiyon kaptı demiş.
1: Hastaneye yatırmak lazım hocam.
0: Hocam şah damarında katosis miydi onun adı?
1: Karotis.
0: Karotis. Karotiste %50 daralma varmış babasında. Kan sulandırıcı içiyor.
1: Aman sakın bırakmasın. Bir de mümkünse kolesterolün çok iyi düşürülmesi lazım. Yaşam tarzı değişikliği. Yılda bir mutlaka nöroloji takibinde olsunlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Muhteşemsiniz her zaman.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Instagram'dan sizi takip etsinler.
1: Prof. Tr. Aslan Gungor. Her gün güzel bilgiler paylaşıyorum. Hatta dün kalp kriziyle ilgili, gençlerde kalp kriziyle ilgili çok güzel bir video çektik. Onu da izleyebilirler. Prof. Tr. Aslan Gungor. Güncel bilgiler paylaşıyoruz hocam.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşemsiniz.
1: Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş saygılar. Saygılar. Reklama gidiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada bana özelden yazıyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum abi, yayına bağlanmak istiyorum. Beni al abi. Yayına alır mısınız Emre Bey diye. Efendim buradan yazmanız size bir ayrıcalık vermiş oluyorum. O yüzden de böyle bir şey yapamam. Lütfen 212 alan kodu 273-1010 üzerinden konuşalım ve mesajlaşalım. Lütfen 212 alan kodu 273-1010. Birçoğunuz özellikle Instagram'dan da yazmışsınız abi ben hakemim konuşmak istiyorum diye. 273-1010 üzerinden bana yazabilirsiniz. Şimdi Mehmet Akif Aksoy'a gideceğiz. Yani aslında biz bayağı bir polis adliyeci falan olduk yani. Akıl alır değil gibi değil. Ben bunu yaşamıştım yani 3 Temmuz sürecinde yaşamıştım. Şimdi bir daha yaşıyorum ve çok sevimsiz bir durum. Yani ben hani polis adliye işlerinden de hiç anlamam. Adliyeye de hayatımda bir kere gitmişimdir. O da 62-22'den Fenerbahçe hadisesi, anlatmıştım size. Ondan dolayı. O yüzden yani adliye de değil o yani. Karakola gittim. Akıl alır gibi değil. Şimdi attığımızda bir değerli dinleyenimiz var. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Ozan Zeybek hocamın çok değerli dostu, aynı zamanda benim de arkadaşım ve aynı zamanda da çok iyi bir matematik doktoru, sevgili Mehmet Akif Aksoy'a gideceğim. O yüzden de telefondaki değerli dostum beni ısrarla 20 dakikadır arıyor ama şu blokta alamayacağım. Hoş geldiniz diyorum buradan ona ve ben Mehmet Akif Aksoy hocama gidiyorum. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İzmir'den kucak dolusu sevgiler, saygılar.
0: Hocam biz futbolu konuşmak, Belçika'yı analiz etmek, İtalya maçını ve Montella'yı okumak isterken başımıza gelenleri görüyor musunuz?
7: Bu futboldaki bahis olayını mı konuşuyorsunuz?
0: Evet, evet, yani MHK'nin yaşadığı işte dün Yasin Kol'un gözaltına alınışı falan enteresan işler oluyor. Neyse evet, evet. Ben bu topa sizle hiç girmeyeyim. Ben direkt analiz konuşayım sizle. Bir aritmatik, bir matematik uzmanı olarak Belçika maçını konuşmak istiyorum. Nasıl bir Belçika maçı olur? İtalya maçından Kerteriz aldığımızda ne yapmalıyız? Ve özellikle Montella gitmeli diyor hepimiz. Bu yorumları yapıyoruz. Gerçekten gitmeli mi? Gerçekten başarısız mı? Gerçekten bir sistem problemi mi var?
7: Hocam önce isterseniz Montella'dan başlayalım. Şimdi Montella baktığınız zaman kusurları olan bir hoca. Şöyle ki, iyi bir hoca, kötü bir hoca değil. Ama kendinizi yenilemeniz lazım. Yani futbol sürekli gelişen bir şey, sürekli ilerleyen bir şey. Futbola sürekli sizler bazı ekstra analizler, yöntemler katıyorsunuz. Yani artık bilim futbolun tam göbeğinde ve bilime göre hareket ediliyor. Şimdi Montella'nın bana göre çok büyük iki tane eksiği var. Analizlerden de bu çıkıyor zaten.

0: Birincisi kendini Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yenileyemedi. Aynı oyun tarzı, aynı oyuncular hep bu şekilde gitti. İlk geldiğinde rakipler ne yapacağını pek fazla tahmin edemiyordu. Ona göre Montella hep bir oyun içerisindeki değişkenlikleri kullanarak oyuncuların kanatlarını değiştirerek ceza sahasına sürekli farklı profildeki oyuncuları sokarak ne yapıyordu? Takımı şaşırtıyordu. Ama günümüze geldiğimiz zaman bütün rakipler artık Montella'nın ne yaptığını öğrendi. Ama Montella sağ olsun rakiplerin onu çözdüğünü daha öğrenemedi, daha göremedi. Bundan dolayı kendini geliştirmeyince, oyun aklını, oyun sistemini değiştiremeyince maalesef Montella'nın takımını çözen takımlar her zaman daha ileriye gitti. Ben şu noktada Montella'yı bile eleştiriyorum. Yani bireysel oyuncu kalitesine baktığımız zaman gerçekten çok ciddi düzeyde bir oyuncu havuzu var. Yani bu aday kadroya çağrılan oyuncular nasıl seçiliyor ben anlamış değilim. Yani en azından şu şekilde yaptığımız analizlere göre sonuçta bu 3 maç bellidir. Oynayacağınız 3 maç bellidir. Bu 3 maç için siz bir aday kadro belirliyorsunuz. Şimdi bu rakiplerin profilleri belli olduğu için siz bu profillere göre ve burada oynamak istediğiniz oyuna göre oyuncular çağırırsınız. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben Kerem ve Alper'i kötülemek adına bunu söylemiyorum. Onlara çok teşekkür ediyor. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Özverili çalışıyorlar. Ama ellerinde olmayan nedenlerden dolayı sonuca gidemiyorlar. O ayrı bir şey. Siz Kerem ya da Alper'i neden forvette oynamak zorunda kalıyorsunuz ki? Yani Türkiye'de hiçbir forvet yok. Enes var. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. En azından bitiriciliği var bu çocuğun. Ondan sonra Sinan var. Pardon Semih özür dilerim. Semih var. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Bu oyunculara top geldiği zaman bunların en azından bitiriciliği daha iyi. Ve rakip savunma bunların forvet olduğunu bilir. Ona göre reaksiyon alır. Şimdi ben savunma oyuncusu olsam şunu düşünürüm. Bütün maçları izlediğim zaman zaten bitiricilik yok. Yani ceza sahası içerisinde arı gibi koştuktan sonra bir şeyi yok. Rahat davranırım. Bundan dolayı oyuncu seçerken de birazcık daha forma adaletinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu olmadı. Şimdi Montella'ya baktığımız zaman Montella'nın evet bizim oyuncuların kendi yapısına bağlı olarak elindeki oyuncu havuzu iyi. Kayıt kapasitesi yüksek, kapasitesi iyi. Bu oyuncular maç içerisinde alan hakimiyetini iyi kuruyorlar. Ancak Montella'dan kaynaklanan şöyle bir sıkıntımız var. Hücum güvenliğini çok önemsemiyor ya da önemseyemiyor, bilmiyor ya da yapamıyor bunu. Bakıyorsunuz oyun içindeki dalgalanma, varyans dediğimiz olay çok ciddi şekilde yükseliyor ve şöyle Dünya Kupası'ndan bugüne kadar her gün değeri artmış. Bu değerin artması takım için çok kötü bir durum. Şimdi en son mesela İtalya maçında şöyle söyleyeyim size 79'a kadar çıkmış. Dünya Kupası'nda 61 iken ortalaması Dünya Kupası'nın ortalaması 61 iken İtalya'da 79'a kadar çıkmış. Bu bir takım için çok ciddi bir problem ve o takım adına bir öngörülemezlik olduğunu gösteriyor bize. 70 barajın üstü. Şimdi Montella bunları düzeltemiyor. Yani bir oyun aklını ortaya koyamıyor. Bunu koyamadığı zaman da bu sefer ne oluyor? İster istemez hatalar zinciri gelişiyor. Hatalar zinciri geliştikten sonra da takım ne yapıyor? Maçları kaybediyor. Yani siz eğer maçı kazanacak şekilde bir kurgu, bir oyun aklı, bir oyun sistemi kurmadıktan sonra oyuncular içeride istediği kadar koştursun, istediği kadar alan kapatsın. Sizin hatanızı bekleyen takımlar var. Sizin yapacağınız hatayı bilen takımlar var. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Şimdi Fransa'nın maçlarını izlediğiniz zaman top herhangi bir bölgeye gittiği zaman en az 3 tane oyuncu orada oluyor. Üçgen paslarla çıkıyorlar. Bu üçgen paslarla çıktığınız zaman garanti olarak çıkıyorsunuz siz. Şimdi bizdeki duruma baktığınız zaman uzun yana paslar, geriye paslar ve çoğunlukla da geriye paslara gittiği zaman hep bir korku yaşıyoruz. Korku filmi gibi geliyor. Çünkü Uğurcan oynadığı zaman Uğurcan ayağı iyi değil. Top yataca gidiyor, ya rakibe gidiyor. Bunu şimdi seyirciler görüyor. Bunu siz göremiyor musunuz kenarda? Yani neden bir müdahale etmiyorsunuz ya da oyun şeklinizi buna göre neden değiştiremiyorsunuz? Şimdi bunların hepsini üstüne koyduğunuz zaman Montella'nın bu noktadaki eksikleri var ve Dünya Kupası geçti. Üzerinden iki tane maç oynadık. Fransa, İtalya maçını oynadık. Beşik maçına bir bakacağız. Gerçi ölüm kalım maçı olarak görecekleri için birazcık daha asılacaklar buna. Belki tam anlamıyla bir şey göstermeyecek ama nihayetinde şu ortaya çıkacak. Evet, bizim oyuncular değişse bile oturmuş olan bir oyun aklımız, bir oyun şeklimiz yok. Oyunculara bağlı, Arda'ya bağlı, Ferdi'ye bağlı, Orkun'a bağlı bir oyun yapımız var. Rakipler de bunları bildikleri için ne yapıyorlar? Bunu iyi kullanıyorlar. Mesela İtalya'ya bir pas atayım. Şimdi İtalya ne yaptı? Arda'yı kanatlara mecbur bıraktı. Arda kanatlara gittiği zaman bir kere zaten performansı düşüyor. Birincisi bu. İkincisi, kanatlara gittiği zaman ortayı boş bırakıyorsunuz. Yani orta kanatlardan gideceğiniz daha kanatlara veriyorsunuz. Bekleriniz çıkıyor. Bekler çıkıyor. Orta boş bu sefer ne yapıyor? Bir sürü boş alan kalıyor geride. Geride boş alan kaldığı zaman zaten adamlar fırsat olarak bunu kullanmak istiyor. Ve Türkiye'nin en büyük eksiğinin bu olduğunu bildikleri için de çok ciddi şekilde ataklar geliştiriyorlar. Şimdi bu olay düzelir mi? Herkesin sorduğu soru bu aslında. Yani bu olay hani milli takımın içinde bulunduğu bu kaos ortamı diyelim. Düzelir mi? Evet, düzelir. Yani eğer Montella'ya devam edilecekse Montella'nın bir kere bir oturup düşünmesi lazım. Evet arkadaş, ben nerede hata yapıyorum? Yani benim ne gibi bir sıkıntılarım var? Farklı kişilerden bilgi alabilir, farklı kişilere danışabilir. İllaki çevresinde bir sürü tanıdığı teknik direktörler vardır. Onlardan yorum alabilir. Bir kendi bir sorgulatması lazım, bir eleştirmesi lazım. Bir her şeyden önce doğru oyuncu havuzuyla nereye gidiyorsa gitmesi gerekiyor ve forma adaletini sağlaması gerekiyor. Yani siz forvet olmayan birini oynatmak zorunda değilsiniz. Forvetiniz var, işleyen forvetiniz de var, oynayan forvetiniz de var. Yani onları oynatın ve oyun stilinizi ona göre geliştirin. Ha, forvet çağırmayacaksanız, almayacaksanız o zaman bir forvetsiz oyun stili geliştirmeniz gerekiyor ve bunun üzerine çalışmanız gerekiyor. Ama Montella gittikten sonra, eğer giderse tabii, ondan sonra gelen kişi nasıl davranır onu bilmiyoruz ama yapılması gereken şey şu: Türkiye'nin maçlarına baktığımız zaman yani takımlar çok nadir bir şekilde bir organize ile gelip gol atıyorlar. Tamamen takımın kendi hatasından, kendisinin türetmiş olduğu işte pas kaybıdır, geri pastır. Yani olmadık yerde yana top çeviriyorsunuz, top kaptırıyorsunuz. Adamı boş bırakıyorsunuz. Yani bu gibi şeyleri, savunma güvenliği, geçiş güvenliğini sağladığınız zaman Türkiye zaten pozisyon üretiyor. Pozisyona giriyor. Tek eksiğimiz şu kalıyor. Eğer savunma güvenliğini ve hücum güvenliğini biz sağladıktan sonra bitiricilik sorunumuz kalıyor. Şu anda iki tane çok ciddi problemimiz var. Birisi bitiricilik, bir tanesi de çıkarken bu savunma güvenliği. Bunları sağladığımız zaman mutlaka düzelecektir. Montella da eğer kalacaksa bunların mutlaka düzeltmesi lazım. Ama Montella için bir de şunu ekliyorum. Bunların dışında doğru oyuncu seçimi. Yani oyuncu havuzunu seçerken birazcık daha adaletli davranması gerekiyor. Bunu üzülerek söylüyorum, kullanmak da istemezdim ama dışarıdan görünen şey, benim gördüğüm en azından analizlerden çıkan sonuçlardan sonra bunu söylüyorum. Biraz bir adaletsizlik var gibi görünüyor. Şimdi Belçika'ya dönelim. Biz maçlara baktığımız zaman, daha doğrusu maç performanslarına baktığımız zaman yani Dünya Kupası'ndan ortalaması Fransa ve İtalya maçlarını aldığımız zaman bize kötü bir mesaj veriyor. Yani kötüye gidiyorsunuz diyor. Bizim en güçlü olduğumuz durum takım gücü. Ona rağmen bayağı bir geriye gidiyoruz, bayağı bir kötüye gidiyoruz. Yani 78-80'li skorlardan 60'lı skorlara kadar inmişiz biz takım gücünde. Şimdi siz alan hakimiyetini kaybetmişsiniz sürekli, pas süretinizi sürekli kaybetmişsiniz, oyun gücünüzü sürekli kaybetmişsiniz, varyansınız tavan yapmış. Şimdi bu durumda Belçika'ya olumlu bir gözle ya da Belçika maçına olumlu bir gözle bakmak isteriz. Şöyle düşünebiliriz. Evet, oyuncular yürekten oynuyor. Yine saldıracaklar. Yine ellerinden gelenin fazlasını yapacaklar. Ama sizin önünüze konan ve yapacaksınız denen şablon buna ne kadar müsaade edecek? Önemli olan şey bu bence. Birazcık daha bir Morale de ihtiyaçları var. Bizim takımın şöyle bir dezavantajı var. Duygusalız. Millet olarak biraz duygusalız. Golü yedikten sonra, ilk golü yedikten sonra biraz toparlanmamız zor oluyor. Birinci golden sonra eğer uzun süre direnç gösterebilirsek o zaman oyuna yine hakim olabiliyoruz. Ortak olabiliyoruz ama o kontrolü kaybettiğimiz zaman maalesef biraz şeyimiz çıkıyor, sıkıntımız çıkıyor. Biz Belçika maçına kadar 5 maç yapmışız, 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 10 tane gol yemişiz. Bu 10 gole baktığınız zaman organize şekilde atılan gol sayısı sanırım ya 1'dir ya 2'dir. Yani tamamen bizim kendi hatamız. Şimdi Belçika maçında da biz bu hataları yaparsak yine diğer maçlarda olduğu gibi sürekli yana, sağa, sola, geriye pas yaparsak yani evet tehlikeli olur. Çok ciddi şekilde tehlike yaşıyoruz. Çünkü Belçika'da her ne kadar eskisi gibi olmasa bile yine çok tehlikeli bir takım. Belçika maçı bize şunu gösteriyor. Evet diyor ki diğer Belçika maçından önceki maçlara baktığımız zaman yani oyuncu kalitenizde bir sıkıntı yok diyor. Sadece bir ciddi dalgalanma var oyunun belli bölümlerinde ve bitiricilik sorunumuz var. Öngörülememezlik var. Şimdi böyle olduğu zaman bu sefer de ne yapıyoruz? Eğer hakim olduğumuz alanda gol bulursak sıkıntı yok. Ama bulamazsak bu sefer kaosa doğru gidiyoruz. Çünkü çok çabalıyorsunuz, bir şeyler yapmaya gidiyorsunuz. Bayağı bir aksiyon gösteriyorsunuz. Sonuç gelmeyince bu sefer moral olarak da kötüye gidiyorsunuz. Şu anda bu Belçika maçı birazcık da bir psikolojik eşik aslında baktığınız zaman. Çünkü bütün oklar hem oyuncunun üzerinde hem teknik direktörün üzerinde. 3 tane yenilgi aldığınız zaman gerçekten ciddi şekilde şu anda bile eleştirilen bir durum. Şimdi böyle olduğu zaman bu sefer o kırılganlığı yaşamamamız gerekiyor. Yani sabırlı oynaması gerekiyor. Bir an önce sonuca gitmek için uğraşmaması gerekiyor. Ve bunu yaparken de mutlaka savunma emniyetini alması lazım. Biz sizinle yaptığımız yayınlarda sürekli şunu söyledik. Yani siz atağa çıktığınız zaman 3+2... 3 stoper, 3 savunma ve 2 tane ön kesici ne olursa olsun bunu sağlamanız lazım. Bunu sağlamadığınız sürece sürekli o tehlikeyi yaşayacaksınız. Sürekli o riski alacaksınız ki bizim en büyük zaafımız da o ve gollerin çoğunda oradan yiyoruz. Düzeleceğini düşünüyorum. Bir öz eleştiri yaptıkları zaman, dönüp geriye baktıkları zaman, hatalarını değerlendirmek istedikleri zaman illaki bir şeyler bir sonuca varacaklardır diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler aktardınız. İnşallah bu maçı kazanırız. Bu kadar kaos ortamında bunu konuşmak, sizinle spor konuşmak çok keyifli. Çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, bir matematik doktoruyla bir araya geldik. Sporun matematik tarafına baktık. Çok özel bir isim bizlerleydi. Mehmet Akif Aksoy'dan reklama gidiyorum.
2: Silsilesi de var. Maneti olarak.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Evet, çok özel bir isimle birlikteyiz. Saygıdeğer hocam Ali Parlak hocam bizlerle birlikte Okan Üniversitesi'nden. Hocam neler oluyor? Siz yıllarca kurumlarda çok üst düzey görevler aldınız. Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Basketbol Federasyonu'nda. Kurum içinde kurumlar mı oluşmuş? Neler olmuş? Bize bu konuda bilgi aktarırsanız mükemmel olur.
5: Evet, günaydın. Önce Emre'cim, dinleyen herkese de günaydın diyorum. Bunlar tabii aslında çok daha önce yaşayıp kararlarını verip gereken süreçleri biraz geç yaşıyoruz. Belki de müdahaleler geç oldu. O nedenle İtalya'daki temiz eller
4: hocam kulaklığınız kulaklığınıza bağlanıyor zannediyorum. Bluetooth'unuz mu açık bilmiyorum. Sesiniz bir gidiyor bir geliyor.
5: Şimdi nasıl?
4: Şimdi iyi hocam. Şimdi iyi. Buyurun.
5: Tamam. Dolayısıyla bu futbolda da bizim futbolda temiz eller operasyonu çok gecikmiş olmasıyla birlikte ama hiçbir zaman da ne kadar yani geç gibi olsa da yine de yapılması çok önemli. Dolayısıyla herkesin kurumlara inancı kaybolduğu zaman en tehlikeli an odur. Çünkü bu tarafları var, bunun kulüpler var, işte hakemleri bir tarafta, sponsorlar bir tarafta. Yani bu olay sponsorların kaçması anlamına da çok kötü bir yöne de gidebilir. O yüzden ne olacaksa bir an evvel tüm kurumlar görevlerini yerine getirip bu olayın bir sonlandırılması lazım. Tabii bir de biz bu şekilde yurt içinde bunları konuşuyoruz. Bunun yurt dışı bacağı var. UEFA, FIFA bu olaylar karşısında nasıl bir tavır alıyor? O çok önemli. Şimdi hiç tabii onu kimse konuşmuyor. Ama işin bu bacağı da var şimdi. Onlar da buradaki olayları izliyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor? Artık bütün gazetelerde, diğer medyalarda falan ne olduğunu onlar da bizden daha fazla takip ediyorlar. Bakalım oradan nasıl bir tavır gelecek. Tamam, yurt içindeki süreçler başladı, devam ediyor işte gözaltılar, sorgulamalar. Bunun sonucunda UEFA ne yapacak? Bir de onu beklemek lazım. Çok değişik tavır mı gelecek? Ne olacak? Ben sabırla bekliyorum açıkçası. Çünkü UEFA'nın başındaki seferinde bir avukat kendisi, konuları da onlar da başka bir gözle izliyorlar. Umarım oradan da ağır bir yaptırımlar gelmez milli takımlarımıza diye düşünüyorum Emre'ciğim.
4: Peki, saygıdeğer hocam Ali Parlak'la birlikteyiz. Hocam sizce kurum içinde kurum oluşmuş mu? Yani MHK'nin içerisine Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği farklı bir sızıntı yapıp o kurumun içinde kendi dinamiklerini oluşturan bir felsefeyi geliştirmeye gayret etmiş mi?
5: Şimdi bu kurum içinde kurumlar dediğiniz zaten iç içe geçmiş. Onlar bir vücutta, yani bir futbolun içerisinde var olan, yaşayan kurumlar bunların hepsi. Ama ne tür istem dışı işler yaptırılmış hakemlere, ne tür uygulamalar olmuş. Bunların hepsini kamuoyu da görecek. Hepimiz de merakla bekliyoruz. Çünkü futbolda adaleti sahada dağıtan kısmı konuşuyoruz, hakemlik konusu. Dolayısıyla bu kurumun ne kadar adil kararlar verip vermediğini sahada ve görüyoruz. Oyuncuların tepkileri, yöneticilerin tepkileri, seyircilerin tepkileri. Dolayısıyla eğer bir işte adalet doğru dağıtılmıyorsa orada sorun başlıyor. Sonra onu toplayayım derken öbür taraftan başka bir şey. Hakem atamaları dedikleri konu başka bir problem. Dolayısıyla problemler çoğala çoğala bir çığ haline geliyor. Yani Nepal'deki su baskınını, sel felaketini gördük. Yani Onun gibi çok büyüyerek dalga dalga gidiyor konu. Onun en doğru çözümü de gerçekten doğru ve adil bir şekilde buna neşleri vurabilmek. Bakalım ülke olarak bu duruşu, bu hareketi sergileyebilecek miyiz? Yoksa yine üstünü mü kapatacağız? Zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü diğer taraftan da şimdi ligde ara var ama milli takım başları var. Dolayısıyla farklı süreçler izliyoruz. Bizler açısından, yani ben yönetici lig açısından ve yönetici adayları açısından ibretle izlenmesi ve hafızalara kazınması gereken olaylar diye düşünüyorum bu yaşadıklarımız için.
4: Sevgili Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Nereye varır bu iş?
5: Valla bu nereye varırsa varacak. Bu işten kurtulmanın ve düzgün adaletin eşit olarak dağıtıldığı bir sistemle futbolumuzun ülke ekonomisinde, yani ülke spor ekonomisinde en büyük payı alan futbolun kurallarına uygun ve adaletli bir şekilde yönetildiği hale gelene kadar, kime kadar dokunuyorsa bunu temizlemesi lazım futbolun ve adalet sistemimizin.
4: Sizce liglere ara verilmeli mi?
5: Yo, bence o işi daha da karmaşık yapar. Liglerin devam etmesi lazım. Buna şey yapmak lazım. Yani durdurmak doğru çözüm değil bence.
4: Son dakika gelişmesi, Eyüp Sultan Belediye Başkanı gözaltına alınmış bu arada. Onu da aktaralım. Türkiye sanki böyle, ben siyasi tarafına ıskalıyorum, orayı konuşmayacağım ama futbolda tabii bağırsaklarını mı temizliyor?
5: Evet evet. O lamani denen sistem yapılıyor bence şu an. Ve sistemin yaşaması, gelecek nesillere devam etmesi, diğer branşlardaki özellikle kadın voleybolundaki başarımızın kaç paraya mal olduğunu hesabını yapıp futbolun ne kadar büyük bir kara delik haline dönüştüğünü de görmemiz lazım. Futbol takımlarımız, özellikle milli takımımıza yapılan özel ayrıcalıkları görüyoruz. Özel uçaklar falan, dünyanın en başarılı takımı tarifeli uçakla gidiyor. Milli maçlarımızı da görüyoruz bu arada. Dünya şampiyonasından sonra, geçen hafta da konuşmuştuk, dünya şampiyonasından sonra nasıl değişiklikler yapılmış, teknik anlamda bunların hepsini göreceğiz dedik ama bence hiçbir şey fark etmemiş, aynen devam ediyor düşüş ve FIFA dünya sıralamasında da 4 kademe geriye düştük.
4: Hocam, bir değerli dostumuz şöyle yazmış: selamun aleyküm, günaydınlar, hayırlı cumalar. Ben teknik direktöre değil de futbolculara güveniyorum demiş. Bu akşamki Belçika maçı için söylüyor. Ben de size onu soracağım ama bir de şunu eklemiş. Hakemlerin ortaya çıkmasının sebebi fon olaylarının unutturulmasıdır demiş.
5: Şimdi şöyle, yani hepsi mümkün ancak hepsi, her olayı ayrı ayrı bakmak lazım. Şimdi futbolculara güveniyorum demek bir bakış açısı ama o futbolcuları, sahada hangi futbolcuların yer alacağına karar veren kişi çok doğru kararlar verdiğini görmüyoruz yani. Kaç maçtır hep tepe taklak oluyoruz. Hayal kırıklıkları yaşıyoruz. O nedenle her birimi ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Maça dokunan, sahaya çıkan, sahaya çıkanı belirleyen, yani ben antrenörümüz konusunda da geçen hafta konuştuğumuzda da söylemiştim. Dünya şampiyonasından sonra neleri irdeleyip ne tür kararlar, ne tür farklı kararlar aldığını görmek istiyordum ama çok farklı bir şey görmedim. Aynen düşüşümüz devam ediyor.
4: Selam Emre abi. Acı Badem'den Evren. Hayırlı cumalar. Emre abi, size de efendim. Ülkemizin genel durumu ve futbolumuzun genel durumu aynı. İkisini de bir analiz yapıp bizi aydınlatır mısınız demiş. Ben de size sorayım Sayın Ali Parlak.
5: Şimdi hiçbir olayı diğerinden ayırt edemezsiniz. Bu ülke topraklarında, bu bayrak altında yaşanan her yerdeki olaylar aslında bizim pozisyon olarak nasıl tavır aldığımızı gösteriyor. Onun için bunlar yaşanması gereken süreçler. İşte bu tür temizlikler olmadığı sürece de maalesef hiçbir açıdan önümüzü sağlıklı bir şekilde göremiyoruz ve başarıları daha çok sürprizlere bırakıyoruz yani. Belçika maçı da öyle olacak gibi.
4: Ne bekliyorsunuz?
5: Valla maç bittikten sonra söylerim diyorum. Bir şey diyemiyorum yani.
4: Evet, yani gerçekten. Ben de söyleyebilirim.
5: Evet evet aynen öyle yani. O hale geldik. Önceden bir yorum yapamıyoruz yani. Çok şey ilginç bir durumdayız.
4: Euroleague'de dün Kızıl Yıldız'a yenildi Anadolu Efes. Bu Anadolu Efes'i de anlamıyorum hocam ya. Real Madrid'i yeniyorsun, Kızıl Yıldız'a yeniliyorsun.
5: Şimdi Efes Pilsen'de tabii yeni kadrolar oluşturmaya çalışıyor. İşte en sonunda antrenör de karar kıldılar. Oyuncu yapılarında çok değişiklikler oluyor. Şimdi bugüne kadar Efes Pilsen'in en büyük silahı olan Shane Larkin Fenerbahçe'ye gitti. Dolayısıyla bir kadroyu makine gibi düzenli bir şekilde işleyen hale getirmek gerçekten çok zor. Bu tür iniş çıkışlar olacaktır Emre. Umarım bu üç takımla oynadığımız Euroleague'de daha iyi yerlere gelir takımlarımız, ama bu sıkıntıları yaşayacaklar çünkü takım olmak gerçekten kolay değil.
4: Peki bu gece de yine Beşiktaş Barcelona ve Fenerbahçe Tarfin Dubai basket maçı var. Şu Beşiktaş Barcelona maçına gitmek istiyordum ama saat 20'de, ben de tam 20'de haberden çıkıyorum, yetişemem büyük ihtimalle. Evet. Bu konuda neler söylersiniz?
5: Şimdi tabii ülkede basketbol popülitesi de bir ciddi bir düşüş vardı. Üç takımla oynuyor hale getirmek hiç olmazsa o düşüşe bir son verdi bana göre. Çünkü Beşiktaş'ın da çok ciddi bir seyirci potansiyeli var. Ve bunu seyircilerine, Avrupa basketbolunun dev takımlarını izlettirerek de artırıyorlar. Benim açımdan keşke dört takımla olsaydık ama yavaş yavaş bunlar bir iki, önce ikiydik, üç olduk. Zaman içerisinde o da olacaktır. Seyircilerin hem spor kültürü oluşturmaları anlamında ve Avrupa takımlarını görerek, Avrupa'nın üst düzey takımları ve İspanya'nın ilk iki takımından bir tanesi Barcelona. Tüm branşlarda var, o da bizim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi. Beşiktaş'ın bu anlamda da yeni katılımı onların seyirci potansiyelini, seyirci motivasyonlarını çok daha yukarılara taşıyacak, spor kültürümüzü oluşturmak adına da iyi bir hamle oldu Beşiktaş'ın katılması diye düşünüyorum.
4: Fenerbahçe Tarfin bu sene sizce Euroligi müzesine götürür mü?
5: Onu da ancak Euroligi bitirince söylerim diyeceğim çünkü Fenerbahçe
4: genel hatlarıyla baktığınızda nasıl görüyorsunuz?
5: Tabii. Şöyle, Fenerbahçe'de bana göre en büyük eksiklik şu oldu. Yan Veseli'den sonra Fenerbahçe o pozisyonu dolduracak bir oyuncu bulamadı maalesef. Ve en sonunda tekrar ona döndüler, onu transfer ettiler. Çünkü onun oynadığı pozisyon Fenerbahçe'de çok eksik kalıyordu ve inişli çıkışlı sonuçlar alabiliyordu. Şimdi Dubai'de ekonomik sıkıntı da olmadığı için çok iyi kadrolar, çok iyi oyuncular alabiliyorlar. İnşallah Final Four yaparız diyeyim önce. Final Four sonrasında da zaten o seviyeye geldikten sonra takımlarımız o işin ucunu da bırakmazlar diye düşünüyorum Emre ya, gerçekten. Ama uzun bir maraton.
4: Peki tekrar dönelim sevgili Ali Parlak hocamla futbola. Hocam FIFA ve UEFA nezdinde bu yaşanan süreçlerin bir karşılığı olur mu?
5: Mutlaka olacaktır diye düşünüyorum.
4: Çünkü iddialara göre birkaç tane böyle hadiseye bağlı olarak FIFA da karışmış içine, UEFA da. Şimdi tabii Anthony Taylor da var. Enteresan işler oluyor.
5: Valla ben sonunu iyi görmek istiyorum. Şu yaşadıklarımız sıkıntılı süreçler. Çok tabii mahkemeye intikal etmiş konular olduğu için de detaylarını konuşmamak da lazım. Ama onların da bu işi izlediklerini verdiğin isim üzerinden de kendi iş dinamikleriyle, hukuk departmanları falan, herkes bunları da kolay. Yani başka ülkelerde böyle bir şey olduğu zaman ne olduğunu biz nasıl takip ediyorsak, onlar da takip ediyorlar ve sonunda verilecek kararı göreceğiz.
4: Hocam
5: inşallah hasar çok hasar olmadan atlatırız bu süreci de.
4: Peki bayan voleybolunda bir dünya markası haline geldik. Ülkece en büyük gurur kaynağımız kadın ve erkek basketbolunda da bu noktada ilerlediğimizi söyleyebilir miyiz diye sormuşlar size Ali Parlak Hocam.
5: Şöyle voleybol şu an ülke sporlarında sıralamaya yaptığınız zaman voleybol kadın voleybolu bir numara. Yani bunun tesadüf olmadığını da görüyoruz. Ben bunu şuna bağlıyorum. Kadın voleybolundaki yabancı oyuncu sayısı basketboldaki yabancı oyuncu sayısıyla kıyasladığınız zaman çok az kalıyor. Dolayısıyla kendi sporcularımızla daha çok başarılar elde ediyoruz. Basketbolda tamam uluslararası rekabette bir yer almak istiyoruz. Fakat Türk oyunculara yer kalmadı artık basketbolda. Bu da bizi geriye götürüyor bana göre. O nedenle bu oyunun kural belirleyicisi olarak bu federasyona düşen önemli bir görev ve kritik bir karar. Bunun kararını da federasyon verecek. Sonuçlarını basketbolla voleybola kıyaslarsanız ben yabancı oyuncu sayısına bağlıyorum. Çünkü biz milli takımda geçmişimizde yoktu. Biz Hollanda'ya girdik. İlginç bir dönemdi o dönem. Yani o nedenle NBA'deki oyuncularımız gelmeyince o biraz sıkıntı oluyor bizim için. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için yerli oyuncularımızın daha çok oynayabileceği, vakit alabileceği bir sisteme dönüş yapmamız lazım.
4: Peki. Abi selamlar. Esen Ali ben. Fon unutturmak için MHK'ye operasyon. MHK'yi unutturmak için federasyona operasyon. Federasyonu unutturmak için federasyon yöneticilere operasyon. Bir sonraki operasyondan haberimiz var mı acaba? Tam bir komedi ülkesi olduk. Bizi kim ciddiye alır artık? Abi üste bir mesaj yazdım, onu da okusan seviliyorsun demiş. O da şöyle, Hoca Osmanoğlu ne demişti? Biz kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz. Kulüplerimizi de kendi kapısının önünü temizlesin. Abi adam bilgileri saklıyordu halı altına sopa göstermek için, savcılık araştırsın demiş.
5: Evet. Unutmasın, o arkadaşımıza söyleyeyim. Kimse senin gırtlağını sıkmıyor. Unutma sen de kardeşim yani. Yani biz kendimiz her şeyi, biz de sorumluluk almıyoruz yani bu arkadaşımızın söylediklerini. Ona tamam, o onu böyle birbirine bir alıntı yapmış ama unutma sen de. Sen de bunu takip et. Vatandaş olarak hepimizin görevi. Biz nasıl ben şimdi seninle konuşuyoruz.
4: Sonra unutuyorsun ama. Yani
5: ama unutmuyoruz. Biz seninle geçen hafta konuştuğumuz konuların devamını birbirle bağlantı yaparak konuşuyoruz. İşte vatandaş olarak da bizlerin de unutmaması lazım.
4: Ama işte bazen şey unutturuyor ya, işte bir ton kömür, işte bir çamaşır makinesi.
5: Doğru ama işte unutma kumanda, televizyon kumandası da senin elinde mesela.
4: Tabii. Unutuyoruz hocam biz biraz insanoğlu beşer şeşer ya.
5: Zaten çok duygusal bakıyoruz olaya da ondan unutuyoruz.
4: Bir de iyi ki unutuyoruz hocam, ya unutmasak ya kafayı üşütmemiz lazım. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Mesela Norveç'in, Finlandiya'nın, işte ne bileyim Danimarka, yani siz oraları çok iyi bildiğiniz için soruyorum. 500 yıllık tarihinde bizim şöyle 15 günde yaşadıklarımız var mıdır acaba?
5: Valla bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Oralarda da başka şeyler çıkar yani. Ama bizim önce kendi kapımızın önünü süpürmemiz lazım demiş ya federasyon başkanımız. Ne kadar süpürüp süpürmediğini görmemiz, unutmamamız lazım. İşte seçimler zamanı da bunları en çok, bu konulardan en çok şikayet eden kimler? Kulüplerimiz ve kulüp yöneticilerimiz federasyondan şikayet ediyorlar. Bunun seçimine kim oy veriyor? Sen ben vermiyoruz Emre. Kulüpler veriyor. İşte bütün bunlar yaşadıklarımızı hafızanızda tutmazsanız, tutmayınca da işte o gün oy kullanma hakkını, evet, kimlerde, o delegelerdeyse onların o günleri unutmadan bu oy seçiminde tercihlerini ona göre belirlemeleri lazım.
4: Peki bir arkadaş bize çakmış, Volkan. Diyor ki Emre Bey, Euroleague'in gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu Mike James dün sakatlandı. Belki de kariyeri bitti. Bundan bahsetmiyorsunuz. Yani basketboldan gerçekten siz anlıyor musunuz? Euroleague'in nasıl bir organizasyon olduğunu biliyor musunuz? Basketbolu böyle konuşacaksanız hiç konuşmayın demiş.
5: Şimdi herkesin fikirleri var, saygı duyuyorum. O arkadaşımız o açıdan bakmış. Biz de onu eleştirmek zorunda değiliz. Yani siz de başka branşlara bakmıyorsunuz. Sen pozisyonun gereği tüm branşlara sadece bir konuya fokuslanmış birisi kadar belki sahip olamayabilirsin ama sen bütün yaşanan, sporda yaşanan olayları da gündeme getirip herkesin dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyorsun. Herkesin bakış açısı farklı. Arkadaşımıza da bence o konuyla ilgili fikirleri için teşekkür ediyorum. Yani iyi bir düşünce. Ama ilk sakatlanan oyuncu değil ki o. Bu basketbolun ya tüm branşların doğasında var yani.
4: Bir de Aşil'den sakatlandı. Yani sakatlanan da Michael Jordan değil yani.
5: Evet evet. Yani aslında bu Aşil tendonu aslında o arkadaşımızın da başına gelebilir. Kişisel olarak da biraz sporcu sağlığı gibi olacak ama Aşil tendonu çok ilginç bir şey. Bizde mesela genelde kadınlarda Aşil tendonu sakatlığı çok nadir olur. Emreciğim bilmiyorum dikkatini çekiyor mu senin de?
4: Yok çünkü, vallahi hiç bilmiyordum.
5: Çünkü kadınlar bizlere göre daha yüksek topuklu ayakkabı giydikleri için o Aşil tendonu öyle korur kendisini. Ama biz erkekler çok düz ayakkabı giyiyoruz günlük yaşamımızda. O çok tehlikeli. O bağı çok zorluyor. Hafif topuk kısmı yüksek ve esnek olan ayakkabıları tercih etmek lazım günlük yaşamımızda. Ben de çok Aşil tendonu kopan arkadaşlarımı biliyorum. Ayakkabılarına baktığım zaman çok alçak yani diyebileceğim topukları var. O nedenle burada yeri gelmişken bunu da belirtelim. Ayakkabı yapımıza dikkat etmemiz lazım. Aşil tendonundan sakatlanmak istemiyorsak, sakatlığı da çok zordur. Bayağı bir meşakkatli bir süreç geçiriyorsunuz. Çok yakında bir arkadaşımın olmuştu, oradan biliyorum. Biraz ayakkabılarımızın seçimine dikkat etmemiz lazım.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum.
5: Ne demek, ben teşekkür ederim. Dinleyen herkese de selamlar, iyi günler diliyorum.
4: Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
4: Efendim sizden gelenlere bakacağım. 0212 alan koduyla 273 10 Allah düştüm. 273 10 10'a gelen telefonlarınızı alacağım. Bu arada gelen mesajlar da var. Bu mesajlar çok küçük olmuş ya. Vallahi ben yaşlı adamım, göremiyorum. Abi şaka yapıyorsun da artık Norveç'te bizim yüzümüzden sorunlar var. En büyük yatırım devlet hazinesine ait Norveç'in bu fonlardan dolayı biz de zarara uğradık. Artık Norveçliler de gündem yapacak demiş bir değerli dostumuz. Abi Pendik'ten, Fatih'ten sesini duymak çok güzel. Özlemişiz seni. Şu an Gebze yolundayım. Şu saçma sapan adaletsizliklere ve hırsızlıkları gördükçe gerçekten güzel ülkemde yaşama hevesim kalmıyor. Maalesef yemin ederim Türkiye'deki vatan sevgisi, toprak sevgisi olmasa yaşanacak bir ülke olmadı. İnsanların birbirlerine yaptıklarından dolayı yaşam katlanamaz hale geldi. Resmen hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, yolsuzluklar, hep bizim gibi sabahın erken saatlerinde akşamın geç saatlerine kadar mücadele eden insanların sırtında. Hakkım haram olsun demiş Fatih Mehmet Yeşilyurt. Kesin katılıyorum ya. Altına imza atarım bunun ya. Vallahi ben de hakkımı helal etmiyorum abi. Hatta ben şuna da hakkımı helal etmiyorum. Yani dün de söyledim ya bunu. İşte fondan dolayı devlet karşılıyor. Etmiyorum abi ya. Niye yatırıyorsun kardeşim fona? Ben niye yatırmıyorum abi? Ben gerizekalı mıyım? Ben alnımın teriyle para kazanmaya çalışıyorum. Sen faizle oradan buradan fırdönde olmaya çalışıyorsun. Ve sonra da diyorsun ki ya o benim param gitti ya. Benim paramı bu devlet karşılasın. Hayır abi, karşılamasın. Ben istemiyorum abi. ben bu devlete vergisini veren bir adam olarak istemiyorum abi karşılanmasını. Yatırma kardeşim, legal yollara başvur. Buna göre prensipler belirle. Hocam tamam bu da legal de ama araştır o zaman paranı nereye yatırdığını. Evet, Mike James için Euroleague'in Michael Jordan'ı demiş. Yapma hocam Volkan, yani tamam biz hani az biliyoruz Euroleague'i ama Euroleague'in de Michael Jordan'ı dersen yapma. Yani Mike James tamam iyi bir adam ama Euroleague'in onun dışında o kadar çok efsanesi oldu ki. Yani Spanulis'i ne yapacağız? Diamantis'i ne yapacağız? De Colo'yu ne yapacağız? Bodrogo'yu ne yapacağız? Navarro'yu ne yapacağız? Ne yapacağız hocam bunları? Değil yani. Abartmanın gereği yok. Yani bize sallamışsın Volkan'cığım. Anlayışla karşılıyorum ama değil yani. Azıcık anlatmışlığım vardır Euroleague'de. Neyse. Emre, bir ton kömür peştemalden iyidir. Otel odasında yani burada hemen siyasete hemen böyle bir belden aşağı vurmaya, hemen tuttuğun takımı, tuttuğun partiyi. Ya hocam ben onu anlatmıyorum ki. Ben A partisi, B partisi, C partisi için konuşmuyorum. Yani bunu iktidar partisi de yapıyor, muhalefet de yapıyor, başkası da yapıyor. Sen benim dediğimi hiç anlamamışsın hocam. Hiç anlamamışsın ama. Yani keşke anlasan. Ben diyorum ki vesayetlerini, senin hakkın olan kavramları, sana ait olanları, aklın hangi partiye yatıyorsa gidip ona oy verebilirsin. Ama bunu sana sunulan çiçeklerle, böceklerle, sana sunulan armağanlarla vesayet altına alma diyorum. Bunu yoksa A partisi, B partisi için söylemiyorum. Mesele bu, sen geleceğini gör, çocuğunun geleceğini gör. Sen hemen tarafçılık yapıyorsun. Abi o da, sen şimdi bunu dedin ya, hemen kendi üstüne alıyorsun. Ama bak o da şunu. Zaten bizim sorun bu hocam. Sorun bizim prefrontal korteksimizi konuşturamamamız. Yani akılcı düşünemememiz. Biz her şeyi taraftar gibi düşünüyoruz. O yüzden de gidiyoruz mesela okula, bizim çocuğumuzla ilgili bir şey olduğunda öğretmene fırça atmaya çalışıyoruz. O yüzden doktor hastasına elinden geleni yapıyor ama o hastayı kaybediyoruz. Sonra doktoru gidip dövmeye çalışıyoruz. Senin yüzünden öldü annem diyoruz mesela, ya da babam. Ne alakası var? Adam onu kurtarmak için elinden geleni yaptı. Kimse kimse yüzünden ölmedi. Allah'ın takdiri buydu. Ama yok. Yani biz akılcı düşüncenin çok gerisindeyiz hocam. Bizim o yüzden ben bu radyoları da keşke daha fazla bilim insanını alabilsem. Keşke daha fazla bilim konuşabilsek. Hocam bizim süliyetimiz ve bizim pozisyonumuz belli. Biz Esra Erol'u seyrediyoruz işte. Kaynım gelmişti oradan, o onu çakmıştı, bu buna vurmuştu. O oradan bunu yapmıştı, onunla seksüel ilişkiye girmiştim falan. Böyle şeyleri seviyoruz. O bitiyor, ardından başlıyor. Gelinin mutfakta. Hadi bakalım kaç puan verdin gelininin yaptığına. Ben 4 puan verdim. Anne 4 puanı niye bana verdin? Ben 5 puan. Bunu seyrediyoruz. O bitiyor. Bu yemek mi? Çok çok berbat olmuş hocam. Yapamamışsın. Sen aşçı mısın ya? Okulun duvarları yıkılsın ya. Ne, bir kuru fasulyeyi bile yapamıyorsun. Ya da yemek programında bıktık artık biz ya. Hep çorba, hep çorba. Yani bir... Ulan senin o bıktığın yemeğe var ya, camdan bakan insanlar var bu ülkede. Beğenmediğin, burun kıvırdığın işler. Biz bunlara kaşık tutuyoruz, aşık tutuyoruz. Şerbetçi Otu diye bir tane için, yok yok neydi adı? Kızılcık Şerbeti. Dizi var. Abicim dizi Dallas'ı geçti be. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Oradan dönüyorsun, bir Eşref abi çıkıyor, herkesi öldürüyor. Dan dan dan dan dan dan dan. Yani biz bunlarla besleniyoruz baba. E ne bekliyoruz ki zaten? Ama Rütük burada Emret ile bir cümle kurar. Gelir ona takılır. Ama orada kimin eli kimin cebinde, onun önemi yok. Ve bununla ben burada belki 3 kişiye sesleniyorum. Adam orada prime time'ın göbeğinde, PT kuşağında. Ama kimse ona ses çıkartmıyor. Dünyanın en garabetle dolu dizileri dünyaya da satıyoruz biz bunları tripleriyle. Ve daha da önemlisi olan gayri ahlaki yaklaşımlarla. Abisinin karısını alanı mı bulursun? Oradan dönüp ona aşk yaşayanı mı bulursun? Yani ne olacak? Ne bekliyoruz ki? Ben de burada bilim anlatıyorum. Gariban bilim insanları da bizim programa bağlanıyor. Valla ne densiz adamım ben ya. Sonu 47. Alo, hoş geldin hocam.
2: Emre abicim.
4: Buyur hocam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, hayırlı yayınlar. Yemin ediyorum var ya abi, şu an şu anlattıkların altına imza atarım, kafamı koyarım, efendime söz, vücudumun tamamını vakfederim diyecek bir şey bulamıyorum. Yemin ederim akşamleyin hanımla oturduğumuz zaman televizyonda oturup hanımla baş başa izleyecek bir şey bulamıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun abi? YouTube'dan eski bu en son babalar duyar. İşte efendime söyleyeyim Kapıcı Cafer filmine bizimkiler. Onları izliyoruz abi.
4: Hocam ne kadar tuzlu kahve izle. Ne kadar... Ben tuzlu kahve izliyorum. Acayip güzel bir dizi. Annesini,
2: yemin ederim annesini. Emre abi ne kadar düzeyli, ne kadar aileye hitap eden programlarmış abi. Ya bu Kızılcık, ya bu Rütük hakikaten mi abi? Görmüyor mu? Kör mü abi bu YouTube? YouTube mudur? YouTube mudur? Bilmiyorum abi.
4: Son dakika abi, hocam emekliyim. Özür dilerim. Son dakika gelişmesi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu ve göz altında olan 7 kişi an itibariyle adliyeye sevk ediliyor. Yani gözaltları bitti. Şu anda adliyeye sevk ediliyor. Hakim karşısına çıkacaklar ve muhtemelen Sayın İlhan Uzundurukan'ın da ifade ettiği gibi kararlar bugün açıklanacak.
2: İnşallah abi, inşallah. Biz evimiz futbol vardı. Allah razı olsun. El birliğiyle içine ettiler abi. Bugün milli maç var abi. Ben bizim o kadar çok seven bir insanım. Heyecanlanamıyorum abi. Heyecanlanamıyorum. Heyecan duymuyorum. Efendime söyleyeyim, her gün bir ekonomik sıkıntılar, yok mağdurların parasını bizden ödenecekmiş, işte devlet ödeyecekmiş. Kardeşim ben emekliyim ya, ben helal etmiyorum ya. Ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. 27.500 lira emekli maaşı alıyorum. 10.820 gününe emekli oldum. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum Emre abi. Servis şoförlüğü yapıyorum, yetmiyor abi. Sabah saat 7'den akşam saat 8'e kadar bir servisi yapıyorum abi. Ve Allah'a havale ediyorum. Bana... Bu ülkenin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere ben Allah'a havale ediyorum. Niye abi? Bizim gücümüz yetmiyor abi. Biz vatandaşız. Sıradan insanız. Zurna'nın son deliği bile değiliz abi. Yani. Zurna'da kaç delik var bilmiyorum ama o en son delik dahi biz değiliz. Abi seni Allah'a emanet ediyorum. Senin yayınını eleştirenleri de ben eleştiriyorum abi. Allah razı olsun, o kadar kıymetli hocalar çıkıyor ki abi. Ya ben onların sayesinde şekeri kestim ve 6000 adım atmaya başladım abi. Günlük en az 6000-7000 adım atıyorum. Senin programında dinlediklerimi yapıyorum. Eyvallah. Kolesterolümü kontrol ettiriyorum. Bilmem ne yapıyorum. Vallahi biz Allahul alem yaşıyormuşuz. Allah'a emanet yaşıyormuşuz. Abi saygılar sunuyorum.
4: Saygı benden hocam. Allah kolaylık versin.
2: Seviyorum seni abi. Görüşürüz abi.
4: Eyvallah hocam. Hocam yağmur gibi mesaj geliyor. O kadar çok mesaj geliyor ki. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan selamlar sevgiler. TFF Başkanı nerede olduğunu bilen var mı demiş. Belçika'da. Belçika'daki bu hadise, yani maç bittikten sonra da ben 5-6 istifanın ve TFF yönetiminin düşeceğini düşünüyorum. Yani mesela Mecnun Rodyakmaz'ın oğlunu açıkladılar ki Mecnun abi bence Türkiye'nin en dürüst adamlarından biridir. Bak Sivasspor 2. Lig'de hiç yıllarca Sivas başkanlığını yaptı, o topa girmedi. Oğlu listede bu konuyla ilgili hiç bir şey yapmadı, listeye yazılmış. O yüzden net, ama bence istifalar ardı ardına gelecek. En az 5-6 istifa bekliyorum. Devam edelim. Günaydınlar, iyi yayınlar Emre Bey. Geçenki yayında çarşamba ya da perşembe günkü doktorlarımız bize hangi ödevi vermişti? Bu kelimeyi araştırın demişti. Hani dinleyiciye şapka çıkarıyorum selametle. Vallahi bilmiyorum hocam. Unuttum. Oho, o kadar çok iş oluyor ki. Emre abi hayırlı sabahlar. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Evet abi, Göktepe yemekten gelmiş. Etmiyorum ya. Bana ne abi, yatırmasaydı fona ya. O faizle para kazanacak. Oradan 3 lirasını 13 lira yapacak diye. Ben niye abi sabahın 5'inde kalkıyorum? Bak hocam, ben 56 yaşındayım ya. Sabah 5'te kalkıyorum hocam. 13.900 gün üzerinden emekli oldum. 13.900. 1984 yılından, yani 13 yaşımdan beri çalışıyorum. Yani ben hiç öyle faizle, fonla, onunla bununla para aramadım ya. Elbette devletime güveniyorum. Ama bana ne abi, yatırmasaydın. Zurnada 7 artı 1 eşittir 8 delik vardır demiş bir değerli dostumuz. Ya ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Emre Bey, TFF ile ilgili söylediğiniz konuyu hukuki olduğu için dahil olmak istiyorum. Dediğiniz gibi gerçekten çok doğru. TFF'nin bu noktada sorumsuz davranması, konunun sadece MHK ile ilgiliymiş gibi davranması hukuken bir anlam ifade etmiyor. Çünkü hukukumuzda sorumluluk silsilesi diye bir şey var. Savcılık soruşturmasında bu iddialar sıralı sorular olarak TFF'ye kadar gider. Kesinlikle avukat Enes Küçük Kılınç'tan gelmiş. %100. Oy, bir sürü de telefon var. Hızlı hızlı alayım. Babalar, günaydın, hoş geldiniz. Sadece telefon programı mı yapsam ben bir ara? Alo, sonu 33.
9: Günaydın.
4: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
9: Oldu. Ben bunu şöyle dinliyorum. Burada telefon çekmediği için, radyo çekmediği için telefona bağlanıyorum. Tabii yayına bağlanıp öyle dinliyorum.
4: Eyvallah.
9: Neyse, madem bağlanmış, bunu söyleyeyim. Bu fon devlet garantisinin altında değil mi? Yani doğru, böyle, yani, böyle diyorlar. Bu yani,
4: borsa işleminde olduğu için birçok şey devlet garantisi altında, doğrudur.
9: Devlete güvenmeyecek, kime güvenecek yani?
4: Ya elbette devlete güvensin ama ben şunu söylüyorum saygıdeğer dostum. Şimdi bu fonda Indira Gandhi oldu ya.
9: Para kazanılmasın diyorsun da. Şimdi benim bir param var.
4: Evet.
9: Ve ben bu parayı nasıl değerlendiririm? Türk lirası kalınca eril çidecek. Değil mi? Eril çidecek. İngiliz yapmak istemiyorum. Devletin sağladığı bir 5, bir fon, bunu bildiğim halde buna yatırıyorsam ve bu devlet buna garanti veriyorsa, bu niye ben sanki bütün suçlu buna yatıranlarmış gibi göstermek ne yani?
4: Ben de diyorum ki
9: sanki bütün suçlu yok, ben yatırım. Tam ki dünya görürsünüz. Her seferin bu. Saygı duyarım.
4: Efendim küçük yani buna... efendim küçük bir not söyleyebilir miyim? Müsaade edecek misiniz?
9: Tabii.
4: Bu bir yatırım fonu. Yatırım fonlarında evet, devlet garantisi yoktur efendim.
9: Lan devlet garantisi altında diyor bu fon.
4: Hayır. Bak yatırım fonlarında...
9: Bu arada buna para yatırmadım yani bu arada.
4: Efendim bakın.
9: Bunu söylemek istiyorum. Devlet garantisi de diyor ya.
4: Efendim müsaade eder misiniz?
9: Hani devlete güvenmişsek size güvenemem.
4: Ama
9: evet,
4: anlatmak istediğimi anlamıyorsunuz ya da anlamak işimize gelmiyor. Diyorum ki yatırım fonları devlet garantisinde değildir. Fonun değeri düşerse oluşan zarar devlet tarafından karşılanmaz. Bu hukuken böyledir. Yani senin yatırdığın tamam, fonlar şimdi tabii burada devlet ya da SPK ya da işte kurullar gerekli denetlemeyi yapmadığı için ve burada ciddi bir yolsuzluk da söz konusu olduğu için devlet onu kendi garantisine aldı. Ama mevduat katılım fonlarındaysa farklı şartlar var. Orada da TMSF güvencesi bazen bulunabiliyor. Anlatabildim mi? Yani o yüzden bunu iyi analiz etmek lazım. Mesela ben size bunu şöyle anlatayım. Sinebeş 1993 yılında girmiş bir emretilev vardı. 2004'te yani 11 yıl sonra ben Sinebeş'ten ayrıldım. O arada Sinebeş tasarruf mevduat sigorta fonuyla el konuldu şirkete. Ve benim 11 yıllık tazminatım vardı. 11 yıl çalışmış bir adamın tazminatı. Ben de dedim ki tazminatımı alabilir miyim? Dediler ki önce devlet alacaklarını alacak, sonra para kalırsa size verecek. Ben de peki dedim. Sonra da bana dediler ki devletin alacaklarıyla şirketin mali yapısı birbirinin çok uzağında. O yüzden konkordato ilan edildi. Sizin alacağınızı ödeyemiyoruz. Güle güle dediler. Yatırım fonlarında da işlem... Bakın müsaade edin, dinleyin lütfen. Yatırım fonlarında da işlem aynıdır. Devlet garantisi yoktur fonda. Yani sen borsada batıyorsan bu senin tercihindir. Yapmayacaksın, borsa oynama o zaman.
9: Tamam, borsada batıyorsan öyle de, eğer dediğim gibi burada bir yolsuzluk var ise ve devlet bundan sorumluysa, bunu denetlemediyse göre göre yani en sonunda bir
4: ben de onu söylüyorum işte. Ben de onu söylüyorum işte. Devletin bazı birimlerinin eksikliklerini yine gariban bize vergi veren adama yüklemenin yanlışlığını anlatıyorum. Bana göre bu yanlış diyorum. Çünkü sizin tercihiniz devlet garantisinde olmayan bir fona para yatırmak olmuş. Bana ne abi yatırıyorsan? Devlet diyor ki benim garantimde değil bu diyor. Bu fon benim garantimde değil, her şey olabilir burada diyor.
9: Tamam, o şimdi bu konuda %100 katılıyorum.
4: O zaman
9: olay yoldan para kazanmam.
4: Peki o zaman işte bu. Kolay gelsin.
9: Hani sağ olun.
4: Evet, yani mesele bu hocam. O yüzden tasarruf mevduat sigorta fonunun devlet güvencesi limiti, yani sen şimdi 3 lira yatırmışsın, 6 lira almışsın. Sonra 6 lirayı bir daha yatırmışsın, 106 lira alma derdindesin. Sonra diyorsun ki ay benim 6 liram gitti diyorsun. Bana ne abi? Sen uyanıklık yapmaya çalışıyorsun. Sen bu işten kazanç elde etmeye çalışıyorsun. Peki gariban bu emeğini, çabasını, o zaman ben devlete buradan sesleniyorum. Benim Sine 5'te 2004 yılında tasarruf mevduat sigorta fonunun el koyup da alamadığım tazminatımı da ödeyin. Niye ödemiyorsunuz abi benim? Benim gibi bir sürü işçi var. Benim gibi Konkordato'dan dolayı batmış şirketlerden tazminatlarını alamayan bir sürü işçiler var. Onları da ödeyin abi, ben de istiyorum. Yani adam uyanıklık yapacak. O SPK'daki arkadaş denetlemeyecek. Fatura benim vergilerimden bana çıkacak. Yok öyle bir dünya.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
10: Reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi

0: Evet, konuğumuzla geldik. Sonu 85. Alo.
1: Merhabalar. Ben de size katılıyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu insanlar para kazandığı zaman fondan bana bir şey vermiyorlar ki.
0: Bravo abi.
1: Zaman
0: bravo.
1: Benim yani vergimden gitsin.
0: Çok çok doğru söyledin. Ben şimdi desen ki ya 50 bin liranı 500 bin lira yaptın. Tamam abi, bana da şuradan bir çorba parası attı. Sonra bana ne kardeşim der ya. Bana ne der ya.
1: Aynen öyle. Diğer konularda ise bizim hakemleri odaya kilitleyen bir federasyon başkanımız var. Bu yüzden her türlü şey artık çıkabilir. Yasin Kol'la ilgili zaten hiç şaşırmadık. Yasin Kol'dan biz bir şeyler bekliyorduk. Sizin programınızda biz daha önce katlettiği maçlardan sonra canlı yayınlara katıldık. Ve daha sonra bir akrabası katılıp onu çok savundu. Ben de Trabzonluyum. Ben de üzgünüm hemşerimin böyle şeylerde olması, ama görünen bir şeyi de söylemek lazım. Biz Müslümanız. Susmayacağız, konuşmamız gerekiyor. Yani gördüğümüz bir şeyle sessiz kalırsak en büyük günahlardan birini işlemiş oluyoruz. Kimse sahtekarı savunmaması lazım. Ben 1,5 yıldır bir tekstil işi yapmaya çalışıyorum ve devletime vergimi ödüyorum. Tekstil bitmiş durumda ülkemizde, ama biz bir şekilde vergimizi ödüyoruz. Ben bu vergimin de bu fonculara gitmesini kesinlikle helal edemiyorum. Çoluğumu çocuğumu rızkıdır deyip sizlere teşekkür ediyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Harika değerlendirmeler için. Ve hattımızda süper bir isim var. Deniz Ateş Bitnel. Deniz, ne dediysen çıkıyor. Yani bazen buradan insanlar seni eleştiriyorlar. Sosyal medyada bazen işte ya kırmızı kart gören hakem gibi böyle iğrenç yorumlar yapıyorlar. Ama senin bana bunu 2025'te Harun Muslu ile beraber Kıbrıs'ta söylemiştin, 2024'te. Hatta bunun kaydı var. 2024'ten sonra, ki Harun da bunu paylaşmış geçen gün.
2: Evet, görebilirsiniz.
0: 2024'ten bugüne 2 yıl geçti ve sen ne dediysen aynısı çıktı.
2: Daha demeye devam ediyorum bu arada. Dinleyenlere günaydın. Tabii beni takip edenler.
0: Bu arada ben öncesinde seninle konuştuğum için günaydın demedim, özür dilerim ya.
2: Sıkıntı yok. Yani dinleyiciler için tekrar edelim diye özellikle vurguladım. Sıkıntı yok. Dinleyenlere günaydın. İyi yayınlar. Şöyle. Ya gündem çok yoğun, ama beni takip edenler zaten sosyal medyadan takip etmeleri konusunda o yüzden özellikle ben vurgu yapıyordum. Ben bunları paylaşıyorum. X platformumda paylaşıyorum. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube hesabımda. Bütün hesaplarda video çekerek paylaşıyorum ki detaylı açıklamalar yapayım. Benim sadece pozisyon yorumlayan biri olarak görmemeleri gerekiyor. Ben ne dedim senin yayınlarında? Ben eleştirmenim artık. Ya ben spor yorumcusu değilim kardeşim. Ben eleştirmenim. Ben bundan sonra eleştiririm. Ama eleştirirken yapıcı eleştiri mi var? Yoksa yıkıcı eleştiri mi var? Yapıcı yapmaya çalıştığım kişiler var, ama gerçekten daha önceden gördüğüm, bildiğim ya da duyduğum ve bu sistemde olmaması gerektiğini düşündüğüm insanların da tabii ki yıkıcı eleştirileri yaparak üstlerine gittim açıkçası, onu söyleyeyim. Nereden başlayalım, yani nasıl başlayalım? Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın nasıl buralara geldiğinden mi başlayalım? Kimleri desteklediğinden mi başlayalım? Kimleri tehdit ettiğinden mi? Kimleri gönderdiğinden mi? Hep bana soruyorlardı, bak tekrar vurguluyorum, bunu özellikle vurguluyorum. Türk futbolunda yapı var mı, yapı var mı diyorlardı ya. Yapı var diyorlardı, yapı var mı diyorlardı. Ben bir soru soracağım demiştim. Bundan iki yıl, yaklaşık iki ya da üç yıl önce. Ya dedim, Türk futbolunda yapı yok da bu yapıyı göndermek için buraya geliyoruz diyenler aslında kendi yapılarını kurmaya çalışıyorlarsa, ve gördük ki aslında amaçları bu. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Türk futbolunun her yerine maalesef pislik bulaştı. Maalesef bu pisliği temizlemek emniyet güçlerinde, işte İçişleri Bakanlığı'nın...
0: Ben Adalet Bakanı'na güveniyorum ya. Vallahi bak, Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sonuna kadar güveniyorum. Hatta İstanbul işte Cumhuriyet Başsavcısına falan çok doğru adımlar atıyorlar. Yani masumiyet

0: karnesini biz asla bozmuyoruz. Ama evet, ben güveniyorum abi ki bir de yani inine kadar didiğine kadar araştırıyor ve kimsenin gözünün yaşına da bakmadı şu ana kadar.
1: Evet, şöyle söyleyeyim mi, ben başlayayım mı? İlk biliyorsunuz bu operasyon sabah gözaltılar alındı ve sabah 8.30'da benim telefonum çaldı ben iş yerine gelirken. O sırada gözaltılarla ilgili bir video çekmeye çalışıyordum. Telefonu açmadım. Açmadım telefonu. Sonra videoyu çektim, paylaştım. Bir daha aradı, ısrarla arıyor ama. Açtım, dedi ki işte Vatan Emniyet'ten, Mali Şube'den işte polis memuru arkadaş kendisini tanıttı. Ben de dalga geçiyor sandım. Dedi ki paylaşımlarınızla ilgili tanık ifadenize başvuracağız. Dedim ki ne paylaşımı, daha yapalı dedim. O şey 5 dakika olmadı yani, nasıl tanık ifadesi? Ben şaşırdım, o da şaşırdı. Dedi ki yok dedi, şu an gözaltılarla ilgili savcı bey sizin de dedi tanık ifadenize başvurmak istiyor. Vatan Emniyet'e kadar gelebilir misiniz? Tabii ki gelirim dedim. Öğle saatlerinde gittim. Giderken bir tweet attım. Çünkü o kadar yanlış anlaşılmaya müsait bir ortamda yaşıyoruz ki. Deniz Ateş Bitnel'de alındı olmasın diye. Kendim gittim çünkü ve davetle gittim.
0: Yani müşteki sıfatıyla gittin sen ya.
1: Tabii ki. Bu tweet paylaşmak zorunda kaldım. Video çekmek zorunda kaldım sonrasında. Yani çıktığıma dair. Spekülasyon olmasın diye. Şimdi ben gittim ve sorguya girdiğimde, sorgu özür diliyorum, sorgu da değil bu arada. Misafir ettiklerinde bize sorular sormaya başladığında şunu gördüm. Her şey vardı ellerinde, biliyor musun? Her şey. Seninle yaptığımız programdaki konuşmalar var ya bizim. Ondan onun ispatlarına kadar her şey ellerinde var. Sadece bizden bununla ilgili, hani bunu nereden duydunuz, bununla ilgili ne biliyorsunuz diye onun altını daha fazla doldurabilmek için bilgi istediler. Bu kadar. Ve ben onları gördükten sonra çıkıp çektiğim videoda dedim ki arkadaşlar, bu sadece mobbing ve evrakta sahtecilik olayı değil.
0: Peki,
1: bu olay sen bahis ve şikiye de gider dedim.
0: Şöyle bir tweet atıyorsun. Orhan Veli, Onur Veli yazmış. Hakemler de gözaltına alınacak, ligler evet, ertelenecek diyorsun ve sonra evet, Yasin Kol gözaltına alınıyor dün gece ve hı-hı, sonra da liglerin ertelenmesi olacak mı, buyurun cenaze namazına demiş.
1: Şöyle, şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı şu anda savcılığa sevk edildi diye haberi okudum ve muhtemelen 7 kişinin adliyeye özür diliyorum, hakim, adliyeye sevk edildi. Adliye artık bir karar verecek. Diyecek tabii, ki tabii, tutuksuz diyecek, yargılama, tutuklu yargılama ya da işte kovuşturmaya yer yok ki mümkün değil. Ve tutuklu yargılanacaklarını düşünüyorum. Benim ilk yorumum 7 kişinin 5'inin tutuklanacağı yönündeydi. Şu andaki yorumum şu, 7 kişinin 7'si de tutuklanacak. Ve Yasin Kolla dün gece saatlerinde gözaltına alınan bir arkadaş daha var. Süper Lig FIFA yardımcı hakemi. Onlar da tutuklanacak.
0: Teber mi? Ne bir şeydi?
1: Evet. Şimdi bunları yani bu yorumu yapabilmek için çok böyle çok zeki, çok böyle matematik bilmeye gerek yok. Zaten bana sorulan sorular belli. Eldeki evraklar, deliller belli. Her şey belli. Her şey alınmış. Her şey arşivlenmiş. 2 yıllık bir çalışma yapılmış.
0: Göktuğ Hazar Erel. Yardımcı hakem Göktuğ evet, Hazar Erel.
1: Evet. Yani onun da bakın ismini telaffuz edemiyorum. O kadar hızlı yükselmiş ki arkadaş. Ben bile tanımıyorum kendisini. Ve FIFA hakemi olmuş galiba. Neyse, FIFA yardımcı hakemi olmuş. Şimdi 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Elde her şey var. Dokümanlar, ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları, kimlerin nasıl tehdit edildiği, kimlerin sistem dışına itilmek için mobbing gördüğü, her şey var. Ve ilk ben KRT'de senin davetinle gittiğimde o akşamında, normalde ben hiçbir televizyon programına çıkmayacaktım ama sadece gittiğim stüdyo KRT stüdyoları, onu da söyleyeyim. Orada şunu söyledim. Normalde
0: buradan itiraf ediyorum. Evet. Deniz Ateş bana torpil yapıyor.
1: ya o kadar bu hukukumuzda olsun.
0: Ya canımsın ya. Aynı odada yatmış adamız siz.
1: Evet. Kıbrıs'ta asker arkadaşı.
0: Asker
1: gibi.
0: Arkadaşı gibi. Aynen öyle.
1: Şöyle 2 yıllık bir çalışma. Her şey var, her belge var, her bilgi var, dokümanlar var, ses kayıtları var. Ve ben KRT'de yaptığım bir çağrı çok etkili oldu, onu söyleyeyim. Yani çok kişiye ulaştı ve ben şu çağrıyı yapmıştım oradan. Bana sadece sosyal medyadan 200-250 kişi yazmıştı ama bunlardan 30-35 tanesi biz de yarın suç duyurusunda bulunacağız. Mobbinge uğradık, bizde böyle belge var, işte şöyle bir WhatsApp yazışmam var, tehdit edildim diye yazan birçok kişi vardı. KRT'den biz çağrıyı yaptık, dedik ki, yani ben yaptım, dedim ki, elinde bilgi, belge Ve ispatlanabilir herhangi bir materyal olan herkes en kısa sürede savcılığa gitsin. Ve bu çağrı üzerine yaklaşık 2 gündür herhalde 250 ya da 300 kişinin bu şekilde bir duyuru yaptığı, bunların içerisinde Süper Lig hakemlerinin de olduğu, bunların içerisinde FIFA gözlemcilerinin bile olduğunu öğrendim ve duydum. Dolayısıyla bu materyaller bile bu sistemin ya da bu yönetenlerin nasıl bir yapı kurmaya çalıştığını, kimleri nasıl ekarte etmeye çalıştığını bize gösterdi. Biz 2 yıldır, 3 yıldır bas bas bağırıyoruz. Ama şimdi Sayın Akın Gürley'in öncülüğünde emniyet müthiş bir çalışma yapmış. Kim suçlu, kim suçsuz, kim aklanır, kim aklanmaz bilmem. Ama burada masum olan birçok ve masum olup hakkına girilen birçok hakem kardeşim var. Onların haklarını sonuna kadar savunmasının konusunda ben de destek olacağımı söylüyorum. Tekrar da yineliyorum. Şimdi gelelim dünkü olaylara. Yani tamam, buraya kadar böyle bir şey geldi, süreç geldi ama dün bir ses kaydı yayınlandı. Ve bu ses kaydını alan kişinin Ferhat Gündoğdu olduğunu öğrendik. Ses kaydını dinlemeyenler dinleyebilirler. Herhalde her ortamda vardır.
0: Ben dinlettim sabahleyin.
1: Evet, ses kaydında Ferhat Gündoğdu ses kaydını kendisi alıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? O Kerem Ersoy kardeşimiz, babası da eski hakem Fahir Ersoy. Ama Kerem Ersoy benim tanıdığım, tanıyabileceğim en efendi, en mütevazı ve ağzından hiç küfür bile duymadığım bir arkadaşım. Saygıda hiç kimseye kusur etmez. Bakın, orada Ferhat Gündoğdu'nun demediği şey kalmamış. Ona rağmen ben sizi anlamakta zorlanıyorum Sayın Başkanım. Kendini savunmam gerekiyor sanırım diye halen kibarca yaklaşıyor olaya. Belki başka bir hakeme yapsalar, başka hakem küfürle karşılık verebilir ya da şiddete başvurabilir düşüncesiyle Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı bu, o tuzağı kurmuş maalesef. Bu arkadaşımızdan, kardeşimizden onu beklemiş. Demiş ki de, yani bu ses kaydını alma sebebi o. Küfür etsin bana, hakemliğini bitireyim. Ya da ters bir şey söylesin, ses kaydı var, hakemliğini bitireyim, elimde delil olsun diye. Ama işte dün yediğin hurmalar gelir bugün seni tırmalar diye bir söz var. O hurmalar şu anda Ferhat Gündoğdu'nu tırmalıyor. Ahmet Şahin'i tırmalayacak. Ahmet Şahin, dikkat etsin. Değerli dinleyenler, bu isme dikkat etsin. Ahmet Şahin, tırnak içinde söylüyorum. Seninle yaptığımız programlarda hep ne vurguluyordum? Ahmet Şahin bu hakem camiası için çok tehlikeli bir insan diyordum. Kıbrıs'a gittiğim zaman en çok kimin adını telaffuz ediyordum hatırlıyor musun? Kıbrıs'a
0: Evet.
1: her gittiğimizde diyordum sana, ben bu Ahmet Şahin'i burada araştıracağım diyordum. Kıbrıs'ta ben Ahmet Şahin'i araştırırken önüme engel koyanlar oldu.
0: Tabii
1: Beni
0: bahisle
1: aştı.
0: ilgili ilişkiler çıktı biliyorsun orada
1: Beni
0: senin.
1: aştı. Beni aştı. Ama
0: Bazı.
1: emniyeti aşmamış. Bak, emniyeti aşmamış. Emniyet çok güçlü. O yüzden Ahmet
0: Bu
1: Şahin
0: arada
1: ismine dikkat.
0: Kıbrıs'ta da çok değerli sevgili Deniz'in üst düzeyde polis dostları var. Onlarla da bir araya
1: Evet.
0: geldik. Yani araştırmayı da palavradan araştırmadı. Gerçekten
1: Evet.
0: araştırdı. Onu da belirteyim.
1: O yüzden hani beni aşan konular olduğu için ben tabii girmedim. Ben hafiye de değilim ama bir basın önünde yer aldığımız, hakemlerin mağdur olduğu bir konuda bir araştırma yapmaya çalıştım. Beni aştı ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Onun kurumları büyük kurumlar. Onlar her yere her şekilde ulaşabilir. Ulaşırlar da, ulaşacaklar da, ulaşmışlar da. O yüzden çok şeyler daha su götürecek. Ben sabah çektiğim videoda şunu söyledim. Yine tutuklamalar olacak, özür dilerim, gözaltılar olacak. Bu 7 kişinin haricinde ben bunların tutuklanacağını düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim. Gözaltılar olacak, hakemlerden gözaltılar olacak, gözlemcilerden olacak ve tutuklamalar olacak. Şimdi bu kadar Merkez Hakem Kurulu yok. Yani fiilen yok bence artık. Türkiye Futbol Federasyonu kafasını kuma gömmüş. İbrahim Hacı
0: Belçika
1: Osman'dan bir tane
0: maçından
1: açıklama yok.
0: sonra ben 5 istifa bekliyorum.
1: Belçika maçından sonra ben komple federasyonun istifasını bekliyorum zaten.
0: Evet.
1: Belçika maçında da bugün bir de milli maç var. Yani bu kadar gündemde biz halen milli maçı konuşamıyoruz. Yazık, gerçekten yazık. Neyse, oraya geçelim. Orada da çok kötü bir skorla karşılaşacağımızı düşünüyorum ama bunun üzerine. İyi bir skor alsak da federasyona artı yazmayacaktır, onu da ekleyelim. Ya da Montella'ya artı yazmayacaktır, onu da ekleyelim. Şimdi diğer hakemler de, gözaltına alınacak hakemler de olacağı için, Merkez Hakem Kurulu olmadığı için ve fiilen bir Merkez Hakem Kurulu atama yapamadığı için, şuna da değineyim hemen, atama yapamadığı bölümüne değineyim. Elzem durumlarda Merkez Hakem Kurulu atama yapamadığı durumlarda hakem koordinatörü hakem atama yapar, hakem işleri müdürü. Bu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı en kötü icraatlardan bir tanesidir. Faal bir hakemi, şu anda halihazırda Süper Lig'de FIFA yardımcı hakemlerinden bir tanesini hakem işleri müdürü yaptılar. Ve hakem işleri müdürü olan Abdullah Bora Özkara bu merkez hakem kurulunun olmadığı yerde şu anda oturup atamaları yapabilecek durumda. Yani bir faal hakem Süper Lig'de hakem atamalarını yapabilecek raddeye gelecek. Öyle bir talimatı ezdiler ve dünya futbol tarihinde ilk olabilir böyle bir durum olursa. Ama buna da imza atan bu arkadaşlar, Abdullah Bora Özkara'nın adını karalamak istemiyorum, onu ayrı tutuyorum. Belki vardır belki yoktur bilmiyorum. Adam oraya hani sana bu görevi vereceğiz dediğinde hayır ben bu görevi istemiyorum dedi mi demedi mi onu da bilmiyorum. Normalde etik olarak kabul etmemesi lazım. Hakem işleri müdürünün görevinden de bahsedeyim. İşte hakem işleri müdürü hakemlerle ilgili merkez hakem kuruluyla hakemler arasındaki yazışmaları, o aradaki disiplin soruşturmalarını hepsini kontrol edebiliyor. Yani bir hakem hakkında açılan soruşturma başka bir hakem, aktif hakem tarafından rahatlıkla okunabiliyor, rahatlıkla değerlendirilebiliyor ve kayda alınıp alınmaması konusunda merkez hakem kuruluna görüş bildirilebiliyor. Yani bu merkez hakem kurulunun yaptığı bir değil, üç değil, beş değil, 10 değil, yüzlerce hata var. Ve Ahmet Şahin kilitisim diyorum. Ahmet Şahin'in adamı olarak dillendirilen, bir numaralı adamı olarak dillendirilen Ferdi Karadoğru'nun paylaşımlarını zaten görmüşsünüzdür. İğrenç bir durumla karşılaştık. Basında yansıdığı için söylüyorum. Telefonundan çıkan müstehcen ve çocuklarla ilgili olan bir haber beni gerçekten iğret etti. Gerçekten insanlardan zaten bu tarz insanlardan tiksiniyordum. Ferdi Karadoruk'tan bir kat daha tiksindim. Sen beni tanıyorsun. Yıllardır beraber program yapıyoruz. Bizi dinleyenlerden beni tanıyanlar var. Yıllardır tanıyanlar vardır. Dışarıdan takip edip benim karakterimi az çok bilenler vardır. Benim hiçbir insanla bile isteye kötü olduğuma şahit olmamışsınızdır. Ya da ben bir insanı gerçekten o insan kötüyse sevmiyorumdur. Ben bir insanı eleştiriyorsam, kötü yönde eleştiriyorsam ve o insanla ilgili üstüne basa basa vurgu yapıyorsam, bu benim o insana karşı olan husumetimden, o insana karşı olan hasetimden değildir. O insanın kötü olduğundandır. O yüzden hakem camiası kötü insanlar tarafından yönetildi. Kötü insanlar, bu kötü düşüncelerden biz kurtulursak, arınırsak Türk futbolu düzelir mi diye soracaksın. Yine düzelmeyecek. Nasıl düzelir biliyor musun? Gerçekten liyakatli adamlar Türk futbolunun başına gelir. Federasyonun başına gelir. Ve derler ki gerçekten liyakatli birini gel hocam, isim yani geçtiği için söylüyorum, Fırat hocam gelir misin? Görüşelim. Görüşür. Derler ki bütün yetki sende. Biz hiçbir şeye karışmayacağız. Bunun böyle olması gerekiyor bu arada. Hiçbir şeye karışmayacağız. Ekibini sen kur. Sana güvence. Biz arkanda durmaya devam edeceğiz. Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili açıklama yapan, hakemlerle ilgili açıklama yapan, zaten talimat değişikliği yaptı federasyon. Kim olursa olsun şu şartlarda cezasını alacak. Hakemlerin eğitimini, yönlendirilmesini, atamasının tamamen sorumlusu sizsiniz. Kimse size karışmayacak. Bu şartlarda göreve gelecek, bu güvenle göreve gelecek bir Merkez Hakem Kurulu oluşumu, bu göreve gelecek bir federasyon yönetimi başarıya ulaştırabilir. Ama bunu da böyle 6 ay içerisinde, 1 sene içerisinde kimse beklemesin. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bu yapı ya da bu ekip, bu oluşum 3-5 sene içerisinde kurulduysa 3-5 sene içerisinde sabretmek gerekir. Ha, değişim yok mu? İyiye doğru gitme yok mu? Zaten atıyorum, yine örnek verdiğim için söylüyorum. Fırat Aydınus ve ekibi geldi. Düzelme mi yok? Fırat Aydınus ve ekibi zaten biz bu olayı düzeltemiyoruz, biz bu işin içinden çıkamıyoruz deyip o koltuktan kalkmasını da bilecek. Ferhat Gündoğdu gibi yazdığı için haberlerde söylüyorum, 15 milyon TL tazminatının peşinde düşmeyecek. Beni göndersinler versinler tazminatımı demeyecek. Montella gibi ben istifa edecek bir durum görmüyorum demeyecek. Kötü olduğunu kabul edecek. Kötü yönettiğini kabul edecek. Böyle bir durum olursa zaten Türk futbolu düzelir. Hakemlik camiası düzelir. Biz yıllardır bas bas bağırıyoruz. Hakemler baskı altında, hakemlere baskı yapıyorlar. Hakemler o yüzden başarısız. Haksız yere başkalarının sırtına basarak önüne geçirilen ve yeteneksiz olmasına rağmen yeteneklilerin önüne geçirilen hakemleri üste getirdikleri için hakem camiasında güven yok. O yüzden yeteneksizler ön planda olduğu için başarısızlık had safhada.
0: Peki.
1: Yetenekli bir dünya genç hakem var.
0: Sorular var dostum. Sorabilir miyim?
1: Tabii ki. Tabii
0: diyor
1: ki
0: Mesut Ulutaş, Deniz Hocam'a şunu sormak istiyorum. Abi bu olayların, hakem atamalarının, el çektirmelerin illaki bir takıma faydası var ki bunlar yapıldı. Deniz Hocam bir takıma bu işin yapıldığını söyleyebilir mi demiş.
1: Ben şu an için ondan bahsedemem, söyleyemem. Çünkü neden söyleyemem? Mesela şimdi Yasin Kol örneğini vereyim. İllegal bahis dolayısıyla gözaltına alındı. Şimdi o illegal bahisi herhangi bir kulüp ya da
0: Yasin Kol'un akrabası
1: oynamayın.
0: Sözünü kestim valla. Yasin Kol'un akrabası var. Bana her sabah mesaj atar, dinliyor. Kuzeniyim zannediyorum. Diyor ki Yasin Kol yakın tarihte bir ev satın aldı. O evi satın alırken gönderdiği para trafiği o diyor. Yakında ortaya çıkacak, görürsünüz diyor.
1: İllegal nereden aldı? Yurt dışından mı almış?
0: Evet. Aa, Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıkmış. Okumak
1: istiyorum. Yurt dışından mı almış?
0: Şöyle, Yasin Kol dün akşam MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Kol bahis oynamadığını savunarak sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur demiş. Bak evle ilgili bir şey söylemedi.
1: Kuzeni patlatmış burada. Kuzen, yani kimseyi kimseyi savunmasın arkadaşlar. Zaten insanlar kendilerini savunabilecek yetiye sahip. Kuzeni de savunmasın, annesi babası da savunmasın. Beklesinler ya. Her şey açığa çıkar. Ben el arttırayım mı?
0: Arttır.
1: Ben el arttırayım istersen.
0: Arttır.
1: Yasa dışı bahis hesabında Yasin Kol'un mail adresiyle açılmış bir hesap olduğu için gözaltına alındı.
0: Bir de para hareketleri olmuş. Benim şu anda önümde hepsi.
1: Yani Yasin Kol'un kuzeni... beni de zaman zaman benim açtığım sosyal medya yayınlarında da dinliyor beni. Ya da geliyor yazıyor. Hocam çok eleştiriyorsun Yasin Hoca'yı, işte Yasin Kol'u o kadar kötü değil diyor. Ben tekrar söylüyorum, Deniz Ateş Bitner olarak ben birini sevmediysem, sevmiyorsam bu benim onu çekemediğimden değil. O insanın kötü olduğundan sevmem. Bir tane daha spor yorumcusu var, sürekli bana sosyal medyadan sallıyor şimdi. Onu da sevmiyorum abi. Kötü insan çünkü. Kalbi kötü, kalbi. İyi insan değil. Bahisle ilgili yapılan şeylerde soru soruyor bana. Sen evde misin diye soru soruyor. Ben de evdeyim diye cevap veriyorum. Ondan sonra bana hemen Trabzonspor Galatasaray maçından neden işte 4 kırmızı kart çıkardın da bilmem ne. Kardeşim şu anda ceza alan bir Trabzonlu ve senin çok sevdiğin, yakın dostun olan biri var. Sen ondan bahset önce. Ya da seni savunduğun Trabzonspor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı bahisten dolayı, bahis oynadığı için sevk edilmedi ve bunu reddetmedi. Onunla ilgili yorum yap sen. Benim 2016 yılında yönettiğim Trabzonspor Galatasaray maçını bana yazmış dün. Diyor ki savcılar gereğini yapar Yasin Kol'la ilgili. Ben de dedim ki evet, savcılar 2016 yılında Trabzon Galatasaray maçından sonra da gereğini yaptılar. Ama toplu iğnesi kadar leke bulamadılar, leke. Çünkü benim alnım açık. Benim nerede oturduğum belli, nasıl yaşadığım belli. Benim gelirim belli, giderim belli. Ben Yasin Kol gibi sağa sola oralara buralara borç verebilecek kadar zengin biri de değilim. O parayı, o kadar borç para göndermiş ya, öyle savunmasından dolayı söylüyorum. Ya da yurt dışında kuzeninin onu savunmaya çalıştığı gibi yurt dışında ev alabilecek kadar param da yok. Türkiye'de ev alacak param yok ki, kirada oturuyorum yani. Yani o yüzden bazen ağlanacak halimize gülüyoruz. O spor yorumcusuna da şuradan sesleniyorum, artık ismini vermeyeceğim. Yani bıraksın şeyi, holiganlığı. Holiganlığı bıraksın, spor yorumcusu adı altında holiganlık yapmayı bıraksın. Başkaları üzerinden gündem değiştirmeyi bıraksın.
0: Hocam Emre abi, Deniz Hoca Maltepe'de bir kreşte beden hocası. Adresini bir verse de gitsem, elini sıksam, ayaküstü muhabbet etsem gerçekten tebrik ediyorum demiş. Eyvallah. Bu arada bahsettiğin kişi Ulaş Özdemir mi?
1: Ya, Ulaş Ağdaş Bağdaş değil, adını olabilir, Özdemir olabilir soyadı. Ben çok hakim değilim. Sadece böyle durumlarda birazcık prim kasmak için, birazcık herhalde sosyal medyada çok böyle etkileşim yok. Benim üzerimden etkileşim kasmak için zaman zaman böyle hamleler yapıyor. Benden cevap bekliyor. Cevap bekleyince de amacına ulaşıyor ama o sırada işte algı yaparak beni küçük düşürmeye çalışması beni birazcık irite ediyor.
0: Başver hocam.
1: Ben kötü insanlara kötü olduklarını yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Deniz, onları da rezil etmeye devam edeceğim. Bu arada Maltepe değil, Kartal'da kreşteyim.
0: Deniz çok soru var. Çok soru var. Hızlı
1: tamam,
0: gidelim.
1: Tamam, alalım.
0: Evet. Berlin'den selam. Ekim 2025'te TFF bahis oynadığı gerekçesiyle 152 hakem arasında Yasin Kol yok. 1 Ekim 2026 Kol yasa dışı bahis evrakta sahip. sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında gözaltında. Peki bugüne gözaltına alınan Yasin Kol 2025'te 152 kişilik listede niye yoktu? İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu örtbas mı etti? 2025'teki liste dışında kalmasının gerekçesi ahbap ilişkileri mi? TFF'nin bu sorulara net yanıt vermesi lazım demiş Berlin'den Yalçın.
1: Ya şöyle, legalle illegal bahis olayını karıştırmamak lazım. O dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmada...
0: Hayır, legaller legal de var. Bahis... Orada legaller de vardı ya çocuklar. Hani misliden açtık dediler, şey yaptılar.
1: Tamam tamam. Legal bahis şirketlerinden kişisel verileri talep edebiliyorlar Emniyet Müdürlüğü. Yani illegal bahis şirketlerini...
0: Aa bir dakika, Yasin Kol'un, hesabı illegal de mi?
1: İllegaldi. O yüzden diyorum yani. O yüzden burada...
0: Lazım, bu konuyla İllegal ilgili belge var mı senin elinde? Haybe'ye konuşmuyoruz değil mi?
1: Şeyde var. Twitter'da var. Bir gazeteci arkadaş onunla ilgili neden sev konusunda paylaşım yaptı.
0: Nasıl ya?
1: Burak mıydı adı? Burak. Dinleyenler bilirler. Yazsınlar bize. Burak Görün müydü ismi gazetecinin? Yanlış telaffuz etmeyeyim şimdi. O arkadaş neden gözaltına alındığı konusunda bir paylaşım yaptı. Türk Ceza Kanunu'nun 7000 bilmem kaçıncı maddesi illegal bahisle alakalı bir...
0: Hayır, anladım. O bende de var. Gözaltı. Bende de var ama bahis hesabı olduğu demiyor orada.
1: Yok. Tamam, illegal bahisten dolayı gözaltına alınmış ve orada benim aldığım istihbarat ve duyum, illegal bahis hesabı var ve kendi mail adresiyle açılmış bir bahis hesabı var ve bu bahis hesabı ile ilgili para giriş çıkışı var.
0: Peki bu arada...
1: Dolayısıyla yani kolay kolay aklanılabilecek bir durum değil bu iş. Çünkü bunun altı doldurulmadan emniyet harekete geçmez, gözaltılar olmaz.
0: Anladım. Sevgili Muratcan da var. Bizim polis adliye muhabirimiz Muratcan Altıntop. O da sabahleyin bana attı. Onunla ilgili Muratcan Altıntop'un attığı şeyleri de var. Bu arada Süleyman Abay'ın ifadesi, Taner Gizlence'nin ifadesi ve Emre Altun'un ifadeleri de bana geldi. Süleyman Abay'ın ifadesi de bayağı uzun. Yani ifadesinde özellikle Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin'le ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
1: Ya Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı zaten ortaya çıktı ya. Ses kaydında kendi odasına davet edip kendi ses kaydını alan Ferhat Gündoğdu'nun, bak, kendi ses kaydını alan Ferhat Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a söylediklerini dinlemişlerdir. Neler söylediğini düşünün. Bir de ses kaydı almadan başkalarıyla neler konuştuğunu ve onlara neler yaptığını düşünün.
0: Dolayısıyla Burak Pakkan falan da ifade vermiş. Bahattin Şimşek, Tugay Kağan, Numanoğlu, Mert Güzelce, Süleyman Abay, Koray Genceller, Mustafa İlker, Ümit Öztürk, Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan. Hepsinin ifadesi şu anda önüme düştü. Hepsine
1: var. Hepsinin var ifadesi. Yani
0: bak, bu arada senin söylediğin kısmı dinleteyim bak. Şöyle
2: ailelerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok.
0: Ferhat Gündoğdu konuşuyor.
2: Şimdi bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
3: Ya neyi kastediyorsunuz gerçekten?
2: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
3: Bir savunma yapmam gerekiyor.
2: Şimdi. Savunma yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
3: Başkanım, gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimseyle hiçbir iletişim yok.
2: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam mı? Çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların, bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Siktir et diyorum. Akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak, sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibi.
0: Hocam nasıl tahrik ediyor çocuğu ya?
1: Evet, yani ben diyorum ya, yani çocuk o kadar iyi bir aile terbiyesi aldı ki, o kadar efendi bir çocuk ki ben kefilim. Yani sana hep söylüyorum, hakem camiasında... Geçmişte beraber görev aldığım hakemlerin %95'i, %98'ine kefil olurdum. %2'sini de böyle birebir samimiyetim olmadığı için kefil olmazdım. Ama şimdiki hakem camiasının içinde yer alan maalesef %95'ine kefil olmam. %5'in içinde Kerem de vardır kefil olabileceğim.
0: Bu arada küfür de etmiş arada. Ondan dolayı ediyorum. Özür diliyoruz. Daha da var da o yüzden ediyorum. Devamını dinletemiyorum efendim. O arada kaçtı. Ondan dolayı özür diliyorum herkesten. Ama akıl alır gibi değil. Yani nasıl tahrik ediyor çocuğu değil mi?
1: Ya bu arada o kadar komik bir olay var ki, diyor ki seni babandan ayrı tutabilir miyim? Baban öyle cemiyet memiyet işlerine girmiş diyor ya. Cemiyet dedi ne biliyor musun? Babası Kerem Ersoy'a herhangi bir zarar gelmesin diye yıllar önce Ayvalık'a taşındı ve Ayvalık'ta emekli hayatı yaşamaya başladı. Cemiyet dediğini biliyor musun? Oradaki emekli olan arkadaşlarıyla birlikte kurduğu WhatsApp grubunda ne zaman okey'e gidelim, ne zaman oynayalım. Yani bu kadar cahil ve bilgisiz bir adam birilerinin söylemiyle gaza gelip kendi hakemini odaya çekip onu tehdit ediyor, hakaretler ediyor, küfür ediyor ve bunu elinde bilgi belge olmadan yapıyor. Birilerinin dolduruşuyla yapıyor. Gerçekten rezalet ve akıl alır gibi değil yani.
0: Peki, diyor ki bir değerli dostum, kulüp başkanları ve yöneticilerin açıklama yaparken TFF'yi doğrudan hedef almaktan kaçınıp ihaleyi MHK'ye kesmeleriyle ilgili bir değerlendirme yapmış. Çok uzun yazmış, o kadar uzun okuyamam ama Deniz Hoca'ya sorar mısınız demiş. MHK'ye hedef alma tesadüf mü, yöneticilerin 400 kişilik listeden haberdar olup sustuğu iddia ediliyordu. Şimdi susmamışlar tabii.
1: Onunla ilgili bir video çektim. Bakın, bahis olayıyla ilgili, hakemlerle ilgili başlayan süreç geçtiğimiz yıl Eylül ayıydı değil mi? Yanlış değilim.
0: Evet, evet.
1: Ve yönetime de, yöneticiler, futbolculara da sirayet edecek dendi. Ve emniyet bize gerekli evrakları göndermedi diyerek bir yıl boyunca yöneticileri, Süper Lig kulüplerinin ve TFF 1. Lig kulüplerinin yöneticilerini, başkanlarını açıklamadılar. Ve ben biliyorum ki, ya da duydum ki diyeyim, iddia o ki diyeyim, ne dersem diyeyim, bu belge, bu liste zaten federasyonun elinde vardı ve bilerek beklettiler. Ne için beklettiler biliyor musun? Burada birçok başkanın, birçok gözlemcinin, özür dilerim, birçok başkanın ve birçok yöneticinin 5 yıllık zaman aşımının geçmesini beklediler. Bu 1 yıllık süre zarfında kimlerin acaba 5 yıllık zaman aşımı oldu? Ve çok yakın bir süreçte, yine açıklamayacaklardı bu arada, bu olaylar patlak vermeseydi, çok yakın bir süreçte Sayın Ertuğrul Doğan'ın ve birkaç tane dört büyük kulüplerden açıklanan yöneticilerden birkaç tanesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yönetici Ural Bey'in de sanki zaman aşımına, 5 yıllık zaman aşımına gireceğini duydum ben ve onların zaman aşımını beklediklerini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ben size anlayayım ne demek istediğimi. Peki, dolayısıyla burada mecburen açıklamak zorunda kaldılar.
0: Peki, çok ciddi bir soru var. Şenol nefis sormuş ya. Mükemmel, evet. Sormuş. Diyor ki benim anlamadığım, Ferhat Gündoğdu Kerem Bey'i tehdit ediyor. Seni bir daha maça atamam diyor. Bu atamaları yapay zeka yapmıyor muydu diyor. Vallahi var ya. Şenol, öptüm ellerinden Şenol. Benden küçük olabilirsin ama ne güzel sormuşsun ya. Adamsın.
1: Hocam. 2 yıldır bas bas bağırıyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Betas falan hikaye diyorum. Fetas diyorum. Ferhat tabanlı atama sistemi diyorum. Beni takip edenler biliyor.
0: Rezillikler diz boyu ya.
1: Ya Ali Palabıyık açıklamadı mı canlı yayında? Demedi mi bu?
0: Bu arada Gündoğdu sürekli... Gündoğdu biliyorsun sürekli devlet tarafından ben görevlendirildim falan diyor. Tamam mı? Böyle korkutuyor insanlara.
1: Evet, evet, evet, maalesef. Yani burada...
0: Burada kulüpler zarar görür mü? Küme düşme olur mu?
1: Yani
0: ya da şampiyonluk şimdi, elden alınma ya da sıralama değişme.
1: Anda, bak, örneği var şu anda Yasin Kol. Yasin Kol bireysel hareket edip kendisi bahis ya da iddia oynamışsa, Türkiye Ligi'ne oynamamışsa, herhangi hiçbir şey olmaz. Türkiye Ligi'ne oynamışsa Yasin Kol'u bağlar. Yine... Ama Yasin Kol, Ferhat Gündoğdu tarafından, atıyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından, yine sallıyorum, XYZ kulübü başkanları tarafından, yöneticileri tarafından bir şekilde iletişim kurularak bazı maçların manipülasyonu ya da bazı maçlara para yatırarak onlardan maddi kazanç sağlayacak şekilde bahis oynamışsa, hangi kulüplerin adı geçiyorsa o kulüpler geçmiş olsun yanarlar. Ama benim düşüncemi soracak olursanız buradaki yapının ben kulüplerle hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Peki. Ne Fenerbahçe'nin, ne Galatasaray'ın, ne Trabzonspor'un, ne Beşiktaş'ın, ne işte Kim var? Kayserispor'un, Göztepe'nin, ne Samsun'un?
0: Baba
1: ben çok, dahil olmadığını düşünüyorum.
0: Çok sorusu var. Bak kısa kısa tutalım ne olur. Diyor ki birisi, abilerin biat etti. Diit diit. En can alıcı nokta bu diyor. Bunlar kayıt altında. Kayıt altının kısmı çok sıkıntı. Şimdi ben malımı anlamıyorum diyor. Ben de bazen bunu söylüyorum ya. Bunu bak benden kaptınız değil mi? Ben malımı anlamıyorum. Sizi gidi yedirtmem. Asıl mal benim. Tamam mı, ona göre. Bu MHK ve hakemlerin amiri Hacı Osmanoğlu değil mi? O koltuktan neden istifa etmiyor? Bu olaylardan haberinin olmaması mümkün mü demiş.
1: Ya Ferhat Gündoğdu diyor ya, aslında geçmişte istemedikleri hakemleri görevden uzaklaştırsın diye getirdiler. Ve bunu yapmak için Ferhat Gündoğdu'ya tam yetki verdiler. Ferhat Gündoğdu'nun elinde de bazı doneler var. O yüzden Ferhat Gündoğdu da şimdi ifadesi önemli aslında. Basına yansımadı ama ifadesi yakında yansır. Tutuklu yargılanacak mı yargılanmayacak mı onu bilmiyorum. Ama orada vereceği isimler, hangi sebeple buraya geldiği hepsi açığa çıkar. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da şöyle kandırmış olabilir. Nasıl çok güzel bir sunum yaptı demişti Ali Koç zamanında. Çok güzel bir sunum yaptı. Biz bekleyeceğiz işte Ferhat Bey'e bakacağız demişti. Sonra da dedi ki, sonra anladı ki o güzel sunumu sadece göz boyama için yapmış. Ali Koç çünkü çok zeki bir iş insanı, çok zeki bir adam. Sonradan çözdü olayları ve dedi ki Ferhat Gündoğdu'nun sonuna kadar üstüne gideceğim. Bu adam tehlikeli dedi. Sonradan çözdü. İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu çözemedi. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ben Ali Koç kadar zeki olduğunu düşünmüyorum. Ali Koç kadar bu işlere hakim olabileceğini de düşünmüyorum.
0: Bu arada
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu çok güzel kandırdığını düşünüyorum.
0: Kulüp başkanları açıklama yaptı ya, orada benim dikkatimi çekti. Ertuğrul Doğan diyor ki ya biz bu işi halletmiştik diyor, konuşmuştuk diyor. Anlatabildim mi? Yani bence Ertuğrul Doğan'ın falan da haberi olmadan açıklanıyor. Çünkü Ertuğrul Doğan 2018 yılından beri Ahmet Ağalı döneminde de başkan yardımcısı ve as başkandı. Evet. Ve 3,5 yıldır değil mi? Yanlış bilmiyorum. 3,5 yıldır da evet. Trabzonspor başkanı, hani orada bir zaman aşımı da beklememiştir. Peki Yasin Kol'un yönettiği maçta kaleci kırmızı kart görür diye bahis oynamış mıdır acaba diyor. Çünkü öyle bir durum vardı biliyorsun.
1: Hepsi açığa çıkar bu arada, onu söyleyeyim. Yani o hani bahis hesabı var mı yok mu, şu anda iddia olarak verdik onu. İşte yasa dışı bahis oynadım iddia olarak verdik. Oradaki para giriş çıkışı var mı ona bakacaklar. Tarihlerine bakacaklar. Eğer öyle bir durum varsa o zaman Yasin Kol geçmiş olsun. Muhtemelen artık... Daha önce biliyorsunuz Yasin Kol'un sabıka kaydı var diye haber yapılmıştı. Arşivli kayıtlarında sabıka kaydı. Bir görevli polis memuruna cebir, kadın polis memuruna cebir ve darptan dolayı. Oradan dolayı da bizim onunla bir mahkemelik durumumuz olmuştu. Ama olmayan bir şeyi söylemedik. Yasin Kol'un hakemlik yapabilme yetileri yoktu. Ya şöyle... Arşivli kaydı olması önemi yok. Sizin sabıka kaydınız varsa hakemlik yapamazsınız.
0: Peki.
1: Zaten bunu da araştırmak lazım. Onu kim getirdi oraya? İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun desteğiyle mi orada yani değil mi? Herkes biliyor.
0: Bence birazcık böyle farklı şeyler de var onun oraya gelişinde. Yani Yasin'in, İbrahim'in, hatta Ferhat Gündoğdu'nun bence daha ilk gelişinde bu 8 Mart operasyonunun öncesinde farklı yerlerden desteklendi. Hatta bunu birazcık böyle siyasete mal edip siyasi tarafın destek verdiği gibi iddialar vardı. Onlar birazcık kamufle ama siyasete de yakın olan bireylerin böyle Ferhat'ı desteklediğini biliyorum. Nereden bildiğimi de sen biliyorsun.
1: Ben de söyleyeyim. Ben de hemen el arttırıyorum. İlk döneminde Ferhat Gündoğdu'nun oraya gelmesi için 4 tane kulüp başkanının birebir destek verdiğini de ben biliyorum. Yani ama onu da söylemem.
0: O 4 kulüp başkanı da siyasete çok yakın 4 kulüp başkanıydı.
1: Evet, evet.
0: Hatta biri benle bunu uzun uzun tartıştık yani. Abi dedim bu adam, hatırlıyorsun sen de. Yani bu adam sıkıntılı dedim. Hayır dedi, sen bilmiyorsun dedi. Bak dedi çok büyük
1: işler
0: yapmış.
1: Bir daha konuşsana sıkıntılı mıymış?
0: Aramayacağım. Çok seviyorum çünkü o da. O da biliyor kendini. Peki bitiriyorum. Ama yaklaşık bir saate yakın yayında kaldık seninle. Harikasın dostum.
1: Teşekkür ederim. Yani inşallah insanları aydınlatabilmişizdir elimizden geldiğince ama daha devam edecek. Liglerin ertelenme ihtimalini çok çok yüksek ihtimal buluyorum. Ve beni sosyal medyadan takip etsinler. Paylaşımlarım devam edecek. Bu daha başlangıç.
0: Peki, fragmanı izledik. Film geliyor. Hoşçakal.
1: Evet.
0: Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
2: Efendim, çok değerli bir yazara gidiyoruz. Gazeteci yazar Ergun Ata abimizle birlikteyiz. Trabzon'a götürüyorum aslında bu işin ana merkezi. Ama zannediyorum Yasin Kol, şimdi az önce size Yasin Kol'un ifadesi olduğu şeyi okudum. Arkadaşlara borç vermiştim ifadesi. Bu oradaki bir polise ilk anda söylediği şeymiş. Beni Murat uyardı KRT'den, bizim istihbarat şefi. Henüz daha ifadesi tam anlamıyla alınmamış. İfade İstanbul'da alınabilirmiş. Böyle bir durum var. İstanbul'a getirilebilirmiş Yasin Sinkol diyelim. Ergun Atay'a gidelim. Abi, Trabzon maçını mı sorayım?
3: Bence hiç sorma. Yani bu kadar şeyden sonra MHK'ydi, hakemlerdi, bahisti. Bu kadar işten sonra Trabzonspor'un nesini konuşacağız? Yani bitmiş bu iş. Futbol bitmiş, adalet bitmiş, her şey bitmiş ülkede. Siyaset bitmiş. Yani ne yapacağını şaşırıyor insan. Sabah beri dinlediklerimle hayret ediyorum ya. Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Akşam haberleri dinliyorum. Nereden nereye girdik? Niye biz böyle olduk? Neyi konuşalım şimdi? Trabzonspor akşam 1-0 yenilmiş hazırlık maçında. Trabzonspor en son Galatasaray'ı 4-0 yenmiş. Yenmiş, ne olmuş? Kimlerde yenmiş? Kim var bu işi yönetenlerde? Hakemler böyle, MHK böyle, kulüpler birliği böyle. Yani ne yapacağını insan şaşırıyor. Öyle bir ayarlama yapılıyor ki şimdi 5 yıldan beri soruşturma yapıyoruz diyorlar. MHK'deki skandalın hemen ardından bir soruşturmasından bir kulüp başkanını, işte kulüp yöneticilerini PFDK'ya sevk ediyorlar.
2: Evet, kaldı ki bununla ilgili dosyayı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 12 Aralık 2025'te göndermiş. Yani bu iş 10 ay önce oluyor ama bence kılıcı çekiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu ve diyor ki öyle mi, ben de kulüp başkanlarına saplayacağım bu kılıcı diyor.
3: Ya kulüp başkanlarına sapladığı bir kulüp başkanı da onu can siperhane savunan Trabzonspor kulübü başkanı. Çok enteresan. Yani. Öyle bir zamanlamayla da bunu saplamış ki çok ilginç. Ya bir ilginç durum daha var. Yasin Kol suçludur, suçsuzdur. Ben şu anda Ertuğrul Doğan'ın, Yasin Kol'un veya diğer insanların, diğer spor yöneticilerinin, hakemlerin suçludurlar, suçsuzdurlar yorumunu yapmıyorum. Bilmiyorum çünkü ne olduğunu. Sonuçlandığı zaman, gerçi adalete de güvenmiyorum ama çıkan karara göre ancak yorum yapabilirim. Ama öyle bir zamanlama yapılıyor ki ya, bir gün önce açıklıyorsun sen kulüp başkanlarını, kulüp yöneticilerini PFDK'ya sevk ettiğini. Trabzonspor hazırlık maçı yapıyor İrlanda takımıyla. Ve o maça hakeme atıyorsun, maç bittiğinde gözaltına alıyorsun. Ya o anda mı, maç oynanırken mi karar verdin bunu gözaltına almaya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Nerede yaşıyoruz? Niye yaşıyoruz? Nedir bu? Yani benim aklım almıyor, sizinki alıyor mu bilmiyorum yani. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum açıkçası Emre'cim.
2: Peki ligler ertelenmeli mi abi, onu sorayım. Yani burada pislik artık iliklere kadar işlemiş. Yani bırak damarları falan, kemik iliğine girmiş.
3: Ya bunca şeyden sonra hangi maçın temiz yönetildiğini düşünebilirsiniz?
2: Aynen öyle.
3: O zaman ertelenmeli veya iptal edilmeli. UEFA, FIFA ne yapacak bilmiyorum. Türkiye'deki bu son gelişmeler üzerine Türk takımlarının bundan sonraki Avrupa mücadelelerinde nasıl bir karar verecek? Şimdi 4 takımımız Avrupa'da mücadele edecek değil mi? Ediyor. Başladı zaten. İkisi de şimdi başlayacak. Trabzonspor da biraz da bir süre sonra başlayacak. UEFA, FIFA demeyecek mi? Bunlar gerçekten hak eden takımlar mıydı? Bana göndereceğin bu takımlar gerçekten hak eden takımlar mıydı? Bence bu iş çok su kaldırır. Eğer gerçekten adalet varsa bu ülkede, gerçekten insanlar dürüstse, bu ülkenin futbolunu yönetenler, bu ülkenin adaletine yön verenler, gerçekten hakkaniyetli karar verecekse Türk futboluna en sert tedbirleri alması lazım. Ligler iptal edilmesi lazım. Avrupa kupalarına takımların gönderilmesinin engellenmesi lazım. Öyle bir noktaya geldik yani. Ancak o zaman temin

0: temizleniriz. Ya bir temiz eller operasyonu başlaması lazım ki biz inanalım. Yani bundan sonraki hafta Samsunspor maçı var haftaya. Nasıl inanacağım bu maçın skorunun adil olacağını, bu maçta hakemin adil yönetim göstereceğini, VAR odasından doğru kararlar verileceğini, hakemin doğru zamanda çağrılacağına nasıl inanacağım, kime güveneceğim? O yüzden ilk aşamada ertelenmesi bana göre iptal edilmesi lazım. Yani Türk futbolunda bu sezon ara verilmesi lazım ki bu temizlik yapılabilsin. Eğer yapılmazsa da bundan sonra böyle gidecek yani. Biz oynayacağız yine maçların hakkındaki görüşlerimizi söyleyeceğiz. Yani oyun oynayacağız biz. Cuma günleri sen beni arayacaksın. Trabzonspor nasıl oynadı, ne yaptı? Milli takım Belçika'da bu akşam ne yapacak? Sormaya bile vakit bulamıyorsun, görüyorsun değil mi? O soruya zaman ayıramıyorsun. O noktaya geldik. Eğer bu temiz oller operasyonu olmazsa, gerçekten Türk futbolu temizlenmese, arınmazsa bu pisliklerden, hiçbir şeyi konuşmanın anlamı yok diyorum.
1: Sence küme düşürmeler olmalı mı? Mesela bakıyorum ben Manchester City'yi İngiltere spor bakanı ve hanımefendi küme düşürebiliriz diyor. Bizim bu ülkede bu tip şeyler olabilir mi?
0: Olması gerekiyor işte, onu konuşuyoruz ya. Olması gerekiyor. Eğer bir kulübün bu işlerle ilişkisi net bir şekilde saptanırsa küme düşürülecek tabii ya. Eğer düşürülmesi o zaman.
1: Şu anda önüme düştü. Ay özür diliyorum abi. Abi okuyorum sana. Hazır mısın?
0: Dinliyorum.
1: Yasin, günaydın. Müsait olunca beni görüntülü arar mısın? Yasin Kol. Yasin bu arada görüntülü arıyor. Kime? Tahmin et bakalım.
0: Ferhat Gündoğdu diyor.
1: Evet abi. Ve sonra diyor ki, şimdi abi atamaları söylüyorum sana. Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, Vara'da Onur Özü Toprak, Avara Sarper Barış Saka. Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz. Tamam kardeşim, Onur Balıkesirli. Başka kim olabilir? Erkan Engin olsun başkanım. Okey. Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankay olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür olsun. Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avara kimi koyalım Yasin? Başkanım Atilla'yı koyalım. Atilla var, Özgür Avar olsun. Evet başkanım. Tamam Yasin. Yasin müsait olunca beni ara. Böyle Yasin Kolla. Hocam maçlara Yasin Kolla. Biz
0: Yasin
1: de diyoruz ki. Evet ya, sen biz de diyoruz ki. Derbiyi niye? Ya kapat dükkanı ya. Allah kahretsin ya. Vallahi kapat dükkanı ya. Konu bitti hocam ya.
2: Konuyu da kapatalım. Bu işler bitmiş ya.
1: Ya Allah kahretsin ya. Vallahi kahretsin ya.
2: Şu kısa sürede konuştuğumuz her şeyde nasıl haklılık payı verdiler bize, görüyor musunuz? Şu çok basit bir olay ya. Vay anasına ya. Yasin Kol atamaları yapıyor. Ali değil, Veli olsun. Ya vay, çok enteresan vay, ya. Vay. Ne hale geldik? Nasıl yönetiliyor bu ülke futbolu? Ne bileyim, bilemiyorum. Yani yorum yapamıyorum sevgili Emre.
1: Ya hocam yani kapat ya, vallahi kapat dükkanı ya.
2: Evet, yayını da kapat bence.
1: Vallahi ben şey konuşmak istiyorum hocam ya. Trabzon'un pidesi mi daha iyi, Bafra'nın pidesi mi?
2: Abi çok yağmur yağıyor ya. 15 günden beri hiç güneş görmedik. 2 gündür sabah sporumu artık evde yapmak zorunda kalıyorum. Makinelerde. Yani... Bu enteresan bir hava var. Pide konusuna gelince herkes kendi yöresinin pidesini daha çok över. Ben Trabzon pidesini daha çok severim.
1: Abi bu arada sen konuşurken bir kapıya kadar gideyim mi? Doğan Öncel kapıda kalmış.
2: İnce yaptırıyorum ben peynirli. Ben bu arada anlatayım o zaman. Peynirliyi ince yaptırıyorum. Veya kıymalıyı ince hamurdan yaptırıyorum. İnanılmaz bir tadı oluyor. Tabii ki Terme'nin, Bafra'nın, Görele'nin pideleri de çok çok güzel. Ama damak zevki açısından, alıştığım bir damak zevki olduğu için ben Trabzon pidesi diyorum. Ama her gittiğimde de Görele'de de, Bafra'da da, Terme'de de mutlaka pide yiyorum.
0: Şimdi pideden geçtik.
1: Doğan'a kapıyı açtım.
0: Ben bu arada pide muhabbetini yaptım, sana söyleyeyim. Bilgin olsun.
1: Abi Akçaabat köftesini konuşacağız şimdi biraz sonra.
0: Peki sana iyi yayınlar diliyorum. Doğan Önce'ye de selamlar diliyorum.
1: Kapatıyor musun abi?
0: Kapatalım ya, kapatalım artık. Kapattık, bitti.
1: Abi dükkanı kapattık.
0: Bu hafta böyle.
1: Vallahi
0: bu hafta
1: öyle.
0: Böyle yapalım.
1: Öpüyorum abi seni.
0: Kendine çok iyi. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ya arkadaşlar, ne konuşuyoruz ya? Vallahi ne konuşuyoruz ya? Hay be ya. Hay be hocam. Yani Yasin Kol MHK başkanını arıyor. Kime atayalım Yasin'cim diye soruyor Ferhat Gündoğdu. Yasin de diyor ki şunu şunu ata diyor. Hocam ben gidiyorum ya. Çünkü söyleyeceklerim, konuşacaklarım, anlatacaklarım beni de yakar, sizi de yakar ya. Vallahi Allah bizi ıslah etsin ya. Ya ben de oturuyorum, bir maçı anlatacağım diye saatlerce sosyal medyayı tarıyorum. $100 veriyorum her ay ChatGPT'ye üye oldum. Oradan bilgi edinmeye çalışıyorum. Oturup her sabah yayın yapacağım diye ders çalışıyorum falan. Yok ya. Fasulyenin faydalarını anlatayım. Ben gıda mühendisliğine geri döneyim hocam ya. Ya ben böyle bir kirlilik, böyle bir pislik görmedim. Ve hala Belçika maçını bekliyor birileri. Belçika maçı bitsin belki biz istifa ederiz diyor. Ya batsın Belçika maçınız da sizin ya. Bütün maçlar batsın ya. Yahu kardeşim, bu ligi ertelemiyorsanız ben bundan sonra lig mik konuşmuyorum ya. Bu ligin gerçekliği, bu ligin legalliği, bu ligin ahlaki değerleri, bu ligin güveni, bu ligdeki hakemlerin güveni, bunların hiçbiri kalmamıştır. Hepsi yerle yeksan olmuştur. Bugün bence Türk futbolu ölmüştür. Bak çok net söylüyorum. Türk futbolu ölmüştür. Türk futbolu ölmüştür diyorum. O yüzden sizlere veda ediyorum arkadaşlar. 5 dakika erken, bugüne kadar hiç erken veda etmedim. Sizlere veda ediyorum saygıdeğer dostlar. Ve Türk futbolu için şunu çalarak veda ediyorum. Vallahi bak hiç şaka yapmıyorum. Hayırlı cumalar. Ve her şey gönlünüzce olsun saygıdeğer dostlar. Valla yani akıl alır gibi değil. Ben artık şoklar içerisindeyim. Ben ömrümde böyle rezalet görmedim. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostlarınızla futbol falan konuşmayın. Başka şey konuşun ya. Valla başka şey konuşun ya. Yani ne istiyorsanız onu konuşun. Futbol öldü, onun selası.

0: Hoşça kalın arkadaşlar. Rahmetli futbolu nasıl bilirdiniz?
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Hocam merhabalar. Hoş merhabalar. Bugün yine futbolda önemli bir yeri olan kaptan figürü hakkında konuşacağız. Kaptan olmanın kriterleri, sorumlulukları, bir kulüp tarafından tercih ediliş şekli, takım arkadaşlarına kaptanın yaklaşımı, kaptanın kulüpteki yeri, çalışanlarla, taraftarlar, medya ile iletişimi gibi birçok farklı konu üzerinden kaptan figürünün rolünü inceleyeceğiz. Tüm bunları konuşurken elbette kariyerinize de bazı yolculuklar yapacağız. Size hocam kaç yıldır isminizle hitap edilmiyor olabilir?
4: Çok uzun yıllardır muhtemelen. Doğduk, gözümüzü açtık. Bir hayat mücadelesi. Sonra futbol oynamaya başladık. Profesyonel olduk. Önce kaptan dendi yıllar boyunca. Bıraktık. Sonra hoca denmeye başladı. Dolayısıyla baktığımız zaman bir 40 sene hocam deniliyor. Daha önce de kaptan deniliyor. Tabii futbolun içerisinde 55-56 yıldır, 57 yıldır bulunduğumuz için açıkçası ismimizi unuttuğumuz zamanlar oldu. Tabii bu onur eden bir ünvan tabii ki ikisi de.
3: Çok genç yaşta başlayan bir kaptanlık hikayeniz var hocam.
4: Evet.
3: 9 yaşında.
4: Evet. Tabii o dönem 19 yaşındaki bir gencin duşlarda sıra beklediği bir dönem. Öyle bir dönemde takım kaptanı çıkmak çok zor bir şey. Profesyonelliğe ilk adım atıp ve kaptanlık arasında çok zaman olmadı benim kendi adıma. Çünkü büyüklerimizden bir tanesi sakatlandı, bir tanesi ameliyat oldu, bir tanesi kart gördü. Sıra bana geldi Adana Demirspor'da. Hafta içi bunun esprileri yapıldı büyüklerimiz tarafından. Zaten takımın en küçüğü bendim. Altyapıdan geldiğim için bana bir kırmızı kurdele aldılar. Hani böyle hediye gibi. Yani bu espri aramızda ta maça kadar sürdü. Soyunma odasına geldik. Klasik hazırlıklarımız oldu. Arkasından işte maça hazırlandık. Şortumuz, tozluğumuz, ayakkabımız, formamız derken hazırız dediler. Şimdiki gibi aynı yerden çıkmıyorsunuz. Beraber de çıkmıyorsunuz. Ayrı ayrı çıkıp sonra hakemler çıkıyor. Çağırıyor. Gelip iki tarafa diziliyorsunuz. Çıkıyor muyuz dedim. Evet dediler. Ben tabii o heyecanla bir çıkmışım. Geldim. Normal arkamı döndüm. Meğersem 5-10 metre gerimde kimse yok. Çok çabuk gelmiş oraları heyecandan. Uçarak. Nitekim abilerimiz dedi ki uçuyorsun Fatih diye. Kusura bakmayın heyecanlıyız dedik. Ondan sonra böyle bir maçlık bir kaptanlığım var. Tabii o genç yaşta, o heyecanda, o duygular içerisinde direkt sahaya doğru uçmuşuz arkamıza bakmadan.
3: Ya arkanıza hadi takım, hadi oğlum diyecek.
4: Halimiz hiç yok zaten. Sorduk abilere çıkıyor muyuz diye. Çıkıyoruz dediler. Ben de öyle çıktım maalesef. Arkamda çok fark bırakmışım. Onları bekledim ben santrada. Gülüştüler falan filan. Böyle bir kaptanlık serüvenim var ama tabii ondan evvel bir de genç bir takımda kaptanlık yaptım ben. Ama Adana Demirspor'da o dönemde kaptan olmak çok zor bir iş. Yani yemekte, duşlarda, herhangi trende sıra bekleyeceksin. Öyle direkt duşa girmek falan yok. O saygıdan mahrum kalamazsın. Yanlış da yapamazsın. Böyle bir ortamda, böyle bir takımda kaptan çıkmak hayat boyu da unutmadım. Zaten hatıralarımda da en önemli yeri alıyor.
3: Her zaman tebessümünü hatırlarsınız hocam.
4: Tabii ki.
3: Hocam 18-19 yaşında bir kaptan şu anda dahi genç. O zamanlarda kaptanlık, liderlik hep sözünü dinletme kavramı üzerinden değerlendirilir ama artık genç kaptanlar fazla, genç teknik direktörler, genç CEO'lar şirketlerde fazla. Sizce yaş hiyerarşisi kırıldı mı?
4: Bence yaş hiyerarşisi çoktan kırıldı. Artık günümüzde sadece kendi mesleğimizde genç takım kaptanları, genç antrenörler yok. Bugün 20'li yaşların ortasında veya başlarında CEO'lar var, genel müdürler var, teknik direktörler var. Neredeyse dünyanın en önemli görevlerini yapan insanlar çok genç yaştalar. Yaş hiyerarşisi müthiş bir kabustu tabii. Yani o günün dünyasında liderliğin veya kaptanlığın daha çok söz dinletme bağlamında kabul ettiği bir dönemdi. Dolayısıyla elbette çok değerli büyük kaptanlar da var o dönemde ama saygı duyduğumuz, örnek aldığımız, ancak düşünebiliyor musunuz? 19 yaşındaki bir oyuncunun düz sırası bekliyorsunuz. Nasıl takım kaptanı olursunuz ki? Mümkün değil. O günlerde kaptanlık bandı takabilmek hakikaten çok önemli bir şeydi. Sadece Adana Demirspor'da değil, Galatasaray'da ve milli takımda da ben genç kaptanlık onuruna eriştim. Bu onuru yaşadım. Ama hep birlikte yapıyoruz düsturuyla hareket ettim.
3: Liderlik veya konumuzdaki gibi kaptanlık sonradan elde edilebilen veya keşfettiğiniz bir özellik midir? Keşfedilebilir mi?
4: Ben bunun insanların özünde olduğuna inanıyorum. Zamanla muhakkak ki sorumluluklarınız artar. Hayat sizi farklı bir yere taşır. Tecrübeniz de bu arada artar. Ama kritik anlarda özellikle duygusal zekanızla fark yaratırsınız.

0: aklıyla size liderlik edebilen insanlar olur. Ve inanın bana onun yaşı da olmaz.
1: Hocam 19 yaşında Demirspor kaptanlığı. Daha sonra daha da büyük bir meydan okuma. 21 yaşında Galatasaray'a geliyorsunuz. Galatasaray'a transfer olduğunuzda kendi limitlerinizi zorlama konusunda ne kadar cömert davrandınız? Zihinsel ve duygusal boyutta hazır mıydınız?
0: Şimdi en büyük yıldızların hikayelerine bakın. Muhakkak ki bazı problemler yaşamıştır. Bazı kırılma noktası geçirmiştir. Çünkü hayat bazen sizi yaşıtlarınızdan daha erken yaşta sınar. Çocuk yaşta ayrıldığınız evinize, eski alışkanlıklarına dönmek istemeniz, karşısında duran büyük meydan okumaların devasa etkisi elbette kendinizi sorgulamanıza neden olur. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir sporcunun başına gelebilecek en güzel şey kariyerinin başında yaşadığı zorluklardır. Çünkü sadece futbolda değil, hayatta da zorluklar gördükçe oradan çıkmak için çıkış yolu bulmak, farklı çözümler aramak durumunda kalmak sizin için çok büyük fayda sağlar. Limitlerimi zorlama konusuna gelince, o konuda ben sadece cömert değil, açık konuşayım, acımasızdım. Sahada kendimi vermekten, bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmedim. Ama futbol sahası dışına çıktığımda, o genç halimle gece tek başıma kaldığımda düşünmedim mi? Elbette çok düşündüm. Yahu nasıl düşünmez insan ki? Bana sorarsan hiç kimse o yaşta Galatasaray formasının zihinsel ve duygusal yüküne %100 hazır olamaz. Kim "ben tamamen hazırım, ben tamamen hazırdım" diyorsa dürüst davranmıyordur. İstanbul'un o dönemki acımasızlığı, 20 yaşında, 21 yaşında bir genç olarak sahip olduğun şöhret, ekonomik güç, üstündeki forma, taraftarın beklentisi, medya baskısı, daha önce gazetelerden veya televizyonlardan izleyebildiğin, büyük yıldızlarla paylaştığın soyunma odası ve içindeki hiyerarşi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından hafif bir Fatih Hocam geçişi yıllar öncesine götürdü. Gençlik yıllarındaki anılarını anlattığı YouTube kanalından küçük bir kesit. Sonrasında biz de detayları, ayrıntıları konuşuyoruz. Bugün maç varmış deyip öyle gireceğim. Hani milli takımı nasıl unuttuğumuzu ve ilgiyi ne kadar hakemler üzerine çektiğimizi kanıtıdır aslında bu. Bugün maç varmış. Kaçta? Hangi kanal veriyor gibi. Kimle oynuyoruz da falan dönebilir. Hemen mi unuttuk? Yoksa biz fikstürü biliyorduk. Ondan sonra oynayacağımız maçları biliyorduk. Her şeyi çok güzel başlamıştı. Onunla ilgili olarak kafamızda planlar yapıyorduk. Puan tablolarında oradan bir puan, belki kesin burada İtalya'yı yeneriz, Belçika'dan bir alsak biz buradan çıkarız gibi hesap kitap işlerine girişmiştik. Ama sonrasında mağlubiyetler, hezimetler daha doğrusu futbol içerisinde bazı şeyleri unutmamıza sebebiyet verdi. En sonunda işte prens dediğimiz kişinin gözaltı olayı milli takımı tamamen unutturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında herkesin gündemi hakemler üzerine döndü. Federasyonun prensi Yahsin Kol'a bir gözaltı kararı çıktı.

0: yapmıştı. Bütün atamaları o yapıyormuş. Hatta Trabzon'daki Sürmene ilçesindeki köy evi bile arandı. Ne olabilir? Yani hakemin köy evinden ne çıkabilir deyip. Hani atama kağıtları mı, oradaki sistem, işte köy evine bir girdik, bilgisayar düzeneği var, atamaları oradan yapıyor, Riva'daki bütün odaları izleyen bir kamera sistemi, öyle bir şey yok herhalde deyip. Hani var ya böyle Amerikan filmlerinde sürekli izliyoruz. İşte bir dağ evi vurduk efendim falan deyip hemen gidin, ne yediğini, ne içtiğini, kahvesine kaç şeker attığını hepsini öğrenmek istiyorum falan deyip. Hani FBI'nin öyle şeyleri vardır ya. Yasin Kol'un Sürmene'deki köy evine baskın yapılıyor, gözaltına alınıyor. Yasin Kol işlemlerinin devamı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk ediliyor. Şimdi tabii burada Ferhat Gündoğdu'yla başlayan, ardından polis teşkilatının bile yıpranacak olmasına kadar uzanan ve bundan sonrası için ne olacağını kestiremediğimiz bir sürece girmiş durumdayız. İstifalar var. İşte Ural Aküzüm'le başladı. Adem Doğrul çıktı. Kazım Şengöçgel istifasını verdi. Hemen Azize Yüce Şahin ben de yokum dedi. Seymen Gençtürk istifasını verdi. Muhammed Alp Dündar istifa etti. Temel Bozbağ dediler ki sen bir dakika dur, bir bakmamız lazım şimdi, kaçmak gibi olmasın diye düşündü belki. Ediz Kıray keza, Bahadır Saraç öyle, Bilal Arslan öyle, istifa etmesi beklenenler listesine kondu. Kolu da aldılar. Kafa kol dediğimiz, hani o bir kişiyi etkisine alarak kaldırmak, ikna etmek veya güreşte kafa ile kolu birlikte kavrayarak rakibi çevirmek anlamına gelen bir kafa kolu almak diye bir şey vardır ya. Önce kafadaki, sonra koldaki, koldaki falan, kafa kol dediğimiz olay oradan bağlandı konu. Ve tabii Yasin Kol'un, Süper Lig hakemi Yasin Kol'un Merkez Hakem Kurulu üyelerini de kapsayan resmi belgede sahtecilik ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınması. Bu salı günü gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun prenslerinden olan kola yönelik operasyon uzun süre hafızalardan silinmeyecek detaylar içeriyor aslında. Yani abi, ne kadar bir çürümenin, ne kadar bozukluğun, liyakatin, nasıl sıkıntılar yaşadığını, aslında biz ne seyretmişiz, ya şimdi ne olacak Allah aşkına hani deyip de işin içinden çıkıyor. Ya Allah, ben ne yapacağım şimdi, eyvah falan gibi, hani böyle iki elini kafana koyup da böyle vah vah vah abi ne olacak şimdi ya deyip böyle bir an var ya, işte o anı dün yaşadım mesela. Dedim ki yani Allah'ım ya şimdi ben daha ne yaşayabiliriz ki? Daha ne olabilir ki? Mesela bunu hep beraber konuşalım. İşte buradan benim ricam ve sizden isteğim, takım üzerinden diye, Türk futbolundaki gidişat üzerinden, hani buradan nemalanmak, buradan bir takımı ön plana çıkartmak, diğerini işte mazlum hale getirmek, öbür taraftan işte ligden gidenlerle ilgili hesaplar falan, bunları elbette düşünecek birileri çıkacaktır. Öyle şeyler var ki, hani merak ettiğimiz konular var ki, yani futbolda hareketli günlerin yaşandığı şu süreç içerisinde, ya şu manşeti görünce de dur bir dakika abi diyesim geliyor. Hani Belçika kilidini ilk gol açabilir, hadi bizim çocuklar, kırın şeytanın bacağını falan, böyle manşetler var. Yersen kısmında, hani ben bir gaza getireyim de belki ucundan, köşesinden tutan birileri olur gibi bakıyor. Yani ben şu manşeti okuduğumda, bir spor gazetesini işte yani gördüğümde ya da bir internet sayfasında önüme bir reels ya da işte bir story falan düştüğünde, işte hadi çocuklar, bizim çocuklar falan gibi bir şey gördüğümde, ya dur bir dakika falan derim şu an yani. Hani ya ne Belçikası abi falan derim yani. Öyle şeyler yaşanıyor ve konuşuluyor ki telefon kayıtları çıkıyor. İşte babanı da tanırdım ben seni. Ben seni tutup tutmamak arasında, hakemliğini bitirip bitirmemek arasında gidip geliyorum. Yani ama sayın başkan ya bana anlatma Kerem falan deyip hani böyle telefon konuşmalarına mutlaka denk gelmişsinizdir herhalde. Ya vallahi ben dinlemedim Doğancığım, nerede var, nasıl bulabiliriz falan demeyin, hani istediğiniz şekilde bulun yani. Ferhat Gündoğdu telefon konuşmaları diye yaz Google'a. Çocukluğundan itibaren çıkacaktır artık herhalde diye tahmin ediyorum ben. Şimdi bahis olayı bir türlü bitmedi. Kulüp başkanları çıktı, yöneticiler çıktı. İşte federasyonu her şey tamam dendi. Şimdi sorular soruldu. Peki ben size soruyorum denildi. Yönetim kurulunda, federasyonun resmi kurullarında ve TFF'nin çalışanlarında hiç mi bahis oynayan yok? Çok merak ediyoruz soruları soruldu falan. Hani geçen sezon o patlayan bahis skandalı sürecinde inanılmaz ilginç durumlar ortaya çıktı. Federasyon polis kökenli temsilcilerin önemli bölümünün bahis oynadığını tespit ediyor. Ve durum böyle olunca da bu temsilcilere sessiz bir operasyon yapılıyor. Hiçbirine maç verilmeme kararı alınıyor. Konu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yansıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü durumun önemi ve hassasiyeti bakımından polis kökenli tüm temsilcilerin isimlerini federasyondan istiyor. Federasyon da gösteriyor. Bu polis arkadaşlara çeşitli idari cezalar verileceği, hatta tenzili rütbe yapılacağı falan öğreniliyor. Hatta medyaya yansıyor. Ve belirteyim daha detaylarıyla, tüm personel liglerde 350 civarında temsilcisi bulunuyor. Ve bu sayının yarısından fazlası polis kökenli arkadaşlarımız olduğu falan ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de futbol müsabakaları yapılıyor. Liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Bununla bitmiyor olay. Temsilciler var polis arkadaş olarak görev yapan. 54'ü üst klasmanda, 80'i protokolde oturuyor. Saha içi, saha dışı, koridor, bu grup Süper Lig ve birinci ligde toplam 150-160 kişi civarında. 2 ve 3. liglerde toplam 300 civarında falan oluyor görev yapanlar. Hem polislik görevini yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre gidip 2 ya da 3 gün seyahat planlaması yapılıyor. Ve kendi mevkilerinde görev yapamıyorlar. Kendilerini sürekli maçtan maça, maçtan maça, maçtan maça yazdıkları için. Bir de işin içinde bahis de var. Onlardan bir tanesi zaten Ali Tuna isimli bir polis arkadaşımız. İlk patlak veren 15 Eylül'de Antalya'da işte savcılığa suç duyurusunda bulunması, İstanbul'a sevki, İstanbul ben bakmıyorum Antalya ilgilensin falan diyor, olay gene gidiyor falan bile orada. Ve böyle şeyler var. Hatta bu Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu için de Ali Tuna ifadesinde galiba Antalya'da şey demiş. Hakemleri tayin ediyorlar demiş Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu için de. Erman Toroğlu da Ali Tuna'yı hani çok, evet bu adam olmasaydı hiçbir şey ortaya çıkmayacaktı falan var ya. Erman Toroğlu da Ali Tuna'yı mahkemeye vermiş. O bilgiyi de aktarayım size. Burada tabii Sayın Mustafa Çiftçi'ye çok iş düşüyor. Mustafa Çiftçi kimdi falan diyen olabilir. O da Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi. Burada şikayetler var. Burada bir isyan var. Burada bir sıkıntı var. Bunun gidişatıyla alakalı bilmiyorum şimdi. Yasin Kol ne yapmış? Mesela nerelere dokun? Mesela atamaların çoğunu Yasin Kol yapıyor bildiğim kadarıyla. Emre de öyle söyledi. Deniz Ateş Bitner'le de bir bağlantı yaptılar. O da ifade verenlerden bir tanesi. Hatta bildiğim kadarıyla bu ifade verenler arasında Mete Kalkavan var. Eski hakem, var hakemliği yapan Zorbay Küçük var. Ümit Öztürk var, Mustafa İlker Coşkun var, Koray Genceller var, Süleyman Abay var, Mert Güzenge var, Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Pakkan, Mustafa Kamil Abitoğlu, Sarper Barış Saka, Oğuzhan Uğurlu, Kerem Ersoy, Abdullah Buğra, Taşkın Soy, Hüseyin Göçek. Bunlar aktif olan ve sonrasında eski hakem ve VAR hakemliğini yapan arkadaşlar. Yasin Kol biliyorsunuz şeyde dün akşam Trabzonspor'la Drogheda United'la bir dostluk maçını yönetti. Maç bitti, düdüğü çaldı. Ondan sonra gözaltına alındı. Yani dostça başlayan bir maç. İki takım arasında dostça bitti. Ama Yasin Kol için başladığı gibi bitmedi. Bu sezon Antep Alanya, Samsun Fenerbahçe, Erzurum Konya, Gençlerbirliği Kasımpaşa maçlarında görev almış. Yasin Kol'la birlikte gözaltına alınan Göktuğ Hazar Erel 31 Ekim 2025'te yasaklı olmasına rağmen bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası almış ve otomatik olarak hakemliği sona ermişti. Erel'in liglerde 123 maça çıktığı tespit edilmiş. Vay be. Kokusu geldi mi? Hani bu çürümüşlüğün, bu bozulmuşluğun. Vardı, daha önceden biliyorduk da konduramıyorduk gibi. Şimdi halen gözaltında bulunan ve sorgulama işlemleri devam eden önce bu 7 şüpheli vardı. Ondan sonrasında tabii ele geçirilen dijital materyaller inceleniyor ve masa kayıtlarının detaylı analizi yapılıyor. Yeni delillere ulaşıldığı iddia ediliyor. Orası da farklı bir konu ve bu kapsamda Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, onunla beraber bir sürü isim daha var, işte Ahmet Şahin var, Yunus Yıldırım var, Ali Can Sağlar var, Emre Kusitler falan var. İlk o gözaltına alınanla beraber bu 7258 sayılı kanuna muhalefet, yani yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçlarına iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alınıyor. Bugün de İstanbul'a getirileceği söyleniyor Yasin Kol'un. İfadesi alınacak. Kendini kurtarmak için birilerini yakacak. Yanan kişiler çağrılacak. Ben yandıysam herkes yansın. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar aydınlığa durumu? Herhalde tahmin ediyorum. Olacak. Yanan yanana alev alacak. Biz de artık hani ateşe körükle mi gideriz? Oturup seyreder miyiz? Ya söndür Allah aşkına falan mı, bir yardımcım olmaya çalış, bir şey yapacağız. Ben bilmiyorum mesela, hani daha önce bir tecrübe daha önce, hani böyle ya alo Mehmet abi, siz yıllar öncesinde bundan 40 sene önce yaşamıştınız, yani ne oldu, ne yaptınız falan diyebileceğimiz biri de yok. Anlatabiliyor muyum? Tecrübe, ya dünyanın daha önce bunun bir örneği var mı, başka bir ülkelerde oranın federasyonlarıyla hakemleri arasında böyle şeyler olmuş, daha önce bir operasyon olmuş, başarısız birinin tekrar başka bir yönetim tarafından 4 sene sonra göreve getirildiği, gelir gelmez eski o intikam siyaseti dediğimiz konuda aklına koyduğu, listeye yazdığı ve içinde uhde kalan kişileri, o 13 hakemi görevden aldıktan sonra kendine bir çevre oluşturup orada bir mobbing uygulamış, tehditler, hakaretler, işte dolandırıcılıklar falanlar filanlar, böyle hani beni öyle dövdüler, böyle paspaslarla dövdüler, o duvardan duvara vurdular falan, öyle şeyler yaşanmış. Ve herkes sessiz kalmış ve sahip çıkılmış bu insanlara zaman zaman kulüp başkanları tarafından. İşte kimse de demesin ya, işte Galatasaraylılar biz hep böyle şikayet ettik falan diye. Yani bu insanlar bu kadar organize olmuşlar, bir şey isteseler yapamazlar mıydı? Şimdi Yasin Kol dediğimiz kişinin veya diğer hakemlerin bu baskı altındaki maç yönetmeleriyle alakalı, hani vardan vardan bir şey tehdit gelecek veya ne bileyim kulaklıklarında sürekli olarak bir bilgi yok muydu sizce? Devam falan denmedi mi onlara? Hani bir tane şey çıktı ya UEFA'nın ilk VAR'la ilgili olarak, hani böyle yaptığı zaman öksürüğü duyduğunda hemen düdük çalıp da kararlara müdahale ediyormuş ya. Oğlum versene o pozisyonu, öksürdük sana diye böyle. Avrupa maçlarında orada burada. Bu UEFA'dan tabii şey yapıyor. Bir daha diyorlar ki yani bu Türkler öksürüyor. Biz de salak zannediyorlar. Bir daha bunları çağırmayalım demiş UEFA FIFA organizasyonlarına işte. Şimdi yeni yeni görev vermeye başlayacaklar gibi gözüküyor ama bu yaşananlardan sonra hani bırak hakemlerimizi, takımlarımızı bile almayabilirler mi diye soruyorum ben sadece. 2025'ten bu yana 8 tane derbi yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz ya, Yasin Kol'dan bahsediyoruz. 2025'ten beri 8 derbi yönetmiş. Ya şimdi bu kadar güçlü birinin, anlatabiliyor muyum? Hani o surat ifadelerini, onun sonrasında ya bu kadar fahiş hataların, bu kadar göz göre göre olmasını nasıl yapar falan. Benim de arkamdan şöyle, ya ne yaparsan yap sana hiçbir şey olmayacak, merak etme deyip bir maça çıkma var. Bir de hadi Allah yardımcın olsun, şansın da seninle olsun, hakem şansın da Allah utandırmasın falan deyip bir maça çıkmak var değil mi mesela? Bir terslik var ya. Ya doğru giden bir şey yok da hani bir terslik var falan dedi değil yani. Şimdi federasyonla ilgili olarak hani şey bekliyoruz mesela. Hala daha federasyon istifa etmedi mi diyeyim mi? Dur şimdi, istifa etmemeli ya federasyon. Şu an istifa etmeli mi? Etmemeli bence. Vakit kaybetmemeliyiz. Neye yetişeceğiz mesela? Ya şu ana kadar hani bundan sonrasını kurtaralım bari. Çok da puan farkı yok zaten diye mi başlamak lazım? Ya? Şimdi tahkimdeki skandalları, hani bu hafta sonu program çok hareketli geçecek gibi gözüküyor. Bitmeyebilir. Hani program TGRT'de başlayabilir, karakolda falan bitebilir, hani oraya gelebilir. Ya da orada artık hani böyle yok artık bu da mı vardı diyebileceğimiz şey, Tahir Kum'un, Ömer Faruk Ünal'ın falan açıklamaları olabilir tabii. Bir de istifalar bekleniyor kısmı var ya. Şimdi bu federasyonda normal şartlarda seçim 2027'de yapılacaktı. Olağanüstü kongre için delegelerin %40'ının noter onaylı yazılı başvurusu gerekiyor. Tüzük'teki konu bu çünkü. Ve yönetimdeki üye sayısı, toplantı yeter sayısı 8'in altına düşerse de kongreye gidiliyor. Ve Hacı Osmanoğlu istifa ederse bir üye başkanlığa vekalet ediyor ve 3 ay içerisinde de seçime gidilebiliyor. Yapılabilecek tek şey bu. Ya yani içeriden bir vekilin, ya yani bir üyenin başkanlığa vekalet edebilmesi mümkün. 3 ay içinde seçime gidilen, yani olağanüstü kongre için bunlar gerekiyor. Hani olağanüstü kongre yarın yapıyoruz falan gibi bir şey yok. Yönetimdeki üye sayısının toplantı yeter sayısıyla alakalı detayları var. Ve onun da beraberinde getirdiği şeyler var. İşte %40'ının noter onaylı yazılı başvurusu. Ve yönetimdeki üye sayısı, toplantı yeter sayısı 8'in altına düşerse kongreye gidilebiliyor. Bunu söyleyebilirim size yani. Bakayım diğer taraftan ne var ne yok. Federasyonda 11 ay önce ulaşan listenin Merkez Hakem Kurulu operasyonuna kadar bekletildiği için bazı kritik yöneticilerin zaman aşımına uğrayıp listeden çıkarıldığı iddiası var. Orada da vay nasıl ya falan gibi bir şey oluyor. Ne yapılmış? Federasyonda 11 ay önce ulaşan bir liste var. Bu gözaltılarla ilgili olarak veriliyor ya. Bu gözaltılarla ilgili verilen kararla, detaylarla alakalı oradaki listenin zaman aşımına uğradığı iddia ediliyor. Boy boy boy. Demet ablam hoş geldin. Olmuş mudur sizce? Ya şey de diyemiyorum ki, yok be abi, ne alakası var diye. Bir cevap verdim de bir bakayım dedim. Federasyon bahis sevkleriyle bir kez daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Aralık 2025'teki resmi yazıyla uyarısının aksine hareket etti ve savcılık yazısında şüpheli olması muhtemel kişileri adli işlemlerden önce açıklamayın, deliller değiştirilebilir, gizlenebilir, yok edilebilir, şüpheliler kaçabilir, açıklama zorunluysa önce bizimle koordinasyon kurun dedi. Federasyon buna rağmen bütün sekleri savcılığa bildirmeden yaptı. Hayda. Abi şey, yani bana böyle detaylı verme. Ne olacak diye söyle diyen de var. Abi anlat anlat. Hani bilelim diyen de var yani. Bu bahis sevkleriyle bir kez daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Aralık 2025'teki resmi yazısıyla uyarısının aksine hareket eden bir federasyon var. Bunun ne kadar büyük bir suç olduğunu biliyorsun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı istiyor. Diyor ki böyle yapın diyor. Federasyon diyor ki ya boş ver İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, öyle yapmayalım, böyle yapalım diyor. Çünkü savcılık yazıda diyor ki şüpheli olması muhtemel kişileri adli işlemlerden önce açıklamayın sakın. Bu insanların delilleri değiştirebilme ihtimali var, gizleme ihtimali var, yok edebilme ihtimali var diyor. Şüpheliler kaçabilir diyor. Federasyon diyor ki abi açıklayın isimleri diyor hemen. Sonra ne oluyor? Tahmin edin. Deliller değişebiliyor, gizlenebiliyor, yok edilebiliyor, şüpheliler kaçmıyor ama deliller bir şey olmadığı için de rahat davranıyor. Federasyon bu uyarılara rağmen bütün sevkleri savcılığa bildirmeden yapıyor. Yani ya nereden tutsan elinde bile kalmayacak olan bir durum bu. Ve tahkim kurulunda da büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıkıyor. Üyelerden biri mal beyanında bulunmuyor. Oysa ki tahkim kurulu üyelerinin talimatı biliyorsunuz 3. maddesinin C fıkrasında en geç bir ay içerisinde mal beyanında bulunması gerekir. Ve mal beyanı verilmezse üyelik kendiliğinden düşüyor. Yani 2,5 yıldır tahkim kurulunda tahkim kurulu üyesi olmaması gereken bir kişi karar alıyor. Daha vahimi, mal beyanı ile ilgili işlemi federasyon genel sekreteri yapmak zorunda. Federasyon genel sekreteri de ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olduğunu farkında değil. Mal beyanları falan da yapılmıyor. Yani neler yenmiş, bak neler yenmiş falan gibi oluyor, anladın mı? Yani ben bunları okudukça, bunlar bana anlatıldıkça, ben bu konu hakkında bilgi aldıkça hani şeye dönüyorum konu. Meblağ belli mi falan. Çünkü sonuca ulaşmaya çalışıyoruz ya. Kimmiş? Bunlar şey, federasyon genel sekreteri belli. Bu mal beyanında bulunmayan isim o da bu muymuş falan deyip. Peki daha önceki mal beyanı var mı? Şimdiki hayatında bir değişiklik var mı? Bindiği arabası, yazlığı, bu sene gittiği yerler, işte HTS kayıtları, aldığı uçak biletleri, uçak biletlerinin kimler tarafından ödendiği, kaldığı, konakladığı oteller, evler, şunlar, bunlar, yakınları, aileden, birinci derecedeki akrabalarından, çevresinden, üst komşusu, alt komşusu, herkesi araştırabilirsin ya. Nasıl bir değişiklik var? Ya bir iki bir araba binerken bir anda 3.500-4.000 motor araçlara nasıl binebiliyorlar? Hani yerden yüksekliği şu kadar olan, ya şu kadar derken keşke görüntü olsaydı, azıcık olan bir arabadan merdivenle öteki arabaya nasıl binebiliyorlar falana dönmüş yani, anlatabildim mi ya? SUV'lardan, jiplerden falan bahsediyorum. Biraz şeye bakayım. Ya bizi kim alabilir olayı değil midir bu demiş. Ya herkes herkese alabilir. Herkese alabilir. Ya bu operasyon hepimizi alabilir. İyi yayınlar Doğan. Ben şunu da anlamıyorum. Kulüplerimiz her yerde bas bas bağırıyor. Hakemler şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Ya arkadaş, toplanıp da toplu halde bir bildiri yayınlamıyorsunuz. Federasyon istifa etsin diye. Hiç mi suçun yok? Federasyonu 3 maymunu oynuyor şu anda. Ne oluyor diyor, ne oluyor? Abi her yeni haberde aa falan yapıyoruz ya. Ne duruma düştük biz böyle demiyor muyuz diyor. Günaydın abi. Bu olaylar kulüplere sirayet eder mi? İşte bak, bu konunun bilir kişisi yok. Çünkü bir şey olup olmadığı belli değil. Yani federasyon şöyle bir şey yapmış. Ve bir operasyonda kayıtlar var, unutulmuş bir şeyler var. Eski dostlar, hani unutulmuş birer birer. Bir de unutulmuş birer birer dosyalar var. Onlar üzerinden gidiyor. Yoksa 2025'in 10 Aralık'ında arkadaşlar, hani 2026'nın 2 Ekim'ini yaşıyoruz. Bak, 2026'nın 2 Ekim'ini yaşıyoruz. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, bir sene geçmiş neredeyse. Bir sene geçmiş, o bir sene içerisinde sen, ben, burada 10 kişi bir halt yedik, bir şeyler yaptık, 10 kişiyiz burada. Bize diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığı, bir liste var diyor, bu listeyi diyor açıklamayın diyor. Bahis sevkleriyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Aralık 2025'te resmi yazıyla uyarıyor federasyonu. Federasyon aksine hareket ediyor. Savcılık yazısında diyor ki şüpheli olması muhtemel kişileri adli işlemlerden önce sakın açıklamayın. Delilleri değiştirebilirler. İşte ne bileyim, yok edebilirler, gizleyebilirler. Şüpheliler kaçabilir falan gibi böyle uyarılarda bulunuyor. Federasyon buna rağmen bütün sevkleri savcılığa bildirmeden açıklama yapıyor. Diyor ki böyle böyle böyle böyle böyle diyor. Aradan bir sene geçiyor. Bir skandal, tahkim skandalı falan işte başlıyor. Operasyon Sayın Akın Gürlek tarafından oluyor. Sonra da şöyle bir şey oluyor. Bir sene sonrasında, merak etme, ben hepsini sakladım, ben hepsini bitirdim ya bir şey, ufak bir şey çıkar, hani o da biraz başımızı ağrıtabilir ama o da işte bu gerizekalı yüzünden, bunu ben dedim 50 kere al kaldır o dosyaları diye, unutmuş onu bu da falan deyip, abi ya, hani bir şey olmaz dediniz bana falan deyip öyle de bir şey çıkabilir ya. Yok canım, o kadar da değildir Doğan, abartma, sen de tiyatral yapıyorsun falan deyip, yani bence olmuştur ya. Yani ihtimali çok yüksek değil mi? Hayırlı cumalar diliyorum. Federasyon başkanı nerede olduğunu bilen var mı? Bir de hakemleri sistem atamıyordu. Meğerse maçları yapay Yasin atıyormuş. Bu olaylar Belçika maçını etkiler mi? Şimdi bu durumda Okan Hoca'nın o penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin burada demesi boşa demiyormuş değil mi diye bak. Bir takıma bağlamayın arkadaşlar. Bunun şeyi çıkacaktır. Sonucu ortaya çıkacaktır zaten. Dodo, içim bunaldı ya. Tahir abi, namı diğer Hacı abi bir bağlasan da biraz ondan mı duysak acaba? Benim içim kaldırmıyor. Başkasından duymak istiyorum, senden değil diyor. Yaşar Kurt da diyor ki rüyamda yayında küfür ediyordun. Ben de sana mesaj atıyordum. Eyvah eyvah, dikkat et, ne yapıyorsun Doğan diye diyor. Amerika'dan açıklama yapan federasyon başkanının şimdiki son halini paylaşıyorum demiş. Üç maymunu oynuyor dercesine bir görüntü paylaşmış. Görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum, bilmiyorum diye. Kulüp yöneticilerinin TFF yerine sürekli Merkez Hakem Kurulu'nu hedef alması tesadüf değildir. Yöneticilerin 400 kişilik listeden haberdar olup sustuğunu, ancak baskı altında federasyonun bu listeyi koz olarak yayınladığını düşünüyorum. Kriz çıkmasaydı listenin zaman aşımına kadar saklanacağı çok açık. Ve bu duruma istinaden şu anda bile kulüp yöneticileri buna ben hepsini dahil ediyorum, kendi tuttuğum takımın da kulübün yöneticisi olur hiç fark etmez açıklama yapmaktan korkuyorum. korkuyorlar. Bu iş üç büyüklere de sıçrar, diğerlerine de sıçrar. Biz futbolda temiz eller dedikçe, olayın içine girdikçe daha kirlisi çıkmaya başlamış diyor. Ya şey gibi, kadın programları var ya, hani muhtar ne diyorsun bu konuyla ilgili? Vallahi ben tanımıyorum kendisini falan diyor. İki tane çocuğu çıkıyor muhtarın o tanımadığı dediği kişiden falan. Ötekisi onunla beraber, o onunla kaçmış. Kayınvalidesi damadıyla bilmem falan var. Burası da çok karışık. Yani orada böyle ya nasıl olmuş falan diye, Müge Anlı, işte Esra Erol'lar falan filan bilmem ne, Didem Arslanlar falan, böyle şey programlar var ya, kadın programları. Orada böyle bir şeyler yaşanıyor ve federasyon içerisi hani Ewing ailesi gibi, Dallas gibi, Yalan Rüzgarı gibi, böyle hani kaç bölümlük dizi bitmiyor yani, skandal üstüne skandal. Ya TFF ya Türkiye Fasafisosu falan gibi oluyor bana. FF deyince Fasafiso gibi oluyor yani, Türkiye Fasafisosu falan filan, hani Türkiye'de falan filan, hani FF Türkiye falan filanları, Türkiye Fasafisosu falan, öyle şey çıkıyor. TFF'ye isim bulabilir misiniz bu yaşananlardan sonra? Benim gibi bir şey üretebilir misiniz? Ama o F'den çok tehlikeli kelimelere doğru gitmezsek, İngilizce olanlarına kadar. Bu federasyon yönetimi hepsi maç bahanesiyle yurt dışına gitti. Bunlar geri gelmeye Belçika'da kalabilirler mi diye yazmışlar. Abi federasyon başkanı zaten biliyordu. Hambur lumbur adam. İkinci başkan Mecnun Bey nedense bir şey söyleyemiyor demiş. Sayın Öncel, federasyon başkanının farazi etkisiyle Yasin Kol bu şekilde davranmışsa neler olacak, bir fikriniz var mı acaba demiş. Yani sen neden korkuyorsun Emre Tilev kadar ol en azından, saygılar demiş. Ben neden korkmuşum ki bilemedim. Neyi bahsetmemişim, neyi söylememişim, neyi saklamışım. Türkiye Fanfini Finfon diye yazmış FF'ye. Örtbas etmek için çıkarıldığını düşünüyorum bazı şeylerin, bazı konuların demiş. Ya bir de diyorduk ki abi liglere ara verildi, biz ne konuşacağız şimdi, milli takımın maçını bile konuşamıyoruz. Maç bugün müydü diye soruyor. Selamünaleyküm İstanbul'dan İbrahim Bulut. Doğan abi öncelikle hayırlı cumaların olsun. Rüyasında seni görmüş arkadaş, yayında küfür ediyormuşsun. Demek ki arkadaş Radyo Gül'ü o kadar çok dinliyor ki bilinçaltına yerleşmiş değil mi diyor. Esra Erol, Müge Anlı herkesi buluyor. Hacı Osmanoğlu'nu bulabilir mi acaba diye yazmış. Gölge Adam Doğan abi, bu olayların Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyerek takımlara çekmeyelim diyorlar da. Abi Fenerbahçeli olarak ben 13 senedir şampiyon olamıyorum. En büyük rakibim son 4 sene üst üste olmak üzere 6 şampiyonluk yaşıyor. Bu hakemlerle ben nasıl kafamda şüphe etmeyeyim? Söyler misin bana lütfen demiş. İkinci mesajımı okur musun canım kardeşim? Demiş. Neden bir yerlerden pis koku duyarmış gibi bir ifadeyle maç yönetiyor diye döndüğüm kol demek ki bu yüzdenmiş. Galatasaray Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Galatasaray lehine tek ama tek faul çalmayan, Beşiktaş Fenerbahçe maçında 50 metreden penaltıyı veren fakat Galatasaray Fenerbahçe maçında gözünün önündeki %100 penaltı olan pozisyonu es geçen, Allah böyle belasın diye böyle. Türkiye futbol fiyaskosu. TFF olarak yazmış. Türkiye faal fon, fona bağlayanlar olmuş. Cenab-ı Allah, Allah yolunu açık etsin diyecekti diye tahmin ediyorum demiş biri. Yazılıp silinen mesajlar var. TYK olmalı artık bundan sonra. He, Türkiye Fast Food diye yazmışlar. Yiyin efendiler yiyin diye. Türkiye Fast Food'u diye yazmışlar. Türk Fast Food. Yasin Kol Federasyonu YK yazmışlar. Değil. Onu okuyamam. Fitne fesat olabilir. Teşkilat ül fitne fesat. Mustafa Dürüst yazmış. Teşkilat ül fitne fesat. Vay çok güzel. Müthiş. Türk futbolu finish. TFF.
1: Türk futbolu finish
0: olabilir. Vallahi sabah 8.30 akşam 16'ya kadar açık radyo diye. Tuttu Fritti Federasyonu. TFF'ye yazmışlar. Türkiye fırıl fırıl diye yazmışlar. Ya yayıncı kuruluş bize kusurlu mal satıyormuş. Paramızı geri verme ihtimalleri var mı diye yazmışlar. Bozuk çıktı diye. Abi iyi günler, satın aldığımız lig bozuk çıktı deyip acaba değiştirme ihtimalimiz var mı? Ya bir şeyler söyleyeceğim. Bak bu kadar ben resmi gazete değilim arkadaşlar. Bu kadar ciddi olamam yani. Çünkü ben ağlanacak halimize gülme kısmındayım. Yani ben burada sürekli ağlayabilecek bir yayın değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani benden bütün ciddiyetiyle zaten verdim. Ama ondan sonra konusunda hak veriyorum. Yani bir haber var. Sabah Doğan'dan dinledik. Oğlum inanıyor bak, Doğan'dan dinledim diyorsun. Hani bak doğru olmayabilir. Makara yapmış olabilir. Bak komiklik yapmıştır. Sen onu ciddiye almışsındır falan da olabilir. Vallahi bu zamana kadar 45 dakikadır bütün anlattıklarım bütün detaylarıyla doğru. Yani polis Süper Lig hakemine Trabzon'la Drogheda arasında oynanan hazırlık maçını yönettikten sonra operasyon yapıyor. Suçlama çarpıcı, yasa dışı bahis oynadığı söyleniyor Yasin Kol'un. Ve işte istifa edenler, istifa etmesi beklenenler, ne yapacağını bilemeyenler. Hani bir sürü şey var, anladın mı? Türkiye Farazi Futbolu, Fırıldaklar Federasyonu, TFF olarak yazmışlar. Okumayacağım F'lerle ilgili o teröre bağlama durumları var. Türkiye Farz Etki Futbol demişler. Ondan sonra ama teşkilatül neydi? Bir şey vardı. He, fecaat faktoring olabilir mi? Türkiye fecaat faktoring. Ferhat Fonu. TFF. Türkiye faülüm failatün faül falan diye yazanlar var. Güzel. Fırıl Fırıl Federasyon. TFF'ye. Fon olayı olmasa bazı hala uyuturlardı bizi diye. Başka federasyon emniyet var odasına girdi diyor. Başsavcılık federasyonu yalanlıyor. Var odasında inceleme yapılmadı diyor. Şeye dönmedi mi bu olay diyor. Abi para nerede? Müşteride. Müşteri nerede? Araba nerede? Araba orada. Araba nerede? Para nerede? Falan oraya döndü diyor. Emniyet diyor ki var odasına biz girmedik diyor. Federasyon diyor ki var odasına girdiler, bütün kayıtları incelediler diyor. Hatta diyor bazı iddialar var diyor. Var odasıyla alakalı olarak bazı bilgilerin silindiğine dair diyor iddialar ortaya atıldı. Arkadaşlar emniyetten geldiler, o bilgileri geri çektiler diyor. Silindi zannedilen bilgiler tekrar ele geçirildi diyor. Emniyet diyor ki biz öyle bir işlem yapmadık ki diyor. Emniyet diye içeri girenler kimler? Kumpas bu. Bu birebir operasyon. Federasyon bu kadar mı aciz ya? Var odasındaki kayıtları, iyi günler kimsiniz, bir kimlik görebilir miyiz? İşte buyurun falan diyeyim. Hani polis beyler gelmişler, sokun verin bütün bilgileri falan mı oldu? Bir telefon edilmiyor mu ya? İyi günler, orası özel bölge değil mi? İyi günler İçişleri Bakanlığı, Sayın Mustafa Çiftçim, Sayın Bakanım. Böyle böyle bir durum var bu operasyonla ilgili, işte vatandan, emniyetten, organize suçlar, İstanbul Şube, emniyet müdürü, valim falan, hani hiç kimse yok mu ya? İstediğiniz zaman herkesle görüşüyordunuz. Protokollerde hep yan yana beraber oturuyorsunuz zaten ya. İçeri alınanlar, bilgileri verilenler, belgeleri verilenler, kişiler falan. Hani ama çok takmıyorsunuz ki federasyon olarak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını dinlememişsiniz. Kim, yani kimi dinleyeceksiniz? Bilemedim ki yani. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki ben sana diyor liste veriyorum diyor. Bunlar var diyor. Bunları diyor açıklama diyor. Çünkü açıklarsan diyor bu delilleri değiştirirler, gizleyebilirler, yok edebilirler. Hatta bu insanlar kaçabilir falan, bu ihtimali veriyorum diyor. Bende diyor bir liste var diyor, bu listeyi açıklama diyor. Federasyon diyor ki açıklayalım, boş ver diyor. Vay be. Hadi bizim çocuklar falan deyip hani milli maça mı dönme? Böyle bir şey olur mu acaba? Reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var.

Skandallar, skandallar, detaylar, ayrıntılar, gelişmeler hepsi Radyo Gol'de ve tabii bir terslik olduğu ortaya çıkıyor. Federasyon 11 ay önce ulaşan listenin, TFF'ye 11 ay önce ulaşan listenin Merkez Hakem Kurulu operasyonuna kadar bekletildiği için bazı kritik yöneticilerin zaman aşımına uğrayıp listeden çıkarıldığı iddiasını bakalım nasıl takip edeceğiz. Bir tahkim skandalı vardı biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu ve bahis sevkleri arasında skandalın en büyüğü tahkim kurulunda yaşanmıştı. Üyelerden biri 2,5 yıldır mal beyanı vermiyor. Tahkimin aldığı kararlarda hukuksuz aslında. Bu ileride daha büyük sıkıntılar doğuracaktır. Yansımalara da bakacağız. Tabii bir taraftan teşkilatla alakalı büyük bir problem daha var. Çünkü çok fazla polis hakem var. Futbolda çok hareketli günler yaşanıyor. Bahis olayı bir türlü bitmedi. Kulüp başkanları çıktı, yöneticiler çıktı ve Federasyon Yönetim Kurulu'nda, federasyon resmi kurullarında ve federasyonun çalışanlarında hiç mi bahis oynayan olmadı? Çok merak ediyorum. Bir kişi bile çıkmadı mı ya, yanlış yapan hiç mi olmamış ya? Bu kadar her şeyi yanlış olan bir yerde bu bahisle ilgili yanlış yapan çıkmamış mesela. Arkadaşlar bak, bahis yapmıyoruz, bütün yanlışları yapıyoruz mu denmiş mesela federasyon içerisinde. O yüzden geçen sezon patlak veren bu bahis skandalı sürecinde bir ilginç durumu dile getiriyorlar bütün bilgileri verenler. Federasyonda polis kökenli temsilcilerin önemli bölümünün bahis oynadığını tespit ediyorlar aslında. Durum böyle olunca da bu temsilcilere sessiz bir operasyon yapılıyor. Hiçbirine maç verilmeme kararı alınıyor. Konu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yansıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü durumun önemi ve hassasiyeti bakımından polis kökenli tüm temsilcilerin isimlerini federasyondan istiyor. Federasyon da gönderiyor bu polis arkadaşlara, çeşitli idari cezalar verileceği, hatta tenzili rütbe yapılacağı falan bilgisi paylaşılıyor. Hatta medyaya bazıları yansıyor ve tüm personel liglerde 350 civarında temsilciye sahip ve bu sayının yarısından fazlasının da polis kökenli olduğu biliniyor. O yüzden Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu konuyla ilgili olarak yakın bir zamanda Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'le beraber ortak bir açıklama yapma ihtimali de fazlasıyla var. Onu da söyleyeyim size. Ama yani çok sıkıntılı arkadaşlar. Hani şey diyemiyorum. Ya bundan sonrasında şöyle olacak, böyle olacak bir şey diyemiyorum yani. Ya öyle kişilere uzanıyor ki konu falan diyen de çıkabilir. Abi hiç fark etmez. Akın Gürlek öyle kişilere uzandı ki o bu şu dinlemiyor. Verecektir bu kararı. Alacaktır kararları. İşte çıkacaktır, açıklamalar yapılacaktır. Cezalar verilecektir falan diyen de var. Bir taraftan mesela bunları konuştukça mesela 2-3 tane mesaj gördüm. Şey diyenler var mesela. Abi işte varsa bilgi daha ver abi, anlat abi, anlat biz de bilelim diyen var. Ne sıkıcı konulardan bahsediyorsunuz, bugün maç var bilmiyor musunuz diye mesaj yazan da var. Yani bu sıkıcı konular mesela şey olması lazım. İyi günler, Yasin Kol gözaltına alındı. Bugün Belçika'nın ilk 11'i ile ilgili olarak şu bilgileri vermem lazım. Hani 10 üzeri geçmese Yasin Kol, biliyorduk zaten ya canım, hani Yasin Kol'un gözaltına alınması haber değil, alınmaması haber olur aslında modundayım da ben. Bu zamana kadar alınmaması haberdi. Biz onu veriyorduk. Alınca da tamam, bitmiş arkadaşlar. Yıllardır bahsettiğimiz konunun en son sonuna geldik. Yasin Kol gözaltında, Ferhat Gündoğdu da görevden alındı. İyi günler. Hadi bizim çocuklar, görelim sizleri Belçika karşısında nasıl bir 11 ile çıkmalıyız deyip konuyu oraya mı bağlayayım yani? Abi Umut Eken'e şimdi pardon mu diyecekler diyor. Umut Eken federasyon başkanı olmadı mı ya deyip oraya dönecekmiş konu, değil mi? Ya dün konuştuğumuz birçok arkadaş şunu söylüyor. Diyor ki Fırat Aydınus'la konuştun mu? Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçiyor diyorlar. Doğru mu?

Yani öyle bir şey yok da istek o aslında, anlıyor musunuz? Yani tahmin değil, hani öyle geçer mi falan diyorlar. Aslında temenni. Ben hep söylüyorum, tahmin değil o, temenni sizinki diye. Hani bence o geçmeli diyorsunuz da bunu yapabilecek bir güce sahip mi? Yani bunu onu getirebilirler mi? Öyle böyle bir arkası var mı? İşte onu isterler mi? Hani öyle bir beklenti var aslında herkeste. Uf, bugün ne mesaj yaptı ya? Ben nasıl okuyacağım bunları? Ben eğitim hayatımda bu kadar okumadım ya. Bakayım neymiş? Abi sesli klavyede yazdım, noktalama işaretleri o yüzden yok. Çok özür diliyorum. Umarım anlatabilmişimdir derdimi deyip alta bir uyarıda bulunmuş. Kral çıplak demekten korkanlar var. Fanus'ta yaşayanlar var abi. Gitmek istediğin yere geldin sen. O kadar güzel konuşuyorsun ki arabanın içinde dörtlüyü yaktım, seni dinliyorum abi demiş ve iyi yayınlar diliyorum. Merak ettiğim her şeyin aynı demlemeye denk gelmesi. Naklen yayın ihalesi konuşurken hakem skandalı patladı. Bahis operasyonu diğer yandan. Bu bir yapı var. Evet, yapılar ve oluşumlar bir amaca hizmet eder. Hiçbir takımı töhmet altında bırakmak istemiyorum. Zaten bir takımın bu yapıyı yönetebileceğine de inanmıyorum. Bunun arkasından ne çıkacak acaba? Biz tam olarak öğrenebilecek miyiz? Ya da verilecek veya verilmeyecek cezalardan, kararlardan tatmin olabilecek miyiz? Bence artık Türk futbolu çıkmaz bir döngünün içerisine girdi. Hepimize geçmiş olsun demekten başka da yapabilecek bir şeyimiz yok diye bir mesaj var. Abi mesaj okuyamıyorsan telefon hattını açalım, biz konuşalım istiyorsan demiş. Birazdan. Çünkü konu arkadaşlar şeye dönüyor. Birazdan açacağım da son yarım saate falan onu sakladım. Şundan dolayı söylüyorum. İşte az önce bağlanan taksici arkadaş, ondan sonraki tırcı arkadaş, ondan sonraki az önce kahveden konuşan beyefendi, ben işte bir bilirim diyen o Beşiktaşlı arkadaş var ya, o Fenerli, o Galatasaraylı var ya deyip hani oraya dönecek konu. Yıllar öncesinde Vahap Beyazlardan, Ahmet Çakarlardan, Mustafa Çulculardan, ne bileyim hani Tugay Kağan Numanoğullarından, Yasin Kollardan, Metin Tokatlara kadar hepsine gidebilir yani. Özcan Oğal'ı hatırlayan var mı diye çıkabilir bana. Özcan baba ya, Serdar Sarıyer'de oğlu, ona da sevgiler saygılar olsun. Çok güzel bir dönem yaşamışız biz 80'lerde 90'larda, biliyor musunuz arkadaşlar? Değil mi? Yani biz çok karamsardık. Ya bir şeyler oluyor galiba falan diyorduk ama aslında hani bu döneme bakınca o zaman hiçbir şey olmuyormuş ya. Ufak tefek hatalar oluyormuş da onlar aslında tadı tuzuymuş. Biz onları çok abartıyormuşuz. Bir operasyon, bir yapı, bir oluşum, bir sistem falanmış gibi hiç bakmadık ya. Yani öyle şeyler vardı ki eğer orada bir çürümüşlük varsa mutlaka güvenebileceğim bir kurum olabiliyordu. Eğer öyle bir şey olsa burası onun üstüne çöker falan diyorduk. Ya da öyle şeyler yaşanıyordu ki zamanında, 80'ler 90'lar dediğimiz kısımdan bahsediyorum arkadaşlar. Kaçıran varsa, yeni açan varsa. Yani biz o ufak tefek hataların, yani çünkü hata çok olmadığı için olan bir şeyi de biz ne yaptı ya hakem? Doğradı bizi, öyle biçirdi ya, katletti maçı falan gibi söylüyorduk. Öyle yani bir sezonda arkadaşlar, bak bir sezonda en fazla 3 pozisyon, bak o da abartarak söylüyorum, en fazla 3 pozisyon ya. Orada o bir maçta o son penaltı. Ya da verilmeyen bir penaltı. Abi eli görmedim ya. İşte Metin Tokat'ın Van maçındaki, Sergen'in serbest vuruştan sonra barajdaki bir ismin işte elini kaldırıp topa elle voleyboldaki smaç atar gibi vuruşu, hakemin devam deyişi falan gözümün önüne geliyor. Ya Ayhan Akman'ın kafa kola alınıp bir MMA maçında bile, hani Tayland'daki kafes dövüşlerinde olmayacak bir halde çevrilip Jean-Claude Van Damme filmlerindeki gibi, Jackie Chan'ler gibi, böyle Bruce Lee gibi falan, hani Ayhan yaşıyor.

oluyor mu falan dediğimiz bir anda yok yok bir şey devam devam diyen pozisyonları hatırlıyorum. Yani başka bir şey hatırlamıyorum mesela hani o sezonda abi onu vermedi ya falan abi ne yaptın sen deyip bir çeki düzen veriyorlardı herhalde o dönem kendilerine hani abi görmedim vallahi basiretim bağlandı falan mı diyorlardı ne diyorlardı. Çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Biz bunları yaşadık ya.

Pandemiden sonra Türk futbolunun bittiğini söylüyor Bayrampaşa'dan Ramazan. Katılır mısınız? İşte orada bütün oluşumların yapıldığı söyleniyor. Bu boru başka boru, hatırlıyor musun reklamları vardı diye. Yani ben ciddi kalmaya çalıştıkça beni oralara çekmeye çalışan bu zihniyetten, bakın ben rahatsızım. Alalım bu arkadaşa. Al bunu da al. Bunu da bu arkadaşa alalım. İstanbul'dan Ümit Men, bizler girdiğimiz her ortamda bu kadar hatanın normal olmadığını yaklaşık 23 yıldır söylüyorduk. Fakat son yıllarda özellikle de işte Alanya Spor Beşiktaş maçındaki kararlar hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği boyuttaydı. Ve dedik ki ya bunlar kişisel hesap güdüyorlar ya da bahis oynuyorlar. Başka bir izahı yoktu. Bakalım neler çıkacak daha, ama gerçekten bu bir futbol sever olarak hani... Şöyle söyleyebilirim. İyi günler, bir futbol sever olarak ne hissediyorsunuz? Hani bunu her telefon bağlantısında sormak isterim. İyi günler, ne hissediyorsunuz sorusunu. Utanç hissediyorum. Ve cevaplar şöyle olmalı mesela, hani bu soruyu soracağımdan değil, hani sordum farz edin. Gelecek cevapları tahmin edeyim ben. Utanç hissediyorum. Abi yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne hissediyorsun? Abi artık bir şey hissetmiyorum. Hislerimin kaybolduğu bir dönemdeyim. Abi hissettiklerimi anlatırsam radyo kapanır falan, hani böyle şeylerin olacağını düşünüyorum ben. Şimdi biz ne seyrettik bu zamana kadar? Bir de bundan sonrasında güveniyor musunuz şimdi olacaklara? Yani temizlendi mi şimdi? Hani bitti mi her şey? Yerine gelebilecek ya, gelen gideni aratsın aratmasın durumu, hani bir şey olmasın mı diye. Abi şu haberi okudun mu? Bakalım. Bir şey daha mı çıktı? Ya üst üste bir şey daha mı, yoksa bir şey daha mı oldu falan? Ne oldu bir bakayım. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemeler, Türk futbolundaki terfi ve atama süreçlerine dair vahim iddiaları ve belgeleri gün yüzüne çıkardı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturma dosyasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'ya yapılan yazışmalar ve hakem terfilerinde usulsüzlük yapıldığına işaret eden kritik bir liste yer aldı. Hop, kimler almış? Açıklanmış mı liste? Ya yani bir liste yer aldı ama listede işte yakında açıklanacak bu isimler falan mı dendi? Soruşturma dosyasında yer alan belgelerin başlığındaki İstanbul'dan bölgesel lige teklif edilen bazı hakemlerin torpilleri veya dernek için yaptığı işlerin karşılığı olarak terfi listesine eklenmesi ifadesi usulsüzlük iddialarını somutlaştırdı. İnceleme raporlarında yer alan hakem isimleri ve karşılarında yer alan kayıtlar bu şekilde belirtildi. Ayberk Burhan, kendisi 94 doğumlu, artık terfi için son şansları, genç hakem isteyen bir merkez hakem kurulu var ama Ayberk denen arkadaşı mecbur teklif etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise bu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin sezon açılışında yapmış olduğu yan sanayi malzemeleri kendisi Merter'de yaptırmış ve dernekten karşılığında herhangi bir ücret almamış. Bunun karşılığında da dernek başkanı kendisine terfi listesi sözü vermiş. Ha, bu hakemlerin giymiş olduğu malzemeler var ya, bir markadan bahsediyor burada, ben markayı okuyamadım. İşte giydikleri, ondan sonra işte eşofmanları, ayakkabıları, ondan sonra kramponları ya da ne bileyim hakem formaları, onların malzemelerini Merter'de yaptırmış. Hiç dernekten de ücret falan istememiş ve bunun karşılığında demiş ki bir terfi hak etmedim mi acaba denmiş. Ondan sonra ayıp ediyorsun denmiş ve kendisinin de Beyazıt'ta sahte markalı ürünler sattığı bir dükkanı varmış. Kimmiş bu isim? Ayberk Burhan. Evet. Yani gerçekten bir hakem için. Ali Serdar Kankaş, kendisi eski A klasman hakem, eski klasman gözlemcisi ve il hakem kurulu başkanlığı görevini yapmış olan Aydın Kankaş'ın oğludur. Hüseyin Hakan Bodur, kendisi atletik liste

0: dernekteki toplantıların ve Riva'da olan organizasyonların çekimlerini yapan bir hakem. Aynı zamanda da mevcut dernek başkanıyla yazın tatillere giden birisi. Sıkı kanki. Kendisi eski klasman hakemi ve mevcut Süper Lig temsilcisi Levent Karabudak'ın oğlu Yiğit Karabudak. Terfiler bunlar arkadaşlar. Kendisi Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri İstanbul Dernek Şubesi yöneticisi, aynı zamanda Halican Sağlar genç olan arkadaş. Burada işte biat etmemeleri konusunda organizasyon, fiziksel olarak organizasyonlara katılmaları ya da kendilerini kendi safına çekmeye çalışmaları falan vardı ya, bahsetmiştik. İlk gözaltıdaki 7 kişiden bir tanesi arkadaş. Yine dernekte başkanın tabiri caizse Aykut Özçelik'ten bahsediyorum. Kendisi Ferhat Gündoğdu'nun tabiri caizse yaverliğini yapan bir kişi. Çantasını taşımasından tutun suyunu açmasına kadar bu isim ilgileniyor Ferhat Bey'le. Ferhat Bey kapalı suyu içerken suyunu kendi açmıyormuş. Aykut Özçelik bunun için maaş alıyormuş, terfi ediyormuş. Suyunu açan biri varmış. Ayakkabısının bağcıkları falan olabilir, hani o şey olabilir. Fermuarı, efendim fermuarı kapat. Aykut falan. Hani abartmayayım artık, tamam mı? Kaan Taha Duman, kendisi babasının arabasını dernek başkanına tahsis eden biri. Evinden alıp evine bırakan, ihtiyacı olduğunda abi lazımsa ben istediğin zaman seni istediğin yerden alır götürürüm. Şoförlüğünü yapan kişiymiş. Kaan Taha Duman. Ama aynı zamanda terfi alan hakemler bunlar. Ceyhun Canbay, kendisi dernek başkanıyla samimi biri, aralarında olan bağ nedir tam bilemiyorum ama kendisi çıktığı maçlardan kötü puan almasına rağmen sal maçlarına çıkmaya devam etti. Süper amatörlük falan herhalde sal dediğimiz. Hatta en can alıcı noktası, kötü not veren gözlemcisi 2 hafta sonra maçlara tekrar atandı ve o maçın gözlemcisiyle aynı maça çıkmak istemediğini bildirdikten sonra gözlemci görevden alındı neredeyse. Şaşırdık mı, şaşırmadık tabii. Ha bunlar şey, yani alt tarafta ya da bu isimler bu arada Süper Lig atamalarına da karışabiliyorlar arkadaşlar. Sadece hani aşağılarda, alt liglerde görev aldıklarına ya da isimlerinin sürekli ekranlarda zikredilmediğine bakmayın yani. Hani iyi günler, bugün işte Erzurum Eyüp maçında ismini duyamazsın. Yani o maçlarda bile çıkmazlar. Ama o maça görev alacak olan hakemi arayıp bana bak, vallahi başkanla zar zor konuştum ha, zor tutuyorum kendisini, bu son şansın senin falan deyip yönlendirebilen, baskı yapabilen, mobbing uygulayabilen kişiler bunlar aslında arkadaşlar. Ali Koç yapı var dediğinde, hakkımız yeniyor dediğinde tüm medya, muhabirler, yorumcular, herkes dalga geçiyordu. Şimdi ne hikmetse herkes federasyon, merkez hakem kurulu, TFF hakemlere karşı olduğunu söylüyor ve ne güzel bir dünya. Bunca yenilen haklar, emekler var, şimdi bunların hesabını kim verecek peki diye sorarım. Arda kardeşler de Bursa ifadeye almışlar, daha neler çıkacak acaba diyor. Ligin adını değiştirirler, 2026-27 tarihinin sıfır kabul ederiz, geçmişi de günahıyla sevabıyla tarihe gömeriz diye yazmış Cemal abi. Yasin Kol şimdi domates giyin gibi kızarmıştır diye yazmış. Kırke TFF'nin yeni adı Kırke diye yazmış. Emre abinin açtığı Sela'yı sen de dinledin mi Doğan abi deyip, değişik bir adam ve selam demiş. Dedi ki bana, Doğan dedi, bağırdı. Ben efendim ne oldu dedim bir anda. Dedi ki Sela yayınlıyorum dedi. Dedim ki ne yayınlıyorsun? Hani benden sonra bir bant yayın falan bir şey. Sela dedim, Sela kim? Hani tanıdık birim falan. Türk futbolu öldü ya, Sela yayınlıyorum dedi. Yani Emre dedim ben de, hani canım kardeşim. İyi misin? Ne yedin? Gel otur istersen, şöyle biraz su iç falan diye kenara çektim. Emre dedim, İyi misin? Bak korkutuyorsun beni falan dedim. Yok, Sela yayınlamış ya sabah. Açtım ben. Şimdi merak ediyorum, acaba bu isimlerden bir tanesi bile fon krizinden patlak verecek mi? Acaba bunların fon... oradan biraz bir para geçmiş. Oradan fondan bir şeyler olmaz değil mi? Arkadaşlar, Sayın Başkan, soruları alabilir miyim? Sizden soruları alabilir miyim? Var mı öyle bir şey? İmkanım. 15 dakika sonra arkadaşlar telefon attığımız. Onu söyleyeyim. Bir kısa ara daha vereceğiz. Bir nefes alayım, ben de bir çay kahve tazeleyeyim. Ama şeyden de bahsedeceğim. Bu 15 dakikada şeyden bahsedeceğim. Mesela hadi çocuklar, bizim çocuklar, kralım şeytanın bacağını, yapma Yasin, yapma Servet, Çevçenko, çevirme döndürme falan deyip hani. Yapma bunu, yapma bunu deyip hani. İtalya Türkiye ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Şampiyonası için aday şehir ve statları UEFA'ya bildirdi. Roma'dan iki stat olmak üzere Bari, Bologna, Cagliari, Florenza, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino ve Verona kentleri UEFA'ya sunulmuş durumda. Bizde federasyonda şu an bu konuyla ilgilenebilecek birinin olup olmadığı şüpheli. ...2032'ye kadar biz hani 10 stat daha yapar. Yani stat, çünkü yani federasyonda stat isimleri belirlenmedi, yaptık ya falan diye hani, inşaatla ilgili bir şeyse hemen anında hazır 20 kişi bulabilirim, ama hani federasyonda liyakat ve bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup böyle bir dosya hazırlama konusunda birini bulamayabilirim şu an. Bende malzeme çok. Gerçi hani benim elimdeki malzeme onların inşaatlarına yaramaz da. Hani öyle söyleyeyim. Bendeki malzeme daha çok yıkıcı, yapıcı değil. Abi kanal iyice Habertürk'e dönmedi mi diye yazmışlar. Kanal iyice Habertürk'e dönmedi. İyi günler. Arda Güler bir açıklama yapmış. Beyler, Arda açıklama. Bir dakika, sessiz. Arda açıklama yapmış falan. Yani başkası olsa hemen diye. Bir dakika. Beni dinler misiniz lütfen? Bir dakika, pardon falan diyeyim hani. Arkadaşlar, işte birinin açıklaması var futbolda falan desen yok. Beyler, Arda Güler açıklama yapmış falan desen. Bir dakika. Arda bir şey söyleyeyim. Ne demiş? Çocuğum, yavrum, güzelim, ne demiş prensim falan diyeyim. Milli futbolcularımızdan Arda Güler sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz diyor. Son maçlarda alınan sonuçlarda da üzüntü duyduğunu belirtiyor. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz. Neden olmasın ki demiş. Arda mı demiş? İnanıyor mu? Halan diyeyim hani, gerçekten mi? Sizler inanın, bizler inandık falan diyor. Yani sizi, hadi bizim çocuklar, kırın şeytanın bacağını diyebileceğimiz bir gün mü olur? Bugün belki de milli takımın uzun zaman sonrasında hani en çok izlenmeyen, hani evdeki hegemonya kısmında şey diyebilirsin. Hanım, akşam maç var, dizim mizim falan var deme, git içeride mutfakta mı seyrediyorsun, komşuda mı seyrediyorsun, annene mi gidiyorsun, nereye gidiyorsan falan deyip hani öyle bir konuşma geçebilir di şu ana kadar. Hani düşünsene, Fransa'yı yenmişsin, İtalya ile berabere kalmışsın, ligde gidiyorsun, lidersin, A grubunu çıkmışsın. A grubu mu bunlar, mı A grubu falan deyip Erol Taş gibi güldüğün bir dönemi yaşıyorsun. Öyle bir sonuç almışsın ya da tokatlamışsın İtalya'yı da, anladın mı? Montella falan, en büyük sensin, bu Yasin Kol'u da aldılar ya, bırak Yasin Kol, belliydi zaten, hadi çocuklar falan dediğimiz bir Belçika maçı var, orada bakalım ne olacak falan, oraya odaklanabilirdik. Ama şu an evde şöyle bir şey olabilir. Desen ki mesela akşam maç var hanım falan desen. Ya hala ne milli takımı Allah aşkına. Türk futbolunun gördük ne hale geldiğini, hala milli takım diyor. Bir tane Belçika'dan da mı beş yiyeceksin, onu mu görmek istiyorsun falan deyip. Evdeki kadın sana bunu söyleyebilir şu an yani. Ya. Benim dizide de millet birbirini yiyor. Sen de orada yiyorsun. Öyle öyle falan deyip. Ya. Gruptaki ilk iki sınavında Fransa ve İtalya'ya mağlup olan bizim çocuklar 3 puanı bulunan güçlü rakibi önüne ilk puanlarını almak için çıkacaklar. Diğer maçta Fransa Türkiye saatiyle 21.45'te İtalya'yı ağırlayacak. Ha, güzel maç varmış akşam. Fransa İtalya maçı var. Belçika Türkiye maçında bu arada Lukaku oynamayacakmış. Çünkü Bommel, Mark Van Bommel şunu söyledi. Trossard oynuyor dedi. Lukaku'nun yokluğu bizim için sorun değil dedi. Aziz Başkan'ın sizi 2-3 hafta sonra görün demesinden sonra Bommel kadrodan almış değildi. Ondan dolayı değildir tabii. Türkiye çok iyi takım ama önemli oyuncuları yok demiş. Kenan'dan bahsediyor. Hakan Çalhanoğlu'dan bahsediyor. Yoksa kimden bahsediyor ki? Çünkü var olanlara bakıyorum. Var olanlar olup da böyle bir cümle kuruyorsa olmayanlara şöyle bakıyorum. Ben Belki'den bahsediyor olabilir. Belki yok ya, belki alınmadı ya, ondan olabilir. O da Belkeci çıkmış değil mi? Belçika teknik direktörü Mark Van Bommel aday kadroda yer alan Beşiktaşlı Leandro Trossard'ın bugün oynayacağını, Fenerbahçeli Lukaku'nun ise yedek bekleyeceğini söyledi. Maçın yapılacağı statta düzenlenen basın toplantısı sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarına değinen Van Bommel birine oynama sözü verdiğinizde arkasında durmanız gerekiyor ama hiçbir zaman hiçbir oyuncuya oynama sözü vermedim. Lukaku'nun oynayıp oynamaması takımımızın için bir sorun oluşturmuyor dedi. Türkiye karşısında mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade ediyor teknik adam. Hollandalı çalıştırıcı milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya, Paraguay, Amerika ve Uluslar Ligi'ndeki Fransa-İtalya karşılaşmalarını dikkatle izlediğini belirtiyor. Bu maçlarda çok daha fazla gol şansı yakaladılar. Gole çeviremediler ama her seferinde şunu görüyoruz ki çok iyi oyuncuları var ve bazı önemli isimleri de eksik. O yüzden biz daha şanslıyız diye konuşmuş. Bosna-Hersek futbolunun yaşayan efsanesi Edin Dzeko, Zenica şehrinde bugün İsveç'te oynayacakları Uluslar Ligi maçıyla milli takım kariyerini sonlandıracak. Dzeko konuyla ilgili olarak milli takım için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum açıklamasını yapıyor. Bu arada başkent Saraybosna'daki Maraşel Tito Caddesi'nde Dzeko'nun 11 numaralı Bosna-Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asılıyor. Saraybosna'daki köfteciler de Dzeko'nun hatırına bugün onlu köfteleri 11 adet olarak menüye aynı fiyattan koyacaklarını açıkladı. Ha güzel. Ya menüde artık 10 vardı. Bir tane fazla köfte var Dzeko'dan deyip öyle bir şey olmuş. Dzeko'nun hatırına bugün köfteler 10 değil 11 adet Saraybosna'da verilecekmiş Bosna-Hersek'te. Çok güzel değil mi? Ya vay be güzel. Biz de reklama gidelim. Ondan sonra buçukta da hep beraber şöyle bir göz gezdirelim. Bakalım telefon hattımızı açalım. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
5: Biz de bugün Arda önderliğinde diyelim aslında ama tabii onun önderliğinde adam daha ne yapsın, al at dedi, atamadı dediğimiz isimlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bugün onları mı eleştireceğiz izlerken, yine mi Barış, yine mi Kerem diyeceğiz şeklinde yorumlar geliyor. Onu da söyleyeyim. Hani öyle bir şüpheyle yaklaşmak artık çok doğal hale gelmiş durumda. İşte büyük bir ihtimalle kalede Uğurcan'la başlayacaktır. Altay performansından sonra Montella Belçika karşısında. Zeki Ozan, Abdülkerim Ferdi defans attı. İsmail Salih kanatlarda Oğuz, Kerem, forvet hattında Barış ya da kanatlarda Oğuz, Barış, forvet hattında Kerem olabilir. Arda da Salih ve İsmail'in önünde 10 numara mevkiinde ağırlıklı olarak oynayacakmış gibi düşündüğümüz bir oyuncu ki bence 10 numara değil de daha çok hani Arda'yı kanat üzerinden kullanıp sağ kanatta Kerem'i oraya çekip Oğuz'u biraz daha içeriye ya da Kerem'i 10 numara mevkiine biraz daha yakın oynatıp Oğuz ve Barış kanatlarını da kullanma ihtimalini de düşünebilirsiniz. Orada bir değişim, orada bir özgürlük hakkı tabii Arda'da olduğu için o oraya geçince onun kademesini mutlaka tamamlamak durumunda olacak olan arkadaşları olacaktır. Biraz Arda üzerinden oyun, işte Trabzon'un Salah üzerinden, işte
6: Fenerbahçe'nin biraz Greenwood üzerinden oyunu sanki öyleymiş gibi gözüküyor. İşte Osimhen üzerinden bir oyun ya da yokken Leao üzerinden bir oyun Galatasaray'da hakim olabilir. Öyle şeyler yaşanabilir, bazı oyuncular üzerinden gidebilir konu. Gelelim mesajlara, açalım telefon hattımızı yavaş yavaş. Hem konuları şöyle bir bakalım. Tahir abi paylaşmış, Hacı Osmanoğlu ile Mecnun Otyakmaz Belçika'ya gitmemişler bu arada diyor. Peki hani gitmemeleri iyi olmuş. Demek ki Bosna Hersek gibi fakir bir ülkede bile et daha ucuz değil mi diye. Valla Bosna Hersek'e gitmediyseniz arkadaşlar, hani bu sene şöyle bir şey söyleyeyim size. Valla biz her sene mutlaka memlekete bir gidiyoruz, orada işte akrabalar falan. Yok, annemler de bizle beraber, de onlarla alıp beraber gidiyoruz. Yani memlekete bu sene gitmeyin. Bu sene bir Bosna Hersek'e gidin desem. Hani bunu kışında yapabilirsiniz, bunu yazında yapabilirsiniz, fark etmez. İnanılmaz güzel yerler var. Osmanlı köyü var merkez alanda. Zaten standlar kuruluyor, herkes Türkçe konuşuyor. Hani öyle bir şey yok. İşte eski bir tramvay cadde içinden geçiyor. İşte şehrin ikiye bölünmüş bir kısmı var. Bir tanesi Osmanlı mimarisiyle böyle bir çizgi var. O çizgiden sonrası camiye kadar. Camiden sonra tamamen Avrupa'da başka bir şehri geziyormuşsun gibi. Hani Bosna'dan ben bir adım atarak nasıl geldim ben buralara diyebileceğin bir mimari seni karşılıyor. Tabii yıllar öncesinde yaşanmış o zulmün hatıraları, işte izleri hala daha hakim. Nehrin olduğu yerin sonrasında işte kalabileceğiniz oteller ya da bu kiralama sistemleri var ya, belli ticari şeyler, birinin evini kiralayabiliyorsunuz, bir ev tuttuk orada falan diyebileceğiniz kiralama yöntemleri olabilir falan. İnanılmaz. Hani euronun da kendi paralarının da yarı yarıya lira üzerinden incelendiğinde change edilebileceği, işte harcanabileceği. Hani hayatın biraz ucuz oldu ama bu arada gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim. Hani gidilecek, görülecek yerler kısmına baktığınızda işte köprü möprü taraflarını, Hırvatistan sınırına kadar olan kısım, şelaleler çok bilinmiyor. Orayı mutlaka eğer gitmek isterseniz görün derim. Bosna Hersek'te şelaleler tarafına. Yani o kadar aslında kafa kafaya geliyor ki, hani Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Ayvalık'ta, işte Cunda'da, Mudda'da, hani bir para harcama durumuyla daha ucuza gelebileceğine inandım. Hani Yunan'a kaçıyoruz falan diye, hani böyle haberler duyduk ya hep etrafımızdan milletin. Ne yaptınız ya? Ya sorma. Sırada bekledik. 6,5 saat sırada Yunan'a gidelim dedik falan. Ama bir gittik, porsiyonlar nasıl proporsiyonlar abi, bir kalamar söyledik. Vallahi bizim bir senede yediğimiz kalamarlar adam bir kere de masaya getirdi falan diye. Bir sürü anlatıyorlar öyle şeyler. Ucuz abi işte, Türkiye'den daha ucuz diye. Ama hani Bosna'da şehrin dışında bir yere giderken, yollarda falan giderken, böyle tam böyle vadi gibi yerlerden geçiyorsun, yollar karşı taraftan görüyorsun, dağın öbür tarafında gidiş, öbür tarafında geliş falan var. Bir anda böyle bir virajdan dönüyorsun, kuzu çevirmeci var orada, böyle inanılmaz. Yani et konusunda çok zengin bir ülke Bosna Hersek. Tabii hani bildiğin klasik köftesi, işte beyaz soğanı, işte acılı sosu, yoğurdu, bilmem nesi falan, inanılmaz tabii. Hani lezzetleriyle de bize çok yakınlar. O yüzden hani bir tarafta baklavacı bulabileceğiniz öyle tatlıları ya da oturup bir çay içsek mi ya bir yerde falan derken bir çay ocağını falan bulabilirsiniz yani. Tavsiye eder miyim? Vallahi çok ederim. O yüzden Bosna Hersek konusu nerede açıldı? Tabii yaşayan bir efsaneden dolayı kaynaklandı. Edin Dzeko, Zenica şehrinde bugün İsveç'te oynayacakları Uluslar Ligi maçıyla milli takım kariyerini sonlandırıyor. Ve Dzeko milli takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını, ulaşabileceği en üst noktaya ulaştığını ve bu yüzden çok mutlu ayrıldığını açıklıyor. Ve Saraybosna'daki Maraşel Tito Caddesi'nde Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasının asıldığı söyleniyor. Ve Saraybosna'daki köfteciler Dzeko'nun hatırına bugün onlu olan köfte porsiyonlarını, işte 11 numara giyen Dzeko'ya armağan olsun diye bugün 11 adet köfte koyduklarını açıklıyorlar. Bugüne özel herkes menüde 11 adet köfte verecekmiş. Abi Azerbaycan da çok iyiymiş diyorlar diyor. Abi Oğuz Aydın solda daha başarılı, sağ tarafta Barış, önlerinde Deniz Gül'ü koymaz mısın diye yazmış. Ben şu an mevcut kadro muhtemel bir 11'den dolayı söyledim. Yoksa bugün Can Uzun yok bu arada. Abi ne yaptı ki zaten diyen de çıkabilir. Valla bir şey diyemem, ne yaptı ki zaten kısmına çok giremem de. Yani bugün bir şey yapabilir miydi? Aa, iki maçtır bir şey yapamadı ama bugün valla çocuk elinden geleni yaptı da olabilirdi. Bilemem yani, maç maç mı incelemek lazım? Mesela bugün Yunus'un oynayacağını düşünenler de var. Mesela kimine göre Oğuz var, kimine göre Yunus var. Ama genel anlamda

0: Biri Ozan diyor tandemde, stoperde. Biri de Merih Abdülkerim'i bozmayacaktır diyor. Yani Uğurcan, Zeki, Merih Abdülkerim, Ferdi. Klasik dörtlü. Ha, olabilir. Doğru. İsmail Salih önlerinde Arda. Yunus, Barış, Kerem şeklinde yorumlanabilir diyor. O çıkabilir yani. Olabilir. Ben telefon hattını açıyor muyum? Hayırlısıyla. Başlayalım telefonlara, dinleyicilerimizde bu yaşanan süreçte düşüncelerini alalım. Ne hissediyorsun diye soracağımız kişi 5091. Günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Merhabalar, size de iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Cahit ben. Bence bugün milli takımımız stoperinde Samet oynamalı. İleride Barış, orta sahada da Kaan Ayhan olmalı ki
0: batacaksak azından, tam batalım falan gibi mi oldu yani, hakemiyle
1: yani el ele gitmiş olsun Montella'da en azından kendi tercihleriyle,
0: yoksa gitmeyecek
1: yani. Barış'ı tabii, Barış'ı söylememin nedeni şu: hani çocuğu olması gereken yerde oynatmadığı için bu kadar tepki alıyor zaten Barış. Hani bir santrofor değil, o motorik öğretileri onda yok, bir kanat oyuncusu. Ve bize Barış'la Kerim'i öven demeç veriyor. Mevkileri olmayan yerde verdikleri emekten dolayı çok mutluyum diyor. O yüzden heykelleri elimde olsa heykellerini dikerim diyor mesela. Ben onun yerinde olsam Kerem ve Barış'ın santrofor pozisyonunda oynadığı böyle küçük bir maketini yaptırıp evine koyarım. Çünkü bence dediğim gibi çocukların üzerine de bu kadar tepkinin olmasının nedeni o. Barış'ın özellikleri belli. Herkes biliyor. O özelliklerin faydalanacağı bölge de belli.
0: Şimdi Arda'nın topu yani alışı sağ kanattan İtalya ceza sahasına girişi ve etrafında bir anda 6-7 kişinin oluştuğu o oluşumu hatırlıyorsunuzdur.
1: Evet.
0: Paylaşıldı zaten o Reels videolar falan. Oradan ara pasta Kerem'e atıyor ve Kerem'in vuruşu böyle, abi işte daha ne yapalım ki biz, hani bu adam daha ne yapsın deyip de burada hani Arda'yı göklere çıkartırken Kerem'i de gömmeye başladığımız bir paylaşım silsilesi haline geldi. Ya buna da karşıyım yani, hani ya bir evet de senin dediğin gibi bu çocuklar burada oynamak zorunda kaldığında sıkıntı yaşıyorlar aslında.
1: Evet, Arda'nın yeri de orası değil bu arada.
0: Evet.
1: Yani hani Arda'nın da en verimli olduğu yerde oynatmıyoruz. Barış'ı, Kerem'i de yani şöyle oynatmıyoruz. Bizim kanatlarımızda olması gereken o performansı verecek futbolcular olmadığı için İtalya'da Arda'yı sürekli kanada evrilmesi konusunda baskı yaparak evirdi. Yani Arda'nın yeri merkez orta saha gibi görünüyor ama rakip kanat bölgesinde başka bir tehdit olmadığından dolayı Arda'yı da kanada yönlendirdik etkisini düşürmek için. Öyle. Neyse. Biz, bence bunlardan çok daha önemli sorunlarımız var Doğan Bey. Yani.
0: Ya yok işte bunlarla unutmaya çalışıyorum ben de. Yani oralara çok girmemeye çalışıyorum. Ben de adli muhabir haline geldim. Yani ben spor muhabirliği, yorumculuğu, moderatörlüğü bilmem ne yaparken bir anda kendimi hani organize suçlarla ilgili Vatan Caddesi'nde emniyet mensuplarını yakından takip eden, olabilecek operasyonları takip eden bir haber muhabiri gibi hissetmeye başladım yani.
1: Ya değil ama biz böyleyiz. Geçen hafta hepimiz biliyorsunuz borsayı öğrendik. Fon nedir onu öğrendik.
0: Evet.
1: Bu hafta hepimiz adli muhabir olduk neredeyse. TFF'nin içtihatını öğrendik. MYK'nın sözleşmesinin detaylarını öğrendik.
0: Tabii.
1: TFF başkanı istifa ederse aslında hepsi düşüyormuş. Biz niye bekliyormuşuz ki bu kadar zamandır öğrendik. Böyle yani bizim biz yaşadığımız coğrafya ile ilgili maalesef bu tarz konuların içerisinde olmak zorunda kalıyoruz. Şu ben yani bu süreç belli zaten, işte ortaya çıkan kanıtlar var. İşte bunlar yargı tarafından zaten bugün itibariyle bir sonuca bağlandırılacaktır artık. Özellikle ilk 7 kişi, 8 kişi için. Ama ben işin şey kısmına değinmek istiyorum. Hakemlerin yaptığı fahiş hataların olduğu dönemde Şimdi Gramsci'nin, biz bunu kendi aramızda da sohbetini yaptık. Gramsci'nin hegemonyası var, bilirsiniz. Hı hı. Bu hegemonya rızalık sistemiyle çalışır. Yani rızalık ürettirir. Sürekli tekrarlanan ve aslında olan şeyliğin olan olduğunu organik aydınlarla, medya mensupları eliyle insanlara normalleştiren bir süreçtir bu. Bu hegemonya uzun yıllara yayılır. Mesela buralarda sohbetlerde hep duyuyordum, yapı yok, yapı yok deniliyordu. Şimdi yapı varmış, işte hakemler içindeymiş deniyor. Mesela yapı var hakemler içinde, TFF içinde de bununla ilgili söylentiler var. Kulüpler içerisinde de var. Yayıncı kuruluşla ilgili, görüntülerle ilgili var. Varın sahaya ve ekranlara vermemesiyle ilgili var. Yani yapı sadece şu an MHK içerisinde mi? Değil. Burada bir hegemonya oluşturuldu uzun yıllardır ve bu hegemonya medya eliyle yapıldı. Şu cümleleri çok kez duyduk.
0: Medya destekli oldu diyelim. Bence bu hegemonya dini kurumlar üzerinden gidebilir, belli ideolojiler üzerinden gidebilir, belli siyasi görüş üzerinden gidilebilir ki sizin de bahsettiğiniz konu, ben de halkla ilişkiler ve aynı zamanda kamu yönetimi okumuş biri olarak söyleyeyim. Hani benim de incelediğim hegemonya sistemlerinden biridir Gramsci'ninki. Yani ahlak ve siyasi liderlik aslında çok baskındır orada. Çünkü evet, o baskı ve zor kullanmanın, az önce dediğimiz gibi o mobbing uygulama durumlarının burada birebir karşılığını görebiliyoruz zaten bu hegemonya sisteminde.
1: Evet, yani bu şiddet kullanılarak da yapılabilir. Bazı ülkelerde
0: şiddet
1: yönetim
0: illa
1: erkekleri
0: fiziki
1: tarafından
0: olmak zorunda da değildir diye de bir
1: değil. Biz
0: ekleme
1: bunu
0: yapayım.
1: Futbol üzerinden okuyoruz, evet, ve medya kullanılarak yapıldığından bahsediyoruz. Bu hegemonik sistemin böyle geldiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum yani. Hı hı. Çünkü biz şu cümleleri çok kez duyduk. Hakemler fahiş hata yapıyor. Yani bu hakemler amatör ligden başlayarak birçok yüzlerce, 200'lerce, 300'lerce maç yönetip Süper Lig'e çıkan hakemlerden bahsediyoruz. Fahiş hatalar yapıyor. Normal bir insanın göreceği hatalar yapıyor. Artık var. Herhalde 7-8 sene oldu Süper Lig'e geleli. Varda da bu pozisyonların tekrarı izleniyor. Ve tekrarını izleyen, aklı yeten, normal gözleri olan bir insanın bununla ilgili kararı netken bunun varın müdahale alanında olmadığıyla ilgili söylentiler çıkıyor. Bunları duyuyoruz. Şunları duyduk yorumculardan. Ya bu hakem yeteneksiz, ondan dolayı bu. Hakemler bence futbolu bilmiyor. Cümlelerini çok kez duymuşuzdur mesela. Hakem futbolu bilmiyorsa ve yeteneksizse Süper Lig'de ne işi var? Bu hakemin olmaması lazım cümlesini duymadık. Hı hı. Bunlar aslında bugünkü yaşadıklarımızın geçmişten bugüne kadar normalleştirilmesini sağlayan söylemlerdi. Buradan Sayın Taner Karaman'a gelmek istiyorum. Dün yayına bağlandı, Perşembe günleri onun sizin radyonuzda yayına bağlandı, sohbetini yaptığı gün. Dün bu konularla ilgili soru soruldu kendisine ve kendisi şöyle bir şey söyledi. Ben bir bilim insanı olarak benden bir danışmanlık istendi ve ben görevimi yaptım. Şu anda adli bir süreç var. Sonuçta henüz kanıtlanmamış durum var ve ben bununla ilgili bir yorum yapamam dedi. Başka bir soru sorulduğunda bir gazeteci sıfatıyla cevap verdi. Başka bir soru sorulduğunda yorumcu sıfatı olduğunu söyledi ve yorumcu sıfatıyla cevap verdi. Şimdi bizim ülkede bu genetik midir, alışkanlık mıdır bilmiyorum. Yani şimdi işine geldiği zaman bilim adamı sıfatıyla işte bir öğretim
0: üyesi. O kimin sorduğuna
1: kendisi
0: bağlı.
1: Evet. yalnız şunu söyleyeyim kendisine. Dün ondan sonra telefonla bağlanma fırsatım olmadığı için umarım da dinliyordur. Umarım Emre Bey de dinliyordur. Çünkü gerçekten bu soruları da kendisine sordu. Onu da tebrik ediyorum. Şunu sormak istiyorum kendisine. Adli tıp kurumunun bir sınav kağıdı üzerinden o kişiye ait olmadığının onayıyla verilmiş belge kanıt niteliğinde midir? Kanıt niteliğindeyse bir gazeteci olarak neden yorum yapmadı? İkincisi, kendisine sorulan soru şuydu aslında. Ta o günden beri Alanyaspor Beşiktaş maçından sonra. Alanyaspor Beşiktaş maçından sonra bütün kamuoyunun hemfikir olduğu çok net bir pozisyonda o günün MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun İFAB'a göre, İFAB kural kitapçığına göre bu pozisyona var müdahale edemez açıklamasını, yanlış bilgiyle verilen açıklamasını kamuoyuna deklare eden Libero TV'de Sayın Taner Karaman'dı. Ve bunu bir gazeteci sıfatıyla yaptı. Bilim adamı sıfatıyla değil. Bilim adamı sıfatıyla olsa kendisi danışmanlık verirdi ve ekranlar önünde olmazdı. Gazetecilik sıfatıyla bu açıklamayı Ferhat Gündoğdu ağzıyla insanlara deklare eden bir gazetecinin etik kurallar gereği, sanırım 5561'di internet kanunu bunu kapsayan. Oraya o yasaya göre zorunlu değil ama gazetecilik etiği gereği bu bilgiyi ben yanlış verdim, bana aktarılan bilgi bu yöndeydi demesi gerekirken, hatta bu bilgi verildiğinde hepimizin ulaştığı gibi internete girip İfad Kural Kitapçığı'na ilgili metnine baktığı zaman bunun varı müdahalesi gereken topsuz alanda yüze müdahalelerle ilgili kısmı kendisi de görüp teyit edebilecekken bunu yapmamış, erinmiş olabilir. Ama bir özür bile dilemedi bununla ilgili. Hegemonya bu. Bundan bahsediyorum. Normalleştirmek bazı şeyleri ve olduğundan farklı göstermek.
0: Sonuç
1: bence bu dönemde yıkılıyor diye tahmin ediyorum.
0: Peki, teşekkür ettim verdiğiniz bilgilerden, yaptığınız yorumlardan dolayı. Yo, akıcı gittik. Hani biraz evelemedik. Aslında ortasından konuştuk. Ve detayları tahminen ben sadece soru olarak uzatmak adına değil, şeyi sormak istiyorum. Düzeleceğine inanıyor musunuz?
1: Eğer üzerinde hayatına dair kaygısı olmayan, yani hayat kaygısından kastım geçim anlamında, geleceği anlamında kaygısı olmayan herkes konuşursa bence düzelir. Ama burada konuşmaların belli bir sınırda kaldığı an itibariyle kitlenebileceğini tahmin ediyorum. Kanıtların ulaşabildiği herkes zaten mecburen konuşacaktır herhalde.
0: Teşekkür ettim.
1: Bakalım,
0: sağ olun.
1: Yargıyı bekleyelim. Çok teşekkür sağ ederim. Olun. Umarım temizle döner her şey. İnşallah. İyi yayınlar.
0: İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. 8258 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Doğan abi iyi yayınlar. Hayırlı cumalar.
0: Hepimize.
2: Yayınını dinleyemedim bugün. Tam açtım. Sen telefon bağlantısı aldın. Ama malum konulardır büyük bir ihtimal.
0: İstersen kısa bir özet geçebilirim.
2: tahmin edebiliyorum malum konulardır. Bugün milli maç var. Sabah Emre abinin yayını da dinledim. İş gereği sahada olduğum için.
0: Bugün müydü maç
2: arabadayım.
0: Onu
2: bugün maç varmış. Gerçi bizim halı saha maçımız var. Ben daha çok ona odaklıyım ama.
0: Rakip kimmiş diye.
2: Yani rakip yani maçlarda o kadar soğuduk ki son olaylardan sonra. Yani artık ben kendime odaklandım. Yani kokuşmuş bir düzen olmuş. Herkes bir yolunu bulmuş. Biz dışarıda insanlara satış işi yapıyorum. Aman 5 kuruş fazla alayım diye yalvarmadığımız kalırken ki yeri geliyor yalvarıyoruz. İnsanlar bir şekilde kolay yoldan para bulmanın derdine düşmüş maalesef. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hatırlamıyorum ya, ben de 37 yaşındayım. Esnaflıktan geldik vesaire. Babam taksici. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi izliyoruz ya, bir futbolumuz vardı, izlerdik böyle, ne güzeldi. Abi şimdi bakıyoruz. Hani hakem atamalarını yapay zeka yapıyordu. Yapay zeka aslında bir insanmış. Bugünkü sosyal medyada önümüze düşen olaylarda onu gördük. Bilmiyorum yani, kimse milli maç umurunda değil. İnsanlar en azından bir ne güzel dediler, bir jenerasyon geldi, milli maçları izleyeceğiz, harika. İnsanlar onlardan bile soğuttular yani şu zor zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum.
0: Teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
2: İyi rica hafta ediyorum, sonları. İyi yayınlar
0: şimdiden
2: dilerim.
0: Şimdiden sağ olasın. 98-62 sana da günaydın.
3: Günaydın.
0: Hoş geldin.
3: Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
3: Ben size bir tane soru soracağım ama yanlış anlamasanız. Kahretsin gibi alalarda bir futbol severim yani. Sokakta top oynamış, futbolu seven bir taraftarım. Maalesef hani çirkinlere taraftarlar gitmiyor ya, sebeplerin ne olduğu çok açık belli oluyor. Ben Sokara'nın Emre Belezoğlu'na tekme attığında bu futbolun çirkin ilişkiler olduğunu çok iyi biliyordum da. Ona rağmen gene de futboldan vazgeçemiyoruz, izliyoruz işte. Tribünlerin niye boş olduğunu sorgulamak işte şimdi gerçek ortaya çıkıyor. Bir de bir şey soracağım. Sayın Montella, Eren Elmalı'yı hangi hakla, hizmetle, mesela hangi mantıkla sol beke davet eder, çağırır? Mustafa Eskiyilaç, Ferdi Kadıoğlu'na hadi geçtim. Mustafa Eskiyilaç siz kendi takımınız olsa Mustafa Eskerileç'i mi alırsınız? Eren Elmalı'yı mı alırsınız sol bek olarak? Kendi takımınız olsa.
0: Vallahi kendi takımımla alakalı değil. Ben oyuncuyu izleyip bir milli takım kadrosu oluşturmak isteyen biri olsam, ben İbrahim Yavuz'la da burada konuştuğumuzda şu an yerli oyuncu olarak en ön plana çıkan ismin Mustafa olduğunu söyledik zaten. Hani daha önceki bizi dinleyenler bilir. Yani performans anlamında bakarsak, ama ben Eren'in de sende oynarken de Galatasaray'a gittikten sonra da hani bir şeyler kaybedip kaybetmemiz değil, kalitesinin olduğunu kabul edenlerden biriyim. Eren çok güçlü bir oyuncu. Mustafa'nın hızı ve birazcık tekniği Eren'de olsa, ikisi birlikte bir oyuncu olsa tadından yenmez bir sol bek olur yani.
3: O zaman Türkiye'de oynamaz ama.
0: Evet.
3: Şimdi şöyle bir şey var.
0: Ama ikisini de konuşurum şey yani. Bazen güç lazım olur, bazen hız lazım olur diye söyleyeceğim ama yani ikisini de ben beğeniyorum, açık konuşayım yani. Rıdvan'dan iyi. Rıdvan'dan daha iyi.
3: İtalya maçının ilk 11'inde eğer güç lazımsa İsmail mi yazılır ilk önce tahtaya, yoksa Orkun mu yazılır? Yani 6 numara için veya Salih mi yazılır?
0: Evet, Salih yazılır öncesinde. Salih yanına İsmail yazılırdı. Çünkü Orkun'un sakatlığı belliydi. Orkun zorla oynatılmış bir oyuncu konumundaydı benim anladığım kadarıyla. Çünkü hani...
3: Yok hayır, İtalya abi sizi gücü olarak dedim ben. Yanlış anlamayın. Kusura bakmayın, çok anlamıyorum futboldan da.
0: Estağfurullah. Ya bence anlıyorsunuz. Çok iyi anlıyorsunuz. Belki başındakinden daha iyi anlıyorsunuz diyeyim. Hani öyle söyleyeyim hadi.
3: Yani çok acayip bir...
0: Ya futboldan şeydi, anlayamayacak bir şey yok zaten ya futbolda. Hani herkesin bildiği bir futbol çok basit bir oyun ya. Biz bu kadar çekilmez hale veya çözülmez hale biz getiriyoruz olayı.
3: Ya Kayseri'de bir stadyumumuz var mesela, değil mi? Bir bakıyoruz maç izlenecek 5000 kişi. Sivas'ta stadyumumuz var, maç izlenecek 5000 kişi. Bu insanlar futbola niye gitmiyorlar? Futboldan neden zevk almıyorlar ya da neden mutlu bir şekilde bir organizasyondan dönecekken yani vazgeçiyorlar? Düşünebiliyor musun? Sebep bunlar yani, bence ekonomik değil yani. İnsanlar sinemaya da gidiyor, tiyatroya da gidiyor, konsere de gidiyor. Futbol seven futbola gidemiyor. Sebebi bunlar. Sebebi başka hiçbir şey değil yani.
0: Peki.
3: O onun adamı, bunun adamı.
0: Çok teşekkür ettim. Sağ olun size de.
3: Eksik olmayın.
0: 48-89 günaydın.
4: Günaydın Doğan abim.
0: Hoş geldin.
4: Hoş geldik Doğan abi. Ya Doğan abi, sabahtan beri dinliyoruz da. Ya, ya nasıl söyleyeyim? Her taraftan kokuşmuşuz abi ya.
0: Ya.
4: Kim maç seyredemiyoruz, bir şey dinleyemiyoruz. Kim kime kompas kuruyor, kim neyle geçinmeye çalışıyor. İnsanlar ne diyor? Ben çizemedim Doğan abi ya. Ben bu arada Yusuf. Ayakkabı tamircisiyim adam. Sizi de severek dinliyoruz.
0: Eksik olma.
4: Sabahtan akşama kadar.
0: Sağ olasın.
4: Yani peki. Gerçekten yıllardan beri bu söyleniyor. Hakem miyim?
0: Yaşadığın
4: yani bu dört büyük takımlar olduysa büyük
0: endişeyi anlatıyorsun. Tamam, anladım.
4: Takımlardaki
0: bundan sonrası için çok da fazla bir umudun da yok. Bakalım ne olacak, bir beklenti içerisine girmişsin. Teşekkür ediyorum, telefon sesin çok kötü geliyor çünkü. Anladık söylemek istediklerini, eksik olma. İyi hafta sonları diliyorum sana da, sağ olasın. 0450 sana da günaydın.
5: Günaydın Doğan abi, Bosna Hersek'ten selamlar.
0: Şaka yapıyorsun.
5: Evet abi. Ama orada olmayı tercih ederdim. Kaymaklı köfte yemeği.
0: Ya diyorlar ki bizde...
5: yemeği tercih ederdim abi.
0: Abi bizde porsiyonda 6 tane var. Bosna'da bile 10 tane mi var köftede diye sormuşlar. Evet ya.
5: Evet abi, maalesef öyle. Doğru söylüyor. O kadar var. Yani çok fazla yurt dışına çünkü gezen bir insan olarak biraz önce Yunanistan örneğini de verdin abi. Ama maalesef ki gerçek, o söylenen ironiler şeyler... Maalesef ki hepsi gerçek. Keşke ülkemizde de böyle olsa. Bize doya doya yemek yesek, verdiğimiz paranın hakkını alsak diyorum.
0: Keşke.
5: Onun dışında da abi, yani şey söylemek istiyorum. Zamanında Ali Koç bu örnekleri verdiğinde biz adama deli muamelesi yaptık, Türkiye'nin en zengin insanına. Yapı var dediğinde ya Fenerbahçe kötü, bunun üstüne kendisi yapı diyor dedik. Ama işte Ahbap Çavuş ilişkisi maalesef ortaya çıkıyor. Bizler zamanındaki, özellikle sizler kendi televizyon yayınlarınızda bu insanlar nasıl işte yapay zeka atamasıyla buralara atanıyor? Yasin Kol ne kadar şanslı bir insan. vesaire dediğimizde demek ki gerçekten olmuyormuş böyle. Bunları görmüş olduk inşallah.
0: Valla ben 3 senedir o programdayım televizyonda ve şey diyorum evet ya hani bu kadar anlattık hani vardı ya Güldür Güldür'de
5: evet
0: eşofmanlı hoca o hani ben bunu işte telefonla anlattım, mouse'la anlattım, mikrofonla anlattım, işte ayakkabıyla anlattık bunu falan. Hepsini anlattık ama hani yokmuş ya. Ben şeye inanamadım. Bilmiyorum dinleyebildin mi? Hani savcılığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki 10 Aralık'ta resmi yazıyla federasyona
5: evet.
0: bir liste veriyor. Federasyona diyor ki bunu sakın açıklama. Bak burada delilleri onlar değiştirirler, gizlerler diyor. Federasyon açıklıyor abi böyle bir şeyi. Nasıl yapabiliyor yani?
5: Ya ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin sayılı firmalarından Avrupa'nın sayılı bir kurumsal firmasında çalışıyorum. İsmini vermek istemiyorum şu anda konuştuğum için. Bizde de herhangi bir hata yaptığında bunun bir yaptırımı var karşında. Yani bir disiplin kurulu var. Bu disiplin kurulunda yaptığın suça göre ya önce ihtar alıyorsun, ondan sonra sözlü uyarı, yazılı uyarı, en son maaş kesme ve ondan sonra da iş aktifesi olarak gidiyor bu olay. Yani demek ki bu kurumlar ya kimse hiçbir şeyin umurunda değil ya da kimse hak ettiği yerlerde olmadığı için ne yaptığının farkında değil.
0: Valla aslında büyük sıkıntılardan bir tanesi seçim sonrasında biliyorsun hani Üsküdar Belediyesi'nden evet. bütün işte görevden alınanların hepsinin federasyonda görevde başlamasıyla alakalı konuyu ortaya çıkardığımızda da TGT Haber'de Tahir Kum ve Ömer Faruk Ünal'la beraber o zaman da konuşmuştuk. Liyakat dediğimiz
5: ya çok konu. Özür dilerim ama işte şey sözümü kestim abi özür dilerim. Ben de Üsküdarlıyım. Maalesef ki lütfen sakın bu şey olarak gösterilmesin. Yani hedef gösteriyormuş gibi gösterilmesin ama yani bizim orada da bir Trabzon şeyi var yani egomanyası var yani mesela belediyede de olsun öyleydi. Rize egomanyası, Trabzon egomanyası maalesef ki şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda da aynı şeyler oluyor. Yani görülüyor yani neden bırakılmıyor, neden gidilmiyor senin anlattığın gibi.
0: Bilmiyorum yani inşallah çözüme ulaşacakmış gibi gözüküyor. Bu kadar net isimlerin ortaya çıkması ve yapılanların konuşulması evet bu sefer sanki bir sonuca varılıyormuş hissiyatı veriyor.
5: Son olarak abi şey söyleyeceğim çok da vaktini almayacağım. Benim Türkiye milli takımı almaya yani bütçem yok değil yani aile bütçesine daha çok para ayırmam gerekiyor. Maalesef ki Kerem Aktürkoğlu ben Fenerbahçeli olmama rağmen Kerem Aktürkoğlu o formayı giyiyor. Hakkını vermiyor ve üstüne para kazanıyor. Ya ben bugün milli takımda Kerem Aktürkoğlu ilk 11 çıkarsa vallahi maçı izlemeyeceğim. Yani gerek yok. Gençlere önem verelim. Mesela ikincilikle Kenan Rüzgar diye bir oyuncumuz var. Ben Elazığlıyım. Yani adam Avrupa'da 100 golün üstüne ulaşan yani Türkiye liginde 100 golüne ulaşan tek adam yani. Forvet olarak Montella soruyor diyor var mı forvetiniz diye. Al bir antrenmanda değerlendir Kenan'ı bakalım gerçekten yetenekli mi ya da forvet vasıfları var mı? Ya biz de görelim diyelim ki gerçekten bu adam performansın hakkını veriyor. Adamı aldı antrenmana. Antrenmanda başarısız oldu. Takımı almadı diyelim. Ya da şimdi ne değişti de Aral'ı aldın, Bertuğ'u aldın, İlhan'ı aldın şu anda kadroya. Ne değişti yani? Acaba televizyon baskısı mı?
0: Ya,
5: çok teşekkür ederim abi. Zamanını almadım inşallah.
0: Ben teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek. 76-03 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
6: İyi günler Doğan abi.
0: Hoş geldin.
6: Ben bir konu hakkında görüş bildirecektim ama bu Okan Buruk kırmızı sayın Okan Buruk kırmızı kart gördü. Cezası neden tek maç acaba? 3 maç veya 7 maç değil.
0: İkinci sarı karttan direkt kırmızı görmediği için olabilir.
6: Ondan çünkü ben sosyal medyada okuduğum kadarıyla en az 3 maç alması gerekiyor iyi niyetten.
0: O da Fenerbahçe maça şey denk değil, geliyor. Hani daha önce biraz dudak okuyunca hakaretleri, küfürleri ve beddua gibi söylemleri hep ön plana çıkıyordu Okan Hoca'nın ama bu sefer sadece kör müsün, görmüyor musunu raporda yazmış ve ona göre bir kart çıktığı söylendi. Karşılığı bu. Yani bir maç diye ondan dolayı.
6: Teşekkür ederim. Ya ben bu bir de bu hakemlerle ilgili bir şey söyleyecektim. Biz toplum olarak aslında ahlakımızı değiştirmemiz lazım. Biz toplum olarak ahlaksız insanlarız diyeyim. Hani kusura bakmasın herkes ama
0: ya biz
6: bana öyle geliyor. Çünkü biz kendimizi düzeltmediğimiz sürece hiçbir şey düzelecek gibi durmuyor.
0: Bak bazı şeyleri konuşarak ya da hukuk yoluyla çözme fikrine hepimiz saygı duyuyoruz ama Hatırlıyor musun Ankara Gücü başkanının işte hakemi inip dövdüğü, tekmelediği yakın yanındakilerin falan, o dönemde ülkenin neredeyse yüzde yani 50'si diyeyim yarı yarıya oh iyi yaptı demedi mi?
6: Evet aynen katılıyorum.
0: O kadar
6: i̇şte
0: enteresan.
6: Ben onu, ondan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray deplasmanında bizim geçen seneki maçta bizim Fenerbahçe taraftarları meşaleleri yakıp aşağı taraftaki Galatasaraylı taraftarların üstüne attılar. Ben bunu kınadım. Benim çevremdeki Fenerbahçeli bazı arkadaşlar dedi ki ne güzel yaptılar. Ya bu böyle olmaz ki. Orada ben de olabilirdim. Benim çocuğum da olabilir.
0: Evet evet.
6: Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bir kere toplum olarak kendimizi düzeltemediğimiz için
0: aslında bu şundan kaynaklanıyor. Cezbedici ya da caydırıcı cezalar olmadıkça, birileri tarafından kayrılıp korundukça, adaletin ya da hukukun vereceği cezadan çok ben artık bunun cezasını kendim vermeliyim hissiyatına kapılıyoruz. Anladın mı?
6: Oraya gidiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Dağdaki daha adama evet. Hesabı oluyor. Evet. Ben kendi işimi kendim görürüz. Yok. O şeye gidiyor.
0: Onu bana bırak durumu oluyor yani. Boş ver abi, kitapta ne yazıyor? Avukat, hakim, mahkem, onları bırak. Önce cezasını ben vereceğim. Çünkü rahatlayamam diyorsun. Anladın mı? Senin rahatlaman için onun cezasını senin kesmen lazıma dönüyor konu.
6: Ya da işte bizim caydırıcı cezalarımızı kullanmamız evet. Gerekiyor. 622 sayılı kanunumuz var ama maalesef hiçbir daha görmedik kimseye bir ceza verdiğini. Bunun peki. Etkisi çok oluyor bence.
0: Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın.
6: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Yeni bir saati de başlatmışız. Biz milli takıma başarılar dileyelim. Tabii bugün yani açık konuşayım. Milli takıma bakarım. Gidişata göre Fransa-İtalya maçında ne oluyor diye merak ederim. Ama bugün sanki evet ya 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrasında kimse izlemedi ya. Oğlum dün milli takım 2-2 berabere kalmış İspanya'da. Burada 6 yedik, orada atamadı. Abi oynamamışlardır, tam kadro çıkmamışlardır falan denildi ama işte o reaksiyon gerçekten bazı şeyler, abi soğuk duş etkisi yaratabiliyor. Orada da gördük işte bugün işte bir Uğurcan performansı izleyip de may helal olsun dedirtebilir. O potansiyeli hepimiz çok iyi biliyoruz. Zeki'yi, belki Meri'yi, belki Ozan'ı, Abdülkerim'i, belki ne bileyim Samet'i bugün oynatabilir. Montella bu, belli mi olur. Ferdi'yi görebilirsin. İşte Oğuz'u izleyebilirsin. İsmail'i, Salih'i, Arda'sı, Kerem'i, Barış'ı, Deniz'i. Kim çıkarsa çıksın. Bugün Belçika karşısında etkili olmaya elbette çalışacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız ki Belçika hep böyle son 5-6 yıldır sürpriz, işte Avrupa Şampiyonası'nın ya da ne bileyim Dünya Kupası'nın hep böyle gizli favorilerinden bir tanesi Belçika ile ilgili olarak. Ama bugün çocukların özür dilemesi gerektiği bir gün olduğunu düşünüyorum. Fransa ve İtalya sınavlarında bu milletin canını çok yaktılar, çok üzüldük. Sözde değil, sahada kendinizi affettirin denilmesi gereken bir mücadele. Daha alınabilecek 12 puan var. Bunu Fatih Hoca söylediğinde, hocam hani tribünlere oynamasak mı falan da dedik ama bu akşamdan itibaren 12'si olmasa bile 3'er 3'er toplayabileceğimiz maçlarımız mutlaka olmalı. Bugün 21.45'te çocuklara başarılar diliyoruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle.

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuk

0: Elektrik. Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli

0: Eğer ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek...
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız bugün sürpriz saatte. Normal günümüzün dışında, evet. Çarşamba günü yerine cuma günü. Hoş geldin İbrahim abi.
4: Cihan, hoş bulduk. Küçük bir yurt dışı.
3: Küçük yani. Slovenya, İtalya.
4: Yani iki güne, üç güne maksimum sığdırdığım Slovenya, Avusturya.
3: Avusturya da var, pardon,
4: İtalya.
3: Unutmuşum.
4: Yani. Evet, evet. Yani kalmış. Çok yakın oldukları için bir yerden başladığında oraya kadar gidebiliyorsun. Şöyle yani ihtiyacım da vardı çok uzun.

0: Zamandır tatil de yapamıyordum böyle. Hem gezip gördüğüm, öğrendiklerim de yanıma kar kaldı diyebilirim
1: Tabii
0: yani.
1: sen oralardayken buralarda da
0: Evet, buralar fena.
1: buralarda da hareketli dakikalar yaşanıyordu.
0: Evet.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltısının ardından hakem Yasin Kol ve beraberindeki iki kişi de gözaltına alındı. İfadesi de ortaya çıktı. Dedi ki birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim dedi. Detaylar geldikçe konuşacağız. Sence bu durumlardan sonra liglerin ertelenme durumu var mıdır İbrahim abi? Deniz Ateş Bitnel eski
0: Öyle bir evet
1: öyle bir iddia
0: hocam
1: ortaya
0: öyle bir
1: attı.
0: yorum yapmış. Yani edilmesini doğru bulmam. Yani şimdi
1: Edilirse aç alırız falan.
0: edilirse
1: Şaka yapıyorum. Ben
0: şeyden
1: kendi tarafımdan bakıyorum tabii.
0: hayır
1: Olayda
0: hayır
1: manipülasyon varsa
0: yok
1: tabii her şeye baksın.
0: bence şöyle yani tamam tabii ki biz oradaki problemleri ortadan kaldıralım ama bir şeyi durdurmak hani bana mantıklı gelmiyor. Yani,
1: Hani erteleme dedikleri hani belki 3 hafta 1 ay gibi.
0: ya bu çözüm değil yani.
1: Belki o
0: Çözüm
1: süre
0: değil. Yani
1: zarfında.
0: şimdi bu yeni bir durum da değil aslında. Ülkenin hakemle ilgili sorunu değil mi? Çok uzun zamandır benzer şeyleri dinliyoruz. Bir de tabii önce şunu halletmen lazım. Artık bir gerçeğinle yüzleşmen lazım yani. Yani problemlerinle yüzleşmen lazım. Hoş bu sadece hakemler için geçerli bir durum da değil, değil mi? Yani biz yakın tarihte neler okuduk, dinledik. Biz bir kere şeyi de anlayamıyorum ben. Yani olayların ne olduğundan da yani mesela biraz önce bir video izledim buraya gelirken. İşte Fırat Aydınus, Yunus Yıldırım bir Gaziantep Trabzon maçın dönüşü bir yerde yemek yemişler. Baklava ikram edilmiş. Altına Fırat Aydınus ile ilgili haber şöyle işte MHK başkanı olsun dediğiniz Fırat Aydınus. İzledim videoda. Ne var abi ne olmuş orada? Herhalde gözlemciyle yemek mi yemezmiş bir şeyler. Yani artık öyle bir duruma geldi ki manipülasyona da çok açık şeyler var şu an yani. Hani algıyla da acayip şeyler ortaya çıkartabilirler yani. Ama tabii çok insanı tabii huzursuz eden konular. Yani işte bu önce futbolcular, antrenörler, kulüp başkanları, bahis skandalı adı altında değil mi? Bundan aylar önce nelerle karşılaştık ve bir anda onlar ortadan kalktı. Yani abi yani bu insanlar bahis oynamış, Türk futbolu temizleniyor, üstüne sonuna kadar gideceğiz falan derken ne oldu mesela o gün o işten? Ne çıktı? Hoş bence %80'i %90'ı bildiğimiz kadarıyla anlattıkları ve sonuçta o adı geçen insanların birçoğuna da temas ettiğimiz insanlar var. Evet, bahis oynamaları sporcuların yanlıştır %100. Yani antrenöründen spor çalışsa da çalışmasa da doğru değil. Ama yani adam mesela bir tane benim tanıdığım Süper Lig'de yardımcı antrenör. Adam şey yapmış yasal siteden basket maçlarına bahis oynamış. Tesiste canı sıkılıyormuş, oturmuş. Hani bu doğru olduğu için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani ne teknik direktörü asla hiç gerek yok abi o işlere bulaşmayın. Yani hani keyfi olduğunu biliyorum asla altında manipülasyon yanlış bir şey olmadığını biliyorum ki verdiğim örnek de böyle. Bas Euroleague'e maç oynamış Cihan. Ceza aldı adam yani ve adı orada geçti. Ama algı şöyle bir algı. İşte teknik direktörler işte bahis skandalı. Şimdi okuduğun zaman onu değil mi? Altından yani
1: Evet.
0: manipülasyon okuyorsun. Manipülasyonun olduğunu okuyorsun. Şimdi, tabii benim yani çok huzursuz olduğum, çok bu hakem tarafı ile ilgili rahatsız olduğum konular ki hani toplum olarak da en çok sevdiğimiz hani şey günah çıkarma ya da şeytan taşlama vardır ya yani hani bütün öfkeni bir şeyin üzerine yıkarsın, öyle atarsın. Bu da benzer bir durum değil mi? Yani hani bütün kendi olumsuzluklarını hakem üzerinden anlatırsın. Şeyleri ayırıyorum. Tespit ettiğiniz bir de şey de vardır değil mi? Yani masumiyet karinesi vardır. Bir insanın suçu ispatlanana kadar değil mi? Yani o insan suçlu değildir. Şimdi 8 Mart'ta da hakemlerimizle ilgili o ilk bıraktırılan hakemlerle ilgili değil mi? Yani Ferhat Gündoğdu'ydu o gün o hakemleri bıraktıranlar ve o gün o hakemlerin arkasında olması gereken insanlar Ferhat Gündoğdu'nun yanındaydı. Niye? Çünkü kendi eksiklerini hakem üzerinden anlatmak için onlara şahane bir fırsat ellerine geçmişti. İşte bak ben size demedim mi? Bu hakemler ki Ferhat Gündoğdu'nun o günkü açıklamasını hatırlıyorum. Bir gün dahi bekleyemezdik dedi. Şimdi bir gün dahi bekleyemezdik deyip görevden aldığın hakemlerle ilgili düşünce nedir toplumun düşüncesi? Ya bahis var bu işin içinde dersin değil mi? Yani federasyon bir gün dahi bekleyememiş. Ne oldu o hakemler? Kısa sonra bir kısmı göreve getirildi. Sonra bir ara diğerleri ne hakemlik bıraktırıldı. Ama o gün işte bu şey toplum, kulüp başkanları o gün ayaklanacaktı. Arkadaş, bu insanlara niye hakemliği bıraktırıldı? Ne yaptı bu insanlar, değil mi? Üstü kapatıldı, geçti. Yani bir kere bir şeyin üstünü kapatmayacaksın. Biraz önce söylediğim, örnek verdiğim futbolcular üzerinden anlattın, yöneticiler üzerinden öyle bir gündem yaratıldı ki Türk futbolu temizleniyor dendi ve o konuyu herkes unuttu. Şimdi yeni gündem. Neyse, herkes bunun bedelini ödesin. Cezası neyse herkes.
1: Evet, şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları da çıktı. İbrahim abi. Ersoy'la. Eski, daha doğrusu var hakemiyle. Bir ona bakıyorum ben de, sen konuşurken biraz detaylarına bakıyordum. Evet. O yüzden çok da sana cevap da veremedim. Hı-hı. Kerem Ersoy'la yaptığı bir ses konuşma var. Ses kayıtları var. Kısa böyle 2 dakika dinleyelim mi be?
0: Tabii ki.
1: Neler
0: tabii
1: var
0: ki.
1: Bir bakalım mı? Ben de çok böyle KVVK'yı ihlal etmeden yayınlamaya çalışacağım. Hani dinleyenlerimiz de bir duysunlar. 2 dakika 13 saniye.
2: Hı-hı. Ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Hı-hı. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
3: Estağfurullah.
2: Değil mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
3: Evet.
2: Baban gidiyor cemiyet memiyette abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
3: Ya neyi kastediyorsunuz gerçekten?
2: Hiç önemli değil. İstersen ama anlama.
3: Bir savunma yapmam gerekiyor şimdi.
2: Savunma yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
3: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamlık neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimse hiçbir iletişim yok.
2: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam, çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git arkadaş. Ya ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle. Var senin gibi 2-3 tane adam. Ama istiyorum ki ulan FIFA hakemi. Salaklık yaptılar. Birilerinin peşinden gittiler. Hala uyanamadılar. Oğlum sonları geldi.
3: Başkanım gerçekten inanmıyorum.
2: Kerem ister inan, ister inanmıyorum.
3: Gerçekten şu anda.
2: Kerem bak, senin en yakın bildiğin
3: hiç
2: insanlar.
3: Hiç kimseye iletişim halinde değilim ben.
2: Kerem bak ya. En yakın bildiğin insanlar geliyor söylüyor. Odada böyle söyledi diye. Kemik gibi de adamlar. Şimdi bunları geç. Önemli değil. Her şeyi şu ana kadar ben...
3: Bir hatam varsa ben özür dilerim.
2: Yüzlerce hatam var oğlum.
1: Evet, konuşmalar evet, bu şekilde. İçinde dehşet. Argo kelimeler de barındırıyor. Tabii biz onları 2 saniyede hallettik, bipledik veya...
0: Ben ilk defa dinliyorum bu arada bu ses kaydını. Tabii korkunç yani.
1: FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'lu olan.
0: Yani MHK başkanıyla hakemin diyaloğu korkunç. Yani
1: evet, hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında.
0: Bizim duyduğumuz bazı
1: diyor.
0: Şeyler vardı. Hani eski hakemler mevcut hakemleri manipüle ediyor gibi bir şey değil mi? Bu, muhtemelen bu, konu bu. Yani senin evet. Abilerin dediği birilerini... Ya inanılmaz
1: bana,
0: bir şey.
1: Bana biat et diyor yani. Çok her yerde konuşuyorsun diyor. İnanılmaz. Benim kulağıma geliyor diyor.
0: İnanılmaz yani.
1: Babanın hani... hatırına gibi hani diyor. Ben senin
0: şu ses kaydından insan sokağa çıkamaz biliyor musun? Yani bir MHK bırak bu diğer konular mesela. Şu ses kaydı ya insan sokağa çıkamaz ya. Yani bir kere senin görevin birinin hakemliğini bitirmek, başlatmak, eğer gerçekten o anlamda hakemlik konusunda bir eksiklik ya da sonuca müdahale ile ilgili bir şey varsa, değil mi? Sen de bu işin en tepesinde biri olarak neyse bu işin suç duyurusunda bulunman gereken yer. Ama öteki tarafta kendi gücünü, kendi otoriteni orada daha kemikleşebilmesi için senin orada kullandığın üsluplar falan korkunç yani. Çok üzücü tabii. Yani zaten şu konuşmadan sonra birinin zaten görevde kalma şansı yok yani. Şimdi bilmiyorum bu prosedürün nasıl işlediğinden de çok bilgim yok yani. Şu an ifadesi alındı, suçlamaları reddetti, adliyeye sevk edildi değil mi? Böyle miydi? Böyle bir durum olması lazım. Şimdi bundan sonraki süreçte yargı

0: neye karar verecek? Burada tabii herhalde geçici bir şey kurulur diye düşünüyorum. Yani MHK ile alakalı neyse oranın prosedürü, geçici olarak biri oraya atanır ve bu sistem böyle devam eder. Ama orada ciddi bir devrime ihtiyacı var yani. Bu çok inanılmaz, bu çok korkunç bir şey.
1: Bunlar tabii yani daha detayları da var. Mesela Yasin Kol yardımcı hakemin değişmesini rica ediyor.
0: Bak orada...
1: Olabilir mi?
0: Olabilir bence.
1: Anlaştığı biri.
0: Evet abi, yani orada bir anormallik yok diye düşünüyorum ben yani. Ben seninle isterim yani seninle beraber maç yönetmek. Uyumumuz var bizim.
1: Evet.
0: Hani orada bir anormallik, başka bir şey yoksa altında. O benim okuduğum konuşmada şu. Ya ben orta hakemim. Bak oradaki şeyi de bilmiyorum. Hakemler arasındaki hani benim ama şeyi biliyorum ben. Bahattin Duran'la, Tarık Ongun'la bundan 15
1: Alex
0: sene önce.
1: Taşıyoğlu vesaire.
0: Evet, onlarla beraber spor salonunda çok zaman geçirdiğim için hep onların beraber gittiğini biliyorum, değil mi? Yani orada bir uyum var. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig'de beraber yönetiyorlar. Şimdi ben de istemem hakem olarak yan hakemim değişmesin yani. Benim uyum yakaladığım biri, daha iyi anlaştığım biri olsun. Ama altında bir şey yoksa ayrı, farklı bir düşünceden dolayı onu istemiyorsa. Ama onda bence çok anormal bir durum yoktur
1: hani
0: diye
1: avar
0: düşünüyorum.
1: Kim olsun da diye soruyor yani, başka şey gibi yani, sen ne istersen o olacak tarzı. Hani,
0: ya kabul ediyorum ama şöyle anlamaya çalışıyorum onu.
1: Anlaştığı kişiler.
0: Abi şöyle anlamaya, zor işleri çok zor bir kere yani. Tamam. Ve orada çünkü ben şeyi hatırlıyorum, Fırat Aydınus'un değil mi bir yani sert bir VAR'daki hakemle değil mi sert bir diyaloğunu.
1: Tabii tabii, böyle ellerini falan açıyor.
0: Evet değil mi şimdi
1: yan
0: orada
1: hakem, yan hakem
0: aslında galiba. Yan hakem miydi? Yan hakem ya da VAR öyle bir şey. Şimdi aslında yani aralarının iyi olmadığı değil mi, birinin de orada olmasını istemeyebilir. Zor bir görevleri var ve en iyi anlaştığı, en güvendiği insanlarla bir arada olmak isteyebilir yani. Ha şey de diyebilirsin ya arkadaş, şimdi burada da bu kadar hakem birbirine güvenmiyorsa oradan nasıl sağlıklı bir şey çıkacak? Zaten bu ses kaydını dinledikten sonra şu an şeye ikna oldum yani. Hakem hataları buradan, zaten iyi hakem kararı çıksa bence bizim şaşırmamız lazım. Yani şu ses kaydını dinledikten sonra Türkiye'de bugün hakemler zaten yönetim açısından sorun yaşamasa bir anormallik var. Bu ses kaydının zaten ortaya çıkması bugün hakemlerin içinde bulunduğu durumu da anlatıyor yani. Şimdi sen bu diyalogdan sağlıklı hakem kararları çıkar mı? Sağlıklı hakem performansı çıkar mı? Bu ne demek ya, ben senin ne olduğunu biliyorum işte, ya adam ol, nasıl bir ifadedir? Şimdi o şey arkadaşımız maç yönetecek öyle mi bundan sonra? Ve o işin en tepesindeki insanla olan diyaloğu çıkar mı buradan sağlıklı bir şey yani? Mümkün değil, çıkmaz. Şimdi ikna oldum, Türkiye'deki net bir şekilde hakemlerin performansının bu kadar son zamanlarda yere çakılmasını. Çünkü en tepedeki zaten çok sağlıksızmış. Bu kadar sağlıksız bir düşüncenin zaten hakemleri yönetme şansı yok. Bak ben bugüne kadar, sen işte beni bir seneyi aşkın süredir tanıyorsun, bir kere bile yapılan bütün hataları eksiklik üzerinden yorumladım. Yetenek üzerinden yorumladım. Yani yapamayabilir, yönetemeyebilir, olabilir. Herkes kadar onlar da eksik dedim ama bu düşüncenin iktidar olduğu bir kurumun idarecilerinin başarılı olma şansı yok. Yani hakemler bugün bu ses kaydından sonra toplum bence hakemleri anlamıştır. Böyle yani şu konuşmanı düşün, daha neler vardır. Şimdi çıkar mı bundan sağlıklı bir hakem yönetimi ya?
1: Çok zor. Daha WhatsApp konuşmaları da sürekli. Her geçen dakika yeni bir şeyler çıkıyor.
0: Şu ses kaydı benim mesela hakikaten kanımı dondurdu derler yani, gerçekten bu acayip bir şey. İnanamadım yani. Hani.
1: Yani soruşturma devam ederken bunların servis edilmesi de ilginç. Yani bir anda nasıl böyle bir anda.
0: Ama öyledir her zaman yani. Hani bu tarz soruşturmalarda her, sadece bu sporda değil, her alanda böyledir yani, değil mi? Küçük küçük servis edilir o tarz durum. Yani.
1: İbrahim abi aslında bir tık haklısın ama demiş, çok anlayamıyorum diyor yani, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile beraber nasıl hakem seçebiliyor ki, ona kim verildiyse onunla maçı yönetmek zorunda diyor.
0: Kabul ediyorum.
1: Merkez
0: Doğrusu,
1: Hakem Kurulu ile seçmiyor herhalde. Metin belediye
0: yok, orada
1: seçiyor.
0: Başka biriyle
1: başka
0: seçiyor.
1: Biriyle.
0: Kabul ediyorum yani, ben de aynı fikirdeyim yani, birkaç tane hakem var, Süper Lig hakemi atıyorum işte 30 tane 40 tane 50 tane neyse. Yani tabii ki aralarında birbirine yakınlık uzaklık şeyi olacak ama ya profesyoneller sonuçta, değil mi? Mesela ben futbolculuğumda stoper oynuyordum, sevmiyordum sağ beki. Ne yapayım şimdi, sağ beki mi değiştireyim? Yani aramın daha iyi olduğu birini mi talep edeyim oraya? Şimdi onu anlıyorum ama Hani biraz daha işi yumuşatma adına buradan değerlendiriyorum yani. Hadi diğerleri çünkü kanımı dondurdu. Hani Ferhat Gündoğdu'nun olayı kanımı dondurdu. Hadi bunu yine masum bir taraftan okuyabilirim ama aynı fikirdeyim tabii ki ya. Böyle profesyonellik olur mu yani? Şimdi mesela hakemlerin içinde bulunduğu durumu şu an, evet yani buradan zaten daha güçlü hakem performansı çıkma şansı düşük. Şeye dönebilir ama bak şimdi aklıma geldi. Tamamen yabancı hakeme dönebilirler.
1: Bu saatten sonra.
0: Yani mesela şu an en sağlıklısı o geliyor yani. İşte MHK'nin işte geçici olarak şu an kim gelecekse nasıl bir onun organize ettiği tamamen yabancıların yönettiği duruma dönebilirler yani. Şu an sanki en kısa vadede çünkü bu ses kaydını ben dinlememiştim. Şimdi bu benim kanımı dondurdu. Burada neler vardır? Ne diyaloglar vardır değil mi? En azından sezonu bitirme adına yeni MHK işte hani onlarla beraber buradan mesela muhtemelen hakemleri de ayıklamak zorunda kalacaksın yani. Bak burada biat etmeyen arada kalan bir Ersoy'un davranışı o değil mi yani? Evet, hani evet. Aslında bir şey yapmış, şöyle yapmış yani olabilir. Bir şey söylemiş.
1: Arkasından konuşmuş galiba.
0: Konuşmuş belli.
1: Yurt dışında da konuşuyorsun.
0: Evet, konuşmuş. Tamam. Az burada biri içeride arkadaşı da satmış bunu belli evet, yani. Söylemiş. Yani. Söylemiş. Kemik dediği de benim adamım diyor yani. İçeride adamlarım var.
1: Tabii.
0: Yani buna da mesajı veriyor.
1: Köstebekli.
0: Yani diyor ki bak içeride biz kalabalığız. Sen dışarıda kimle muhatap oluyorsan bak onlar yakar seni.
1: Net.
0: Şimdi belli ki ona da gücü yetmemiş. Yoksa konuşmaz onunla hiç yani. Başka bir endişesi de var. Ya da oradan bir adamı da kendi yanına çekmeye çalışıyor. Anladın mı abi? Yani oradaki adamı alıp kendi lehine çekip onları daha da dışarıda dediği insanları da daha da güçsüzleştirmeye çalışıyor. Tabi bunlar korkunç şeyler ya. Yani ben şu an şok oldum diyebilirim Cihan yani. Hani korkunç bir şey yani bu dehşet bir şey. Hani kimler yönetiyor bizi şu aşamada? Biz burada ve hani ben en azından kendi adıma benim gibi düşünen arkadaşlarım adına büyük hayal kırıklığı yaşıyorum şu an. Çünkü biz tamamen insanların o anlamda iyi niyetli olduğunu, maçların baskıların çok yüksek olduğunu, o yüzden idari anlamda zorlandıklarını düşürürken zaten hakemler paramparça olmuş. Ve ben mesela Ferhat Gündoğdu'yu tanıyan bir yakınım var benim spor salonunda. Hatta ona ben kendim söyledim biliyor musun? Ya çok işte Ferhat abinin yanından geliyorum falan dedi Riva'da. Daha geçen bir 15 gün önce falan. Ya dedim abi bir şey soracağım dedim ya. Ya şöyle insan böyle ya çok seviyor. Tabii kayınbiraderi sonuçta yani. Dedim ya abi yanlış anlama hani ben tanımam etmem de. Ya bir insan bu kadar dedim hani hakarete varan duruma düştüğü bir ortamda niye kalır ki orada dedim ya. Ya dedi şey tutuyor dedi. Başkan dedi bırakmak istiyormuş sürekli dedi. Hacı Osmanoğlu bırakmıyormuş dedi. Ya direkt duydum kayınbiraderinden duyduğum şey bu yani. Ama şimdi bir daha gördüğümde kayınbiraderine şu ses kaydından bahsedeceğim yani. Çünkü ben sonuçta bu işin yorum tarafında olan bir insanım. Senin o yorumunla ben de yorum yaptım Ferhat Gündoğdu tarafında. Aslında bu insanların hani yakınlarından duyduğum aslında onlar adına da üzüldüğüm çok hani sıkıntı yaşadıkları üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Ama bak ses kaydı şimdi böyle idarecilik olur mu ya? Ne yönetiyorsunuz siz ha? Bu nasıl bir üsluptur ya?
1: Evet yani Yasin Kol'un WhatsApp'ta konuştuğu kişi de profesyonel maç icra kurulu üyesiymiş.
0: Ya, bak Yasin Kol'un tarafı doğru olduğu için söylemiyorum ama ya bunun yanında hadi anlaşılabilir bir tarafı var yani. Anlaşılabilir bir tarafı var yani. Diğeri korkunç bir şey yani. Hani bilmiyorum yani.
1: Bu ya amirleri mi olmuş artık?
0: Evet evet. Yani Bu çok sağlıklı bir durum değil. Şimdi bunları duyunca şu an yani hızlı bir şekilde çözüm üretelim. Bence durdurmak işin en sağlıksız tarafı. Hiç kimseye faydası olmaz bu işin durdurma tarafının. Asla faydası olmaz. Kısa vadede bir problem var değil mi? Buraya yıldırım düşmüş artık. Bizim buradan en az hasarla çıkmamız lazım. Yani ne yaptı? Çatımıza mı geldi? Orayı onaracağız neyse. Devam ettirmek zorundayız yani. Yakın tarihte yabancı hakemlerle bu şekilde götürebildiğin kadar götürmen lazım.
1: İbrahim abi sanki sadece spor salonuna gitmiyor gibi demiş. Bir espri yapmış. Yani sürekli spor salonundan sohbetler dönüyor. Sanki deşarj olmaya gidiyor gibi diye.
0: Ama bizim spor salonu öyledir yani. Eski profesyonel milli futbolcular, teknik direktörler yani işte Çağdaş Atan orada mesela. İşte Yılmaz Hoca'yı görüyorum. İşte Uğur Boral var. Bak hep profesyonel futbolcular. İşte bir dönem Tarık Ongun, Bahattin Duran, bak hakemler var şeyde diyor ya Kolpaçino'da. Herkes burada diyor, galericiler, şeyciler,
1: pırlantacılar.

0: Pırlantacılar bizim orada da bütün bizim camianın içinde bütün paydaşlar orada değil mi? Hakemi, teknik direktörü, idarecisine kadar bir ara Şenol Hoca'yı bile görmüştüm orada ben. Şenol Güneş'i bile görmüştüm yani.
1: Diyor ki Mete, katılıyorum sana İbrahim abi ama sadece Yasin Kol'a soruyorsalar problem var ama yok, diğer hakemlere soruyorsalar problem yok demiş.
0: Soruyorlardır, %100 soruyorlardır. Yani ben onu şöyle yorumladım hatta, yani bir derbi maçı olabilir. Derbiye giden bütün hakemlerle bu tarz diyaloğa girmiş olabilirler yani. Ya buradan artık her şey olabilir. Şu ses kaydından sonra neye şaşıracağız artık biz yani?
1: Evet. İkinci bölümde olmazsa hakem yorumcusu falan da bağlayabiliriz İbrahim abi, nasıl istersen bilmiyorum.
0: Ya yani. İstiyorsan şeye soralım. Tugay Kağan Numanoğlu hocayı arayalım mı?
1: Serdar Akçer hocaya da ben bir sorayım.
0: Olur, o da olur.
1: O da bayağı şeylere hakim bu konulara. Böyle ilmek ilmek bu işleri.
0: Soralım, dur hocamı da ben bu arada bir orada yazayım, müsait mi? Hocama da soralım. Çünkü bu işin mağdurlarındandır Tugay Kağan Numanoğlu. Benim çok beğendiğim hakemlerden biriydi. Bir anda bu bahsettiğimiz insanların bir anda dışarıda bıraktığı hakemlerden biriydi. O yüzden bu işin bir de mağdur tarafı, eğer müsaitse bize bu işi çok daha sağlıklı anlatır diye düşünüyorum yani.
1: Spor salonu değil, MIT karargahı sanırım. İbrahim hocam çatıya değil de sanki komple ülkeye yıldırım düşmüş gibi diyor.
0: Tamam, toparlayacağız yani. Yani bu sonuçta hayat devam ediyor yani. Şimdi ne yapalım, bırakalım küselim mi yani, vaz mı geçelim mi yani?
1: Villalar yalan mı oldu şimdi? Futbolculara verilecek olan villalar.
0: Tugay hoca arıyor beni de şu an.
1: Peki ben de bir taraftan Serdar Hoca'yla. Ya
0: çünkü bu işi bize en sağlıklı anlatacak insanlar.
1: O yüzden
0: insanlar.
1: Söyledim
0: yani
1: tabii.
0: Doğru
1: yani.
0: Aslında çok doğru.
1: Yani biz şimdi normal şartlarda senle bugün Belçika maçını konuşuyor olacaktık.
0: Tabii, tabii.
1: Sahanın içini konuşuyor olacaktık. 11'leri işte Montella'nın nasıl bir kadroyla çıkması gerektiğini konuşacaktık ama konu bambaşka bir yere gitti bir anda. Ses kaydından belli. Bunlar sıkıntılı insanlar diyor. Başka bir oluşum vardır ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı da yemek için bu işlemler dönüyordur gibi teori demiş. Bir mantık yürütebilir mi diyor. Böyle bir mantık yürütebilir miyiz demiş. İbrahim abi bugün hiç konuşmadan Okan Buruk'un B planı yok diye biraz gülebilir miyiz diyor. Vallahi ben de gülmek istiyorum da. Yani o kadar olaylar karışık ki Yasin. Maalesef bizim de gülmeye çok dermanımız yok. Bir 30 saniye araya gidelim. Ben de orada hoca ile konuşalım. Bir abi 30 saniye araya gidelim,
0: tamamdır,
1: hemen gelelim.
0: Tamamdır.

0: Reklam.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
0: Reklam bitti.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Maç mı var demiş. Maç var, evet. Uluslar Ligi'nde sıradaki rakip Belçika. Bugün 21.45'te ATV'den yayınlanacak. Fransa-İtalya maçı da var, yine aynı saatte 21.45'te olacak. Grupta da dördüncü sıradayız. Fransa lider, Belçika-İtalya üçer puanı paylaşıyor. Türkiye'nin de sıfır puanı bulunuyor. Maç da var ama belki sıra gelirse bu detayları da konuşacağız. Şimdi bu şartlarda demiş, yabancı hakem gelse de ben nasıl güveneyim? İçerideki kişilerin de bence komple değişmesi lazım. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu lav edilmesi lazım diyor. Komple işte dışarı.
1: Birine de güvenmek zorundayız yani. Yani tamam, kabul ediyorum da eğer o düşünce üzerinden gidersek oyunculara kadar gider, kulüplere kadar gider. Onların da sonuçta temas ettiği insanlar bunlar, değil mi? Çıkamazsın işin içinden. O yüzden diyorum, yıldırım düştü, çatı matı ne varsa onaralım. Devam edelim yani. Hani ahlanıp bahlanmanın bize bir faydası olmayacak yani. Birine de güvenmek zorundayız yani. O yüzden bana göre, yani benim düşüncem bu. Çünkü siz daha önce bunu yaptınız değil mi? Bir önceki federasyon başkanı da durdurdun ligi. Değil mi? Bir hafta mı? İki hafta bir durdurulmuştu, hatırlıyor musun?
0: Evet, evet.
1: Bir hafta. Ne oldu? Ya, durdurmanın bir faydası yok. Devam et tabii ki çözüm araya ama devam edecek yani. Şov devam eder diyor ya, ya şimdi yani. Değil mi öyle? Show must go on der yani. Devam eder yani. Hani evet, buradan ayıklarsın işin manipüle edenleri, eksikleri oradan ayıklarsın. Devam edersin ama durdurmak. Çünkü kısa vadede evet bir aman durulsun burası dersin ama bir şey değişmez. O kangren olmuş artık, anladım. Onu kesmen lazım yani.
0: Şu an soruşturma devam ederken bizi hani sızdırılan içerikler genelde böyle tehditvari ve bir oluşumun olduğunu aslında görebiliyoruz içeride. Evet. Böyle bir çeteleşme, evet. Mi artık bir bunu, adam kayırma olduğunu görüyoruz ama bu dosyanın içinde şey de var İbrahim abi. Müstehcenlik, evet, onu, ve masak diyor. Kara paralar çıkacak para mı? Dönüşüm. Öyle bir durum olabilir mi yani?
1: Ya şimdi tabii
0: müstehcenlik konusu var.
1: Şeyi söyleyeyim. Ben tabii bunu söylerken hani masumiyet karenesi dedim ya, yani bir insanın suçu ispatlanmadan suçlu değildir durumu. Ben bu ses kaydı üzerinden etik olarak doğru bulmadım. Hani işin diğer tarafıyla, o senin bahsettiğin işte masak bilmem ne, o devam ediyor. Süreç hakkında bir şey diyemem. Ama benim çok rahatsız olduğum konu buydu. Bir kere bir MHK başkanı hakemle bu tarz diyaloğa giremez. Oradan sağlıklı bir şey çıkıyor. Konu kapandı benim için işin diğer tarafıyla ilgili. Yani Allah yardımcıları olsun. Yani neyse, varsa bir suçları da tabii ki bedelini ödesinler ama onun dışında zaten bir sürü de kirli bilgi dolanacak değil mi? Şu an tam çok da müsait bu işler yani. Yapay zeka ile falan neler duyacağız yani. Şimdi o yüzden ben hani bir tane konu beni çok rahatsız etti. Benim için orada o işin hani sürdürülebilir olma açısından konu kapanmıştır yani. O ses kaydında MHK başkanıyla FIFA hakemi bu duruma geliyorsa ya orada neler oluyor demek ki yani. Tamam, orada o iş bitmiştir yani.
0: Ve babası üzerinden vuruyor yani. O da eski yardımcı,
1: evet,
0: hakim.
1: Evet ya, bu çok korkunç.
0: Sizce federasyon başkanı kim olmalı demiş yani. Birisi
1: mesela şöyle. Ya ben aslında mesela çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes birilerinin gitmesini söylüyor. Ama kimse
0: kim gelsin?
1: Kim gelsinle ilgili bir şey demiyor. Mesela her yerde böyle. Mesela Montella gitsin. Gitsin. Kim gelsin? Yok. Federasyon başkanı gitsin. Gitsin. Çünkü bir önceki de bu düşünceyle gönderilmedi mi? Değil mi mesela? Bir önceki Mehmet Büyükekşi'nden de gönderirken ne dendi? Bundan kötüsü olmayacak dendi. Şimdi ne deniyor? Bu da gitsin. Arkadaş bak, sürekli birileri gitsinin derdindesin. Kim olacak? Birilerini oraya yetiştirmek zorundasınız. Ben mesela hani bir kere tanışmıştım. Duyduğum kadarıyla ona yakın insanlardan da hani biriyle ilgili, mesela benimle ilgili referans ben olamam değil mi? Benim anlattıklarım olamaz. Benimle ilgili referans sen olursun. İşte Aydın olur.
0: Tanıdıkları.
1: Beraber program beraber yaptığım, çok zaman geçirdiğim insanlar olur değil mi? Referans odur yani. Şimdi ben kendimi anlatırım. Var mı öyle kendini olumsuz anlatan? Herkes şahane anlatır kendisini ya. Referans etrafındaki insanlar, en fazla temas ettiğin iş arkadaşların, seyahat ettiğin insanlardır ya. Şimdi orada da öyle bir durum var. Mustafa Örüt'le ilgili çok olumlu şeyler duyuyorum etrafındaki insanlardan. Bu konuda donanımı, bilgisi, birikimi olduğunu da, hatta bu konuyla ilgili geçmişte de bir takım söylentiler vardı. Bana mantıklı geliyor. Çünkü federasyonun başına getireceğiniz insanın bir kere bir eğitim konusunda bence bir donanımı olması lazım. Uluslararası ilişkiler konusunda bir donanımı olması lazım. Ve bir kulübe aidiyeti olmaması lazım. Mesela bu şeyden bizim vazgeçmemiz lazım. Bilmiyorum, bu Türkiye'ye özel bir durum mu? Herkesin bir şeyi var abi federasyonda. İki Galatasaray, iki Fener, iki Beşiktaş temsilcisi. Ne demek abi o ya? Bilmiyorum, ben var mı İngiltere'de, İspanya'da? Allah aşkına bir yazsana, merak ediyorum ya.
0: Biz ona bakmıştık ya. Yok öyle bir şey.
1: Yok değil mi?
0: Bakmıştık, evet.
1: Abi bu ne ya? Ne demek abi temsilciye? Ve şu an mesela Trabzon'a ceza koydum, bir şey ceza verdim, iki şey tepki koydu ve istifa ediyor. Bu ne ya? Ya sen resmen aslında amacın ne orada? Beni kolla diyorsun yani, camialar olarak değil mi? Hakkı, var mı mesela?
0: Hakkımı gözet.
1: Ya Bolu Spor'un var mı mesela? Bolu Spor'un, Mardin Spor'un var mı orada mesela? İki de Mardin'den koyabiliyorlar mı? İki İskenderun'dan, iki Bartın'dan, Üye Spor'dan var mı mesela?

0: Olur mu abi böyle bir şey ya? Yani getireceksin en tepeye birini ve o getirdiğin federasyon başkanının asla ve asla hiçbir kulüple bir ilişkisi olmayacak abi. Çünkü öteki türlü olmuyor. Adil de olsan olmuyor. Oturmuyor. O üstündeki kıyafet olmuyor sana. Ne dedi şey Sayın Hacı Osmanoğlu Trabzonspor başkanıyken? Arkadaşları stadyumda misafir ediyoruz değil mi? O gün misafir edenden bugün gel problemi çöz diyorsun ya. Nasıl çözecek problemi? O gün o çıkarmış ya. Yani sen ülke olarak sürekli problemi çıkaranlardan problemi çözmesini bekliyorsun. Şimdi bu düşünce bir kere sağlıksız. Bence zaten bizim önce bir düşüncede bir devrim yapmamız lazım. Yani bütün bu oyuna dair düşüncelerimizi idari anlamda, teknik anlamda bir gözden geçirmemiz lazım. Yani birini federasyon başkanı yaparken, teknik direktör yaparken, kulüp başkanı yaparken değil mi? Bunu bir iyice bir düşünmemiz lazım. İyice bir süzgeçten geçirmemiz lazım. Arkadaş, neden Montella'yı biz oraya götürüyoruz? Planlamamız ne? Ya da gelişim direktörlüğüne birini getiriyoruz değil mi? Benim mesela en çok itiraz ettiğim şeydir. Ya bu gelişim direktörlüğü dediğin çok önemli bir görevdir. A takım, genç mil takımlar, ümit mil takımlar köprüdür. Ve en çok zaman geçirmesi gereken yer orası. Ama oradaki insanlara bak, ilk Süper Lig teklifinde terk ediyorlar orayı. Sözleşmelerine de böyle maddeler koyuyorlar ya. Ya mil takımlar değil mi? Senin mesela Montella için de geçerli. Ya sizin orası boşta kaldığınızda zaman geçireceğiniz yer değil ki. Orası bir planlama. O yüzden birini göreve getirirken bir bakalım kimi getiriyoruz.
1: Bence diyor Sinan Vardar olması lazım veya Uğur Meleki olsun demiş diğer bir dinleyenimiz. Başka bir dinleyenimiz Tugay Kerimoğlu olsun diyor.
0: İşte niye mesela Uğur Meleki olsun.
1: Adayım
0: tamam.
1: Dedi ya.
0: Neden? Hayır neden ama? Ya da Tugay Kerimoğlu olsun. Neden? Şimdi Mustafa Örüt kafama yatıyor benim mesela. Tugay Kerimoğlu yatmıyor. Uğur Meleki yatmıyor. Ama Mustafa Örüt yatıyor. Niye? Federasyonda görevdeydi. Dünya Kupası süreçlerinde o ilişkilerde değil mi? Yabancı değil.
1: Servet Yardımcı'yı söyleyen yok hiç. Çünkü o en son aday olduktan sonra çekilmişti bir anda.
0: O artık şeyi kaybetti.
1: Tabii.
0: Onu çekildiği inan kaybetti. Ben şimdi sen bir şeye giriyoruz. Gittiği inan, bıraktığı inan. Şimdi ben nasıl sana bir daha güvenim? O yüzden bir kere sadece geçmişte. Tabii ki mesela Tugay Kerimoğlu eyvallah çok büyük bir isim. Uluslararası deneyim falan şahane ama Tugay hocanın biz o konudaki donanımını bilmiyoruz ki. İşin eğitim tarafı da orada önemli ya. Şimdi orada Davor Şüker tek başına eski futbolcu olduğu için gelmiyor federasyonun başına. Bir sürü kriteri de ortadan kaldırıp geliyor yani. Bence bizim biraz o tarafları da iyice iyi analiz etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani.
1: Mehmet Ali Aydınlar olamaz mı demiş. Böyle bir soru var. Bu olaylar
0: çıktı. Ya Mehmet Ali Aydınlar niye olamaz biliyor musun? Çünkü Fenerbahçe ya. Bir camiası var ya, ben camiası olmaması gerektiğini düşünüyorum. Federasyona gelecek birinin camiası olmayacak.
1: Bence de. Mehmet Büyükekşi de çok konuşuldu.
0: Dünyanın en iyi insanı da olsa
1: Nihat
0: olmayacak.
1: Özdemir'de de konuşuldu.
0: Hepsinde konuşuldu. Bak hiç olmayacak. Hiçbir kulüple bir bağı olmayacak yani. Bak Gaziantep'le de olmayacak yani. Sadece Galatasaray Fenerbahçe değil yani. Ve idealist birini getireceksin. Hani idealizmde yanlış anlaşılmasın. Hani öyle derler ya idealizm. İdealleri uğruna her şeyi yıkıp yıkan eden o da iyi bir şey değildir yani. Hani idealizmi iyi bir şey gibi anlatıyoruz ama hani ben ideallerim uğruna da her şeyi yıkıp yakıyorsam o da iyi bir şey değildir yani. Hani daha makul bir kere dil çok önemli, dili yumuşatabilen yani bir camiaya aidiyeti olmaması ister istemez herkesi orta noktada birleştirir diye düşünüyorum. Yani çünkü şimdi ben bir kulübe ait biri değilim yorumcu olarak. Evet bu zaman zaman başlangıç açısından benim için sorunlu bir durumdu. Herkes bana bu işe başlarken bir kulüp seç diyordu. Bu işte anca böyle var olabilirsin diyorlardı. Ama ben bir türlü oturtamıyordum kendimi bir kulübün. Ve artık ortak noktada ben hem Galatasaray'a maç analizi yapıyorum hem Fenerbahçe'ye yapıyorum dijitalde. Bak, hem ona yapıyorum hem ona yapıyorum. Çünkü ne Galatasaraylıyım ne Fenerbahçeliyim ne Beşiktaşlıyım. Oyunu yorumluyorum yani. Şimdi benimle ilgili kimse şey diyemez. Bu burayı kolluyor, kayırıyor gibi bir ifade kullanamaz yani. Şimdi Mustafa Örüt de o yüzden kafama yatıyor. Şimdi Tugay Kerimoğlu Galatasaray. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Hani bence bu tarz isimleri vardır herhalde bilmiyorum. Yani bu spor hukuku, işte spor bilimi bilmiyorum neyse bununla ilgili. Yok mu bu ülkede vardır ya el ayağı düzgün yabancı dil bilen. Ya bu işte bu kadar hani şey de değil ya. Bugüne kadar federasyon başkanlığı yapmış insanların yaptığını yapma yeter. Bak bizim çalıştığımız dönemde, yani genç milli takımlarda oynadığımız dönemde çok çok klas şeyler vardı yani. O yüzden hani işin o tarafından birilerini bulur bu ülke, geçmişte buldu yani. Değil mi yani? Şenez Erzikler falan vardı. Hani UEFA'da söz sahibi insanlardı. Yok mu bu ülkeden? Çıkmaz mı sence öyle insanlar? Bence çıkar yani.
1: Evet Cihan, bu olaylar çıktı çıkalım müsteçenliğe taktın kafayı demiş. İşte olayı sulandırma ikilik. Hayır yok, şu yüzden soruyorum. Yani bu daha işin vahim durumu. Hani insanları başka bir şeyle tehdit etmiş olabilirler yani. Özellikle işte Masak ve o müstehcenlik olayına ben o yüzden kafayı taktım. Yoksa hani senin de ben ne demek istediğini anlayabiliyorum. Biraz daha böyle yumuşatmak için söylüyorsun. Teşekkür ediyorum bu arada. Aziz Yıldırım ve Ali Koç olsa bile şampiyon yine Galatasaray olur demiş. Yılmaz Vural olamaz mı peki diyor. Hani çalıştı ya İbrahim abi Yılmaz Vural'la demiş. En azından geçici çözüm.
0: Ya olamaz yani, daha bizim genç. Yani şimdi hocama da saygısızlık yapmayayım. Yani denk geliyorum sürekli. Daha genç yani.
1: Şimdi ben de Serdar Akçur hocamı bir bağlamaya çalışıyorum, tamam abi. Hocam
0: selamlar. Ben de Murat Fevzi Tanırlı hocama. Ya şöyle, yani dediğim gibi ihtiyacımız olan hocam geldi mi?
2: Geldi hocam.
0: Tamamdır. Tamamdır.
1: Evet hocam da geldi, eski FIFA hakemi Serdar Akçer hocam. Hocam selamlar, hoş geldiniz.
3: Merhaba hocam, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Onun da size selamı var belki hocam. Duymakta.
3: Teşekkür ederim, saygılarımızı da ilettiniz.
1: Hocam az önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla eski bir, daha doğrusu eski değil, aktif yardımcı hakemin arasında geçen bir diyalog vardı ve biz bu diyaloğu yayınladık. Siz de muhakkak dinlemişsinizdir ve ortaya çıkan WhatsApp konuşmaları. Bu saatten sonra Türk futbolunu neler bekliyor Serdar Akçur hocam?
3: Hocam şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu yolun bir hukuki tarafı var, yani adli boyutu var. Bir de bana göre etik boyutu var. Bakın bu iki tane şey birbirinden esasında farklı ama esasında aynı bana göre. Hakem camiası güven üzerine kuruludur. Güveninizi kaybettiğiniz zaman, yani sahada adalet sağlayan bir mekanizma, bunu yöneten mekanizmanın adalet unsuru yoksa sahadaki adalette de büyük bir soru işareti vardır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Sayın Adalet Bakanımızın öncülüğünde bir şekilde bu başladı ve çok güzel gidiyor. Temiz futbol. Bakın hepimizin ihtiyacı olan şey bu. Yani bir suç varsa, bir durum varsa ortada, eninde sonunda bununla ilgili olaraktan bir aksiyon almak gerekir. Ki zaten Savcılık Makamı, ki burada Sayın Adalet Bakanımızın açıklamaları da çok önemli. Noktalar var. Yani sahadaki adalete çok büyük önem veriyor. Bununla ilgili karar veren mercideki hakem camiasının içindeki iddialar çok vahim. Şimdi iddialara tekrar hatırlayalım. O sizin biraz önceki ses kayıtları, Kerem'le olan ses kaydı. Ki orada resmen hani hakaret de var, küfürlü konuşma da var. Bunun haricinde bir mobbing var, bir aşağılama var resmen. Kişileri hiçbir delil olmadan sorgulayan suçlama var eldeki. Onun haricinde tabii ki bununla ilgili, bakın tekrar söylüyorum, bunların hepsi iddia. Bunu da söyleyelim. Masumiyet karinesi çok ki önemli bir noktadır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ama sonuç itibariyle ortadaki olan tapeler, buradaki yayınlanan bazı belgeler, işte Yağız Sabuncuoğlu'nun dün akşam Yasin Kol'la ilgili yayınladığı belge gibi. Bu belgelerin hepsi çok önemli iddialardır. Bunlar iddialar değildir. Hakem camiasındaki en ufak kırıntı şeklindeki bile güvenin sarsılması camiayı temelden sarsar. Şu anda hani 8 şiddetinde 9 şiddetinde deprem olmuştur hakem camiası anlamında. Yani bugün itibariyle bana göre şudur. Ben biliyorsunuz, ben kamu görevi de yapan biriyim aynı zamanda. Kamudaki bir mantık vardır. Bir soruşturma başlarsa soruşturmanın selahiyeti açısından o kamu görevlileri görevden el çektirirler ya da istifa ederler ki adaletin önü açılsın diye. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun bir, bizim Türkiye Futbol Federasyonu ana statünün 44. maddesi gereğince, bunlar yan kurullar, şöyle bir ibare var. Futbol Federasyonu diyor ki Futbol Federasyonu başkanı tarafından atanır. Bir başkan 8 üyeden oluşur. Kendileri istifa etmedikçe veya çekilmedikçe veya TFF yönetim kurulunun süresi dolmadıkça görevde kalırlar. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Ya federasyon gidecek, Merkez Hakem Kurulu gitmesi için, ya da MHK'nin istifa etmesi gerekir. Şimdi istifa mekanizmasını çalıştırmayan bir Merkez Hakem Kurulu var. Yani adalete bir katkı sunmuyorlar. Şimdi düşünün, Merkez Hakem Kurulu dediğiniz kurul hakemlerin başındaki amir kurul. Onları atayan, klasmanlarını yükselten, klasman düşmelerini belirleyen bir kurum. Bu kuruma karşı birçok faal hakem, bakın birçok faal hakem savcılığa ya da emniyete gelip ifadeler verdiler. Bazıları tanık, bazıları müşteki sıfatıyla.
1: Sizi davet ettiler mi hocam? Yani belki açıklamak istemezsiniz ama.
3: Ben zaten hani Can, sen biliyorsun ben 2018 yılında hakem camiasından faal görevlerini bıraktım. 2020'de de biliyorsun FIFA'daki faal görevimi bıraktım.
1: Ama Deniz Ateş Bitnel de çok eski bıraktı. Onu bir davet etmişler tanık sıfatında.
3: Davet ederlerse ben de giderim. Yani devletten kaçacak halimiz yok. Biz devletimizin yanındayız.
1: Yok yok, sizin şöyle bir yani mesajınız var mesela, diyorsunuz ki Yasin Kol'la alakalı olarak, yani Ferhat Gündoğdu ve Hacı Osmanoğlu TFF'si gelmeden önce bu isim birincilikte görev yapıyordu. Klasman düşmüştü ama Hacı Osmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu gelince bir anda havuz sistemiyle Süper Lig'e aktarıldı. Yani geldi, üstüne bir de derbiler verildi diyorsunuz. Yani
3: doğru, bu geçen sene 8 derbinin altısını yönetmedi mi?
1: Doğru.
3: Doğru. Şimdi ben bunların hepsi açık kaynak.
1: Tabii ki.
3: Net bir şekilde. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2024 yılı Temmuz ayında, Temmuz ayından önceki listelere bakın. Orada bizim listelerimiz Süper Lig hakemleri ve birincilik hakemleri diye ayrı iki tane liste var. Ve Yasin Kol o zaman birincilik hakemlerinin arasında düşmüştü. Klasman düşmüştü. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu atandığında bu havuz dediğimiz bir liste yaptı. Ne yaptı? Birincilik hakemleriyle Süper Lig hakemlerini birleştirdi ve ismini üst klasman olarak değiştirdi. Bu üst klasman havuzuna dev çevirdiği anda, hatta bazı hakemler, işte bu şikayetçi olan hakemler devre dışı kaldı o havuz sisteminde. Onları liste dışında bıraktılar. Sebeplerini açıklamadan. Ama tahkimin sebebi şu: bunların hakemliğe karşı bu davranışları anlamında sıkıntıları var olduklarını söylüyorlar. Hatta Tugay Kaan Numanoğlu kendini şikayet etti, biliyorsunuz. Ben savcılığa gidip ben hakemliğe karşı ne yapmışım, bunu ispatlayın, çıkartın diyerekten kendisinin bir beyanı var savcılık makamında. Ve Yasin Kol o dönemden itibaren üst klasman hakemi oldu ve üst klasman hakemliği adı altında, yani havuz adı altında bir anda birincilikten hiçbir sınava tabi tutulmadan üst klasman havuzuna geldi ve arkasından da derbiler almaya başladı. Önemli maçları yönetti. Sadece derbiler değil, bakın playoff yükselmesi, atıyorum düşme grubu maçları, bunlar hepsi önemli maçlar. Şimdi sıkıntı şu, eğer iddialar doğruysa, ki bunları zaten aydınlığa çıkartacak olan hukuk sistemimiz, biz ona güveniyoruz. Hukuk sistemimizdeki bu iddialar eğer bir gerçek somut delillerle ortaya konup bir ceza durumu söz konusuysa, işte o zaman çok vahim durum var. Niye? Biliyorsunuz hakemler geçen sene 2025'in Ekim ayının sonunda 27'sinde bu bahis olayı ilk o zaman patlak vermişti. Ve hakemlerin adının altında Yasin Kol'la ilgili herhangi bir şey yoktu. Büyük bir ihtimalle zaten yasal bahislerinden alınan bilgilerdi bunlar. Şimdi dün akşamki iddia yasa dışı bahisle alakalandırıldı. Eğer bu iddia doğruysa bir Süper Lig hakeminin, hele ki derbi yöneten, Türkiye'deki önemli maçları yöneten, düşme maçlarını, playoff gibi maçları yöneten bir hakemin böyle bir şeyin içinde olması kabul edilemez. Burada sorumluluk sadece hakemin değil, unutmamamız gerekir ki Futbol Federasyonu bir kurumsal yapıdır. Futbol Federasyonu başkanından Merkez Hakem Kurulu'na kadar herkes sorumludur. Şu anda mesela bugün hafta sonu ikinci ve üçüncü lig oynanacak. Ve maçları mevcuttaki bulunan Merkez Hakem Kurulu oluşuyor. Şimdi biz sadece isimler sanki göz altında gibi, ama suçlamalar bir kişiye ait değil, MHK'nin tamamına ait. Çünkü niye? Merkez Hakem Kurulları klasman listelerini yaptıklarında bir karar defteri var. Karar defterine bütün üyeler imza atıyor. Yani bütün üyelerin orada sorumluluğu var. Ve bu mevcuttaki üyeler hala görevlerinin başındalar. Ben buradaki bir sıkıntıdan şüpheleniyorum. Yani bunun olmaması gerektiğini, soruşturmanın selahiyeti açısından bu kişilerin istifa etmesi gerektiğini ve hukuk yolunun tamamen özgür bırakılması, insanlar rahat bir şekilde gidip savcılara, emniyete konuşabilmeliler. Ellerindeki eğer delilleri varsa verebilmeliler. Hepimiz adaletin yerine getirilmesine yardımcı olmak zorundayız.
1: Serdar Akçı Hocam, az önce bir cümle kurdunuz. Yani bu adamlar istifa etmediler, etmeleri gerekiyor dediniz. Şimdi istifa etmezseler bu atamaları nasıl yapacaklar? Yani bu...
3: Ya istifa edilirse ne olur mu diyorsun?
1: Ya yok, mesela şu an istifa etmiyorlar bu adamlar dediniz. Evet. Etmedikleri sürece göreve devam mı edecekler?
3: Etmekle alamıyorsunuz. Talimat gereği. Ha, şu başka bir şey. Mahkeme kararında bir tedbir uygulanır, o ayrı bir şey. Bakın, hukuki olarak bir tedbir uygulanır. Yani sizin oraya atanma kriterleriniz var ya bizim. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüz kızartıcı suçlarla alakalı tedbirler konabilir bununla alakalı. O tedbir kararları konur, o zaman zaten otomatikman hukuki bir süreç. Bunu tabii hukukçular daha iyi bilir ama benim düşünceme göre bir insanın tedbir konması o elindeki bulunduğu hak ve görevleri, ödevleri yerine getirmesinin engellenmesi anlamına gelir. Otomatikman zaten orada görevden alınmış olurlar. Otomatik olarak görevden alınmış. Muhakeme kararıyla olabilir. Ama şu anda ben şunu diyorum, buna gerek yok. Eğer Sayın Merkez Hakem Kurulu üyeleri şu anda bu konuda kendilerine güveniyorlar ve adaletin de yerini bulmasını istiyorlarsa görevden çekilsinler, başka bir kurul atansın ve adalet şeffaf bir şekilde işlemeye devam etsin. Siz orada görevde kaldığınız müddetçe, çünkü suçlamalar mevcut Merkez Hakem Kurulu'na yönelik. Mevcut Merkez Hakem Kurulu'na yönelik suçlamalar varken bu kurulun görevden kalması soruşturmanın selahiyeti açısından sorun yaratabilir tarafındayım ben. Çünkü kamuda bizim bildiğimiz klasik bir anlayış var. Bu anlayış, bir soruşturma başladığında o soruşturmayla muhatap olan kişilerin görevden el çektirilmesi üzerine kurulur.
1: Evet, Serdar Akçer Hocam'la birlikteyiz. Bir tarafta da İbrahim Yavuz Hocamız var. Hocam, bu yazışmalarda Umut Eken'in haberine göre yazışmalardan sonra yapılan atama Karagümrük Bandırma Spor birincilik playoff finali içinmiş.
3: Yani evet.
1: Ya
3: evet.
1: İddia bu yönde. İşin sonu nereye kadar gidecek acaba?
3: Hocam, bunu yargı süreçleri. Şimdi biz burada yargı süreçlerine müdahale edecek bir laf söyleme hakkına
1: tabii,
3: sahip.
1: Tabii. Onu...
3: Ya onu baştan söyleyeyim. Çünkü buradaki olay artık yargıya gitmiştir. Sayın savcılarımız bu konu hakkındaki eldeki delilleri zaten, bakın şunu söyleyelim, kuvvetli deliller var ki sabah yapılan operasyonlarla, dün de Yasin Kol maç yönetiyordu. Trabzonspor'un bir hazırlık maçını yönetiyordu. Maçtan sonra soyunma odasında. Şimdi bunlar davet usulü değil. Bakın, diğer müştekilere ya da diğer ifade veren kişilere, mesela Deniz Ateş Bitler örneğini verdiniz biraz önce, telefon açıyorlar, davet ediyorlar, sizin bilginize ihtiyacımız var diyorlar, gidiyorlar. Bunlar böyle yapılmadı. Bunlar evlerinden alındılar değil mi? Gözaltına. Demek ki o süreçteki savcılık makamının elinde bulunan, Sayın Savcılık Makamı'nın elindeki bulunan deliller kuvvetli deliller. Bu kuvvetli delilleri göz önünde bu. Tabii ki bugün itibariyle bildiğim kadarıyla bugün dördüncü gün alındıklarından itibaren kanunen Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecekler. İstanbul'da mahkemeye büyük bir ihtimalle sevk edilecekler. Orada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vereceği karar çok önemli. Sevki nasıl yapacak? Tutuklama mı talep edecek? Adli kontrol mü talep edecek? Belki hiçbir şey diyecek. Bu delillerle bir şey olmaz diyecek, salacak. Belki mahkemeye çıkacaklar. Mahkeme tutuklama kararı verecek veya adli kontrol verecek. Yani bunların hiçbirini bilmiyoruz şu anda. Bizim sadece yapmamız gereken adaletin önünü açacak şekilde önlemler almasını gerektiğini kamuoyuyla paylaşmak. Ben de bugün diyorum ki adalet sisteminin rahat çalışabilmesini sağlayabilmemiz için mevcut Merkez Hakem Kurulu'nu istifa edip buradaki, hani bir laf vardır bize, aklan da gel derler biliyorsun bizde. İşte bunu yapması gerekiyor Futbol Federasyonu'nun. Bu baskıyı Merkez Hakem Kurulu üzerinde oluşturması gerekiyor. Yoksa Merkez Hakem Kurulu görevde kaldığı müddetçe 3 gün sonra bu zaten, yani bugün eğer şundan biz bahsediyorsak, senin biraz önce sorduğun soruya dönelim. Eğer sen diyorsan ki Serdar Hocam, ya bu olaylar yaşandı, hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edeceklerse, o zaman da şunu söyleyeceğiz: Türk futbolu bunu hak ediyor, bundan sonra kimse ses çıkartmasın.
1: Serdar Akçer Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
3: ben
1: sağlık.
3: Ben teşekkür ediyorum hocam. Kusura bakmayın, yayınlar fazla oluyor bu aralar. Biraz size bir etmiş olabilirim.
1: Estağfurullah hocam, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben sağlık tekrar.
3: Saygılar sunuyorum hocam. Görüşmek dileğiyle.
1: İbrahim Hocam'ın da selamı var sizlere.
3: Çok
1: görüşmek
3: çok saygılarımı iletin lütfen kendisine.
1: Evet, hocamızı uğurladık. Eski FIFA gözlemcisi, eski FIFA hakem eğitimcileri paneli üyesi, eski Süper Lig yardımcı hakemi Serdar Akçer hocamıza teşekkür ettik. Abi, bilir kişilerden bu detayları almak çok kıymetli. Bir araya gidelim istersen. Aradan sonra biz de birazcık daha yayına şey yapalım. Kısa bir ara, hemen geliyoruz dostlar.

0: Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz,

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
3: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor ama ben Serdar Akçer hocamla konuşurken İbrahim abi de Murat Fevzi Tanırlı'yla konuşuyormuş. Hemen Murat hocamızı da yayına aldık. Tabii bu olaylar varken bizim de bilgilerimiz bir yere kadar sınırlı oluyor. Hocalarımızdan bunları dinlemek, sizi de bilgilendirmek bizim için daha keyifli. Murat hocam, hoş geldiniz, saygılar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar, selamlar.
3: Hocam, az önce Serdar Akçer hocamla da konuştuk. Bilmiyorum sizin dinleme şansınız oldu mu ama
4: yok, dinleyemedim.
3: Sürekli bir artık tape mi deriz bunun adına, artık soruşturma ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Merkez Hakem Kurulu'yla bir yardımcı hakemin odada konuştuğu ses kaydı kamuoyuna servis edildi. Onun dışında WhatsApp konuşmaları da servis edildi. Türk futbolunun bu saatten sonra geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam?
4: Yani
3: ya da görüyor musunuz?
4: Bu da ayrı bir şey. Gelişmeler oluyor açıkçası. Korkutucu, endişe verici. Bir taraftan insanı öfkelendiren, bir taraftan üzen. Hani artık hangi tür duyguyu paylaşacağız bilemez olduk. Ben yıllardır Hürriyet'te de gerek Habertürk'teki programlarda da kurumsal anlamda hakemlik yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair Avrupa ile kıyaslayarak pek çok örneklerle tamamen kurumsallık çerçevesinde eleştirilerimi yapıyordum. İsimden bağımsız Ferhat, Ahmet, Mehmet değildi yani tek şeyim. Yapılan büyük yanlışlıkları dile getiriyordum ama geldiğimiz noktada iş daha vahim bir hal aldı. İş kurumsallık falan, yani çok naif şeyler kaldı. Hele dün Kerem Ersoy'un çıkan ses kaydı akıllara zarar. Yani o kayıt anlaşıldığı kadarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından gizlice alınıyor herhalde. Hani Kerem buraya konuş demiyordur diye tahmin ediyoruz herhalde.
5: Hocam zaten çok özür dilerim hocam, araya gireyim hemen.
4: Estağfurullah.
5: Bir kere şöyle, öncelikle ben tabii senin bağlanmanı çok istedim çünkü seni Habertürk'ten de biliyorum hocam. Bu konularla ilgili bilgin, birikimin, donanımın bizim için çok değerli. O gün de söylediklerini çok iyi bildiğim için, yani isimlerden bağımsız planlamayla ilgili yaptığın yorumlar çok önemli. Bugün karşılaştığımız durumda hatta ben şöyle yorumladım. Ben ses kaydını biraz önce radyoda dinledim. Benim kanım dondu, hatta şöyle yorumladım. Yani aslında hakemlik performansı iyiymiş. Yani en başta böyle bir idarecinin olduğu yerde, yani bundan daha iyi bir hakem performansını beklemek zaten çok akıllıca bir iş değil diye yorumladım. O yüzden yani gerçekten şok oldum hocam. Yani bu inanılmaz bir şey yani.
4: Kesinlikle inanılmaz. Sen fikrim. Ayrıca şu var. Demek ki diyorum ben 2022'de, 2024'te her iki döneminde de yok ettiği, nedensiz yok ettiği, hala kamuoyunu açıklayamadı ve halen de pek çok medya mensubu MHK toplantılarında sorduğunda size açıklamak zorunda değilim cevapları veren bir MHK başkanının herhalde genç çocukları, genç isimleri daha rahat yönetebileceği, korkutabileceği ortamları düşündü diye düşünüyorum. Çünkü halihazırda ifade vermeye giden hakemlerin bazı açıklamalarının sosyal medyada görüyoruz. İşte Eren Acar var mesela, hakem işlerindeydi önceden. Hakemleri ellerinde HTS kayıtları olduğuyla tehdit ediyordu diye bir açıklaması var. Eren Acar'ın verdiği ifadeden yola çıkarak paylaşılmış. Şimdi bunlar akıl almaz şeyler, akıl almaz, kan dondurucu açıkçası noktalar bence. Nasıl bir vehametin içine düştük bilmiyorum ama ben dediğim gibi işin tamamen kurumsal tarafını eleştirirken aslında daha başka neler oluyormuş endişesi taşıyoruz şimdi. Halihazırda nasıl bir karar çıkacak
5: oraya
4: bilmiyoruz
5: doğru
4: ama.
5: Gidiyor. Doğru.
4: Ama şimdi bu kadar sıkıntının olduğu bir yerde şimdi hani hep kurumsal diyorum. Halihazırda diyorlar ki işte ligler nasıl gidecek? Ya zaten 2025 Ocak ayından beri 2 seneye yaklaşan süredir MHK

0: olmuştu. Tahkimde miydi? PFDK'da mıydı? Hemen iki üye çıkarıldı. Yerine iki üye geldi.
1: Evet.
0: Yani tamamen her türlü şey uygunsuz
1: Zaten
0: gidiyor. Daha
1: evet.
0: uygunsuzu da şu an hakem işleri müdürü aktif bir hakem. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok.
2: Hocam bir soru sormak istiyorum Murat Feyzi Tanır'la beraberiz. Siz de Süper Lig'de hakemlik yaptınız. Yani sizin olduğunuz dönemde yani hakem odalarında hani aba altından size böyle sopa gösteriyorlar mıydı? Size bu tarz hani evet böyle net olmasa da size de bu tarz işte bak bunu yapmazsan şu olur muydu tarzı mobbing diyeyim. Hani bu kadar sert olmamıştır da hani bu tarz buna benzer hani bu kadar afaki olmasa da aba altından sopa gösteriliyor muydu?
0: Yani şöyle asla gösterilmiyordu ama ben burada bir küçük düzeltme yapayım. Süper Lig hakemliğim yok. Ama asla böyle bir şey yoktu. Çünkü o dönemin, pek çok dönemin daha önceki dönemlerdeki Merkez Hakem Kurulu başkanları, İl Hakem Kurulu başkanları, derneklerde başkanlar çok yüksek ihtimalle camianın saygı gören isimleri olurdu. Camianın değer verdiği isimler olurdu büyük oranda. Böyle nereden geldiği belirsiz, camiada hiç vakit geçirmemiş, camiaya bir şey katmamış insanların pat diye yönetici yapıldığı dönemler ben görmedim. Hatta camia dışından Zekeriya Alp başkanı olduğunda Sayın Zekeriya Alp çok büyük kabul görmüştü. Çünkü futbol geçmişi, futbolcu kariyeri, genel insani değerleri ve saygısı pek çok hakem tarafından çok çok
1: Kabul
0: takdirle
1: görüyor, evet.
0: karşılanmıştı. Hatta genelde hani dışarıdan birinin yönetmesi nasıl olur diye. Keza bir dönem Ufuk Özertem olmuştu biliyorsunuz. Bunlar saygın insanlardı. Böyle ucuz hesaplar peşinde koşan, korku dağları yaratan değil, arkasında hakeminin arkasında duran insanlardı.
1: Evet.
0: Onları koruyan insanlardı.
1: Peki hocam çok kısa ben bir şey sorayım. Son çok da zamanını almayayım senin de.
0: Estağfurullah.
1: Ya peki hocam bu süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Yani şimdi mesela bir sürü şey okuyoruz. İşte ligin durdurulması ile ilgili, yabancı hakemlerin bundan sonraki süreci idare etmesi ile ilgili. Senin düşüncen ne hocam bundan sonraki süreçle alakalı?
0: Şimdi prosedürel olarak bir sorun olmaz. Zaten hukuksuz yönetilen bir Merkez Hakem Kurulu vardı. Talimatların aykırı yönetilen bir Merkez Hakem Kurulu vardı. İki üyenin yerine kimse atanmadığı gibi hani talimata uygun değildi. Dolayısıyla şu anda kötü senaryoda diyelim varsayalım Sayın Başkan'la üye ceza aldılar. Gözaltı sonrası ceza çıktı. Geride beş üye daha var. Bunlar atama yapabilir. Zaten ben şu anda ikinize de son 5 haftaki şeyi versem atamaları. Sözde havuz sistemi var diye 50 tane hakemimiz var diye yalan dolan kamuoyu kandırılarak
1: Anlatıyor,
0: yıllardır devam ediyor. 10-15 isim var zaten. Yazacaksınız siz de bu hafta Fenerbahçe'ye Mehmet Türkmen'i verelim. Galatasaray maçına Oğuzhan Çakır'ı verelim. Herkesin yazacağı 9 isim çok
1: evet.
0: rahat var.
1: Doğru.
0: Meyanket olmaya da gerek yok. Zaten havuz adı altında hepimiz aklımızda alay ediliyor bizim 2 senedir. Dolayısıyla hakem ataması sorun olmaz. Amma ve lakin zaten çoğu tecrübesiz ve büyük çoğu bu Merkez Hakem Kurulu'nun getirdiği yeteneksiz hakemler yüzünden ülke futbolunun hakemlik tarafı karışmış durumdaydı. Hakemlikten nasibini almamış isimleri kadrolaşma adı altında çıkardılar 2 senedir, 2024'ten beri. Sonuçlar ortada, herkes isyanda. Şimdi bu
1: Doğru.
0: çocuklar bir de bu kadar baskının üstüne, bu kadar sıkıntının adli tarafın, adli boyutun üstüne sahaya çıkıp nasıl hakemlik yapacaklar? Yapamazlar.
1: Çok
0: O
1: zor.
0: yüzden çok zor yani. Bunu sahanın içinden gelenler çok daha iyi. Yani seyircinin göstereceği tepki, yöneticilerin göstereceği
1: Kesinlikle.
0: tepki, oyuncuların bakışları bile değişir oyuncuların
1: Tabii.
0: sahadaki
1: Zaten
0: hakeme.
1: ya bugüne kadar zaten pek hoş karşılanmıyorlardı. Artık iyice o işi idare etme konusunda zorlanacaklar ki bence senin burada söylediğin en değerli şey bu anlamda yani hem teknik anlamda hem de o işin psikoloji tarafını idare edebilecek deneyimde kalitede hakem değiller zaten. Bir de
0: Yok,
1: işin o
0: 3-5
1: tarafı
0: hakem
1: var
0: kaldı
1: yani.
0: zaten öyle.
1: Evet,
0: 3-5,
1: evet.
0: tabii 3-5 hakem kaldı. Bir de zaten burada olası her hatada artık mutlaka bir
1: Altında başka bir şey, evet.
0: altında başka bir şey aranacak. O yüzden dediğin gibi yabancı hakem konusu bence gündeme getirilmeli. Mevcut da bu sene için bence iyi giden 2-3 hakem var. Onlar yine kısmen Anadolu takımları diyeceğim. O şekilde maçlarda kullanılabilir. Yabancı hakemler getirilmeli. Yoksa bu güven ortamını hiçbir yerde
1: Çok
0: yatamayız.
1: zor
0: Daha
1: değil
0: büyük
1: mi?
0: kaoslara sebebiyet
1: Doğru.
0: veririz yani.
1: Doğru. Hocam
0: Ama
1: çok teşekkür
0: ben şunu
1: ediyorum. Tabii,
0: ekleyeyim.
1: tabii
0: Son
1: hocam.
0: şunu ekleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hakemlik müessesesinin bu kadar ayaklar altına alındığı başka bir dönem ben hatırlamıyorum. Sen üst düzey takımlarda
1: Evet.
0: Galatasaray'a ne kadar oynadın bilmiyorum. Bu kadar rezil bir
1: Yok
0: dönem
1: hocam hiç.
0: hatırladın mı?
1: Yani
0: Ben
1: valla
0: bilmiyorum.
1: biraz önce ben de onu anlatıyordum. Yani hiç bu kadar dağıldığı bir dönem ben hatırlamıyorum hocam yani.
0: Ben çok üzülüyorum bu açıdan. Yani şu
1: Evet.
0: meslek kamuoyunda, sokaktaki insanların nezdinde itibarı yerle bir edildi. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Değerli ben teşekkür ederim.

0: Görüşmek üzere.
1: Abi biz herhalde görevimizi yaptık.
2: Biz artık şeye dönelim, biz sahaya dönelim ya. Biz dönelim. Kendi alanımıza dönelim. Yani akşam mil takım yani her maç önemli tabii ki ama özellikle bu iki mağlubiyet Montella'nın üzerine bu psikolojik anlamda geçirdiği süreç şimdi ona nasıl reaksiyon gösterecek açıkçası çok merak ediyorum. Yani benim Montella teknik anlamda çok beğendiğim bir teknik direktör ki maç analizini çok değerli bulduğum burada birçok örneğini verdiğim maçlar vardı ama yani son basın toplantısında ciddi anlamda dağılmış ve psikolojik anlamda yıpranmış buna direnç gösteremeyen ki açıklamalarıyla bugüne kadar çok takdir ettiğim bir ismin bu kadar beni şaşırtması bu maç sonrası yani olası kötü sonuçta bayağı bir onu yıpratacağını düşünüyorum ama oyun anlamında o kadar ümitsiz değilim. Yani evet Belçika çok önemli bir jenerasyondan sonra değişime gidiyor. Teknik direktöründen oyuncusuna kadar genç oyuncuları deneyimli oyuncularla harmanlıyorlar. Ama değişimde olan bir takım ne olursa olsun ben arada güç dengesi olarak çok ciddi bir farkın olduğunu asla inanmıyorum. Yani skor tarafından yorumlarsak yanılırız. Onu yapabilecek kalitede organizasyon oyunculara sahibiz. Yani tabii çok her sonucu açık bir karşılaşma diyebilirim. Yani bizim için de onlar için de böyle bir karşılaşma. Çünkü onlar da bir değişim yaşıyorlar. Oyunun iki taraf adına da çok kırılmaya müsait olduğunu da söyleyebilirim. Tabii burada bizim için önemli olan hocanın planlaması ne olacak? Hangi oyuncularla sahada olacak? Mesela şeyi çok değerli buldum. Bugüne kadar santraforsuz bir düzenle milli takım hem C grubundan A grubuna kadar geliyor. Hem Dünya Kupası'na katılıyor. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Orada gruptan çıkıyor. Yani santraforsuz düzen bugüne kadar değerli ve biz ondan maksimum verimi aldık ama tükendi artık. Sistem bir değişim istiyor. Ve elinde evet şu an için yeterli gözükmese de Denizgül diye bir oyuncu var. Yani. Bartu diye bir oyuncu var değil mi? Hani sonuçta evet çok oynama ritmi olmasa da bizim şunu yapmamız lazım. Yani yaş ortalamasını düşünün. Can Uzun, Arda Güler, işte Denizgül değil mi? Yani deneyimlilerle gençleri harmanlarken yaş ortalamasını düşürüp yani hem bugün bu karşılaşmaları yaparken geleceği de inşa etmek zorundayız. Yani artık Denizgül'le bir santrafor modelini denememiz lazım. Evet eksik bırakacak Denizgül'ün performansı kısa vadede ama biz şunu yorumlamamız lazım. Dışarıda insanlar şunu görmesi lazım. Evet teknik direktörün B planı da var. Yani tükendi Barış Alper'le önde gezen, Kerem'le gezen sistem tükendi. Verim alamıyoruz. Evet şimdi net bir santraforla bir oyun modeline geçiş yapmamız lazım. Evet bu sancılı olacak ama bir şey görmemiz lazım. Montella'da en çok itiraz ettiğim
0: yani
2: şey bu.
0: Yani buradan anladığım sen şuna inanıyorsun yani Belçika'yı yenebileceğimizi
2: yenebiliriz. Yani ben mesela Fransa maçını canlı stadyumda izledim.
0: Şu yüzden mi inanıyorsun? Hani bazen abi yerden kalkmak için belki böyle sert bir darbe ihtiyacın vardır ya. Bu, o darbe yediğini düşünüyorsun
2: ya
0: yani.
2: Ya artık şöyle düşünüyorum ben. Empati kuruyorum yani. Hani milli takımlarda evet A milli takımda oynamadım ama milli takım bütün yaş kategorilerinde oynadım. Yani Ümit milli takımdan Olimpik milli takıma kadar. En çok dağıldığımız dönemi de hatırlıyorum. İnsanlar en çok dağıldığı dönem güçlü organizasyon tekrar ayağa kalkması için büyük fırsattır yani. Hani Belçika deplasmanı aslında oyuncular için büyük fırsat ve şunu biliyorum. Oyuncular aralarında konuşurken bunu fırsata çevirmemiz lazım üzerine de değerlendirme yaparlar. Yani tabii ki belirleyici olan fiziksel durumdur, taktiktir, tekniktir ama işin motivasyon kısmının da önemli olduğu anlar vardır. Burada o bizim avantajımız olabilir. Çünkü onu yapacak kalitede oyunculara sahibiz. Yani o anlamda karamsar değilim. Yani Belçika'ya karşı kazanacak oyuncu kalitemiz var. Evet oyunumuz tıkandı santraforsuz düzende. Tıkandık. Şimdi son maç çok ciddi eleştiri var kabul ediyorum ama mesela şey çok ciddi anlamda bizi hayal kırıklığına uğrattı. Altay'ın performansı, Meri'nin performansı. Şimdi bireysel anlamda işin merkezinde olan hani bizi bir önceki oyunlarda yukarı çıkartan oyuncuların performansı bir hayli düştü. Oyuncu bulamıyoruz, sayamıyoruz oyuncu. Ama bunlar sürekli olacak diye bir durum yok. Bunlar evet bir yerde de ayağa kalkacak bu oyuncular değil mi? O yüzden bu maç bu anlamda bizim adımıza fırsat diye düşünüyorum. Kendi lehimize çevirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yapacak kalitede oyuncularımız var.
0: Evet tabii bütün bunlar olurken konuşulmayan, çalılıklar arasında kalan başka bir konu da var. Milli takımımız Belçika'ya giderken federasyon ekibinin çantalarında kayıt dışı para aradılar. Beklettiler yani federasyon yetkililerini.
2: Öyle mi?
0: Tabii aslında bu da hiç konuşulmuyor.

0: baktığında
1: inanılmaz bir şey ya.
0: Yani özellikle yani yüksek meblağda bir nakit aramışlar bagajlarda ve el çantalarında bekletmişler. Mesela bu hiç konuşulan bir konu değil. Çünkü o kadar konu var ki bu bizde birazcık daha böyle çığlıklar arasında yani, kaldı.
1: Baksana öyle yerlere ya gittik ki yani sahaya
0: gelemiyoruz
1: Cihan. Yani sahanın dışı o kadar problemli ki dönemiyoruz sahanın içine. Bilmiyordum onu, yeni öğrendim. Dün ben A-Spor'da yayındaydım. Sonuçta Turkuaz Medya yayıncı kuruluş olduğu için yayındayken şeyi bekledik. O takım otobüsü gelecek değil mi? Yani hani yayındayken de oraya muhabir arkadaşımıza bağlanacağız. Ya perondan direkt götürmüşler yani şeyi. Ya düşünebiliyor musunuz? Kimi kimden kaçırıyorsunuz yani? Mesela ona çok sinirlendim dün ya. Abi ne demek bu dün Murat Özbostan da aslında çok önemli bir şey söyledi. Yani abi orada takımın bir sözcüsü olur ya. Mesela sportif tabii direktör gibi menajer, Hamit'in olduğu pozisyon. Evet, Hamit bence o donanımda biriydi ama onu götüremedi o süreci yani. Çok öfkelendi, kontrol edemedi öfkesini ama isim olarak, profil olarak şahane bir profildi Hamit.
0: Türk futbolunun bana ihtiyacı var dedi ya.
1: İşte
0: orada
1: yıktı.
0: Özür
1: ya,
0: diledi, yanlış anlaşıldım dedi
1: işte
0: ama.
1: İşte bir şey çıktı ya. Evet. Söz çıktı, artık geri dönemiyor. Orada birinin olması gerekmiyor mu? Sözcü olarak değil mi? Bizim de anlamamız açısından ne yaptı bu milli takım iki gün? Değil mi? O işin teknik tarafında ya eski A milli takım oyuncusu olabilir, teknik donanıma sahip biri olabilir. Bu süreci böyle geçirdik. Değil mi? Yani ya biz kimi kimden kaçırıyoruz ya? İsmail Kartal dedi ya, İrfan Can'a demiş ya maçtan önce. Kulaklarını tıka demiş. Mesela kime tıkıyorsun abi kulaklarını? Yani kimi kimden koruyorsun? Kendi seyircin ya o senin. Düşünebiliyor musun ya? Kulaklarını tıka diyor. Kimden? Ya oyuncuya aslında verdiği mesaj ne biliyor musun? Yerden göğe kadar haklısın. Bu gördüğün 50 bin kişi haksız. Tıka kulaklarını, duyma onları. Öyle denir değil mi? Bizde mesela ciddiye alma dersin değil mi birine?
0: Umursama ya. Yani.
1: Abi bırak ciddiye alma. Niye mesela der sana ciddiye alma? Senin haklı olduğuna inandığı için. Kulaklarını tıka olur mu ya? Ya da milli takım niye gider oradan peronda? Göstereceksin abi. Oyuncularını göstereceksin. Görecek insanlar. Bu bizim ya milli takım. Bu kulüpçülük değil ya. Bu hepimizin takımı değil mi milli takım yani? Herkesin desteklediği ya. Kimi kimden saklıyoruz? Çıkacak oradan biri, anlatacak ya bize iki gün ne yaptı bu çocuklar.
0: Bizde şey var yani, kötü sonuçlanınca kafayı yere eğme var. Aslında orada kafayı kaldırıp anlatması lazım.
1: Ama orada başlar ya gelişim. Ama işte hep aynı, bak biz genç milli takımlarda oynarken kaybedince bize kafanızı eğin denirdi.
0: İşte Dünya Kupası'nda gördün.
1: Eğin kafanızı. Niye eğeceğiz kafamızı? Biz yüz kızartıcı bir şey yapmadığımız sürece eğmeyeceğiz. Kaybedebiliriz. Değil mi yani? Dünya Kupası'na giderken de o takım bendim. Kaybeden de bendim. Orada nasıl başım havadaysa burada da tabii ki mahcup ol. Tabii ki kötü sonuçtan öz eleştirini yap. Yani ama kafanı eğ falan. O samimi bir davranış değil yani. Mesela utanıyoruz dedi değil mi Arda? Niye utanıyorsun? Niye utanır ki bir insan? Bir şeyden utanırsın işte. Yüz kızartıcı bir şey varsa utanırsın. Bir insan kaybetti diye utanır mı? Niye o kültür eski kültür? Benim zamanımdan gelen. Benden önce benim zamanım devam ediyor.
0: Ya bizde utanma tabiri de biraz çok farklı kullanılıyor yani. Utanma aslında senin söylediğin gibi. Utanma çok şey bir şey. Başka ama bir orada şey. Mahcup olduk abi, anlamında da
1: kullanma,
0: kullanılıyor
1: bazen. O çocuklara öğretme onu. Kimse evet, o işin görevlisi doğru, öğretme. Doğru. Onlara onu söyleme. Onu öğreten bizim gibi, bizim çocukluğumuzda bize öğrettikleri gibi. Ey kafanı aşağı. Ey abi kafanı aşağı. Kaldır kafanı. Önce öyle kendine gelirsin. Öteki türlü bak gerçekten her kulvarda, altyapısından A takıma kadar ciddi anlamda düşüncede diyorum. Bak önce düşüncede bir değişime gitmen lazım. Düşünceni, bakış açını diyor ya şeyde, av mevsiminde bakış açını değiştir diyor değil mi orada? Bakış açını değiştirmeden halletme şansın yok. Düşünceyi değiştirmeden aynı şeyleri yapıyorsun çünkü farklı sonuç bekliyorsun. Altyapıda şöyle derler. Pas hatası yapma, garanti oyna derler. Duyuyorum hala biliyor musun? Geçen gün video izledim. Çocuğa diyor ki hata yapma. La bırak hata yapsın. Bırak, ne hata yapma. Hata yapacak ki öğrenecek. Hata yapacak çocuk. Risk alacak. Hata yapma diyen çocuk gelişmez. Hayatta da öyledir. Sen bir baba olarak çocuğuna hata yapma yapma yapma dersen değil mi? Böyle sürekli çocuğu sorumluluk almaz. Hata yanlış ayıracak değil mi çocuk yani? Doğruyu yanlış ama deneyimleyecek. Böyle olur mu? Sen istiyorsun ki bak şeyde, hatta yine bir video izledim. Diyor ki paylaşarak diyor oynayacağız diyor. Şimdi çocuğa paylaşarak oynamayı öğretiyor altyapı antrenörü. Çocuk paylaşmayı nerede öğrenir abi? Orada öğrenmez ki, ailede öğrenir. Sokakta öğrenir yani. Paylaşmayı aile öğretecek çocuğa değil mi? Sen ailede hiç paylaşmayı öğretmediğin bir çocuk orada nasıl öğrenecek hemen?

0: paylaşmayı. Aileden geliyor ya. Ailede baskılarsan çocuğu, antrenör de baskılıyor. Ya ben vallahi billahi Gazi Osman Paşa'da oynarken pas hatası yaptım diye dövüyordu bizi hocalar ya. Vallahi billahi dövüyordu ya. Düşünebiliyor musun bizim hani...
1: Güldürüyorsun beni. Evet,
0: ama doğru. Öyle abi, öyle yani şimdi doğru, ne yapalım yaşadık doğru. Bunu yani.
1: Doğru, okulda da çok dayak yedik.
0: Okulda mesela, da öyle. Şimdi olmuyor. Ama mesela öğrettiğimiz şeyler vardı. Benim fen öğretmenim vardı. Bak hayatta unutmam çünkü çok sağlam dövmüştü beni. Sağ mı bilmiyorum hani. Şahbender Işık. İsmi de çok şeydi böyle hani. Hani ondan da yersin dayak.
1: Şahbender'den de daha gelirmiş yani. Şahbender
0: hocadan yersin dayak yani abi. Ya dedi ki deneyle ilgili bir şey böyle bir şey oldu. Ben de hani arkada işte kız arkadaşlarımla böyle şey yapıyorum. Okulda da böyle hani en top oynuyoruz ya.
1: Popüleriz, yakışıklıyız da.
0: Top oynuyoruz diye ön plandayız.
1: Yakışıklıyız da. Tamam sen
0: şimdi
1: ben
0: şimdi orada orada hani hoşuma da gidiyor falan. Öyle adam yani hocayla böyle biraz şeye götürdüm işi. Alaya götürdüm yani. Hani o sınır verdi. Ben sonuna kadar zorladım. En son adam çağırdı beni tahtaya.
1: Arkadaşlar da gülüyor sen zorlarken.
0: Gülüyor ben acayip tabii. Lan, hani, adam çağırdı bana sağlam bir tokat attı ama böyle acayip sağlam bir tokat. Bak o çınlama var ya anlatırken bile kulağımda. Oturdum sıraya geldim. Tabii önce içimden bayağı bir şey yaptım ya saydırdım yani. Sonra oturdum. Lan düşündüm tamam mı o ara? Hani bu herif vurdu bana ama yani lan ben de biraz ayıp ettim yani. Hani ortaokuldayım sonuçta çocuk da değilim artık yavaş yavaş. Şeyden sonra çıktım gittim özür diledim ondan. Okul çıkışı hani işte herkes yürüyor öğretmenler evine doğru yürüyor. Bizim ev de oraya yakın. Gittim özür diledim öğretmenden. Yani o aslında tokat bana ciddi anlamda bir ders oldu yani. Hani bir büyüğüne, öğretmenine, değil mi arkadaşına.
1: Seninki de bir büyük yani o tokattan sonra belki hocaya şey de olabilirdin. Hani tırnak içinde argo tabiri tutulabilirdin.
0: Abi işte ama bizim ama ailemiz ama bizim ailemiz bizi öyle yetiştirmedi. Bizim büyüğüne, öğretmenine, hocana değil mi saygı
1: muazzam
0: şimdi
1: hareket. Şimdi tabii
0: benim,
1: ki.
0: Benim ailem Balkanlardan gelmiş. Yugoslavya'dan buraya gelmişler. Çuvalla, soğanla, patatesle gelmişler. Birinci temel düşünceleri ne? Barınma, hayatta kalma değil mi? Ya bu insanların bize eğitim anlamında vereceği hiçbir şey yoktu ama temel eğitimi verdiler. Büyüğün, küçüğün değil mi? Yardım etme. Bunu verdiler. Ben geçen gün havalimanından metro ile dönüyorum. Ya bak şunu gördü bu gözler biliyor musun? Zor tuttum kendimi müdahale etmemek için yani. Ya elinde çocuk var. Ayakta bekliyor. 4 tane gencecik çocuk oturuyor. Hepsi bacak bacak üstüne atmış. Bir tane 60'lı yaşlarında bir abla kalktı. Şeye yer verdi. Ve en ufak bir şey yok çocuklarda. En ufak bir rahatsızlık yok. O kadar sinirlendim ki. Ya arkadaş bu da ailelere de mesaj olsun. Ya şu çocuklarınızı bak o çocuklarda bir suç yok ha. Onun kesin anası babası öğretmiyor ona. Hatta şöyle diyor. Sen de yorgunsun. Otur. Kalksın abi çocuklarınız yani. Çocuklarınız kalksın. Bilsin yaşlıya, işte engelliye, hamile birine değil mi yani zorda olan birine yardım etmeyi öğrensin. Alsın çantasını taşısın abi. Yani mesela bunu kaybetme. Niye kaybediyorsun bu değerlerini? Batıdan alacağım diye saçma sapan şeyleri alıyorsunuz çocuklarınıza. Müziktir, saçma sapan alışkanlıkları alıyorsun. Niye kaybediyorsun kendi öz değerlerini büyüğüne küçüğüne değil mi? Avrupa'da böyle bir şey yok diyor. Avrupa'da ama daha başka şeyler var. Güzel şeyler almıyorsun. Mesela ben gittim. Bak kimse kimseye kornaya basmıyor, yaya geçidinde yol veriyor, acele etmiyorlar, sıra var değil mi? O tarafı almıyorsun ama. Şeyi almak istiyorsun, orada kimse kimseye yer vermiyor. Kaybetme abi sen de. Sen de onlara bir şey öğret, onlara da yer ver hatta tam tersi değil mi? Mesela yaşlılar geliyor, Taksim'le Maksim'le metroya biniyorsun. Kalk yer ver yaşlı birine de. Aa bak Türkiye'de de büyüğüne küçüğüne böyle bir şey var, davranış var. O yüzden bunları kaybetme. Bunun aslında şeyden de hiçbir farkı yok Cihan. Oyundan hiçbir farkı yok yani. Oyunla aynı şey ya. Hayatın oyundan bir farkı yok ki. Bak sonra işte Ferhat Gündoğdu'nun değil mi? O ses kayıtlarını dinliyorsun yani. Çünkü düşüncede sağlıklı biri değilmiş ki. Düşüncede sağlıklı biri değilmiş. Bir insan bir insana böyle bir şey yapar mı yani?
1: Az önce söylediğim de çok kıymetli. O yer verme kültürü de sanki böyle yavaş yavaş kalkıyor gibi.
0: Bilmiyor çocuk bilmiyor. Ben bir tane çocuğu bir kere şeyde Ataşehir'de otobüste kaldırdım çocuğu. Ama çocuğun bana bir bakışı var. Sonra üzüldüm de çocuk niye kalktığını anlamadı. Çocuğa dedim ki abicim sen bir kalk dedim. O ara bir abla vardı o oturdu. Çocuk kalktı Allah var hiç bir itiraz da etmedi ama anlayamadım mevzuyu. Hani bu beni niye kaldırdı acaba dedi. Çünkü onun annesi babası muhtemelen öğretmiyor çocuğa. Yorgunsun okuldan otur diyor. Çocuk yaşlıya yer vermesi gerektiğini bilmiyor ki. Sen niye kaybettiriyorsun bu değerini Allah aşkına yani?
1: Yüksel Hoca'dan yediği dayakları neden hiç anlatmıyor demiş İbrahim.
0: İşte bu Aytek anladım zaten o Yüksel Hoca'dan. Ya bak şöyle bir olay yaşadım.
1: Boksörcü müydü
0: hoca? Ya Yüksel Hoca bir kere şey yani Bulgaristan'dan gelmişti baya böyle
1: ağır
0: şey.
1: Ağır siklet mi?
0: Abi çok sağlamdı Yüksel Hoca. Yani şimdi Aytek biliyor. Bir gün başıma ne geldi biliyor musun? Ben hatta antrenör kursuna gittikten sonra Hoca ile Gazi Osman Paşa denk geldim. Yani söylediğim için söyleyeyim. Ayak dışıyla bir pas attım tamam mı Cihan'da? 14 yaşındayım yani. Ayak dışıyla pas atmak hele isabetliyse önemlidir yani. Çağırdı beni abi yanına gittim falan. Bir tane vurdu tabii yani. Hani dedi bir futbolda dedi ayak içi vardır. Ayak üstü ayak dışı kullanılmaz dedi. Ama ayak içi kullanılır falan hani. Geniş yer yani hata yapmazsın dışı falan. Sonra neyse ben antrenör kursuna gittim. Böyle bir olay oldu. Durdurdum ben tamam mı? Ayak dışıyla pas attı çocuk durdurdum. Dedim ki işte buradan ayak dışıyla değil sol ayağın içiyle yapılır. Sağ ayağın dışıyla değil dedim. Adam dedi ki bana niye dedi. Diyemedim ki Yüksel Hoca döverek bize bunu ikna etti. Dedi ki işte dedi oyuncunun dedi özel meziyetidir bu dedi. Yani oyuncu bunu halledebiliyorsa yapabiliyorsa problemi ortadan kaldırabiliyorsa bırak. Evet göster doğruyu göster. Yani buradan sol ayağın içiyle yapması gerektiğini göster ama Kovarejma oluyorsun eğer yani geliştirirsen. Evet çok az Kovarejma da olabilir ama. Onun meziyeti benzer meziyet de olabilir diyor. Şimdi oradan bize öyle öğretti. Sonra ben onu gördüm dedim ya antrenör kursundaydım dedim. Hocam yani senin dedim bize yani boşuna bedavadan yemişim biz orada dedim yani. Kursu yani. Bana dedim
1: bir şey var ya biz küçükken şey
0: orada ama o da şöyle dedi yani. Gazi Osman Paşa altyapısı şeydir yani. Hani süper işte Aytek de Süper Lig'de oynadı. Bir sürü bizim yaşadığımız bizden önce sonra çok oynayan Süper Lig'de arkadaşımız vardı. O da diyor ki ama diyor bak hepiniz diyor gittiniz Süper Lig'lerde profesyonel oldunuz diyor. Demek ki o eğitim doğru
1: ama yani.
0: Ben de tabii şöyle yorumladım yani bir de hani o olmasa neler olacaktı yani sayı artabilirdi diye.
1: Gazi Osman Paşa, Bayram Paşa, işte Karagümrük falan bunların altyapıları çok şeydi popülerdi. Bir ara Feriköy de vardı o da şu an nasıl bilmiyorum.
0: Orada ya şöyle aslında hala bence var ülkede Bayram Paşa'da, Gazi Osman Paşa'da, Feriköy'de işte ülkenin değişen ne oldu biliyor musun? Eğitmen gitti. Kaybettik eğitmenleri. Eğitmen yok ülkede. Çocukları eğitecek antrenörleri kaybettik biz. Yoksa var Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi'nde aynı çocuklar. Var Altın Tepsi'de aynı çocuklar. Gazi Osman Paşa'da aynı çocuklar ama kaybettin. Eğiticin yok. Altyapı hocaların yok. Bak ben Alaaddin Hoca, işte Aytek bilir. Onunla çalıştım. İşte Ali Hoca ile çalıştım. Bunlar Cevat Hoca ile ki Cevat Hoca Galatasaray'a kadar geldi. Bizim altyapı antrenörümüzdü Cevat Güler. Galatasaray'a kadar geldi, teknik direktör oldu. Şimdi bunlar gerçekten o dönem yani o dönemin en iyi antrenörü. Onlar geliştiriyordu oyuncuları. Öngörebiliyorlardı, gelişimine dokunabiliyorlardı. Biz onu kaybettik yani.
1: İbrahim Hocam bu yer verme konusunda çok güzel konuştu. Gözlerim doldu demiş. Bence onu bir ses kaydını alın, Reels olarak paylaşın. Gençlerin bunu duymaya ihtiyacı var. Katılıyorum demiş.
0: Eyvallah, sağ olsun.
1: İyi yayınlar basın olarak hakem hakem diye bitirdik hakemliği. Yabancı hakem gelir 2-3 hafta sonra onlar da başlar böyle kötü yönetmeye diye bir mesaj.
0: Zaten var. Şöyle o kurtuluş değil o kısa vadede bir çözüm olarak anlattık. Aynı fikirdeyim yabancıya da benzer şeyi yaparsın yani. Hani şu an işte Murat Fevzi Tanırlı Hoca'nın anlattığı gibi şu an yani kısa vadede bir şey var onu kaldırmamız lazım ortadan yani.
1: Şu an demiş cuma çıkışındayım dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor gittim hayır lokması sırasına girdim sizce ben normal bir fakir miyim yoksa faz fakir miyim demiş yok canım öyle şey söyleme Salih.
0: Allah kabul etsin diyelim. Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin. Evet, ben de yerim ya ben de lokmayı çok severim biliyor musun yani canın çekince o şeyi.
0: Ya güzel hoştur ama hani o tatlı işlerinden bence biraz uzak durmakta fayda var yani çok iyi bir şey değil o tatlı işleri yani yapabilmek kolay mı değil tabii
1: ben
0: ki.
1: Ben pro seviye fakir olarak bile yiyebilirim yani.
0: Onun ekonomiyle afiyet alakalı bu.
1: Tabii canım ya. Şey. İnsan canı çekmiş. Tabii, afiyet aynen. Olsun. Kartal Spor vardı demiş. Neredeyse Kartal... bir dönem elini attığın futbolcu Kartal Spor'da geçmiş vardı.
0: Volkan Demirel, Egemen.
1: Manisa da öyleydi.
0: Ya oradan sen... geliyor. Ya Manisa'sı var. Trabzon'u var. Trabzon'dan yetişen oyuncular. Yani çok fazla vardı ya. Yani İzmir, Adana. Adana'da özellikle yani. Hani Adana Spor'dan, Adana bölgesinden çok yetenekli oyuncular geliyordu. O Çukurova'da acayip bir madendi orası yani.
1: Pazar içinde Pierre Loti'nin yanında toprak sahada oynadı mı İbrahim Yavuz demiş.
0: Pierre Loti'nin orada aşağıda oynadık. Yıldız Tabya'da mı? Pazar içi diyor. Yok pazar içi. Yıldız Tabya'da oynuyorduk. Biz antrenmanları orada yapıyorduk. Şeyi orada, şeyde pazar içinde hatırlamıyorum öyle bir.
1: Evet. İki sene önce Azerbaycan'a gittim. 15 gün Bakü'de kaldım. O kadar metroya otobüse bindim. Bir tane ayakta kadın görmedim. 60 yaşındaki adam bile 10 yaşındaki kız çocuğuna yer veriyor. Öyle bir şaşırdım ki inanasım gelmedi. Ya bizde de var da. Ya
0: var var ama biz işte biz kaldık mesela. Ben 82 doğumluyum. İşte sen gene ben ve benden 10 yaş ufaklar. Yine bu kültürle büyüyenler biliyor ama yeni özellikle yani 10'lu yaşlarının başlarında olanlar çok uzaklar bu konuya yani. Bu arada Bayram abi mesaj atmış, Bayram Olcay. Ali Beyköy'den bahsetmiş. Ali Beyköy'de de çok iyi oyuncular vardı. Aynen %100. Ya artar. Yani şimdi böyle gidersek gerçekten çok fazla her yerden oyuncu sayabiliriz yani.
1: Bu sürecin kazananı Montelli oldu diyebilir miyiz demiş.
0: Ne diye? Şey diye mi? Gündem değişti yani.
1: Evet yani bu maçta kaybetseydi kovulabilirdi diyor. Gündem değişti. Kaymağını yiyecek demiş.
0: Yok tam tersi Levent, de olabilir. Hazır köyden. Gündem şeyken herkesi yakabilirler bence. Hani işler şu an o kadar hani şey nedir o? Herkesi ortadan kaldırma adına ya baştan inşa ediyoruz uğraşamam senle de diyebilirler yani.
1: Ya bugün mesela böyle 3-4-0 falan Türkiye kazansa bu ya, konular kapanır mı? Bir günlük kapanır.
0: Ya bir kere bir zaten günlük. Bence kapanmasın da zaten yani. Hani 3-4-0 kazansan da kapanmasın.
1: Tabii canım.
0: Yani sen bu tarafı şeyinle yüzleş, eksikliğinle yüzleş onu ortadan kaldır yani.
1: Ya bir gün konuşulmaz en azından onu diyor.
0: Tabii ki gündem değişir. Milli takımın kazanması kazansın da tabii. Hani o anlamda bir şeyimiz de o ihtiyacımız da var. Çünkü biz... Şimdi Montella'nın mesela yine itiraz ettiğim konular. Oradan aldık buraya geldik. Tekrar oraya gidersek ne olacak? Yerim vereceğin aldığın paraları bize yani. Mesela biz sonuçta bedava çalışmıyor bu insanlar değil mi? Şöyle mi olacak? Hani ben sizi C'den aldım A'ya getirdim. Peki biz Montella ile tekrar C'ye gidersek geri alacak mıyız verdiğimiz paraları yani? Sen bizi aldığın yere geri bıraktın. Biz ne anladık bu işten mi diyeceğiz yani? Öyle şey olur mu? Zaten hani teknik direktörlüğün görevi o değil midir? Mesela Bursa'da bir arkadaşımız çok güzel bir şey soru sormamış. Gerçi eleştirmiş de hani uzatıp en son soru bekliyor ya Montella en son kızıyor. Hani çünkü güzel söylüyor ya Bosna diyor kaç milyon euro diyor. Eğer kadro değerinden anlatacaksak diyor yani.
1: Cevap veremediği soruyu söylüyorsun. 850 milyon İtalya diyor biz 400 milyon diyor. Olur mu abi
0: şimdi git niye vermediler 850'lik İtalya'yı sana?
1: Orada güzel
0: git orada veriyor. Problemi kendinde ara o zaman. Niye 800 Mancini'ye hala takım veriyorlar sana vermiyorlar? Acaba sen de 450 hoca olabilir misin yani? Hani kendinden de bir öz eleştiri yap. Hani sen hani olur mu ya kadro değeri üzerinden yani? Bosna'yı neyle anlatacağız? Bosna'nın durumunu neyle anlatacağız? Öyle şey olmaz yani. Çok yanlış. Montella'nın mesela çok fazla Kerem'le Barış'ın heykeli dikildi. Niye? Ya bir dönem halletmiş. Bugün halledemiyor. Ne yapacağız biz yani? Hani öyle mi bakacağız? O zaman Şenol Güneş'i ne yapacağız? Şenol Hoca'ya da çok ayıp etmişiz o zaman ya da Fatih Hoca'ya. Ha bu da öyledir yani bir dönem hani başarılı oldun diye ondan sonraki dönemler hep onunla devam edemezsin yani. Evet saygı duyuyoruz. Biz mesela Montella'ya bugüne kadar yaptıklarından dolayı değil mi saygı duyduk. Ama şimdi ne yapacağız mesela? Başarısızlığı da kabul mü edeceğiz? Yani Fransa bizi yener. İtalya bize 4 tane atar. Kabul mü edelim bunu yani? Niye kabul edelim bunu biz yani?
1: Değil mi? Dün şöyle bir şey söyledi. Her maçı kazanmalıymışız gibi bize davranmayın dedi.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Yani resmen aslında şunu söylüyor. Sizin burada olmamanız gerekiyor diyor. Yani aslında oyuncusuna hakaret ediyor.
1: Yani.
0: Oyuncuya hakaret ediyor. Düşünsene mesela sana diyor Cihan. Aslında senin diyor yerin burası değil diyor.
1: Her gün reytinglerin üstüne evet. Çıkması için uğur çabalama.
0: Çabalama diyor ya sen.
1: O olduğu kadar.
0: Ama şimdi olur mu yani? Şimdi nasıl ben motive olacağım evet, sen antrenör olarak bunu dersen.
1: Çok talihsiz bir
0: nereden geliyor Arda? Nereden geliyor Kenan? Nereden geliyor Hakan? Nereden geliyor Can? Senin o şu an yukarıda gördüğün oyuncuların takım arkadaşı değil mi bunlar yani? Senin de görevin onlardan şahane bir şey ki geçmişte yaptın ya bunu. İlk gün geldiğinde bu ifadeyi kullansan anlardım. Anlaşmaya geldin ya mil takımla. Ya bak sizin yeriniz oraları değil. Bak ben size en fazla bunu yapabilirim. De o zaman diyeyim ki adam ilk geldiği gün söylemiş zaten. O yüzden
1: yani biraz Montella'nın açıklamaları üzerinden gitmek istiyorum. Galibiyetin diyor 1000 tane babası var. Mağlubiyetler öksüz demiş Montella. Tamam diyor Dünya Kupası'nda kaybettik ama benim kendi ailevi problemlerim de vardı. Çok güzel bir yaz geçirmedim. Başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değildim. Aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var diyor. Az önce söylediğim tabiri söylüyor. İşte galibiyetin 1000 babası var. Mağlubiyetler öksüz diyor. Sanki buraya onlarla gelmedik. Yani bu oyuncu grubundan bahsediyor. Bu başarıları onlar yaşamadı gibi bize davranıyorlar. Buradaki futbolcular ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konu beni etkilemiyor ama futbolcuları etkiliyor demiş.
0: Bence seni daha fazla etkiliyor yani. Mesela bu yani herkesin hayatında kötü günler olmuyor mu yani? Mesela hep biz onun arkasına mı sığınalım yani? Hepimizin oluyor. Mesela Montella'nın orada olduğu için daha mı özel onun hayatı? Bizden daha mı özel Montella'nın hayatı yani? O amil takımda diye onun sorunları daha büyük mü sorun yani?
1: Onu demeye getiriyor.
0: Onun yani sorunuyla işte asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan insanın sorunu farklı bir sorun mu yani? Bu ülkede yaşıyoruz ya biz, hani öyle şey olur mu mesela? Senin aile, seni desteklemek için para veren insanların sorunu var mı? Oradan empati kuruyor musun? Eğer öyle bakarsak o da der ki kardeşim benim zaten param bulun bu kadar sorunum varken ben senin yanında olmaya geldim para verdim dese, eğer o bakış açısıyla gidecek, olmaz öyle şey yani. Profesyonellikte bizi özellikle bu işin sağ tarafında olan insanlardan ayıran temel özellik o değil mi yani? Başımıza bir sürü şey geliyor ama devam etmek zorundayız değil mi? Ona direnç göstermek zorundayız. Acayip acayip mesajlar alıyoruz değil mi? Hakaret ediyor adam yani. Küfür ediyor.
1: Bazen olur.
0: Ama yok, ben yani olumlu şeyler de yazan insanlar var. Şimdi o tarafı nasıl kabul ediyorsam, yani beni
1: teşekkür ediyorsan,
0: öven nasıl normalse, hakaret de, hakaret demeyeyim de eleştiri de normal.
1: Absürt.
0: Yani hakareti özür dilerim, o ayırıyorum. Ama eleştiri de var. Mesela bizim genel sorunumuz o zaten ülke olarak. Montella'da da aynısı var. Ben şimdi yorumcu olarak bana çok iyi yorumluyorsun dediğinde acayip hoşuma gidiyor. Yakıştırıyorum kendimi. Ama çok kötü yorumluyorsun dediğimde
1: öfkeli.
0: Ne diyorum? Hayır diyorum ki bu art niyetli. Niye art niyetli?
1: Ya da engelleyenler var direkt.
0: Bak, art niyetli diyorum. Niye mesela? Bana mesela kötü yorumcusun diyene art niyetli diyorum. İyi yorumcusun diyeni alıyorum. İkisini de ya, o zaman iyi de kabul etmeyeceksin abi. Şimdi iyi herkes alıyor. Olmaz. O da var, o da var. Yani sana kötü yorumcusun diyen de yorum yapıyor. Onun yorumu, düşüncesi ona öyle yansımış olabilir. İyiye. Yani iyi nasıl kabul ediyorsan kötüyü de edeceksin. Yani sana o gün teşekkür ederiz Montella, grazie, gracias mı? Grazie Montella diye başlık atıldığında değil mi? Jest yapıyorlar sana. İtalyanca teşekkür ediyorlar değil mi sana? O gün onu kabul ediyorsun. Ama bugün eleştiriye arkadaşımıza kısa kes diyorsun değil mi resmen yani?
1: Ya çok uzattığına getiriyor.
0: Olmaz.
1: Tavırlarını.
0: Ama övse mesela, dese ki İsmail abi yaptı mesela. İsmail er, ben tam yanındaydım o ara basın toplantısında. İsmail abi bir övdü var ya. Montella da şey oldu yani. Biz dedi Fransızları sağdan sildik dedi. Ama şuna gidiyor. Şey demiyorsun mesela İsmail abiye. Ya olur mu öyle şey ya? Ne Fransa'yı sağdan sildik? Biz topun peşinden koştuk, savunduk, mağlup olduk. Niye onu kabul ediyorsun? Güzel bir şey ediyorsun. Olumsuz bir şey yok. Şimdi zaten bizim en büyük problemimiz bize benzemeye başladıkları an en büyük tehlike. Burayı süzüyorlar. Burada bizim gibi davranmaya başlıyorlar. Bak kimse olumsuz bir şeyi kabul etmek istemiyor ülkede. Kimse eleştiri, bak mesela ben yorum yapıyorum mesela şeyde. İşte YouTube'da bana diyor ki mesela abi biraz daha pozitif. Niye diyorum? Abi negatif olunca diyor izlenmiyor diyor. Abi negatif ne diyorum mesela? Ben hakaret mi ediyorum? Ben diyorum ki İsmail Kartal oyunlarında işte şu sistemde, şu davranışta bu oyuncuyla bu olmaz. Bak ben bir şey aslında risk de
1: seni,
0: alıyorum.
1: Seni oradakiler kızdırıyor mu acaba? Burada reytingleri çok iyi mesela. Orada da iyidir de hani niye izlenmiyormuş? Normal buradaki gibi konuşuyorsun, ben
0: hayır,
1: de görüyorum.
0: Hayır, şöyle olumsuz çok söylersen hani benimle ilgili değil konu. Genel bir tespitte bulunuyor.
1: Anladım, o kişi
0: yani diyor ki çünkü problem şu. Benden önceki yorumcu arkadaşlarımıza da böyle söylemişler ya. Onlar hep övüyorlar. Şimdi ben sanki düşmanlık yapıyormuşum gibi algılanıyor.
1: Anladım.
0: Onlar pozitif taraftan anlatıyorlar. Ben de diyorum ki ya aslında benim anlattıklarımın, ki benim açımdan aslında yorumcu olarak risktir mesela. Ben geçen sene Tedesco ile 5 tane attığı maçtan sonra bu oyun Fenerbahçe'yi hedefe götürmez dedim değil mi? O, ne diyorsun sen falan. Çünkü ben teknik direktör davranışını, kendi teknik bilgimi, deneyimlerimi harmanlayıp yorum yapıyorum. Mesela bana şey diyebilirsin. Tedesco ile şampiyon olduktan sonra.
1: Ben sana özür diliyorum, sözünü kestim. Yani mesela Tedesco şampiyon olsaydı senin gibi düşünen 3-5 kişinin editleri yapılıp sosyal medyaya servis edilecekler.
0: Ben,
1: ama yaptığın doğru şey Tedesco istifa ettikten sonra servis edilmeyecek.
0: Edilmeyecek. Ya zaten şöyle bak, şimdi ben sezonun başında A-Spor'da şöyle bir yorum yaptım ki hani burada da benzer yorum yaptığım için söylüyorum. Ben teknik direktör davranışlarından oyunu okurum. Benim için teknik direktörün maç önü, maç sonu anlattıkları çok önemli. Ben mesela maç kadar izlerim basın toplantısını Cihan. Çünkü çok önemlidir o.
1: Ya, bayılıyorsun.
0: Çünkü bir şey
1: abi
0: anlatır o. Ben oradan anlıyorum ki oyunu. Ben sahadaki, Türkiye'de sahadan anlayamazsın ki her hafta değişiyor oyunlar. Hangi takımı yorumlayacağım? Bir hafta izliyorum Beşiktaş'ı. Müthiş, ertesi hafta yerlerde. Şimdi hatta ben Anadolu takımlarında çalışan bazı teknik direktör arkadaşımla sohbet edince işte diyor ki rakip analize gönder. Ya gönderme diyorum, kafan karışır. Değişiyorlar her hafta. Şimdi biz hangi Konya'yı yorumlayacağız? Hangi Rize'yi? Hangi Kasımpaşa'yı? Onların da bir ritmi yok ki. Nasıl analize?

0: Diyeceksin. Diyecek ki sana mesela, geldi antrenör analizi. Cihan hocam sağ ve sol bekleri sürekli ucuma katkı sağlıyorlar. İşte merkezde böyle böyle böyle, sen hazırlandın.
1: Bekleri çıkmıyor.
0: Bekler çıkmıyor. Bana hatta antrenörlük kursunda bir arkadaşım, bir anımı anlatayım, o da çok şeydi. Bir arkadaşım var, çok panik yapıyor, tamam mı, antrenörlük kursu. Hepimiz panik yapıyoruz bu arada. Antrenörlük kursu acayip bir şeydir. Mesela düdüğü verdi, öttüremiyorsun düdüğü falan böyle. Abi çok acayip bir şey. Oynamakla yönetmek acayip bir şey Cihan. Şimdi çocuk da beni sol bek pozisyonuna koydu. Dedim tamam, dedi kardeşim, dedi sen, dedi hani bir, dedi hata yap. Öne çık ki, dedi ben durdurayım, hatayı göstereyim falan dedi. Sürekli beni kesiyor, tamam mı? Antrenman devam ederken hata yapmamı bekliyor. Ben de tabii biraz manipüle ediyorum. Hani oyun durduğunda ya karar veremiyorum diyorum. Çıkmaya da bilirim, ona göre hazırlan, ya yapma diyor. Şimdi not verecekler ya ona da. İşte orada da öyle bir durum. Bilmiyorsun ki abi, çıkan beklere hazırlanıyorsun. Ertesi hafta çıkmıyor. Çünkü buradaki sorun da şu. Çok doğaçlama oyun oynanıyor. Şeye geleceğim. Dedim ki bak, sezonun başı ya, daha takımlar hani bir tane maç oynamış Midtjylland'la Beşiktaş. Daha kimse maç oynamamış. Bana göre dedim şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş dedim. Bak duruyor da, tarih de duruyor. Yani X hesabımdan bakabilirler. Bak tarih de duruyor. Attığım, yazdım. O gün bak yorumları oku. Şaşırmış, nerede gördün, kimsin sen, Beşiktaş bir tane maç oynadı, işte bu cahilleri televizyona çıkartıyorlar, işte şudur budur. Sonra bak aldım zaten, duruyor da. Niyaga ile ilgili bir yorum yaptım. Dedim ki ya Niyaga, Leslie, bak canlı izledim iki oyuncuyu dedim. Ya bunlarla Galatasaray'ın bir maç sonra yani planlama yapma şansı yok dedim. Büyük ayak kırıklığı yaşar. Canlı izledim bu oyuncu. Bak risk alıyorum aslında senin dediğin gibi. Aksi çıksa benim şu an şeylerim, hani bu cahil işi bilmiyor, nereden buldular bunu deyip videolarım olacak. Ama ben o riski, ben yani eski futbolcu olarak özellikle bizim o riski almamız lazım. Yoksa bizim, bizi sizden ayıran en temel özellik yok ki. Öteki türlü siz bizden çok daha donanımlısınız. Mesela senin olayı yönetmen, konuşman, yönlendirmen benim çok önümde. Niye? Çünkü sen bu konuda uzmansın. Ama ben sağdan geldiğim için sana göre avantajlarım o. Teknik olarak biliyorum. Anlayabiliyorum tekniği. Sen şimdi nereden bileceksin abi, sağdan gelmeyen adam nereden bilsin içeride ne döndüğünü? Ama işin bu tarafında uzman sensin. Niye ben sana Murat Fevzi Tanır ile sana verdim? Sen ya ben yönetemem, bilmem o şey.
1: Ya ama... da biz neden Serdar Akçay Hoca'yı bağladık ikimiz,
0: evet,
1: beraber?
0: Evet işte yani. Ondan dolayı yani, hani herkesin uzman olduğu konular. Bizim zaten bizi diğerlerinden ayırması gereken en temel özellik o. Ben niye Talişka gitsin Semedo kalsın dedim o gün? Çünkü ben planlamayı anlattım. Ben Talişka ile ne sorunum olur? Aynı bölgede 3 oyuncu olmaz. Aynı bölgede 2 oyuncu olur. Aynı bölgede 1 oyuncu olmaz. Bugün Fenerbahçe, o gün Fenerbahçe yanılsaydı, yani o kalabalığın, hatta bunun içinde eski futbolcu abilerimiz de var, popülist yaklaşıp Talişka'yı tutsaydı, Semedo'yu gönderseydi, Mert Müldü de sakatlandı. Ne yapacaktı bugün Fenerbahçe? Sağ bek yok elinde. Yani o yüzden bizim işin teknik tarafıyla ilgili yorum yapan, yani benim gibi sahanın içinden gelen arkadaşların aslında bence o popülist taraftan uzaklaşması lazım. Yine şeye dönüyorum tabii, orada da bizi yanıltan bir camiaya ait ol. İşte ben çok onda, bak hala onda şeyim biliyor musun? Olumsuz mesela konuşma.
1: Kime ait olacaksın?
0: Ait ol diyor bana bir yere mesela. Bir taraftan yürü diyor. Ben abi, benim için doğru oysa ki benim, mesela ben Okan Buruk'la aynı menajerle çalışmışım ha. 1000 kere aynı ortamda bulunmuşum. Yarın bir yerde görsem merhabalaşacağım bir insan değil mi?
1: Hadi bir takıma ait ol abi.
0: Ben keşke bir yere ait olsam Galatasaray olurum. Çocukluğumda bir sürü çocukluk fotoğraflarım var Galatasaray'la Ali Sami Yansıtalı'nda yani.
1: Ait olmayı sevmiyorsun ya. Playboy'um ben diyorsun. Zaten bak bilmiyorum ben ya. Ait olmak olmamak geldi.
0: Sen bizi yakacaksın yani, yanlış yerlere götüreceksin.
1: Evet. İbrahim Yavuz demiş, ne zaman çıksa yavaş kargo dağıtıyorum. Kargocuyum demiş. Keyifle dinliyorum. Tuzla'dan eyvallah. Selamlar
0: çok
1: diyor.
0: Çok selamlar.
1: Burak.
0: Sağ olsun.
1: Sağ olasın Burak. Ben birazcık utandım İsmail abinin öyle soru sormasından diyor. Neden öyle yalakalık demiş de yani işte övgü ya yaptı diyor.
0: Abi işte bak, İsmail abi o bana anlatılan düşünce pozitif taraftan öv. Burada da bilgisi birikimi varsa önemlidir. Ama biz de çok korkuyoruz eleştiriden yani. Böyle eleştiri duyduğum saldırı olarak, baksana Montella'nın haline. Soru sorarken yüzümüzü dağılıyor yani. Niye överken yüzün dağılmıyor? Şuna gidiyor. Överken bırak diyorsun, konuşabildiği kadar konuşsun. Niye onu hemen saldırı olarak kabul ediyorsun yani?
1: Az önce söylediklerine katılıyorum demiş. Gerçekten yetiştirici hocalarımız kalmadı. Bugün Karagümrük efsanesi Osman yok, Kartal efsanesi, hocaların hocası İhsan Dümenli yok. Bunlar hiçbir

0: şey kalmadı demiş. Tüzün Günay hocalar yok. O yüzden
1: ben Serpil Hoca ile de çalıştım. Bak Serpil Hoca'yı da Serpil Ham Tüzün de söylemiş mesela. Evet. O da bizim genç mil takımlarımızda. Mesela Turan Mesci diye bir hocamız vardı genç mil takımlarda. Mesela gerçekten Turan Hoca yani o dönem aslında o kadar önemli işler yapmış ki bak biz 14-15 yaşındayız Can, bize şeyi öğretmeye çalışıyordu bak.
0: Levam Osman'a da yazmış.
1: Evet, Karagümrük'te. Karagümrük'te vefada. Yani biz vallahi billahi topuk var. Ben mesela tabii şanslı altyapı eğitimi alan insanlardanım. Biz Abdullah Gegiç'le aldık altyapı eğitimini. Onunla beraber Alaaddin Hoca'yla, Ali Hoca'yla, Cevat Hoca'yla aldık altyapı eğitimini. İşte rahmetli oldu Latif Çatmaz'dı bizim kulüp başkanımız. Ben mil takımlara davet edildiğimde genç mil takımlara kulüp beni alıyordu. Mağazaya götürüyordu Cihan. Giydiriyordu. Çok şık bir şekilde giydiriyordu. Seni öyle mil takımı yani kulübü temsil ediyorsun. Üstün başın düşünebiliyor musun? Bak kulüp başkanların o günkü kulüp başkanlarında nereye geldik? Yani ben mil takıma davet edildim. Ben ya da hangi arkadaşımız olursa olsun. Gönderiliyoruz şeye bir mağazaya. Baştan aşağı şık giydiriliyoruz. Öyle gönderiliyoruz. Niye? Bu Gazi Osman Paşa'nın oyuncusu. Camiayı temsil ediyor. Önce sana şeyi öğretiyor. Davranışı öğretiyor. Şimdi bunlar önemlidir yani. Sen bunları niye kaybettin? Onları kaybettiğin için de aslında bugün genel anlamda bu kadar fazla dalgalanıyorsun ya.
0: Helal olsun. Çok mantıklı. Temsiliyet de çok önemli. Bu Uğur Uçar konusunu sormuşlar. Biraz bahsedebilir misin?
1: Konuştum galiba biraz Uğur Hoca'yla.
0: İbrahim Özhan sormuş. Yani her şeyi giderken.
1: Evet, Uğur Hoca'yla biraz konuştum. O da çok şaşırmış bu duruma. Hepimiz çok şaşırdık zaten. Ama konuşuyorduk Can, değil mi? Yani muhtemelen böyle bir şey yapacaklar. Yani bırakmıyorlar abi. Yani biraz iyi bir şey yapmaya çalışan insanları maalesef müsaade etmiyorlar. Uğur Hoca'nın da bence oradaki kısa vadede talihsizliği oldu. Ben hatta kendisine de söylediğim için bunu da söyleyebilirim. Yani ben hocam senin ya önün açık, davranışların çok iyi, çok iyi gidiyorsun, hiç problem değil. Sadece bu olay senin gideceğin hedefi, yolu biraz uzattı ama problem değil. Sakın küsme, pes etme, bu böyledir. Bunlara direnç gösterenler ayakta kalacak. Sen de bunlardan birisin. Yani bilmiyorum mesela o an merak ediyorum Çorum Sporlu idarecilerin gerekçelerini. Keşke söyleseydiler. Yani mesela ne olabilir o süreçte bir teknik direktör öyle fikstürden çıkmış değil mi? Yani Galatasaray'la oynamış, Beşiktaş'la oynamış deplasmanda. Oyun olarak iyi oyun var. Mesela kaybettiği Çorum Kasımpaşa maçı bence Çorum'un geleceği adına şahane bir karşılaşmaydı ya. Kaybetti ama oyun çok şey vaat ediyordu. Yeni bir takım kurmuşlar. Yeni takımın dalgalanmaları olacak tabii ki. Mesela Burak Yılmaz'ı getirdiler değil mi? Mesela şeyi de merak ediyorum. Burak Yılmaz hangi gerekçeyle Süper Lig'de teknik direktör oldu tekrar? Mesela Burak Yılmaz hangi problemi bugüne kadar ortadan kaldırdı da bugün Çorum'un problemini ortadan kaldırmasını bekliyorlar?
0: Ki hatta ben geldiğimde o zaman bu soruşturmalar yoktu. Burak Yılmaz bu federasyon olduğu sürece ben uzak kalacağım demişti. Bu işlerle olmaz demişti. Acaba
1: zaten şahane bir yere değindin. Çok iyi hatırlattın.
0: Evet, ama o zaman federasyona bu soruşturma yoktu. Yapılmamıştı. Ya şimdi, federasyon görevindeydi. Merkez
1: öyle,
0: hakem kurulu.
1: Aynen öyle. Yani sen aslında sana karşı bir operasyon yapıldığını düşünüyorsun. Aslında farkında olmadan Çorum'u da zor durumda bırakıyorsun. Gitme abi. Çünkü sen kişiselleştirmiştin olayı değil mi? Yani sana yapıldığını, işte Ferhat Gündoğdu'nun dokunulmaz, yokmuş dokunulmazdı.
0: Bu kadar, beni vururlar abi bir gün dedi, hatırlıyorsam mikrofonu ya, kapalı zannetti ama, kalkarken.
1: Ama olmaz abi yani, bir kere Burak Yılmaz'ın da temel sorunu o. Burak Yılmaz hiç öz eleştiri yaptığını duydun mu sen antrenör olarak? Her yerde başarılı olduğunu söyledi Burak Yılmaz. Bir baksınlar istatistiğine. Ben Burak Yılmaz'ın yardımcılarından biriyle konuştum. Bir gün işte bir ortak arkadaşımızdan dolayı bana ya hani hocam biraz sert oldu gibi bir. Ben ne sert oldum? Ne dedim ben? Hakaret yok, bir şey yok. Teknik eleştiri yapıyorum. Bence sizin ya hocanızı düzeltmeniz lazım. Bir antrenör yardımcısının boğazına sarılır mı? Öfkesini yenildi. Yenilmeyeceksin abi öfkeni.
0: Puan ortalamalarına bakayım mı? Beşiktaş'ta 6 maç geçti.
1: Şeye bak Cihan.
0: 1 puan ortalaması.
1: Önemli olan ne biliyor musun? Maç sayısına bak. Kaç maç antrenörlük yapmış gittiği kulüplerde? Sayı çok düşük.
0: Beşiktaş zaten orayı
1: sayma Beşiktaş'ı.
0: Kaldı 6 maç. Kayseri 21 maç. 0.90 puan ortalaması var. Kasımpaşa 16 maç 1.38 puan ortalaması. Gaziantep'e gidip geldiği için yani orada da en uzun kaldı Gaziantep 1.81. Geçen sezon bu sezonda işte bıraktıktan sonraki sezon 1-0 aldı. Hani gidip geldi ya. Ondan sonraki süreci de işlemişler.
1: Ama yani şimdi

0: şeyler hep sağlıksız gitmiş. Küsmüşün, bırakmışın. Bak İsmail Kartal'da da benzer bir durum var. Yani bizim toplum olarak ihtiyacımız, sakin insanlara ihtiyacımız var. Maç bittikten sonra hani güler yüzlü insanlara ihtiyacımız var. Herkes gergin zaten. Ama en sakin olması gereken, toplumu yönlendirmesi gereken insanlar vatandaştan daha gergin. Nedir abi sizin mesela? Ben çok merak ediyorum ya. Ya hepsi de Allah daha çok versin. Hepsinin de şahane ekonomik anlamda. Yedi sülaleleri kurtulmuş durumda değil mi? Hani
1: biraz da eleştirebilsin değil mi insan?
0: Ya eleştirileceksiniz ya. Hani şundan bahsediyorum. Hani hayatta ne yaşamış olabilirsin ya? Seni eleştiren ya da şu an içinde bulunduğu durumda hani ailesini geçindirmeye çalışan insanlar da var ya. Hani bir duralım ya, yani mesela her şey, herkese rağmen bir şey yapmış oluyorsunuz siz hayatta. Hani niye pozitif taraftan bakmıyorsunuz? Bence pozitif taraftan bir şeye bakacaksak oradan bakalım. İstediğiniz her yere gidebiliyorsunuz, istediğiniz her şeyi giyebiliyorsunuz, istediğiniz her yerde yemek yiyebiliyorsunuz, istediğiniz ülkeye gidebiliyorsunuz. Bak hayat size bu anlamda çok önemli şeyler sunmuş değil mi? Tabii ki yeteneklerinizle yapmışsınız onu, bir şey demiyorum. Ama şimdi biraz da sakin olun ya. Biraz da sakin olmamız lazım yani. Hani bu kadar öfke. Ben dışarıda bir şöyle insanlar görüyorum. Herkes tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş mesela. Var mı bu ülkede tırnaklarıyla tırnaklarımla kazıdım diyor. Niye öteki tırnaklarıyla kazımadım abi
1: bir
0: yani?
1: Bir varoluş hikayesi.
0: Abi nedir bu tırnaklarıyla kazımak? Herkes çünkü ne oradaki düşünce biliyor musun? Birilerine rağmen yaptım. O böyle daha şey oluyor yani.
1: Ben de halkın içinden geldim.
0: Ama abi tamam da.
1: Gökten inmedim.
0: Şimdi sen orada seni dinleyen bir vatandaş var değil mi? Sen tırnaklarınla kazı. Ne o da uğraşıyor? Tırnak mırnak kalmamış. Sökülmüş tırnağı adamın ama yok olmuyor yani.
1: Bir de bu halkı niye sürekli fakir gibi lanse ediyorlar? Abi çünkü, halkın içinden geldim.
0: Bak
1: niye
0: şey
1: ya?
0: De enteresan bir şey. Onu çok söylüyorlar. Bak sen, o doğru.
1: Halk yani şey çulsuz yani. Onu abi demeye işte, getiriyor. Halkın içinden yani geldi. Niye öyle olsun
0: onunla
1: yani?
0: Onunla besleniyor. Orada çünkü altında sosyolojik bir tespit diyor. Bak şöyle bir durum
1: çok
0: var.
1: Çok ilginç.
0: Şey de çok enteresan, bak geçen gün aklıma geldi onu bir yazı okurken, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, mesela kolej takımı diyor ha. Mesela ülkenin tamamı devlet okulunda ama kolej takımını iyi bir şey gibi anlatıyorlar, mesela kolej havası diyor. İyi de baba kolej herkesin gittiği, mesela ben gitmedim koleje, bilmiyorum yani, hani biz devlet okulunda okuduk ya, şimdi koleji bilmiyoruz, kulüpte de kolej takımı oldu diyor, kolej havası var diyor. Bu kolej havasını kaç kişi biliyor abi? Kolejde kaç kişi okuyor ülkede? Bir kolej herhalde bayağı pahalı, bir bilmiyorum yani.
1: Acaba kolej o kolej mi, onu da bilmiyorum.
0: Abi bilmiyorum ama. Anlattıkları hayır. Yani istedikleri hani halk oradaki dokunmak istedikleri ama kolej havasından kasıtları ne bilmiyorum. Ben kolej deyince tabii aklıma direkt özel okul geldi.
1: Bir kopya çekelim normalde yani, çok.
0: Burada mesela aile olduk şeyi de çok mesela.
1: Şey de popülerleşmiş, özür diliyorum, bu Metin Ali Feyyaz döneminde popülerleşmiş. 80'lerin sonu, 90'ların başı.
0: Kolej havası, tamam onlar zaten eğitimli insanlarmış zaten.
1: O yüzden ya.
0: Ama kaybetti.
1: Oradan çıkmış yani.
0: Tamam ama o yok şu an, öyle çocuklar yok yani. Hani Metin Ali Feyyaz gibi eğitimle oraya gelen çocuklar yok yani. Hani
1: Beşiktaş'ın altın çağından çıkmış.
0: Tamam işte ama orada çıkmış kalmış, devam edememiş yani. Hani şey var ya, milli takım sloganı neydi bizim? Biz bitti demeden bitmez. Biz nasıl gittik Dünya Kupası'na? Biz bitti demeden bitmez. Biz başlamadan bitti. Daha uyanamadık, bitti şey kaldı sloganda değil mi şey?
1: Evet doğru.
0: Bitti ama demeden. Tamam slogan güzel de ama altını doldurursan. Kolej havası güzel. Var mı Metin Ali Feyyaz'ları getirebildin mi? Getiremedin. Değil mi? Bak işin eğitim tarafına gidersek federasyon başkanına kadar düşürdük orada şey değil mi, eğitim tarafını. Hani bunu lise mezunu biri olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ukalalık yapmıyorum. Hani ben de eğitim anlamında eksik biri olarak söylüyorum bunu. Ben de lise mezunuyum. Hani birine eğitim konusunda vuracak biri de değilim yani. Hani tam tersi. Oradan eksik olan biri olarak bunu söylüyorum. Yani öyle olmamalıydım. Ben de mesela öz eleştirimi yapıyorum. Futbolculuğun arkasına sığındım. Ama gidip bir spor akademisi, çünkü mil takımlarda şeyim vardı, gidip eğitimi de ama yeterli görmedim. Niye? Ekonomi bizi hemen ne gerek var dedi. Etraf dedi ne gerek var ya, ne işin var sen zaten. Şimdiki aklım olsa ama bütün zamanımı oraya ayırırdım yani. Ama yönlendirilemedik öyle maalesef. Biz de eksik kaldık. O yüzden o slogan Metin Ali Feyyaz'dan ama bugün aynı şey yok. O kolej havası.
1: Şifo Mehmet gelince takıma kolej havası olmuş. Önceden üniversite takımı diyorlarmış. Şifo Mehmet gelince koleje dönmüş.
0: Tamam bak oradan gelmiş ama sürdürememişsin o geleneği. Yani biz bitti demeden 2008'di galiba. Oradan o slogan atıldı biz bitti de. Hakikaten bitmiyordu biz bitti demeden. Ama bak o sloganı kullanıyorsun da o slogan artık altı boş olmaya başladı yani. Biz bitti demeden bitiyor. Biz başlamadan bitiyor. Bak İtalya maçı da biz başlamadan bitti yani.
1: Hayır bu zamana kadar ben kolej havasını niye hiç araştırmam.

0: Ya denk de gelmedim demek
1: Ben
0: ki bir yerde.
1: geçen gün bak bir şey okuyordum, haber okuyordum. İşte takımda kullan dedim, kolej havası. Bu kolej dedim, zenginlerin böyle hani çok parası olan insanlar. Hani biz de çok sevmeyiz ya. Hep niye toplum mesela arabası yok, yürüyerek gitti. Hani böyle değil mi şey yapar yani hani halktanım der ama her türlü saati şeyi falan şıktır ama topluma verdiği mesaj hani fakir birini gördüğünde şey oluyorsun değil mi? Yani öyle anlatan birinin altı. Yani
0: niye? O algıyı kırmamız lazım.
1: Kırmamız hani
0: ben
1: lazım
0: de
1: tabii.
0: Senden yani. Biriyim gibi mesela.
1: Abi tamam da sen benden değilsin ama.
0: Ben mesela, kimim ya da?
1: Tabii sen benden biri olamıyorsun. Sen benimle o sabah otobüse binmiyorsun. Bin bakalım yani sabah. Ben de halkla diyor. Başkan halktan biri diyor. Başkan halktan da ama başkan çok klas bir arabayla gidiyor stat'tan. O halktan olamıyor yani. Öteki otobüs, metrobüs, metro yürüye yürüye gidiyor. Nasıl aynı halktan olacak yani? Onda da bir anormallik yok. Hayır, parası olan adamlara da düşman olmayalım bu
0: yok,
1: arada.
0: Yok yani, tabii
1: canım. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki onun hakkıdır, en iyi arabaya binsin geçsin bir şey demiyorum da. Ama onu yaparken de oradan gidip yani böyle biz halk yapma yani ya, onun.
0: Onu yapan zaten şey ya, kamera yani. Karşısında olan insanlar. Ya, normal insanlar çok yani. Yapmıyor o işleri.
1: O da tabii bizim yine benim.
0: Parası olanları da uzaklaştırmayalım.
1: Ya, onları da kaybetmeyelim yani parası olan adamları.
0: Belki
1: yani.
0: Sponsorluk geliyorsa.
1: Ya öyle düşünmedim ama.
0: Ne yerden
1: şimdi
0: ne
1: bu
0: serden.
1: Şöyle bir durum. Yine işte benim işte ben 3 tane dayım var. İşte bizim çocukluğumuzda onlar hep anlatırlar işte hani böyle Müslüm, Orhan hani o arabesk kültürü hani ezilmiş. Yani onlar da gelmişler ya buraya yani çok zor şartlarda. O öyle devam etmiş bizde. Bir nesil bayağı bir yıpranmış o hani o arabesk kültürüyle. Hani arabesk de kötü bir şey olarak anlatmıyorum yani. Şey için söylüyorum bunu. Hep böyle ezilen. Onu da bayağı bir dönem kullanmışlar yani. Hani biz sizden biriz mesela. Orhan Gence rahmetli Ferdi Tayfur Allah rahmet eylesin. Hani o şarkıları söylerken aslında bayağı bir değil mi o kitle ama sonra mal varlığı falan acayip şeyler çıktı değil mi öyle yani
0: paylaşılamadı.
1: Değil mi? Mesela acayip şeyi varmış yani. Mesela normalde düşüncede ne olur orada? Ulan bu insanların teveccühüyle, bu insanların sevgisiyle 800 tane dairem varsa bunun 400'ünü tekrar bunlara vermem lazım. Hani onun altı dolardı mesela. Bana çok şey gelirdi acayip mesela. Keşke öyle bir şey olsaymış mesela. Kadir İnanır için de bugün hani öyle şeyler duyduğumuz için söylüyoruz. Keşke o insanlar onun yarısını da tekrar orada gerçekten vermiş de olabilir. Şimdi yanlış da yorum yapmayayım.
0: Vermiş de
1: ya.
0: Olabilir.
1: Vermiş de olabilir.
0: Şimdi 87 daire varmış. Belki 187.
1: 187 vermiş olur. Özür dilerim. Olabilir. Hemen oraya çok şey.
0: Mesela bu çok özel bir şey. Mesela Abdülkerim Durmaz vardır. Eskiden de yayın yapardık kendisiyle. Abdülkerim abi. Ben diyor futbolculuk dönemlerinde diyor. Bana destek olun o dönemlerde diyor. Şeyim yoktu diyor. Bana belki şu an söylememi bile istemez bunu ama ben inisiyatif alıp söyleyeceğim. Evet. Bana destek olan abilerim vardı. Ben diyor işte toprak sahada oynardım. Durumum iyi değildi falan. Onların çocukları var şimdi diyor. Hmm. O abilerim diyor. Kimisi vefat etti. Kimisi çalışamayacak durumda diyor. Mesela ben de diyor. 4 kişi bunlar
1: onlara
0: diyor.
1: Onlara destek.
0: Emekli mi diyor. Her ay paylaşıyorum. Döndürüyorum diyor. Herkes bir şeyi ne göre yapıyor.
1: Ne güzel. Tabii, tabii.
0: Çok bunu duyduğumda çok mutlu oldum yani.
1: Ya bu işte şey de yapmak lazım. Yani hani o anlamda sayıyı arttırmak
0: yani,
1: lazım.
0: Vefa hoşuma
1: ama
0: gitti yani.
1: Şey tabii çok özel yani. Hocamın davranışı çok özel, çok değerli. Ama şey de bana biraz tabii hani yani insanları da ona mahkum etmemek de lazım. O da çok ince bir çizgi yani.
0: Ha.
1: Oraya tabii. Da mahkum etmek de çok izgi. Yani çok değerlidir
0: balık
1: kabul ediyorum.
0: Balık tutmayı öğret olayına döndürüyorsun.
1: Kesinlikle. Bana ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Yemeği öğretme, yani. Balık
1: evet,
0: tutmayı
1: ama
0: öğret.
1: Ona bir iş sağlamak sanki o anlamda çok daha
0: kesinlikle
1: değerli. Saatlerimiz de 2 olmuş ya.
0: Oldu yani. Çok da mesaj var. İbrahim abi saçları
1: çok
0: nasıl
1: selamlar.
0: Öyle sağlıklı tutuyor. Ben kel kaldım demiş bir dinleyenimiz. Böyle bir var mı özel bir sırrı?
1: Yok vallahi yani bir saç olayı biraz aile benim de yani önlerden bayağı bir şey yaşadım dökülme yaşadım ama rahmetli babama benzedi saç şeklim biraz genetik tabii o şans olacak yani.
0: Ben zamanında Montelli'yi eleştirirken şans verilmesi gerektiğini söylemişti İbrahim abi. Şimdi sanki kendisi de eleştiriyor demiş Hasan Buse.
1: Ama ben işler iyi giderken niye eleştireyim yani? Ben olan bir şeyi yorumluyorum. Yani o gün teknik direktör davranışı sağlıklı bir davranıştı. Oyundan, santraforsuz oyundan maksimum verimi alıyordu. Ben şimdi işleri iyi giderken niye eleştireyim Montelli'yi? Ama bugün yanlış bir şey görüyorum. Eleştiriyorum tabii ki.
0: Hemen hızlandırılmış biliyorum tabii. Sürede de oldu. İbrahim Bey her şeye cevabı var. Eski futbolcular hızlandırılmış kursla hocalık diploması alıyor mu? Bunu gördüm, şahit oldum.
1: Oldu, AB oldu mesela. Bir A ile B'yi birleştirdiler. Asla da doğru bulmam tabii ki.
0: Biz Müslümcüydük abi demiş. Başka bir dinle. Eyvallah. İsim yine yazmadığı için böyle okuyorum maalesef. O algı kırılmaz. Türkiye sınıflanmaya alışmış bir toplum. Acı yani üst sınıfta var demiş. Ha, sınıf atlamış kişiler alt sınıfta oluyor. Yani sizin söylediğinizi çok değiştiremezsiniz demeye getirmiş. Evet. Bu kalmış diyor. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı olması lazım. Merkez Hakem Kurulu yabancı olması lazım. Federasyon başkanı.
1: Yok ya, yabancı olmasın ya. Niye yabancı olacak ya? Yani bu kadar da bu yabancıların hani bu kadar aslında kendine de hakaret etmiş olmuyorsun yani. Hani onların dürüst, çünkü oradaki temel düşüncen ne? Bunların manipüle ettiğini, dürüst olmadığını. Var bu ülkede dürüst insanlar ya. Niye hemen gidip yabancıya sarılıyorsun yani?
0: Dürüstleri bulalım diyor. Benim tabii. Kolej demiş. Çok güzel bir manzara atmış. Allah aşkına lütfen sorar mısın şu içimin yağları erisin Cihan? Neyi sorayım bakayım? Ha, neden kulüp çalıştırmıyor? Klasik, buna çok cevap verdin ama ya.
1: Hiç öyle düşünmedim ki yani, hiç öyle bir planım olmadı yani.
0: İbrahim abi, radyoda daha böyle coşkulusun, televizyonda biraz daha hassas konuşuyorsun demiş.
1: Burada abi, radyonun şöyle güzel tarafı var. Görüntü yok,
0: görüntü
1: ya.
0: Yok
1: yani, o yüzden radyo böyle iki arkadaş sohbeme televizyonda dikkat ediyorsun tabii ister istemez yani.
0: Hocam katılır mısınız?
2: Yok, benim son
1: ya biz bayağı,
0: son gün diye biz de. Hocamı evet. Bugün son yayına.
1: Öyle mi? Nasıl? Evet.
2: Sana da sürpriz oldu. Son dakika.
1: Ciddi mi söylüyorsun?
2: Evet evet, tüm dinleyenlerimize biraz sonra Radyo Gol'de zaten buluşacağız. Bir ara vermek durumunda kaldık. Ama biraz sonra ayrıntıları zaten programda paylaşacağız. Sevgili
1: hocam,
2: İbrahim Yavuz, bugün bağlanamayacağım sana. Ama biliyorsun ki gönülden bağlıyız.
1: Her zaman hocam, ne demek, üzüldüm vallahi yani. Hani alışmışım çünkü her yayın sonrası sana temas etmeye.
2: Estağfurullah. Temaslı temassız bizde hepsi. Yok, geçiyor biliyorsun.
1: Yani şeyiz hocam, ne o?
0: Gönüller bir.
1: Gönüller bir. Yok zaten hocamla hep iletişimdeyiz yani.
0: Peki İbrahim abi, İbrahim
1: çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık, çok sağ teşekkür ol. Ediyorum.
1: Dinleyen, mesaj atan herkese de çok teşekkürler.
0: Sağ olsunuz, eksik olmasınlar. Yani biz seninleyken çok mesajlar kalıyor ama yapacak bir şey yok yani, kusura bakmayın. Helal edin, kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Görüşürüz.
3: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
4: Reklam.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların

0: ile katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam. İbrahim
3: Yavuz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bugünün gelmesini bekleyen bu radyonun en kıymetli dinleyenlerine ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Sene sonunda yolun sonuna geldik. Önce bugün Cuma günü ve mübarek Cuma gününde Rabbim gönlünüzden geçen güzel niyetleri hayırlısıyla nasip etsin. Evinize huzur, sofralarınıza bereket, işinize kolaylık, gönlünüze göre de ferahlık versin diyorum. Sağlığınız çok önemli. Mutluluğunuz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günleriniz olsun. Daim olsun. Dualarınız kabul. Yolunuzda açık olsun.

Bir değişiklik yapalım değil mi? Bir sene sonra da bence bunu hepimiz hak ettik diye düşünüyorum. Güzel bir şarkı ile açtık. Ben tribünlerden gelen taraftar şarkılarından bir tanesi olsun diye düşündüm. Programa gelirken yolda bu şarkının da en uygun şarkılardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için de gönlümden gelip sizlere armağan etmek istedim. Aslında Sevemez Kimse Seni de vardı. Ateşini Yolla Bana da vardı. Birçok seçeneklerimiz vardı ama şu anda radyolarını yeni açanlara Instagram Çağatay Hoca adresini vereyim. Gelen tüm mesajlarınızı okuyacağım. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da inanın mesaj kutumuz neredeyse dolmak üzere. Hepsini okuyacağım. Bugün çarşamba günü de anons etmiştim. Sizlerle son günümüz, bugünü de en güzel şekilde sizlerle birlikte yaşamak için buradayım, bu mikrofonlar başındayım. Tabii söyleyeceğim o kadar çok şey var ki, ifade etmek istediğim aslında nasıl söyleyeyim? Hani belki kelimeler kifayetsiz kalıyor derler ya, işte o noktadayız. Bence bugün Radyo Gol'deki programlarıma bir süre ara veriyorum. Bunu en baştan söyleyeyim çünkü bugün benim için kolay bir gün değil. Çünkü tam bir yıl önce bu mikrofonun başına oturduğumda belki de hiçbirimiz bugünlere nasıl geleceğimizi bilmiyorduk. Bir yıl boyunca her gün aynı heyecanla, aynı inançla, aynı samimiyetle sizlerle buluştuk. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonsporlu taraftarlarla bir olduk. Biz olduk. Pazartesi günleri Söz Millet'in köşesi yaptık. Anadolu'muzun tüm güzide kulüplerinin temsilcileri, taraftarları da onlar da katıldılar. Bazen güldük, bazen kızdık, bazen tartıştık. Aynı fikirde olduk. Bazen hiç olmadık. Ama hiçbir şey değiştirmedik. O da saygımızdı. Çünkü benim için futbol sadece skor tabelasından ibaret değildi. Futbolun içinde rekabet de var ama düşmanlık olmadı. Tutku vardı, hakaret olmadı. İşte eleştiri vardı, küçümseme olmadı ve ben bu programı bir yıl boyunca tam da bu anlayışla

işle yapmaya çalıştım. Ve bugün gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sadece benim programım olmadı, sizlerin programı oldu. İşte sizin telefonlarınızla, mesaj kutuna gelen mesajlarla, seslerinizle, işte övgüleriniz de buna dahil. Bazen hocam bugün ne diyeceksin diye merak ederek radyonun başına geçmenizle büyüdü. Amerika'dan tır şoförü Muammer Bey, ki şu anda dinlediğini çok eminim. Gecenin ona göre saat 4'ünde programı dinlerken hocam hala neredesin, seni bekliyoruz mesajlarıyla, o motivasyonlarla başladık. Ve bugün bana gelen mesajlara baktığımda bu bir yılın benim için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Hem bugün yaşadığım bir şeyi de özellikle anlatmak istiyorum. Aslında anlatmamamı da istediler ama bugün radyonun bulunduğu yere kadar gelen dinleyicilerimiz oldu. Üzüntülerini bildirmek için aşağıda bir kafe var. İsmi de çok lazım değil. Oraya gelen dinleyicilerimiz oldu. Beni görmek için, konuşmak için, işte hocam gerçekten üzüldük demek için geldiler. İsimlerini de söylemek istemediler çünkü kendileri bana hocam ismimizi de söyleme dediler, ama onların isimlerini söylemesem de yaptıkları şeyle, bana hissettirdikleriyle bu duyguyu hayatım boyunca da unutmayacağım. Çünkü insanın nasıl söyleyeyim, yaptığı işin karşılığını alması sadece rakamlarla, izleme oranlarıyla, işte izlenme oranlarıyla, dinlenme sayılarıyla ölçülmez. Bazen bir insanın kapının önüne kadar gelip hoca sizi dinlemeye alışmıştık, üzüldük demesi bile bana göre bütün rakamlardan daha değerli. Bir yıl boyunca Türkiye radyolarında kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programlarından birinin olmanın gururunu yaşadım. Benim için asıl başarı buydu. Sizlerin arabalarına konuk olmam, işte bir esnafın, Mehmet Bey'in atölyesinde 40 kişinin, 41 kişinin beni dinleyip dükkanında radyoyu açması, benimle birlikte mesailerine devam etmesi, işte bir annenin, bir babanın, bir öğrenci, bir çocuk bile, bir emekli, bir futbol sever bile günün bir bölümüne beni misafir edebiliyorsa, siz sadece beni dinlemediniz, bana hayatınızdan da bir parça verdiniz. Çok da uzatmak istemiyorum ama o kadar güzel mesajlar var ki. Şimdi bu mikrofonun başında sizlere bir süreliğine hoşça kalın demenin zamanı geldi. Bugün benim son programım, radyolarını yeni açanlar varsa. Evet, Radyo Gol'deki programlarıma bir süre ara veriyorum. Bir projede olacağım için bir süre sizlerden ayrı kalacağım. Hayat bazen hani insanın önüne bir yeni kapı açar ve insan yeni bir yola çıkarken de geride bıraktığı şeylerin kıymetini daha da iyi anlar. Ben bugün buradan ayrılırken arkamda sadece bir radyo programı bırakmıyorum. Bir yıl boyunca birlikte yaşadığımız yüzlerce anıyı bırakıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bu bir kopuş da değil, sadece kısa bir mola. Mikrofonlardan uzak kalmıyorum, sizlerden uzak kalmıyorum. Beni takip etmek isteyen herkes, her zaman da kapım açık olacak. Instagram adresimi verdim, Çağatay Hoca. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biz yine gönül bağımız bir olduğu için her zaman temasta kalacağız. Bu arada Haber Türk ekranlarında, HT Spor'da beni görmeye devam edeceksiniz. Yani aslında hikayemiz bitmeyecek ama sadece hikayenin bir sonraki bölümüne geçiyoruz gibi düşünün. Belki yine bir maçın ardından konuşacağız, bir transferi tartışacağız. İşte bir futbolcunun performansını değerlendireceğiz ama yine sonuçta bir gün bir yerde futbolun, sporun olduğu her yerde karşılaşacağız diye ümit ediyorum. Çok ama çok söyleyeceklerim var. Bu bir yıl boyunca kurduğumuz bağ bir program bitmesiyle bitmeyecek tabii ki. Ben sizlere gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu anda şöyle bir açtığım zaman bakın neredeyse 80, 90, 100 bandına yaklaşmışız sizlerden gelen mesajlar. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca'da. Çok çok teşekkürler. Bugün bir saatlik bir programımız var. Neler söyleyeyim? Vallahi bilmiyorum. Ya telefonla yayına bağlananlara, şu an telefonla yayına bağlanmak isteyenler de var. Aslında alsam mı sizlerle de, hani sesinizi mi duysam diye bir yandan da düşünmüyor değilim. Mesaj gönderenlere, beni sosyal medyada
takip edenlere, bugün beni uğurlamak için üzüntüsünü paylaşan herkese hakkınızı helal edin. Benim sizlerden yana hakkım varsa helal olsun. Lütfen siz de bana hakkınızı helal edin ki helal olsun dediğinizde duyar gibi oluyorum. Bazen böyle oluyor işte, radyoculuk sadece mikrofonu açıp konuşmakta değil. Radyoculuk, biraz önce de söyledim, insanın evine, arabasına, iş yerine, hayatına misafir olabilmek. Siz beni bir yıl boyunca evlerinize aldınız, arabalarınızı aldınız, iş yerlerinizi aldınız. İşiniz gücünüz de rast gitsin. Bugün hani Cuma'ya aslında hayatınızda da şunu unutmamak lazım. Nacizane kırgın olduğunuz biri varsa barışmayı, özlediğiniz biri varsa aramayı, teşekkür etmeniz gereken biri varsa teşekkür etmeyi, efendime söyleyeyim, sevdiğinizi söylemeniz gereken biri varsa söylemeyi unutmayın. Bakın yarın çok geç olabilir. Bugün inşallah hani benim de nacizane bir çorbada tuzum olsun adına sevdiğiniz insanlara bunu yapın. Çünkü hayat gerçekten çok kısa. Bugün burada birlikteyiz. Yarın nerede olacağımızı bilmiyoruz. Birbirimizin kıymetini bilelim. Sevgili dinleyicilerimiz, sizler de bu radyo vasıtasıyla tabii ki tanımadığınız insanlarla bir gönül birlikteliği yaptınız. Dinleyicilerimiz isimleriyle birbirlerini tanıdılar. Ben de bugün sizin kıymetinizi bildiğimi söylemek istiyorum. Bir yıl boyunca beni dinlediniz, bana güvendiniz, beni eleştirdiniz, beni desteklediğiniz için, bazen sadece hocam yanındayız mesajıyla da moral verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim, ben bu mikrofonun başından ayrılırken sizlere sırtımı dönüp gitmiyorum. Tam tersine, bir başka kapıdan başka bir projeyle, başka bir heyecanla yeniden karşınıza çıkmak üzere yola çıkıyorum. Bugün de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'in bu sezon için son programını yapıyoruz. Ama Çağatay Çıtlak'ın hikayesi devam ediyor. Başlayalım mı? Vallahi helal olsun mesajlarıyla başlayalım. Yaşar Kut, sana ayrı bir parantez. Hocam hayırlı olsun demişler. İsimlerinizi de yazın. Sonu 20 ile biten dinleyicimiz WhatsApp profilinde de isminiz yok. O yüzden okuyamadım. Ben Ufuk Fikret Ozan. Belki hatırlarsınız. Farklı bir kanala geçmiyorum. Özelden de yazarsanız çok mutlu olurum demişler. Muzokaya, ben sizi bırakmıyorum. Çağatay Bey, size ilk mesajım, gidişim bizi üzdü, Rabbim yolunuzu açık etsin demiş. Kamil Taşan'a buradan sevgiler. Hepsine, herkese teşekkür edeceğim. Çağatay abi, üzdün bizi. Biraz daha devam edersen yaşlar sen olacak. Kartal'a gelip seninle görüşecektik. Sözümüz söz, 14 Ekim'de Kartal'daki statta turnuvamız başlıyor. Instagram'dan bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Allah'a şükürler olsun ki şu ana kadar bir kişinin bile mesajını yanıtsız bırakmadım. Allah ömrümün sonuna kadar da bu mesajlara cevap vermemi nasip etsin inşallah. Bu da benim Cuma günü duam olsun. İsimlerle devam ediyoruz. Lütfen yazın. Mustafa Bey, Fatma Hanım, Çağatay abi bir projede yer alacağım diyorsunuz. Hepsini söyleyeceğim, sizi nereden takip edeceğiz dediniz. Instagram'dan, Çağatay Hoca'dan, televizyon programlarından. İzmit'ten Kamil, ne kadar güzel çalışıyorsunuz ya. Vallahi ben de sizleri çok seviyorum. Emekçi işte böyle olur. Hem dinler hem de takip eder. Instagram olmayanlar buradan yazabiliyorum. Her zaman başının üstünde yerim var. Yılmaz Bey, size de ayrı bir şey söylemek lazım. Los Angeles'tan Emre Bey. Hocam, bir sene boyunca o kadar güzel programlar yaptığın için teşekkür ediyoruz demişler. Hepinizin yolu açık olsun. Vahit Bey, çok teşekkürler. Tek tek. Oo, Hüseyin Mecit. Oğluyla birlikte beni görmeye gelmişti. O fotoğrafı paylaşmış. Biraz tatsız bir gündü. Yani hayatımda da bir ilk oldu. Arabanın içinde şoför olmayan bir araba. Vites D'de unutulduğu için gelip tüm hızıyla bana arkadan çarptı. Bunu da unutamayacağım. Hatta niyeydi, Kasımpaşa Trabzonspor maçına gelmiştim Muhammed Salah'ı izlemek için. Metin Bey, ben de sizleri çok seviyorum. Hepinize tek tek teşekkür edeceğim bugün. Vallahi belki sıkılan olabilir ama benim son programım, o kadar da hakkım olsun lütfen. Ankara'dan Recep Bey, çok teşekkürler. Sizlerin de yolu açık olsun. Bella Store kuaför ekipmanları. Tabii ki sizin de reklamınızı yapalım. Vay, Yılmaz Bey, can dost demişler, her zaman seninleyiz. Kara Kartal, benden daha yakışıklılar.
Çağatay Hocam nice birlikte yıllara inşallah diyen dinleyicimiz Mehmet Emin Deniz, ona da sevgiler. Herkese, Avcılardan Kamil'e, hepinizi çok seviyorum. Yine Mehmet Emin Bey yollamış, yolun açık olsun. Yurt dışı Osman Duyar, Instagram'daki mesajları daha geçmedim. Valla bu sizin zarifliğiniz, mütevazılığınız. Bu radyoda vücut hali diyor. Çok özleyeceğiz demişler. İnşallah sizin de işleriniz, güçleriniz yolunda gitsin. Ümit Uzun. Devam ediyorum. Hocam Vedat ben, yolunuz bahtınız açık olsun demişler. Instagram'dan takibe devam demişler. Bolu'dan Vedat. Postacı olarak çalışıyorum. Dağıtım yaparken hep sizin yayın başlasın diye bekliyordum. Ya ne kadar güzel insanlarsınız. Vedat Bey, İyi insanlar en sonunda kazanacaklar, bunu unutmayın. Sosyal medya hesaplarım olmadığı için sizin bir sonraki projeniz hakkınızda bilgi alamayacağım. Ama isminizden araştıracağım demiş. Oo, güneş gözlükleri. Çok şekil olmuşsunuz Vedat Bey. Harika mesajlar. Devam ediyoruz. Emre Bey, inşallah en kısa zamanda 14-16'yı çok özleyeceğiz. Evren Bey, sizin sesinizi çok özleyeceğiz. Bafralı Oktay, koca yürekli adam, çok teşekkürler. Ayrılık da sevdaya dahildir hocam. Sakarya'dan selamlar, iyi ki tanımışız sizi demişler. Sakarya'ya aleyküm selam. Ferdi, keyifle dinliyordum sizi. Son program derken şimdi duydum, şok içerisindeyim demiş. Ferdi Bey, size de sevgiler, selamlar. Instagram'dan istek gönderdim. Sırf sizi takipte kalmak için Şakir Karakaya, çok teşekkürler. Yaşar Kut, Yok ağlanacak bir durum yok, sadece bir kısa bir veda, belki biraz uzun olabilir ama seni karşılıksız sevdim. Ben şahsen ilk senin gibi bir abiye sahip olmuşum. Allah sizlerin de yolunuzu açık etsin, evlatlarınızla birlikte onların da bahtları açık olsun. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın, olur mu? Yeni açtım, kusura bakma, radyo programı yapacak mısın yoksa sadece televizyon mu olacak? Çok üzüldük demişler. Ahmet Berk Yön. Şöyle, evet, televizyon programlarıyla devam edeceğiz. Radyo programında herhangi başka bir radyoda devam etmeyeceğim. Konukzade'ye çok teşekkürler. Böyle yukarıdan aşağı devam ediyorum. Serkan Yerebatan, Yalova'ya sevgiler, selamlar. Çağatay Hocam yeni görevinizde başarılar mesajları var. Engin Bey, kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. İsimlerinizi de lütfen yazın. Ercan Köroğlu, yolunuz bahtınız açık olsun hocam mesajları var. Tabii yeni gelen mesajlar yukarıya geliyor. Alttakileri şu an okuyorum. Cuma hutbesini bana yollamışlar bugün. Harika, müthiş. Niyazi Dinler Kasımpaşa'dan. Allah sizlerin de hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Adıyaman'dan Mahmut Bey, yani Türkiye'nin dört bir yanından o kadar güzel mesajlar geliyor ki her şey gönlünüzce olsun. Pendik'e yolunuz düşerse beklerim. Tabii ki, isim ne? Aa, Recep Bey, tabii ki. Yine bakıyoruz. Çağatay abi, Allah gönlüne göre versin. Takip ettim seni. Sizler de gönlü güzel insanlarsınız. Serdal Bey, ben işlerimi senin programına göre ayarlıyordum. Şu anki duygularımı, durumumu bir şarkıyla anlatır mısın Faruk Bey? Şarkımızı yolladık ama şarkımızın devamını da veda ederken yapacağım. O şarkıyı da ayarladım. Yunus Bey, ara sıra tabii ki bağlanırız. Açıklayacağım, belli olduktan sonra açıklayacağım. Abi çok üzüldüm, gözlerim doldu. Ahmet Ertaş, çok sağ olun Ahmet Bey, sizin de yeriniz ayrıdır. Her programa destek verdiniz, her programda yazdınız. İşte Amerika'dan tır şoförümüz gelmiş. Amerika'dan tır şoförü Muammer. Almış olduğun karar tabii ki senin için hayırlı uğurlu olsun. Bana yol arkadaşlığı yaptın. Geri geldim. Mesajlarımı okudun. Güldük, eğlendik, espri yaptık. Güzel bir arkadaşlık oluştu. Şu anda yeni bir yola çıkıyorsun sanırım. Bu yol senin için hayırlı uğurlu olsun. Her şey gönlünce olsun. İyi ki seni tanımışım. Bakın Muammer Bey yazıyor şu an Amerika'dan. Biz sadece seninle radyo arkadaşlığı, dostluğu değil, umarım bunun ilerisine de geçebiliriz hocam. Hayatında her ne yapıyorsan yap, kendin için yap demişler. Muammer Bey, iyi ki varsınız. Yapma hocam, nereye? Hasan İlbaş, uzun zamandır yoktunuz. Sizi ve o atı da özleyeceğim, atlı fotoğrafınızı.
Çağatay Hocam, biz sana çok alışmıştık ve gittiğin yerde umarım çok mutlu olursun. Akın Bey, çok teşekkürler. Çağatay Hocam yapma lütfen mesajı var. M.Salih'e çok teşekkürler. Sizi tanımıyoruz ama iyi bir insan olduğunuza eminiz. Allah yolunuzu bahtınızı aç kessin. Bahtiyar Ekren, sağ olun. Yolunuz açık olsun mesajlarıyla. Fatih Arabul'a çok teşekkürler. Instagram'daki mesajlara geçmedim, okuyacağım. Spor radyolar arasında, yorumcular arasında son derece seviyeli, tarafsız ve nezaketli yayınlarınız için gerçekten fark yarattınız. Sizi çok özleyeceğiz. Levent Bey, Allah razı olsun sizden. Miço Tamer, hoş geldin ve güle güle hocam. Vay be, bizden kurtuldun diye şarkılı türkülü. Yok, girişi eğlenceli yaptık, dönüşü birazcık duygulu yapacağız herhalde. Miço Tamer, çok teşekkürler. Adem Bey, size de ayrı bir parantez açmak lazım. Çarşamba günü duyduğumda çok üzüldüm. Şimdi çok üzülüyorum. Mutlaka geçerli bir sebebi vardır demiş Adem Ünlü. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. Çağatay Bey, çok güzel program yapıyordunuz. Hayatımızda gördüğünüz insanları telefonlara bağladınız. Televizyonlarda ulaşılmaz insanların hiçbiri sizi kırmadı. Çok seviliyorsunuz demişler. Allah razı olsun. Mehmet Yıldırım, çok teşekkürler. İsimler Ramazan Karakaya, hep mesajlarıyla beni desteklemiştir o da. Umarım daha güzel, daha başarılı planlar için Radyo Gol'e veda ediyorsunuzdur. Volkan Bey, size de sevgiler. Sensiz çekilmez nereye gidiyorsanız. Firas Bey, evet, sen nereye biz oraya hocam demişler. Eğer Radyo Gol'ü yeni TFF başkanı olmak için bırakıyorsanız okey derim. Yok, Allah bana o görevde olmayı nasip etmesin. Ben futbolun yanındayım. Ben adaletin yanındayım. Avusturya'dan Cemil Kaya, harikasınız. İzmir'den Aykut, mübarek cuma günü hürmetine bir yıl daha kal hocam. Çok güzel ama bu yıl, önümüzdeki yıl bakalım bize neler getirir. Devam ediyoruz. Namlı Bey, valla Namlı Bey de şöyle paylaşabilirim herhalde, müsaadeniz olursa. Geçen hafta böyle bir şey yokken Namlı Bey bana şöyle bir şey yazdı. Dedi ki, aynen cümlelerim eğer yanlışsa lütfen beni düzeltin Namlı Bey. Senin gibi adamı, dedi, burada, dedi, böyle bırakmazlar, dedi. Muhakkak seni kapanlar olur, dedi. En fazla bir ay, bak ben size süre veriyorum, dedi. Ve hakikaten dediği gibi oldu. Ben kendisine de yazdım. Mesajları okumaya devam edeceğim. Hasan Bey, çok teşekkürler. Benim kolej demiş. Neresi burası? Hangi kolej? Şu an açılmıyor. İşte bak. Orhan Bey, ona da ayrı bir parantez, ayrı bir yer açmak istiyorum. Çünkü bakın, bir sene boyunca her gün bana mesaj atan insandı Orhan Bey. İyi yayınlar, seni çok özleyeceğiz demişler. Hüseyin Topçuoğlu, senden de Allah razı olsun. İbrahim Yavuz mesajlarına geldik. Tamam, yukarı doğru çıkalım. Kimseyi lütfen eksik bırakmayalım. Çünkü yazmışsınız, tabii ki bunları paylaşacağım. Umut, ben Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin demiş. Bursa'dan Tolga Bey. Kalbi gönlü, sesi güzel insan. Ben de sizleri çok seviyorum. Beylikdüzü'nden Deniz İlker. Çağatay Hocam, bundan sonrası için başarılar. Sessiz çoğunluğun sesi ve hislerimize tercüman olduğunuz için teşekkürler. Hocam, kampanya başlatacağız. Yapma böyle. Özleyeceğiz seni mesajı var. Hüseyin Başpınar'a da teşekkürler. İstanbul'dan Kaynakçı Süleyman, ben yolun açık olsun demişler. Süleyman Bey, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Allah emeklerinizin karşılığını kat kat fazlasıyla versin inşallah. Görüyorum, çok zor bir iş yapıyorsunuz. Abi, geç buldum sizi, erken kaybettik. Ben hakkımı helal ettim. Bayram, ben Arnavutköy'den, ayakkabı işinde çalışırken çok iyi geçiyordu sizinle zaman demiş. Oradaki arkadaşlara da lütfen benden selamlar yollar mısınız? Yücel Akın Instagram'dan takip almış. Rüstem Çiftçi, duydum, çok üzüldüm. Geç bulduk, test kaybettik. İnşallah bir gün bir yerlerde karşılaşırsanız emeklerinize sağlık. Hoşça kal kardeşim benim demiş. Yolunuz bahtınız açık olsun hocam.
Sosyal medya kullanmıyorum. Kartal'da oturuyorum. Burada bir spor kulübü antrenörlüğü mü yapıyorsunuz? Yok, şöyle bir bizim de master futbol takımımız var. Kozyatağ Spor Kulübü diye. Onunla

maçlara geliyorum. Yani Koz Yatağı'nın oynadığı turnuvada böyle Kartal'da, işte Fikirtepe'de de oluyor Fenerbahçe tesislerinde. Orada turnuvalara katılıyoruz. Dün de yanlışlıkla ayıptır söylemesi orta sahadan bir gol attım. Hala konuşuluyormuş. İşte senede bir oluyor. Senede bir tane böyle bir gol atabiliyoruz. Ama dünkü gol gerçekten çok güzeldi. Vallahi bunu nereden bildin Yaşar Bey? Programın sonunda veda edeceğim şarkıyı yazmış. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Efendiliğinize, tarafsızlığınıza, kalbinizin güzelliğinize her zaman fark yarattınız. Sanki çalıştığım yerde çok sevdiğim biriyle ayrılıyor gibi hissettim. Seni seviyorum kardeşim. İstanbul'dan Oğuz Bey, yapmayın ya valla. Beni de üzersiniz. Sizi çok özleyeceğiz mesajları var. Semih Doğan, Allah razı olsun. Muammer Bey gitti gidecek şu anda, evet. Ben onu anlıyorum çünkü tepkilerinden. Yolunuz bahtınız açık olsun. Devam edelim. Vallahi yarım saat geçmiş bile. Yolun açık olsun. Selametle hocam demiş Erkan Bey. Sevgilerimi yolluyorum. İzmir'den Aykut Bey. Ben futbolu hiç sevmedim ki. Güzel insanların yorumlarını, sohbetlerini sevdim. Senin gibi. Bahtın açık olsun. Güzel insan. Hüseyin Mecit. Allah seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Sizle karşılaştırdı. Sizleri bir gönül birlikteliği yaptık, dost olduk. Sizlerin de ayağına taş değmesin. Hocam ben de Cemal, devamlı dinliyoruz. Bizim tekstil olarak gitmenize çok üzüldük. Sizi gerçekten çok seviyorduk. Buradayız Cemal Bey, inşallah hep birlikteyiz. Cemal Kaya, çalışanlara. Evet, Namlı Bey de beni doğrulamış. Bu kadar gündem varken nereye gidiyorsunuz Çağatay Bey? Sinan Yıldırım, o kadar haklısınız ki Sinan Bey. Aslında gündeme de gerek yok. Çünkü Türkiye'de her an bize malzeme çok o kadar geliyor ki hiçbir şey yapmasına gerek yok aslında biz gazetecilerin. Bırakma sebebimiz bir projede yer alacağım. O yüzden bir ara verme gereği duydum. Ramazan Kabak, sizlere de açıklayayım. Hocam az önceki şarkıyı bizim size söylememiz lazım. Bugün futbol konuşmayalım. Seni iyi ki tanımışım, hayatıma girmişsin. Çok ama çok mutlu oldum. Orhan Bey, cansınız. Mevzuyu kaçırdık, hayırdır inşallah. Bir anlatırsan sevinirim demişler. Bahçeşehir'den Osman Bey, bugün son programımı yapıyorum. Bir seneyi tamamladım. İsimlerinizi lütfen yazın. İsmail Türker, o da dinliyormuş şu anda. Şu an böyleyim, yemin ediyorum ağlıyorum demiş. Yapmayın Ramazan Bey. Yani böyle şeyler söylemeyin. Beni de üzmeyin. Batu, siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. 100 mesajı geçtik. Tek tek isimlerinizi okuyacağım ama. Hakan Bey, üzüldüm. Seni dinlemek çok keyifliydi. Hocam böyle Türkiye'nin en önemli isimlerini biz başka hiçbir yerde bulmayacağız. Bulamadık ve bulamayacağız da. Senin kıymetini aslında biz çok daha iyi şimdi anladık demişler. Hocam ben Çağdaş Çağlar, sıkı bir dinleyicinim. O güzel Türkçemizi öyle güzel kullanıyordunuz ki umarım tüm Türkiye bundan nasibini alır. Yolun açık olsun demiş. Allah razı olsun Çağdaş Bey. Bakın bu benim için çok kıymetli bu cümle. Çünkü Türkçe'ye çok ama çok önem veriyorum. Doğru kullanmamız, doğru kelimelerle ifade etmemiz. Çünkü hayatta öyle şeyler var ki bakın öyle cümleler vardır ki bir anda her şeyiniz değişebilir. Hep söyledim bunu, en son ne zaman söylemiştim hatırlamıyorum ama bende böyle çok cümleler var, hayat mottosu yaptığım. Onları da sizlerle paylaşmak isterim. Ama tabii bir yandan da mesajlarınızı arka arkaya geldiği için kaybetmek istemiyorum. Canım hocam hakkında hayırlısı. Aytek Aşıkoğlu, ay eski futbolcu. Onu da yayın almıştık. Serhat Karataş, yolun bahtın açık olsun inşallah. Sizler de gittiğiniz yerde, olduğunuz yerde mutlu olursunuz Serhat Bey. Güven Bey, Allah yolunu açık etsin demiş. Çok teşekkürler. Takipteyim ama hocam çok değerlisin. Sizler de öyle. Her şey gönlünüzce olsun. Artık Radyo Gol'de yok musun? Evet, bir süreliğine olmayacağım. Ahmet Uslu. Enver Kaptan'a selamlar. Oo,
Mahallemizin takımınday mısın? Kozyat Ağacan'dır demişler isminiz. Emre Kabaş. İnşallah maçımıza da bekleriz Emre Bey. Hocam Tan Master Kulübü'nü biliyor musunuz? Evet biliyorum. Devamı da getirirseniz çok mutlu olurum. Yeni iş hayatınıza başarılar dileyen İstanbul'dan Sami Bey. Ben mesaj atmadım ama her gün kulağım sendeydi hocam demiş. Çağatay hocam hayat profesyonel dünya inşallah. Her şey sizin için daha güzel olur. Evet hayatta her şey değişebiliyor. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan da seni değiştirebiliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte bu benim mottolarımdan bir tanesidir. Yine benim hayat mottolarımdan bir tanesi ki çok severim bu cümleyi. Kader gayrete aşıktır. İsmime bakıyorum da. Neredeydi? İsmi göremedim. Ha Mesih Bey. güzel okudum. Instagram'dan takip aldım. Hocam nereden takip edeceğiz diye. HT Spor Habertürk ekranlarında haftada bir yorumlar yapıyoruz. Gündemi değerlendiriyoruz. Semih Doğan çok teşekkürler. Sizler de kral adamsınız. Ne zaman isterseniz Samet Bey. Hocam Levent'te çay içmek isteriz. Tabii ki çaylar benden. Kahveler de benden. Hocam vay be ne çabuk bir yıl olmuş. Daha dün gibi ilk geldiğiniz gün hakkınızda hayırlısı olsun. Hollanda'dan Süleyman Bey. Hollanda'ya kucak dolusu sevgiler. Yolunuz açık olsun. Sohbet çok güzeldi. Murat Yaşar Yılmaz. Hiçbir radyo bu kadar mesaj göndermemişimdir. İlk defa sizin programımızda yolladım bunu diyor. Sayın Ünlü. Hocam Kozi AVM'nin orada oturuyorum. Bir ihtiyacın olursa yazman yeter. Oralara geliyorum Özgür Bey. Siz de yazabilirsiniz. Instagram'dan herkese cevap veriyorum. Yeni açtım. Her gün seni dinliyorum. Hayırdır nereye gidiyorsun? Bir sıkıntı mı oldu? Sesini daha nerede duyacağız? Senin çıkacağın saatlerde bari orada olalım. Çok teşekkürler. Mehmet Nuri Akkurt. Sizlerin de devamlı. Yok YouTube değil. Yok bunda söylenmeyecek bir şey yok Hasan Bey. Hayda abi nereden çıktı bu gözünü seveyim. Heyecanla bekliyordum yapma. İnşallah bir yerlerde gene yolumuz kesişir demiş Ceyhun Kanat. Evet şarkıları bilenler Erkan Bey. Sizde de bayağı bir müzik bilgisi var. Repertuarınız genişmiş. Ben Veysi Nazlıcan. Yolunuz açık olsun. İki gözüm Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkürler. İki gözümün çiçeği. Serhat Asaf Nazlıcan. Tabii samimiyetinize binaen ben de aynı şekilde cevap vermek istedim. Senin gibi birini tanımak gerçekten anlatılmaz. Ne denir, ne anlatılır, ne söylenir. Çağatay Hocam şimdi açtım radyoyu. Çok üzüldüm. Vallahi sen çok farklısın. Instagram'dan devam ederiz. Sen en iyisini hak ediyorsun demiş. Onur Veli, Allah razı olsun. İlk defa sizi dinliyorum. Galiba son oldu. Galiba çok seviliyorsunuz. Mehmet Maskan, hakkınızda hayırlı olsun demiş. İzmir'den Ahmet Derya. Hep eksik kalacak. Ta ki siz gelene kadar yolunuz açık olsun. Mersin'den selamlar var. Bakalım. Ömer Bey, Mersin'e selamlar. Orada cezeryeci vardı ya, değil mi? Halil vardı, Halil. Cezerye yemeye gidiyorduk. Dondurmacı Halil. Hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bir de tantuni yerseniz benim için de. Çağatay Hocam her şeyin hayırlısı. İstanbul'dan taksici Ahmet radyoyu açtığında Çağatay Hoca gelmişti. Az dinleyeyim diyordum. Yolun bahtın açık olsun demiş. Sizin de yolunuz açık olsun. Farınız da açık olsun. Hocam Tan Master Kulübü'nde Murat Başkanı. Amcam oluyor. Birçok maçına gidiyorum. Harika. Hocam anladığım kadarıyla ara veriyorum demenizden yola çıkarak belki bir gün dönüş olacak gibi geldi bana. İnşallah çok isterim. İnşallah dediğiniz gibi Avusturya'dan selamlar Cemil Kaya. Yani Avusturya'dan bile şu an dinlenmek o kadar mutlu ediyor ki benim. Bugün çok üzgünüm. Gerçekten demiş dinleyicimiz. Instagram'a geçelim mi? Buraya biraz ara verelim. Çünkü yavaş yavaş programın sonlarına gelmeden sizlere de veda edeceğim. Böyle hakkıyla bir veda edip doğalı bir şekilde karşılıklı.
Ataşehir'den İsmail Bey, çok teşekkürler. O da takip ediyormuş. Bir program bile kaçırmadım hocam, bunu bize yapma. Siz insanların gönlüne girmişsiniz. Bu ayrılık karşılıklıdır diyor Metin Kabataş. Radyolarını yine açanlar. Radyo Gold'desiniz. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Zor bulunan, çok çabuk kaybedilen adına mutluluk denen o şeyin daima sizinle olması dileğiyle. Allah sizden razı olsun ya. Gönlünden ne geçiyorsa olması dileğiyle, yeni projende başarılar daim olsun demişler. Mustafa Bey, bilmukabele o kadar güzel bir dua etmişsiniz ki. Abi İstanbul'dan Emre, sevgilimden ayrılsam bu kadar üzülmem, yapma demiş. Emre Bey çok teşekkürler. Yani sizler böyle şeyler yazmayın. Ve Instagram'ı açalım mı artık? Açalım. Instagram'a gelelim. Aman Allah'ım. Ben bunları nasıl okuyacağım? Şu anda 49 mesaj var. Takip alanlar var Instagram Çağatay Hoca adresine. Nereden başlayayım? Takip alanlar İsmail Türker. Tek tek açıyorum profillerinizi, isimlerinize beraber. Çok teşekkürler. Hakan Özegemen, çok teşekkürler. Reşat Emre, Cam Sanatı, Hasan Mecidiye, Özgür Bayram 1905, Instagram Çağatay Hoca adresini takip alanlar. Tom Crimson, gördüğünüz gibi evrensel bir program yapıyoruz. Uluslararası dinleyicilerimiz var. Suat Demirel Beyefendi, Murat Kolay, Sayın Semih Doğan, Cem Tan, Doğan Can Belke Kaya, çok teşekkürler Instagram'dan takip ettiğiniz için. Yasin Bey soyadınız olmadığı için. Murat Ali Öz, hepsinin ben bu arada profillerinize girip bakıp isimlerinizi öyle okuyorum. Kartal Kara, çok teşekkürler. Sırayı kaçırmayalım ne olur. Mehmet Alıcı, çok teşekkürler. O da her zaman desteklemiştir. Şu an telefonumda bir kitlenme yaşıyorum. Bir müsaade isteyeceğim. Evet, geldi. Sayın Aydın Kaya. Telefonumuz maalesef çileden çıktı. Nerede kaldık? İlkay Bey, Ceyhun Kanat Bey, Yaşar Keskin, İlker Karabağ, Cem 1907, Emre Şahin. Ben şimdi başa nasıl döneceğim ki? Hepinizi okumuştum. Ömer Bey, İsmail Türker, Hakan Bey, Das Demir Ali Sultan, Ali Sultan Daşdemir demek ki. Profillerinize bakamıyorum çünkü devamlı yeniliyor. Sezgin Karadağ, sadece acaba şöyle Instagram adreslerinizden mi gitsek? Ben nasıl acaba şu an düşünüyorum. Ahmet Kuş, Mahsun Aksit, Sezgin Karadağ, Baycı Duman, Şenol Çelik 34, Gökalp Güleryüz, Baş Taş Poliüretan herhalde, Bay İmre Şahin, Emre Şahin, Yaşar Çelik, Cem 1907, Yaşar Keskin, İlker Karabağ, İlkücen, Ceyhun Kanat, İbo Kaya, Serkan Sevinç 1903, Hasan Sönmez, Furkan Bilgiç, İbrahim Tali, Ömer Bey, İsmail Türker, Hakan Özegemen, Mecidiye Hasan, Özgür Bayram, Suat, Murat Kolay, Semih Doğan, Tancem, Doğancan Belke, Yasin Bey, Mali 1973, Mehmet Emin ya da Mehmet Etim 61, Cemil Bal 58, Ömer Koza, Mustafa Fatma, Celil Aydemir, 44 Turgut Talha, Uğurcan Başüten, Durak Davut, Yücel Akın, Salih Dursun, Aziz Sarı, Acar Alüminyum, Onur Barık, İbrahim İncir, Gökhan Sönmez, Fahri Enes Ali, Blue Kling, Osman Aslan 58, Yelken Abdullah, İbrahim İncir, Eyüp Aldırmaz, Rauf Durak, Ekrem Akkuş, Baran Karataş, Fetih Evren Şahin, Aslı Prenç, Keleştekin, Böcek Tek, Akkaya Hüseyin, Murat Aydın, Naci 16, Serdar Ali Nur, Mehmet GTCR, İbrahim Bey, CKG 1903, Kenan Köroğlu, Sadullah Yapıcı, Ali Yeldan, Şenol Kahraman, Ramazan Doğan, Yunus Ekici, Muhammed Küçüker, Orkun Laçin, Fatih Bey, Bahadır Sercan Ayar, İsmail Koç, Erol Şahin, Şevket Pamuk, Aydın Yavuz, Onaplex, Ekrem Akkuş, Engin 7405, Cem Çotuk, Selman Bey,
Alparslan Dalkıran, Ali Murat Teralmış, Cinok, Eyüp Aldırmaz, Emre Özcan, Şafak Ünsal, Mustafa Cevahiroğlu, Nahir Nara, Kartal Tekin Official, Salih Bey, Osman Duyar, Ercan Dalgıç, Neşat Bey, Coşkun Tolga, Ali Erkan, Allah razı olsun sizlerden. Karayolu sürücü kursuna kadar. Vallahi yoruldum ama çok teşekkürler. Devam edeceğim. Ahmet Valkan, Güngör Çelik, bunlar Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip edenler. SY1907, Ergin Aslanbay, Adem Çakır, Veysel 61 Ertürk, Ahmet Kuş, Mahsun Akşit, Sezgin Karadağ'da herhalde kaldık. Bundan sonra da devam ederiz ama şimdi mesajlara gelelim. Çok istek var. Mehmet Aydın, Çağatay Bey diyor, her yeni bitiş yeni bir başlangıçtır. Ben sessiz bir dinleyeceğim. Her açtığında sizin sesinizi duyamayacağım bilmek hakikaten zor olacak. Nerede mutlu olacaksanız orası yuvanız olsun demiş Mehmet Aydın, Allah razı olsun. Sezgin Çağman, çok teşekkürler. Çağatay Hocam, Hasan Mecidiye ben demiş. Sözün bittiği yer burası olsa gerek, her şey gönlünüzce olsun demiş, Allah razı olsun. Evet. Böcek Tek, mikrofon delisi, çok teşekkürler. Selamünaleyküm, selam ve dua ile Allah'a emanet ol kardeşim. Esenyurt Kıraç'tan, Angaralı Suat Demirel, aynı yazdığınız gibi okudum. Murat Kolay, yolunuz açık olsun demişler. Kalbim benim de sizlerle. Selami Özbağ, çok teşekkürler. Sürekli Radyo Gol dinlerdim. İlk defa sesinizi duyduğumda bir yıl olmuş. Konuşmanız, mütevaziliğiniz, samimiyetiniz o kadar etkiledi ki bu ses kime ait diye sizi araştırdım. Sizde öyle bir gönül var ki karşınızdakine temas etmemesi mümkün değil. Bunu yaptığınız spor yazarları bağlantılarınızdan da çok net anlaşılıyor. Radyo Gol'ü dinleyeceğiz ama eksikliğini hep hissedeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah sizin gibi güzel bir insanı yakından tanımayı nasip etsin inşallah. Amin. Hepimiz için. Nereye giderseniz gidin takipteyim hocam. Selam Bey, sizden de Allah razı olsun. Ali Öztürk, hocam 2 aydır dinliyordum. Sana çok alıştım. Kırıkkale'den Ali Saat 14. Ali'ymiş saatin 14 gelmesini bekliyorum. Bu da satılmış saat gibi oldu gerçekten. Hocam seni çok özleyeceğiz. Murat Ali Öz. Bugün Instagram hesabınıza girdim. Uzun saçlı biri olarak hayal etmiştim. Tüh, Murat Ali Öz. Karşılayamamışım beklentiyi. Birazcık saçımı uzatayım mı? Merhaba, nasılsınız? Doğru mu acaba? Evet, doğru mu? Yasin Bey, aradığınız kişi benim belki de. Yunus Altun. Sizi çok kısa süre dinliyorum ama naif bir kişiliğiniz var. Böyle devam edin. Sizin gibi gazeteciler, yorumcular, radyocular bu vatana lazım. Doğruyu söyleyen, dürüst olan radyoculara her zaman kalbimizi açıyoruz. Halk olarak, millet olarak sizleri çok seviyoruz demiş. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin diyor. Şehmuz Akgül. Allah razı olsun. Ayhan Demir, Bayram Özdemir, Hüseyin Mecit. Böyle yapmayın tabii. Yani herkesi burada, diğer arkadaşlarımız da var. Onlar da çok güzel program yapıyorlar. Onlar da çok başarılılar. Tabii ki Radyo Gol'ü dinlemeye devam. Hocam merhabalar. Kartal Levent, Güzel Ayakkabı'dan Hasan Bey. Her gün severek dinliyorduk. Neredeyseniz yine orayı izlemeyi, dinlemeyi takip edeceğiz. Hakkınızda hayırlısı demiş. Instagram Çağatay Hoca ya da HT Spor ekranlarında biliyorsunuz haftada bir çıkıyorum. Hayırlı cumalar demiş Çağatay Hocam. Hakkınızda hayırlısı olsun demişler. Dursun Bey, yolunuz bahtınız açık olsun. Sizi düzenli dinliyordum. Siz de bırakıp gidiyorsunuz demiş. Gönüllerimiz bir. Abim hayırdır, bizi bırakma. Bizi ne kadar mahrum bırakacaksınız İstanbul'dan Murat. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Faruk Bey, beni bırakın, 12 yaşında oğlum bile hocam seni dinliyordu, çok üzüldü. Başarın daim olsun. Hamza üzülmesin, bak Hamza üzülürse ben çok üzülürüm. Gönlümüzün açık olduğu gibi kapımız da sana hep açık. Allah'a emanet ol. Ayrılık da sevdaya dairdir diye bir mesaj daha gelmiş. Abdullah Yıldız. Oo, Mehmet Aklık. Vallahi Aydın'dan emekli itfaiyeci. Çok üzülmüş. Hiç üzülmeyin, gönüllerimiz bir. Kemal Alçı, sesli mesaj atmışsınız ama yayında olmadığım için dinleyemiyorum ama programdan sonra Instagram mesajlarında hepsini okuyacağım. Neden böyle oldu Çağatay Hocam? Seni çok arayacağız.
Hayatımızda bir boşluk olacak. 14-16 arası Necati Kul, Uğur Çuhadar. Oo, o da şu an ekranda. Hocam üzdünüz bizi. Ben Uğur Çuhadar. Sizsiz bu yollar çekilmez. Hocam aldığınız karar hakkınızda hayırlısı olsun. Çok seviliyorsunuz demişler Uğur Bey. Yunus Kalaycı, seni çok seviyorum. Başka program yapmayı düşünüyor musun? Nerede yapacaksın? Söylediğim gibi HT Spor'da, televizyonda devam ediyoruz. Çağdaş Hocam, 44 yaşındayım. İlk defa bir radyo programına mesaj attım. O da siz olduğunuz için, çok samimi, çok içten olduğunuz için hakkınızı helal edin demiş. Siz hakkınızı helal edin Sami Bey. Erhan Bey, çok özleyeceğiz sizi. Bir yıl boyunca bütün programlarını dinledik. Siz de hakkınızı helal edin demiş. Valla ben herhalde şu anda 300'ü geçti mesajlar. Allah sizden razı olsun. Hocam bizi bırakma kim demiş. Muzo Kaya demiş. Necat Yılmaz, nereye gidersen git haberimiz olsun. Yoksa küserim demiş Necat Yılmaz. Ben de yanaklarınızdan öperim. Hocam her şey için çok teşekkür. Hakkınızı helal edin demiş. Bayram Olcay, her zaman mesaj attın Bayram Bey. Abi bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Biz şimdi kimi dinleyeceğiz? Ağlayamıyorum, gözüme toz kaçtı demiş Tolgağan Yiğit. Ben bu kadar insanı nerede bulacağım gerçekten? Bu kadar güzel insanı. Çağatay Hocam selamlar. İyi yayınlarınız olsun. Bugün son günmüş. Yolunuz bahtınız açık olsun. Seni o kadar çok sevdi ki. İnşallah bu radyoda da yine buluşuruz demiş Cihan Aslancan. Sen de her zaman beni destekledin. Muammer Bey, artık Amerika'dan alev atmayın bana. Bak yandım ben burada. Sesli aramalar geliyor ama biliyorsunuz ki ben şu anda yayındayım. Hakan Bey. Her bitiş yeni bir başlangıç derler ama ben her açtığınızda yanınızdaydım Çağatay Hocam. Bunu biliyorsunuz. Vallahi ben nasıl programın sonuna kadar, şu an 5 dakikamız var ama okuyabildiğim kadar okuyorum. Bulut Ege Ünal, Arif Kapucuoğlu, Bayır Fener 1907, Murat Yaşar Yılmaz, Okan Mangör, Instagram Çağatay Hoca adresini takip alanlar, Nazım Bolat, Sezgin Kaya, Ergin Aslan Bay, hala geliyor Instagram takip istekleri. Yani size tabii ki bir şeyler söyleyeceğim. Tabii cep telefonumuza da geliyor mesajlar. Şu an dinleyenler var. Milli takımlıyım. Şu anda sormuş dinleyicimiz Uğur Bey. Devam ediyoruz. Hocam şimdi bize kim cuma hutbe duası edecek? Yılmaz Güney. Vallahi her camide benim size, sizin için duygularıma tercüman olacak camilerde de hocalar var biliyorsunuz. Ben sadece gönlümden gelenleri paylaştım sizle. Ataşehir'den Fatih Hocam, hakkınızda hayırlı olsun ama ben sizi bırakmayacağım demiş. Ben Bora, 22 senedir İstanbul'da ticari taksi şoförüyüm. Bizim için kılık kıyafet, insanın yüzü hiç önemli değildir. Artık ses tonu, ses tonundan insanın nasıl bir karakterde çıkacağı gerçekten belli oluyor. Buna inanın. Herhalde çok fazla ses duymamızdan kaynaklanıyor. Sizi de hiç tanımıyorum ama hep radyodan dinliyordum. Suratınızı da bilmem ama inanın ses tonunuz bize güven verdi. En azından bana diyeyim. Yeni hayatınızda size başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın demiş. Bora Bey, yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Vallahi YouTube'culara kaldık demiş Kenan Yüksek. O da her zaman mesaj attı. Ümraniye'den Erdem ben. Allah'a emanet ol. Hocam seni çok özleyeceğiz. Hocam bunu bize yapma. Erdem Aslan, çok teşekkürler. İltuğ Bey, neredesiniz? Üzüldük Çağatay Bey. İzmir, İltuğ Güler. Bu can bu bedende olduğu sürece her yerde destekleyeceğim hocam söz demiş. Yaşar Kut, Allah razı olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hocam iyi ki tanıdım seni. Benim için çok büyük bir kazançsın. Necati İbrahim Kamış, çok teşekkürler. Ayrılık vakti geliyor. Son 5 dakika. Ayakta alkışlıyorlar. Sadullah Bey, ben de bilmiyorum. Murat Taşkın, çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Ayrılık sevdaya dahildir. Senin üslubunu, adamlığını, kibarlığını hiç unutmayacağız. Programlarının %99'unu da izledim. Televizyonda da takip ettiğim. Hatamız olduysa affola demiş. Estağfurullah, affetmek bizim neyimize.
Yerin doldurulmaz. Lütfen bağlan demişler bir yerlere. Yunus Bağlayar, çok teşekkür ediyorum. Benim aslında bunu sizlere söylemem lazım. Kıymetli hocam, gerçekten örnek bir kişiliksiniz. Yolunuz açık olsun. Çok ortak arkadaşımız var. Umarım bir gün masterlarda görüşürüz. Maltepeli Sezgin Kaya, lütfen gelin tanışalım. Vallahi ben hayatımda yeni insanlar tanımayı, tanışmayı, dostluklar edinmeyi çok ama çok seviyorum. Hep söyledim. Hisse senedi biriktirmiyorum. Hissi senetler biriktiriyorum. O da bana yeter. Ve sizler de öyle yapın. Ama tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza da sevebileceğiniz kadar insan alın. İstanbul'dan Muhammed, yolun açık olsun. Gitmeden bir soru sormak istiyorum. TFF ne oldu diye. TFF bence önümüzdeki hafta seçime gidecektir diye düşünüyorum. Oo, yurt dışından geliyor mesajlar. Çağatay hocam, tarafsız yayın yapan nadir insanlardansın. Yolun bahtın açık olsun. Evet, şimdi hatırladım sizi. Strasbourg'dan selamlar demiş. Stuttgart'tan Metin, sessiz dinleyicinim. Çok üzüldüm sessizce gidişine diyor. Allah yolunu, bahtını açık etsin mesajı var. Oğuz Kayaalp'ten. Ve artık son Instagram'a da bakalım. Hocam bizi bırakma. İşte gidiyorum bir şey demeden. Gönlü güzel hocam, yolun açık olsun demiş. Kendisine teşekkürler diyorum. Bir saat konuşunca. Oruç 0121 İbrahim Bey KR, Ozan Karabulut, M Yasir Öz, Kurtoğlu 8474, Yılmaz Bey, Bulut Ege, Ercan Dalgıç, ben Mersin'den selamlar, dağda çobanlık yapıyorum. O ne kadar güzel ya, hepimizden daha güzel bir iş yapıyorsunuz. İnanın, kafa da rahattır. Hem senin programını dinliyorum, çok da hoşuma gidiyor. Mesaj bırakmak istemiyorum. Kimse de hakkım kalsın istemiyorum. Vallahi bir şey, yani bir şeyler yazıyorsunuz ama tabii ki Radyo Gold'de dinlemeye devam edin. Saate de bakıyorum. Bizden sonra tabii programlar da var. Ne demek lazım? Veda vakti geldi. Şu an Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları, en güzel dostları, en sevdiğim dinleyicileri. Bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemin son programını yaptık. Bir seneyi devirdik. Ama dediğimiz gibi hikayemiz devam edecek. Mesajlarınızı lütfen gönderin. HT Spor'daki yayınlarımızı da mutlaka takip etmeye çalışın. Nerede olursam olayım, bilin ki bir gün yeniden aynı mikrofonun başında buluşursak ilk günkü heyecanla merhaba sevgili dinleyiciler diyeceğim. Canımcım radyo golcülerim diyeceğim. Belki o gün siz de radyonun başında olacaksınız ve belki içinizden de biz seni zaten bekliyorduk hocam diyeceksiniz. Çağatay hocam, Çağatay abi, Çağatay kardeş, ne demek istiyorsanız. İşte o zaman bu bir yılın hiçbir zaman bitmediğini de anlayacağız. Ben bugün sizlere veda etmiyorum. Sadece bir süreliğine hoşça kalın diyorum. Kalın sağlıcakla, kalın dostlukla. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. Gönlünüzden geçen bütün güzellikler hakkınızda hayırlı şekilde kabul olsun. Unutmayın, futbol değişir. Ve unutmayın, dediğim gibi futbol değişir, takımlar değişir. Ben bu arada bir şarkı ayarladım da o yüzden sizlere iki saniye ayrı kaldım. Sezonlar değişir, kadrolar değişir ama gönülden kurulan bağ kolay kolay değişmez. Benim için sizlerle geçen bu bir yıl iş hayatımda bir bölüm değil, ömrümün güzel hatıralarından biri olarak kalacak. Hepinize minnettarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Bir gün başka bir mikrofonun başında yeniden buluşmak üzere. Çağatay Çıtlak, benden size hakkım helal olsun. Hoşça kalın.

0: Çağatay Çıplak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
0: Kafa Spor'sa hoş geldiniz. 10 numarada Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Milli takımımız İtalya karşısında 4-1'lik mağlubiyetle maalesef Uluslar Ligi'nde ikinci maçında kazanamadı. Maç sonrası milli takım teknik direktörünün yaptığı akla izana sığmayacak açıklamalar konuşuluyor. Önümüzde iki maç daha var. Hala o maçlara dair şansımız var, iddiamız var normal şartlarda ama Türkiye'ye dönüp futbol kamuoyuna baktığınızda herkesin umutsuzluğu aldı da başını gidiyor. Biz de bugün milli takımın hem Fransa'da hem de İtalya'da oynadığı oyunu Sergen Yalçın'la birlikte konuşacağız. Önümüzde Belçika ve yine İtalya maçları var. Onları değerlendireceğiz. Tabii ki maç sonu açıklamaları ve oyuncu performansları. Genel olarak bir milli takım programı yapacağız. Bugün 10 numarada hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptın.
0: Değil mi?
4: Söyle, evet. Yaparım hocam. Bayağı hareketli bir giriş oldu.
0: Hareketli giriş yaparım hocam.
4: Hemen şeye dönelim ya çok uzatmadan. Yazın yaptığımız Dünya Kupası programına dönelim birazcık istersen. Orada neler konuşmuştuk? Evet. Biraz onları hatırlayalım bence.
0: 3 gündür sizin bu o programdaki söyledikleriniz dönüyor hocam.
4: İşte biraz oralara dönmek lazım. Biraz
0: daha da eskisi de var. Yani bir önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız programda söyledikleriniz de özellikle dün sosyal medyada çok fazla dönüyordu.
4: İyi bir jenerasyon yakaladık. Bak Dünya Kupası'na niye dönelim diyorum. Önümüzde bazı örnekler var. Hemen sana şimdi bir ülke ismi söyleyeceğim. Hemen anlayacaksın. Almanya. Nerede Almanya? Dünya Kupası'ndan elendi. Biliyorsun Yunanistan'a kaybetti. 2 maçta 1 puan. Antrenör kim? Klopp. Değil mi? Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Jenerasyon çok önemliymiş. Değil mi? Jenerasyon çok önemli. Bak Almanya'nın hali ortada. O yüzden Dünya Kupası'na biraz dönelim dedim. Jenerasyonu olmayan ülkelerin yaşadığı sıkıntılar Hollanda gibi, Brezilya gibi devam ediyorum. Son Dünya Kupası'nda bu ülkelerin yaşadığı problemler. Ancelotti'nin açıklamasını dinledin mi peki? İyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Bak Ancelotti diyor bunu. Öbür tarafta Klopp var Almanya'da. Ve bunlar iyi değiller. Bunlar diyorlar ki iyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Yani jenerasyonun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde dünyanın en önemli teknik direktörleri söylüyor. Jenerasyonun değerini ve önemini. Bence biraz oradan gitmek lazım. Bizim jenerasyonumuz İyi bir jenerasyon, yani, kötü bir jenerasyonumuz yok.
0: Şimdi bu Uluslar Ligi'ni A Spor, A Haber veriyor. Biz de seyrediyoruz bütün maçları.
4: Ben de seyrettim.
0: Şimdi Uluslar Ligi'nde bir şey denemeyen, yani oyuna dair bir farklı bir yaratıcı bir hamle yapmayan iki tane takım var hocam. Biri İspanya, bir zahmet yapmasın. Diğeri de biziz. Ben hala anlamıyorum neden yapmıyoruz. Bunu da yapmadın peki tamam teknik direktör kararı. Ya çocukları da yanlış yerde oynatıyorsun. Yani tabii, elindeki tabii. İyi oyuncuları da yanlış yerde oynatıyorsun.
4: Tabii bu söylediklerinin hepsi bugünün sorunu değil. Bunlar 2-3 sene önceden gelen sorunlar. Sana daha önce de söyledim. Oynadığımız zayıf takımlarla kazandığımız maçlar çok aldatıcı olabiliyor. Niye? Çünkü buradaki seviye seni kandırıyor, aldatıyor seni seviye. Ben aldandığımızı düşünüyorum.
0: 23 Haziran 2024. Bundan 2 sene önce hatta daha da eski. Yani 2 sene 3 ay önce. Milli takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin. Yazık olur bu çocuklara demişsiniz.
4: Evet.
0: 22 Haziran 2026. Yani bu yaz.
4: Ne yazık ki söyledim.
0: 22 Haziran 2026 yani bu yaz. Milli takım büyük takım hocası olmak için bir

0: hata var. Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte ilk veda eden ülkelerden biriyiz. Şu jenerasyonda. Montella Dünya Kupası'ndaki iki maç mağlup olduktan sonra Amerika'nın artık 27 tane yedekle ve hiç
1: o maçtan önce program yaptık. Ben sana söyledim. Gollü olur dedim. 4-5 gol olur en az dedim.
0: Evet, oldu. Maç sonrası ne dedi
1: yok
0: hocam?
1: Ki. O da komik bir açıklamaydı.
0: Zafer dedi. Yani gözümüzün içine bakarak yani Türk futbolunu ve bizi bak şimdi bu şekilde, yani sanki UEFA kupasını bu ülkenin takımı almadı. Sanki dünya üçüncüsü bu ülke olmadı. Sanki baba biz şeyiz abi, Trinidad Tobago'yuz. Bizi aldı getirdi, bize futbol öğretiyor.
1: Şimdi benim söylediklerim
0: ayıp ya.
1: Bazen benim söylediklerime mesela eleştiri oluyor, tepki oluyor. Ama finalde benim söylediğim oluyor yani. Benim dediğim yere geliyor işler. Şimdi ben Montella ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum falan dedi. Doğru değil mi? Öyle söyledi yani. Burayı çok seviyorum, kendimi Türk gibi hissediyorum falan. İleride buradan ayrıldıktan sonra farz edelim ki Montella Romanya milli takımının antrenörü oldu. Orada 5 tane maç kazandı, iyi gidiyor. Orada da kendini Roman gibi mi hissedecek mesela? Ya bu nasıl oluyor yani?
0: Bu gaz bizde var hocam. Ama
1: bu nasıl oluyor
0: bu
1: mesela?
0: Bu Montella'nın kabahati değil. Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Hayır,
1: orada Roman gibi mi hissedecek? Roman mı olacak orada da?
0: Türkiye futbolu yöneten, bu bizim kabahatimiz. Bu gazlar bizde var. Ya Allah'ını seversen hocam. Şimdi adamın başarısına bak.
1: Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim.
0: Yani Türk milli takımının.
1: Bak Montella'yı bırak hocam, daha kötüsü var ya. Daha kötüsü var. Stefan Kuz Türk milli takımı antrenörü oldu. Onu konuş biraz da. Onu anlat. Nerede çalışıyor Stefan Kuz? Nerede çalışıyor da milli takım antrenörü oldu? Hayır, bundan nasıl oluyor? Sorunu nasıl oluyor bu ya? Şimdi ben antrenörlüğe başladığımda mesela bana dediler ki işte büyük takıma gelemez. Niye? Tecrübesizmişim ben, büyük takıma gelemezmişim. Öyle diyorlar mesela. Ya bu gelenler nereden geliyorlar? Hangi başarıyla geliyor? Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Kulüp takımlarını geç. Hepsinin üstündedir milli takım. Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Tabii. Ben öyle biliyorum.
0: Aynen
1: yani.
0: Öyle.
1: Ya lig şampiyonluğun olacak, ya çok önemli bir başarıların tabii olacak. Ya, yani bir şeyin olacak. Şimdi bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir başarı. Yani Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'a 4. olması. Sonra Adana Demirspor'un hali ortada. Ne oldu? Ya anlatmaya çalıştığım o. Yani biz hepimiz biliriz ki bir başarı kriteri lazım milli takım için. Bir başarı kriteri, bir şey olması lazım. Bunlarda böyle bir durum yok. Ya nasıl oluyor? Nasıl geliyorlar Türk milli takımının başına? Ben düşünürken de ya ben antrenörlüğünün içeriği bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, öyle midir, böyle midir, ama yazın da sana söyledim ben bunu. Oynadığımız maçlar, kazandığımız maçlar hep zayıf takımlarla oynadık zaten. Evet. İşte Dünya Kupası grubu da
0: Kosova, Bulgaristan, Romanya.
1: Yani
0: ya bu inanılmaz bir şey ama bu
1: ya adam. Ya C grubundan A grubuna çıkardım diyorsun. Allah aşkına C grubunda sen kimlerle oynadın yani? Kimle oynadık abi C grubunda falan? B grubunda keza. Ya biz kendimizi gördüğümüz yer zaten A grubuydu.
0: Olması gereken
1: A grubu zaten. Ya hocam, sen C grubundan A grubuna çıkardım diye ben başarılıyım zaten diyemezsin. Yok öyle.
0: Dünyanın en yetenekli 5 oyuncusundan biri sayılıyor Arda Güler. Avrupa'da bütün Avrupa'da futbol otoritelerine göre Türk milli takımının oyuncusu. Kenan Yıldız Türk milli takımının oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu, Barış. Ya bunlar
1: ya oyna şimdi içeri.
0: İnanılmaz bir şey. Bu takım C'de mi oynamalı yani? Ya. Bu olur mu böyle bir şey? Ya. Orkun.
1: Babacığım 2 sene önce söyledim bunların hepsini ya. 2 sene önce ben söyledim bunları. Ya biz Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı yenip de bayram edemeyiz. Biz öyle bir jenerasyonumuz yok bizim.
0: Ettik
1: işte, onu diyorum yani. Onu diyorum ya sana. Bizim rakibimiz kim? Bizim rakibimiz. Ya şu İtalya maçını seyrettin mi? İtalya takımında bana bir tane oyuncu söyle ya doğru düzgün. Ya. Tanıdığım bir oyuncu söyle
0: ben
1: bana.
0: Ben söylerim de hocam. Ben Bastoni'yi
1: hayır,
0: falan
1: hayır
0: seviyorum.
1: Babacığım
0: yani.
1: Seviyorsun da şimdi eski İtalya milli takımlarını hatırla.
0: Baccio'lardan, Schilacci'lerden falan bahsediyorsun ya, sen. Nesta'lardan, Totti'lerden.
1: Ya şimdi şu İtalya milli takımına baktığın zaman kim var abi İtalya milli takımında? Şimdi milli takımda şöyle bir durum var. Bir, milli takım oyuncusu. Bak milli takım oyuncusu. Arda gibi, Kenan gibi işte. Milli takım oyuncusu bunlar. İki, performans oyuncusu. Üç, genç oyuncu. Şimdi bu üçlüyü birleştirmen gerekiyor. Ya biz bu üçlüyü birleştirmede bence çok büyük sorun yaşıyoruz. Oyuncu seçimlerinin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Sahada oynanan oyuncu kadrosunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten oynanan oyun hak getire biraz. Ama şuradan bakmak lazım. Duygu bir numaradır milli takımda. Bak bu çok önemli. Duygu. Yani milli takım oyuncusu duyguyla oynar. Türk halkının desteğini alır ve o duyguyla sahaya çıkar. Öyle olmalı ve bunu verecek isim de doğal olarak teknik direktör. Yani o duyguyu verecek, o performansı onlardan almayı hedefleyecek. Ne bileyim o maç konuşmasını,

0: Devre arası konuşmasını, maçta, ne bileyim antrenmandaki durum belirleyecek teknik direktördür. Oyunculara da yazık oluyor. Son İtalya maçının en güzel yanı neydi biliyor musun? Bak başka bir bakış açısı getireceğim. Hakem hocam. Hakem de en iyi.
1: Michael Oliver'dan bahsediyorsun.
0: Nasıldı
1: dünyanın
0: hakem?
1: Dünyanın en iyi hakemlerinden biri.
0: Hayır, hakem nasıldı?
1: Muhteşem.
0: Ben yarım saatten sonra hakemi seyrettim zaten. Hakem o kadar güzel maç yönetiyor ki. Şiir gibi maç yönetiyor ya. Sıfır hata, müthiş kararlar. Ne bileyim sahada duruşu, düdük çalması. Kimse itiraz etti mi hakeme? Hiç kimse itiraz
1: Hayır,
0: edemiyor.
1: Hayır hocam, sahada Michael Oliver var yani.
0: Ama niye işte,
1: itiraz edeceği ya?
0: Ama bak bu da maçın en güzel yanlarından biriydi bence. Müthiş bir hakem vardı sahada. Yani böyle hakemleri görmeyi de özlemişiz.
1: Ben sana Türk milli takım açısından bir istatistik vereyim. Türkiye İtalya maçında en fazla topla buluşan 100, isabetli pas veren 62, şut çeken 4, çalım atan 4 ve faul maruz kalan 5 oyuncu Arda Güler.
0: Hayır bak şimdi şöyle, milli takımı kurarken bir milli takım kafanda düşün. Antrenörsün sen. Yani sonuçta 50 milyon falan antrenör var Türkiye'de biliyorsun yani. Antrenörsün, bir milli takım düşün. Milli takımı neye göre kurgularsın şu anda? Arda ve Kenan. Ağır basan oyuncularımız kim? Arda ve Kenan. Bütün kurguyu Arda'nın üzerine kurgulaması gerekiyor. Yani Arda'yı nasıl topla buluşturacağız? Arda nasıl iş yapacak? Nasıl icraat yapacak? Onu kurgulaması gerekiyor. Biz öyle oynamıyoruz ki. Mesela ya Fransa maçında 1-0 yenildik diye sevindik ya yandaş. Son oynandığı için söylüyorum. İtalya maçı artık şey oldu yani. Hani
1: zurnanın zırt dediği
0: yani 9. 10. raundda oynarsın ya artık nakavt olacaksın yani. Ben bu arada oyuncuların yetersiz olduğunu veya kötü olduğunu hiç düşünmüyorum bak söyleyeyim. Tamamen iş taktik anlayışla ve oyunla ve performansla ve oyuncuların oynadıkları bölgelerle ilgili ve oyuncu seçimleriyle ilgili %100 yani. Bizim milli takım bu kadar kötü bir milli takım değil. Ya bizim milli takımımız yani Avusturya'da Paraguay'da yener yani. O kadar da zayıf değiliz yani. Ha bunlar güçlü takımlar mı? Tamam, Fransa güçlü takım, İspanya güçlü takım, İtalya güçlü takım. Ben İtalya'nın da Belçika'nın da bizden çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum sana.
1: Bir tane Montella döneminde resmi maçlarda yendiğimiz kendimizden üst seviyede bir takım yok. Bir tane yok.
0: Baba söyledik. Geçen sene de söyledik, yazında söyledik, ondan önce de söyledik. Yok, evet. Bak maçlara zaten görüyorsun. Bizim milli takımımız zaten atıyorum A ve B grubundaki milli takımların hepsini, yani B ve C grubundaki milli takımların hepsini zaten yenecek güçte. Bizim sorunumuz kendi seviyemizi belirlemeyle ilgili. Burası da neresi? A grubu. Aslında bu maçlar o kadar faydalı ki. Fransa maçı, İspanya üst seviyede oynuyorsun ve çok faydalı. Oyuncuların gelişimini görmek için, oyuncuların pozisyonlarını görmek için, daha doğrusu nerede olduğumuzu görmek için müthiş bir bence grup bu A grubu. Öyle değil mi? Çok güzel maçlar oynuyorsun. Ama bizim milli takımda, ya oyunculara şuradan üzülüyorum. Hocam herkes saçma sapan yerlerde oynuyor. Herkes oynamaması gereken yerlerde oynuyor birçok oyuncu. En çok kime üzülüyorum biliyor musun milli takımda? Söyleyeyim mi? Barış Alper'e. Ya çocuğun oynamadığı yer kalmadı. Yani çocuğu eleştiriyorlar mesela, ıslıkladılar falan maçtan çıkarken. Islıklamayın abi oyuncuları. Niye ıslıklıyorsunuz yani? Çocuk ne yapsın yani? Bir santrafor oynuyor, bir sağ kenar oynuyor, bir sol kenar oynuyor. Bir sağ bek oynuyor, bir sol bek oynuyor. Ne yapsın çocuk ya? Nerede Kerem oynayacak?
1: Hocam, Montella'nın Kerem'i santrafor yapma takıntısı yüzünden bir dünya kupası gitti.
0: Ya o tam bir felaket.
1: Ya 6 metre boyundaki Avustralyalıların arasına çocuğu koydu.
0: O tam felaket.
1: Çocuk da mahvoldu. Linç yedi. O ne yapabilir ki o çocuk orada yani? Bunu
0: bence,
1: Türk teknik direktör yapsa şey almazlar.
0: Hocam bir
1: havaalanından içeri almazlardı.
0: Bak, bir şey söyleyeceğim sana ya. Bunu herkes iyi dinlesin. Bu çok önemli bir konu çünkü. Türk futbolu için çok önemli bir konu. Hiçbir yabancı antrenörün istifa ettiğini gördünüz mü? Bir araştırın. Gördünüz mü istifa ettiğini yabancı antrenörün Türkiye'de? Bir araştırın. Yani maçlardan sonra mesela kötü giden dönemlerde, çok kötü gidenler de oluştu buna. Mourinho da dahil yani. Hocam pişkin pişkin konuşuyorlar rahat rahat.
1: Ama bu kadarı değil.
0: Ama
1: hocam.
0: Bizim
1: bak,
0: ama
1: bu Montella ayarı kaçırdı hocam.
0: Bak baba.
1: Bu kadar yani çok özür diliyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ya yani Türkiye'de futbol kamuoyunun bir parçası olarak bu kadar bana salak muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum ben. Yani
0: peki
1: kendi
0: neden?
1: Adım.
0: Neden?
1: Yaptırtıyorlar.
0: Ya
1: adama
0: neden?
1: Diyorlar ki çık konuş baba, Amerika'yı kazandın zaferde, Dünya Kupası. Ya ne Dünya Kupası'na gittin sen? 50 tane ülke say desem sayamazsın. 48 tane ülke alındı da gittik. Kimi kandırıyoruz biz? 32 ülke alınsaydı gidebilecek miydik? Kimi yendik de gittik?
0: Bu yabancılar niye bu kadar rahat konuşuyorlar sence?
1: Konuşturuyorlar hocam.
0: Ya yok baba ya, tazminat ya.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasıdır hocam bu.
0: Ben zannetmiyorum öyle.
1: Amerika'da
0: olmuş.
1: Dünya Kupası bittiği gün Montella ile yollar ayrılacaktı.
0: O başka, bak o başka bir konu.
1: Bu adamın o, bugünkü bugün hali Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati. Kusura bakmasınlar.
0: Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu değil. sana

0: Sana anlatıyorum niye bu kadar rahat rahat konuşuyorlar yabancı hocalar, pişkin pişkin konuşuyorlar, hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar.
1: Söyledi
0: niye?
1: Hocam arkamdalar dedi.
0: Ya boş ver hocam.
1: Dünya Kupası sonrası açıklaması var Montella'nın. Verin açıklamayı.
0: Hocam bak,
1: yok herkes arkamda.
0: Yabancıların arkasında olan bir tek şey var. O da Euro. Başka bir şey değil. Yabancı antrenörlerin arkasında olan tek şey Euro. Bak şöyle yazıyor. Euro. Euro. Arkasında olan tek şey. Adam hocam bak yabancılar çok rahatlar. Niye biliyor musun? Ya adam zaten tazminat alacak. Alacak o tazminatı. Düşün ben İtalya'nın teknik direktörüyüm. İtalya 5 tane maç kaybetmiş arka arkaya. Ben kaybetmişim. Ne yapayım kaybetsin bana ne? Benim kontratım var hocam üstüne. Benim parayı ödeyeceksin yani. Öyle mi? Benim parayı ödeyeceksin yani sen. Sonra bizim garibim Fatih Tekke istifa ediyor sezon başında. Yani bir tane yabancı hoca var mı istifa? Yok. Niye yok? Bak bunlar konuşulması gereken konular. Bunlar çok önemli konular Candaş. Adam senden o senenin parasını alacak. Bak Sergen ne yapıyor hocam? Görüşürüz diyor. Ben bıraktım. Paramı da istemiyorum diyor. Bu kadar hocam. Çünkü niye? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz hocam. Biz nasıl söyleyeyim? Biz onurlu insanlarız. Yani biz böyle bedavadan para kazanmayı seven insanlar değiliz anladın mı? Çalışmadığımız halde benim her ay maaşım yatsın mantalitesi bizde yok. Onların umurunda değil. Onlar da var. Çünkü onlar Türk değil. Bunlar başka konular ama sahanın içine girdiğimiz zaman şu var. Milli takım oyuncusu farklı bir mentalde sahaya çıkar. Farklı bir mentalde. Savaşır. O heyecanı yani o heyecanı maçı izlerken biz ya ben yıllarca milli takımda oynadım baba bana milli takım oyunculuğunu kimse anlatmasın yani. Millet bize akıl veriyor ya yok öyle yap. Ya hiç hayatınızda siz milli takımda futbol falan oynadınız mı abi? Formayı giydiniz mi yani?
1: Hocam
0: siz,
1: hep o.
0: Bir dakika bir dakika nereye geleceğim? Ya siz ne bilirsiniz milli takımı formasını giymenin ne demek olduğunu? Siz o sahaya çıktığınız zaman o mantalitenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. 96'da ilk şampiyonu, ilk Avrupa şampiyonasına giden kadronun oyuncusuyum ben hocam. Baş oyuncularından bir tanesiyim. O maçlara hangi ruh haliyle çıktığımızı biliyor musunuz?
1: Al sana şimdi Montella'nın açıklaması. Dünya Kupası'nda elenmeyi garantiledikten hemen sonraki açıklaması. Bak daha o zaman elenen Haiti var biz varız. Daha kimse elenmemiş. Adamın söylediğine bak. Bunu buna söyletmeyeceğim. Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifa edeceğimi soruyorsanız buna cevabım hayır. Hala enerjim var, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Burada şeye sinyal veriyor tabii. Ben istifa etmem. Tazminata şey yapıyor.
0: Bak ne dedim? Euro. Euro. Sana söylüyorum. Euro. Kimse böyle bir açıklama yaptırmıyor buna. Ben sana garanti veriyorum.
1: Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonuma görevime devam edeceğim demiş.
0: Ben hiç zannetmiyorum. Kimse buna böyle bir açıklama falan yaptırmıyor. Bu açıklamaları zaten yapmasına gerek yok. Görevine devam etmek istiyorsan ediyorsun zaten.
1: Ediyor zaten.
0: Açıklamaya gerek var mı?
1: Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ya kafana göre göreve devam edilir mi? Dünya Kupası bitmiş. Artık yeni bir sayfa açmak zorundaydı milli takım. Bu bir hata. Ve bunun bedelini ödüyoruz. Etmemek. Bak daha da ödeyeceğiz. Bu adam da ısrar ederlerse daha da ödeyeceğiz. Önümüzde iki maç var. O iki maç da kabusa döner.
0: Ya baba şimdi bu iki maçı mecbur zaten hocayla oynayacağız. Nasıl olur bilemem. Seyredeceğiz maçları ama görüntü çok sağlıklı değil. Tabii oyun içine baktığımızda takımın durumunu, oyuncuların durumunu, mücadelesini, o duygusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz yani. İtalya maçı başladı 20. dakika falan. Yani artık maç seyredilecek gibi değildi yani. Çok hani
1: 27 dakikada 3 gol yedik.
0: Yani işte o heyecan yok. Ya yani milli takım maça başladı. 5. dakika biz o maçı kaybedeceğiz. Yani bence konsantrasyon sorunu da var. Maça iyi hazırlanılmamış. Rakip
1: hocam,
0: iyi şey yapılmamış. Analiz edilmemiş
1: futbolcu
0: bence.
1: Futbolcu seçerken neye göre seçiyorsunuz siz bir teknik direktör olarak? Takıma kadro yapacaksın. Neye göre seçiyorsunuz?
0: Demin söyledim ya. 3 tip futbolcu seçersin hocam. Biri milli takım oyuncusudur. Diğeri performans oyuncusudur. Diğeri de genç oyuncudur gelecek vadeden. Şimdi, 3 tip oyuncu vardır seçilen.
1: Ben size bir şey soracağım. Serpil Hamdi Tüzün sizin de hocanızdır.
0: Evet.
1: Serpil Hamdi Tüzün der ki futbol takımı kaleci, golcü ve diğer oyunculardan oluşur der. Şimdi kaleci ve golcünün ne kadar önemli iki oyuncu olduğu önümüzde verilerle duruyor.
0: Omurga çok önemlidir. Omurga. Kaleci, stoperler, ön liberolar ve santrafor. Şu omurga futbolda çok önemli.
1: Şimdi kaleci konusunda mütabakız değil mi? Kaleci bu takımın, evet. Bir takımın en önemli unsuru. Bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda en formda 5 kaleci saydırsam.
0: Bir numaraya Berke'yi koyarsın şimdi canım.
1: Tartışır mısın? Adam evet. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fransa'nın en iyi ikinci takımında oynuyor.
0: Ben şimdi Berke'deki problemin ne olduğunu biliyorum.
1: Ne yaptı hocam? Bu çocuk vatan haini mi? Ne yaptı? Adam mı yaraladı? Ne yaptı?

0: Kim yaptı? Şimdi, ne yaptı bu çocuk?
1: Hayır canım, ya? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunlar genç çocuklar. Tamam mı? Genç çocuklar bunlar. Yani bunların şimdi bizim kanımız aynı şekilde dolaşmıyor hocam. Onlarla aynı şekilde kanımız dolaşmıyor. Onlarınki çok hızlı dolaşıyor. Çünkü gençler. Yani gençler ve hata yapmaya çok müsaitler. Ve hata da yapabilirler. Biz de yaptık aynı hataları hocam. Ne hatalar yaptık biz de yani milli takımda oynarken. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bunu sessiz bir şekilde tolere etmek. Bunu tolere etmen gerekiyor. Berke bir hata yaptı. Hata yaptı Berke hocam. Korumaya gerek yok. Hata yaptı. Ama bunu tolere edebilirsin. Ben konuştum Berke ile. Çocuk hata yaptığının da farkında. Ya ama istemsiz bir hata. O izin aldım diyor.
2: 26 yaşında hocam. Çocuk müsaade etti hata
1: çocuk,
2: yapsın.
1: Çocuk izin aldım ben söyledim diyor kamptan ayrılırken. Onlar da izin almadı diyorlar. Neyse bu olayı bu kadar halkın gündemine, sosyal medyanın gündemine taşımaya gerek var mı? Çünkü... Çöz içeride işi. Ya bunlar genç çocuklar ya hata yapabilirler. Yani bu konuyu çağırırsın oyuncu oturursun çözersin ama orada Berke de bir şeyler söyledi. Yani bir takım teknik direktörü Berke'ye bir şeyler söylemiş. Söylediklerini yapmamış hocam. Orada başka şeyler de var. O olay çok masum bir olay değil yani. Çocuk çok şeydi, üzgündü yani.
2: Hocam çünkü. Şimdi bu oyuncu seçerken bile adaletli değilsen senin ne teknik direktörlüğün
1: yanılır ne yönetimine. Bence değil, bence değil.
2: Yani bu çocukları şimdi ben şey yapmak için söylemiyorum. Altay gerçekten, Altay çok formsuz. Şu an Türkiye milli takımının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en formsuz kaleci kim diye sorsam bana ilk üçe Altay'ı yazarım ben. Yani olabilir futbol döneminde böyleydi zamanla denk gelirse. Dediler ki Enes bu sezon çok formda.
1: O da komikti biraz.
2: Bu sezon çok formda. Yani Enes geçen sezon evet ama bu sezon formda. Yani ve sen neden denemiyorsun ya? Ya neden bu çocuk yok? Bu çocuk bak, ne yaptı? Kadroya bile alınamıyor. Bunlar sizin nasıl bir listeniz var? Siz deli misiniz? Divane misiniz bu çocuklara kuruyorsunuz?
1: Liste değil ya. Bak ben
2: hocam
1: sana...
2: şöyle bir cevap ver. Dedi ki bizim dedi istatistiklerimize ve dedi şeyimize göre performans kriterlerimize göre Enes henüz hazır değil dedi. Ya şu milli takımdaki oyuncu ya Altay senin hangi kriterine uydu da kaleye geçti? Ama şimdi bu adamın bu söyledikleri artık aptal muamelesi yapıyor bana hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Yani ne kriteri? Hangi kriteri? Şu takımda hocam bana anlatır mısın? Aral niye yok? Emirhan oynamaz mı bu takımın stoperinde hocam?
1: Oynar.
2: Bu çocuklar oynar. Ne suç işlediler? Anlatın bize de biz de bilelim ya.
1: Çok zorlamaya gerek yok ya. Çok fazla zorluyoruz baba. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bir tane Türk hoca olsa bu kadar arkasında durmayız. Çoktan Dünya Kupası'ndan sonra kovulmuştu.
2: Hocam.
1: Daha bizim... kovulmayı bırak. Ya, kendi bırakmıştı zaten.
2: Hocam Okan Buruk bak örnek veriyorum. Adam 4. şampiyonluğu gördü.
1: Bir maç kaybediyor isim var diyorlar.
2: Bir şey olmaz artık. Tabii yani öyle. Hani şu var ya şu Türk.
1: Bak ben hep söylüyorum.
2: Bizim insanımıza bak sadece
1: şey kendi değil, insanımıza değer vermiyoruz kardeşim
2: teknik
1: zaten.
2: Teknik direktör hocam yani. Sadece oyuncu için de böyle.
1: Evet.
2: Bak bu Barış'ın yani birkaç oyuncumuz var ya bunların gördüğü muameleyi bu ülkede taraftarından hiçbir yabancı ya bak, görmedi.
1: Yandaş çocukları niye ıslıklıyorsunuz ya? Bunlar milli takım forması giyen çocuklar. Yani milli maçta milli oyuncu ıslıklanır mı hiç yani? Nerede görülmüş bu? Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam maça bakıyorsun ne bir taktik anlayış var, ne bir oyun var, ne bir oyun kurma var, ne bir baskı var. Hiçbir şey yok. Vur arkadan, vur arkadan. Maç 4-1 olmuş, biz ondan sonra hücum yapıyoruz. Bitti maç. Maç bitti. Ya yazık ben üzülüyorum çocuklara bir de. Ya şu milli takım kurgusunu ya kursana kardeşim her şeyi Arda'nın üstüne. Bütün milli takımı Arda'ya göre kuracaksın abicim. Yoksa olmaz. Olmaz başka türlü.
2: Ya Real Madrid bunu yapıyor. Yani Mbappe'li, Vinicius'lu Real Madrid. Sen yapmıyorsun öyle mi ya? Yani bu kadar basit bir şeyi. Ama daha hocam bak kimle oynadık? İtalya'yla. İtalya'nın dünyada mührünü vurmuş teknik adamlarını say. Mancini'yi sayarsın. Mancini'nin kendi ekolü vardır. Kendi oyunu vardır. Bir ismi vardır futbolda. Bizim teknik direktörümüz nereli?
1: İtalyan.
2: Lan bir bak ya. Bir bu adam ne oynatıyor ya bir bak ya.
1: Ya ilk yarım saat çok kötüydü ya. İlk yarım saat var ya sanki 5'e 2 oynar gibi bir maç oluyor. Adamlar o kadar rahat pas yapıyorlar, geliyorlar. Ya rahat rahat oynuyorlar. O ceplerde rahat rahat buluşuyorlar, dönüyorlar savunmayla karşı karşıya. İnanılmazdı. Ya bu kadar inanılmaz maça hiç hazırlanmamış ya. Ya bir teknik direktör gözüyle bakıyorum. Maç hazırlığı bence hiç olmamış veya orada ne varsa başka bir şey o bir şey var yani orada
2: çalışmıyor
1: bence.
2: Hocam adama şunu demişler bak bizim memlekette şimdi sana vatandaşlık da veriyoruz maçtan sonra bol goy goy hiç üstüne almayacaksın sağa sola oraya buraya sal
1: ya ben zannetmiyorum
2: gitsin.
1: Ya öyle olur
2: adam onu yapıyor
1: değil
2: dünya
1: ya.
2: Kupasından beri onu yapıyor
1: tamam da onu söylemiyorlardır ya yapmayan
2: tamamen bak onu yapıyor ben sana ya. Hocam onu yap bak sana şimdi bir şey anlatacağım İtalyan futbolunu çok bildiği Türklerden biridir. Ben de çok severim. Beşiktaş'ta oynadı. Biz de beraber çalıştık da. Gökhan İnler. Napoli'de oynadı.
1: Evet.
2: Çok da karakterli bir çocuktur. Gökhan İnler İtalya maçı öncesi Türkiye İtalya maçı ile ilgili bir şey yapmış. Analizde bulunmuş. İtalya'yı da bilen, Türkiye'yi de bilen bir oyuncu. Demiş ki bugün rakip İtalya. Kolay olmayacak. Çünkü onlar da baskı altındalar ama sonuçta Türkiye'de oynanıyor maç. Benim gördüğüm Türkiye'nin sessiz kalmaması lazım. Atak oynaması lazım. Zaten Montella Mancini'yi çok iyi tanıyor demiş. Ve devamında maçla İtalya ile ilgili çok güzel bir analiz yapmış. Uzatmayacağım seyircilerim sıkılmasın diye. Gökhan İngler'in yaptığının onda birini yapmamış Montella. Ne rakibi çalışmış, ne teknik direktörün oyununu biliyor, ne o rakip oyuncuları biliyor. Daha kötüsü kendi oyuncularının durumunun da farkında değil. Yani kaledeki adam kalede olacak halde mi? Haberi yok. En önde koyduğu adamın en önde oynayacak hali var mı? Ama haberi yok.
1: Sana dedim ya, yani maç hazırlığı diye bir şey var bizde. Maç hazırlığı. Maç hazırlığı gerçekten çok kötü.
2: 3 tane sağ ayaklı stoperle çıktık hocam.
1: Devre 1-0 bitti. Devrede ya bunlara çok girmek istemiyorum ama şimdi gireyim. Yani 1-0 giden bir maçta devrede stoper değiştirmezsin ya. Yandaş. Devrede stoper değiştirmezsin yani. Ya daha başka yani 3-0'lık bir maçta ne yaparsın hocam devrede? Hocam ya Herro ya Merro demez misin yani? Ya 3-0'la 5-0'ın bir farkı var mı? Ne farkı var ki? Yok. Ya ona göre bir taktikle çıkmamış. Yani o, ben teknik direktörün yani oyuncular üzerinde etkisinin tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. Tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. O heyecanın tamamen bittiğini düşünüyorum. Çünkü maçtan sonraki bu açıklamalar, Dünya Kupası'ndaki bu açıklamalar tamamen tazminat üzerine yapılan açıklamalar baba. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey değil yani. Böyle pişkin pişkin konuşamazsın. Ya kupayı almaya gideceğiz dedik. İlk yenilen takımız neredeyse. Böyle pişkin konuşamazsın. Ya biraz ya biz olsak utanırız ya. Biz ülkeye dönmeye utanırız ya.
2: Bak hocam daha bitmiyor. Doğru mu? Bitmiyor. Diyor ki maçtan sonra. İtalya'nın kadro değeri 840 milyon euro. Türkiye'nin 417 milyon euro. Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. Dünya Kupası'nda elendiğimiz gruptaki Paraguay ama
1: Avustralya ve Paraguay. Avustralya düşüktür onlar. Bizden düşüktür.
2: Toplamı yani ikisinin toplamı Türk milli takımının değerinden daha az. Hatta galiba yarısına falan geliyor. Biri 62 milyon, 162 milyon.
1: Ama normal zaten bu ne var ki bunda?
2: Şimdi bunu nasıl konuşuyorsun sen? Yani karşında senin gerçekten saf mı var? Bunu nasıl bir basın toplantısında Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorsun? Senin şu ana kadar kaybettiğin hangi takıma karşı, kazandığın hangi takıma karşı böyle bir denge kurdun? İtalya'nın 840 milyon euroymuş, bizim 417 milyon euroymuşuz, biz ondan kaybetmişiz. Sen Paraguay'a kaybettin, Avustralya'ya kaybettin. Biri 60 milyon, öbürü 160 milyon. Senin yarın kadar bile değil. Orada söyledin mi bunları? Söylemedin.
1: Ben söylemiştim demek istemiyorum. Ben bunları 2 sene önce söyledim hepsini. Veya yazın programda da dile getirdim yani. Bu biraz da sana Dünya Kupası'nın programı yaparken şunu söyledim. İncelenmesi gereken maçlar hangileri dedim sana. Romanya ve Kosova maçlarını dedim irdeleyelim. Dünya Kupası'nın elendikleri. O maçlarda bu eleştirileri o maçlarda yapmamız lazımdı. Biz o maçlarda hiçbir şey oynamadık Candaş. Rakipler zayıf olduğu için biz o maçları kazandık. Bir şey oynamadık biz yani. O yüzden bir hep derler yani bir milli takım oyunu. Milli takım oyunu. Şimdi son bayağı bir süredir Dünya Kupası'ndan beri, grup maçlarından beri yani bir Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını saymıyorum zaten içerideki maçları. Onlar çok zayıf kaldılar bize. Bir milli takım oyunu yok. Onu anlatmıyor. Yok yani milli takım oyunu. Şimdi bunu zorlamaya da gerek yok. Şimdi bana Montella'yı sorma abi. Ben fikirlerimi bundan 2 sene önce söyledim zaten. Ben bugün konuşmuyorum ki. 2 sene önce ben anlattım zaten durumu. Neler olabileceğini. Neden? Milli takım kriteri diye bir şey vardır ha bak. Milli takım kriteri vardır ya. Kriterdir bu yani. Alamazsın hocam. Hiçbir başarısı olmamış, hiçbir baltaya sap olmamış adamı milli takımın başına getiremezsin. Bundan önceki federasyon getirdi bunları yani. Bu federasyon değil ama getiremezsin abi. Stefan Kuss diye bir adam getirdiler milli takımın başına. Gülersin ya. Almanya milli takım hocasını Türk milli takımının başına getirdiler. Böyle kimse ağzını açmadı ya. Hocam. Gelir gelmez deyip bana salladı. İlk de bana salladı gelir gelmez. Takım arkadaşım bile.
2: Sana niye salladı ya?
1: İşte benim antrenör olduğumu duyunca çok güldüm falan dedi ya. Biz de senin milli takıma geldiğini duyunca çok güldük dedim zaten. Biz de çok güldük yani senin Türk milli takımın başında görünce biz de güldük. Çok güldük hem de. Hani ne işi var bunun Türk milli takımında? Kim getirdi bunu? Senin ne işin var böyle bir seviyede mesela? Hiç hayatında antrenörlük yapmamış doğru düzgün. Böyle bir seviyeye çıkıyor. Yani iş şuraya geliyor Candaş. Bak hep ben söylüyorum. En büyük sorunumuz nedir biliyor musun futboldaki? Hocam bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimizi bilmiyoruz.
2: Sadece futbolda mı hocam?
1: Ben futbolu konuşuyorum. Gerisini bilmem hocam. Ben futbol adamıyım ve futbol konuşuyorum. Hayatta da böyledir. En kötü şey nedir biliyor musun? Bilmediğini bilmemek. En kötüsü budur yani. Maalesef bizde öyle bir sorun var.
2: Maç sonrası.
1: Ama toparlanır. Ben toparlanacağını düşünüyorum ya, bir şey olmaz. Toparlanır. Burada en azından maçların seviyesi yüksek. O takımlara karşı oynuyoruz. Ama şeyi yapamıyoruz yani, hani oynayalım hocam Fransa'yla, İtalya'yla ya. Oynayalım Korok, yine kaybedelim. Ya Fransa'ya 1-0 kaybettin, herkes mutlu. Baban kim, nasıl mutluluk bu ya?
2: Hocam,
1: kaç kaç 5-0 mı bitecekti yani?
2: Maçtan sonra basın toplantısında bir tane İtalyan basın mensubu ayarlamışlar, sinyalci.
1: Evet.
2: Bayağı yani, şimdi ben artık yeter, benim burama geldi artık. Şimdi ben aptal muamelesi kabul
1: etmiyorum. Soru sorduruyorlar.
2: Bu muameleyi kabul, o yüzden şimdi bunların hepsini söyleyeceğim. Bir tane sinyalci bulmuşlar, bak soruya bak. İtalyan soruyor. İtalyan Montella'ya soruyor. Burası çok duygusal ve tutkulu bir ülke. Islıklanmalara şaşırdım. Bu kadar başarılardan sonra, hep beraber yürüdüğünüz bu güzel yoldan sonra hala neyi eksik görüyorlar acaba sizde diye sormuş Montella'ya.
1: Vermişler mi soruyu?
2: Ya bu ne ya? Adama bir şey soruyorlar. Montella'nın basın toplantısında mimiklerini gördünüz mü hocam? Basın mensuplarına karşı. Ya böyle bir şey olamaz yani.
1: Bak işin şeyine gidelim. Bunlar hep işin altında konuşulan şeyler ama en tepesine gidelim. En tepesine gittiğimiz zaman bir cümleyle bütün sorunları çözeceğiz. Hocam herkes olmaması gereken yerlerde. Çok basit bir cümle. Bak herkes olmaması gereken yerlerde. Evet. Kadar basit. Bu milli takım için değil yani. Genel konuşuyorum yani. Hep olmaması gereken yerlerde olan insanlar var. Hep şöyle bir tabir var mesela, diyorlar. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Öyle mi? Öyle mi? Futbolu futboldan gelenler mi yönetiyor? Bu her taraf için geçerli, öyle mi? Başkanları saymıyorum. Hadi kulüp başkanları farklı bir vizyondur. Onların futboldan gelmesine gerek yok belki. Ama alt seviyede olanlar, aşağıda CEO, sportif direktör, neyse işte yönetici vasfı pozisyonunda olan insanların bu işi bilmesi gerekiyor. Ya bilmiyorlar candaş, bilmiyorlar ya. Ya okuma yazma öğretir gibi futbolu öğretiyorsun insanlara. Ben bunu yıllardır yaşıyorum yani. En büyük sorunumuz bu ya. En büyük sorun ne biliyor musun? Yönetici sorunu. Yani futbolla alakası olmayan insanlara futbol öğretiyoruz bile. Antrenörlük yaparken çalıştığımız yerlerde. En büyük problem bu. Ama şu bir gerçek bak. Net konuşuyorum. Bu Montella Türk futboluna asla bir şey veremez. İlk geldiği günde veremezdi. Bugün de veremez. Fark etmiyor bu. Bak benim düşüncem net. Bunu iki sene önce söyledim. Bugün söylemiyorum ben.
2: Bu milli takımın 48 ülkenin gittiği Dünya Kupası'na gidiyor olmasını bir başarı mıdır sizce?
1: hiç düşünmüyorum öyle bir şey.
2: Avrupa Şampiyonası'nda yani Avusturya'yı şey görüyorum. Avusturya o maçın favorisiydi otoritelere göre. Kazandık ve bir üst tura çıktık. Ama bana göre Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı da yenebilecek bir takımdı. Avusturya maçında iki tane duran topumuz var hocam, golümüz. Mert o topu çıkarmasa belki oraya da çıkamayacaktık. Yani oyunları doğru da okumuyoruz. Türk milli takımı Montella döneminde ulaştığı bütün şeylerin, noktaların, hedeflerin en az iki katına ulaşabilecek bir oyuncu potansiyeline sahip.
1: Sahipti. Şu anki görüntü öyle değil. Şu anki görüntü, İtalya maçındaki görüntü candaş. Gerçekten yani... Ya maçı seyrederken üzüldüm biraz da yani. Yani çok kötü bir görüntü vardı sahada. Dediğim gibi hiç ne bir konsantrasyon yok. Ya orada bir şeyler kopmuş, bilmiyorum ne olduğunu. Ya bak 5-0'da kaybedersin. Bir maçı kaybedebilirsin baba. İşler kötü gider. İşte Almanya 13 tane kaybetti hocam. %80 ile oynamış. 1-0 mağlup. 150 tane atak yapmış. Tabii. Anladın mı? 1-0 kaybedebilirsin. Başka bir şey. Ama bir şey oynarsın. Kesin. Biz onu görürüz.
2: Deniyor hocam.
1: Deriz ki ya bu takım kaybetti ama kardeşim. Tamam hiç, ya bu takım yürür.
2: Kesin.
1: İstediği kadar kaybetsin bu maçı dersin. Şimdi bizdeki görüntü öyle değil. O bizim çocukların sahaya çıkması lazım. Mücadele eden, ruhla oynayan, ne bileyim savaşan, milli takım duygusunu hissetmiş oyuncuların. Bak bir hikaye anlatacağım sana, aklımda anlatmadım. Kendimle ilgili, milli takım oynadığım dönemle ilgili. Önemli bir hikayedir bu yani. İstanbulspor'da oynuyorum o zaman. Kadro dışı kaldık. Kadro dışı bıraktılar bizi. 3-4 ay kadro dışı kaldık. O arada da milli maç var abi bir süre sonra. O zaman da hocam Mustafa Deniz'le, hocaya da selamlar, çok da severim. Hoca da Mustafa Deniz'le. Şimdi beni aradılar. Dediler ki ya milli maç var, durumun ne, oynar mısın diye beni aradılar. Dedim ki oynarım. İşte kadro düşsün, oynarım ben, sen al dedim. Oynarım ben, problem değil. Hocam milli takım duygusu budur hocam. Milli takım başka bir şey yani. Milli takım kulüp takımına benzemez hocam. Kulüp formasının çok üzerindedir milli forma. Maçın içinde böyle maçı seyrederken bakıyorsun... Ya biz bu kadar böyle dağılmış bir görüntü veremeyiz ya. Bir milli takım olarak veremeyiz yani. Çünkü bizim milli takımımız bu seviyede değil yani. Bu seviyenin üzerinde. Yani biz İtalya ile kora kora oyunu oynayabilmeliyiz hocam. Bizim oyuncu kadromuz buna müsait yani.
2: Bu İtalya ile bir de hocam. Allah
1: aşkına. Ya bir de bu İtalya da.
2: Bu İtalya ile İtalya tarihinin belki de en kötü İtalya'sı.
1: Onlar da şaşırdı biliyor musun maç 3-0 olunca?
2: Evet.
1: Bak nasıl seviniyorlar gördün mü sen İtalyanları? Şaşırdılar hani onlar da beklemiyorlar böyle bir şey. Bir şey onlara da sürpriz oldu.
2: Bu İtalya bizden sonra bir daha hiç maç kazanamazsa şaşırma şu anda önündeki iki maçın.
1: Bence Belçika ve Fransa'yı yenemez İtalya.
2: Bak bu iki öyle maçı da kazanamazsa yani. Son kazandıkları maç bu olabilir şu kadroyla.
1: Ben katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü hiç öyle bir gücü yok İtalya'nın. Ya şimdi, İtalyan milli takımı işte dünyada bir yere gelebilir mi? Mümkünatı yok gelemez bu kadro. Mümkünatı yok gelemez. Onların jenerasyonu da kötü baba.
2: Uluslar Ligi'nde oynadığımız iki maçta futbol kadar konuşulan ve futbol kadar bizi üzen bir başka durum da ne yazık ki zeminlerin haliydi hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Edirne'den Kars'a her tarafa yatırım yapıp dünyada benzeri olmayan statlar yapıyor. Her tarafta var yani gidin en doğuya gidin en batıya gidin en güneye en kuzeye her yerde dünya standartlarında statlarımız var. Evet. Fakat gel gör ki hocam. Yani Mbappe'yi sakatlamayı başardık zeminle ya.
1: Yandaş bak.
2: Tarihe geçiyoruz.
1: Yandaş 250-300 milyon euroluk takım kuruyorsun. O sahaya 3 milyon euro harcamıyorsun. Bak o sahaya 3 milyon harcamıyorsun. O yüzden öyle. Bak Trabzon'un zeminini hatırla. Fenerbahçe stadını, Galatasaray. Bir tek Beşiktaş'ın stadı güzel.
2: Aradım sordum.
1: Ne
2: Beşiktaş'ın
1: diyorlar?
2: Beşiktaş'ın zeminini nasıl yaptınız diye. Hocam her sene zemini sıfırdan yapıyorlarmış. Bütün her şeyi söküp.
1: Yeniden
2: yapıyorlar. Bir daha sıfırdan yapıyorlarmış.
1: Dedim ha, bunun için de bir para harcamak gerekiyor.
2: Ne kadar harcıyorsunuz dedim. 750 bin euro harcıyoruz dediler. Peki dedim ki bu ne kadar sürüyor? Yani bu
1: süresi.
2: Kaç günde yapılıyor? Geçen sene 4 Temmuz'da konser varmış İnönü Stadyumu'nda. 27 Temmuz'da stat hazırmış saha. Yani 20 gün civarı bir şey tutuyormuş hocam. Şimdi ya bunu Beşiktaş yapıyorsa bunu diğer takımlar nasıl yapamıyor?
1: Galatasaray da yapıyor galiba şu anda.
2: Galatasaray şu an yapıyor. Şu an bir zahmet yapsın ama hocam.
1: Ya 300 milyon euroluk takım kuruyorsun ya. 2 milyon euro da zemin harcayı ver.
2: 750 bin euro de ki 1 milyon euro. Şimdi ama burada şu var. Bu sahaları, zeminleri denetleme yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Evet, federasyonu.
2: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu nasıl oluyor da milli servetin ve harcandığı, emeğin harcandığı, devlet politikası haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir tarafını donatmış bu statlardaki zeminlerin göz göre göre patates tarlasına dönmesine nasıl izin verdi?
1: Ya İtalya maçındaki zemin bir felaketti ya.
2: Fransa maçı öyle değil miydi hocam? Ya ne diyorum sana İnanılmaz. Fransa maçı Mbappe sakatlandı
1: Kocaeli
2: ya.
1: Kocaeli stadı bir de yani.
2: Mbappe sakatlandı ya adam golden sonra geçen, seveceğim
1: bak,
2: derken.
1: Kocaeli stadı geçen sene de öyleydi biz oynadık orada felaket kötü.
2: Yok hocam bir tane iyi stat söyleyemezsin bana şu an Türkiye'de korkunç bir şey. Sen Mbappe'leri, Vlahovic'leri, Trozart'ları efendime söyleyeyim Osimhen'leri getiriyorsun. Dört büyük kulübün şu an futbola yatırdığı para milyar euronun üstünde.
1: Evet.
2: İnanılır bir şey mi bu? Diyorsun ki bu futbolumun marka değeri şimdi yayın ihalesi yapacaksın. 400-500 milyon euro diyorsunuz yayın ihalesine. Futbolcu sağlığı desen tutamazsın. Futbolun marka değeri neresinden istesen orasından tutamazsın. Şu zeminler için yani bak spor bakanı mı artık tarım bakanı mı? Çünkü buraya artık burası tarla bunlar.
1: Yani şöyle şimdi birinin.
2: Biri el atsın artık
1: tabii,
2: ya.
1: Birinin bu konuya. Ya bilinen bu konuya el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu'yla Futbol Federasyonu bir isim belirleyecek. Diyecek ki bu veya bir şey kuracak, ekip kuracak. Bu ekip statlardan sorumlu diyecek. Bu statlarda bu şekilde maç oynatmayacağız diyecek. Ama bunlar ne zamanın işleri?
2: Tabii.
1: Mayıs ayının işleri. Bugünün işi değil.
2: Işte Mayıs ayının işleri değil.
1: Mayıs ayının işleri. Bugünün işleri değil bunlar. Bugün ekip kursan o statları nasıl yapacaksın hocam?
2: Şimdi hocam yapamazsın bak yani. Ben söylüyorum. Cesurca bir karar. O yüzden söylüyorum. Spor Bakanı lütfen elinde telefonla soyunma odalarından bize görüntü vermek yerine artık bir şey yapsın. İnisiyatif alsın. Bu sahalarda, zeminlerde futbol oynamak oyuncu sağlığı için de doğru değil.
1: Tabii.
2: Futbolun marka değeri için de değil. Futbol zevki için hiç değil. Madem 20 gün gerekirse ligleri tatil etsinler hocam. 20 gün edilsin. Bak böyle sana, futbol oynanır mı? Bu çocukların futbol hayatı bitecek birçoğunun bu sahalarda.
1: Ben sana şöyle şimdi yıllarca oynadığım için ben yani o bu maçın zemininde oynamak var ya bizim için ölümden beterdir yani. Çünkü hiçbir yeteneğimizi sergileyemeyiz bu statlarda. Bu zeminlerde mümkün değil yani. Mümkün değil yetenekli oyuncu için bu statlar ölümdür yani. Hiçbir şey yapma ihtimali yok. Çünkü çalım atamazsın, dribling yapamazsın. Çünkü ya top kalacak, ya top fazla gidecek. Ya yer yer ya basacaksın, kayacaksın. Topu alayım diyeceksin, top gidecek üstten.
2: Fransa maçında
1: çarpacak.
2: Hocam gördün mü Şerki'yi, Olise'yi falan, Dembele'yi, Mbappe'yi. Adamlar bu ne ya falan oluyor. Pas veriyorlar, top böyle böyle gidiyor, duruyor falan böyle. Ya bu Türk futboluna böyle bir muameleyi reva görmeyin. Türkiye futbolda başka bir noktaya geldi artık. Marka değerimiz, bu ülkede oynayan yıldızlar. Bak lütfen bu meseleyi ciddiye alsın. Önümüz kış.
1: Alması
2: ciddi
1: lazım.
2: Sakatlıklar olur. Futbol hayatı biten oyuncular olur. Böyle futbol olmaz. 20 gün ertelesinler abi. Ligi durdursunlar. Bütün statlar.
1: Ya devre arasında yapılabilir yapılsın. Ya var zaman.
2: Varsın devre arasında yapsınlar. Var ama hocam yani. Bunu ciddiye almaları lazım. Premier Lig'de inan bana şu statlara sahip olmayan takımlar var.
1: Statlar öyle ama zeminler öyle değil.
2: Zemin söylemiyorum. Bu statlara yani devletin
1: yaptığı İngiltere'de bu yatırım çok önemli. İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor. Yani. Havalar çok, o zeminler halı gibi İngiltere'de mesela. Bunu yapmak çok zor değil ya. İşte 750 bin euro
2: Beşiktaş demişler. Yapmış. O yüzden anlatıyorum. Allah aşkına arayın Beşiktaş Başkanı'na, Sayın Spor Bakanı, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Arayın Beşiktaş Başkanı'na size anlatsınlar. 20 günde 750 bin euro harcayıp her sene çok doğru. Bu yüzden evet. Bu halde. Her sene sıfırlıyorlarmış.
1: Evet.
2: Bir daha hiçbir şey yokmuş gibi zemini bir daha yapıyorlarmış.
1: Ya çok zor değil ki.
2: Değil tabii.
1: Parası da kulüpler için öyle aman aman bir para da değil. Tabii. Yapılabilir yani. Çok zor bir konu değil. Futbol Federasyonu'nun denetiminde bir ekip kurulması lazım. O ekibin her sene Mayıs ayında bütün statları denetlemesi gerekiyor. Eğer böyle dediğin gibi bir zemin veya bir şey yapılacaksa da Türk Futbol Federasyonu'nun belirlediği heyet diyecek ki kardeşim bu stadın zemini değişecek. Gerekirse Futbol Federasyonu kulüplere verdiği parayı vermeyecek bir kısmını. Masraf ne kadar bu? Ben yapıyorum diyecek. Senden tabii. Kesiyorum diyecek. Zor değil ki bunlar yani. Bunları yapmak. Candaş hiçbir şeyi yapmak zor değil. Yeter ki doğru adamlar doğru yerlerde olsun ve iş yapılmak için çaba sarf edilsin. Hep onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hep söylüyorum baba doğru adamlar doğru yerlerde değil. Ve doğru adamlar futbolun içinde yok.
2: Hocam ya geleni de kendimize benzetiyoruz. Adamı Türk vatandaşı mı? Ne Türk vatandaşı ya? Ya ne Türk var? Sen işini yap kardeşim. Paranı kazanıyorsun. İşinin tabii. Hakkını yap. Biz sana niye Türk vatandaşlığı veriyoruz yani? Ne alakası var yani? Direktörü... Sen olmak istiyorsan müracaat et ol.
1: Teknik direktör.
2: Bu bir hediye midir Türk vatandaşlığı ya?
1: Teknik direktörlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi pozisyonları sağlam olmadığından dolayı hep bir beklenti var baba. Bak beklenti diye bir şey olamaz ya. Teknik direktörsün. İşini yapacaksın baba. İşine bırak taraftarı, bırak onu bunu yalamayı bırak. İşini yap. Anladın mı? Sen işini yapmadığın zaman o görevde duramazsın. Kimle ilgili açıklama istersen Türk halkıyla yap, ister başkanla yap, ister taraftarla yap, onu bunu şey yap yani havaya sok, özür dile olmaz. Teknik direktörün yapması gereken tek iş teknik direktörlüktür. Başka bir iş yapmaz. Bizde maalesef gelenler teknik direktörlük haricindeki her işi yapıyorlar. Bunun da en güzel örneği son oynadığımız İtalya maçı.
2: Hocam önümüzdeki hafta Cuma günü yani bu hafta Cuma günü Belçika-Türkiye maçı var. Sonra da pazartesi günü de İtalya ile oynayacağız İtalya'da. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
1: Yani ben sana şöyle söyleyeyim baba çok kolay olacağını düşünmüyorum
2: evet,
1: maçların.
2: Başarılar
1: yani.
2: Diliyoruz ama evet. Çok zor iki maç.
1: Ya son neden zor biliyor musun? Maçlar zor değil bak. Bizim için İtalya maçı, Belçika maçı çok üst düzey takımlar diye bak. Jenerasyon yok dünyada. Jenerasyon yok. Yok baba bir İspanya'da var, bir Fransa'da var. Yok başka jenerasyon. Hep bütün herkesin jenerasyon. Almanya örneğini verdim sana. Keza Hollanda yok jenerasyon. Brezilya teknik direktörü ağlıyor hocam çıkıp. Yeni bir jenerasyona ihtiyacımız var diyor. Bak Brezilya teknik direktörü söylüyor ya. Brezilya. Dünya Brezilyalı oyuncularla dolu. O bile diyor ki jenerasyona ihtiyacımız var. Niye? Gördün Dünya Kupası'nda Brezilya'yı. Vinicius Junior'a bağlı bir takım olmuş. Başka oyuncusu yok. Öyle miydi Brezilya? Dediğim gibi jenerasyon. Bizde jenerasyon var. Bizim jenerasyonumuz kötü değil. Bizim jenerasyonu sağlam bir şekilde toplayıp böyle iyi bir mentalle, iyi bir böyle enerjiyle sahaya çıkardığın zaman biz çoğu takımdan iyi takımız. Arjantin, İspanya'da, İspanya maçında kaleye şut çekemedi ya. Arjantin daha ötesi var mı yani? Onlarda da yok jenerasyon ben sana söyleyeyim. Onlar kolay taraftan geldiği için finali yakaladı yani. Öteki taraftan Fransa gelseydi o oynayacaktı finali.
2: Hocam sana bir fotoğraf göstereceğim. Senden özür bekliyorum.
1: Niye?
2: Bu kıyafetleri Candaş giyince piyanist şantör, Zidane giyince cool.
1: Tabii Zidane o.
2: Bana yazıyorlar. Bak sen giydiğinde hoca sana neler söylüyordu. Zidane giyiyor. Zidane'a cool ne kadar karizmatik falan diyorlar. Dedim
1: ama
2: ki
1: şey ya,
2: hocanın vicdanına bırakıyorum ben bu
1: ama
2: fotoğrafı.
1: Ama Zidane yo.
2: Ben Zidane. Dedim Candaş'ım ne var? Yani benim ayaklarım o kadar iyi olmayabilir. Hayır mesela ne oldu hocam? Sallıyordun bana kıyafetimi. Al Zidane giymiş işte.
1: O kıyafet siyah ama.
2: Ne siyah lacivert?
1: Ya bunu da biri giydirsin o zaman abi Zidane'ı da.
2: Beğenmedin mi?
1: Yok ya. Lacivert takım elbise mi olur abi kenarda kulübede? Lacivert ne ya?
2: Ya böyle bir kriter mi var hocam?
1: Var tabii. Bana ben giymem. Lacivert takım elbise giymem hocam kulübede. Siyah giyerim belki ama lacivert giymem.
2: Ben Zinedine Bey'i buradan tebrik ediyorum. Çok şık olmuşsunuz. Çekemeyenler...
1: Kendine bağladın ya.
2: Çatlasınlar. Birazcık influence edebildiysem sizi...
1: Biraz daha günümüze uygun giymek lazım.
2: Bitirirken kardeşimizin heykeli geldi.
1: Abi saçsız hali yok mu?
2: Kendi göndermiş.
1: Ama topuzlu bu.
2: Sergen hocama çok selamlar diye. Bundan sonra programımızı da burada tutacağız kendisini. Hocaya doğru bakacak böyle, hoca Haaland dedikçe hoca Erling'i görecek. Bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Her şeye
1: rağmen. Vallahi gönlümüz onlarla. İnşallah bu iki maç bu iki maç gibi olmaz diyelim. Evet. İnşallah öyle olmaz.
2: İnşallah. Kafa Spor'da 10 numaradan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
0: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocuklar.

0: kapayıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Türkiye'nin global markası Espresso. Hoş geldiniz. Yağmurlu bir gün kahvelerimizi aldık. Dünkü kongre ve yaşananların değerlendirmesini yapacağımız güzel bir yayın olacak. Ama öncesinde size öğrencilerin Espresso Lab deneyimini...
4: Federasyon Başkanı gözaltında. Dün akşam Yasin
5: Federasyon Başkanı.
4: Şey, özür dilerim. Merkez Başkanı gözaltında.
3: Aman abi.
4: Yasin Kol gözaltına alındı. Merkez Başkanı ile birlikte 4-5 kişilik bir grup var. Şimdi en başında ilk gün biz burada da konuştuk. Hani bu soruşturma genişler mi genişlemez mi? Yasin Kol'la birlikte bir adım öteye gidildi. Bununla birlikte tabii özellikle Yasin Kol'un gözaltına alınmasındaki yasa dışı bahis meselesi bu soruşturmada yeni bir fazı da açan tarafta. Ama bir taraftan federasyon tarafında neler oluyor meselesi en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Belli ki federasyon tarafında da bir kriz masası oluşturulmuş. Çünkü benim edindiğim bilgilere göre ne federasyon başkanı ne ikinci başkanlar bugünkü maça gitmemişler.
5: Şu dakika itibariyle İstanbul'da oldu.
4: Neşe Hanım, Neşe Kavak milli takımı temsilen kafile başkanı olarak gitmiş. Bizden bu üç ismin özellikle hem Mecnun Otyakmaz'ın hem İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun anladığım kadarıyla bir diğer başkan adayı, özür dilerim başkan vekili neydi abi? Fuat Göktaş da belli ki bu süreci yakından takip ediyorlar.
3: Peki gitmelerinin önünde bir engel olduğu için mi yoksa kendi tercihleri mi acaba gitmemeleri?
5: Bu çok kritik soru. Evet. Keşke bu sorunun cevabını bilebilsek. Yani diyorsun ki yurt dışı çıkış yasakları mı kondu acaba onlara çıkmasına engel dediğin kastın
3: demeye
5: o.
3: Demeye çalışıyorum aynen.
5: Bunu bilmiyoruz. Ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum yani herhalde. İyi niyetli düşünüyorum. İyi niyetli olarak hani ortalık toz duman bu sebeple dükkanın başında duralım.
4: Ya da şöyle de olabilir abi. Olabilir. Şimdi biliyorsun bugün Ferhat Gündoğdu ve diğerleri savcılıktalar. Savcılığa sevk edildiler. Savcılıktan doğrudan serbest mi bırakılacaklar yoksa mahkemeye sevk edilecekler? Bunları da bekliyoruz tabii diğer yandan. Belki burada olmaları da şu açıdan değerli.
5: Hani, yeni bir açıklama mı bu?
3: Ne bu arkadaşlar?
4: Bu nedir?
3: Öyle attınız ekranı ama. 2
4: saat önce. Ya dün Belçika'ya giriş yaşananlarla ilgili açıklama.
5: Skandal. Ya yani bu süreçteki en büyük skandal bu bence.
4: Bu arada onda
5: dalga geçiyorsunuz abi siz.
4: Bir şey olmamış.
5: Hayır mesele o değil ki. Ya oldu olmadı. Bize ne abi?
4: Açıklaması anladım.
5: Ya
4: anladım.
5: Türkiye Futbol tamam. Federasyonu yani bir köy yanıyor. Ortalık yangın yeri. Şehir yanıyor. Ne köyü? Ülke yanmış. Tamam. Bizimkiler orada bizim başımıza bir iş gelmedi diyor. Burada, ya burada geldi burada başınıza iş. Oradakini bırakın.
4: Ne olmuş diye sordum orada çok bir şey olmamış bu arada.
5: Ya mesele.
4: Böyle yarım saatlik bir gecikme olmuş mesele. Yani.
5: Ya sen bununla ilgili yani ülkede Merkez Hakem Kurulu gözaltına alınmış başkanı. Geçen sene 6 derbinin 4'ünü yönettirdiğin İbrahim Hacı Osmanlı'nın prensi Yasin Kol Trabzon'da yönettiği maçın ardından gözaltına alınmış. Bizim Türkiye Futbol Federasyonumuz Belçika'ya girerken problem yaşamadık. Ya bize ne sizin probleminizden abi?
3: Haluk abi
5: problem burada yaşanıyor.
3: Bir tık sola alabilir miyiz?
5: Sola mı sağa mı?
3: Kendi sağına.
4: Şimdi dediğin gibi bu bir. İkincisi şöyle de yorumlanabilir tabii federasyonun tepesindeki isimlerin gitmemesi. Bu isimler savcılıkta. Savcılığın vereceği karar bekleniyor tabii. Belki abi tabii ani bazı bilgiye başvurma durumları olabilir. Savcılığa davet edilme durumları olabilir. Çünkü... Bu belli ki işte Yasin Kol'un da gözaltına alınmasıyla birlikte ortaya çıkan yazışmalar sonrası soruşturma genişliyor. O yüzden bir kriz masası oluşturulmuştur diye düşünüyorum. Yani gitmemesi sonuçta milli takım gidiyor gitmemeleri ilginç.
5: Abi tabii ki ya yani şimdi ben dün gece yaptığımız yayında bendeki bilgi hala da somut bilgi o. Milli maçlardan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifası bekleniyor. Eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmekte ayak direrse mevcut yöneticilerin içinden belli sayıya istifalar ulaşacak ve federasyon olağanüstü genel kurula götürülecek. Diye. Yani artık zaten buradan sonra yani şimdi o yüzden şu açıklamayı deli saçması buluyorum. Yani insanların aklıyla dalga geçmek bu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bugün bir açıklama yapacaksa göz altındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile ilgili yapacak. Göz altındaki
4: ne demesini bekliyorsun?
5: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun prensi hakkında. Abi ne diyorsa diyecek.
4: Aslında bir açıklama yaptılar biliyorsun.
5: Ne yaptılar abi?
4: Ya bundan iki gün önce federasyon yaptığı açıklamada biz eşgüdümlü bir şekilde savcılıkla bugüne kadar çalıştık ve konuya ilişkin olarak elimizde bilgi, belge ne varsa sürekli olarak federasyona, savcılığa ilettik diye. Oradan çıkan sonuç şuydu, bir taraftan böyle de okunabilir.
5: Aydın, hiçbir sanki telefonu Ferhat açmıyorlar
4: Gündoğdu'yla, şu anda. Sanki Ferhat Gündoğdu ile ilgili bilgiler vardı, bunlar savcılığa iletilmiş gibi anladım ben.
5: Aydın, şu anda hiçbir telefonu açmıyorlar. Yani dersin ki bu iş iletişimle çözülebilecek bir şey. Herkes bugün Türkiye'de, yani işte Yasin Kol'un yönettiği maçlar, yani dün Yasin Kol'a övgüler yağdıranlar bugün biz küfrediyoruz zaten adam değil demeye başladılar. Yani çok acayip bir futbol iklimi oluştu. Yani şimdi herkes Yasin Kol'un yönettiği maçlarda Galatasaray şu kadar kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe bu kadar görmüş, okumaya o kadar yapıyor. Yenilmiş, bu buradan bilmem ne olmuş filan tartışıyorlar. Sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak dersin ki çıkarsın. Yani doğru iletişim onu gerektirir. Arkadaş biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda Riva'da bir kriz masası oluşturduk. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Liglerin ertelenmesiyle ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir ya da erteleyeceğiz. Yani bunların hepsi bir aksiyon planıdır ya.
4: Doğru.
5: Büyük bir toz bulutu var. En azından bu toz bulutunun bir parça olsun federasyon tarafından yönetildiğini insanları ikna edersin. Ben federasyon tarafından bir şeyin yönetildiğini hiç görmedim de daha bugün.
4: Ben de şöyle yorumluyorum meseleyi. Bugünkü kararlardan sonra savcılık ve mahkeme sefahatından sonra federasyon bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Ama mesele şu. Yasin Kol'un da gözaltına alınmasıyla birlikte sen, ben bu arada bu soruşturmanın genişleyeceğini İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun da belki de ifadesine başvurulacağını düşünüyorum açıkçası.
5: Hepsinin ifadesine başvurulacağını.
4: Gidişatın biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Bu mahkeme sefahatından sonra bence bir açıklama yapacak.
5: Abi Aydın, yani hepsinin her adımda açıklama yapmak zorundasın. Yani ben onu bekleyeyim, ona göre pozisyon alayım, dur bilmem ne yapayım, dur milli maç bitsin, öbürü bilmem ne. Ya bugün ülkede şu anda Türkiye'nin akşam Belçika ile oynayacağı maçı konuşan bir Allah kulu var mı abi?
4: Yok.
5: Kimsenin umurunda değil ki Bilmiyorum. Akşam oynayacağın Belçika maçı.
3: Zaten gazımızı da kaçırdılar.
5: Yani her şey kaçtı. Yani şu anda Türkiye'de hani bizim çok uzun zamandır bağıra bağıra konuşmaya çalıştığımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın adaletsizliğini, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın adaletsizliğini, Yasin Kol diye liyakatsiz bir hakemin Türkiye'de 6 derbinin 4'ünü yönetecek kalibresi olmayan bir adamın sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yakın olduğu için derbileri yönetiyor olmasının perde arkasını biz bu kadar net bilmiyorduk ama tahmin ediyorduk bir şeyler olduğunu. Şimdi, yani neden tahmin ediyorduk şöyle. Diyorum. Çünkü abi Yasin Kol'la ilgili garip şeyler yaşadı bu ülke. Yani bu kadar tesadüf olabilir mi? Yasin Kol. Benim Yasin Kol'la ilgili son bir senede en az 500 tane videom vardır sosyal medyada.
3: Vardır.
5: En az 500 vardır bak.
3: Kesin.
5: Hepsinde de Yasin Kol'un liyakatsiz bir hakem olduğunu, asla derbileri yönetebilecek potansiyeli
4: olduğunu. Sebebini söyleyeyim abi.
5: Arda kardeşler aynı pozisyonda Trabzonspor'un açıklamasıyla düdük kastırılan Arda kardeşlerin aynısını Galatasaray Beşiktaş derbisinde yaptı ve aynen yoluna devam etti. Bırak düdük asmayı, derbi almaya devam etti diye bangır bangır bağırdığım yani en az 500 video çıkar. Dur, bekle.
4: Söyle.
5: Acele etme. 500 tane video çıkar. Ama şimdi bakıyorum abi biz Galatasaray'ı daha ağırlıklı olarak konuşan medyanın bir tarafıyız. Abi bizim yani ben dahil benle beraber Galatasaray medyasında birçok insan bir senedir Yasin Kol'un liyakatsizliğinden bahsederken Fenerbahçe tarafı belki de biz Yasin Kol'a liyakatsiz dediğimiz için koruma altına aldılar Yasin Kol'u. Yasin Kol gördüğünü çalan Türkiye'nin en iyi hakemi, çok dürüst hakem, öyle hakem, böyle hakem diye güzellemeler yapanlar bugün geçen sene içerideki Galatasaray Fenerbahçe maçında Ederson dediler ya Ederson Allah Ederson'a bela okuyanlar bugün Ederson'u attı diye konuşmaya başladılar. Bunları konuştuk.

0: Konuşturmayacaksın abi. Bunları niye konuşturmayacaksın biliyor musun? Bunları sen fırsat veriyorsun buna. Gündemin sulanmasına, bu işlerin sulandırılmasına müsaade etmeyeceksin.
1: Peki
0: Sen
1: şimdi
0: federasyon olarak buna masaya yumruğunu vuracaksın abi. Bunları konuşturmayacaksın.
1: Yasin Kol'un gözaltına alınması devamında MHK başkanıyla yazışmaları vardı. Bilmiyorum onlar elimizde var mı ama
0: Felaket. Onları
1: orada bir soru
0: yayınlayabiliyor
1: var.
0: muyuz? Yayınlamayalım bence. Yani sen
1: Şöyle
0: dikkat edin.
1: orada bir soru var bence. Soru da şu. Tabii ben birkaç hakeme de sordum. Dedim ki olabilir. Yani MHK başkanları hakemlerle mutlaka bir değerlendirme yapıyorlar. Bu maç nasıldı? Ne diyorsun falan diye. Diyorlar ki şimdi biz de yıllarca hakemlik ve yöneticilik yaptık. Bu kadar açık bir değerlendirme hiçbir MHK başkanı hakemle yapmaz. Ancak şöyle olur. Mesela bir hakem dördüncü hakemle ilgili
0: Bu yazışmaları bence ver. Ne o? Yazışmalar mı bunlar?
2: Yazışmalar.
1: Yazışmalar
0: Bence
1: yani.
0: vermeyelim abi
1: Evet
0: yazışmaları.
1: alabiliriz de sonuç
0: Yani
1: itibariyle
0: yazışmalar.
1: gizli kararı var soruşturmada.
0: Aynen.
1: O yüzden bizi ekrana
0: Yani
1: getirmeyin.
0: dünden beri biz ses kayıtlarını da daha önceki WhatsApp görüşmelerinde hiç vermedik.
1: Evet,
0: Bilgi
1: şimdi
0: olarak verelim ama ekrana getirmeyelim.
1: Burada
2: sözlü
1: şöyle bir durum
2: konuşabiliriz
1: var.
2: ama öyle.
0: Üzerine konuşalım.
1: MHK başkanının bu kadar böyle açık ve şeffaf şekilde ya daha doğrusu açık ve şeffaf derken Yasin Kol'la birlikte hakem değerlendirmeleri yapmalarını doğal olarak çok abartılı buluyorlar. Burada konuşuyor. Ben bu yazışmaları görünce şu aklıma geldi, şu soru aklıma geldi.
0: Bu
1: Bu
0: arada özür
1: yazışmalarla
0: diliyorum, telefonları açmadılar demiştim. Son dakika gelişmesi var. İbrahim Seyit'ten Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmüş.
1: Evet.
0: Olup bitenle ilgili birazdan canlı yayınımıza bağlanacak. Tüm ayrıntıları İbrahim Seyit'ten aktaracak. Bunu
1: Peki.
0: son dakika olarak hem sosyal medyadan hem de
1: Yani
0: altı arkadaşlarımızdan rica edelim yazsınlar.
1: bir yurt dışı çıkış yasağı var mı yok mu
0: Bilmiyorum. Onların
1: meselesinde
0: tüm
1: mi?
0: ayrıntılarını
1: Anladım.
0: Türkiye
1: Tamam.
0: Futbol Federasyonu cephesinden
1: Çünkü
0: İbrahim Seyit'ten bize bilgi verecek şimdi.
1: öyle iddialar gelmeye başladı bana da ama bu iddia olduğunu söyleyeyim. O görüş, o yazışmalarda şu soru akıllara geliyor. MHK başkanı sence orada kim o yazışmalarda?
2: Abi çok net bir soru var. Avar kim olsun istersin yanına? Bu soruyu soruyorsan o adam bence Yasin Kol MHK
1: Şimdi
2: başkanıdır.
1: Yasin
2: Benim
1: Kol
2: gözümde öyle
1: güçlü,
2: yani.
1: güçlü. Birlikte bir değerlendirme yapıyorlar. Bu senin bahsettiğin meselede daha önce ben çünkü birkaç kez de bu Yasin Kol'un çok sayıda derbi yönetmesiyle ilgili herkesin neden Yasin Kol yönetiyor sorusunu aradığı bir yanıt var. Benim federasyon tarafından o günlerde aldığım bilgi net olarak şöyle. Başkan Yasin Kol'a çok güveniyor. Yasin Kol'a çok güveniyor.
0: İşte aldım
1: Hakemleri
0: gömleği
1: tartışma
0: Yasin Kol.
1: konusu ama Yasin Kol'a çok güvenmesi sebebiyle bu derbilerde onun görev almasından yana tavır alıyor.
0: Tamam.
1: Başkanın
0: Şimdi benim bu
1: Yasin
0: konuyu
1: Kol'un bu kadar çok derbi yönetmesindeki ana unsur bence başkanın ona olan güveni.
0: Ben de bu konuyla ilgili aylarca bizi kandırdılar ya VETAS. VETAS ne biliyor musun? Hakem atamalarında veri tabanlı atama sistemi.
1: Atama sistemi evet.
0: VETAS. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ve MHK'sinin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ve Ferhat Gündoğdu'nun VETAS'ı kimmiş biliyor musunuz?
1: Yasin Kol mu diyorsun?
0: Yasin Kol'muş.
2: Bence de öyleymiş.
0: Yani VETAS bizim hani yapay zeka filan dediğimiz şimdi hakaret etmeyeyim ama daha farklı bir zekaymış. Yasin Kol'muş. Yani Yasin Kol'un Türkiye'de hakem MHK başkanının sözünü dinlettiren bir hakem olması zaten bizim aylarca yıllarca neden hakem konuştuğumuzun Ferhat Gündoğdu'nun neden başarısız olduğunun bir göstergesi. Ya yani sen VETAS diye bir sistemin var diyorsun. Biz öğreniyoruz ki senin VETAS'ın Yasin Kol'muş. Yasin Kol sana listeyi veriyor. Bu da olsun. Ya o maç yönetmiş tamam onu çıkartalım bunu koyalım. Sonra ondan da memnun olmuyor diyor ki onu çıkartalım bir de bunu koyalım. Yani öyle bir şey mümkünse diyor.
2: Yo, Balıkesirli olması
0: Tamam
2: sıkıntıymış
0: olmasın
2: falan
0: diyor
2: filan.
0: işte öbürü diyor. Onun yerine o gelsin diyor.
1: Şu
0: Sonra bir
1: olamaz
0: daha
1: mı?
0: arıyor. Diyor ki o avara geçsin öbürü vara
1: Şu
0: geçsin falan
1: olamaz
0: diyor.
1: mı? Şu olamaz
0: Sonra
1: mı?
0: Ferhat Gündoğdu da ben MHK başkanıyım falan diyor. Ya sizin vetasınız da batsın. Size akıl veren Yasin kolunuz da batsın. Bu ülkeye verdiğiniz zararlardan artık sıtkımız sıyrıldı ya. Düşün artık Allah aşkına Türk futbolunun
2: Haluk abi
0: yakasını.
2: babam hazırmış bu arada. İstediğimiz
0: Hazırsa hemen
2: zaman
0: bağlanalım abi.
1: Çok sayıda soru var özellikle bu görüşmelerle
2: sorarız.
1: ilgili. Hani bu bir suç unsuru mudur tartışması da ister istemez yapılacak ama belli ki savcının detaylı olarak incelediği konulardan bir tanesi. İbrahim Seten bizimle birlikte. İbrahim abi hoş geldiniz.
2: Hoş geldin baba.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Al oynamayı çok
3: yani sevdim. Pavyon işi yapıyorum bakın size özel pavyon yapıyorum.
0: Ne yapıyorum dedi?
2: Pavyon ışığı diyor.
1: Çok çok seviyor. Abi o zaman şöyle yapalım. Gündem çok sıcak. Kırmızı yap bence.
3: Seni mi kıracağım ya?
1: Evet.
3: Dur
0: bu
3: ne
0: tam
3: oldu?
0: Tam
3: Ne oldu?
0: pavyon oldu biliyor musun bu?
1: Evet bu.
0: Az önceki
1: Az
0: tam
1: önceki.
0: pavyondu
3: Peki.
0: biliyor musun?
1: Bir önceki.
0: İbrahim Seyit'ten pavyondan bildim.
1: Pavyondan bildim. Adresi de alalım. Abi nedir bu son bilgiler? Özellikle yayına girmeden önce yani bugünkü Belçika maçına federasyonun tepe yönetiminin gitmemesini bir kriz masası olarak biz değerlendirdik ama sende nasıl bilgiler var?
3: Abi bir kere güvenilir gazeteciler yazdılar. Biz de sabah sorduğumuzda benzer bilgilere ulaştık. Futbol Federasyonu Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu olan Başkan Vekili Mecnun Yakmaz Belçika'ya gitmediler diye. Şimdi ben bir Futbol Federasyonu yöneticisiyle konuştum. Dedi ki başkan şu anda karşımda dedi. Belçika'dayım ben dedi. Şeyde karşımda dedi. Aynı şekilde Mecnun Yakmaz da karşımda dedi. Öyle bir gelmeme gitmeme gibi bir durum yok. Şu anda herkes görevinin başında dedi. Bu birincisi. Federasyon Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu şeydeymiş, Belçika'daymış. Birincisini söyleyeyim. İkincisi, pazartesi günü istifa edeceğiniz söyleniyor. Son maçtan sonra, yani dördüncü maçtan sonra istifa edeceğiniz söyleniyor dedim. Hiç alakası yok. Kesinlikle böyle bir durum yok. Görevimizin başındayız. Bütün bunlar asparagas. Asparagas haberler yapılıyor dediler. MHK ile ilgili alacağınız bir şey var mı dedim. Tasarrufta bulunacak mısınız dedim. Bununla ilgili de şimdilik olayları biz de herkes gibi izliyoruz. Hiçbir tasarrufumuz yok dediler. Toparla dersen gördüğüm MHK ile tutuklama falan olmazsa yola devam. İstifa yok. Aynen yola devam. Zaten Belçika'da Liège'deyiz. Milli maçın saatini bekliyoruz diyorlar. Yani sorsan hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Şimdi bunun üzerine Mecnun bunun dışında aslında değerlendirme yapmak lazım. Öyleymiş. Öyleymiş. Öyle dediler
1: sabah
3: yani.
1: Gittiler. O zaman sabah gittiler.
3: Ya benim anladığım o zaten. Dün sabah. Gece gitmemiş diye. Şimdi ben sabah Tahir Kum'u aradım ben. Tahir Kum böyle bir haber yapmıştı. Tahir bunu da sen nereden çıkardın? Ben sordum. Sonra Belçika'yı aradım. Belçika'daki bir yetkiliyle konuştum. Başkanım ve Mecnun Yakmaz'ın olmadığını söylediler dedi. Deyince Tahir sormuştur birine mutlaka. Doğrulatmıştır diye düşündüm ama anladığım kadarıyla ya sabaha karşı gitmiş ya sabah uçağıyla gelmişler. Özel uçakla gitmişler.
1: Olabilir. Ben çünkü dün sorduğumda, dün akşam sorduğumda gitmemişti. Doğrudan Mecnun Yakmaz gitmemiş. O zaman sabah gittiler.
3: Abi bana sabahleyin arayıp bir sürü insan şeyi sordu. Bunların acaba federasyon başkanına yurt dışı çıkış yasağı konulmuş mudur falan filan gibi şeyler söylediler. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Yani bunun için önce gözaltına alınması lazım. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilmesi lazım. Mahkemeden alacağı karara göre, adli kontrol kararına göre böyle şeyler çıkabilir. Mahkeme kararı olmadan bunların olma ihtimali yok. Yani günün sonunda bir tedirginlik hakim orada ama şu anda mevzileri bırakmıyorlar ve aynı şekilde aynı kararlılıkla devam ediyorlar. Ha, bana da bu kadarı pes dedirtiyor açıkçası.
0: Düzeltme yapayım hukuken yani yurt dışına çıkış yasağını mahkemeye gerek olmadan da savcılık tedbiren koyabiliyor. Onu yani bir teknik olarak söyleyeyim çünkü.
1: Zaten o soruşturma yapıldığının
0: yani o bir göstergesi
1: olur. Kanıtı zaten.
0: Yani o hani onunla ilgili bir soruşturma vardır. O soruşturma sebebiyle savcılık yurt dışına çıkış yasağı koymuştur. Belki kendisinin bile haberi olmayabilir bundan. Yani öyle bir durum
1: tabii,
0: da olabilir.
1: Havaalanına gidiyorsun. Hayır, deniyor ki durum, yasak var.
0: Bu durum sebebiyle söylemiyorum. Tabii. Yani genel bir teknik olarak söylüyorum.
1: O zaman sabah gittiler. Benim algıladığım onu o. Bilmiyorum. O zaman sabah gittiler.
2: Sabah akşamından ziyade ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi dünden beri bir sürü ses kaydı çıktı, yazışmalar çıktı. Hani biz mobbinge de yani atıyorum Yasin Kolun istediği hakemin atanmasına da artık gözlerimizle şahit olduk. Bu kadar şeyden sonra bu MHK ile devam etmek nasıl olabiliyor peki sence?
3: Ya bu MHK'yi zaten getiren devam da edebilir ama şunu da söyleyeyim sana. Mesela bundan 2-3 gün önce bizim de çalışma arkadaşımız Bünyamin Gezer'e Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı için teklif yapmışlar. Mesela ben bunu Bünyamin'e şey yapamadım, doğrulatamadım ama ben doğru olduğuna eminim bu şeyin.
0: İbrahim şimdi, abi Bünyamin Hoca'yı normalde hani
3: hem
0: ben
3: bir yandan
0: Bünyamin Hoca'ya çok kolay ulaşırdım. Muhtemelen bunu soracağım için kendisine ulaşamadım. Yani 3-4 kez aradım arka arkaya.
1: Ben de Kuddusu Müftüoğlu'nu aradım. Onun da adı geçiyor. O da telefonu açmadı. Geride dönmedi.
2: Bu arada bir izleyicimiz yazmış Gökhan Durmaz. Hacı Osmanoğlu ve Mecnun Bey 2 saat önce Van der Valk Oteli'ndeydi. İsterseniz pusuda bekleyip foto çekeyim sizin için diye. Hani demek ki Belçika'dalar.
1: O zaman sabah gittiler.
2: Bu gerçek bir mesaj bilmiyor mu?
3: Çok isteriz baba, çok isteriz ya.
2: Fotoğraf değil mi? İsteriz baba.
3: Babacığım şey yapar mısın hemen söyle. İsteriz, isteriz, isteriz. Hatta video bile isteriz. Hatta röportaj yapsın.
2: Gökhan Durmaz Bey'e ben bir ulaşmaya çalışayım.
3: Tamam.
1: Orada dikkat çeken nokta, İbo abi orayı biraz daha açmanı rica edeceğim. mahkemeden eğer, daha doğrusu savcılık sonrası Ferhat Gündoğdu serbest bırakılırsa görevine devam ediyor noktasında federasyon. Doğru mu anlıyorum abi?
4: Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu bir kere KC'yi de ona göre yazsınlar. Şimdi 3-4 tane manşeti bir anda söylediğimiz için bir ağızda tam anlaşılmamış olabilir. Bunları başlık başlık verip onların üzerine tartışalım isterseniz. Şimdi 3 gün evvel yani bence

0: de en geç diyelim. Bence gözaltından sonra olduğunu düşünüyorum. Arıyorsun TRT'nin yorumcusu olan, ben dürüstlüğüne %100 herkesin kefil olacağını bildiğim Bünyamin Gezer'e, babacığım sen MHG başkanı olur musun teklifini yapıyorsun. Bünyamin Gezer de kabul etmiyor bildiğim kadarıyla.
1: Yemin
0: Şimdi
1: Hoca
0: mesela bunu
1: teyit etti
0: yapalım.
1: İbrahim abi.
0: Bünyamin Gezer, MHK başkan teklif ediyorsa eğer, zaten Ferhat Gündoğdu'dan da umudu kesmiş olabilirler. Yani bu çok şey değil mi?
1: İbrahim
0: Düz
1: abi
0: mantık değil mi?
1: Bünyamin Hoca'ya sordum ben, yayındaymış ben aradığımda. Şimdi mesaj atmış bana. Hocam teklif edildi mi 2 gün önce diye. Evet dedi, doğruladı yani. Senin az önce Bünyamin Gezer'e Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı teklif edildi haberin kaynağından Bünyamin Gezer tarafından az önce doğrulandı. Bunu net olarak söyledim.
0: Ya baba, ben zaten Bünyamin bana mesaj attığı için bu kadar rahat söyledim. Ben Bünyamin'i şeyin altına bırakmayalım diye Bünyamin'i doğrulatmadım falan diyordum. İyi oldu senin patlattın bizi şu anda.
2: Çok
0: Ben
2: samimi bir
0: baba
2: adamdı.
0: %100 emin olmadan ekrana çıkar söyler miyim ya? Şimdi Bünyamin Gezer'e Meğerdip Kezekem Komitesi Başkanlığı teklifi yapıldığının bilinmesi şu demektir. Ferhat Gündoğdu veleddeli namin. Artık Ferhat Gündoğdu diye birisi kalmamıştır Türk futbolunda. Sana söyleyeyim. Çıksa da çıkmasa da, kalsa da kalmasa da, çıksa basın toplantısı yaparak bütün Türk hakemliğini düzeltmiştim, bana madalya verdiler içeride dese de, bence Ferhat Gündoğdu diye bir şey kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Abi şu Galatasaray Beşiktaş maçından evvel Yasin Kol'la yaptığı yazışma nedir ya? İnsan utanır ya. İnsan bu sokağa
1: Bir şey
0: çıkamaz biliyor
1: kaldı
0: musun?
1: mı? İbrahim
0: Benim
1: abi oraya
0: başıma böyle bir
1: geliriz.
0: şey gelse sokağa çıkamam ya.
1: İbrahim abi oraya geliriz de. Şimdi doğru, ben de sana %100 katılıyorum. MHK diye bir şey kalmadı. Yani
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler. Uzun bir aranın ardından mutlu günler. Bir izin mevzu vardı. İzin konusu vardı. Hallettik geldik. Öyle mi söyleyelim? Böyle mi denir? Böyle densin. İzin mevzusu vardı. Çıkmamız gereken, gidip gelmemiz gereken, çok biriken, artık bu kadar da birikmesin denilen bir izin durumuydu. Hemen böyle kaşla göz arasında, değil mi? Öyle hemen hızlıca geçti gitti. Geldik. Geldik mikrofonu özledik. Geldik sizleri özledik. Geldik 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin demeyi özledik ve mesajlarınızı gönderin efendim. Bir paranteze daha başlattık. Ama bir izin mevzu ki o süreçten bahsettim ya, bir izin çıktık, neler oldu neler. Yani hepimiz birleşsek, hepimiz bir el ele versek, bunu istesek, imza toplasak, tıpkı Büyük Ekşi döneminde gibi, Büyük Ekşi dönemindeki gibi, hatırlayın lütfen. TFF başkanlığından istifasının istenmesi konusu. Aynı şekilde MHK dokunulmaz, MHK öyle olmaz, MHK şöyledir böyledir denirken, yani hani ne ara gider, kim dokunabilir denirken, bunlar konuşulurken böyle bir haftayı başlatmış olduk ve silsile halinde de devam ediyor. Ben çok böyle haberin bayat kısmından alıp sizi tazeye doğru götürmekten ziyade küçük bir öyle özet geçmiş olayım. Özet yaptıktan sonra tekrardan devam edeyim buradan. Zira benim anlattıklarımın üzerine neler neler yaşandı. MHK başkanına dokunulmasından bahsediyoruz tabii ki. Tabii bunu bir tarafta Serdal Adalı'ya yoranlar, Beşiktaş'ta editleyip açıklamaları paylaşanlar sosyal medyada, işte MHK Başkanı ile alakalı son sözlerini, diğer tarafta yıllar önceye dönerim ben, Ali Koç'un dedikleri öne çıkar bakın diyenler, bir diğer tarafta bugün özelinde herhangi bir kulüpten bir yöneticinin açıklamalarını, bir teknik direktörün açıklamalarını hakem konusunda öne çıkartanlar, işte Okan Buruk'tan tutun İsmail Kartal'a, Yıldırım'a, hep bir yerlere çekmeye çalışanlar da tabii aramızda var, yok değil. Benim başkanım konuştu da böyle oldu, benim yöneticim zamanında demişti zatenler, çok konuşuluyor. Öyle bir haftanın içerisindeyiz ama Türk futbolu için hayırlı olması beklenen

0: hayırlı olmasını istediğimiz bir neticesi olsun bu olayların efendim. Onu aktaralım. Peki Montella'nın istifa etmesi gerekiyor mu? Etmemesi doğru bir karar mı milli takım tarafına baktığımda? Diğer tarafta TFF Başkanı'nın istifası beklenir mi? Sizler ne düşünürsünüz? 0212 273 10. Bunun yanında bahis operasyonunda son gelişmeler neler? Tüm bunları konuşmak gerekir. Tüm bunlara bakmak gerekir. Bir diğer tarafta tabii Yasin Kol gözaltına alındı. Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi bazı şeylerden bahsediliyor. Aman aman neler bunlar. Bir diğer tarafa bakıyorum. Bu iş nereye gidiyor sorusu aklıma geliyor. Hedefte kim var sorusu aklıma geliyor. Ferhat Gündoğdu'ya ait, Sızan ses kayıtları bize ne anlatıyor, sorgulatıyor bana. Bunları düşündürüyor bana. Ve tabii herkesin aklındaki sorular. Bu bir milli araya denk gelen operasyon ama devam eder ve silsile uzarsa ligler etkilenir mi? Umarız etkilenmez. Öyle olacağını da sanmıyorum ama sizlerden gelen sorular, mesajlar. Mesela ilk bu çarptı gözüme. Ligler ertelenecek mi? Hoş geldin kardeşim yazmış Nihat Bey. Mesajını bizlerle paylaşmış. Aynı zamanda tabii liglerin tesciliyle alakalı da beklentisi olan taraftarlar, camialar yok değil. Günlerdir konuşulanlar. Benim özetim böyleydi. Ben uzaktan böyle gördüm. Uzaktan dediğime bakmayın. Bir gazeteci ne kadar uzak olsa da, ne kadar izne çıktım diye girse de yayına, her gün takip ediyor. Çünkü bir rutin oluşmuş. Çünkü bir detay oluşmuş. O süreç içerisinde de bu detaycılık, bu rutin devam etti. Hatta öyle ki yeri geldi. Bazı yayınları dinlerken yayınlara bağlanmamak, yayınlara bağlanmak için, iletişime geçmemek için kendimi zor tuttuğum oluyordu. Yani. Onu da aktaralım. Hızlıca devam ediyoruz. Başlıyoruz. Serkan Çetiner'le gireceğiz yayına. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk'in. Yayınlar geçmiş tatil günlerinde andık önceden. Evet. Sana da dinlenmiş olman ümidiyle hoş geldin diyoruz.
0: Teşekkür ediyorum abi. Bu gündem böyle olduğu sürece bizler dinlenmeyi düşünmeyiz. Öyle bir gündem, öyle bir haber değeri, öyle bir baktığında gündem başlıklarını oluşturabildiğin, yazabildiğin sayfa açıldı ki bu hafta. Gel gelelim, nereden konuşursak konuşalım, bize saatlerin, günlerin yetmeyeceği, programların yetmeyeceği zamanlardayız. Onu aktaralım, o şekilde aktaralım her şeyden önce. Her alandan böyle kokular geliyor demiş. Olacak iş değil Türk futbolunda bu iş demiş dinleyicimiz. Bir farklı dinleyicimiz, Galatasaray'ın seri şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda hep TFF MHK nedense şaibeli demiş. Ali Koç ve Acun Bey yaptığı, yapı dediği zamanlar dalga geçenler, o spor basınındakiler şimdi utanırlar mı acaba demiş. Ali Koç'un yapı demesi değil, Sayın Ali Koç ve yönetiminin bir teknik direktöre yapı diyerek, Mourinho'ya, onu başa getirerek ve o başa getirdikten sonra da başarısızlıklarını yapı diye örtmesini görmelerine rağmen ses edememeleri problemdi mesela benim nazarımda. Ya da konuyu oraya bağlıyorsa dinleyicimiz, şöyle yaklaşayım. Bir problem sadece hakemde değilse de, takımda problem varsa da onu hakeme yıkmak, buna o kadar alışmak ki bu söyleme, camia olarak sorgulamamak, her defasında yapı, her defasında hakem demek kısmına bir itiraz. Hala var benim orada itirazım mesela. Serkan Çetiner, bununla başlayalım mesela. Ne dersin? Böyle okuyanlar var.
1: Valla onlara da gün doğdu yani. Hani şu anda Ferhat Gündoğdu'nun bu MHK'nin başkanının gerçekte Yasin Kol olduğunu öğrendiğimiz şu dakikalarda işte bazı başarısızlıkları ya da başarıları buna mal eden birçok kesim var. Bu da tabii yani herkes bunu düşünebilir. Ama ben yani Yasin Kol'dan hangi tarafın mutlu olduğunu ben hatırlamıyorum yani. Hani ne Beşiktaşlılar Yasin Kol'un yönettiği maçları seviyordu, ne Galatasaraylılar, ne Trabzonlar, ne de Fenerliler. Yani hani Fenerbahçe'de bir kısım yorumcuların Yasin Kol güzellemesi yaptığının haricinde kimsenin mutlu olmadığı, eksiğinin çok olduğu, maçı okuyabilecek kabiliyetinin olmadığı, birçok eksikliğine rağmen her maça verildiği, yani TFF Başkanı'nın tarafından da çok tutulduğu alaylı bir arkadaşımızdı. Ben daha çok bahis oynayıp yani bahis oynamasına tutuldum. Yani hani bir hakemin aktif hakemin bahis oynaması ve ortalığın ya bu kadar işte aktif futbolcular cezaevine giriyor, başka bir sürü hoca çalışan yani ikincilik altları komple sürekli gözaltına alınıyorken bu cesareti nereden bulduğunda

0: ayrıca yani tebrik etmek lazım. Yani bu çok cesaret verici bir durum yani. Hani çünkü korkusu da yok. Ama durum çok trajik yani. Hani ya tuz koktu derler yani. Yani artık Türk futbolunun bu liyakatsız gidişi tamamen artık ne keyif veriyor, ne şey yapabiliyor. Zaten hakemlerimizin bu liyakatsız atamalardan kaynaklı maçların izlenmeyecek kadar fahiş hatalarla dolu olduğu, artık taraftarın da seyir zevkinin bozulduğu bir dönemdi. Bunun artık yani Adalet Bakanı'nın operasyonuyla harekete geçmeleri, hele hele eskiden bilirsin sezon bitsin de öyle yapılır gibi şeyler vardı. Ne kadar artık.
1: Şimdi de o yüzden hatırlattım varsa, ya bir milli araya denk gelmesi ve birleştirilen bir milli ara. Çok uzun bir milli ara. Evet. Yeri geliyor artık bu kadar uzun devre arasına gitmiyoruz. Özledik de o devre aralarını mesela, uzun kamp dönemlerini. Oraya gitmiyoruz ya. Onu sorguladık. Sorgulamadık mı ilk etapta? Şimdi buraya denk yani getirilen evet, bir operasyon esasında. Zamanlaması yani da hazırlıklı.
0: Evet. Ya bir kere zaten milli takım arasının bu kadar uzun olması da çok saçma. O zaman yani
1: iki milli takım arası birleştiriliyor gibi bir şey vardı. O bu milli ara için mi, bir sonraki için mi, onu bilmiyorum ama.
0: Ya da bizim milli takım çok başarısız olduğu için biz mi acaba bu zamanın hemen bir an önce bitmesini istiyoruz? Belki de öyle bir şey var. Yani milli takımın tadı yok. Bari lig maçlarını izleyelim, kendi tuttuğumuz takımların maçlarını izleyelim diyoruz. O da yok. Öyle olunca resmen böyle bir şey oldu yani. Hani gündem boşta kaldı. Sağ olsunlar bizim ülkemiz dolandırıcısı ve işte şike hikayeleriyle dolu olduğu için yani bizim gündemi bunlarla doldurdular. Yani boş bir gündem geçmedi. Yani mesela Norveçlilerin gündemiyle Türklerin gündemi, herhalde Norveçliler şaşa kalırdı yani. Hani bitmiyor çünkü. Yani bugün yatacağız, yarın kalkacağız, başka bir gündemle uyanacağız. O yüzden inanılmaz bir seyir akışı var yani bu anlamda. Yarışıyoruz birbirimizle. Mesela ahbapla yatıyoruz, fonla kalkıyoruz. Fonla yatıyoruz, TFF'nin bu skandallarıyla uyanıyoruz. Allah korusun yani, yarın daha ne kadar kötü olabilir dediğimiz her şeyin başımıza geldiği bir dönem yaşıyoruz yani.
1: Evet, evet. Şöyle Serkan Çetiner, bir az sonra bir soru soracağım. O soru içinde şöyle gerekli altyapıyı oluşturmaya çalışıyorum. Emre Tilev Türk futbolu hakkında çok net girdi yayına. O sabah dinlediğimde sabah saat 6.58'de 7'de. Bunu hatırlıyorum. Bunun yanında merak ettiğim, sen tabii dolandırıcılar dedin ya, senin de orada fon tarafında yaşanan bir krizde, iki kriz yaşandı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunların birinde yaşanan bir krizde hemen hızlıca orada bir müdahalem oldu, bir dakika yayınla ilgili. Evet, yaşanan yani bir krizde bir problemin bir şey vardı.
0: Mesela bu hikayede
1: ona ilişkin oluyor. Sen kurtarabildin mi kendini diye sorayım Serkan Çetin.
0: Yok, hiçbir şey.
1: Yayınla ilgili bir problem yaşadım da onu düzeltmeye çalıştım, özür dilerim. Evet.
0: Ya benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Bu kadar hikayenin içinde başarısızlık oluyor, bu kadar olay oluyor ve bir tane istifa yok ya. Bir kişi de ya evet ben batırdım deyip istifa etmiyor. Bugün ya genel hayatımızın içindeki sorun bu bence yani. Hani bak dolandırılma da yaşarsın. Mesela biz 90'larda da İSKİ skandalı, Civan Gate'ler abi hepsinde bir şeyler oluyordu, anladın mı? O gitti ülkede. Yani şöyle bir markette bir hırsızı yakaladığın zaman bir suratı kızarırdı, utanırdı. Ya bizde artık o yok abi yani. Yani yakalanmışsın ya da bırak da artık. Değil mi yani, bir efekt bekliyorsun. Özür bıraktım artık ben. Yani yapabildiğin bir şey, yani bir şey yaparken yakalandın. Ya bir istifa et be adam. Yani bırak artık yani. Bak bunun hiçbir anlamda bu bir şey yok yani. Hani bizim ülkemizde temel sorun bu oldu artık yani. Hani eskiden utanç vardı, şimdi utanç da yok abi. Niye? Çünkü çok param varsa beyefendi diyorlar yani. Çok param varsa bunları kapatabiliyorsun. Bir yayın yasağı, bir şey getiriyorsun, bitiriyorsun ama yani gelinen nokta ya inanılmaz çürümüş bir yapı yani. Bundan, bu işlerden nasıl bir güzellik ortaya çıkacak? Nasıl bir başarı ortaya çıkacak? Hayatımızın her kafamızı çevirdiğimiz yerde bir şey var yani, kötülük var yani. Bu kadar kötülüğün olduğu bir ülkede nasıl bir güzellik olacak ki yani? Eğitime giriyorsun. Yani

0: bu çocuklar nasıl yetişecekler? Ben bundan hangi bireyi örnek alacaklar? Var mı yani bu hayatımızın yani şu anki gündem medyada bir çocuğun yetiştiği ortamda örnek alabileceği bir şey var mı? Ya da biz bunları gösterebiliyor muyuz yani? Bir Aziz Sancar'ı gösterebiliyor muyuz yani? Konuşamıyorsun bile yani. Niye bir tane Aziz Sancar var mesela? Niye ondan sonra gidenlerin yerine yenileri gelmiyor mesela? İlber Ortaylı niye gelmeyecek? Gelebilir mi bu ortamda bir tane İlber Ortaylı? Gelemeyecek yani. Niye? Çünkü biz konuştuğumuz gündeme gelen insanları, yani çocuklar da bizi dinleyerekten örnek alacaklar. Ve bu yetişme ortamında ha diyecek. Ben diyecek işte hakem olabilmem için, iyi bir hakem bile olabilmem için benim birilerini tanıyor olmam gerekiyor. Zaten birilerinin tanıyıp birilerine biat ettiğin zaman da orada hakem bile kendin atıyorsun yani. Hakemi hakem atar mı abi? Hakemi hakem atıyormuş ya. Hakem yani tavsiyesiyle yani yıllarca uyuttular ya bizi mesela.
1: Yani kimi alalım gibi mesela ya, değil mi?
0: Nasıl?
1: Kimi alalım gibi yazışmalardan yola yani çıkarak yapalım, da. Şu, şu yani daha iyi olur, o daha iyi olur. Tamamen orada bir arkadaşla...
0: Ya yapay
1: bir...
0: zeka dediğimiz Yasin Koyun'un zekasıymış abi. Kimi ne yiyorsunuz?
1: Yıllarca bunu eleştiren, yıllarca bunu eleştiren Fırat Aydınus gibi isimleri de çok umursamadılar ve oradan aforoz ettiler. Yani işte
0: Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ötekileştirdiler. Niye yok arkadaş?
1: Tugay Kağan Limonoğlu Zira.
0: Evet ama niyetleri iyiydi adamların yani.
1: Evet.
0: Bu öyle değildi yani.
1: Ya Cüneyt Çakır kısmında ben çok bir şey bilmiyorum. O yüzden onu ekleyemem örneklerimin arasına. Sen ekledin yani, ayrı konu Çakır, da. Ben hakemliği ile ilgili de çok fazla bir şey söyleyemem şimdi Cüneyt Çakır'ın sana.
0: Ya şimdi bak. Şimdi,
1: söyleyebilecek Cüneyt tarafta Çakır, değilim. Yine ayrışırız orada Serkan Çetin.
0: Sen şimdi bunu konuşuyorken Cüneyt Çakır, bir hakemin geldiği en yüksek seviye Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç değil mi?
1: Tamam.
0: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bir Türk gördük mü abi? Bırak Şampiyonlar Ligi'ni. Şampiyonlar Ligi'nde bir hakem gördük mü? Görmedik. 48 takımlı Dünya Kupası'nda Haiti ile hakem gördük, Türk hakem görmedik. Sence sorun bu mu yani? Hani ben bu yani kafadaki bu tilkilerin, bu kafadaki örümcek ağlarının karşılığı olarak bunları görüyorsun işte. Yani senin Edirne'yi geçemiyor hakemlerin yani. Ama Cüneyt Çakır döneminde vardı abi, adam gidiyordu. Senin liginde sana göre maç yönettiğinden dolayı böyle söylüyorsun. Ama bu sistem bu adamı zaten aforoz etti. Bu adam bu sistemde barınmak için böyle maç yönetiyormuş. Şimdi gördüğüm senaryoda bu adam gittikten sonra daha iyi mi oldu? Olmadı. Daha kötü oldu. Yani anlatabildim mi? Bu adam da yurt dışında iş buluyor. Berkciğim şimdi işini iyi yaparsan yurt dışında iş bulursun. Bakalım Yasin Kol ne yapacak? Nerede iş bulacak? Ya da Ferhat Gündoğdu ya da TFF başkanının hangi alanda bir başkanlık yapacağını çok merak ediyorum. Yapabilecek mi? Avrupa'da bir tane takımın böyle bir başkanı var mıdır mesela? Yoktur. İstifa var mı? O da yok. Kim konuşuyor? Biz konuşuyoruz. Körler sağırlar, birbirini ağırlar yani. Biz ne kadar konuşursak konuşalım. Bir tane istifa olmaz mı arkadaş? Yani hayatın her döneminde böyle bir sürü skandal var ama bir tane istifa yok. İstifa edin kardeşim ya. İstifa edin ya. Bırakın da arkadan gelenleri biz de diyelim ki bu ülkede bir şeyler iyi çalışıyor hala. Liyakat var diyelim ama hiçbiri yok. Yani hiçbir şey yok. Anca gözaltına alınıyor. Gözaltına alınıyor, çıkıyor sonra. Ceza veriyorlar. %12 ay ceza yiyorsun. 6 aya düşüyor. Birilerini tanıyorsun diye. Ya bu kadar basit bir ülkede yaşıyoruz. Ya Ahbap Çavuş ilişkisiyle dönen bir düzen var yani. Bu düzenin değişmesi lazım.
1: Selamberk bence televizyon gazete. Selamberk bence televizyon gazete, dijital futbol, futbolcu, hakem, TFF, MHK hepsinde topluca temizlemek şart demiş. Temizlik şart demiş.
0: Doğru,
1: Sivaslı İlhami Bey.
0: Ya bu olay çıktı. Şu olayı kökünden kazıman lazım. Ya TFF'nin dağılıp bir daha yeniden tertemiz bir TFF gelmesi lazım ya. Her şeyiyle, hakemleriyle, şeyiyle gitmesi lazım. Kirlenmiş abi, olmuyor yani. Zaten gemiyi yüzdüremiyorlardı bu arada. Yani bu olay çıkmasa da sorun vardı yani, gözüküyordu yani.
1: Demiş ki dinleyicimiz, çok rica ediyorum, 4 yıldır şampiyon olan Galatasaraylılar da hakemi eleştiriyordu, federasyonu eleştiriyordu diye yorum yapmayın artık demiş. Az önce ben böyle bir cümle kurdum, evet haklısınız. Kaldı ki Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı. Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı bu konuda haklı Serkan Çetiner. Ben bir şey diyemem. Yani son 4 yılda en az hata o tarafa yapılmıştır ama her defasında da Okan Buruk çıkıp konuşmuştur.
0: Kapı şuna mı çıkıyor? Hayır, kapı şuna mı çıkıyor? Yasin Kol sayesinde Galatasaray 4 yıldır şampiyon
1: oldu. Ben onu demiyorum. Ben onu demiyorum ama bir problem var.
0: E o zaman Yasin
1: Kol'u abi bir problem var diyorum orada.
0: Ama bir dakika.
1: Yani bir haksızlık var diyorum orada. Yok demiyorum.
0: Hayır, tamam. Bunu söyleyen arkadaşlarla konuşalım. Yasin Kol'un en çok puan kaybettiği maçlar hangi maçlar? Galatasaray ne kadar maç kazanmış? Fenerbahçe ne kadar maç kazanmış? Trabzon ne kadar maç kazanmış? Açın. En çok kart hangi takıma verilmiş? Hangi takıma verilmemiş? Yapmayın yani. Eğer Yasin Kol bizim pusulamışsa Galatasaray konusunda sınıfta kalır yani. Çünkü Yasin Kol'un en çok fayda sağladığı takım Galatasaray değil.
1: Bak, ben oradan yürümüyorum abi. Ben isimlerden, kurumlardan şu maçta da Yasin Kol vardı, Serkan Çetiner görüyor musun olayı diye demiyorum. Ben diyorum ki dinleyicimiz bana bir tepki veriyor burada. Diyor ki kardeşim lütfen diyor, Galatasaraylılar da hakemi eleştiriyordu. Fenerbahçeliler de eleştiriyordu. Herkes üzerine alındı gibi bir yorum yaptım ya, o yorumu yapma diyor. Çünkü Galatasaraylılar yorumunu yapma diyor. En az onlar dert yanar diyor. En az onlar dert yanmalı diyor. Haklı bence. Doğru bir yorum yapıyor bence. Ben ama şunu sana söylemiyorum. İşte Yasin Kol'u gördün mü? Bak şu maçta zaten öyleydi. Bak kesinleşti. Her şeyi o yönetiyormuş. Gördün mü Serkan Çetiner? Demiyorum. Ben orada değilim.
0: Zaten sana bunu, evet, seni bununla itham etmiyorum. Yani böyle düşünen, evet, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu işte takım taraftarlarına söz seniyorum. Yani eğer burada bu yapı bozukluğundan dolayı Galatasaray 4 sene şampiyon oldu diye bunu hani Galatasaray'ın üzerine yıkıyorsanız hata ediyorsunuz. Yani öyle bir durum. Ya Galatasaray TFF ile askıyı alan bu dönemde bir tane takım var, Galatasaray. TFF'nin bu dönemde bir takımı cephe kurdu, o da Galatasaray. Hatırlamıyor musunuz? 17 takım birleşiyor, Galatasaray'ı dışarıda bırakıyor. TFF ayak oyunudur bu futbol, kafa oyunu, masa oyunu değildir falan. Yani bunları unutmayın yani. Bunları aynı bu şu anki tartıştığımız TFF ile yaşadığı sorunlar. Bu sorunları da Galatasaray ile yaşadı. Yani Galatasaray madem bu kadar fayda sağlıyordu bu düzenden, niye bu adamları da istifaya çağırdı? Niye başka takımlar istifaya çağırmadı? Bunları da görün yani. Hani böyle bir durum var yani. Hani o yüzden ben hani burada A takım, B takım fayda sağladı, fayda sağlamadı noktasına girmiyorum. Futbolun doğruları var. Yapamıyorsun zaten. Beceremezsin de. Ben Osimhen'i almışım. 70 milyon, 80 milyon euro para vermişim. Beni Osimhen'i sahada oynayıp futbolunu daha kötü hakemlerle de engelleyemezsin. Durup dururken Osimhen'e de kırmızı kart veremeyeceğine göre. Anladın mı? Hani bir başarının temel sebepleri sadece hakem yönetimine bağlanamaz. Burada birçok konuşma yaptık.
1: Evet.
0: Yani. Dolayısıyla burada bizim anlatmak istediğimiz zaten atamalar. Hangi atamayı hakim? Bir hakemin hakem ataması sorun. Yani Juventus hakem atamasından dolayı küme düşürüldü. Juventus yöneticiler hakem atamalarını yapıyordu, seçiyordu. O yüzden küme düşürüldü. Olayın vahim noktası bu.
1: Bunlar Ahbap Çavuş ilişkisi diyor dinleyicimiz. Dinleyici mesajlarıyla gideceğiz çünkü bizden daha çok dolu dinleyicilerimiz var mesela. Doludan kastım, sen örneğin burada seviye yükseltiyorsun, biraz çıtayı yükseltip hemen sinirleniyorsun ya, yükseliyorsun ya Serkan Çetiner. O anlamda dinleyicilerimiz o kadar çok dert yanıyor ki birçok konu var değindikleri. Mesela sana hak verenler de var aynı zamanda. Bu mesajı Ahbap Çavuş ilişkisi mesajını attıktan sonra diğer mesajlara da şöyle hızlıca bakıyorum. Ağzına sağlık Serkan abi, ülkede maalesef böyle problemlerimiz var demiş. Abicim iyi yayınlar, saygılar abi. Bu Serkan Çetiner var ya, harbi diyorum hayran kaldım konuşmalarına. Daha gazeteciler varmış yani dedim Türkiye'de, şok oldum demiş. İstanbul'dan Hasan ben demiş. Serkan Çetiner yorumcu, bir gazeteci değil belki ama evet. Böyle de hayran kitlesini Radyo Gol'de edinen bir isim çok hızlı bir sürede.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: Osimhen'in boğaz sıkması kırmızı değil mi demiş mesela, bak oraya getirmiş konuyu biri.
0: Yani Osimhen'in boğaz sıkmasına kadar inersek maç detay detay, pozisyon pozisyon vardır boğazda sıkmış.
1: Ama sen kaşıyorsun abi şimdi yani orada konuları da Serkan Çetin.
0: Yok ben orada Osimhen örneğini yani şu an Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı oyuncusu olduğundan verdim örnek. Yoksa buna başka örnek de verebilirim, sana iyi vereyim madem öyle yani. Hani anlatmak istediğim konu zaten Galatasaray'ın...
1: Tamam, dinleyicilerimize en bariz örnek diye verdiler o örneği demek ki. Boğaz sıktı, neden, evet, kırmızı kart görmüyor diyorlar.
0: Ya tokat atana vermiyorlar arkadaş. Sıkanana ne versinler yani.
2: Peki.
0: Biz gördük, tokat attığını da gördük. Bu tokat yeterli değil diyeni de gördük. Kafa atanı gördük. Yani bunların hepsi total baktığın zaman zaten kötü hakemler. Yani senin seviyenin hakemleri değil. Şimdi Türkiye Süper Ligi'ni nereye koyarız biz? 6 koyamayız, 7'ye koyarız değil mi? Yani dünyada 7. ya da 8. iyiliklerden bir tanesi deriz. Ama hakem olarak ben söyleyeyim sana yani 40'a girmez yani.
1: Selamlar Berk, konuğunuza katılmıyorum. Galatasaray'la Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki olanlar danışıklı dövüşten ibaret.

0: Saygılar demiş Rüstem Bey.
1: Bir tane örneğini verebilirim. Dövüşe bir tane örnek verebilir mi? Mesela neyini gördü yani? Bu Galatasaray'ın bu seviyede nerede kayrıldığını gördü. Bir örnek versin. Ben başka bir şey demeyeceğim yani.
0: Tam tersi örnek ver desem de o kadar dolusundur Serkan Çetner. Bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'a bunu yaptılar, Galatasaray'a şunu yaptılar ya, dersin mesela. Ama sen de örnek vermezsin mesela. Tersi tarafta dinleyicimiz örnek verse de katılmazsın diye düşünüyorum.
1: Yo, ben bir sürü örnek veririm de yani burada çok Galatasaraylı olmak istemiyorum yani. Öyle görünmek istemiyorum. Bir sürü örnek var yani.
0: Yıllardır yapı yani dedik dalga geçtiniz diyor dinleyicimiz. Şimdi bir şeyler ortaya çıktı. Yok biz TFF istifaya davet ettik oldu demiş. Bırakın bu işleri demiş. Dinleyicimiz. Yapı deyince dalga geçilmiş yıllardır. Ona içerlemiş Umut Küçük.
1: Arkadaş, yapı diye dalga geçildi. Hala geçiyoruz yani. Yapı mı ortaya çıktı? Galatasaray'ın yapısı mıymış bu yani? Ne güzel yapı ya. Yani Galatasaray'ın yapısına bak. Yani Türkiye kupası, yani şampiyonluk kupasını getirmeyi tenezzül etmeyen bir TFF'yi Galatasaray'a mal ederek yani anca bu şey gibi yani günümüz FETÖ muhabbetine dönüyor yani. Hani var ya böyle bir şey yaptığın zaman, sıkıştığın zaman karşı tarafa ithamda bulunuyorsun ya, onun gibi bir şey.
0: Serkan Çetiner, dinleyicimiz Osimhen sorusunu sordu ya, ona niye kırmızı kart yok o zaman dedi ya. Ona verdiğin evet. Cevabı çok da beğenmemiş Murat Bey, diyor ki kazı çeviriyor ve yanmasını istemiyor demiş. Ya çevir kazı yanmasın diyor.
1: Ya
0: yani.
1: Ya bir pozitif. Tamam, ben o zaman şöyle diyeyim yani. Hani bak bunun için bak.
0: Hatta sana patolojik vakasın diyor mesela Serkan Çetiner, Murat Bey.
1: Valla bana yani tamam, ben haklı. Ben o zaman kötü bir şeyi söylüyorum. Osimhen örneğini veriyorum. Ben karşı taraf hangi takımlıymış arkadaş? Ben ona birçok maç çıkarayım. O da beni haklı çıkarsın o zaman yani. Hangi takımlı mesela? Fenerbahçeli.
0: Soralım.
1: O zaman söyleyelim yani. Fenerbahçeli ise bu Osterwolde'nin yapmış olduğu bir tane hareketi de demiyorum. Genel maç içindeki hareketlerinden 47 tane kırmızı kart çıkar. Şimdi ben Osterwolde ile girip Ferhat Gündoğdu'dan mı çıkayım yani? Yani Osimhen'in bir tane yaptığını Osterwolde'nin 47 tane, Skriniar'ın 60 tane kırmızı kart örneğini gösterebilirim. Her maç boy boy. Şimdi ben ne oluyor? Ne yaptık şimdi? Ben
0: pahalı diye kırmızı kart verilmeyecek mi diyor mesela bak dinleyicimiz. Çifte standart
1: pahalı
0: diyor.
1: Diye kırmızı kart verilecek diye bir şey mi söyledim ben yani? Konuyu bak, belki sen de çok iyi dinlenmişsin. Beni böyle yükseltecek mesajları bana böyle...
0: Farkında mısın? Hiç yorum yapmıyorum. Direkt dinleyici mesajları ile abi.
1: Direkt söylüyorsun yani. Serkan ama Çetin. Olay şeye dönüyor. Kıraathane sohbetine dönecek.
0: Peki.
1: Tutuyorum kendimi
0: abi
1: yani.
0: Döndürme. Hani aman yok. Abi. Serkan abi senin döndürdüğün o sohbetler... Sen döndüreceğim diyorsan hakikaten döndürürsün abi. Ama bir o kadar da dikkat ediyorsun döndürmeme. Dikkat et abi. Aman
1: yok,
0: dikkat.
1: Yok hani bu pozisyon gider.
0: Yaşadık yayında yani birkaç kez. Aynen öyle.
1: Yani. Yani şöyle söyleyeyim, hani Osimhen'e girmeyin arkadaş, bak yani Yasin
0: tamam,
1: koltuğu
0: bak orada zaten şurayı alın. Osimhen'e girmeyin arkadaş bak dedi ya, onun devamını düşünün yani, orada tutmasak Serkan Çetin'e bir şeyler diyecek. Deme abi
1: şöyle
0: aman.
1: Şöyle söyleyeyim yani, benim verdiğim örnek ne kadar arkadaşa dokunmuşsa şöyle söyleyeyim tamam. Arkadaşım.
0: Öyle
1: sen Osimhen'in Türkiye'ye gelip oynadığı futbolu görmeyip attığı boğaz sıkmasını görüyorsan sen hala futbolu zaten izleyebilecek kapasitede.
0: Oynadığı futbol boğaz sıkmasının üstünü kapatmamız gereken bir futbol mu? Konuşamadım Serkan Çetler, sözünü kesemediğim için.
1: Bak boğaz sıkmasını kapattığın bir şey değil. O maç içinde çok kısa bir sekans. Hatalı mı? Hatalı. Ama sen kalkıp Osimhen'i boğazını sıktı diye kaka edemezsin yani. Osimhen peki. Geldi ve dengeleri bozdu. Bu da sizin yani.
0: Çünkü Osimhen pahalı bir transfer diyorsun.
1: Pahalı bir transfer. Yalan mı?
0: Peki.
1: Peki iyi bir transfer. Var mı bir tane Osimhen? Bir örnek
0: yok.
1: Var mı?
0: Yok abi.
1: Osimhen geldi diye Galatasaray şampiyon oldu. Icardi geldi diye Galatasaray şampiyon oldu. Dengeleri peki. Bozdu bu isimler yani.
0: Mesajlara dönüyorum. Berk kankam hoş geldin adamsın demiş dinleyicimiz. Berk bol bol dinlenmişsin, Serkan Çetiner'i çıldırttınız demiş. Ben bir şey yapmadım, dinleyicilerimiz soruyor. Ben bir şey mi dedim Serkan Çetiner, sen söyle. Hoş geldin, bol bol gündeme geldiniz demiş. Hoş geldin, böyle bir gündeme gelmek hiç istemezdin. Neler hissediyorsun Sadullah demiş. Hoş geldin Berk hocam, dinleyiciler olarak beteriz. Bugün Çağatay Hoca'yla vedalaştık. Biz de veda ettik Çağatay abiye, Çağatay Hoca'ya. Ama bizlerle birlikte her daim. Ona da üzgünüz. 14-16 arasındaki yayınlara, 4 büyük günden programında artık Çağatay Çıtlak'ı göremeyecek olmamıza ayrıca üzünç olduğumuzu da hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. Bence Fenerbahçe Yasin Kolu gitmesin.

0: Gitmesinde üzülmüştü zaten demiş Kemal Bey. Bak böyle bakanlar da var. Sadece sana yazdıkları gibi Galatasaray tarafından bakıp orayı eleştirenler yok sadece. Haliyle taraftar taraftar gibi bakıyor. Peki
1: Bakmasınlar. Bu olaya.
0: Osimhen'i getiren sponsorlar için ne diyecekler demiş.
1: Al işte.
0: Abi selamlar. Geçen sezon hiç alakası yokken Süper Kupa'ya Fenerbahçe ve Samsunspor'u dahil edip Fenerbahçe Süper Kupa'yı aldığında TFF yöneticileri arasında seremonide kupayı ben vereceğim kavgası çıkmıştı. Bunu hatırlıyor musunuz demiş.
1: Bravo. Bak bu arkadaşın yazdığını da aynı şekilde bana demin yazan arkadaşa aynı soruyu soruyorum. Ne oldu? Körler sağırlar birbirini ağırlar. İşte, ahbap çavuş ilişkisi işte. Gerçek ahbap çavuş ilişkisi bu değil mi? Yani Fenerbahçe kupasını TFF'li yöneticiler kavga ederken Galatasaray'ın kupasını kargoyla gönderen, kuryeyle gönderen TFF'yi Galatasaray nasıl Galatasaray oluyor? Nasıl Galatasaray'a bağdaştırıyorlar? Ben de buna aklım yanıyor. Ama konunun bununla da alakası yok. Bu bizi bu tarafa çekiyor. Yani işi gene Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesine getirip aslında konuşmamız gerekeni de konuşamıyoruz. Niye? Çünkü ortada bir yönetsel sorun var yani.
0: Peki.
1: Adam yani biri bahis oynuyor. Bir hakem bahis oynuyor, hakem hataması yapıyor. Ben burada geliyorum, Osimhen'in boğaz sıkmasına indiriyorum konuyu. O da seviyeyi
0: Peki.
1: konuyudan
0: Serkan
1: uzaklaştırıyor.
0: Çetiner gelen mesaj adını yazmamış dinleyicimiz ama Sezgin peki yazmış. Özür dilerim Sezgin Bey. Adınızı sonradan gördüm. Samsun'dan yazıyor. Berk Efendi seni kınıyorum. Tarafsız bir programcı olduğunu zannederdim. Serkan kardeşimin de ağzına sağlık demiş. Bence Serkan Çetiner'i tarafsızlıktan dolayı kınamayıp Galatasaraylı olduğunun vurgusunu bas bas yapan bir Serkan Çetiner'i kınamayıp herhangi bir takım belirtmeyen, genel itibariyle belirtmekten kaçınan, belirtse de esiri olmaktan kaçınan bir gazeteci, kaldı ki gazeteci olduğum için bunu böyle esir olmaktan kaçınan şekliyle konuşabilirim. Bir yorumcunun takımı olmasında, takım tutmasında problem görmem, böyle bir anlayışım vardır. Bana tarafsız değil demek bence biraz böyle tezata getiriyor bizi ya. Yani Serkan Çetiner'in ağzına sağlık, seni kınıyorum, sen tarafsız değilsin demeniz ilginç geliyor. Bir Fenerbahçeli de sizin gibi düşünüyorsa katılacağım mesela. Teşekkür edeceğim size. Ne dersin Serkan Çetiner? Bize döndürdük konuyu. Konu ne ara bize geldi bu arada?
1: Ya.
0: Sordum sayma boş ver. Konu sana bana geldi Serkan Çetiner. Bizi tartışır hale
1: Yani.
0: getirdim bu durumu. Peki.
1: Ama sen de direkt şey yaptın yani hani arkadaşın klavyedeki direkt hızını bana yansıtınca biraz onunla böyle bir birebir diyaloğa girmişim gibi oldu. Bu tehlikeli bir durumdu ama o da yansıdı şu anda
0: Neydi?
1: konuya.
0: Tehlikeli olan kısmı neydi?
1: Yani işte dinleyen arkadaşımızla benim
0: Evet.
1: karşı karşıya gelmem yani anlatabildim mi?
0: Biraz öyle oldu
1: Orada
0: tabii.
1: onun dışına çıkıyor olmamız yani.
0: Serkan Bey'e sorar mısınız? Mbappe Türkiye'ye gelse istediğini boğazlayabilir mi demiş. Bak abi sana böyle mesajlar gelecek. Sen bununla anılacaksın artık. Ben söyleyeyim sana.
1: Ama Mbappe Türkiye'ye gelmez arkadaş. Mbappe Türkiye'ye gelmez. Konunun birbirini boğazlamayla da alakası yok yani. Anladın mı? Hani o zaman Skriniar'da Türkiye'ye geldi herkesi dirsek atabiliyor. Değil mi böyle? İyi mi? Bu seviye iyi mi?
0: Yeah. Devam ediyoruz. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin kardeşim demiş. Abi bugün bayram mı, bir şey mi kaçırıyorum Serkan Çetiner?
1: Bugün
0: Bayram yok herhangi bir. Hayırlı
1: bayram
0: bayramlar,
1: yok.
0: hayırlı
1: Tamam.
0: cumalar demiş. Yanlış yazmış herhalde. Peki. Üç kere
1: Tamam.
0: sorguladım kendimi çünkü. Bugün moralim bozuk demiş dinleyicimiz. Çağatay abinin ayrılmasından radyodan bahsetmiş. Aynı şekilde paylaşıyoruz. Ve diğer
1: Çağatay
0: tarafta.
1: abinin
0: Çağatay
1: gidişi o
0: Çıplak.
1: zaman bayağı üzmüş
0: Evet,
1: herkese.
0: tabii canım birçok mesaj geliyor o konuyla ilgili.
1: Niye gitti geri gelsin bu kadar sevgili
0: Gelecek
1: mahsenin.
0: neden gelmesin, neden gelecek olmasın diyelim. Farklı bir işi sebebiyle de Çağatay Çıtlak'ın ayrıldığını hatırlatmış olalım burada. Ama tabii yorum anlamında mesela gelecek kısmını öyle bağlayayım. Yorum anlamında tıpkı Serkan Çetiner'le konuştuğumuz gibi Çağatay Çıtlak Radyo Golf frekanslarında çok duyacaksınız. Bunu hatırlatalım. Bir Fenerbahçeli olarak arkadaş gibi düşünüyorum demiş. Tarafsız değilsin sen Berk demiş. Yani Galatasaray daha az çekti hakemlerden dedik diye tarafsız değilsine dönüyorsunuz. Üzerinizdeki Galatasaray formasıyla Vahit Bey ne diyeyim ki? Profil resminize Galatasaray, arka tarafta Ramspark var. Ben daha ne diyeyim ya?
1: Ya bence
0: Ne diyeyim
1: tarafsız
0: abi?
1: olmadığını söyledi rahatlayalım.
0: Ya
1: Bence
0: Fenerbahçeliyim ayrı konu ama ben Fenerbahçeliyim diye yanlışı yanlış doğruyu doğru göremez miyim? Böyle bir insan değil miyim mesela? Yani.
1: Doğru. Önemli olan da onu görmek değil peki, mi zaten?
0: Ya öyle tabii ama kendi yani benim bu, doğrum bana doğru
1: bu
0: abi.
1: Birazcık yani bu düşünce zaten karşındaki kişinin yani bu futbol anlamında da değil yani siyasi anlamda da olabilir. Ne kadar şey konuşmanı yani o karşındaki insanla konuşabilir olduğunu da gösteriyor yani. Evet. Hani burada karşıt fikirde de olabilirsin. Belki aynı takımda olup aynı takımı tutup başka konularda da karşı karşıya geldiğinde bunu aynı seviyede tartışabiliyor olman, konuşabiliyor konular, olman güzel şey.
0: Evet, bu konular aynı zamanda şöyledir ki Yücel Akçelik demiş ki bak mesela Fenerbahçelileri de etrafıma topladım. Ya böyledir yani bir taraf eleştirir diğer taraf farklı bakar. Selamünaleyküm Yücel, ben sizi severek dinliyorum. Haklısınız, bana bir tane 4 yılda Galatasaray'ın hangi maçı hakem hatasıyla bariz kaybettiğini söyleyin lütfen demiş. Kayıp etmek diyor bak, beraberlik de demiyor. Sen iyi ve iletişimi güzel insansın Berk kardeşim, kendini doğru ve kalpten ifade ediyorsun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ya bize dönen bir şey yok. Konuşuyoruz karşılıklı. Atışıyoruz, atıştığımız noktalar oluyor. Yasin Kol sadece kötü bir hakem değil demiş. Kötü bir insan demiş. Ya oralara girmeyin şimdi. Hakemliğini konuştuğun noktada kötü bir insan diyorsun. Ne kadar yakından tanıyorsun Yasin Kol'u?
1: Bak bence bir şey söyleyeyim. Yeni yapılanmada mesela şuna da dikkat etmeliler. Yani hatta işte gazeteci, yorumcu Uğur Melek'e de yeni TFF başkanı dayım deyip orada birkaç maddede sıralamış ki çok hoşuma gitti maddeleri okuyunca. Ama kim gelirse gelsin bu saatten sonra yani bu olay gider ve yeni yöneticiler, gençler gelirse bir kere şu yöneticilerin şu hakem ve TFF üzerindeki baskısını da son verilmeli. Yani bunun cezası şöyle olmamalı. 5 tane Galatasaraylı, 5 tane Fenerbahçeli icra kurumu oluyor. Cezayı kim veriyorsa oraya atayıp da kendi adamlarını koyup da oradan böyle maç bitiminde zehir zemberek açıklamalar yapıp 6 cezayı bir anda sildirip bu şekilde de gitmemeli. Yani burada da bir sorun var. Yani bir insanın bir saygı çerçevesinde eleştirebilirsin ama ortalığı da hani bu baskı oluşturacak, bu hakemlerin üzerinde baskı oluşturma olayına da bir son verilmesi gerekiyor. En azından bu liyakata uygun insanların da barınabilmesi için yani hani bu sistemin içinde kalabilmeleri için. Öbür türlü senin istediğin, onun istediği hakemlere böyle gebe kalırsın. Hikayenin evet. Sonunda böyle adliyelik olur yani.
0: Şimdi Emre Tile bugün çok farklı bir giriş yaptı sabah saatlerinde. Şimdi o anları hatırlatırım belki tekrar ama Sela dinen verildiği andan itibaren yarıda kesilmez. O yüzden hani tamamını tekrar dinleyip bir Sela da biz burada okumuş, dinlemiş oluruz Türk futbolu adına. O yüzden belki hatırlatamıyorum o sebeple dinen çok uygun olmayacağını düşündüğümden dolayı. Orada ya da öyle olduğunu bildiğimden dolayı diyeyim. Benim düşüncemle de bir şey değil o. Yani benim düşünceme bağlı bir şey de değil o mesela. Öyledir. Yarıda kesmemek gerekir. O yüzden bir kısmını hatırlatalım. Hadi sabah şöyleydi Emre Tilev'in girişi demeyeyim. Şöyle özetleyeyim Serkan Çetner. Sela okundu Emre Tilev'in programının başında ve Türk futbolunun selası dedi Emre Tilev. Böyle girdi. Bu kadar net bakan tarafta mısın bu olaylara ilişkin, yoksa sen bunun da gelip geçici, diğer operasyonlardan çok da farkı olan bir operasyon olmadığını düşünen tarafta mısın Serkan Çetner? Biraz daha böyle net sorulara doğru döneyim dinleyici mesajlarımızı okumuş olduktan sonra.
1: Ya biz toplum olarak zaten bazı konularda tepkisiz kalabildiğimiz için, kaldığımız ve kalacağımız için ben bu olayın 1-2 ay sonra zaten istifa da yok dikkat ettiysen. Yani şu görüntü şu ki TFF başkanı yeni bir MHK başkanı bulacak. Oraya birini atayacak. O atanan insanla da sonuna kadar gidecekler. Yani görev sürelerinin sonuna kadar gidecekler. 1-2 ay sonra zaten. 1-2 ay bile değil. Bir hafta sonra ligler başlar. Bunlar unutulur yani.
0: Bence liglere ilişkin bu tescil olayı ve aynı zamanda ertelenme durumunun söz konusu dahi olmayacağını düşünen taraftayım. Bunlar sadece konuşulan ya da sorulan, merak edilen şeyler olarak kalacak. Kaldı ki bence ertelenmemeli de. Ya neler gördü bu lig? Nereye erteliyorsunuz abi? Neyden bahsediyorsunuz?
1: Ya ertelenir.
0: Hiçbir şeye saçma demem ama buna derim yani. Olmamalı, konuşulmamalı abi. Niye erteliyorsun şu an?
1: İtalya'da olsa ertelenirdi, İspanya'da olsa ertelenirdi ama Türkiye'de ertelenmez. Türkiye'de çünkü bu tarz rezilliklerin karşılığı çabuk unutan bir toplumuz, sıcağı sıcağına hareket edip ondan sonra da unutuyoruz. Yani neyi unutmadık ki abi bu ülkede? Yani o yüzden bu da unutulacak, üzeri kapanacak. Başka bir gündemle bugün de mi unutacağımız bir şey olacak yani.

0: Dedim ya, o program başında söyledim yani. Hani işte depremzedelerin paralarına çöken bir hikayeyi konuşuyorduk 10 gün önce. Bir hafta önce başka bir fonzedeler. Bugün de hakemzedeler. Yarın depremzedeler. İşte gidecek, böyle gidecek yani. Unutacağız yani. Bu iş böyle yani. O yüzden ne lig dediğin gibi iptal olur, ne ligler ertelenir. Hiçbir şey olmaz abi. Biz çünkü rezilliklere alıştık. Ya yani bir de utanmıyoruz abi. Bir de böyle bir şey var yani. Kim utanıyor abi şu anda? Bu olayın kahramanlarının bir tanesinin utangaç bir şeyini gördün mü? Arkadaşlar ben beceremedim, istifa ediyorum diyeni gördük mü? Yok, görmedik yani. O yüzden bu iş böyle gider. Bu işlerde nasıl düzelir onu da bilmiyorum yani. Hakikaten çok karamsar bir kafadayım yani bu konuda.
1: Kafamız dağılsın diye izlediğimiz futbol ne hale gelmiş demiş Özer Bey'in
0: çok
1: mesajı.
0: Çok katılıyorum ya. Ya kafanı dağıtmak istediğin bir şeyde bile için kararıyor abi ya. Ne yapacak bu insanlar
1: ama
0: ya?
1: Ama biz de biraz akıllanmalıyız futbol izleyicileri, futbol severler olarak. Niye biliyor musun? Kafam dağılsın diye izlediğim bir futbol beni hapsediyor abi. Ben dinleyicilerin gözüyle, kendi gözümle hepimize bir futbol sever camiası olarak genele bakıp genelde zaman zaman benim de o hataya, hepimizin o hataya parça parça düştüğü o kısma bakıyorum ya. Ya teknik direktörün bakış açısını o kadar çabuk satın alma kardeşim. Hakeme o kadar çabuk yüklenme. Ya da bir yöneticinin bakış açısını o kadar çabuk satın alma. Şu X takımın taraftarları bizi bu hale getirdi. Biz aslında şunu yapıyorduk ya da şu hakem bunu böyle yaptı. Biz aslında böyleydik kısmını bu kadar çabuk satın alma. Her ne kadar bugün hakemler üzerinden okunan bir gündem olsa da, onlar içeride olsa da, en zayıf halka hakemler üzerinde olmuş olsa da, bak oradan bahsediyorum. En zayıf oldukları günlerde bile bunu söylüyorum bugün. Her şeyi satın alma çok çabuk kolay. Ben dahil, hepimiz dahil çok çabuk satın alıyoruz ve bunu sizin dediğiniz gibi kafamız dağılsın diye izlediğimiz futbolda yapıyoruz. Bizi futbol oraya götürüyor ki yeri geliyor gündemi göremiyorsun. Hayatın içinde aa böyle bir şey mi olmuş, bak şurada da şu gelişme olmuş ülkemde ya da burada da bu yapılmış, bunu görmemiştim, ne ara unuttuk, bunu der hale geliyorsun bir futbol sever olarak. Bu kadar da satın alma oraları. Bu kadar da oralara gitme, bu kadar da oralara talip olma. Biraz da farklı noktadan yaklaş, biraz da farklı noktadan bakmaya çalış. Seni böyle bir şey olduğunda en yakın arkadaşını telefonla arayıp ya da bir yayında en uyuz olduğun yayıncıyı, yorumcuyu mesajla sıkıştırıp gördün mü yapı diyordun ne oldu öyle, gördün mü yapı demiyordun ne oldu öyle yazacak kadar satın almasına izin verme bu futbolun. Çünkü sadece burada değil farklı bir yerde de seni aynı bakış açısıyla tek düze düşündürür, tek düze götürür diye düşünüyorum. Serkan Çetiner yine dolu olduğum noktadan geldi, oraya bağladım, oradan yürüdük biraz. Yanlış mı yaptık bilmiyorum.
0: Evet. Yo, doğru yaptın ya. Yani doğru söylüyorsun. Yani ya abi çok toplum bilincini kaybettiğimiz için bazı şeylere gerekli tepkiyi veremiyoruz. En azından topluca veremiyoruz. Dolayısıyla topluca bir tepki veremediğin hiçbir ortamda sesini duyuramazsın yani. Bu kadar basit. Yani biz geri gelecek ya yani, diyorum ya yani sen çok katılıyorum yani. Bugün sabah mesela X'e girdim. Bir tane Beykoz'da işte bir kızcağız nişanlısı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve iki tane orada insan var. Biri ayırmaya çalışıyor, beceremiyor, arkasını dönüp gidiyor mesela. Ya ve adam bıçaklamaya da devam ediyor. Ne bir polis arama eylemi var, ne bir ambulans çağırma eylemi var. Yani tamam gidip de araya girip yani şey adamla boğuşun demiyorum ama arkanı dönüp gidemezsin ya. Bu kadar mı olduk dedim ya. Hani inanılmaz ya. Ve ben bunu hani bir şey yazma isteğinde bulundum. Bir tanesi de yazıyor diyor ki sen klavye delikanlı giyiyorsa orada bu tepkiyi ver. Bakar mısın yani? Yani çok zor durumdayız ya. Vallahi ben hani hiç bu kadar karamsar değildim ki. Çok böyle eğlenceli ve gülmeyi seven bir insanım ama artık geldiğimiz nokta gelecek açısından çoluğum çocuğum için üzücü oluyor, görüyorum yani. Yani ürkütücü bir durumdayız yani. Bu dünyada da böyle olabilir bu arada ama bizde daha hızlı gidiyor bu iş. Yani bu insani değerleri kaybetmemiz, işte demin arkadaşın söylediği bende bunu çağrıştırdı mesela. Yani kafamızı dağıtmak için maç izleyeceğiz. Maç izleyeceğimiz maçta bile ne hikayeler var arka tarafta yani. Ne canlar yanmış yani. Ya bir de şöyle düşün abi, yani hakemsin, mücadele ediyorsun. İki tane adam seni bypass ediyor. Senin çıkman

0: gereken, yönetmen gereken o liyakata ulaşmış bir hakemsenken bir anda başkası senin görevini yapıyor ve o senin kazanman gereken parayı kazanıyor. Evine o ekmek götürüyor. Sen ekmek götüremiyorsun. Ya bir de bunun insani olarak kayıplarımız var yani. Bunları hiçbirini mesela göremiyoruz. Anladın mı? Orada sen Galatasaraylı, sen Beşiktaşlı, sen Fenerlisin ama bir de orada hakemlik mesleğinde bir insanın hani emeğinin gaspı var yani. Bir de böyle bir durum var yani. Ve biz buna sessiz kalıyoruz. Bunu görmezden geliyoruz. Unutuyoruz. Bunu unutacağız yani. Madencileri unuttuk. Bu da unutulacak. Yani bir emekçinin karşılığı da yok ki. Ya, hayatını veriyor belki. Hakemlik müessesesi eskiden yan meslekti de. Şimdi öyle değil abi. Yani kurslara gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Gencecik hakemler ya. Yok. Yok yani.
1: Evet.
0: Olmuyor yani. Biz bunu bir türlü inşallah düzelir diye ümit ediyoruz ama.
1: Dedik bir temenniyle gidelim reklama o zaman.
0: Evet. Birazcık karamsar bir program şeklinde gidiyor. Döndükten ya sonra
1: ama güne baktığında zaten çok da ötesine gidemiyorsun tabii Serkan Çetiner.
0: Bugüne ya öyle baktığında... yani hani ya şimdi bir şey konuşamıyorum ki. Şimdi Montella'yı, dönüşte Montella'yı konuşalım mesela. Ama peki. İçinden yani iyi bir şey konuşamıyorsun yani.
1: Peki.
0: İyi bir şey olmuyor yani.
1: Serkan Çetiner söyledi. Montella ile devam edeceğiz. Hızlıca araya gidiyoruz. Kısa bir ara. 35 saniye sonra buradayız aşağı yukarı.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şuraya çok takılan olmuş. Satın alma, talip olma laflarını lütfen fazla kullanmayın. İbrahim Yavuz'dan çok fazla duyuyoruz bunları. Belli bir yerden sonra herkesten duymayalım demiş. Serkan Bey'e selamlar demiş. Bak buna takılan çok olmuş. Berk, tatilde iznin sırasında İbrahim Yavuz'u çok mu dinledin? Çok mu maruz kalalım? Niye maruz kalalım? İbrahim abi severek dinlerim ben. Satın alma, talip olma gibi. Bak buna çok takılan olmuş. Hakikaten ben de fark etmemiştim ama İbrahim abinin sözlerini ya da tabirlerini aynı şekilde aktarışını, oradaki kelimeleri bilmeden de olsa böyle bir seçicilik yapmışsa hafızamız, orada ben memnun da olurum yani, onu söyleyeyim. Ama biraz fazla yani satın alıyoruz bazı şeyleri, bunu hep söylerim. Yani futbolda taraftar olduğumuz noktada bazı şeyleri çok çabuk satın alıp, ona çok çabuk sahip olup, onu yani sahipmiş gibi onu benimseyip diğer tarafta diğer tarafı, bir diğer tarafı, hani o diğer tarafta dedim ya, orayı, ötekiyi, bir sonrakini ya da öncesini, sağını solunu pek görmüyoruz, görmezden geliyoruz. Yapmayalım bunu. Berk kardeşim selamlar. İzin sana yaramış. Sorguladın da sorguladın maşallah. Serkan Çetiner'i boğma çok demiş. Serkan Çetiner, boğdun mu seni, sıktın mı seni abi?
1: Yok canım. Benim zaten dediğim gibi genel bir sıkınlık.
0: Serkan abi versin cevabı. Serkan Çetiner'le konuşmamız, bağlantımız devam ediyor. Parantez programındasınız. Burası Radyo Gol Frekansı. Montella eleştirisiyle gireceğim dedi Serkan Çetiner. Reklam arasında da bir tık böyle yayında düştüğümüz terslikleri beni böyle kendi düşüncesine çekmeye çalışırcasına tekrar tekrar açtı konuyu ama abi dedim 35 saniyelik reklamda ben ikna olmam. Yayında da zaten geçti konu dedim. Gel Montella konuşalım dedim. Söz verdiğin gibi senin dedim ve Montella ile açtık yeniden reklamın ardından bu son 10 dakikalık bölümü. Bu arada biraz uzatacağım yayını. Çünkü 18-20 arasında yeniden birlikte olacağız ama Montella kısmını konuşacağız dediği için Serkan abi, Serkan Çetiner, kısa tutmak istemem. Son kısımda söz sende Serkan Çetiner. Montella istifa etmeli miydi? Montella'ya sorulan basın toplantısındaki sorular, Montella'nın bakış açısı sana çok basit mi geliyor, yoksa bir diğer tarafta bu basın toplantısındaki açıklamalarını ve aynı zamanda tavrını görünce neler söylüyorsun, neler söyledin? Detaylar sende.
1: Ya konuyu bir kere başarısızlığı içselleştirmeyen bir
0: hoca. Bu arada Belçika maçından bağımsız konuşuyorum tüm bunları konuşurken. Evet. Yani.
1: Evet. Ya bence Dünya Kupası'nda yollar ayrılmalıydı yani. Dünya Kupası'nda birçok takım, başarısız olan birçok takım hocasıyla ayrıldı. Yolları ayırdı ama biz hani sanki bir jenerasyonun devamı gibi bakaraktan, hani bu jenerasyonu Montella hocanın eseri, hani biz Arda Güler'i, işte Barış Alper'i, İsmail'i, Ferdi'yi sanki bize Montella Hoca kazandırmış gibi bir hava oluştu. O jenerasyonun başındaki adam buydu noktasında. Hani bir Fatih Terim'le 2000'li yılları jenerasyonunu, mesela 2000 işte bu UEFA'yı aldığı jenerasyonu Fatih Terim Hoca'nın Ümit Milli Takım'da başında olduğuna bağlıyorduk ve onun gelmiş olduğu jenerasyonla ona şanslar verildi ve sağ olsun bizi çok güzel başarılara getirdi. Ama sanki bunu Montella Hoca'ya bir mal etmiş gibi bir hava var TFF'nin başındakiler. Bu nedenden dolayı da bizim o zaten iyi bir jenerasyonumuz var ve bunu iyi bir şekilde Dünya Kupası performansına çeviremediler. Bu başarısızlığın karşılığı olarak yollar ayrılması gerekiyordu. Ayrılmadı, bu günümüze geldi. İşte Uluslar Kupası da biz hala başarı bekliyoruz ki çok üst seviye bir gruptan başarı bekliyoruz. Yani bu grupta Türkiye'nin şu futbolla gerçekten puan alması mucize. Yani en kötü, en zayıf halkası İtalya dediğimiz takıma tel tel döküldük. Yani ama Montella Hoca'nın ben en büyük sıkıntısı, ben milli takıma çağırdığı birçok oyuncuda onun da bir liyakat testinde sınıfta kaldığını düşünüyorum. Yani performansa dayalı mı diyeyim, değil. Bunu nereden biliyoruz? Samet Akaydın'dan biliyoruz. Yani belirli kriterlere göre şeyleri çağırıyor, oyuncuları. O gelen oyunculardan da bir harmoni yok. Yani gene Fatih Hoca'dan örnek vereyim. Belli başlı isimler sakat bile olsa milli takıma çağrılırdı ama performans alırdı o yani. Abi şimdi Montella Hoca'nın öyle bir performans aldığı oyuncu da yok. Yani herkesin işte ne bileyim İrfan Can Kahveci milli takıma neden çağrılıyor dersin. İrfan Can gelir, iki tane gol atar, bir tane asist yapar ki bunu zamanında Kümer Metin'in en kötü olduğu dönemde forma bulamazken Yunanistan maçında Fatih Hoca almıştı ve gol ve goller attırmıştı. Herkesin ağzını kapatmıştı ama böyle bir performans da görünmüyor. O kontenjanlar da boşa tutuluyor. Gelindiği noktada başarısızız. Elbette ki başarısız olacağız. Bunun karşılığı olarak bizim zaten bildiğimiz, en iyi bildiğimiz şey, başarısızlıkların hiçbir zaman sahibi yok. Montelli Hoca da bu başarısızlığın üzerinde istifa etmesi onu da ne kadar Türkleştiğini gösteriyor. Zaten niye istifa etsin? Güzel güzel tazminat almak varken Montelli Hoca bırakmaz yani. Ben onu söyleyeyim. Bunu görüp Montelli Hoca'yı gönderip yerini alabilecek liyakatta bir TFF var mı?
0: Yani diyorsun ki istifa yok. Konusunda bizim sorumluluk almayış devam diyorsun. Her türlü devam ediyor diyorsun.
1: Abi şimdi Montelli Hoca'yı gönderecek ve onun yerine iyi bir seçim yaparak getirebilecek bir TFF yok ki. Yani Stefan Kungs'u getirmişler, üzerine Montella gelmiş. Baktığın zaman ya Mircea Lucescu'dan sonra beni hocalık anlamında o kriterlerde tatmin edebilecek bir seçim yapılmamış zaten yani. Montelli Hoca da Adana Demirspor'daki futbol oynattığı futbolla geldi, milli takım seviyesine verildi. Yani Stefan Kungs da Almanya Ümit Millileri de çalışan bir hocaydı yani. Hani şimdi yapılmaya çalışanla hedeflenen başarı çok farklı yani. Biz gelişim takımıysak bunun bir karşılığı olmalı. Yani ne diyeyim, mesela ben bugün yani dün İtalya maçında kalede çok genç bir kaleci görebilirdim. Ya Berke ya da ne bileyim Galatasaray'ın ikinci kalecisi, o çocuğu yani o Can Kat'ı görebileyim. Ya da ne bileyim stoperde Merih değil de Adil'i göreyim. Anlatabildim mi? Yani genç bir futbolcu arayışı, gençlerle ilgili bir takım yapma arayışı ya da taktik anlamında. Yani üçlü sistemi deneyen bir hoca görebileyim. Yani ama ben yavan aynı futbol, Dünya Kupası'ndaki aynı mücadele, o isteksizlik sonuçta İtalya'dan da 4 yiyorsam, ki bu kötü İtalya'dan. Yani dolayısıyla ben o zaman hani o zaman niye Montella Hoca'ya tahmin edeyim ki yani? Bırakayım ki hoca da genç olsun. Yani genç bir hoca, genç bir takım, yeni bir sistem, yeni gelen oyuncular, bunları görelim. Ama yok abi, yani hiçbir şey yok yani. O da salla başı al maaşı modunda yani takılıyor yani. Kontratı bitene kadar devam edecek. Ben isterdim ki Montella Hoca gitsin, bu Uluslar Kupası'nda daha hedefi olan, yani bir başarı hedefi olan bir hoca gelsin. Çünkü abi sahada İtalya maçında Arda'nın yalnızlığını gördük biz. Yani sistem içinde Arda'nın çaresizliğini gördük ya. Bu beni çok üzdü yani. Mücadele etti tek başına ya. Bir ayak uyduran yok ya çocuğa. Yani. Nasıl olacak?
0: Bu arada
1: o zaman diyorum ki yabancıya da gerek yok.
0: Toparlayacağım yavaş yavaş. Montelli'yi göndermek lazım. Selamlar demiş dinleyicimiz. Montelli'yi niye eleştiriyorsunuz ki demiş.
1: Ya Montelli niye eleştiriyorsunuz?
0: Hakem kararları ile ilgili ortaya koyabilir maçları. Etkilenen maçları ortaya koyabilir demiş. Berksayar tarafsız olmalı demiş. Yıldırım Merkan.
1: O bir Yıldırım Bey, selamlar.
0: Yani bilmiyorum. Ama tamam.
1: Berksayar'ın tarafsızlığı yüzünden İtalya'dan 4 yedi.
0: Abi yani burada da Uğur Dündar gibi bir ya da ne bileyim bir gazeteci duayenimiz gibi, böyle büyük bir duayen gibi bir iddiayla girdiğimiz bir program yapmıyoruz. Burada farklı bir noktadayız. Burada aklımıza geleni elimizde olan argümanla birleştirip size sunuyoruz yani. Neticesinde tüm genele baktığında ben bunu görüyorum uzaktan dedim. Ben tutup şimdi sana 2021-2022 sezonunda şu olaydan dolayı böyle oluyor demedim Yıldırım Bey, ama teşekkürler mesaj katkında. Buyur abi.
1: Farklı bir yere. Montella giderse yerine kim gelmeli? Var mı kafanda bir isim?
0: Benim yok. Var. Hepimizin kafasında belli isimler var. Kafasında olmasından ziyade. Duyamadım bu arada son dediğini.
1: Sergen Yalçın
0: mı
1: dedim acaba?
0: Abi ihtimal öyle ama. Yani şuraya getireceğim. Konuyu şuraya
1: getireceğim. Bence Nagelsmann bu arada. Benim favorim. Gelecekse Nagelsmann gelsin.
0: Ama dön dolaş aynı yere gelecek gibi duruyor. Hepimizin kafasında gelmesine Türk muhtemel gözüyle.
1: Onda Türk hoca yok.
0: Formda olmasına bence çok bakılmıyor ya son zamanda bazı şeylerde. Serkan Çetiner, ne dersin?
1: Formda da değil yani, milli takımı böyle alıp uzağa götürebilecek bir hoca yok yani maalesef hoca. Arda Turan olabilir bak mesela. O da zaten mücadelesini tamamlamasını daha çok isterim yani. Hani Shakhtar'da devam etsin. Bir bu seneyi geçirsin yani. Belki Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapacak.
0: Berk kardeşim, Sayın Berk Sayar, pardon Berk kardeşim değil, peki yanlış okuduk. Düzeltilmiş mesaj. Ben alttaki mesajdan devam ediyorum. Tamam. Soldaki okuduğum mesaj sağdakiyle aynı değil. Sağda farklı ekrana çıkmış. Sayın Berksayır'ın yayın ilkesini tam olarak anlayamadım demiş. Konuğun taraflı olabilirsen olamazsın demiş. Peki. Ya bu mesajlar şimdi niye geliyor? Geriden mi dinliyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Kapattık konuyu.
1: Evet.
0: Ama kabul ediyorum tarafsız eleştirilerinizi, tarafsızlık eleştirilerinizi. Vardır mutlaka size yanlış gelen bir şeyim. Ben de teşekkür ederim mesajınız için, ama şimdi siz tarafsız, taraflı diyorsunuz diye onu da ispatlamak zorunda olup
1: bu
0: programı sonuçta çekmesin.
1: Bu ülkede kim tarafsız ki arkadaşlar diye böyle bir şeyle girse.
0: Tabii yani. Serkan Bey, ayrı bir TV kanalındaki yorumcu tam sizin zıttınızı, İtalya maçında Arda'nın takımı bozduğunu, tek ayakta kalanın Barış olduğunu biraz da yorumcular o eleştirseniz demiş. Son kısmı anlamadık.
1: Öyle Arda takımı söylüyor. Bozuyor mu? Arda takımı bozuyorsa o takımı boz yeniden ya. Böyle söyleyeyim.
0: Farioli
1: Arda
0: olabilir diyor.
1: Arda takımı bozamaz.
0: Farioli olabilir diyor.
1: Farioli de düşündüm. Bilmiyorum de ben. Arkadaşlar özür Farioli şey Porto'da çok iyi gidiyor, evet. Yani. Burtayı bırakıp milli takıma gelmez. Farioli gitti arkadaşlar. Kendi Farioli'mizi yaratmamız lazım. O artık Porto'dan sonra Premier Lig yapar, onu söyleyeyim size.
0: Berk hocam selamlar. Yeni hoca gelse

0: Ve kaç maç sonra istifa etsin dersiniz demiş Ömer Bey.
1: Bak mesela Vitor Pereira olabilir ha. Neden diyeceksin? Tamam, hocalığı biraz çok böyle renkli değil ama adamın scout yeteneği çok iyi. Yani
0: Peki.
1: iyi scout yapıp milli takıma bir tane devşirme forvet getirebilir. Ne bileyim, stoper ihtiyacımız var, bir devşirme stoper bulabilir.

0: ve Ferhat Gündoğdu arasında olduğu iddia edilen yazışmalar Yeni Şafak gazetesinden Burak Doğan'ın haberine göre diyelim, kaynağı verelim, zira iddia edilen yazışmalar diyelim, ortaya çıktı diye konuşulan yazışmalarda Ferhat Gündoğdu, başkanım Fuat Bey ile konuştum, 7 kişi çalışmanın hukuksal olarak bir problem olmayacağını söyledi, siz de kendisine bir kez daha sorarsanız sevinirim diyor mesela. Bir konu konuşuyorlar aralarında, işte uzun uzun sürüyor oradaki konuşma, yetki sende başkanım diyor İbrahim Hoca Osmanoğlu. Ama mesela ilginçtir, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da kamuoyuyla beraber, kamuoyunu arkasına alarak yaptığı açıklamalara çok da bağdaşmayan bir açıklama olduğunu düşündüğüm yetki sende başkanım kısmı var orada. Birçok konuda böyle bu tarz ifadelerin yer aldığını görüyorum. İlk gözüme çarpan bu oluyor. Tabii analiz etmek ve doğruluğuna biraz da bakmak, daha geniş çerçeveden değerlendirmek adına tam olarak konuyu bilmek gerekir. Ve başkanım Özgür Yankaya, bu adamı istemiyoruz ne maça ne de VAR'a demiş. Galiba iletildi, yapılmış bu mesaj. Ertuğrul attı başkanım diye. İbrahim Hacı Osmanoğlu altına da dipnot düşmüş. Mesela böyle yazışmalardan bahsediliyor Serkan Çetiner.
1: Vallahi trajedi ya. Yani ne diyeyim ki?
0: Yine döndük oraya, onunla bitireceğiz belli. Milli takımdan evet, ziyade. Oralarla bitireceğiz konuyu. Serkan Çetiner, eklemek istediğim bir şey var mı diye sorayım. Bugün böyle biraz ağırlıklı olarak dinleyicilerimizden gelen mesajlarla beraber, haliyle dinleyicilerden gelen mesajları çok çok okuyunca da onlara yorum evet, yaparak ilerlemiş olduk. Sen, ben.
1: Eklemek istediğim evet, şu var. Birazdan başlayacak Galatasaray hazırlık maçında bir şu abi evet, oynayacakmış. Evet. Onu görmek isteyenlere, çünkü ilk peki, maçında göremeyeceğiz belli. Belki kendik hazırlık maçında izlemek isteyenler olursa orayı açıp izleyebilirler. Peki. Yani. Böyle bir şey,
0: peki hafta sonu da, hafta sonunda 12-14 arası Serkan Çetiner'le zaten birlikteyiz. Tekrar görüşürüz diyelim. Cumartesi üzerinde diyelim. Ağzına sağlık Serkan Çetiner. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yayından biliyorum.
0: Sağ olun. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Ben Berk Sayar. Kalp kırdıysak, sürçülisanı ettiysek, ki sürçülisan durumu oldu, yanlış telaffuz durumu oldu. Kalp kırmamışızdır ama önemli olan odur. Umarım kırmamışızdır diyelim ve affola diyelim. Teşekkürlerimi ileteyim. Bir saatlik programda Serkan Çetiner'le gündemi konuştuk. Gündemi değerlendirdik ki sizlerden gelen mesajlar, yorumlar ağırlıklı olarak ilerlediğimiz bir bölüm oldu. Yani soru cevap yaptık mesajlarla. Fatih Demirkol'dan hem bilgileri alacağız hem de detayları alacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, yani bir saat sonra yeniden birlikte olacağız aşağı yukarı. 2 saatlik programda hem Fatih Demirkol ilk bölümde bizlerle olacak, hem de ikinci bölümde Emre Eren bizlerle birlikte olacak. Her iki isimle, kıymetli isimle detaylandırdığımız haber masasında birçok nokta, birçok başlık olacak. Bu programda, bu bölümde belki biraz yorum ağırlıklı ilerledik ve orada da düşüncelerimi aktardım. Oradan da taraflısın tarafsızsınları çok konuştuk. Farkındayım, birçok da mesajınız geldi. Her mesajınıza da ayrıca teşekkür edeyim. Ayrı konu, eleştiri olabilir. Gayet güzel, gayet iyi tepkiler ama saatler 18-20 arasını gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Biraz böyle bir kucaklaştık. Burada biraz böyle bir hemen kavuştuk yayını gibi bir yayın olmuş oldu. Sizlerden gelen mesajları da es geçmek istemediğim için, her birini okuyabilmeye çabasında olduğum için böyle sadece mesajlar özelinde ilerlediğimiz bir yayın oldu. Bilgi ağırlıklı ilerlediğimiz bir yayın, haber ağırlıklı ilerlediğimiz yayın, haber masasında Fatih Demirkol'la başlayacağımız yayında olacak. Sizlerden gelen mesajlarda hala okuyamadığım mesajlar var. Hepsi için ayrıca ayrı teşekkürlerimi ileteyim. Sağ olun, var olun. Saatler 18.10'u gösterdiğinde görüşünceye dek, haber masasında görüşünceye dek hoşça kalın. Sayar Berk Instagram hesabından beni takip etmeyi de unutmayın lütfen.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle evet, beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
7: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
3: Evet öyle olmuş valla.
6: Gerçek bir ekipte hocam böyle.

0: Olursa
1: İkisi ya, iki lacivert.
0: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
1: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi
3: perde arkası,
1: perde önü neyse beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
2: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
1: evet
2: buraya geliyoruz.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel bir
2: bizim
1: şey.
2: İçin unutulmaz bir hatıra.
4: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam.
1: güzel.
2: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Hmm. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam ders veririm demiştiniz. Evet. Hoca da bundan sonra konuk olmaz konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin
1: güzel.
2: Konuk olduğu program.
1: Oldu, evet güzel. Güzel demiş.
2: evet.
3: Hocam efendim? Hala çok yakışıklısınız.
1: Estağfurullah.
3: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
1: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
2: Evet.
1: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklif almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
3: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
4: hangisi ama?
3: Real Sociedad.
4: San Sebastian'da.
3: San Sebastian.
4: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
3: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam evet. Da vesile oldu sağ olsun. Evet. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da Telegol'de hoca eleştirildi ama biraz böyle yani
2: sert
3: eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedi. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. maçtan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
1: Adanalıyım ben, nezaket sahibiyim. Allah Allah.
4: Tabii ki.
1: Allah Allah.
3: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
1: Evet. Evet.
3: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz
1: o yolculukta? Ya, ya.
3: Hasan Şaş bayılmıştı galiba, kafasını falan çarptı
1: evet,
3: böyle.
1: Evet, evet, çok korkardı o uçaktan, evet.
3: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz, gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde, hoca döndü.
1: Sakin.
3: Tabii herkes böyle ama herkes çok, hocam çok
1: birkaç sıkıntılıydı. Birkaç siz varsınız diye böyle
3: hocam çok sıkıntılı birkaç bir
1: yolculuktu. Birkaç basın mensubuna.
3: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
4: öyle bir 2002'de yolculuk. Olmuş.
3: Bir de
1: Çek. O... maçına iner.
3: Evet evet. Bir de bu Biarritz, Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda. Hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı.
1: Ya o Turgay abi de vardı rahmetli.
3: Evet Turgay, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
3: Rahmetli Gökmen abi falan
1: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimiz yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
3: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
1: ölmüşüz, var. Gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
3: Hocam
1: öyle
3: ben,
1: bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
3: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
1: Evet.
3: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Evet. Hocam da esir olmuş yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşman falan filan hiç...
4: Farkında değilsin sen.
3: Farkında değilim.
1: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
3: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle, oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı, ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki, hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişanını da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
1: Allah mesut etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
3: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
1: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı yani yükseltelim çok da olmaz.
3: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
1: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu. Fulya oldu.
3: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
1: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar sağ olsun eşlerinize de.
3: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama. Siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
1: Evet.
3: Çıktınız, geldiniz. Yani... bu çok önemli. Bunlar yani. Bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
1: bunlar
3: hocam.
1: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yerde. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor, evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
4: Maşallah.
1: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
4: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
2: Yani, çok güzel. Sorulabilecek en iyi yer şu
3: an. Ama gitmeyin hocam, ne olur.
5: Bütün o gece tabii eskiden yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
1: Evet, yani. Evet.
5: Orada Real Sociedad maçı.
1: Ben ama orada söyleyemedim ben. Amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında benim,
3: araya bıraktı hocam.
1: Ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş, çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
5: İkinci ama dakika Nihat bir bacak arasıyla geçti, Kovacevic atmıştı.
1: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var, başa kimsenin önüne çıkmaması var, kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş, Tamaş, Tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
5: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin, yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
1: Sonra işte Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
3: iki oldu.
1: Bunlar yanlış.
3: Araya bırak.
1: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
5: Hocamın yalnız, şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini, burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söyledim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
1: Ya bunlar olur.
5: Olur.
1: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de, biz neleri töder ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tamaş biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
2: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
1: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
3: Haber alamıyorsunuz.
1: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
5: Evet doğru. Çıkmadı evet.
1: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan. Ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lise asesi. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
3: evet.
1: Dışarıda oynadık.
5: Dortmund tabii.
1: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz, bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olayla. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani, Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
3: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam? Hatırlasanıza.
1: Tabii.
2: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ya işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza verdi. Yine ceza verdiler biliyorsun.

0: Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur.
1: Ben bir
0: Ne
1: tanesi.
0: bileyim ekonomik kriz oluyor işte mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana çünkü bize şöyle böyle bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
2: Dışarıda peki hocam, yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı?
0: Yok.
2: Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil, aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
0: Ama bu Ersin ben ve benim gibiler için.
2: Doğru, haklısınız.
0: Anlatabildim mi?
2: Tabii ki.
0: Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla ama biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
2: Evet.
0: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nin de. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum sadece futbolcular değil herkes.
1: Kulüp çalışanları
0: Tabii.
1: Dahil.
0: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüplü olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımızla değil, tarzımızla değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için hatta mevcudiyeti de olmadığı için yani sahibi CEO'su sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır. İsterse o futbolcuyu alır. İsterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı. Ona sahibi teslim etmiş.
2: Doğru model bu mu peki sizce?
0: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
2: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
0: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
2: Peki Fatih
0: Şimdi
2: Terim
0: burada
2: böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
0: elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
2: Şartlar.
0: Hayır, bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina. Giancarlo Antonioni, ben başkan.
2: Peki Fatih.
0: Milan Gagliani, Braida, Ariadne Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos,
2: Evet.
0: sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini asla?
2: Tabii.
0: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
1: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz.
3: Kesin.
1: Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya
1: Bence
0: olabilir.
1: olmalıdır.
0: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim. Bugün diyeceğim. Yarın diyeceğim. 3 gün sonra diyeceğim. Diyeceğim. Görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve
1: Görev
0: dağıtımı,
1: tanımı, değil mi?
0: görev tanımları yoksa
1: Göstermelik olursa diyorsanız değil mi hocam?
0: yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı

0: soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenman ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle. Bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi. O birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şey dedi.
1: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
0: Yok ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
1: Bunu hatırlamanız lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
1: Barcelona.
0: Ben varım commentator ha.
1: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: şimdi
1: varmış diye söylemem
0: şöyle olmadı
1: mi
0: o ya?
1: Efendim?
0: Hatırladım. Sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu.
1: Evet
0: sen
1: hocam.
0: Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu...
1: Siz kibar söylüyorsunuz hocam. Ben söyleyeyim. Gole giderken
0: evet.
1: Gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır ya şimdi yani,
1: ben bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
1: Bilmiyorum.
0: Yani bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
1: hoca
0: var.
1: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya
0: şimdi bu mağazası? Arada pozisyonda derinleşiyor mu yani?
1: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde yüze bu da çabuk çabuk.
1: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Eto'o gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
0: Evet.
1: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
0: Sendeki.
1: Bendeki. Bendeki.
0: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
1: Bendeki. Yo yo bendeki.
0: Ben harbi içtim.
1: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı sesin. Sesin dedi. Yani bu da. Yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
0: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğü'nden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla gelmiş. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim. Ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var bununla mı başa çıkalım?
1: Of güzel.
0: Ben daha doğru olmadım şu vasiyetteyim. Ben de böyle aldım bunların hepsini getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
1: Ciddi misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi. Yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
1: Deminki Paris finaliydi. Arsenal, Barcelona.
2: Başka bomba var mı?

0: 2005'te daha büyüğü var. Var, var. Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüne. Bacaklarının daha arasına sıcak döktüm.
1: Yandınız hocam yani.
0: Yandı. Luis Garcia sağ içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
2: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne işi?
0: Hocam,
1: ne
0: size, hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
2: Buyur.
0: Siz maç sırası ben... Çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
2: Anla işte.
0: O nasıl buraya düşerdi? Nasıl dökülür? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir böyle? Araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize
2: çok,
0: gönder.
2: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
1: hocam,
2: mi? Gördük.
1: Fobiniz var mı hiç hocam?
2: Yok.
1: Hiç yok.
2: Şey vardır benim, asansör.
1: O kadar.
2: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi... Rahmetli babamın evinde 7. kattalardı. Asansör
0: Allah rahmet eylesin.
2: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç binmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
0: Hocam kedi köpek besler misiniz?
2: Var, köpeğimiz var tabii.
0: Özellikle sever misiniz köpeğimi, hayvanları?
2: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program 2 evet. sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
2: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama... Bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
1: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
2: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi ben başka bir şey diye onun için.
1: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz yani.
2: Yok açıyorum. Evet.
1: Hangi teklifler açıyorum. Hocam?
2: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettiniz, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
0: Allah Allah.
2: Bodrum'dayız.
0: 17 Mayıs.
1: 17 Mayıs, evet.
2: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran... Yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Gel dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım. Şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım teknesini. Aman hocam dedi. Siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
0: Of.
2: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
1: Bu sakinlikte mi hocam?
2: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz öyle biliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
0: Ben şimdi bayılacağım zaten.
2: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken

0: buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardımı yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek için. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada. Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu. Genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Müfit Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. Bu ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar. Dedi hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bir laf falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Full alem buze orada. Düşünemedim. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani büyük kopuyor.
2: Geçmiş olsun
0: kopuyor.
2: Hocam tekrar. Tamam. Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Siz de teklif bekleyin.
2: Artık davet sizden bize geldi hocam zaten. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
2: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
2: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
2: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Sizden talepler vardır.
0: Olabilir.
2: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyicilerinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
2: Milli takım hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
2: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olduğu olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. Öbür tarafa gelince?
2: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama önemli olan nasıl ayağa kalktı.
0: Doğrudur.
2: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun çok net örneklerinden biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı. Sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Abi 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
2: Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır hocam.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
1: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
0: nasıl
1: Terim baktım, başkan anlattım olsun diye.
0: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
1: Tabii.
0: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın, hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
2: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
1: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam, ne olursunuz. Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun. Şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi, böyle bir şey oldu mu hiç?
0: Oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin?
1: Bilemez. Tabii ki hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
1: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem, 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim neyse ise yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
2: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
1: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum.
0: Yani bunu çok kişi söylüyor.
1: Ben şöyle mesela.
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
1: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
2: Doğru.
0: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap, yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
1: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Benim, biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
2: Yetkileri çok genişti o zaman. Evet.
0: Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
1: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
1: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz
0: spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bizde de topu kesme ve ceza var. Şimdi o günde dalmışız biz okullara sokmak için sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam. Şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
1: hocam,
0: hala
1: siz,
0: okuldan içeri.
1: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
0: Evet.
1: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
1: altyapı bu dediniz.
0: Milli Eğitim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce divanın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunu. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67. 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, evet. 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben ümit bin takımdan attım.
2: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden ümit milli takım. Olimpik milli takım yok. Oradan çıktı. Sonra milli takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT ligi diyoruz.
2: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te, balda hiçbir oyuncu yok mu?
1: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
1: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
1: Biraz haksızlık olmuyor
0: büyük
1: mu?
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaraylı yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen
3: anlıyorum hocam.
0: Bitersin ya. Hayaller bitmemeli ya.
2: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş miyim?
0: Estağfurullah bitti bitti. Heh,
2: pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size.
0: Hmm.
2: Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya. Bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
3: İkinciyi ben tahmin ediyorum
2: hocam,
3: ama.
2: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in İkinci yarısını
2: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
2: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın
2: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
2: Bilbao mu?
0: Bilbao maçı.
3: Evet.
2: Okan Burgun en son çamurların içinde büyük üzüntüyle.
0: Şey ya, Burak atamadı.
2: Burak atamadı. Ya. Okan Burgun da
0: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
2: Peki, ben size... Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için o maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
2: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. İkinci yarıdaki haz.
2: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
2: Tamam.
0: Yani.
3: 4 oluyordu aslında.
2: Yok 4-5'e değil.
0: Oldu da.
2: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlışım.
3: Hocam.
2: Teşekkür ederim.
3: Şeyde peki milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok değil üzüldüm.
3: Mi? Evet.
0: Almanya.
3: Tabii. En yani iyi oynadığımız
0: maçta diye. Eksik oynadığımız diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikaları atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet, dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman, sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
3: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
3: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
2: hiç maçtan... Hiç golü göremediniz değil mi?
3: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
3: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz İsviçre maçında.
0: Ha, ha.
3: Ondan sonra Nihat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
3: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
2: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
2: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
3: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
3: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
2: Evet.
3: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktığınızı çıksa... atacağız.
3: Evet.
2: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
2: Akreditasyon kartı, evet, değil mi hocam?
1: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Athletic Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve... ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
1: Siz Bilbao'da, Athletic Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
1: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Della Alpi'de, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey hani bitsin.
0: Uğultu
1: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA kupası falan yok. Galatasaray, Athletic Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
0: Evet. Berabere kalsın.
1: Berabere kalsın. İnanılmaz bir şeydi
3: Taksim'de
1: yani.
3: Taksim'de bekliyoruz.
0: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
1: Juventus'un.
0: Sayın yapmaya hazırladım. Gelmezdim.
3: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
3: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
3: Biziz. Star. Ben Star. Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet, herkes
0: Taksim'e gelmez.
3: Onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam, Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
1: Amoroso'lar, Tudor'lar, Del Piero'lar.
0: Ne diyor Zidane'lar ya. Zidane'lar. Ne diyorsun müthiş bir takım.
1: Rezegeler, Peruzzi'ler.
0: Ya burada.

0: David Edgar'daki maçta
1: inanılmaz. Edgar Davids'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30.

0: çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak, herkes bastırılmış, psikolojik olarak bilmem ne olmuş. Buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde, Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
1: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam, o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz, Galatasaray maçı veriliyor, maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
0: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
1: Abi son düdükte hocam.
0: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son yedek kulübesi.
0: Efendim?
2: Yedek kulübesi herkes kafayı vuruyor. Evet.
1: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam, mesela abi. Bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
0: O eski bizim hallerimiz.
1: Evet.
0: Eski. Değil mi? O eski bizim haller.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: Radio Gol.
1: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyar. Haber Masası'nda buluştuk. Sizlerle birlikte gündemi konuşacağımız yaklaşık 2 saatlik bir programın içerisinde olacağız. Bir merhaba dedik, kavuştuk. Kavuştuğumuz program 16 oldu. Hemen böyle bir kısa süreli iznin ardından. Orada sizlerin mesajlarını çokça okuduğumuz, ağırlıklı olarak sizlerin görüşleriyle ilerlediğimiz, onu yorumladığımız, konuştuğumuz bir bölüm vardı. Serkan Çetiner'le beraber hatta o bölümün tekrarını ilerleyen dakikalarda tekrar tekrar ilerleyen saatlerde gece saati itibariyle tekrar tekrar dinleyebileceksiniz diye hatırlatayım. Gece saat 2'den sabah saatleri 11'i 11.30'u gösterinceye dek dinleyebileceksiniz tekrar tekrar. Birçok güncelliğini koruyan, haliyle Belçika Türkiye maçı sonrasına kaldığı için o dakikalar güncelliğini koruyan programımız olduğu gibi. Mesela bir Belçika Türkiye maçı maç sonunu da yine orada aynı şekilde Can Genç'ten dinliyor olacaksınız dedik. Radyo Gol'de günün gece akışından çıkıp oradan kendimi koparıp hemen hızlıca aslı olana dönelim. MHK'yi konuştuğumuz günlerde, krizi konuştuğumuz günlerde, detaylara indiğimiz günlerde, bu defa saatler 18-20 arasını gösterdiğinde Fatih Demirkol'la başlayıp Emre Eren'le devam edeceğiz demiştik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Fatih abi selamlar, saygılar, hoş geldin.
1: Selamlar, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben sıcak gündemle başlayalım isterim. Bir tarafta Bünyamin Gezer'den MHK Başkanlığı'na teklife cevabı geldiği haberi var. Bunun yanında Sayın Hacı Osmanoğlu ve Sayın Gündoğdu, Ferhat Gündoğdu arasında ayrı ayrı mesajlaşmaların olduğu, o mesajlaşmaların haberleri ön plana çıkıyor. İki tarafta da MHK Başkanı'nda da Hacı Osmanoğlu'nda da TFF Başkanı'nda da bunlar ortaya çıkıyor. Ve tüm bunların yanında esasında çok büyük bir problem var Türk futbolunun içerisinde. Emre Tilev sabah çok güzel özetledi. Türk futbolunun selası okundu dedi. Bir selayla başladı yayına mesela. Herkes şaşırdı. Sen biraz o tarafta mısın yoksa bu da gelir geçer denilen krizlerden birinde miyiz Fatih Demirkol?
1: Şimdi benim merak ettiğim şu. Bu zamana kadar bunların böyle olduğunu bilmiyor muyduk? Hiç konuşulmamış mıydı? Ve bu şartlarda Türk futbolunun devam ettiği hiç dile gelmemiş miydi? Ben bunu yıllardır duyuyorum. Sadece işin içine Sayın Adalet Bakanı girince belgelendi. Şu ana kadar bunlar böyle devam ederken, hakemler kayırılırken, belgede sahtecilik yapılırken, efendim maç atamaları manuel yapılırken, sadece bilmediğim benim, yani hakikaten yuh artık bu da değildir falan diyeceğim konu, faal bir hakeme atama yaptırılması. Hakeme hakem atıyor gibi bir pozisyon. Bunlar artık komedi haline gelmiş durumda. Rezillik bini bir para ama bunun böyle olduğunu biliyorduk. Bu haliyle devam ediyordu Türk futbolu. Burada da tabii çok büyük kaoslar yaşanıyordu. Çünkü sınavı geçememiş, yazılı sınavda kalmış, efendim atletizm sınavlarında kalmış hakemler MHK eliyle ve gördüğümüz kadarıyla o yazışmalar doğruysa Hacı Osmanoğlu'yla Gündoğdu arasındaki görüşmeler sonrasında hak etmeyenler yukarı klasmana alınmış, hakem yapılmış. Sınavları geçememişler, hakkıyla geçememişler. Onlar yine de bizim adam diye yukarı

0: defalarca söyledi. Bu iş böyle gitmez dedi. En son bu can bu bedende olduğu sürece Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu, kime hizmet ettiğini ben size anlatacağım, kamuoyuna söyleyeceğim dedi. Bugün Ferhat Gündoğdu'nun orada bir hükümdarlık kurduğunu görüyoruz. Ses kaydı çıktı ortaya, onun telefonundan çıktı bir de. Yani o ses kayıtlarını demek ki depoluyor, isteriyor ve silmiyor da. Neden ses kaydı tutuyor? Bunu nerede
1: kullanıyor? İletişim açısından bakalım. Bu nasıl bir mantık mesela? Nasıl bir karakter Fatih Demirkol?
0: Ben şimdi bu ses kaydı niye tutulur? Ben onu anlamıyorum.
1: Değil mi?
0: Karşısındaki yardımcı hakem ses kaydı tutulduğunu bilmiyor. Anladığım benim bu. Yoksa orada konuşmalar esnasında bak ses kaydımızı da alıyorum haberin olsun falan demesi lazım. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir televizyonda radyoda yayınlanmayacağına göre bunu kime dinletiyor? Ve o dinletmesinin sonunda ne elde ediyor? Buraya odaklanıyorum ben. Yani bir ses kaydı niye alınır? Ve neden bu depolanır? Bunu kendisinden dinlemek lazım. Artı ses kaydı esnasında ısrarla çok tehlikeli ifadeler kullanıyor. İşte devlet göreviyle ben buradayım diyor. Sonra küfürlü konuşuyor, aşağılıyor. Ve diyor ki işte adam ol falan. Böyle üst perdeden o gücünü kullanarak, makamın gücünü kullanarak, devletle karşısındakini korkutarak, ben devletin adamıyım imajı vererek karşısındakini bir hayli eziyor. Ve orada enteresan bir ifade var. Diyor ki sen diyor hiç hata yapmıyorsun. Çok dürüstsün. Yani bilerek ya da bilmeyerek hiç hata yapmadın. Maçlarını çok iyi yönetiyorsun. Fakat benim hakkımda arkamdan konuşuyormuşsun. Abilerine gitmişsin. İşte oraya gidersen onların hepsi yok oldu. Haberin olsun falan. Kim bu abiler? Burada tam olarak neyin savaşı var? Yani aşağı yukarı ne olduğunu bütün kamuoyu biliyor. İşte 2022'deydi yanlış hatırlamıyorsam 18 Mart'ta hakem tasfiyesi.
1: Şimdi oradaki abiler kısmı acaba yani siyasi bir taraf mı? Hani bir siyasi tanıdık mı? O da sorgulatıyor insanı. Zira böyle zamanlarda bu tarz noktalara başvuran birçok görevini kötüye kullanan hakem aynı zamanda ne bileyim bir MHK başkanı da olmuştur mutlaka geçmişe baktığımda ama ilginç, o da ilginç mesela. O da farklı bir yerin yanlışını gösteriyor bize mesela eğer öyleyse.
0: O öyle mi? Yoksa işte 2022'de hatırlarsanız Cüneyt Çakır, Fırat Aydınur, Abdülkadir Bütüken, Bitigen gibi hakemler görevden uzaklaştırılmıştı. Bir açıklama da yapılmamıştı. Çoğu MHK'ye düzeltiyorum. Tahkim kuruluna gitmişlerdi. Tahkim kurulu geri onları göreve iade etmişti.
1: Doğru.
0: Ama 2024'te tekrar geldiğinde yine Ferhat Gündoğdu bunların hepsini görevden uzaklaştırdı. Bu kendisine sorulmuş. Biraz önce savunmasını gördüm. İfadesini gördüm daha doğrusu. Savunma değil de ifadesini gördüm. Bir husumet falan yok. Öyle olması gerekiyordu. Benim kendi kararım değil. Bir işte kurulca karar verdik. TFF de bunu onayladı falan gibi. Kendi üstünden o sorumluluğu da atmaya çalışıyor. Yani arkasında da durmuyor. Mesela şunu demiyor. Ben 18 Mart'ta şu aksilikleri gördüm. Burada bir

0: ben 18 Mart'ta şu şu şu aksilikleri gördüm. Burada bir bilmem ne yapısı gördüm. Burada şöyle bir aralarında çeteleşmiş iki yapının savaşının mezesi mi olduk? Bunlar kendi aralarında tekme tokat kavga ediyorlar. Biz de bu arada harcanıyoruz. Sahada futbol izleyelim diye çırpınıyoruz. Biz yayınını yapmaya çalışıyoruz. Dinleyicilerimiz, futbol severler takımlarını desteklemeye çalışıyor. Ama aslında orada iki ayrı grup kendi arasında tepişiyor gibi bir görüntü var. Eğer buysa, senin dediğin gibi işin siyasi falan tarafı varsa onu bilmiyoruz zaten. Yani onu birilerinin çıkıp anlatması lazım. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar resmi açıklamalara ve süreci savcılık eliyle bize verilen bilgilerle takip etmeye çalışıyoruz. Haber Global Televizyonu'nda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Haber Global'de de ilk bu haberleri sevgili seyircilerimizle Enes Geyik buluşturdu. Yani Türkiye'de en hızlı bu haberleri veren isimlerden biri. Onu da tebrik etmek lazım. Sürekli adliyede ve oradaki bütün gelişmeleri ondan öğreniyoruz. Dolayısıyla enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. İşin içinde şimdi bu hakem atamalarındaki usulsüzlük, klasman hak etmeyenlere verilen hakemlik ve klasman ayarlamaları yapılırken hak edenlerin elenmesi, bize biat etmeyenlerin kafasını koparın ifadesi var mesela yine yazışmalar arasında. Böyle bir yönetim şekli, MHK'nin böyle bir yönetim şekli ve işte mesela 7 kişiye düşmüş, 2 kişi istifa etmiş, 9 kişi olması lazım MHK. Kendi aralarında bir yazışma var MHK Başkanı ile TFF Başkanı arasında. Diyor ki ben hukukçulara sordum diyor MHK Başkanı Gündoğdu. Başkanım diyor ben hukukçulara sordum 7 kişiyle de devam edebilirmişiz. Aman aramıza kimse sızmasın. Bizim camiada açgözlü çoktur. Buraya gelmek için çok araya adam sokan olacak. Aman kimse gelmesin. Bizim aramıza kimse sızmasın ifadesini açmak zorundalar. Kimsiniz siz? Tam nesiniz?
1: Tam da ne burada soracağım. Yapı durumuna, yapı iddialarına, futboldaki yapı o konularına, geçen yıllara da döndüğünde Fatih Demirkol. Bir hafta önce baktığın gibi misin düşüncelerinde, fikirlerinde? Bir gazeteci olarak, bir futbol sever olarak her şeyden önce. Senin fikrini çok önemsediğim için abi, senin futbola bakışını çok beğenen biri olduğum için Fatih abi, Fatih Demirkol. Özellikle sana sormak istiyorum tam da bu bahsettiğin noktada. Siz kimsiniz dedin ya orada sorarak az önce.
0: Çok net bir yapı var. Ya zaten bu hep konuşuluyordu. Burada bir klan var.
1: Bir hafta önceki gibi değil mi düşüncen, yoksa zaten hep böyle miydi fikrin?
0: Yok, ben yine aynı noktadayım. Ben ısrarla aynı şeyi söylüyordum. Baştan biridir. Burada bir yapı olduğu, burada bir güç savaşı olduğu, orada var olan pastanın paylaşımı konusunda bir savaş olduğunu zaten görüyoruz, biliyorduk, duyuyorduk. Kendi adamların oraya getirme, işte torpil yapma, adam kayırma, işte biat kültürünü geliştirip sözünden çıkmayacak olanları oralara getirme falan gibi bir aksiyonun içinde oldukları hep duyuluyordu, biliniyordu. Önemli olan benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. Yani bunu kulüp başkanları sürekli kamuoyuna çıkıp işte gördünüz mü bizim hakkımız yendi, orada bir yapı var diye açıkladıklarında ben hep şey diyordum. Bunu çözün. Burası şikayet makamı değil. Burası çözüm makamı. Burada bir problem var. Var olduğunu söylüyorsunuz. Varsa çözün. Yani şimdiye kadar Kulüpler Birliği neden bu işe el atmadı? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu aksiyonlardaki etkisi bilinirken neden çözüm için baskı yapılmadı? İlle devletin mi işin içine girmesi lazımdı? İlle Sayın Adalet Bakanı'nın mı işin içine girmesi lazımdı? Futbol ailesi kendi içinde çürük elmalarını niye temizleyemiyor? Ben buna takılmış durumdayım. Artı burada çok önemli bir konu var. Şimdi burada adam kayırmalar var. Tamam. Biz şunu şampiyon yapalım. Buna maç kaybettirelim, buna maç kazandıralım anlamında bir konuşma, bir ifade ya da şimdi yasa dışı bahis de girdi işin içine Yasin Kol'la birlikte. Yasa dışı bahiste bir takımın kaybına oynayıp o maçı yöneten bir hakem ya da hakem grubu gibi bir şey tespit edilecek mi? Şu anda bu soruşturma aşamasında. Bunlar iddia. Yani kesinleşmiş bir şey yok ve masumiyet karinesini de korumamız lazım. Dolayısıyla iddialardan yola çıkarak durum çok vahim. Ama buradaki amaç, motivasyon ne? Biz

0: efendim X bir takımdan çok para aldık. Arkadaşlar bir oturun bakalım. Şimdi bu paranın karşılığında bu takımı şampiyon yapacağız. Bu takımı ligde tutacağız. Şunu küme düşüreceğiz. Kafayı taktık bu takıma anlamında organize bir hareket var mı? Şimdi genellikle kulüp taraftarlarının, çoğu zaman başkanların söylediği şey şu: bizi bile isteye doğradılar. İşte hakemler yine sahne aldı ve bize maçı kaybettirdi. Biz o yüzden maç kaybediyoruz. Bu kararlaştırılmış bir aksiyon anlamında iddiaları var. Şimdi bu ete kemiğe bürünecek mi? Bu tespit edilecek mi? Bu konuyla alakalı deliller ortaya çıkacak mı? Buna bakmak lazım. Eğer konu buysa zaten el freni çekilir. Çekilmelidir. Futbol durmalıdır. Geriye dönük hesaplaşılmalıdır. Yani siz oradaki 7 tane MHK üyesi ve bunlara biat etmiş olan bilmem kaç tane hakem bütün Türk futbolunun akışını değiştirip şampiyona, ligden düşeceği, efendim Avrupa'ya gideceği, Avrupa'ya gidemeyeceği siz mi karar verdiniz? Bunu çözmek lazım. Özellikle adalet makamının elinde de, güvenliğin elinde de, emniyetin elinde de bununla ilgili anladığım kadarıyla fazlasıyla materyal var. Fazlasıyla delil var. Sadece sırasıyla açıyorlar. Sırasıyla bu süreci takip ediyorlar. İşin uzmanı onlar. Nasıl gideceklerini, yol haritasını biliyorlar. Şimdi ifadelere, beyanlara geçiyorlar. İşte önce bir müştekileri, sonra şahitleri, tanıkları dinlediler. Şimdi yavaş yavaş sorgular başladı. İşte ifadeleri almaya başladılar. Ondan sonra belki zamanla şey başlayacak, itirafçılar başlayacak. Onların ifadeleriyle bir adım daha ileri gidilecek. Ama oradaki hastalıklı yapı en azından şimdi teşhis ediliyor. Sonra bunu nasıl tedavi edecekleri, bu yapıdan nasıl kurtulacakları üzerine mutlaka hareket edilecektir. Burada kim gider? Onu göreceğiz. Yani MHK'ye gider, MHK bütün kurullarıyla gider, torpil yapmış olan hakemler gider, TFF başkanı gider, yönetim kurulu gider, bilmem. Onu bilemiyorum ama şu anda teşhis başladı. Hastalık teşhis ediliyor, tanımlanıyor. Mikrobun ne kadar yayıldığı, etkisi ne, bu teşhis ediliyor. Ondan sonra da tedavi başlayacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Peki mesajlarla da ilerleyeceğim bir diğer tarafta. Berk, iyi yayınlar. 30 milyon Fenerbahçeli yıllardır bu yapı fragmanını anlatıyordu. Yapı vizyona girmiştir diyor dinleyicimiz. Şimdi mesela az önce sormak istediğim şey buydu Fatih Demirkol. Sen bu açıdan bakan biri miydin ve bu yapı, bahsettiğin yapı kısmında bunu mu söylemeye çalıştın? Bir taraftarın düşüncesi gibi. Oradan sorayım.
0: Fenerbahçe'ye karşı kurulmuş olan ve organize bir şekilde Fenerbahçe'nin başarısızlığı için çalışan bir yapıdan bahsedildiğinde bunun henüz ispatlanmadığını düşünüyorum.
1: Peki. Böyle bir yani şey senin dediğin bir takım özelinde bir takımı yüceltmek, bir takımı aşağı çekmek değil. Senin dediğin değil, farklı. Kendi ben. Çıkarları doğrultusunda ve bu çıkarlar doğrultusunda haliyle güçlü olana da ya da zaman zaman güçlü olana da fayda sağlayabilecek bir yapıdan bahsediyorsun. Doğru. Yeri geldiğinde yani ona, yeri geldiğinde diğerine, ama asıl amacı, asıl güttüğü şey kendi çıkarları olduğu, kendi grubu, kendi ya da ne denir buna, topluluğu, cemiyeti olduğu bir yapıdan bahsediyorsun sen.
0: Doğru. Çünkü neden bunu söylüyorum? Neden bunu söylüyorum? Şimdi burada
1: bana mesela, senin söylediğin daha mantıklı geliyor abi. Bugüne dek dinlediğim şöyle, bu konuda yorumlarla.
0: İsrarla mesela şey için söylüyorum. Bunu örnek olarak söylüyorum. Hı-hı. Aynı şeyi Galatasaray, aynı şeyi Beşiktaş için de söyleyeceğim. Israrla ifade şu şekildeydi yıllardır. Bir yapı var ve Galatasaray'a çalışıyor. Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Fakat Galatasaray'ın dışında da şampiyonlar vardı. Galatasaray'ın 12. olduğu yıl da vardı. Bu yapı sadece bir takıma çalışıyor derseniz bu hata olur. Galatasaraylılar bizim hakkımız yeniyor, bizim önümüz kesiliyor, biz işte aşağı çekiliyoruz, bu yapı bizim aleyhimize çalışıyor diyorlardı. Maç kaybettikçe, işte olumsuz sonuçlar alındığında, ne bileyim kupadan elendiklerinde işte hakemler yine önümüzü kesmeye çalışıyor ama onlara rağmen biz şampiyon olacağız gibi açıklamalar duyuyorduk biz Galatasaraylı yöneticilerden. Şimdi konu böyle bir şey değil bence. Şu ana kadar bu tespit edilmedi. En azından tespit edilinceye kadar bunu söyleme hakkımız yok. Tespit edilecek çünkü tam olarak bu yapının muhtevasının ne olduğu, neye hizmet ettikleri, onları

0: kimlerin koruduğu, burada şimdiye kadar nasıl faaliyet gösterdikleri ortaya çıkacak. Belli ki koruyanlar artık koruyamıyorlar. Öyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi söylenebilecek şey, gözümüzün gördüğü, şu ana kadar bize verilen bilgilerden çıkarımlarımız şu. Evet, bir yapı var. Bunlar kendi kafalarına göre dizayn ediyorlar. MHK'yı dizayn ediyorlar. Kimin hakem olacağını, kimin olmayacağını karar veriyorlar. Efendim, mesela Sayın Ertuğrul Doğan bir mesaj atmış. Ferhat Gündoğdu da TFF başkanına o mesajı atıyor. Yok, tam tersi. TFF başkanı Ferhat Gündoğdu'ya diyor ki, Ertuğrul Doğan diyor.
1: Öyle iletildi yapıyor gibi duruyor o mesaj.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Ertuğrul diyor göndermiş bunu. İşte şu hakemi, hakemin adını şimdi hatırlamadım.
1: Özgür Yankaya.
0: Özgür Yankaya'yı biz ne maça ne vara istemiyoruz. Evet. Buna diyor Ertuğrul atmış. Yani haberin olsun. Yani verme. Talimat veriyor. Şimdi bu işler ne kadar oldu? Kim böyle direktifte bulundu? Bu direktifler nereye doğru gitti? Biz bu maçı kazanmak zorundayız kardeşim, haberin olsun. Siz de bunu sağlayacaksınız. Yoksa şöyle olur, böyle olur anlamında kulüp başkanlarıyla, yöneticilerle ya da başka üçüncü kişilerle bir diyalog var mı? Bu diyaloglar sonunda maç sonuçları belirlendi mi? Bu çok önemli bir nokta. İşte o asıl Fenerbahçelilerin ısrarla söyledikleri, bizim önümüz kesiliyonun ete kemiğe bürünmüş, delillendirilmiş hali o olacak. Şimdi onu bekliyoruz. Bunu resmi açıdan delillendirmeden bizim radyoda, televizyonda spor yayıncısı olarak söyleme şansımız yok. Resmi delil lazım. Ona bakıp konuşabiliriz. Tamam, taraftar duygusaldır, düşüncesini söyler, her yerde konuşabilir. Taraftar bir sorumluluğu yok ama sen o mikrofonun sahibisin. Sen söylediğinde kurumu bağlar. Sonra dönüp ey işte Radyo Gol, siz Berk demezler, Berk Sayar demezler. Radyo Gol, bizim hakkımızda şunu söylemiştiniz, gelin bakalım dendiğinde sen hesap vermek zorundasın. Ben hesap vermek zorundayım. Bir taraftar bunu söylemek zorunda, hesap vermek zorunda değil. İstediği gibi konuşur. Ben taraftarım kardeşim, ben öyle düşünüyordum, görüşümü de söyledim diyebilir. Ama sen bir kurumu temsil ediyorsun. Bunu diyemezsin. Bunu diyebilmek için eldeki belgeler, deliller üstünden altını doldurup bu iddianı güçlendirmek zorundasın. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet. Bu yapıda Sayın Dursun Başkan istifa etmeli, istemiyoruz diyor ama Ali Koç destekliyor. Şimdi bu MHK Galatasaray'ı nasıl destekliyor demiş. Öyle sormuş. Taraftarların tabii burada savunması kendince olacaktır. Ya da işte argümanı eksik ya da fazla, fark etmeksizin. Savunmasının yanında dışlaması ya da biz diyorduk inanmıyordunuz, bakın görün malum camiayı diye, işte Galatasaraylı'nın Fenerbahçeli'ye, Fenerbahçeli'nin Galatasaraylı'ya, bu tür konularda olduğu gibi bugün de atışmaları olacaktır. Belki iyi yayınlar, herhangi bir X takım için hiçbir bilgisi ve alakası olmadan hakemlerin bahis örgütlenmesi amacıyla maç sonucunu lehine yaptıysa bunun yaptırımı nasıl olacak demiş. Fatih Bey'in bununla ilgili bir fikri var mı? Son gelişmeler neler MHK konusunda? Sormak isterim Fatih Bey demiş.
0: Şöyle, bu tür bir suç bireysel oluyor. Yani takıma karşı bir yaptırım olmaz. Neden? Çünkü takımın haberi yok. Dinleyicimizin sorusunu aynen cevaplıyorum. Yani takımın bundan haberi yok. İki takım maç yapmış ama hakem gitmiş bahis oynamış. Sonra da hele ki kendi yönettiği maça ya da etki edebileceği bir maça bahis oynamış. Bahis sonucunda da istediği olmuş. Olmasa bile, bu tespit edilirse zaten cezasını alır ama bahisin sonucunda bu olmuş. Burada bir kulübün yaptırım, kulübe bir yaptırım olmaz. Kulübün bir suçu yok çünkü kulübün sorumlu olabilmesi için kulüp yöneticisi, resmi olarak kulübün başkanı, yöneticisi, profesyoneli birinin olaya dahil olması lazım. Yani hakeme şey demeli, biz bu maçı kazanacağız, sen de bunu sağlayacaksın. Şike yani, maç fixing, maçın sonucunu belirleme. Dünyanın her yerinde bu büyük bir suçtur ve bunu sen sağlayacaksın deyip bir anlaşma, bu anlaşmanın devamında bir çıkar, menfaat tespit edilmeli. O zaman işte Juventus'un küme düşmesi, Milan'ın efendim -12 puanla lige başlaması, şimdi Real Madrid 50 bin sayfalık bir dosyayı UEFA'ya gönderdi. Barcelona'nın 2001 ile 2018 arasında 2001 ile tabii 2018 arasında, yanlış hatırlamıyorsam bu rakamlar şey, tarihte düzeltme yapabilirim. Hafızam beni yanıltmıyorsa hakem kurulu başkan yardımcısına 7.3 milyon euro gönderdiği tespit edildi. Bununla ilgili Real Madrid diyor ki geriye dönük 20 yıldır kazandıkları bütün kupaları geri alın. UEFA'nın hiçbir organizasyonuna Barcelona'yı sokmayın diyor. Ve bu şu anda soruşturma devam ediyor. Mesela burada Barcelona'nın doğrudan bir dahli var. Tespit edilmiş. Ne olmuş? Hakemlerle ilgili karar veren kişiye para göndermişler. 7.3 milyon euro tespit edildi.
1: Hadi ya.
0: Şimdi bu saatten sonra Barcelona sorumlu. Barcelona bu yaptırımlarla karşılaşacak. Niye? Hakem tek başına yapmamış.
1: Evet.
0: Ama hakem Barcelona maçına bahis oynasaydı hakemi bağlardı.
1: Bu arada Fatih Demirkol'la konuşuyoruz ve Fatih abi sana gelen birçok mesaj var. Fatih Demirkol bizlerle birlikte, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'layız ve farklı bir yerden örnekle, İspanya'dan örnekle geldi ki sana mesela şu mesaj atılmış. 16-17 yayınında fikrimi beyan ettiğim için mesela bana da benzer bir mesajla gelmişti bir dinleyicimiz. Böyle kritik, böyle bıçak üstü diyebilir miyiz mesela? Bıçak sırtı tabii, diyebilir tabii. Miyiz? Böyle zamanlarda tarafsız değilsiniz, taraflısınız gibi mesajları çok görürüz. O günlerden birindeyiz. Ali Ercan der ki Fatih Demirkol Bey'in yorumlarını üzülerek dinliyorum. Her ne kadar yorumlarını tarafsızca yapmaya çalışsa da konuşmalarının satır aralarında bir Fenerbahçe korumacılığı hissediliyor demiş. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır gelen başarısızlığına sanki bu olanlar bir fırsatmış gibi sunulmaya çalışılıyor demiş. Ali Ercan Ülker'in mesajı bu şekilde Fatih Demirkol. 16'da da yine bir yorumumdan dolayı ben taraflı görülmüştüm. O da biraz bana kendimi sorgulatmıştı ama bu mesajı görünce demek ki Fatih Demirkol da eleştiriliyorsa bu konuda, ben senin tarafsızlık içgüdünü seninle çalışmış biri olarak da çok yakından bilirim Fatih abi. Oradaki korumacılık bir yana, oradaki çizgiye, ince çizgiye çok dikkat eden birisin, bir gazetecisin. Sana yapılıyorsa böyle bir şey, yani çok da şaşırmıyorum bu tarz yorumları. Evet.
0: Yani şimdi dinleyicimiz şu anda istediğini yazabilir. Söyleyebilir, yayına çıkıp söyleyebilir. Diyebilir ki ben biliyorum işte Ahmet, Mehmet kendi arasında anlaşma yaptı. Diyelim ki dinleyicimiz Galatasaraylı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın başarısızlığı için kumpas kurdular. Bu Ahmet ile Mehmet Galatasaray maçlarında haksızlık yapmak için anlaştı diyebilir. Hiçbir şey olmaz ona. Az önce onu demeye çalıştım. Dinleyicimiz bunu görüşü olarak, fikri olarak söylemiştir. Mahkemeye çıksa da ya benim fikrim de öyle düşünmüştüm. Ne bileyim öyle aklıma geldi söyledim diyebilir. Sen diyemezsin. Ben de diyemem.
1: Evet.
0: Burada mümkün olduğu kadar tam ortadan ve eldeki delillerle gitmek zorundayız. Şimdi şu ana kadar bahsettiğimiz konuların tamamı maddi delile dayanarak. Yani oradaki telefondaki WhatsApp konuşmalarını gördük, okuduk. Efendim Gündoğdu'nun kendi ifadesinden ifadeleri şimdi söylüyoruz. Mesela Eren Acar'ın yıllarca hakem işleri müdürlüğü yapmış olan Eren Acar'ın ifadelerini okudum. Oradan yola çıkıyorum. Deniz Ateş Bitnel'in bugün Haber Global'de de yayınımıza katıldı. İfadelerini takip ediyorum. Onlara dayanarak bu kadar söyleyebiliyorum. Şimdi ben kendi kafama göre, tamam arkadaş ben hükmü verdim artık neyin ne olduğunu ben size söyleyeyim şimdi, anlatayım ben size falan deyip de burada konuşma şansım yok. Eldekilerle şunu görüyoruz. İddia o ki MHK'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun da farklı farklı noktalarda dahliyle bir şey kurulmuş. Yapı kurulmuş bu. Yapı kelimesini burada kullanabiliriz. Ve evet. Diyorlar ki bunlar, ifadeleri bu zaten. Aramıza kimseyi sızdırmayalım. Bize biat etmeyenin kafasını koparalım. Biz bizim hakkımızda en ufak konuşan olursa bunun hakemliğini bitirelim. Hatta ses kaydında Gündoğdu diyor ki, Ferhat Gündoğdu hakeme, senin hakemliğini bitirip bitirmemek arasında ramaktayım. Ve adam ol. Bir daha hakkımızda konuşma. MHK hakkında hiçbir yerde konuşma. Bak baban sağda solda konuşuyormuş. bir daha konuşursa senin hakemliğini bitiririm. Haberin olsun. Seni affettiğim anlamına gelmiyor bunlar. Seninle bir kez daha konuşuyorum, son bir şans veriyorum falan anlamında böyle üst perdeden konuşuyor. Burada tehdit ediyor. Mobbing uyguluyor ve ortada hiçbir...
1: Bu arada çok ben orada beden dili haliyle konuşulamaz seste. Ama ben oradaki o ses tonundan şunu kendi kafanda betimlersin olayı, surat ifadesini hayal edersin ya ses kaydını orada dinlerken. Bir gazeteci olarak da ya acaba bunu neyi düşünerek söyledi dedik az önce, sorguladık işin içerisine girip birçok noktayı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun orada çok farklı bir psikolojide olduğunu düşünüyorum. Yani hem bir tarafta bir şeylerden tedirgin olan bir Ferhat Gündoğdu'yu seziyorum. Yani abilerinizle konuşmuşsunuz, bak buraları çok kurcalamayın. Hani tamam benim de çok elimin kolumun yetemeyeceği noktalar var ama buraları kurcalayanların sonunu gördük, sen de kurcalama diyor. Hem tedirginliği var hem de bir hırsı, bir oradaki kini var karşısındaki örneğin isme. Karşısındaki ismi şu an konuşurken unuttum. Özür dileyim ama Fatih abi belki hatırlatırsın yardımcı olmak adına.
0: Ben de unuttum.
1: Şimdi WhatsApp konuşmasında Özgür Yankaya dedik ya, aklım sürekli oraya gidiyor. WhatsApp metinlerine gidiyor. Ama hem o var, hem kin var, hem de bir tarafta esasında metin altında saklı korku var Ferhat Gündoğdu tarafında. Bunu da görmüş oluyoruz. Ve bu onu bazı hataları senin dediğin gibi sürüklüyor. Yani esasında çok yanlış bir şey yapılan devletin adını da kullanarak bir noktada ilerlemeye çalışıyor.
0: Eren Acar da onu söylüyor. Evet. Ki yani hakemlere sürekli bende HTS kayıtlarınız var. Devlet sizi takip ediyor. Kimlerle konuştuğunuzu biliyorum. Bak size çok kötü şeyler yaparım diye sürekli hakemleri baskı altına alıyordu. Burada zaten çok tehlikeli bir ifade var. Devlet sizi takip ediyor. Yani ben devletim, devlet görevlisiyim. Bak ona göre bitiririm sizi anlamında. Evet. Devlet gücünü burada kullanarak mobbing yapma hali var. Dolayısıyla bunları da savcılık soracaktır mutlaka. Çok sevdiğim bir söz vardır. Hı hı. Elinde sadece çekiç olan her şeyi çivi olarak görür diye. Dolayısıyla olaya bakarken böyle sadece oradaki varlığını korumak içgüdüsüyle hareket eden ve bunun dışında hiçbir amacı, hiçbir gayesi olmayan, o koltuğu korumak adına her şeyi yapabilecek durumda olan insanlar en tehlikelisidir. Ve genellikle bu tür yöneticiler, dikkatli bakarsanız etrafınıza, beraber çalıştığı insanları dinlemek yerine onları ezmeyi, o makamın maalesef verdiği gücü sonuna kadar kullanıp, fazlasıyla kullanıp, böyle gücü yoksa da onu da varmış gibi gösterip karşısındakini mümkün olduğu kadar ezip un ufak etmeyi bir maharet zanneder. Bu aslında aşağılık kompleksidir. Yani hiçbir yerde hiçbir şey olamamış birisi bir yerde bir şey olduğunda orada her şeyim zanneder çünkü. Dolayısıyla bir gücü eline alan bunu sadece insanları ezmek için kullandığında o onun yetersizliğini, kültürsüzlüğünü, güçsüzlüğünü, psikolojik olarak sorunları olduğunu falan gösterir. Ama Türkiye'de genellikle yönetimin böyle yapılabildiğine dair garip bir şey vardır. Anlayış vardır işte. Yönetici dediğin sert olacak, eli sopalı olacak, var ya vurdu mu ses getirecek falan diye böyle beklentiler vardır ya. Hı hı. İnsanların o beklentileri de galiba yöneticileri çoğu zaman böyle yönlendirir. Fakat çok sevdiğim bir söz daha vardır. Yukarıdan bakan aşağıdakileri küçük görür. Ama unutur ki aşağıdan bakanlar da onu küçücük görür. Aslında bu tür insanlar böyle ezerler, mezerler falan ama hep arkalarından alay edilir. İnsanların gözünde saygı bırakmazlar ve bir gün o insanların herhangi bir yardımına ya da insanlığına ihtiyacı olduğunda kimseyi bulamazlar. Genellikle yalnız ölür bu insanlar. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun oradaki ses tonunu, karşısındakini küfürlü kefaretle ezmesi, işte ne dediğinizi anlamıyorum diyor. Sen diyor işte bak hala konuşup benim saygımı kaybediyorsun falan filan diye böyle saçma sapan bir konuşma üslubuyla üstüne gitmesi falan bana bunu
1: çağrıştırdı. Liderlik tarzı da mesela hiç yani orada ikinci görüşmedeki samimiyeti de kaybettirir. Öyle bir liderlik tarzı var. Mesela bir lidersin değil mi? MHK başkanısın orada ve belli noktada, belli noktalarda çok ileriye götürebildiğin, çok net kararlar verebildiğin, bir takımın kaderiyle ya da oynayabilecek bir hakemin kararını dahi çok net bir şekilde tek imzanla ya da tek sözünle değiştirebildiğin bir konumdasın. Kaldı ki bunların yanında senin bir de aynı şekilde tüm bu insanların üzerindeki psikolojik etkin önemli. Bir gün sonrasında çıkacağı maç, X takımın maçı nasıl etkiler? Düşünsene.

0: hakemi. Tabii doğru, ne zaman konuşuldu doğru. Ayrı konu ama.
1: Bir de şu var, yani karşındakini zaten orada senin karşında konuşamaz o.
0: Bir de karşısındaki yani, isim de anlamamış görünüyor Fatih Demirkol. Yanlış da anlayabilir orada ya. Düşünsene ertesi gün bir küme düşme maçı var. Her şeyi Galatasaray'dan Fenerbahçe üzerinden okuyoruz. Dinleyicilerimiz özellikle taraftarlık içgüdüsüyle oradan yürüyor. Yapı var da söylemiştim size. Yapı yok hala yapı diyorsunuz gibi birçok mesaj da geliyor şu an mesela ama sadece oradan okuma ya. Birinci ligdeki bir düşme kalma maçından oku. Yarın o hakem ya ben anlamadım dese, gerçekten anlamıyorsa mesela, anlayamıyorum diyor ya, anlamadım ne istiyor acaba benden, yarın da çok önemli bir maçımız var, şu gün de çok önemli bir maçımız var, ya da dur ben ilk maçta şöyle yapayım, demek ki bundan memnun değiller içgüdüsüyle çıkıp bir hataya sebep olabilir abi mesela. Ya bu da var, en basiti ya, benimkisi bu arada bir iyimser bakış açısı, öyle düşünüyorum, ne dersin? En basit çok haliyle net. İş bu. Sen ne? Yapı derken ben de buradan geleyim, en kötü ihtimalle buradan etkilenir hakemin karşındaki.
1: Bir de şu var zaten, dinleyicilerimiz şöyle biraz dikkatli bakarlarsa, özellikle Avrupalı hakemlerle Türk hakemlerin sahadaki vücut dilini çok net fark etmişlerdir. Avrupalı hakemler çok özgüveni yüksek, kendinden çok emin. Yani vücut dili çok net, böyle arada kalmadan kararlarını veren tarzda görünüyor genellikle. Ama bu kadar mobbinge uğramış bir hakemin zaten vücut dilinin çok net olması, tedirgin olmaması falan mümkün değil ki. Siz hakemleri böyle eğer yönlendiriyorsanız, böyle üstten üstten konuşuyorsanız, apuk subuk ifadeler kullanıyorsanız zaten hakemin sağlıklı kalması mümkün değil. Gördüğünü de çalamaz ki. Artı seçtiğiniz hakemler torpille geliyormuş. Onu da anladık, gördük. Yıllardır da bunu söylüyorduk zaten. Dolayısıyla ortada çok büyük bir hastalık var. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Bir kez daha bu soruşturmayla birlikte yaşamış olduk. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Tabii toparlaması çok zor, çok dağıldı. Dünyaya da rezil olduk yine. Ve bundan sonraki bölümde artık iş tespit aşaması devam ediyor tabii. Soruşturma devam ediyor. Bu ifadeler alınacak, ona göre kararlar verilecek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak? Çünkü bu sadece adli bir süreç olmayacak. Bunun mutlaka sportif anlamda da bir hukuki durumu olacak. Bunlar çok çok önemli. Burada hakkı yenen hakemlerin açacağı davaların sonuçları nasıl olacak? Oradaki düzenleme nasıl olacak? Çok uzun bir evet. yoldan bahsediyoruz. Bu ilk adımdı. İlk adım büyüyerek devam ediyor.
0: Emniyet ifadeleri de ortaya çıktı bu arada Ferhat Gündoğdu'nun. Ona sorulan belli başlı sorular var Fatih Demirkol. Derler ki mesela sorularda, hakem atamaları nasıl belirlenir derler. Orada Ferhat Gündoğdu da müsabakalara yönelik atamalar, bir önceki haftanın hakem performans değerlendirmeleri, hakemlerin fiziksel hazırlık durumları, eğitim faaliyetleri, katılma durumları, fiziksel ve psikolojik sağlık durumları dikkate alınarak o hafta atanabilecek hakemlerden bir havuz oluşturulur. Bu havuzdaki hakemlerin bu haftaki maçlardaki takımların önceki maçlarda da o maçlarda da performansları ve kabul görmüşlükleri dikkate alınır diyor. Tabii bunun çok uzağında bir de iletişim dili var. Onu konuşuyoruz biz de. Tam da senle.
1: Çok güzel anlatmış.
0: Ne güzel anlatmıştım. Mesela bu bir şey gibi okudum. Farkındaysan tökezledim. Yani öyle bir konuşma metni dili beklerken esasında bir ansiklopedik bilgi okuyor gibi aktardım bunu sana mesela. Bir kural gibi, bir işte orada kural kitabı okur gibi aktardım sana. O yüzden duraksadım bazı noktalarda. Konuşma dili şeklinde bir ifade bekliyordum.
1: Yani böyle işin edebiyatı yapılırken mangalda kül bırakılmıyor ya, işte klasik Türkiye. Öyle güzel anlatmış ki, öyle mi olmuş? Hiç öyle olmamış. Çarşaf liste verilmiş. Bu bilmem kimin oğluymuş, o onun dayısının çocuğuymuş, bunları yukarı çıkarmamız lazımmış. Onlar var yani şeyde, yazışmalarda. Bu işte İstanbul Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin videolarını çekiyormuş, iyi bir arkadaşmış, bunu da yukarı çıkarmak lazımmış. Sınavı geçememiş ama geçmiş göstermek lazımmış. Hatta bir diyalog vardı. Evet. Diyor ki, ya diyor, MHK Başkanı, sen diyor koşamamışsın diyor. Yani koşamamışsın, nasıl yapacağız? Koşacağız inşallah diyor hakem. Koşacağız inşallah nedir ya? Ya bir gün koşarız ya, şimdi acelesi mi var falan diyor ve bu şekilde diyaloglarla falan gidiyor Türk futbolu. Bu hakemler bu şekilde sahaya çıkıyorlar. Diğer taraftan da işte az önce bahsettiğimiz korkunç bir mobbing var. Nasıl sağlıklı bir yapı ve sağlıklı bir karar mekanizması beklenebilir, beklenemez. Şimdi bunları toparlamak lazım. Nasıl olacak bilmiyorum ama sağ olsun Sayın Adalet Bakanımız bu işe bir şekilde talimat verdi ve başlattı. Bundan sonra da gelir. Mutlaka çorap söküğü gibi gelir.
0: Tabii. Umarım. Diyelim ve diğer tarafta. Bir diğer tarafta başka sorular da vardı. Hakemler neye göre, neye ses alınarak seçiliyor gibi soruların yanında. Hakemlerin nasıl yükseldiği, klasman belirleme listesi, işte yani hatta öyle ki Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu isimli şahıslarla olan tanışıklığınız ve iş, ticari, sosyal hayat bakımından ilişkiniz olup olmadığı hakkında ifadenizi verin sorusu, masak sorusu. Yani mesela orada çok net ifadesi var masak sorusunda. Masak sorusuna ilişkin. Masak ham verileri üzerinden yapılan incelemelerde TFF, TFF, HGD veya futbol hakemlik camiası içerisinde görev yapan kişilerle para transferlerinizin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu transferler hakem görevlendirmesi, klasman yükselmesi, terfi, müsabaka sonucu veya başka bir sportif idari karar karşılığında yapılmış mıdır? Böyle bir talep veya teklif size iletilmiş midir denildiğinde öyle uzun uzun cevapları yok. Kesinlikle böyle bir şey yoktur deyip kapatan bir Ferhat Gündoğdu cevabı var. Mesela o da dikkati çekiyor orada. Yani dikkat çekiyor derken bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Uzun mesajlardan, uzun açıklamalardan, ifadelerden sonra bu var. Onun yanında uzun uzun birçok soru daha var tabii ama ben yeni düşen haberlerden biri olduğu için bunu da aktarayım istedim yayınımızda haber masasında Fatih Demirkol'la konuşurken.
1: Ben yayına girmeden önce ilk bölümü okumuştum. Hakemler nasıl değerlendirilir, işte klasman nasıl belirlenir anlamında ona o kadar güzel ve uzun bir cevap vermiştik. Sen de okudun bir kısmını. Evet. Bayağı da uzun. Dinleyicilerimiz de merak ederlerse öyle. Var. Sosyal medyaya var. Düşmüştür mutlaka. Dolayısıyla orada dedim ki ne kadar güzel kitabi, her şey mükemmel, işte değerlendirmeler, revizeler, ondan sonra en son karar veriliyormuş. Halbuki yine Eren Acar'ın açıklaması diyor ki hakemlerin uzun yıllar hakem işleri müdürlüğü yaptı Eren Acar. Yani herhangi biri de değil. Diyor ki son ana kadar hakem değişirdi. Ve bunu dışarıdan aldığı telkinler de yapardı. Yani birileri onu arıyor, isim vermiyor orada. Artık kim arıyorsa, kim onun kararlarını etkiliyorsa birileri arardı, hemen hakem değişirdi. Son ana kadar hakem değişiklikleri çok olurdu. Önce bir liste gelirdi, sonra o liste çok değişirdi falan diyor. Ama Ferhat Gündoğdu hakemlerin nasıl belirlendiğini ya klasmanın nasıl belirlendiğini söylerken hiç ondan bahsetmiyor mesela.
0: Evet.
1: Enteresan bir şey süreç. Sorulara verilen cevaplar çok kitabi, çok net. Yani dersiniz ki gerçekten de çok iyi yönetiliyor demek ki merak edersiniz. Konuşurken öyle. Ama uygulama nasıl ona bakmak lazım.
0: Peki. Ben az önceki cümlene döneceğim Fatih Demirkol. Biraz farklı bir yerden bakalım isteyeceğim. Elinde çekici olan dedin. Sadece çekici olan mı dedin yoksa çekici olan mı dedin? Ha. Bilmiyorum
1: elinde
0: ama onu
1: sadece çekici olan peki. Her şeyi çivi görür.
0: Şimdi burada bunu meyake ve bugünün bu olaylarına indirgeyerek, oraya bağlayarak bu örneği verdin, bunu konuştun. Şunu sorgulamamız gerektiğine inanarak biraz onu konuşalım istiyorum. Elindeki çekici nasıl suistimal edebiliyor? Ya da kim uzatıyor buna suistimal durumunu uzatıyor? Kim izin veriyor? Ya da MHK sisteminde bu dokunulmazlık kısmı, hani diyor ya TFF başkanı bizim yapacak bir şeyimiz yok diye ama sen nasıl dersen başkanım diyor sonrasında WhatsApp konuşmalarında Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu ile konuştuğu iddia edilen konuşmalardan bahsediyorum. Onun da memnun olmadığı şeylerin olmasına rağmen nasıl hala bu kadar şu hakemden şu camia başkanı memnun değilmiş, o attı bana bakın ben de size atayım diyebiliyor veya tam tersi aynı şekilde sen ne dersen o başkanım diyebiliyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Nasıl hala buraları konuşuyoruz? Bu sistemin biraz değişmesi gerektiğini nasıl tartışamıyoruz onu merak ediyorum. Yani tüm bunlardan yola çıkarak elinde neden sadece çekiç var? MHK başkanının neden o çekiçle alakalı bir konunun ön plana çıkması için belki de 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda bir denk geleceğimiz. Bilmiyorum daha önce MHK başkanı hiç tutuklandı mı? Çok nadir Cumhuriyet tarihinde denk geldiğimiz bir konu. İllaki bunları mı bekleyeceğiz? Burada bu kadar haksızlık var, adaletsizlik var derken sadece bugünlerde mi en azından oh be ya da en azından bak onlarda dokunulabiliyormuş, ayaklarına denk alırlar. Bundan sonra görme izleri umut edebiliyoruz, hayal edebiliyoruz en azından Fatih Demirkol. alakalı sana sormak isterim.
1: Şimdi burada önemli olan motivasyonlarının ne olduğunu bulmak. Bu çok çok önemli. Bir kere ben konunun güç ve para olduğunu düşünüyorum. Tahminim bu. Bunun dışında hani başka bir şey en azından şu ana kadar çıkmadı karşımıza. Bir lafın gelişi söylüyorum. Tamamen afaki söylüyorum. Lütfen hani yanlış anlaşılmasın. Bir tarikat üyesi, bir örgüt üyesi, bir bilmem satanist bir grubun parçası oldukları için onlara aidiyetle yapmıyorlar bu işleri. Orada olmak, o gücün sahibi olmak, o paranın sahibi olmak, çok para var çünkü. Şimdi bir hakemin ortalama kazancı 3-4 milyon lirayı buluyor. Ortalamadan bahsediyorum. Bunun üstüne çıkabilir, bunun çok az altında kalabilir. Bu paranın sahibi olmak. Çünkü hakemler başka işler de yapıyorlar. Herkesin bir işi var. İşte mesela Ali Tuna ilk bu olayların çıkmasına sebep olan şikayetin sahibi polis. İşte Yasin Kol güvenlik görevlisi. Bir işleri var bu insanların. Ama artı o işlerinden çok daha fazla kazandıkları bir para var. Çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Bugün bizi dinleyen dinleyicilerimizden kaç kişi yılda, 10 ayda, yılda da değil, 10 ayda 3 ya da 4 milyon lira ekstra kazanabilir. Şimdi bu para önemli. Artı da bilir. Bunun primleri var, işte şeyleri, yurt dışıları var, ekstra görevleri var. Artabilir. Şimdi bu paraya sahip olabilmek için hakemler orada kalabilmek adına bir güce boyun eğiyorlar. İşin başında kim varsa onun gözüne girmeye çalışıyorlar. Ben şeyden bahsetmiyorum, yani usulsüzlükler yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Yani bu işin bir parçası olarak o parayı ve orada hakemlik makamını koruyabilmek adına müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Onlar bunun için çaba sarf ediyor. İşin başındakiler, MHK'nin başında bulunan, federasyonun başında bulunanlarsa oradaki gücü ve beraberindeki parayı korumaya çalışıyorlar. Şimdi MHK'nin şimdiye kadar bunları yaptığını, bu tür işlerin çok olduğunu falan bilmeyen var mı futbol dünyasında? Yok. Oluyor bunlar. Vardı. Herkes de konuşuyordu. Başkanlar şikayet ediyordu falan. Peki niye kimse bir şey yapmıyordu? İki ihtimal var. Bir, yapamıyordu. O çıkacak ortaya. Eğer yapamıyorsa kim bu insanların arkasında? İki, bu durum hoşlarına gidiyordu. Çünkü oradaki kişiye usulsüz bir şekilde bana bu maça şu hakemi sakın atama, biz bu hakemi istemiyoruz diyebilme özgürlüğü. Bu çok ciddi bir güç. Onu yapabilmesi için sistemin bozuk olması lazım. Yani benim Berk'i arayıp, Berk'cim tamam usulsüz musulsüz ama sen bu maça Ahmet'i atama. Mehmet'i de istemiyorum. Ya mümkünse Rıza'yı ata bize. Rıza gelsin iyi olur falan diyebilmem için senin oradaki sistemi bozmuş olman lazım. Oradaki sistemin bozukluğu seni güçlü kılıyorsa sen bu sistemi bozmaya ve bozukluğun devamına daha çok çaba sarf edeceksin. Şimdi orada bir sistem oluşmalı. Yeni olması gerekenin dışında benim gücüm çok artmalı. Ben ne dersem o olmalı. Benim sözümden kimse çıkmamalı. Ben hakemleri istediğim gibi yönlendirmeliyim. İstediğimi istediğim noktaya getirmeliyim. Noktasına doğru gidiyor iş. Gücün verdiği sarhoşluk. İşte bu gücün verdiği sarhoşlukla bu kadar saçma sapan işler yapılmış, yapılmaya devam ediliyor. İşte bir MHK üyesi, yanlış hatırlamıyorsam Yunus Yıldırım'dı ama çok da emin değilim. Diyor ki polis olan hakeme benim diyor sevgilimin nereye gittiğini bana söyle. Bak bak, talebe bak. Ya yapamam deyince de senin hakemliğini bitiririm diyor. Hakikaten de bitirmeye kalkıyor. Şimdi buralar güç sarhoşluğu işte. Bana kimse bir şey yapamaz. Ben öyle güçlüyüm ki istediğimi yaşatırım, istediğimi öldürürüm.
0: Kaldı ki kafasından. Kaldı ki istediği şey de yani özel hayatla alakalı bir şey. Bunun devletin imkanlarını kötüye kullanmak gibi bir tarafı var. Bunun işte kişisel verileri koruma kanunu kısmını geçtim de o ayrı konu. Bambaşka bir nokta. Oralar geçilmiş şeyler yani. Yani senin burada senin dediğin gibi Fatih Demirkol belli bir amaca ve kendi çıkarlarına aynı zamanda kendi çıkarlarıyla beraber de gücün kendinde olduğunu hissetmesiyle beraber birçok şeyi çözebilirime dayanan bir etik dışılığı var Fatih Demirkol. Ahlak dışılığı var. Etik dışılığı da hafif. Ahlak dışılığı da hafif kalır da.
1: Yani işte oradaki maddi çıkar bir tarafa, efendim federasyona girince hakemlerin çivi gibi, asker gibi etrafında dolanması, onun verdiği hava civa bir tarafa, çakarlı arabalarla emniyet şeridinden trafiğe takılmadan gitmeler bir tarafa, gittiği her yerde hürmet görmeler falan, bunlar hepsini topladığınızda oradaki makamın verdiği güç. Şey yaparken Ferhat Gündoğdu hakemi fırçalarken hakem başkanlığı benim umurumda bile değil falan diye küfürlü de konuşarak bunu anlatıyor ama hiç de öyle değil. Yani gidip geliyor. Geliyor bir de fazlasıyla bu makamın verdiği gücü hoyratça kullanıyor da diğer taraftan kullanmış. Onu da gördük. Yani işte bunlara fırsat vermemek lazım ama hemen nasıl oluyorsa bu usulsüzlük bir yerde başladığında etrafında bunu besleyecek insanları hemen buluyor Türkiye'de. Ya bir dakika ne yapıyorsunuz diyenden ziyade tamam abi sen ne istersen olur. Başkanım sen nasıl istersen öyle olur diyen bütün usulsüzlüklere boyun eğen ve o usulsüzlükten beslenmeye çalışan, kısa yoldan zengin olmaya, kısa yoldan parayı bulmaya çalışan insan sayısı çok fazla.
0: Gelen mesajlarla da ilerleyeceğim. Onlara da bakacağız. Ama şöyle hem gündemden yansıyan son haberleri bu. MHK krizi konusunda, hakemler krizi, artık buna futbol krizi de diyebiliriz. Sadece oralarla özdeşleştirmemek gerekir. Skandal konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Detaylandırmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama Fatih Demirkol, çok kısa bir ara rica edeyim. Hemen ardından toparlamak adına, mesajları okumak adına son kısımda burada olalım uygun olursan. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajları tek tek okuyacağım. 0212 273 10 10'a gelen mesajlardan bahsediyorum. Az sonra reklamlardan sonra buradayım.

0: Mehmet Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuklar.

0: hakkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Berksay Arda Haber Masası devam ediyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında sizlerle birlikteyiz. Bu arada Çağatay Çıtlak'tan da duygusal bir mesaj gelmiş. Orada paylaşımında Cihan Dişli ile beraber üçümüzün çekilmiş olduğu bir fotoğraf. Ona orada vedamızda çekilmiş olduğu bir fotoğraf. Onu paylaşarak veda ederken bana pastalıp en çok üzüldüğünü söyleyen bu iki arkadaşım sanki yüz ifadeleri öyle demiyor diyerek o fotoğrafımızı paylaşmış. Cihan'ın fikri helva kavurmaktı ama biz pastaya döndürdük Cihan'ı sonradan. Öyle mi diyeyim? Neyse söylemeyeyim o kadarını. İşin esprisi Çağatay abiye selamlar saygılar. Çok büyük emekleri var. Radyo Gol için emekleri vardı Radyo Gol için ki kaldı ki hala yayınlarımız devam ediyor olacak onunla. Onu bağlantılarla beraber stüdyoda stüdyo konuğu demeyeceğim çünkü onun evi burası ayrı konu. Çağatay abiyle Çağatay Çıtlak'la yayınlarımızın da o şekilde de

0: Merhaba, bir arada hatırlarsanız şunu konuşuyorduk. Hakemler maçı bilerek kötü yönetip sosyal medyadan kendisine hakareti küfür ettirip sonra da o kişileri dava edip buradan kazanç sağlama durumu vardı demiş Tufan Bey. Haklı. Bunu birçok hakemden de dinledim mesela. Bunu yapan hakemler var diyerek girdiler konuya. Birçok hakemden işte gerek ilk defa oturup sohbet ettiğin hakem olsun Fatih Demirkol, gerek yakından bildiğin tanıdığın farklı bir hakem olsun hiç fark etmez. Sen de mutlaka denk gelmişsindir bu konuya. Devam ediyoruz. Ben mesajları hızlıca okuyayım. Birçok mesaj var. Sen akılda kalanları ve aynı zamanda cevaplamak istediklerini de cevapla istersen Fatih abi. Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok. Ferhat Gündoğdu da TFF Başkanı da farklı şekilde göreve getirilmişlerdir demiş. TFF Başkanı hala o koltuktaysa herkes boş konuşuyor demiş. UEFA bir an önce gelip gereken cezayı vermeli demiş Hakan Güneş. Dünyaya rezil olduk kısmına katılıyorum, ancak son Dünya Kupası'nda yaşadığımız kırmızı kart iptal olayı, UEFA'nın belgesellerine konu olan bu tarz olaylar, olimpiyat adaylıkları vesaire nedeniyle de tüm renkler hızla kirleniyorken düsturundan Sayın Demirkol birinciliği bize verdi demiş. Bir diğer tarafta gelen
1: Yani
0: mesajlar. Evet. Hemen hızlıca cevabını
1: doğru
0: alayım Fatih abi
1: söylüyor.
0: senin.
1: Yani şöyle, Calciopoli skandalı gibi bir skandal, işte Merke Başkanı hakemlerin başındaki içeri atıldı falan diye bütün BBC dahil, işte İspanyollar, İngilizler, herkes haber yaptı. O anlamda söylemiştim. Bu arada Ferhat Gündoğdu'ya sorulan sorulardan bazılarının cevapları önüme düştü şimdi. Belki sana da gelmiştir sevgili
0: Evet evet
1: Berk.
0: cevaplar.
1: Şimdi diyor ki soru, hesaplarınıza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2017-2026 yılları arasında 192 işlemde toplam 9 milyar 672 milyon 158 bin TL. Ayrıca TFF açıklamasıyla birlikte 80 işlemde 92 milyon lira para girişi bulunmuştur diyor. Bu paralar gerçekten doğruysa, yani bana gelen mesaj yanlış yazmıyorsa, bu rakamlar anormal rakamlar. Ve yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çalışanına böyle maaşlar ödeme ihtimali yok. Yine para giriş çıkışları ile ilgili sorular var. Burada bir tanesinde diyor ki 2007 ile 2026 yıllar arasında 294 milyon para çıkışı, 258 milyon para girişi görülüyor. Söz konusu hareketin kaynağı nedir? Cevap: 294 milyon liralık işlemde bir hata olduğunu düşünüyorum. Hani tam bir cevap da yok, hata var diye söylüyor. Siz
0: Kesinlikle yok dediği noktalar da var mesela, bazı yine bu tarz işlemler için, sorular için.
1: yine ses kaydını sormuşlar. Avukat araya girmiş. Ses kaydına cevap vermek zorunda değilsiniz demiş. O da ses kaydına cevap vermemiş. Yani şimdi bu rakamlar hakikaten çok enteresan rakamlar. Eğer bana gelen mesajlar doğruysa, yani orada bir yanlışlık yoksa, rakamlar yanlış yazılmadıysa, anormal rakamlardan bahsediyoruz. Bilemiyorum. Yani bu paralar nasıl MHK başkanının hesabına giriyor çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. İşte orada hakemlerle de para trafiği tespit edilmiş. Bu neye göre? Zaten sorulmuş o. Yani plasman atamalarından sonra mı geldi bu paralar? Neyin karşılığı geldi diye sormuşlar. Oradaki para hareketleri MASAK zaten takip etmiş. MASAK olunca zaten parayla ilgili soru işaretleri var demektir. Bakalım açıklanabilecek mi bu para hareketleri, yoksa açıklanamayacak mı, onu da takip edeceğiz.
0: Tabii tüm bunlar ağır ithamlar. Bunun yanında verilen cevaplar da bir o kadar önemli, bir o kadar hani böyle demişti ama deyip 2 ay sonra 3 ay sonra biraz daha deşildiğinde bak ama niye ilk zamanlarda bunu demişti diye hatırlayacağımız şeyler Fatih Demirkol, belki üzerine neler gelecek bunların. Böyle kritik davalarda eğer doğru yolu seçmiyor, doğruyu konuşmuyorsanız, zaten yaptığınızın doğru olduğunu düşünmüyorsanız birçok kez bu tarz hatalara düşer ve söylemlerinizi tezata döndürürsünüz, bunu konuşturursunuz. Böyle gördük hep, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet,
0: Bu
1: doğru.
0: açıdan
1: Yani
0: önemli bir
1: bu
0: gün.
1: süreç tabii çok fazla bilgi kirliliği de olacak.
0: Evet.
1: O yüzden en sonunda karşımıza ne çıkıyor onu görmek lazım. İnşallah çok uzun sürmez bu adliye süreçleri, işte mahkeme süreçleri falan, çok hızlıca hallolur. Kamuoyunun önüne çok net bir tablo konur. kesinleşir her

0: şey, suçlulukta suçsuzlukta çok net kesinleşir. Bu esnada neler yaşandığını da biz görürüz. Fakat Türk futbolu için gerçekten milat niteliğinde bir süreç yaşıyoruz.
1: Evet. Fatih Demirkol'la konuşuyoruz. Hızlıca gelen mesajlara baktım. Bakmaya devam da ediyorum. TFF Başkanı kafasını yastığa koyduğunda rahat uyuyor mudur? Hatta kaç gündür uyudu mu acaba demiş. 99-103 puanlı sezonun şampiyonu Fenerbahçe'ye kupa iade edilmeli demiş. Sevgili Berk, her zaman bir arıza çıkınca çamur Galatasaray'a atılır. Lakin sonuç odaklı olayın sonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş kısmına bakmak gerekiyor diyor. Berk kardeşim, Galatasaray kuyruk acısında demiş. Peki, gelen mesajlar. Berk Bey, o zaman anladığım kadarıyla Galatasaray yönetiminden veya başka bir takım yönetiminden bu soruşturmaya dahil olan kimse çıkmazsa şampiyonluk iptal de söz konusu olmayacak. Doğru mu anlıyorum Fatih Bey demiş. Burada sana soru var direkt. O zaman bu soruyu da okuyarak bitirmiş olalım okuduğumuz mesajlar kısmını.
0: Şimdi tescil edilmiş ligin geriye dönüp şampiyonluğunun iptal edilmesi gibi aksiyonların olabilmesi için kulübün net bir şekilde olaya dahlinin belgelenmesi lazım. Yani işte Galatasaray'la ilgili mi soruluyor ya da ne bileyim işte Beşiktaş'la ilgili mi soruluyor? Bu kulüplerden bir profesyonel, bir başkanın, yöneticinin, herhangi bir kulüp mensubunun hakemlerle ortak bir çaba içine girmiş olması, bunun tespit edilmesi, bir menfaatin tespit edilmesi ve bu ortak hareketin delillendirilmesi gerekiyor. Bu olursa geriye dönük, işte dediğim gibi İtalya'da olduğu gibi şampiyonluk alınır. İtalyanlar o sezonun şampiyonunu ilan etmediler. Sadece şampiyonluğu aldılar. Ve kulübe ceza verdiler. Küme düşürdüler mesela. Böyle bir şeyin olabilmesi için az önce Barcelona örneğinde verdiğimiz gibi net bir delile ihtiyaç var. İşte orada para hareketini görmüşler. 7.3 milyon euro görmüşler. Hakemlere karar veren kişiyle Barcelona arasında para trafiği görmüşler. Böyle bir net delile ihtiyaç var. Şampiyonluğun iptali, efendim ligin tescilliğinin tekrar gözden geçirilmesi gibi yaptırımların uygulanması için.
1: Peki, gelen mesajlar bu şekildeydi Fatih Demirkol. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son kısımda. Konuştuklarımıza özelinde milli takıma da geçemedik. Emre Eren'le çokça değineceğiz az sonra ama tabii gündem bazen asıl olana izin vermiyor. Yani bugünün maçına izin vermiyor. Belki çok kısa oraya ilişkinde bir şey söylersin, öyle kapatırsın.
0: Van Bommel'in oluşturduğu tam bir takımla karşılaşacağız bu akşam. Çok usta isimler var. Bir kere dünyadaki en önemli kulüplerde forma giyen isimler var. De Bruyne, Napoli'de, Tielemans, Manchester United'da, efendim Ghost Paris Saint Germain'de harikalar yaratan futbolcular. Dolayısıyla onlara karşı bizim de takım gibi hareket etmemiz lazım. Bizim yıldızlarımız da yok. Öyle bir handikap da var. Bütün bu süreçlerin verdiği moralsizlik var. İki maç mağlubiyetin moralsizliği var. Unutmayalım ki bunlar İtalya'yı 2-0 yendiler. Yani tam bir takım. Beraber hareket ediyorlar. Beraber bizim hareket etmemiz, beraber reaksiyon göstermemiz lazım.
1: Peki. Fatih Demirkol, ağzına sağlık diyeceğim. Aynı zamanda iyi yolculuklar dileyim. Trafik var belli ki. Telefonu evet, açtın bir saat önce, bir buçuk saat önce. Hala kapatacağız, bağlantıyı sonlandıracağız ama hala trafiktesin abi. Neredesin? Trafik evet, bilgisi alalım mı? Şurası peci şimdi dediğin bir nokta var mı?
0: Çok az kaldı. Yani köprüden çıktık. Acıbadem'deyiz. Acıbadem'in ana caddesinde gidiyoruz. Birazdan eve ulaşmış olacağım inşallah.
1: Peki, şura feci dediğin bir yer var mı? Konum, mevki,
0: yani
1: trafikte.
0: Yani Mecidiyeköy. Yani o tam Zincirlikuyu'nun orası.
1: Tahmin edildiği gibi.
0: Peki. Korkunç yani.
1: Peki. Kolaylıklar dilerim Fatih Demirkol. İyi yolculuklar. Selamlar, sağ ol, var ol abi. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuk. Fatih abiyle detaylandırdık. Kıymetli katılımı için sizlerin nezdinde de tekrar teşekkür edeyim. Haber Global yayınlarında çokça dinledim bu süreçte onun yorumlarını. Kaldı ki burada dinlemek de çok kıymetli. Burada onunla konuşmak da çok kıymetli. Emre Eren'le konuşacağız dakikalar içerisinde. Konuşacağız demeden önce şöyle bir reklama da bakayım. Reklamımız var mı yok mu? Var. Kısa bir reklam var. Peki. O reklama da gidelim. Hemen ardından Emre Eren'le devam edeceğiz. Emre Eren'le detaylandırmaya, konuşmaya devam ettiğimiz bir bölüm olacak. Milli takımı konuşarak başlarız. Hemen ardından tabii biraz da Beşiktaş'ta kongre süreci. Orayı da konuşuruz. Kurul süreci. Orayı da değerlendiririz. Hızlıca araya gidiyorum. Aranın ardından, çok kısa bir aranın ardından burada olacağım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Eren bizlerle. Emre Eren hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Sen de hoş geldin kardeşim.
0: Nereye hoş geldin abi?
1: Bir haftadır tatildeydin. Yüzünü gören cennete gidecek. Nerelere gittin, nerelere geziyorsun? En ufak boşlukları nasıl değerlendiriyorsun ben de bilmiyorum.
0: Bu sefer en ufak boşluk değildi abi. Bu sefer hakikaten şöyle bir yıllık izinden çalalım dedik. Hadi oradan değerlendirelim dedik. Gazetecinin öyle yıllık izni adı altında değerlendirdiği zamanları yoktur. Çok azdır medya sektöründe ama yani Emre Eren yıl boyu 3 ay 4 ay boyunca tatilde. Ne zaman arasak arkadan cırcır böceği sesi geliyor. Biz bir hafta gidiyoruz hemen dikkatini çekiyor abi.
1: Geldi.
0: Biz bir hafta gidiyoruz dikkatini çekiyor Emre Eren.
1: Tamam da biz sayfiye yerde oturuyoruz. Biz İzmir'de oturuyoruz. Güzel bahçe içerisinde oturuyoruz. Yani ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani.
0: Peki abi.
1: Ama sen bir boşluk yakaladığı zaman bir bakıyorum 5 gün oradan çıkıyor. Bir bakıyorum 10 gün oradan çıkıyorsun. Anlayamıyorum yani.
0: Gözüne batıyor abi senin de.
1: Girdiğin yerden başka yerden çıkıyor.
0: 5 günlük tatilim gözüne batıyor Emre Eren senin de.
1: Estağfurullah.
0: Valla abi yani kızıyorsun abi.
1: Hakkındır yani. Yıl boyu çok ciddi çalıştın.
0: Evet.
1: Yani ciddi mesai harcadın. Türk futbolu adına önemli röportajlar yaptın.
0: Estağfurullah abi.
1: Önemli işler yaptın. O yüzden hakkındır tabii. Ama şu anki geldiğimiz konum korkunç derecede vahim bir durumla karşı karşıya.
0: Maalesef.
1: Futbolu gerçekten çok vahim durumlarla karşı karşıya. Tabii,
0: neyi özledin de abi? Neyi özledin de mesela? Neyi özledin diye sor bana.
1: Neyi özledin?
0: Abi seninle yayın yapmayı özledim tabii. Daha ötesi var mı?
1: Vay güzel abi? Kardeşim benim. Ya. Sağ ol, var ol. Berk'cim senin de eksikliğini biz bir hafta hissettik yani. Bak
0: teşekkür bana. Ediyorum abi. Sağ. Az önce öyle demiyordun. Bir hafta boyunca kafa dinledim diyordun. Aramadın diyordun.
1: Ya, o sürçülisan oluyor. Onlar oluyor da yani biz seni değer veriyoruz.
0: Peki
1: seviyoruz.
0: Abi. Ama reklamda farklı konuştun yani. Onu da söyleyeyim. Dinleyicilerimden ben saklamam abi böyle yani detayları.
1: Doğru.
0: İşin esprisi. Ama hakikaten dediğin gibi problemli bir nokta. Çok konuştuğumuz bir nokta olduğu için önce milli takımı sorayım mı? Oraya Fatih Demirkol'la çok değerlendirdik. Çok değerlendirdik. Çok da konuştuk. Belçika maçını sorayım mı önce? Çok kısa.
1: Vallahi Belçika maçı. Ya ben bizim milli takımımızın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Açık ve net iyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Ama artık Montella ile ilgili fikir ve düşüncelerimi tamamen değiştirdim. Sevgili Berk. Çünkü ya Montella 3 yıldır milli takımın başında ama baktığımız zaman işte C liginden A ligine getirdik diyor. Oynadığı takımlara baktığımız zaman, transfer market değerlerine baktığımız zaman bizim üstümüzde bir takımla oynamadık İspanya hariç. Yani Dünya Kupası elemelerinde evet Macaristan'la oynadık. Ondan sonra Kosova'yla oynadık, Romanya'yla oynadık, Gürcistan'la oynadık. Yani bu takımlara baktığımız zaman bizim bu kadromuz

0: gün bu takımları çok rahat kazanabileceği maçlar oynadık. Onu net söyleyeyim. Evet, İspanya'da bir gövde gösterisi yaptık gerçekten. Deplasmanda 2-2'lik beraberlikle döndük. Oyuncularımız müthiş performans sergiledi ama bir bakıyorsun şimdi Dünya Kupası'na gidiyorsun. 67 milyon euroluk Avustralya'ya mağlup oluyorsun kardeşim. Ondan sonra 161 milyon euroluk Paraguay'a mağlup oluyorsun. Sonra çıkıyor çocuklar bizim. Diyorlar ki biz çok üzdük halkımızı. Çıkıyorlar aslan gibi mücadele ortaya koyuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniyorlar. Hani baktığımız zaman günün sonunda ben Montella ile bir birliktelik bundan sonraki dönemde çok kolay olacağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim ama oyuncularımız özelinde tabii bazı formsuz oyuncularımız var. Barış'ın formsuzluğu, Kerem'in formsuzluğu tabii ki milli takımımızı etkiledi mi? Etkiledi. Ligde oynanan performansları etkiledi mi? Etkiledi ama bizim bir Arda'mız var. Bizim çok değerli ve önemli oyuncularımız var. İsmail'imiz var, Salih'imiz var, Orkun'umuz var, Ferdi'miz var. Melih var, Abdülkerim var, Zeki var, Uğurcan var. Yani bizim takımımıza fert fert baktığımız zaman bir de Kenan gibi çok değerli bir kanat oyuncumuzdan yoksun çıkıyoruz bu maçlara. Bu da bizi gerçekten çok ciddi bir şekilde üzüyor. Benim sadece en büyük üzüntüm şu. Ya İtalya takımı evet bizden transfer market değeri olarak çok yüksek bir takım olarak gözükse de biz İtalya maçında bu kadar ilk yarıyı bu kadar kötü oynamamalıydık ya. Hani bizim çocuklar bunu oynamamalılardı yani. Ha, oynuyorlarsa da teknik direktör bu oyuna itiraz etmesi lazımdı. 15. dakikada gerekirse iki oyuncuyla değişiklik yapıp orta sahayı ele geçirmesi gerekiyordu. Bunları yapamadı. Ama bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğimiz önemli bir akşam diye düşünüyorum. Belçika kolay maç mı? Çok kolay maç değil. Zor maç. Çünkü Belçika takımına baktığın zaman, ön alan dörtlüsüne baktığın zaman yani Luke Bakio, anladın mı? Hı hı. Kevin De Bruyne, Götze, Ketelare bunlar çok önemli ve değerli oyuncular. Yani bu oyuncuları alan ve zaman verdiğin takdirde bir de sinerjileri yüksek. Bakma sen Fransa maçında mağlup oldular 1-0 ama 90+2 değiller golü. İtalya deplasmanında 2-0 kazandılar. Onlar da bizim seviyemizde kaliteli oyunculara sahip önemli bir takım kurguları var ve dünya yani tarihe baktığımız zaman çok ciddi aşamalar kaydetmişler ve zaman zaman düşmüşler ama hep Avrupa şampiyonalarında, dünya kupalarında olan bir Belçika takımı var. O yüzden oyunu maçın başında çok sıkı tutmak lazım. Alanları çok daraltmak lazım. Bu takıma karşı İtalya gibi oynamayı düşünürsek çok ciddi problem yaşarız. Onu söyleyeyim. Biz bir kere ön alan baskısını bu takımla yapmamalıyız. Neden yapmamalıyız? Çünkü bizim ön taraftaki oyuncularımız çabuk. Bu çabuk oyunculara alan ve zaman bırakabilmek için topu rakibe vermek lazım. Çok hızlı geçişler yapmak lazım. Yani büyük ihtimalle Yunus Arda, Kerem, Barış Alper olacak. Yani dörtlümüz bu gibi olacak. Bu gibi gözüküyor. Arkada Zeki ile de Ferdi gibi atak bütünlüğünü sağlayabilecek iki tane bekimiz var. Yani o yüzden ikinci bölgede bu oyunu verelim. Biz kontralarla doğru oyun yapalım. Nasıl Fransa'ya karşı oynadık? Nasıl alan ve zaman vermedik? Nasıl bir pozisyon verdik ve o pozisyonda fişi çektiler? Hani bu maçta da öyle bir maç oynamamız lazım. Yani oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde rakibe ortak olmamız lazım. Özellikle orta alanda. Yani bunu başarabilirsek bu çocuklar bunu başarır. Yani buradan alabileceğimiz puan ya da puanlar yani içeride oynayacağımız Belçika maçında da alacağımız bir 3 puanla birlikte biz Uluslar Ligi'nde kalmayı planlıyoruz ama tabii teknik heyetimiz nasıl düşünüyor, ne yapmayı düşünüyor, ne yapacak, hangi oyuncu birlikteliğiyle hangi oyun oynayacak inan bana yani ben bilmiyorum. 3 senedir bu teknik adam milli takımımızın başında bize de ki sevgili Berk benim belki benim kaçırdığım bir nokta olabilir. Ya biz şöyle bir takımız şöyle oynuyoruz de.
1: Abi bunu diyorduk. Ne diyorduk? 2 maç önce çok özür diliyorum. Çok güzel bir noktadan girdin abi. Benim de dolu olduğum bir konu bu. Yani yorum anlamında, sinir anlamında. 2 maç önce şunu konuşuyorduk. İtalyalar, Belçikalar, Fransalar tam da esasında bizim istediğimiz maçlar değil mi? Böyle maçlarda daha iyi oynamıyor muyuz? Dünya Kupası'nda bak tam da böyle rahat geçeceğimiz dediğimiz maçlarda yine bunu hatırladık. Böyle kolay maçlarda hep kaybediyoruz dedik diye girdik. Evet. O argümanla geldik ama yine senin dediğin noktadayız. Yine oyun yok. Yine farklı bir oyun var. Yine iyi takım kötü takım fark etmiyor.
0: Biz kalibre anlamında favori olduğumuz maçların özeline baktığımız zaman iyi bir performans sergileyemiyoruz. Ama bizim beklentimizin üzerinde yani biz işte bu takım çok tehlikeli bir takım dediğimiz maçlarda korkunç derecede iyi bir aidiyet ortaya koyuyoruz. Yani bizim çocuklar bunları başarıyorlar ama bu motivasyonu, bu oyun birlikteliğini devam ettirmek lazım. Yani bir format ortaya koymak lazım. Yani biz üçlü savunma, yani beşli savunmayla oynuyorsak bunu bozmayalım. Biz beşli savunma, iki de altı numara. Ön taraftaki 4 oyuncuyla da sonuca gidebiliriz. Skor üretebiliriz. Yani bizim oyun tarzımız bence büyük takımlara karşı, bizden kalibre anlamında önemli takımlara karşı böyle olmalı. Bir de bizim

0: en büyük aslında şansımız şu, Fransa gibi, İtalya gibi, Belçika gibi 3 tane değerli takımla oynuyoruz içeride dışarıda. Bu da, bu gösterge de bizim 2028 Avrupa Şampiyonası'nda bizim neler yapabileceğimizi gösterecek. Biz oraya hazırlanıyoruz. Ya bu Uluslar Ligi bakma sen yani. Eskiden hazırlık maçlarıydı. Sonra Uluslar Ligi'ne çevirdiler. Hani iddia olsun. En azından takımlar birbirlerine doğru kadrolarla çıksınlar. Ya bizim hedefimiz zaten 2028 Avrupa Şampiyonası. Oraya hazırlanmak. Ama bu maçlarda da görüntü anlamında yani bu kadar kötü görüntü vermemek lazım. Yani İtalya maçında kendi seyircimizle, 45 bin seyircimizle ciddi bir şekilde baskı kurabileceğimiz bir maçta ilk 30 dakikada 3-0 geriye düşüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Yani bu milli formanın içinde olan oyuncularımızı da üzüyor. Bizi de üzüyor. Taraftarı da üzüyor. Herkesi üzüyor. Ha, o yüzden doğru başlamak ve doğru bitirmek. Ama bir oyun ortaya koyabilmek, evet, bir oyun inşa edebilmek. Yani biz bunu bekliyoruz yani. Sevgili teknik direktörümüz Vincenzo Montella'dan biz bunu bekliyoruz. Ama basın toplantısında arkadaşlarımız soru soruyor. O sorunun karşılığında başka cevaplar veriyor sayın teknik direktör.
1: Kaldı ki bazı çanak soru mu deriz öyle sorulara. Bazı sorular da var mesela. Yani İtalyan basınından gelen sorularda dikkat çeken şeyler de vardı yani. Sayın Montella bunları konuşturtmasın. Biz basın mensuplarına çok buralara girmeyelim ama yani konuşuyoruz, mecbur kalıyoruz. Bazı noktada ki, sizi niye benimseyemediler hala? Bu kadar şey yaptığınıza getiren işi, oraya kadar ilerleyen yorumla beraber sadece soru da değil. Yani sorular var.
0: Teknik direktörümüz diyor ki, ya biz diyor, ben bana diyor yapılan bütün eleştirileri diyor, ben diyor bir şekilde karşılarım ama oyuncularıma yapılmasın diyor. Ama sen de yaptırtırma o zaman. Niye yaptırtıyorsun? Neden bir format ortaya koymuyorsun? Neden bu kadar büyük bir kadro ağımızda halen Samet'le devam ediyorsun? Niye hakkaniyetli davranmıyorsun? Adil var mesela, Adil'i almıyorsun, Emirhan'ı almıyorsun Beşiktaş'tan. Sen halen Samet'le yürüyorsun. Ya olacak şey değil yani bu. Şimdi burası milli takım. Evet, çok sempatik bir oyuncu olabilir. Oyuncular bu arkadaşı çok seviyor olabilir. Kadro içerisine alma. Milli takımla birlikte götür. Lider eşofmanları arkadaşlarıyla otursun. Ama kadroya hak eden oyuncuları getir. Yani Trabzonspor'a tamam transfer olmuş ama kaç tane maç oynamış? 4 senedir 5 senedir Adil Demirbaş önemli işler yapıyor Konyaspor'da. Bunu görmek lazım. Emirhan 12 maç oynamış Beşiktaş'ta sezon başından beri. Ya bunu görmek lazım. Ya burada hakkaniyetli davranmıyorsan, burada forma adaletini vermiyorsan kusura bakma, oyuncu da sana bu konuda sırtını çevirir yani, kusura bakmayacak yani. Ama burası sonuçta milli takım. Hiçbir oyuncu bu formaya sırtını dönmez ama teknik direktörün yaptığı hatalara da karşılık bırakmaz. Futbolcu milletidir bu yani. Ya o yüzden ben diyorum yani, ben hatırlayacak olursan Dünya Kupası'ndan önce ne diyordum? Doğru bir sinerji yakaladık. Evet. Köprü geçerken at değiştirilmez, Futbol Federasyonu Başkanımızın söylediği söylemler doğru. Teknik adamımızla buraya kadar gelmişiz. Burada da bir Dünya Kupası'nı güzel bir şekilde geçirmemiz lazım diye beklerken ya iki tane maç oynadık, evlere şendik yani. Bütün Türkiye sabahlara kadar uyumadı insanlar. 85 milyon bu takımın her zaman arkasında. Sonuna kadar da duracak. Ama bizler de bir şey bekliyoruz artık. Bir oyun bekliyoruz. Bir mücadele gücü bekliyoruz. Bir heyecan bekliyoruz. Özellikle oyuncularımız var, kaliteli ayaklarımız var, skora etki edebilecek çok kaliteli isimlerimiz var ama bir türlü bunları sahneye çıkartamıyoruz sevgili Berk.
1: Evet, bu arada az önce milli takım konusuna geçmeden evvel, yani orayı açmadan evvel gündeme ilişkinde çok böyle sert konuşacak gibiydin, biraz milli takımla devam edelim diye ben bu konuya dönmüştüm.
0: Yok önceden. Sert konuşmayacağım yani, hakimlerimiz, savcılarımız zaten bu konuyla çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar yaklaşık 6-7 aydır da. Hakemlerle de görüştüler, tanıklarla da görüştüler. Ya kararı yüce yargı verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Ama Türk futbolunun gerçekten bazı sıkıntılardan ciddi şekilde kurtulması lazım. Ama bunu karar vericileri, ülkenin savcıları, hakimleri. O yüzden bu konuyla ilgili çok ciddi yorumlar yapmayacağım çünkü çok hassas bir konu bu. Kimse şu anda suçlu değil. Yani mahkeme süreçleri olacak mı, olmayacak mı? İşte tutuksuz yargılanacak mı MHK başkanımız ve yanındaki 7 kişi? Yani bunları herkes merakla bekliyor. Ama sonucuna baktığımız zaman Türk futbolunun da doğru işler yapabilmesi için hakemlerin de çok doğru karar vermesi lazım. Yani biz seninle hep şunu konuştuk Berk. Geçen yıldan itibaren diyorduk ki ya bu maçta hakemi konuşmadığımız bir 90 dakika olsun. Oyun zevki, keyfi iyi olsun. Biz pozisyonları konuşalım, atılan golleri konuşalım derken çok ciddi şekilde hakemleri konuştuk ya. Her maçtan sonra konuşmaya da devam ediyoruz ya. Sevgili Berk.
1: Maalesef. Emre Eren, bu nereye gidecek? Hakikaten akıl alır gibi değil. Bekleyeceğiz, evet, göreceğiz. Yani, benim en çok merak ettiğim
0: işte, tabeler çıkıyor,
1: en çok merak çıkıyor. Ettiğim diğer krizler gibi unutacak geçecek miyiz? Yoksa hakikaten bu defa bir şeyler baştan mı yazılacak, başlayacak? Merak ediyorum bunu.
0: Yani buna kararı Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce yargısı verecek. Ona da son derece saygı göstereceğiz. Ya, o yüzden hepimiz bakıyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz, seyrediyoruz ne olacak diye. Bakalım ne olacak, biz de merak ediyoruz sevgili ben.
1: Bakalım. Emre Eren, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
0: Vallahi bizim çocuklara başarılar diliyorum. Her ne kadar Belçika iç sahada önemli performans sergilese de bizim çocuklar da başarabilecek bir takıma sahibiz aslında. Bu çocuklar oyun birlikteliğini, o 11 kişinin o vereceği doğru performansı sahaya yansıtırlarsa neden olmasın? Bugün en kötü bir puanla döneriz ya da kazanırsak da müthiş olur. Bizim için çok ciddi bir gurur olur. O zaman deriz ki içeride kazanacağımız Belçika maçı ile birlikte biz evet bu takımlara karşı da doğru oynayabiliyoruz. Bilemezsin yani, İtalya'da Türk milli takımımızın neler yapacağını da bilemezsin. Onu da net söyleyeyim. Fransa maçı var deplasmanda. Bunların hiçbiri kolay maç değil ama bizim bu arenada kendimizi çok doğru görebilmek için, buralardan çok doğru dersler çıkartabilmek için bu maçları iyi oynamak zorundayız. Tüm çocuklara başarılar diliyorum sevgili Berk.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Emre.
0: Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz.
1: Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Onunla birlikte değerlendirdiğimiz bir bölümümüz oldu. Hızlıca sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir hızlıca dönüyorum. 85 milyon falan arkasında değil. Z kuşağı, alfa, beta kuşağı hiç izlemedi neredeyse demiş. Nerede 2002, nerede 2026 demiş. Emre Eren'in bir yorumuna ilişkin. Berk Bey, parça parça söylüyorum. Futbol toplumların afyonudur derler. Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu'nun bir yayınına atıfta bulunmuş ve demiş ki Anayasa Başkanı'na söyledim, FIFA UEFA duyarsa uzun süre bizi askıya alırlar dedi diyor. Askıya alınırsak yayınından bahsediyor Hacı Osmanoğlu'nun. Toplum afyonsuz kalır mı demiş. Bunlara değinmiş. Eleştirisini böyle dile getirmiş. İyi yayınlar demiş Celal Bey. Hacı Osmanoğlu bunu bilerek mi yaptı? Yaptığı açıklamayla aba altından, orayı anlayamadım. Aba altından sopa gösteriyor olabilir mi? Peki bu açıklamadan sonra TFF MHK konusu yavaşça ve sessizce kapanır mı artık demiş. Tabii kendi düşüncesi, açıklamalardan yola çıkarak Celal İşçi'nin kendi fikri aktarmış oldu yorumuyla beraber, biz de okuduk. Berk selamlar, yayınlar. Akşam Arda'yı kitlerlerse 5-0-5-1 gibi bir skorla biter. İnşallah fazlası olmaz demiş Hasan Bey. Kolay gelsin Berk Bey. İstanbul'dan Turgay, Fenerbahçe taraftarıyım. Emre Eren candır. Emre Eren objektifliğin kralıdır. Çok sevdiğim bir yorumcudur. Selamlar demiş. Turgay Bey'in mesajı bu şekilde. Emre Eren abi hoş geldin. Dinliyoruz be abi demiş Hakan Güneş. Samimi bir dille. Peki. Samimi bir dille. Süleyman Bey der ki iyi akşamlar, ben 2+1 70 metrekare evin kirasını ödemek için uğraşıyorum demiş. Adamlar milyarlarla uğraşıyor. Nasıl bir alemde yaşıyoruz anlayamıyorum demiş. Ya bu arada 70 metrekareler önceden 1+1 olurdu Süleyman Bey. Mesela ben o geçen gün, neyse siz neden bahsediyorsunuz, ben nereye getiriyorum konuyu, ayrı konu da. Ya şimdi o dikkatimi çekti. Son zamanlarda yapılan bu özellikle ev dönüşümleri, kentsel dönüşüm olayları vesaire, buralarda işlerin 70'lere 75 metrekarelere indiği noktada 1+1'lerden bahsedilen kısımda 2+1'ler konuşulur oldu. Küçücük odalar olur oldu. Biraz da İstanbul'da çok farklı şeylere alıştık. Toplum olarak sadece futbolda ya da toplum olarak sadece böyle eleştirdiğimiz siyasi ya da işte hiç fark etmez futbolun belli başlı felsefik kısımlarında bazı şeyleri sorgulamıyoruz. Esasında birçok şeyi de kaybettiğimizi yıllarca biraz geç anlıyoruz, geç algılıyoruz. Mesela bir dönüşüm oldu. O dönüşümün adı kimine göre kentseldi, kimine göre farklı bir şeydi, kimine göre işte bir kültürsel olmaz da kültürle alakalı bir dönüşümdü. Bazı şeyleri ister istemez, bazı şeyleri daha doğrusu ister istemezden ziyade farkında olmadan yavaş yavaş küçültüp kaybettiğimizi de fark etmiyoruz zaman zaman. Ne dersiniz? Mesela farkında mısınız? Yani buradan yola çıkarak eski fotoğraflarınızı açın bakın. Bir caddede çekindiğiniz, İstanbul'un çok bilinen bir caddesi olarak düşünün. Ne bileyim, Taksim örneğin. Her tarafın daha farklı, daha renkli tabelaların olduğu, daha renkli evlerin olduğu ya da bugün

0: Görmek için can attığınız Kuzguncu'ya, Balat'a gittiğinizde sizi oraya çeken ne sizce? Rengarenk evler değil mi? Adalara sizi çeken ne? Rengarenk olan bölümü değil mi? Mesela önceden adalara insanlar daha farklı sebeplerle çekilir ve giderdi. Ama şimdi o rengarenkliği, şimdi o eskilerde kalanın orada hala devam ettiğini, Kuzguncuk'taki rengarenk evlerde farklı farklı özgünlüğünden kopmamış yerlerde, mekanlarda o tatlı retro eski havayı sizlere aktarabilecek Balat'taki mekanlarda buluyor ki gidiyor. Ama biz bunu kaybettik. Esasında tümüyle böyleydik. Bizim mahallemizin 90 yıllarda çekilen bir fotoğrafıyla biz yine oralara giderdik aslında. Biraz da onu aradığımız için buradayızı sorgulamıyoruz ve ben de mesela sizlerle beraber bunu aktarırken örneğin Balat Kuzguncuk tarafından verdiğim örneklerde bunu sorguluyorum. Bu da biraz öyle mesela. Hani dediğiniz gibi futbolda da bazı şeyleri zamanında sorgulamıyoruz ve bugünden baktığımızda geriye döndüğümüzde ne çok şeyi kaybetmişiz'i konuşuyoruz. Bunun sorumlusu kimi konuşuyoruz ve aynı şekilde çok küçük bir örnekten yola çıkıyorum. 2 artı 1 evin 70 metrekareye kadar düşmesi mesela değil mi? Neyi ne kadar kaybetmişiz? 1 artı 1'ler 55 metrekareye düştü. O ne ki Berk demiş mesela dinleyicimiz. İlginç yani ben burada sadece bir evin kentsel hatta hiç bir evin kentsel dönüşümle beraber metrekaresinin düşüyor olmasını eleştirmiyorum ya da konuşmuyorum. Ben burada farklı bir yere bakmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri kaybettiğinizi bazı şeylerin o rengini kaybettiğinizi yıllar sonra anlıyorsunuz toplum olarak. Oraya getiriyorum konuyu. Ve bir yere daha girmiş dinleyicimiz, onu yazan dinleyicimiz ama orayı da okuyamayız yani. Ankara'da kapanan bazı eğlence kültürü noktasına yaklaşmış, oralardan bahsetmiş, detay da vermiş. O kadar da değil. Sizin şimdi derdiniz farklı bir şey. Adınızı bilmiyorum ama adınızı yazmamışsınız. Ben oraya getirmedim konuyu. Farklı bir şey. Sizinkisi de farklı bir günün, farklı bir yerde farklı bir konusu olur. Burada olmaz. Ama birçok şeyimizi yani zamanla kaybediyoruz, farklılaştırıyoruz ve yani işin neticesine dönüp baktığında sadece bugün üzüldüğün, bugün sadece bir umutla beklediğin, acaba bu sefer her şey kökten değişecek mi, düzelecek mi dediğin bir konu da kalmıyor bugünkü o kaybettiğin etik, ahlak, Türk futbolunda konuştuğun. Araya gideceğim, reklama gideceğim. Biraz böyle uzatırken kafayı karıştırmış olabilirim, sizlerin kafasını karıştırmış olabilirim. Özür dileyim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bu arada Instagram Sayarberk'ten takip etmeyi unutmayın lütfen. Takip ederseniz memnun olurum. Sayarberk Instagram'dan da takipleşebiliriz diyeyim. Hızlıca araya gideyim çok kısa. 20 saniye sonra Yunus Aydın'la burada olacağız son kısımda.
1: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'da haber masası devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus Aydın bizlerle. Yunus Aydın bizlerle derken onun Ankaralı oluşu geldi aklıma. Çok da ilginç tesadüf. Yunus Aydın hoş geldin. Yunus Aydın acaba sesimi alabiliyor mu? Hoş geldin.
5: Alıyorum abi, alıyorum. Yani az önceki yayını da dinliyordum.
0: Evet yani WhatsApp'tan da yazmışsın orada. Ama yani Ankaralı oluşun da burada bu konunun üzerine sosyoloji Berk kardeş demiş dinleyicimiz. Mesajlarımızı yine konuştuklarımızı sosyoloji kısmına yorarak oradan yorumlamış. Peki Yunus Aydın'ın da Ankaralı oluşu geldi tabii aramadan önce hemen programa. Keyfin yerinde umarım.
5: Yerinde çok şükür. Yani Türk futbolunu takip ediyoruz. Tabii Türk futbolunda

0: gelişmeler tat kaçırıyor ama genel olarak yerinde abi.
1: Sen biraz Türk futbolundan dertlenmiyorsun. Bana yazdığın mesajlarda daha farklı dertlerin var Ankara'nın kültürüyle alakalı ama biz biraz seni daha da Türk futbolunda dertli hale getirmek adına biraz milli takımımızı konuşarak başlayalım isterim Yunus Aydın.
0: Tabii ki.
1: Son kısımda seninle milli takım yorumu çünkü çok az kaldık. İki kötü maç, iki kötü başlangıç ama burada milli arada nasıl bir bitiş, nasıl bir şey görüyorsun? Aynı zamanda muhtemelin nedir? Senden detayları alalım isterim. Belçika maçı öncesinde 21.45'te başlayacak maç. 20.45 itibariyle de Can Genç maç önü, maç anı ve maç sonunda sizlerle olacak.
0: Maçları kaybediş şeklimiz tabii ki aslında bizi şu an bu dramatik senaryoya getirdi. Aslında hani filmi iyice geri sardığımızda belki Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası sonrasında gönderilmesi gerektiğini düşünenler olabilir ama bugün bizim kaybetme şeklimiz Fransa'ya karşı belki İtalya'ya kaybettiğimiz gibi 4 gol yiyerek olsaydı ama İtalya'ya bir fark verilseydik bugün belki başka şeyler konuşuluyor olabilirdi. Çünkü hali hazırda Fransa dünyanın en iyi hücum takımlarından birisi. Yani isimleri saymaya gerek yok ama bizim Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya'ya karşı bu kadar erken sahadan silinmemiz, 26 dakikada 3 gol yiyerek yenilmemiz çok fazla eleştiri konusu oldu tabii ki. Oyun olarak hani hiçbir şey vaat etmiyoruz. Yani tıpkı Vincenzo Montella hani biz C liginden A ligine çıktık. Hani biz tekrar B'ye düşse kimsenin beni eleştireceğini zannetmiyorum dese de hani bizdeki futbol iklimi aslında böyle değil. Yani iki maçta üç maçta koltuğunuz sallanabilir ki baktığında birçok kişi Vincenzo Montella'ya işte Amerika maçından sonra elendiğimiz Amerika maçından sonra biz Dünya Kupası'na en erken elenen ikinci takımdık Haiti'den sonra. Amerika maçı bizim için bir hani sıradan bir maçtı aslında yani hiçbir önemi yoktu. Bin galibiyete bedel dedi. Daha sonra birçok medyaya ya da kendini eleştiren birçok vatandaşa sizden daha fazla Türk'üm dedi. Ya burada zaten bağlar koptu ve aslında kötü sonuçlarında gelmesiyle birlikte Montella'ya karşı tepki oluşuyor. Belçika maçının bir kırılma maçı olduğunu düşünüyorum açıkçası Vincenzo Montella tarafından. Yani zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nda hali hazırda bulunduğu iklim belki bu konuda hızlı bir karar almaya müsait değil ama bugün yaşanacak bir yenilgi artık bence bağladı tamamen koparacaktır diye düşünüyorum. Ya birçok eksik var milli takımda. Mesela bu kararı alacaksa İbrahim Hacı Osmanoğlu elbette alacak ama ya bizim milli takımlardan sorumlumuz kim bunu da bilmiyoruz mesela. Bu da hani çok büyük bir eksik bence. Yani çünkü geçtiğimiz senelerde bakıldığında biz milli takımdan sorumlu kim olduğunu biliyorduk. Ya Hamit Altıntop'tu mesela büyük ekşi döneminde bu işin sorumlusu. Şu an biz milli takımlardan sorumlu yani Türkiye Futbol Federasyonu'na ilgilenen yönetici kim bilmiyoruz ki son olaylardan sonra zaten TFF'de bir yönetici de kalmadı neredeyse. İşte bugünkü haberlere baktığımızda istifa edilirse 7 yöneticinin daha istifa edilir zaten federasyonu düşürecekleri evet. Söyleniyor. Sağ içinde kalmak gerekirse ben bugün Belçika karşısında kazanma şansımızı çok muhtemel görmüyorum.
1: Sağ içinde
0: mental
1: yine kalamadık
0: olarak
1: değil mi mesela?
0: Aşağıya geldi.
1: Başlangıçta... Başlangıçta mesela futbolla girdiğimiz yerde yine sağ içinde çok kalamadık değil mi?
0: Maalesef yani kalamıyoruz çünkü yani şu an ya milli ara dediğimiz süreçte yani dünyayı hani şu an iki tane ülkede dünya dışında şimdi Manchester City olayını bir kenara bırakıyorum ülkenin tamam bir kulüp bazında etkilediği için ama yani bir tek biz varız sağ dışında bütün dünya milli araya girdi. Yani Merkez Hakem Kurulu gözaltından ilk defa bir hakem gözaltısı oldu. Yani işte konuşmaları zaten tapeleri hepimiz gördük. Şimdi sağ içinde kalacağız desek yani işte Montella ile alakalı olan yani bize hiç pozitif bir şey olmuyor futbolumuzda. Şimdi ama sonrasında ihale konuşurken yayın ihalesi konuşurken bu lige 500 milyon dolar versinler diyoruz. Bizim milli takımımız, yöneticilerimiz, federasyonumuz, MHK'mız ne vaat ediyor ki bunları versinler yani. Ama yine de bugün Belçika karşısında sonuçta resmi bir müsabakamız var. Bence mutlak favori kesinlikle Belçika. Yani bugün buraya kadar gelinen noktada hani Fransa'ya karşı yenilgiden sonra belki İtalya'dan bir puan ya da galibiyet alabilsek farklı şeyleri konuşabilirdik ama ben favorinin bu akşam Belçika olduğunu düşünüyorum. Muhtemelde de bence kalede Uğurcan, sağ tarafta Zeki, Merih Abdülkerim Ferdi savunma dörtlüsü olur diye düşünüyorum. Bence üçlü savunma kurgusundan vazgeçecektir diye düşünüyorum Vincenzo Montella. Ki sağ içindeki eleştirilerimden bir tanesi de o. Yani bu takımın bir tane sağ beki var. Zeki. Şu an yani Mert'in sakatlığından dolayı ikinci bir sağ bekimiz yok. Bence Arda Okan alınabilirdi çok formda. Göztepe'de ama kendisi bu tercihi kullanmadı. İlk başta kadroyu seçerken. Bence eleştiri konusu ama Ya yani üçlü savunmada da Zeki'nin sağ stoper şeklinde çıktı. Yani takımımız aslında sağ beksiz bir şekilde sağdaydı. Orta ikide İsmail Salih olacağını düşünüyorum ki Salih'in de form düşüklüğü, Orkun'un olmadığı süreçte çok göze çarptı. Orta üçlüde Yunus Arda, Kerem, en uçta da Barış Alper Yılmaz'ı ben açıkçası bekliyorum. Elbette Orkun'un sakatlığı, Hakan'ın sakatlığı bizim oyun kalitemizi çok çok etkiledi. Bu konuda Kenan'ın yokluğu bizi çok çok etkiledi ama ya kalan isimlerimizin de Arda hariç çok bir şey ürettiğini söylemek güç. Yani Arda Güler Dünya Kupası sonrasında yaşadığımız bu kötü senaryoda bir daha asla bu maçı hissettirmemek için, bu maçı hatırlatmamak için var gücümle oynayacağım dedi. Ki bunu da gördük Arda Güler'in performansında bu iki maçta. Ama takımın geri kalanının Arda'ya eşlik ettiğini söylemek bence çok zor.
1: Arda üzerinden okuduğumuz bir oyun haline geldi. Yani bunu genellikle problemli takımlarda iyi olanla, en iyi olanla açıklayıp milli takım olsun, kulüp takımlarımız olsun fark etmeksizin, milli takımımız olsun hiç fark etmeksizin böyle okuyup böyle görüyoruz, böyle değerlendiriyoruz ama bu güzel bir şey de değil gibi duruyor sanki. Ne dersin? Yani milli takımda zaten iyi şeyi konuşmuyorken artık en iyi olanın sadece konuşulması ve bunun bir rutin haline gelmesi. Acaba iki zorlu maç geçirdik diye mi bana böyle geliyor? Yoksa sen de mi katılıyorsun? Kötü bir yere doğru gidiyor mu bu performans silsilesi milli takımımızda? Sadece iyi olanı konuşuyoruz, ondan bir şey bekliyoruz. Bir dönem çünkü bu bir kulübümüzde daha böyleydi, hatırlar mısın? Hep bir oyuncu öne çıkartılırdı. Hep işte evet, tek bir oyuncu üzerinden konuşulurdu şampiyonluk yolunda.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi Arda Güler'le alakalı biz aslında milli takımı eleştirmekten biraz olsun kaçınıp biraz pozitif şeyleri konuşalım dediğimizde Arda elbette önümüze çıkıyor ve hani Arda'nın o performansı, o Arda'dan beklenenler, o yıldızlığı öne çıkıyor ama oyunun bir bütününde Arda'nın da tek başına yapabileceklerinin elbette bir sınırı var ki bu zaten sınırı da Fransa maçlarında, İtalya maçlarında görüyoruz. Yani biz zaten C Ligi'ne hak eden bir takım değildik. Zaten C Ligi'ne hak eden bir ülke değildik. Maalesef karar vericilerimiz orada Stefan Kuntz gibi o kadar büyük bir hata yaptı ki jenerasyon geçişinde. Yani Burak Yılmaz'ların, Arda'ların bıraktığı dönemde bu isimler yükselirken yani hiçbir başarısı olmayan bir isme emanet ederek Kuntz'a. Yani orada C Ligi'ne kadar gittik. C Ligi'nden sonra hak ettiğimiz yerlerden birisi ki Euro 2024'teki başarımıza referans alırsak zaten burada olmalıyız ama burası için de gerçekten çok kötü bir performans sergiledik. Yani İtalya maçındaki yenilgi sonrasında 31. sıraya geriledik ülkeler sıralamasında. Bu açıdan da bakarsan bizim A Ligi'nde yerimiz yok. Yani buraya hak eden bir takım değiliz. Ama Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun, Hakan, Uğurcan, Ferdi gibi isimlerin de ya burada olmaya hak ettiği aşikar. Yani Barış Alper, Kerem gibi oyuncuların formları çok inişli çıkışlı. Onları bu listede ne yazık ki sayamıyorum. Yani çok iyi bir performans, çok iyi bir turnuva bence geçirmiyorlar. Ama yani Uluslar Ligi içerisine değerlendirdiğimiz zaman biz yani sanki buraya C'den A'ya ilk kez çıkmış gibi ya da bu seviyeleri ilk kez oynuyor gibi bir takım performansı sergiledik. Ya bugün itibariyle de zaten bu mentalin tamamen koptuğunu düşünüyorum. Yani Montella'nın artık hani fiilen orada oldu. Belki şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nda başka depremler olmasa ya belki bu maç sonunda görevden alınabilirdi ya da İtalya maçı sonrasında görevden alınabilirdi ama her halükarda sanki şu dört maçı tamamlayacağız gibi duruyor. Sonrasında bir karar alınacaktır ama yani milli takım da federasyonun ana görevlerinden bir tanesi. Ama işte ne kadar ilgilenebiliyorlar şu durumda. Yani bu da şaibeli ya da İtalya ve Fransa maçlarında alınan kötü yenilgiler sonrası federasyondan kaç kişi motivasyon konuşmasına gelebildi? Ya da gelebilecek kişiler belki istifa ettiler görevlerinden. Yani milli takımda da bir başıboşluk var. Burada da Montella'nın tek başına idare edemediği zaten ortada. Dünya Kupası sonrasında hedeflerin ortasında olduğu ortada. Bütün oklar kendisine çevrilmiş durumda. Ya ben çok sağlıklı bir artık birliktelik. Ya bugün Belçika'yı yensek de böyle bir şeyle olacağını zannetmiyorum ama ya Montella'nın bundan sonra devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani oyunda da bir gelişim görmüyoruz. Oyunda da herhangi bir gelişim yok. Yani Montella önderliğinde ya tamam biz bu skorları alıyoruz ama oyunda da şunu vaat ediyoruz dediğimiz bir durum da yok. Bir üçlü savunma denedik, olmadı. Tamam sakatlarımız var ama ya yetenekli ayaklarımızın da hiçbirini değerlendiremediğimiz maçlar oluyor.
1: Evet. Ve bugün hangisi olacak? Bugün bu konuştuklarımız senaryolardan, konuştuğumuz senaryolardan hangisini ön planda, daha ön planda tutacağız? Onu göreceğiz. Bir diğer tarafta bize mesajlarını ileten dostlarımız var. Onların mesajlarına da şöyle bir hızlıca bakacağım. Neden Fenerbahçe televizyonunda program yapmıyorsun? Maşallah Berk Efendi, her sorunda bir Galatasaray'a laf dokunduruyorsun demiş. Az önce değindiğimiz bir konuya ilişkin Abdullah Ölmez bunu aktar.

0: vermiş. Peki. Öyle görün. Ne diyelim efendim? Fenerbahçe televizyonunda yayın yapmıyorum ama Radyo Gol'de yapıyorum. Kaldı ki yani Fenerbahçe TV'de yorum yapıp burada yorum yapan ve Galatasaray TV'de yorum yapıp sonrasında burada yorum yapan, farklı bir mecrada yorum yapan insanlar da taraflı ya da tarafsız olabiliyor zaman zaman. Olabilecek şeyler bunlar. Çok büyütüp tepki vermeye çalıştığınız konular. Yapmayın lütfen. TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak gözüküyor halen Ural Aküzüm demiş.
1: İstifa etti bugün ama.
0: İstifa etti ama tabii şöyle bir şey, o hemen güncellenmemiştir, bir şeydir. Yani onu o şekilde aktaralım.
1: Onu güncellemesi gereken, federasyon öyle bir durumda ki, ya onu güncellemesi gereken mesela sosyal medyadan bilişimden sorumlu yönetici de istifa etmiş olabilir. Yani TFF öyle bir karambolde çünkü şu an. Onu da güncelleyememiş olabilirler. Evet. Yani.
0: Ve Yunus Aydın'la değerlendirmemiz sürüyor. Son kısma yaklaşıyoruz programda da. Yunus Aydın, gelen mesajlara şöyle bir hızlıca bakıyorum tekrardan. Arda Güler yorumu alabilir misin demiş. Arda'yı az önce konuştuk zaten ama belki kısaca son olarak onunla kapatırsın.
1: Yani elimizdeki en önemli değer hiç şüphesiz dünyada geleceği en çok merak edilen 10 oyuncudan bir tanesi. Yani şu an Türk futbol ikliminin dışında Real Madrid'de bu işlere devam ediyor olması kendisi adına çok pozitif. Yani mesela işte Ferdi için gelsin gelmesin tekrar konuşuluyor. Bence Arda Güler de tıpkı Arda Turan'ın yaptığı gibi uzun yıllar bence kariyerine yurt dışına devam etmeli. Arda'nın yaptığı en büyük hatalardan biriydi bence 6 aylık ceza sürecinde Başakşehir'e, yani Türkiye'ye geri gelmesi. Arda Güler bu futboldan uzak ortamdan uzak durup bence kendi yeteneğini korumak adına Real Madrid'de. Real Madrid olmuyorsa yarın bu seviyede bir başka kulüpte. Çünkü önü gerçekten açık. Oyununu da çok net bir şekilde geliştiriyor. Arda Güler'in biz tek başına olan performansının yeterli yetersizliğini milli takım üzerinden değil, Real Madrid'deki varlığı üzerinden bence okumak lazım. Sezona da iyi başladı. Ya orada Mourinho ile alakalı bir endişe vardı. İşte Türkleri sevmiyor, Arda'yı oynatmayabilir gibi. Şu an bence hani böyle bir nokta da görmüyoruz. Yani birkaç eleştiri vardı. İşte oyunun ilk Arda'yı alıyor diye ama hani oynatmamak konusunda en azından bu konuda bir durum yok. Endrick de geri gelmesine rağmen Arda Güler bence hani en azından Real Madrid'deki forma adaleti konusunda yani eleştirilmeyecek kadar Mourinho şans veriyor. Yani çünkü gerçekten yıldızlar karması. İşte Vinicius'la alakalı belli başlı iddialar var. Eğer o iddialar doğru çıkarsa Arda'ya daha da fazla şans gelebilir. Diziliş değişebilir Real Madrid'de ama ya ben Arda'nın geleceğinin, kariyerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bizim için de bir şans. Umarım milli takımda çevresine çok daha iyi oyuncular gelir. Çok daha iyi altın jenerasyonlar, çok iyi bir santrafor gelir inşallah en başta. Çünkü Arda'nın esas görevi bir santraforu besleyebilmek. Çevresinde Kenan gibi, Hakan gibi, Orkun gibi oyuncular var ama elbette esas işi bir santrafor besleyebilmek. Umarım o santraforu yakalarız. Yani Türk futbolunun altın çocuğu hiç şüphesiz. Burada her stattan, Anadolu'daki her deplasmandan, Galatasaray'ın stadında, Beşiktaş'ın stadında, Galatasaray'ın, Trabzon'un, her yerde alkışlandı Arda Güler. Evet. Sadece Fenerbahçe'nin değil, hakikaten Türk futbolunun çocuğu ve orada hepimizi gururla temsil etmeye devam ediyor. İnşallah bir sakatlık yaşamaz, inşallah bir kötü bir şey yaşamaz. Her anlamda bir örnek gerçekten Arda Güler. Türk gençliği için de, Türk çocuklar için de çok çok büyük bir örnek. Yolu açık olsun ama milli takımda gösterebileceklerinin ne yazık ki çevresinin kendisi kadar yetenekli ve futbol odaklı olmamasından kaynaklı kötü sonuçlar alıyor ama bu kalitesinden elbette hiçbir şey götürmüyor.
0: Peki, ağzına sağlık diyeceğim. Bu arada bir son dakika gelişmesi, Anadolu Efes'te aşil tendonundan ameliyat olan Mike James sahalardan 7 ila 9 ay aralığında bir süre uzak kalacak. Bunu aktaralım. Anadolu Efes'te aşil tendonundan ameliyat olan Mike James sahalardan 7-9 ay arası bir sürede uzak kalacak. Uzun bir süre geçmiş olsun diyelim. Tabii nasıl sakatlandı kısmını da bir hatırlatıyor. Bunu da konuşacağımız, bu son dakikanın da denk geleceği bir isim esasında Yunus Aydın. Yani o da çok yakından takip ettiği basketbol tarafından Anadolu Efes'te. Onunla nasıl sakatlandı diye sorduğumuzda birçok detay verebilir ama tabii orada çok da hatırlamak istemediğimiz bir sakatlık, ben öyle biliyorum. Yani sedye ile kenar alındı vesaire, oyun durdu uzun süre. Yani maalesef oraya çok girmeyelim. Dinleyicilerimizden gelen mesajları da görüyorum. Son dakika şeklinde, bakın böyle bir son dakika var diyeni de görüyorum. Onun yanında nasıl sakatlandığını soranı da görüyorum ama çok geçmiş olsun diyelim.
1: Sakatlık olarak çok talihsiz ve aynı zamanda Anadolu Efes yani 1,5 yıllık hasta basket

0: Liverpool'daki kötü gidişatın ardından çok iyi başladı sezona. Pablo Lasso'nun da önderliğinde iyi bir sistem yeniden kuruldu. Mike James de Euroleague'in en pahalı 12 oyuncusundan bir tanesi. Efes adına çok da ciddi bir para verildi. 7-9 ay neredeyse sezonu kapatmak demek. Yani en azından Euroleague'de normal sezonu kapatmak demek. Anadolu Efes için çok büyük bir kayıp. Hem içerideki Beşiktaş galibiyeti hem Real Madrid galibiyeti sonrasında aslında sezona iyi başlamışlardı. Mike James'in sakatlığı hem kulüp içinde mali olarak dengeyi etkiler. Çünkü yeni bir transfer yapacaksanız hakikaten çok pahalı bir oyuncu. Yerini doldurmak da aynı şekilde bir bütçe gerektiriyor. Ama sağ içindeki diğeri de şüphesiz hani çok önemli. 7-9 ay çok ciddi bir sakatlık ve kadroyu elbette etkileyecek. En azından Euroleague'deki normal tablo için. Dediğin gibi sakatlık çok talihsiz bir şekilde gerçekleşmişti. Hem Efes'e hem Mike James'e çok geçmiş olsun.
1: Son dakika olarak onu aktardık. Bu arada Pendik Galatasaray maçı. Bugün bir hazırlık maçı oynandı iki takım arasında. Saat 17.30'a başlayan maç az evvel sona erdi. Hatırlatalım bunu ve Galatasaray'da kalede Enes vardı. Arda Biçuabi ikilisi iki stoper tandemindeydi. Kazım Can solda, Kaan sağ bekteydi. Eyüp, İlkay ve Sara ortalarını gördük. İlkay'ı uzun süre sonra gördük. Can Armando Güner nerede diyenler bugün onu izleyebiliyordu. Sağ taraftaydı. Berat Luş solda başladı. Ki güzel bir şey bence bu, Berat'ı izleyebilmek. Bir diğer tarafta Sané ileri uçta, Galatasaray'da böyle başladılar. Diğer tarafta dediğimiz noktada şimdi Jakobsen 55'te, Eyüpcan Karasu'nun 65'te, yine aynı şekilde Furkan'ın da aynı dakikalarda. Onur Kağan Yıldız gibi yıldız, genç isimlerin, yıldız adaylarının diyelim, Allah söyletti belki de, güzel isimler yetişsin orada. Oğuz, Onur Kağan Yıldız'ın aynı şekilde 85'te oyuna dahil olduğu, Ada Yüzgeç'in 90'da, Arda Tagay'ın 85'te oyuna dahil olduğu bir Galatasaray kadrosu vardı 11 ile beraber. 3-0'la başladı Pendik ama karşılaşmaya 15, 24 ve 35'te gelen gollerle Pendik Spor 3-0 öne geçmişti. 67'de Arda Ünyay, bir diğer tarafta 84'te yine bir Arda Tagay oyuna girdikten sonra orada golü kaydeden isimdi. Hatta girer girmez demek de belki mümkün. Ve son olarak penaltıdan 88'de Kaan Ayhan orada durumu 3-3'e getirdi. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bunu da hatırlatalım. Yunus Aydın, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa yayınımıza ilişkin.
0: Başarılar dönmeli takımımıza bu akşam. İnşallah galibiyetli bir akşam olur. İyi akşamlar
1: abi. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ve programın da sonuna geldik. Sezonu kapatan bir Anadolu Efes oyuncusundan James'ten bahsettik. Mike James'ten bahsettik ki bu arada elime telefonu alır almaz böyle bir haber var mı, son dakika bir gelişmesi var mı diye bakayım derken orada gördüğüm bir şey ki o da hızlıca kıymetli dostlarımın mesajları. Mihrican Uygun, Mihrican Uygur ve aynı zamanda Sercan Uygur kıymetli eşiyle beraber Mihrican bana mesajını atmış, sesli mesaj atmış, tam da yayını dinlerken araçtan bir sesli mesaj atmış. Onu yayında olduğumuz için haliyle reklamda dinleyebilip döndüm. Muhtemelen şu anda arabada değillerdir ama çokça selamlarını göndermiş her iki isimde. Dostlarıma selamlarımı iletmiş olayım ben de. Mihrican Uygur ve Sercan Uygur iyi Galatasaraylı. Her ikisi de çok iyi Galatasaraylı. İki ayrı dostuma, Mihrican Uygur'a ve aynı zamanda kıymetli eşi Sercan Uygur'a selamlarımı iletmiş olayım. Onlar da az önce dinliyorlarmış. Reklamda fark ettim mesajlarını sesli olduğu için diyelim ve çokça selamlarımı iletmiş olayım. Yayının sonuna geldik. Bir 3-4 dakika kadar da gecikmiş olduk. Olur, güzel, kıymetli ve diğer tarafta sizlerle olmak kıymetli. Sizlerin mesajlarını okumak, sizlerle beraber programı sürdürebilmek kıymetli. Saatler 20.45'i gösterdiğinde, yani yaklaşık 40 dakika sonra, az sonra Can Genç sizlerle birlikte olacak. Dakika skorun maç önünde, dakika skorda ve maç sonunda sizlerle birlikte olacak diyeyim ve hatta bununla beraber Radyo Gol'de günün yayın akışını 00.45 itibariyle, gece 1 itibariyle Can Genç ve aynı zamanda Can Genç'le maç sonunun Türkiye'nin Belçika'ya konuk olduğu, Belçika Türkiye maç sonunun diğer tarafta kim ne dedi formatımızın yine parantez programının ki bugün Serkan Çetiner'le gündemi değerlendirdiğimiz o programın tekrarlarını bulabileceksiniz. O tekrarlarda sizinle olacak gece boyunca, onu aktarmış olalım ama yalnızca 40 dakika sonra Can Genç sizlerle. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Yarın saatler öğle vakti 12-14 arasını gösterdiğinde sizlerle olacak. Tabii olacağız. Tabii sadece yarına ilişkin gündemimiz milli takım olmayacak. Milli takım olmayacağı gibi yarın 3-4 Ekim'de Beşiktaş'ta genel kurulu olacak. Hatırlatalım. Beşiktaş tarafındaki tüm gelişmelerle sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Açıklamalarla sizlerle

birlikte olacağımızı hatırlatalım. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan o genel kurulda mali anlamda konsolide bütçesi görüşülecek. Hatırlatalım. 1 Haziran 31 Mayıs 2027. 1 Haziran 2026 ve 31 Mayıs 2027 arasındaki o mali yılı konsolide bütçesi görüşülecek. Çok da olumsuz giden bir süreç yok. Tüm bunlara ilişkin olumsuz bir durumunda olacağı. Yani işte bu mali görüşmeler sırasında tabii ki muhalif sesler olacaktır ama orada kritik bir gün diyebileceğimiz bir kısım yok Beşiktaş'ta seçim adına ya da seçim öncesi Serdal Adalı'nın konuşmaları kısmından baktığımda ki devre arası diye isim geliyor hep ki öyle ki devre arasından daha uzun bir ara olduğu için 20-25 günü kapsayan bu milli araya girmeden önce çok da kötü kapatmayan bir Beşiktaş. Sadece o Diyarbakır deplasmanında problemli dönen bir Beşiktaş'ı konuşuyorduk, hatırlatalım. 4 Ekim pazar günü de Siyah beyazlarda kongre üyeleri sandık başına gidecek demiştik. Bunu hatırlatmıştık. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Tekrar sizlere aktardığımız, sizlerle paylaştığımız bölümler olsun. Yarın zaten 11'i gösterdiği itibariyle yine ben de masada olacağım. Yayında olacağım. Burada mikrofon başında sizlere tüm detayları aktarıyor olacağım. Oraya gidiyor olacağız. Gerek Serdal Adalı'nın gerek Beşiktaş'ta önemli açıklamaların gelen detayların tüm hepsini sizlere aktarıyor olacağız. Ne oluyor ne bitiyor'yu konuşuyor olacağız. Diyelim Serkan Çetiner de bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatalım. Hafta sonu yayının var mı Berk kardeşim demiş. Belli mi programın demiş. Belli olmaz olur mu? Siz sorarsınız da belli değil henüz der miyiz? Radyo Gol'de her pazartesi belli olduğu gibi bu hafta sonunun programı da belli olmuştu. Onu hemen aktarayım sizlere. Yarın 11 gibi az önce söylediğim gibi 11 gibi yayına giriyor olacağım. Zira normalde 12'de olan yayın biraz geriye çekiliyor. Çünkü Beşiktaş'taki açıklamalar sebebiyle geriye çekmiş olacağım o yayını. Olacağız o yayını. Radyo Gol'de bir kongre günü kültürü ki onunla beraber orayı takip etmek her yerde olduğu gibi. Radyo Gol'de de kendi bakış açımızda sizlere sunuyor olacağız. Orada 11-14 arası diyelim kısaca. Bir diğer tarafta hemen ertesi gün yani pazar gününe döndüğümde bildiğim kadarıyla 16-18 arası benim yayın saatim pazar günü özelinde. Onu da sizlere o şekilde aktarmış olayım. Bildiğim kadarıyla deyip geçmeyeyim hızlıca orada tam saatini pazar gününün yayın saatini sizlerle paylaşayım. Evet 16-18 arasında programımın olduğunu pazar günü özelinde aktarayım. Yarın da 12-14 görünüyor ama o tabii her hafta öyle olduğu için orayı yanlış yazmış olabilirim not alırken. 11-14 arası yarın da 3 saatlik yayında sizlerle birlikteyim. Aynı zamanda sadece cumartesi pazara değil şöyle bir pazartesiye de baktığımda pazartesi gününü de konuştuğumda hızlıca orada da ne görüyoruz? Tam da o noktada şöyle bir baktığımda 18-20 arası yayın görüyoruz. Bunu aktarayım ve teşekkürlerimi sunayım. Dakika skoru az sonra sizlerle. Hoşçakalın.

0: Evet, ilk sorum Arda Güler için olacak. Kendiniz Thibaut Courtois ile oynuyorsunuz. Thibaut Courtois'a karşı oynuyorsunuz Real Madrid'de. Yarın kendisini oynamayacak olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz?
1: Tabii ki kendisi belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır.
0: Bien sûr, je peux dire que Courtois il est un des meilleurs gardiens que je connais. Par contre, le gardien qui va être sur le terrain demain soir, il est très bien aussi.
2: Başka soru varsa alabiliriz hocamıza da.
3: Juste une question, one question for the
2: meeting.
3: En français aussi. Donc, j'ai parlé avec Mario Inorato. il m'a dit donc vous étiez très très fort, notamment pour travailler sous pression, pour savoir travailler sous la pression. Vous restiez très lucide sous pression. J'imagine que c'est très utile vu la pression actuelle en Turquie.
4: Çeviri yapın ama. Yok yok, ben onu çevireyim de siz Türkçe çevirin.

0: falan çevirebilirim istiyorsanız. Yani baskı altında Mario diye bir arkadaşıyla konuştu hocamızın. Baskı altında çok ciddi, hani rahat bir şekilde yönetebildiğinizi biliyorum. Bunlara alışıksınız, baskıya. Hani şu andaki Türkiye'deki baskıyla alakalı da söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Sì, Mario è italo-belga, ha lavorato con me come preparatore al Milan e al Siviglia, insomma c'è un bellissimo rapporto.

0: Anzi, quello che mi ferisce in più in determinate situazioni come questa non è tanto la critica verso l'allenatore o verso di me, ma mi dà molto fastidio che i calciatori vengano criticati in maniera esagerata, perché questi calciatori ci hanno portato a questo livello, a giocare per la prima volta in Nations League, ci hanno portato al Mondiale dopo 24 anni, ci hanno portato intesa anche il paese, anche voi, e quindi mi piacerebbe che venissero un po' più rispettati. Magari non osannati quando si fanno delle brutte figure, come l'ultima partita nel primo tempo, però se dovete attaccare qualcuno, attaccate all'allenatore, che sono qui per questo, ma mi ferisce molto di più quando viene attaccato un calciatore.
1: Şöyle, Mario hem İtalyan hem de Belçikalı, eski asistanım. Sevilla'dan beraber tanıdığım bir arkadaşımız. Kendisi de biliyor ben tüm enerjilerimi her zaman işime verdiğim için açıkçası eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Hani bu konuda o yüzden eleştiri olduğunda anlayabiliyorum. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yapılan egzajere olan eleştiriler. Yani farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor onlara eleştiri yaptığımızda. Çünkü bu seviyeye onlar bizleri taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda mesela onlar iyi bir performans gösterdi ve A Ligi'ne de onlarla beraber geldik. O yüzden bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum futbolcularımıza karşı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana doğru yapabilirsiniz. Ben her türlü hepsini kaldırırım.
2: Mario, il est mon ancien adjoint. Il sait que je mets toute mon énergie dans mon travail et que je suis ouvert aux critiques. Je suis triste de voir que parfois les joueurs sont critiqués inutilement et c'est grâce à eux que nous sommes ici. Si vous avez des critiques, s'il vous plaît, vous pouvez le dire à moi.
3: Any other questions? Başka soru var mı? Belçika basından. Yok herhalde. Okey. O zaman artık biz Türkçe İtalyanca olarak devam ediyoruz. Bizim alışkanlığımız, öncelikle oyuncumuz olan Arda'ya olan sorularınızı alalım. Hilmi Bey, buyurun.
4: Hilmi Saran'da Ajansı. Yarın için başarılar Arda. Arda tabii ki şu an milli takımın göz bebeklerinden birisin. Taraftarlar seni destekliyor. Kötü sonuçlardan sonra da zaten sen destekleniyorsun. Sürekli sana tezahüratlar da yapılıyor. Peki milli takımda bazen maç içinde hadi Arda bir şey yapsın. Hep üzerine bu baskı oluşturuyor mu? Herkesin gözü üzerinde çünkü ve bazen yetenek konusunda sanki tüm yük senin üzerine biniyormuş gibi, Arda oyunu çözsün gibi beklentiler de oluyor. Bunlar sende farklı bir baskı oluşturuyor mu?
5: Yani kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz.
3: Fatih Bey.
6: Fatih Doğan, TRT Spor. Öncelikle yarın başarılar diliyorum. Aslında hocaya da sormak istiyordum ama Arda'dan da sonun cevabını merak ediyorum. Şimdi biz bu takım A Ligi'ne getirdi bizi doğru. İşte Dünya Kupası'na 24 yıllardan sonra götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi izler bırakmıştı. Merak ettiğim konu, acaba biz takım olarak bu seviyenin takım değil miyiz? Yani Fransa, İtalya, Belçika. Yani Belçika'da gidiyor 2-0 yeniyor İtalya'yı. Fransa maçında son saniyelerde gol yiyor. Gerçeklerle mi yüzleşeceğiz? Yoksa biz gerçek gücümüzü yansıtırsak her takımı da yenebilecek güçte miyiz? Bunun değerlendirmesini siz yapıyor musunuz? Teşekkür ediyorum.
5: Yani kesinlikle İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabilirdik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden ya İtalya maçının da ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz.
3: Mustafa Bey.
7: Tivbuspor, Mustafa Mandev, Arda başarılar yarın için. Şunu soracağım, son 5 resmi maçta yalnızca bir galibiyetimiz var. Amerika'ya karşı Dünya Kupası'nda.

0: Sence takımda eksik olan şey nedir? Sahada çok iyi bir mücadele görüyoruz. Mücadeleden yana asla kimsenin kuşkusu yok ama o galibiyetler bir türlü gelmiyor. Sence eksik olan şey nedir takımda?
1: Yani eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz.
2: Arda'ya başka soru var mı acaba?
3: Arda tabii ki Real Madrid kariyerinde çok iyi geçiyor. Ayın oyuncusu seçildin. Real Madrid gibi bir takımda ayın oyuncusu seçilmek neler hissettiriyor sana ki bazı maçlarda tam olarak hani ilk 11'de de olmadığın zamanlar olmasına rağmen bu başarıyı elde ettin.
1: Tabii ki gurur verici ama inşallah yarın kazanırsak daha da mutlu olur.
2: Başka soru var mı Arda'ya? Son soru olsun, buyurun.
4: Fatih Doğan, TRT Spor. Arda, dünya yıldızlarını görünce mutlu oluyoruz. Zidane'ı gördük, mutlu olduk. Mbappe'yi gördük, mutlu olduk. Ama Mbappe ile seni de bir dünya yıldızı olarak birlikte görünce mutlu olduk. Çok güzel anlarınız vardı, fotoğraflarınız yansıdı. Mahsur yoksa Mbappe ile olan ilişkileriniz, oradaki arkadaşlarınız, forma değişiminiz, sohbetleriniz olur. Bunlarla ilgili bizle bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Çok teşekkür ederim.
1: Tabii ki kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan, çok mütevazı, çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik, maçı değerlendirdik, biraz sohbet ettik, o kadar.
4: Teşekkürler.
2: Abi, teşekkür ediyoruz.
5: Evet.
2: Hocamızla devam edebiliriz. Sorularınızı alabiliriz Montelli hocamıza. Hilmi Bey, buyurun devam edelim.
3: Hilmi Serhan'da olacağınızı, yarın için başarılar öncelikle. Umarım bir kırılma olur tekrar, yükseliş başlar. Yarın nasıl bir maç bize bekliyor Belçika? Çünkü onlar da teknik direktör değişimine giden bir takım. Ne fark oldu bir önceki Rudi Garcia ve Van Bommel döneminde? Yarın milli takımda değişen neler olacak?
6: Ma di grosse differenze tattiche non ho visto. Affrontiamo una squadra che è abituata a giocare a Nations League, ottava nel ranking, è arrivata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, c'è un nuovo allenatore, qualche calciatore nuovo, una rosa molto qualitativamente molto alta e molto ampia. Ma noi quello che il messaggio che vorrei mandare è che noi ci focalizziamo molto spesso a confrontarci prettamente sui risultati, no? Io credo che questa squadra abbia bisogno di giocare con più serenità. Noi dobbiamo giocare pensando di fare la prestazione senza pensare ai risultati. Se ci siamo affacciati la prima volta nel Nations League e sappiamo quanto è difficile, è quasi un altro sport per certi versi giocare ogni tre giorni, come ci siamo arrivati. Mi piace mai parlare degli assenze, però quando ti mancano dei giocatori importanti, quando manca un giocatore faro, ti manca un giocatore che negli ultimi anni ha giocato due Champions League da protagonista, da giocatore insostituibile per la propria squadra, è importante sottolineare che poi questa figura e questa qualità tecnica ti possa mancare. Cito il Leeds, Muldur che poteva dare respiro in queste partite, anche ad altri calciatori, Orkun che è un giocatore importante per noi, non ha giocato, insomma ci sono delle attenuanti, ma quello che però vorrei mi piacerebbe che passasse il messaggio che bisogna avere equilibrio nel giudizio. Questa è una squadra che ha delle assenze importanti, è una squadra che non è abituata a giocare in Nations League, è una squadra che ha temperamento. Abbiamo fallito il primo tempo con l'Italia totalmente, ci possono essere delle attenuanti, ma sicuramente non possiamo giocare in quel modo là. C'è stata una grande reazione e quella è la base su cui dobbiamo poggiare la nostra partita domani, che ci ha fatto la differenza in questo percorso, perché poi non va ricordato il percorso, va ricordato anche, me lo ricordavano oggi, statisticamente le neopromosse in Nations League A, la percentuale bassissima delle squadre che poi ci rimangono. quindi significa che è un altro livello, ma siamo qui perché vogliamo competere, non ci arrendiamo, vogliamo misurarci e ci stiamo misurando. Questo è quello che dobbiamo fare al massimo delle nostre possibilità, possibilmente qualcosina in più, così come abbiamo fatto fino ad oggi, e questo è quello che mi aspetto. Il risultato veramente mi interessa in secondo luogo, ovviamente è importante, ovviamente, ma non dobbiamo prima di una partita ogni volta dire a questi ragazzi dobbiamo vincere, lo sappiamo già, noi lavoriamo per vincere e loro devono andare in campo con la serenità di dare il massimo, cioè, e poi provare a vincere.
5: Taktiksel olarak çok değişiklik yok aslında iki hocanın arasında. FIFA sıralamasında 8. olan bir takıma karşı oynuyoruz ve kaliteli bir kadroya sahip olan bir takım. Yani bunun gerçeğini söylemek lazım. Yani aslında bugünkü mesajım şuna odaklanıyor. Sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A ligine nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A liginde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Özellikle baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarı çok çok kötüydü. Yani bizi hiç yansıtmadı. Ama ikinci yarıda çok güçlü bir reaksiyon gösterdik. Belki farklı bir şey olabilirdi enstantaneler bizden yana olsaydı. O yüzden şöyle bir istatistik de var sizinle paylaşmak istiyorum. Yani A ligine gelen takımların arasında, gelme başarısı gösteren takımların arasında kalma başarısı gösteren takımların sayısı çok az. Genellikle her sene 4 çıkan takımdan 3'ü düşüyor. Öyle bir istatistik var. Tabii ki de bizler için sonuçlar önemli. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız.
6: Prima che me la facciate voi la domanda, parliamo dei giovani, no? Delle novità, vi piacciono le novità, piacciono a tutti le novità, ma vanno sempre contestualizzate, insomma c'è un percorso da fare, anche per chi è abituato a questi livelli, figuriamoci per chi non è abituato a questi livelli. Per me i giovani sono i calciatori che non sono abituati a giocare in questi livelli, perché Arda ha 21 anni ed è abituato a giocare per questi livelli, quindi per me il giovane è colui che non è abituato, quindi esporli prematuramente non si fa il bene del ragazzo, quindi credo molto nella gradualità, ma per il bene del ragazzo, perché esporli in questo contesto di una squadra che viene da giorni di attacchi non si farebbe bene dei ragazzi. Sicuramente io sono, l'ho dimostrato anche qui, sono propenso a inserire i giovani, a inserire il calcio, probabilmente qualcosa farò anche domani, ma non abbiamo bisogno di alcune certezze a questi livelli ancora di più, perché sono partite che equivalgono a una quarto di finale di campionato del mondo come difficoltà, una semifinale di un campionato del mondo come difficoltà di partita. Quindi io sono cauto, sono equilibrato. E questo è quello che penso.
5: Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu gençlerden bahsederken yenilikler tabii ki de çok çok önemli. Biliyorsunuz ben hani gençlere her zaman fırsat oldukça fırsat vermeyi seven bir insanım ve katmayı da severim onları ama genç futbolculardan bahsederken Arda'dan bahsetmiyorum. Çünkü 21 yaşında olmasına rağmen bu seviyelerde mücadele etmeye alışık bir futbolcumuz. Diğer genç arkadaşlarımızdan, futbolcularımızdan bahsediyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli bir şekilde katma değer oluşturarak onlarla kalkmamız gerektiğine inanıyorum milli takımımıza. gençlerimize son derece sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepsi bu seviyelerde mücadele etmeye alışık değil. O yüzden bazen gençleri hemen böyle maçlara koymadığımda anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü alışmaları gerekiyor. Milli takım seviyesine ve bu maçların seviyesine özellikle alışmaları gerekiyor. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk derecesi Dünya Kupası yarı finali gibi derecelerle mücadele veriyoruz. Bu maçların zorluk derecesi bu. Gerçeklerden kaçmamamız lazım. O yüzden gençlere özellikle eleştiri yapacağımız zaman sahip çıkılması gerektiğini unutmadan yapalım bu eleştirileri. Teşekkürler.
2: İbrahim Bey.
7: İbrahim Kırkaya, TRT Spor. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Öğle saatlerinde Van Bommel bir analiz yaparken basın toplantısında özür dilerim. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki 3 maç ve geride kalan 2 maçı izlediğini, Türkiye'nin 5 maçı birden izlediğini ve bir yere kadar geldiklerini ama bir şeylerin eksik kaldığını belirtiyor. Aslında az bir şeylerin eksik kaldığını belirtiyor. Bir şeyler var gördüm diyor. Bir bunu soracaktım. Nasıl bir analiz bu? Bir de şu var. Biz bazen halk arasında kendimizi sizle kullanırız. Ya, yalnız kaldım. Kalabalıklar yok. Kimse yok. Acaba biraz bu yazdan sonra Sayın Montella mı kendisini biraz altı çizili yalnız bıraktı? Teşekkür ederim.
6: Van Bommel guarda le partite, è un allenatore ed è equilibrato nel giudizio e sicuramente imparziale, no? Lo è stato. Quindi ha fatto un'analisi perfetta. È un allenatore, si deve porre dei problemi e delle domande quando la squadra non crea, quando la squadra non reagisce, quando la squadra non prova a giocare. O quando non tira in porta, quello può diventare un problema e ti devi porre delle domande, devi lavorare su alcune cose. Chissà chi fa calcio ad alto livello e chissà di calcio conosce perfettamente la situazione che a volte può succedere in periodi come questi, tendo quello del mondiale, dove ci sono state due partite veramente come dire, inusuali, no? Quando c'è un divario di quel tipo, ora stiamo parlando di altre partite. Qui e quindi sono contento che perché fortunatamente c'è imparzialità insomma anche fuori e questo mi fa piacere. Riguardo a mio stato, no, io sono sempre in contatto con il presidente, purtroppo mi ha ricordato un brutto periodo. Ho avuto un'estate molto, molto dura, ho avuto un'estate molto anche dolorosa, dove il calcio sicuramente era leggermente dietro ai miei problemi.
5: Yani Van Bommel tüm maçlara bakan ve analiz eden iyi bir hoca. Yaparken de gerçekçi konuşmuş. Yani herhangi bir şekilde kendine fayda sağlayacak şekilde konuşmamış. Gerçekleri söylemiş. Ben şuna inanırım. Bir hoca takımında mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişe eder. Duyar. Bu tarz dönemler yaşanabilir Dünya Kupası'nda yaşadığımız dönem gibi. Her şeyi yaptık ama neticeye ulaşamadık gibi bir dönem yaşadık maalesef. Futbolda bunlar var. Olan şeyler, olan dışı şeyler değil. Ama dışarıdan bize baktıklarında gerçekçi olmalarını görmem ve duymam beni açıkçası mutlu etti. Bu yaz maalesef yalnızlıkla alakalı soru sordunuz. Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası'ndaki yaşadığımız Dünya Kupası değil. Kendi aile içerisinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için açıkçası çok güzel bir yaz geçirdiğimi söyleyemem. Ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Her seferinde iletişim halindeyiz. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum açıkçası.
6: Non è stato il mio caso, ma nella mia lingua si dice che la vittoria ha mille padri e la sconfitta è orfana. In genere è così, io questo non l'ho vissuto.
5: Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim.
2: Fatih Bey.
4: Güzel sözmüş. TRT Spor Fatih Doğan. Hocam aslında çok soru var. Biraz teknik açıdan merak ettiğim bir konu var.
5: Bunun için buradayım.
4: Teşekkür ederim nezaketiniz için. Şöyle ki İtalya maçında üçlemeyle ya da beşli oynarken Melih'i ortada, Zeki sağda, solda Ozan oynadı. Bu üçlü çok fazla kullanılmamıştı ve verimli olamadı. İkinci yara hoca değişikliği gitti. Abdülkerim'i sola aldı, Ozan'ı sağ aldı, Melih'i çıkardı. Ne düşündü, neyi bulamadı? İki yarıdaki başarısız ya da kendisini eleştirdiği kötü oyunda bu tercihlerin ya da oyunun etkisi var mıydı? Yoksa orta saha arasındaki kopukluk muydu?
6: Sicuramente sapevo, volevo far riposare Apo. Sicuramente sapevo che avremmo potuto avere la difficoltà, sicuramente non è stata l'unica in quella partita, l'abbiamo messa a posto nel secondo tempo. Ovviamente ho preferito Zan perché e Meri perché per me sono in questo momento, a me non piace molto cambiare difensori centrali, sono quelli che mi danno più garanzie, lavorano più tempo con noi e mi sembravano più adatti.
5: Yani aslında şöyle söylemek lazım. O maçta hedefim Abdülkerim'i dinlendirmekti. Çünkü farklı zorluklara karşı da oynayacağımızı da biliyorduk o maçta. Ozan'la ve Merih tercih aslında bizimle uzun zamandır olan ve bizim metotlarımızı, oyun kurgularımızı bilen futbolculardan yana seçtim tercihim. Yani herhangi bir farklı bir sebep yok ama istediğimiz gibi geçmedi maç maalesef.
4: Beklentilerle ilgili güzel bir sözü vardı hocanın. Evet, 2024'te beklenti yükselttiniz. Arkasından 24 yıldan sonra Dünya Kupası'na götürdünüz, beklenti yükselttiniz. Oyuncularımız da kendi takımlarında çok başarılı oldular. Bu ülkenin beklentisi yükselttiler. Ama Dünya Kupası'yla başlayan süreçten sonraki süreci doğru analiz edilemediğini düşünüyorum şahsen. Pekala, bu süreç içerisinde beklentiyi yükselten sizler olarak tünelin ucunu nasıl görüyorsunuz? Milli takımın oyun gelişimine doğru buluyor musunuz? Yükseliyor musunuz? Yoksa türbülans mı yaşıyorsunuz? Bunu paylaşırsanız sevinirim.
6: Ma sicuramente abbiamo alzato di molto le aspettative, ma anche dovuto ai risultati, ma non significa che quando si fa qualcosa di eccezionale bisogna che pensare che sia la normalità. Quindi noi abbiamo fatto una Coppa del Mondo dove sicuramente c'è stata la volontà, c'è stato il gioco, ci sono state le opportunità, è veramente un episodio che poteva cambiare il giudizio. Questo l'abbiamo un po' sofferto e adesso stiamo pagando questo, cioè ci hanno, no, mediaticamente in generale ci hanno collocato un determinato standard dove noi dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli. La squadra sta lavorando, stiamo pian piano cercando di trovare nuove risorse, qualche giocatore è stato cambiato, ci manca qualcosa, non siamo una squadra perfetta, ci mancano dei ruoli, questo è fuori discussione, ma siamo qui per lavorare e continuare con la stessa convinzione. Credo che se ci avremmo o se avremmo l'equilibrio di giudizio aiuteremmo i ragazzi, se viceversa, se non abbiamo equilibrio di giudizio non le aiutiamo a crescere ancora.
5: Yani aslında kesin olarak beklentileri çok yükselttik, bunu söyleyebilirim yani sonuçlarla birlikte, ama sonuçlara bakarak normalmiş gibi bakmak da çok aşırıya kaçtığını inanıyorum. Dünya Kupası'nda farklı geçen bir enstantane belki bizimle olan bütün düşünceleri değiştirebilirdi herkesin. Ama maalesef olmadı istediğimiz gibi. Eksiklerimizi sürekli çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli pozisyonlarda belirli eksikliklerimiz var genel olarak. O yüzden futbolcularımızla beraber her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve birlikte çok çalışarak bu futbolcularla beraber ileriyi görmeye çalışıyoruz. Özellikle az önce de dediğim gibi, az önceki soruda çok dengeli yorumlamak lazım her seferinde bizim futbolcularımızı. Çünkü gerçekten çok mücadele veriyorlar ve sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Bazı futbolcularımızı çok fazla eleştirdiklerini görüyorum. Ama inanın burada çok büyük bir fedakarlıkla güzel çalışmalar yapıyorlar ve her seferinde milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorlar.
6: Allora io sono infastidito, lo ripeto, esclusivamente perché vengono attaccati i calciatori. Perché sembra, no, vengono attaccati nella misura in cui gli altri in questi tre anni magari abbiano avuto successo.

0: ci abbiano portato in questo livello e poi siamo arrivati noi a giocare questo livello. E quindi ci sono i fischi perché non sono rispetto alle aspettative, in linea con le aspettative di prima. Questo se sembra, cioè lo scenario è questo qua, rispetto alla dimensione e a volte anche alla cattiveria delle critiche. Sembra che gli altri calciatori, altri allenatori, un altro staff abbia avuto successo nel 2020, quando sono arrivato io, nel 2023 europeo, Champions League, mondiale, l'abbiano ottenuto gli altri, no? Intendo i calciatori. Gli altri calciatori, e poi questi calciatori qui invece stiano giocando in mondiale e questo livello qua di Nations League. Allora sarebbe giusto fischiarli. Questo caso credo che sia totalmente esagerato e questo mi dà fastidio perché non lo meritano, perché sono ragazzi, perché spendono ogni energia per il paese, ogni energia per la nazionale, si mettono a disposizione dei compagni, e hanno il sangue che gli bolle per la partita, poi a volte ce la fanno, a volte come il primo tempo con l'Italia non ce l'hanno fatta e siamo i primi a dirgli, sono lì a dirgli oh, non ci siamo, bisogna reagire perché non abbiamo fatto una bella figura. Io questo video che mi dà particolarmente fastidio, ma non verso la mia persona o verso la mia professione, sono abituato e per questo non c'è problema, quindi piacerebbe che se ci fosse un colpevole, dica beh, è colpevole all'allenatore, ma i giocatori sono bravi. Perché?
1: Yani aslında beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse bir saldırı oluşuyor. Hani eleştiriler yapıldığında. Sanki 3 senedir başka birisi vardı da hani bizi bu seviyelere başkası getirdi de biz sonradan geldik bu futbolcularla ve o beklentileri karşılayamıyoruz gibi bir hava oluşuyor. Yani 2023'te geldiğimden beri biliyorsunuz hani Avrupa Şampiyonası'na gittik, A Ligi'ne yükseldik ve Dünya Kupası'na gittik bu futbolcularla. Birlikte başardık onlarla. Yani hak ettiklerini düşünmüyorum. Tekrar ediyorum hani bu fazladan hissedilen eleştiriler. Çünkü buradaki futbolcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Yani zaten hata yaptıklarında ilk ben onları ikaz ediyorum. Mesela İtalya'nın ilk yarı bittiğinde ben onlarla nasıl konuştuysam mesela. Yani ben onlara tekrardan bir göstermeye çalışıyorum doğru yolun ne olduğunu. Ve genellikle biliyorsunuz bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok böyle hani etkilemiyor. Beni biliyorsunuz. Ama futbolcularıma karşı tekrar ediyorum. Çok fazla böyle eleştiri yapıldığında bu kadar bir mücadelenin içinde ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Kendi aralarındaki çalışmalarda birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. En iyi şekilde temsil etmeye çalıştıkları bir bayrağımız var. Onu yaparken de bu kadar çok fazla eleştiri yapılması açıkçası hak ettiklerini düşünmüyorum.
2: Türker Bey'den ve arkadaşlardan özür dileyerek sözde son söz hakkımı kullanıyorum. Hocam evet eleştiriliyor. Sizin ve oyuncular için övgüler biraz eleştiriye döndü. Onun farkında mısınız? Bir de biz eleştiriyoruz ama sizi de eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum zaman zaman. Ama şunu da görüyorum. Siz aynaya baktığınız zaman, başkaları önemli değil. Belki dikkat almayabilirsiniz ya da alırsınız. Aynaya baktığınız zaman ilk günkü Montella ile şimdiki Montella arasında fark görüyor musunuz? Kendinizi eleştiriyor musunuz? Bir tavsiye de Türk halkı için rica edeceğim. Siz dediniz ki ben tecrübeliyim. Futbolcularımızı çok eleştirmeyin, beni eleştirin, ben etkilenmiyorum. Ama Türk halkı da sizin kadar ya da bu milli takım kadar bayrağını sever, ülkesini sever, takımını sever. Onların oluşturduğu gönül kırgınlığıyla ilgili, içine düştükleri boşlukla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Bu süreci nasıl atlatırlar? Teşekkür ederim. Bu kadar uzun sorduk. Kusura
0: bakmayın. Io sono un po' più vecchio, un po' più esperto. Quindi sono lo stesso e ho la stessa relazione con i calciatori eccetera. Io lo conosco, l'orgoglio del popolo turco, ed è una forza, non è certo un difetto, e quindi il consiglio che posso dare è quello di avere a volte, no, un po' di equilibrio nei giudizi, perché questi ragazzi in questo modo possono esprimersi al meglio. Poi la delusione la capisco, l'aspettativa si alza, l'orgoglio si alza perché siamo a certi livelli, ma calcio è fatto anche di livelli, di gradualità, di abitudini.

0: Yani aslında bu tüm maçlar hazırlayıcı maçlar olarak tabii ki de Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanmamız gerektiğini de unutmuyoruz. Bu maçlardan geçiyor bu hazırlık. En iyisi açıkçası en son ben zaten biliyorsunuz milli takıma davet etmiştim. Çok ciddi iki sakatlık geçirdi. İki sezon boyunca maalesef çok oynayamamıştı. Şimdi tekrardan ritim kazanmaya başladı. Bu bir süreç. Yani hemen aceleye getirip futbolcumuzu harcamamamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani hazır bir şekilde gelmeleri gerekiyor buraya. Can Uzun örneği vermek istiyorum bunun yanı sıra. Son iki senedir hep oynatılması gerektiğine dair sürekli eleştiriler almıştık. Son iki maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Ve bu maçtan sonra öyle eleştiriler yapıldı ki sanki artık Can Uzun oynamasa da olur gibi bir havasına sokulmaya çalıştı. Bunlar bizim gençlerimiz, bunlar bizim değerlerimiz. Son maçta zorlansa da bir hatalı maç oynadı diye de hani kenara atılmaması gerekiyor. O yüzden az önce de dengeli yaklaşmamız gerektiğine değindim. Özellikle eleştiri yaparken. O yüzden Enes Ünal tabii ki de çok büyük bir değer bizim için. Hani çok hem müthiş bir futbolcu hem de kendisini çok yakından takip ediyoruz. Maçlarına gidiyoruz, canlı seyrediyoruz. Ama dediğim gibi hemen harcamamamız gerekiyor futbolcularımızı. Hazırlanmaları gerekiyor. Biraz fırsat vermemiz gerekiyor. Çünkü uzun bir süre istediği şekilde futbola yakın olamadı kendisi. O yüzden yavaş yavaş umarım o seviyelere tekrardan ulaşır.
1: Mustafa Bey çok kısalım.
2: Hocam yeni oyuncuları gördük Uluslar Ligi'nde kadroda, ancak çok fazla süre bulamadılar. Forvet hattında da şunu sormak istiyorum. Son 4 sezonda 100 gol atan Kemal Rüzgar diye bir futbolcu var profesyonel liglerde. 2. ligde forma giyiyor ama oyuncu hakkında bilginiz var mı? Bu kadar forvetsizlik yaşadığımız bu dönemde hiç gündeme geldi mi ismi? Bunu çok merak ediyorum çünkü çok fazla konu oluyor bu, gerek programlarda gerek sosyal medyada.
3: Sì, lo guardiamo anche la Serie B. Una volta abbiamo pescato un portiere in Serie B che poi è venuto in nazionale A direttamente prima dell'Europeo, se non ricordo male, poi fosse il periodo. Sì, se seguiamo tutti e poi pensiamo in base al livello che giochiamo noi se possono essere adatti oppure no. Evidentemente se non l'ho chiamato perché al momento non lo reputo che possa fare la differenza con noi.
0: Yani açıkçası ikinci ligi takip ediyoruz. Oradan da bir kaleci almıştık. Yani yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Şampiyonası öncesi kaleci davet etmiştik milli takıma, biliyorsunuz. Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olduğunu düşünmediğim içindir. Milli takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz her seferinde.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Tamam. Okay, teşekkürler.
0: Teşekkürler.
4: Berksayar'da haber masası sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.

Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de Belçika Türkiye maçında sizlerle yayına birazdan, tabii ki maç bir saat sonra oynanacak, ancak biz de yayına bir 55 dakika öncesinden girmiş olduk ki ben de ilk 11'leri saymak isterim. Tabii ki önce Türkiye ile başlayacağım. 3-4-2-1 sistemiyle bugün sahada yer alıyoruz. En azından önümdeki yayıncı kuruluşun ekranında bu şekilde not edildiği için bu şekilde okuyacağım kadroyu. Kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunmanın merkezinde Zeki Merih Abdülkerim üçlüsünü görürken kanat beklerinde Oğuz ve Ferdi'yi izleyeceğiz. Onların önündeki orta saha ikilisinde İsmail ve Bartu ikilisi görev yapacak. Onların önündeki üçlüde ise sağ ön Arda, sol ön Barış, ileride Kerem şeklinde aslında önümdeki not

0: bu şekilde ama Barış mı solda oynar, Kerem mi solda oynar onu maç içinde daha net gözlemleriz. Belçika tarafında sayacağım sonra tabii ki Eral Pısı'ya ilk 11'i soracağım ki genel onun üzerinden zaten birçok muhabbette edeceğiz. Ancak Belçika tarafında kaleyi Lamens koruyacak. Savunmada Kastanye, Engoy, Mechele ve De Kuyper'i görüyoruz. Orta alanda Faneken, Tielemans ve Bruyne. Onların önünde ise Luke Bakio, Mika Gotts ve De Ketelare görev yapacak. Eral hoş geldin.
1: Merhaba abi, tekrardan hoş bulduk. Uzun bir aranın ardından tekrar burada seninle beraber olmak çok güzel.
0: Abi bir mukabele, hakikaten özledik. Birazcık tabii ki seninle futbol muhabbeti yapmaya yaklaşık 26-27 gün oldu değil mi abi? Konuşmayalım.
1: Evet abi, yani en son herhalde Eylül'ün ilk haftasında bir bağlantı yapmıştık. Onun ardından askerlik görevi için Bilecik'e gittim ve çarşamba günü terhis oldum. Yani senin de söylediğin gibi arayı biraz açtık ve özleştik diyebiliriz, hem seninle beraber hem de dinleyicilerimizle beraber. Tekrardan burada olmak çok güzel.
0: Hakikaten öyle. Seninle konuşmak da her zaman çok çok özel. Peki yani şunu sorayım öncelikle, ne kadar takip edebildin? Sonuçta vatani görevini yaparken çok takip edebilme şansın oldu mu? Önce onu merak ediyorum, ona göre sorular sorayım istiyorum.
1: Abi şöyle söyleyeyim, bir tek Fransa-Türkiye maçının tamamını izleme fırsatı bulduk. O gün milli maçı olduğu için yemekhanede maçı açmışlardı. Yani o yüzden sadece o maçı izleyebildim. İtalya maçının skorunu sabah uyanınca öğrenmiştim ve özetine bakma fırsatı buldum. Yani bu iki karşılaşmanın sadece Fransa maçının tamamını izledim. Ama döndükten sonra da az çok yaşanan gelişmeleri hem Türk futbolunda hem milli takımda az çok hakim oldum diyebilirim bu iki gün içerisinde. O yüzden de yani konuya da çok uzak değilim diye düşünüyorum.
0: Ya ben de tabii ki tahmin ediyorum. Konunun net içinde olduğunu çok net bir şekilde tahmin ediyorum ama hani maçları ne kadar izlediğini bir bilmem çok iyi oldu. Çünkü ona göre soru sorarım. Dilersen aslında konuya da zıplamak istiyorum. Yani bugün ister istemez tabii ki saha içi çok daha az konuşmak durumunda kalacağız ama ilk sorum saha içi ile alakalı olacak. Bugünkü Türkiye'nin 11'ini nasıl buldun? Bu doğru bir 11 midir? Yani Montella vesaire birçok eleştirileri konuşuruz tabii ki ilerleyen dakikalarda ama bu 11 kağıt üzerinde nasıldır? Belçika karşısında iş yapar mı diye sorayım en azından.
1: Ya 11'e baktığımız zaman ya birçok farklı 11 denedi Montella burada. Hem Fransa karşılaşmasında, ardından İtalya karşılaşmasında ve bugün tekrar baktığımız zaman yine farklı bir 11 görüyoruz aslında. O yüzden de beraber oynama alışkanlığı çok fazla olmayan oyunculardan oluşan bir ilk 11. Tabii ki her milli takım döneminde kadroya giren yeni isimler oluyor. Ama baktığımız zaman benim en çok dikkatimi çeken burada Bartu Elmas hamlesi oldu orta sahada. Yani ne getireceğini çok fazla kestirmek güç şu an için. O da ilk kez milli takıma davet edildi bu dönemde. Yine birçok isim var ilk defa davet edilen ama ben ilk 11'de olmasını birazcık şüpheli buldum. Çünkü ya tabii geçtiğimiz bir ayki performansına çok hakim değilim Bartu'nun. Ama yani bu bir aylık süreçte milli takımda ilk 11'e çıkacak kadar bir performans nerede sergilediğini gerçekten merak ettim. Onun dışında sen de az önce değinmiştin. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper maç içerisinde değişmeli oynayacaklardır. Geçtiğimiz dönemlerde de Montella'nın hem Kerem Aktürkoğlu'nu hem de Barış Alper'i forvette değerlendirdiği maçların hatırlıyoruz zaten. O yüzden de iki isim de maç içerisinde değişmeli bir şekilde görev alacaktır. Yani savunma hattına baktığımız zaman yani geri beşlimiz aslında oturan beşli. Montella Fransa karşılaşmasında üçlü savunma sistemiyle çıkmıştı aslında. Ama bugün tekrardan klasik formasyona döndüğünü görüyoruz. Yani maç bize ne getirir şu an için bilinmez. Ama yani milli takımın üzerinde çok iyi bir hava olduğunu söylememiz güç. Bu sadece son haftaya özel bir durum değil. Bence yazdan beri milli takımın üzerinde kötü bir hava var. Dünya Kupası'na da o havayla gitmiştik zaten. Bence kara bulutlar milli takımımızın üzerine dolaşmaya devam ediyor ve çok kötü bir başlangıç yaptık Uluslar Ligi'nde. İki karşılaşmada henüz galibiyetimiz yok ve grupta tek puanı olmayan takım biziz. Bugün bence iki koşulda tamam mı devam mı karşılaşmasına çıkıyoruz. Bu hem bence milli takımımız için geçerli. Tabii ki de matematiksel olarak tam olarak şansımız bitmese bile bence bugün alınacak bir mağlubiyet de gelecek adına işlerimizi çok zorlaştıracak. Çünkü baktığın zaman az önce de belirtmiştim, puanı olmayan tek takımız. Öte yandan baktığın zaman Montella yazdan beri zaten eleştiri oklarının ilk hedefi olan isim. Buradaki kötü başlangıç da Uluslar Ligi'ne bence bu karşılaşmanın ardından da kendisi hakkında radikal kararların alınabilmesi

0: diye bir döneme götürebilir milli takımımızı.
1: Peki yani şöyle sorayım. Tabii ki radikal kararlar, ben de bu arada eğer bu iki maçta da çok olumsuz sonuçlar olduğu takdirde hani o radikal kararın alınacağını düşünen taraftayım. Ama şunu merak ediyorum. Sana göre Montella kovulmalı mı? Ya da Montella evvelinden mi kovulmalıydı? Veyahut da ben Montella'nın en azından devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum diyen tarafta mısın? Ve bunun gerekçesini ne olarak sunuyorsun? Konunun neresindesin diye merak ediyorum doğrusu.
0: Yani ben Montella'nın geçtiğimiz yaz Amerika uçağımızın Türkiye'ye iner inmez yolların ayrılması gerektiği taraftarıyım. Yani korkunç bir Dünya Kupası performansı. Yani çıkmamız gereken bir gruptan çıkamadık. Bence çok başarısız bir dönem geçirdi. Evet, Euro 2024'te iyi bir dönem geçirmiştik kendisiyle beraber. Ama bu kendisinin kredisinin asla tükenmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden de bence şu an için geç kalınmış bir hamle olur Montella ile yolların ayrılması bu karşılaşmanın ardından. Bence yollar bundan yaklaşık 3-3,5 ay önce ayrılması gerekirdi. Ama yani burada yanlışın neresinden dönsek kârdır bana kalırsa. Ben Montella'nın da gelecek adına milli takımda fayda sağlayacak bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Bu tabii ki de benim kişisel yorumumdur. Ama ben Montella ile devam etme taraftarı olan bir isim değilim. Ve bugün de olası bir Belçika galibiyetinde çok yüksek ihtimalle yollar ayrılacaktır kendisiyle. Çünkü az çok da sosyal medyada böyle nabzını tutmaya başlayınca sosyal medyanın özellikle İtalya karşılaşmasının ardından da istifa seslerinin ya da kovulma ihtimalinin daha yüksek sesle çıkmaya başladığını fark ettim. Bu geçtiğimiz dönemlerde bu kadar yankılanmıyordu özellikle sosyal medyada. Kendisinin de o yüzden artık görev süresinin sonuna yaklaştığını düşünüyorum. Ya bugün umarım kazanırız. Kötü bir senaryo düşünmek istemiyorum. En azından Belçika'dan puan almamız gerekiyor bugün. Tabii ki de işimiz bence çok zor olacak. Karşımızda diri bir Belçika var. Evet, kendileri de çok iyi bir başlangıç yaptı desek yanlış olur bence. Çünkü bir galibiyet bir mağlubiyet aldılar. Ama baktığımız zaman bizden daha formda bir takım var karşımızda.
1: Doğru.
0: O yüzden kaynaklı olarak da bence bugün işimiz zor olacak. Ya umarım kazanırız. Ama kazanamazsak ve kaybedersek de yani az önce bahsettiğim senaryoya yaklaşırız gibi geliyor bana abi.
1: Ama ben de benzer düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani sonuç olarak bu maçta bir galibiyet olmadığı her senaryoda ben Montella ile hani maç sonunda değil ama bu 4 maçlık bir periyot sonuçta. 4 maç oynayacağız. 2 maçını oynadık. Bugün oynuyoruz ve tabii pazartesi oynayacağız. Yani bu 4 maçlık periyodun son diliminde hocayla yolların ayrılacağını düşünüyorum. Bugün kazanılmazsa diye ben de senin aslında aynı taraftayım bu konuda ve tahminler olarak tabii ki biz de şu an tahmin etmeye çalışıyoruz ama yani sadece futbol, Türk futbolunun üzerinde değil şu anda tabii ki yani genel yani bu milli arada belki de tarihin en kaotik milli arasını yaşıyoruz. Hem Avrupa yaşıyor hem Türkiye yaşıyor. Yani hakem skandalları oluştu. Barcelona ve City'nin durumları malum. Şu anda bakıyorsunuz milli takımla alakalı çok büyük bir şey var. Yani bu kadar gündemin olduğu bir milli ara ben daha önce hiç hatırlamıyorum ki biraz da şuna girmek istiyorum. Yani şu anda ya tabii ki bugünün konusu milli takım, birazcık milli takım endeksi bir yayın yapıyoruz ama yani genel Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı durum, bunlar bu tip bir kaosun içinde olduğumuz için sıra Montella'ya gelir mi veyahut da Montella belki kovulacak olsa da o kadar gündem yoğun ki bu biraz ertelenir mi? Bu işe nasıl bakıyorsun yani genel olarak buradaki o kaosa nasıl bakıyorsun diye sormak istiyorum abi.
0: Yani herhalde 2011 yılının ardından yani şike davalarının ardından Türk futbolundaki en büyük operasyonlardan birisi yaşanıyor. Tabii o dönem ne yaşandı falan, onlar dava süreçleri tamamlandı ve aklanan isimler aklandı. Şu an yeni bir dava süreci var Türk futbolunda ve ya herhalde 15-16 sene sonra ilk defa saha dışı olaylara bu kadar odaklandığımız bir dönem geçiriyoruz. Yani baktığınız zaman Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınıyor. Ardından geçtiğim sezon 4 tane derbi yönetmiş bir hakem yine gözaltına alınan isimler arasında. Ya bu da aslında Türk futbolunun az önce senin de özetlediğin gibi ne kadar kaos dolu bir ortamda olduğunun sembolüdür diyeceğim. Burada gerçekten de belki Montella'ya sıra gelmeyebilir. Çünkü yani ülke futbolu o kadar karışık ki şu an kimse ne olacağını kestiremiyor. Yani birisi çıkıyor ligler tatil edilecek diyor, işte Türk takımları UEFA'dan men edilecek diyor. Yani hakikaten de yani çok fazla bilinmezliği olan bir durumun içindeyiz şu an itibariyle ve hakikaten de aslında durumun nasıl sonuçlanacağı şu an itibariyle bence büyük bir soru işareti. Ama yani eğer ki kimin bu işlerde parmağı varsa umarım en büyük cezayı alır ve Türk futbolu bu tür isimlerden arınır diyeceğim isim vermeden. Yani aslında Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na ilk fitili atan isim geçtiğim sezon Burak Yılmaz olmuştu. Evet. Kendisi bir karşılaşmanın ardından, yanlış hatırlamıyorsam istifa ettiği bir maçın ardından yaptı açıklamada. İlk defa o Merkez Hakem Kurulu Başkanı ismini zikretmişti. Evet. Ben ondan önceki dönemde yani kendisine çok fazla eleştiri olduğunu hatırlamıyorum. Ardından bu sezonun ikinci karşılaşması Süper Lig'de Alanya Spor Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın kendisi hakkında çok sert açıklamaları olmuştu. Ve aslında da yakın dönem içerisinde olayların fitilini ateşleyen bu oldu diyebiliriz. Yani burada bence herkesin incelenmesi gerekiyor. Yasin Kol olsun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsun ve ya hakikaten de yani kimin bir parmağı varsa ülke futbolunu dezavantajlı duruma düşürecek. Umarım en büyük cezaları alırlar ve yakın gelecekte Türk futbolu birazcık nefes almış olur diyeceğim. Tabii ki bu süreçler daha uzayacak gibi duruyor. Yani baktığımızdan geçtiğim sezon bir bahis skandalı patlamıştı. Evet. Tekrardan alevlenecek gibi duruyor da. O yüzden yani işin ucu çok fazla kişiye ulaşacak gibi duruyor abi yakın gelecekte. O yüzden de yani daha kaotik günleri göreceğiz gibi duruyor. Yani bu daha başlangıç gibi gözüküyor şu an itibariyle.
1: Ya kesinlikle katılırım. Yani biz de şu anda yani belli şeyleri biliyoruz. Belli sıkıntılı sonuçta raporları biliyoruz. Şu an bildiğimiz bu ama bence yani bu kendi yorumumu katayım arada. Gerçekten bir bu kadar daha bence insana dokunacağı bu işin daha bir yerindeyiz. Çok daha bu iş uzayacak gibi ben de yorumluyorum oturduğum yerde. O yüzden de mesela bugün aklımda şunu düşünmeye çalışıyorum. Şimdi her tarafta bir sıkıntı var ve böyle durumlarda yani genelde ben çözüm odaklı bir insan olarak sabitimiz nedir ve o sabitler üzerinden ilerlemeliyiz'e bakıyorum ama şu anda Türk futbolunda herhangi bir sabit görüyor musun veyahut da ne olmalı? Yani teknik mesela Türkiye'de Montella mı değişmeli? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yerine başkası mı gelmeli? Ya da her şey mi toptan böyle hani bir nasıl diyeyim temizlik doğru bir kelime olmayacak ama yenilenme diyelim. Her şeyin yenilenmesi gerekir. Yoksa herhangi bir böyle bir sabite işaret edebiliyor muyuz? Yani şu kalmalı ve olan iyi şeyleri parlatma üzerinden cümleler kurabiliyor muyuz diye sormak istiyorum abi sana.
0: Ya ben olan olayların isimleri üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani burada TFF Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu gitse yerine başka birisi gelse yani bazı şeylerin düzeleceğine inancım yok. Yani açık konuşmak gerekirse çünkü bunun aslında en yakın örneği bir önceki dönem Sayın Mehmet Ekşi, Büyük Ekşi döneminden hatırlıyoruz. O dönemde kendisi hakkında çokça iddia vardı. Kendisini istifaya davet eden milyonlarca futbol sever vardı. İşte o gitse düzelir diyen birçok futbol sever vardı. O gitti yerine İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi. Baktığımız zaman ülke futbolu şu anda daha kaos içerisinde. O yüzden de ben isimlerden büyük bir operasyon gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bence zihniyetin değişmesi gerekiyor. Yani Montella gitse düzelir, işte TFF Başkanı gitse düzelirden ziyade ülke futbolunu geleceğe daha sağlam adımlarla götürecek işler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için de ya bu tür operasyonlarda aslında suçlular kim ise yani bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olur, eski hakemler olur, hala faal durumdaki hakemler olur. Yani önce bu isimlerden arınmamız gerekiyor ki yani gerçekten bir temizlik süreci olsun ve en azından futbolumuz nefes alsın. Ama şu anki durumu özetleyecek olursak öyle bir kişi gitti işte o istifa etti yerine bu geldi 3 tane hakem görevden alındığıyla olacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum abi. İşlerin daha da büyümesi gerektiğine inanıyorum.
1: Peki şöyle de bir soru sorayım. Aslında son sorum olacak. Yani normalde yani şu anda çok moralsiz olduğumuz için skor tahmini sormayacağım bugün. Normal şartlarda her zaman sorarım maç önlerinde ama son sorum da birazcık daha aslında futbol dışı bir soru olacak. Liglerin tatil edilmesini bekliyor musun? Yani Türkiye'de futbolun belli bir dilim durmasını bekliyor musun diye bir tahmin sorusuyla aslında son sorumu sorayım abi.
0: Ya kişisel olarak konuşmak gerekirse ben beklemiyorum. Bunun da bence en büyük sebebi kulüplerin ekonomisi. Çünkü Beşiktaş'ından tut Fenerbahçe'sine, Galatasaray'a, Trabzonspor'una çok yüksek maliyetler altında transferler yaptılar. Keza Anadolu takımları da öyle. Ahmet Spor'a bakıyoruz, işte kadrosunda çok değerli isimler var.

0: işte diğer Anadolu kulüpleri de yine Kasımpaşa olsun, Alanyaspor olsun, önemli isimler barındıran takımlar. Yani kulüpler bu süreci atlatamazlar. O yüzden de yani federasyonun böyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Yani en azından Türkiye içerisinde böyle bir topa gireceklerini düşünmüyorum. Çünkü kulüpler için gerçekten bunun geri dönüşü olmaz şu anki durumda. O yüzden kaynaklı olarak da ben milli aradan sonra da liglerin tatil edileceğini ya da çok uzun bir süre işte Süper Lig'in devam etmeyeceğini düşünmüyorum. Ya bu olaylar tabii ki devam edecek. İşte bence bazı hakemler de gözaltına alınmaya devam edecektir.
1: Katılırım.
0: Ama ya bu durumlar yaşanırken de ligimiz oynanmaya devam edecek gibi duruyor bana kalırsa. Bu tabii ki de benim şahsi yorumumdur. Sen ne düşünürsün bilmem bu konuda abi.
1: Yo, çok benzer düşünüyoruz. Çok çok benzer düşünüyoruz. Yani sayfanın aynı yerindeyim seninle. Yani sanki bu soruyu sorsam ben de bu şekilde yanıtlardım diye varsayabilirim yani.
0: Atlı yolu bir diyoruz o zaman.
1: Aynen öyle abi. Peki Erap, çok çok teşekkür ederim. Özlemişiz hakikaten sohbet etmeyi. Her zaman bekleriz abi.
0: Abi kesinlikle özleşmişiz. Bundan sonra tekrar görüşmek üzere diyorum. Sen de yayınlarda.
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol abi. Görüşürüz. Evet, Eralp Issı bizlerle beraberdi ki Eralp'le de uzun zamandır sohbet edemiyorduk. Onur Aydemir'e döneceğim ki Onur Aydemir aslında iki maça da gitti. Hem Kocaeli'nde hem Bursa'da takımın yanındaydı. Kendisiyle de bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki bakalım Onur müsaitse doğrudan kendisine bir yazayım istiyorum ki evet o da müsaitmiş zaten. Onur Aydemir'e döneceğim ki Onur da bakıyorum şu anda. Evet, mesaj atmış, o da müsaitmiş. Onur'a tabii ki sözü vermeden bir kez daha milli takımımızın 11'ini okuyayım ki ilk başta 11'i sorarım Onur'a zaten. Uğurcan kaleyi koruyacak. Üçlü gibi anlıyoruz. En azından yayıncı kuruluş o şekilde önümüze yansıttı. Zeki, Merih, Abdülkerim üçlüsünü görüyoruz. Kanat beklerinde Ferdi ve Oğuz ikilisi. Orta alanda İsmail, Bartu ikilisini görüyoruz. Onların önündeki üçlü olarak da Arda, Kerem, Barış şeklinde bir 11 var. Onur hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can, merhabalar.
1: Abi öncelikle birazcık saha içi soracağım. Sonrasında zaten birçok konumuz var ki daha önce bu kadar gündemin olduğu bir milli ara ben hiç hatırlamıyorum. O yüzden çok fazla konumuz var. Doğrudan giriyorum abi konuya. İlk 11'i nasıl yorumluyorsun? Beklediğin bir 11 mi? Beklediğin bir sistem mi? Genel olarak nasıl yorumlarsın bugün Belçika önündeki milli takımın 11'ini?
2: Açık söylemek gerekirse oyuncu seçimlerinden ziyade sistem beni iki maçtır şaşırtıyor. İtalya maçında da ben stat'taydım ve canlı izleme fırsatını buldum. Takımın üçlü çıkmasına şaşırdım. Yapı olarak üçlü oynamaya müsait bir yapımızın olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu grubunun da aynı şekilde. Senin de söylediğin gibi yanlışım yoksa bugün de üçlü bir diziliş.
1: Öyle gözüküyor arkadaşlar. Yani üçlü gibi yorumladım ben.
2: Oyuncu tercihleri de o şekilde. Ben beklediğim 11'den ziyade beklemediğim bir formasyon her zamanki gibi. Oyuncu seçimlerine gelecek olursak merkez İsmail Bartu ikilisinin ne yapacağını merak ediyorum açıkçası. Enteresan bir ikili olacak milli takımda. O bölgedeki zafiyeti giderecekler mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Oğuz kenarda, Kerem kenarda, bu sefer ortada Barış'ı konumlandırmış Montella. Burası zaten bizim alıştığımız bir durum oldu artık. Forvet'te ya Kerem ya Barış'ı izliyoruz genellikle. Beklerdi her zamanki gibi Zeki, Ferdi yine ellerinden geleni yapacaklardır. Dengeli bir 11. Oyuncu seçimlerinde ben bir sorun görmüyorum. Optimum bir oyuncu seçimi ama formasyon bana pek bir şey vaat etmiyor açıkçası.
1: Valla katılırım Onur, yani şeyi de sormak istiyorum hazır. Sonuçta hem Kocaeli'nde hem Bursa'da yerinde tabii ki milli takımın çok iyi bir süreci değildi. Evet, Fransa maçı bence çok ümit dolu bir karşılaşmaydı ama İtalya maçı gerçekten ümitlerimizin bayağı yani gururumuzun incindiği bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Tribündeki atmosferler belli yerlerde aslında övgüler alırken belli yerlerde de eleştiriler aldı. Yani sen her iki tribünü de görme şansına eriştin. Yani milli takımın tribünüyle alakalı herhangi bir övebileceğin veya da yerebileceğin genel oradaki düzeni ve daha iyi nasıl bazı şeyler yapılabilir önerilerini alabilir miyiz? Çünkü gerçekten milli takım nereye sen oraya birçok şeyi bizden çok daha iyi biliyorsun ki çünkü yerinde takip ettin iki maçı da. O yüzden de merak ediyorum açıkçası gözlemlerin nelerdi tribünle alakalı?
2: Şöyle ki İspanya maçı hariç Dünya Kupası elemelerindeki diğer tüm maçları da ben yerinde canlı takip etme fırsatını buldum. Genel olarak baktığımız zaman bir milli takım seyircimiz yok. Yani bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Genellikle hangi şehirdeyse o takımın ana taraftar grubu birazcık götürüyor işi. Kocaeli'de de bu böyleydi. Bursa'da da böyle.

Hı-hı. Bursa'da tabii Texas yönetimi devraldı diyebilirim tribünde. Kale arkasından başlıyordu birçok tezahürat. Tepkiler de aynı şekilde keza. Yani genel düzen bir milli takım

0: lütfen devam et. Bir dahaki sorumu çalmış oldun. Lütfen devam et abi.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Şöyle ki bir milli takım stadımızın olması lazım. Benim öngördüğüm, tahmin ettiğim Ankara'da yapılan yeni 19 Mayıs stadının ben bir milli takım stadı olacağını düşünüyorum. Çünkü koltuk düzenini de Türkiye'ye yazmışlar. Gençler Birliği ya da Ankara Gücü'ne verileceğini düşünmüyorum. Tabii ki onlar maçlarını oynarlar Eryaman stadı haricinde. Özellikle Gençler Birliği.
2: Muhtemelen.
1: Oranın sanki milli takım stadı olacağını düşünüyorum. Ha, orası bir milli takım stadı olunca bir milli takım seyirci profili oluşur mu? Ben açıkçası çok zannetmiyorum. Biraz da rüzgar nereye taraftar oraya durumu malum kulüplerde de milli takımda da aynı. Yani öngördüğüm benim bir milli takım seyircisinden ziyade bir milli takım stadının olması yeterli gibi duruyor şu açıdan.
2: Harfiyen katılırım Onur. Yani ben de geçen gün Cüneyt Özdemir medyada Arda'yla YouTube yayını yapıyorduk. Hatta bayağı bu konunun üzerine konuştuk ki bu konu başlığını aslında açacaktım. Bir şey demeden tak diye bunu söylemen çok hoşuma gitti. Çünkü tamamen benzer düşünüyoruz. Peki yani şunu da sorayım. Hani milli takım taraftar grubunun yaratılması adına nasıl bir çalışma yapılabilir diye de sorayım. Yani aslında biz reçeteyi verdik ama tam olarak çözümü nasıl olarak sunabiliriz? Yani bir milli takım taraftar grubu nasıl inşa edilebilir? Milli takıma birazcık daha destekleyici marşlar nasıl biraz daha sistematiğe normal bir şekilde oturtulabilir? Biraz bunları da sormak istiyorum abi doğrusu.
1: Tabii ki yani şöyle bir düşüncem var. Bir taraftar profili oluşturmak, bir kültür oluşturmak senin de bildiğin üzere zaman alır. Kültür hemen oluşan bir şey değil.
2: %100.
1: Ama şu yapılabilir. En optimum, en hızlı çözüm şu gibi duruyor. Ankara için konuşuyorum bu arada. Bir milli takım stadının var olduğunu düşünerek söyleyeceğim birkaç cümlemi. Belirli taraftar grupları bu. Ankara'daki Ankara Gücü başta olmak üzere Gençler Birliği de olabilir. İstanbul'dan 3 büyükler, 4 büyükler, Trabzon. Genelde biz gittiğimizde mesela çok ilginç. İşte hem bu iki maçta hem de Dünya Kupası elemelerinde İspanya maçı hariç. Mesela Antalyaspor'un taraftar grubunun her maça geldiğini gördük. Belki benim bulunduğum lokasyon hep bir denk geldi bilmiyorum ama mesela Antalyaspor taraftarı hep oradaydı. Bütün böyle taraftarı iyi olan, kuvvetli olan tribünlerden destek alınabilir. İşte 200'er kişilik, 300'er kişilik listelerle, oluşumlarla atıyorum bir maratonu komple ya da iki kale arkasını komple kapatarak biraz onların ben desteğinin ne ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum milli maçlarda.
2: Şüphesiz.
1: Sonrasında zaten bir kültür oluşacaktır ama önde giden, ülkede önde gelen taraftar gruplarının liderleri, amigoları ya da en kemik 50 kişi, 100 kişilerini toplayarak bence birazcık ateşli bir atmosfer oluşturabiliriz gibime geliyor. Marşlardan sen bahsettin. Yani marş işi tabii göreceli. Yani tribünde böyle bir durum yaratılır mı? Bursa'da o birazcık ilk yarıda güzeldi. Takımlarımızın uyguladığı, söylediği tezahüratları birazcık uyarladılar. Olanlar var, olmayanlar var. Belki bir lakap bulunabilir. Hani bizim çocuklar evet ama uzun. İfade bulunabilir, onun üzerine gidilebilir. Aslında yapılacak çok fazla şey var ama bir önceki konumuza yine ben getirmiş olayım lafı. Burada stat ve yer çok önemli.
2: %100.
1: Umarız bunu en kısa sürede netleştiririz.
2: Valla Onur hocam %100 katılırım. Yani baya bence de yani sonuçta yani bir tane net bir stada olması iç saha avantajımızı çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarmamızı da sağlayacaktır. O yüzden harfiyen katılırım. Peki şimdi tabii ki Montella çok tartışılıyor. Tabii maç öncesinde ne kadar bunu şu anda konuşmak doğru çok tartışılır ama yani Türk futbolu şu anda zaten belli yani sıkıntılarla boğuşuyor. Bu sıkıntıların arasında Montella istifası bekliyor musun? Veyahut da Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir karar almasını bekliyor musun? Olumsuz bir sonuç olması halinde diye sorayım. Ve sana göre Montella devam mı etmeli yoksa yollar mı ayrılmalı diye de aslında biraz da kişisel yorumunu da çok çok merak ediyorum bu konu hakkında. Neler olur diye tahmin ediyorsun milli takımın teknik direktörlük koltuğu için herhangi bir aday da görüyor musun eğer bir ayrılık bekliyorsan diye sorayım.
1: Ondan başlayayım, ilk soruna doğru gideyim. Benim nacizane görüşüm Dünya Kupası'nın bitiminde yollarımızın ayrılmasıydı. Hoca iyi işler yaptı. Dünya Kupası'na götürdü, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı. Biz buralarda yoktuk, çok uzun yıllar olamadık. Buralarda heyecanı tattık. Belki Dünya

0: kupasında çok erken bitti ama yine de ön elemeler olsun, işte playoff turu olsun, o seyircinin ucundan hoca söylediği ne vardı? İşte A ligine yükseldi. Ben geldiğimde C ligindeydik. Buranın dinamiği daha farklı, zorluğu daha farklı gibisinden bir cümle kullandı. Katılıyorum. C ligindeydik. B'ye çıktığımız oldu. A ligine yanlışım varsa lütfen sen düzelt. İlk kez çıktık.
1: İlk kez çıktık abi. İlk kez çıktık. Haklısın abi.
0: Doğru. Okey. İlk kez çıktık A ligine. Buraların dinamiği farklı. İtalya'ya kötü diyoruz ama oyuncu bakıldığı zaman oyuncuların backgroundları, şu an oynadığı takımlardaki performansları ortada. Ben tarihin en kötü İtalyası mottosuna da hiç katılmıyorum. En kötülerinden bir tanesidir, doğrudur. Ama oyuncu grubu bugün Frattesi denilen oyuncu, Tonali denilen oyuncu merkezde. Türkiye'de her takımda rahat rahat forma giyer. Türk olduklarını varsayalım, milli takıma seviye atlatacak oyuncular. Donnarumma'yı söylemiyorum bile. Bastoni'yi de söylemiyorum keza aynı şekilde. Bu şekilde bakıldı mı, yani forvetimiz yok. Montella diyor ki 2019'dan beri 9 numara çıkmadı. Doğru. Esposito kardeşler.
1: Mesela.
0: Ne yaptıkları ortada. Topsuz oyunda özellikle Pia inanılmazdı.
1: Ya Pia inanılmazdı hakikaten. Çok katılıyor.
0: Beni topsuz oyunda özellikle mest etti. Şimdi bu şekilde bakıldı mı, isim olarak belki aşina olduğumuz oyuncular değil ama tarihin en kötü İtalyası da bence değil. Montella, biraz önce söylediğim cümlelerde katılıyorum. Bence yollarımızın ayrılması lazımdı. Akıbetine gelecek olursak, benim öngördüğüm bu maçı da kaybetme durumumuzda ben gideceğini yine düşünmüyorum. Yani istifa edeceğini düşünmüyorum ama bir federasyon değişikliğini öngörüyorum.
1: Yani hafta. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyonu da mı değişecektir diye tahmin ediyorsun?
0: Benim öngördüğüm son gelişmelerden sonra ben yani kalacaklarını düşünmüyorum. FIFA UEFA'nın da muhtemelen bu işe gireceğini düşünüyorum. Bir soruşturmadır vesairedir. Konuşulan şeyler çok vahim. Türk futbolunda daha önce bu kadar dibe vurduğumuz bir dönem olmuş muydu? Şike dönemi 2011 dahil. Bu konuşulanlar bence çok daha vahim. Ben yönetim değişikliğiyle beraber yeni gelecek yönetimin kesinlikle kim olursa olsun, hiçbir öngörüm yok bu arada federasyon başkanı kim olur diye soracak olursan onu söyleyeyim. Her kim gelirse gelsin Montella ile devam edeceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı belki Belçika deplasmanındaki yenilgiden sonra olmayacak. Belki İtalya deplasmanındaki yenilgiden sonra olmayacak. Belki Kasım ayındaki İzmir'de oynanacak içerideki Belçika maçından sonra olmaz. Ama çok kısa bir süre içerisinde 2 ay 3 ay belki orta vade, biraz da TFF'nin seçim gündemine bağlı. Ben yeni gelen yönetimin açıkçası devam edeceğini düşünmüyorum hocayla.
1: Peki şunu da sorayım, çok kısa bir soru. Yani oradaki sonuçta yeni gelecek Türkiye Futbol Federasyonu'na gelecek kişiyi öngörmediğini söyledin ama Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı sonuçta Sayın Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı ve onun yerine birisi gelecek mi ya da kim gelecek, öngörün nedir veyahut da Anthony Taylor mı orada kalacak diye sorayım. Bir bilgin var mı konu hakkında da merak ediyorum doğrusu.
0: Ben açıkçası hiçbir bilgim yok. Öngörüm var. Yani bildiğimiz üzere MHK TFF'ye bağlı değil. Ayrı bir özel kurum.
1: Doğru.
0: Bu çok net. Herkes tarafından biliniyor. Yani TFF yönetiminin ya da başkanının MHK yönetimini veya başkanını görevden alması söz konusu değil. Farklı iki kurum. Ama tabii ki bakıldığı zaman oluşuma bir yandan da MHK aslında TFF'ye bağlı gibi çalışıyor. Ben Ferhat Başkan'ın bu son olaylara karışmasından sonra görevini onun da devam edeceğini düşünmüyorum. Ha kim gelir diye soracak olursam Anthony Taylor adı evet kuvvetli. Dünya çapında bir hakem. Üst düzey maçlarda görev aldı.
1: Doğru.
0: Ülke futbolun iklimine daha doğrusu ne kadar hakim, ne kadar çözdü ya da ne kadar anlatıldı bilmiyorum. Bu olaylardan sonra biraz da Anthony Hoca'nın da bir görüşünü almak nasıl olur bilemedim. Yani böyle bir ortamda görev almak isteyeceğini de ben çok fazla düşünmüyorum. Benim öngördüğüm yerli hocalardan hakemlerden biri olacak gibi öngörüyorum. Ama bu ateşten gömleği de kim giyer bu dönemde? Bu kadar karışık bir dönemde. O da soru işareti. Yani ben tabii gönlümden geçen Anthony Taylor. Hani severler sevmezler dinleyiciler ama Fırat Aydınus isimleri
1: ki hani benim Fırat Hoca'yı da çok severiz. Yani Radyo Gold'de bir dönem bir sene beraber çalıştık. Hakikaten çok sevdiğimiz birisidir. Çok da yakıştırırım ben de abi.
0: Ben de aynı şekilde. Tabii hocayla hiç tanışma fırsatımız olmadı. Tribünden hep izledik kendisini ama benim de zamanında bir beş yaş taraftarı olarak yeri geldiğinde anlaşamadığımız dönemler de olsalar benim de açıkçası sevdiğim bir hakem hocamız, eski bir hakem hocamız. Yani Anthony Taylor, evet, kalırsa yapabilir mi? Yapabilir. Fırat Aydınus yapabilir. Hani Fırat Aydınus da bir bence %51 adaydır. Ama bu dediğim gibi benim adaylarım. Hiçbir öngörüm yok.
1: Şu dönemde, temennin yani Fırat Hoca'yı daha çok yakıştırdığını söylüyorsun.
0: Yerlilerden yani eğer bir Türk bir MHK başkanını konuşacaksak şu an en dinamik, en genç adaylardan biri benim gözümde, benim nezdimde Fırat Aydınus'tur. Yabancılarda daha Anthony Taylor seçeneği tabii ki muazzam bir alternatif.
1: Peki. Onur, çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı. Normalde skor sorardım ama şu anda birazcık tabii ki ortam bunu sormaya çok çok müsait değil. O yüzden biraz daha farklı konuları bugün biraz daha ele almak istedik. Sağ ol, var ol abi. Teşekkür ederim bir kez daha.
0: Çok teşekkürler canım. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir bizlerle beraberdi ki onun da tabii ki tribünün içerisinde maçları gözlemlemesinden de dolayısıyla kendisiyle bağlantı yapmak istedik ki Onur zaten Beşiktaş maçları öncesinde her zaman bağlantı yaptığımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ki gerçekten konuya da çok vakıf birisi olduğunu söyleyelim. Bu arada bir dinleyici mesajımızı okumak istiyorum ki oğlunun doğum günüymüş. Barış Bey'in oğlunun doğum günüymüş. Barış Dönmez'in oğlu Deniz Efe'nin doğum gününü kutluyoruz. Deniz Efe, umarım yeni yaşında böyle gerçekten sana sağlıklı, güzel, huzurlu bir yaş olur. Gerçekten senin adına en güzel şeyleri temenni ediyorum. Her zaman bizi dinle, her zaman aç, her zaman mesaj at. Her zaman okuruz Deniz Efe. Barış Bey, size de sevgilerimizi iletelim her zaman tabii ki. Şimdi gördüm mesajınızı. Tabii konuğum olduğu sırada, o sırada dinleyici mesajına hemen dönememiştim. Deniz Efe de kusuruma bakmasın, birazcık geç okuduğum için mesajı. Birazdan da Alperen Yıldırım'la konuşacağız. Biraz daha Alperen'le konuları ele alacağız. Çünkü çok fazla konumuz var. Alperen'e de sormak istiyorum. Yani Alperen Yıldırım da bizim normal şartlarda Galatasaray yorumcumuz, maç öncelerinde ya da devre aralarında Alperen'e dönüyoruz Galatasaray maçlarında ama Alperen'e bugün milli takım adı altında döneceğiz. Normal şartlarda Galatasaray konuştuğumuz bir yorumcumuz ve gerçekten çok da sevdiğimiz birisi. Alperen, hoş geldin.
2: Selam canım, hoş bulduk.
1: Abi yani bugün çok kaotik bir gün. Şimdi nereden başlamalıyım bilmiyorum. Ama en azından yine de saha içiyle başlayacağım. Çok az konuşacağız ama en azından görüşlerini merak ediyorum. Yani hatta 11'i bir kez daha sayayım radyoyu yeni açanlar için. Milli takımın 11'i 3-4-2-1 olarak gösterilmiş. En azından önündeki ekranda ama saha içinde ne olacağını göreceğiz. Ama ben 3-4-1-2 gibi 3-4-2-1 şeklinde okuyacağım. Düzeltiyorum. Kaleyi Uğurcan koruyor. Savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim üçlüsü. Onların önünde bir dörtlük iki kanat beki Oğuz Ferdi olacak. Merkezde Bartu, İsmail. İleri üçlü de Arda, Kerem, Barış şeklinde milli takım sahada dizilecek gibi öngörüyoruz. Ama bu 11'i hangi taktikle okumalıyız? Bu 11 doğru bir 11 midir? Bu 11 Belçika karşısında ne yapabilir veyahut da ne yapamaz diye sormak istiyorum. Alperen Yıldırım.
2: Yani biraz sanki ilk iki maçın skorundan sonra, ya tabii ki de bu herhalde 6 maçlık bir oynaması. Hani iki maçta bir şey bitmiş de değil ama biraz hem psikolojik hem futbol gündeminin de başka bir tarafa gitmesi illaki milli takım kampını da etkiliyordur diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz.
2: Ben bir çıtır ya, Bartu ismi, tabii ki de Bartu ile alakalı bir kötü yorum yapmak istemiyorum şu anda, genç bir hani futbolcu ama ben Bartu'yu ilk 11'de görünce direkt hoca biraz rölantiye almış gibi ister istemez hissediyorum. Hani onun yerine neyi oynatabiliriz, kimi oynatabiliriz dersen, bir yedeklere de bir göz baktığımda çok da birini göremiyorum, hani ne yalan söyleyeyim ama Orkun'un herhalde bir sakatlığı oldu.
1: Orkun'un evet, o ayak parmağında zaten bir problem vardı, sakat oynuyordu Atel'le. Bugün maç kadrosunda olamadı Orkun, o yüzden.
2: Yani Bartu da Fenerbahçe'de ara ara süre alabiliyor. Demir Ege nasıl bir durumda, herhalde Portekiz'deydi yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, doğru.
2: Süre alıyorum bilmiyorum. Ya daha farklı bir diziliş bir ihtimal olabilir miydi? Bir ön libero devşirme gibi belki bir yerdeki üçlü aslında oynamaya çalışıyordu. Bu maç ben bir daha dörtlü gibi aslında yorumladım kendimce takımın çıkışını. Yani tabii ki de çok saha içine nasıl ineceğiz çok bilmiyorum. Gerçekten çok karışık da bir gündem var. Hoca da inememiş olabilir hakeza. Büyük ihtimal futbolcular sahada da yani inemeyecek olabilir.

0: Onu da biraz bugün görmek lazım. Futbolcular üzerinde nasıl bir etkisi var. Kendilerini kafa olarak verebilecekler mi? Ha, bir beklentimiz var mı? Ya tabii ki de milli takım. Her zaman bir beklentimizin olması lazım herhalde. Biraz duygusal olarak söylüyorum buna. Ama tabii, biraz şey olarak, rasyon olarak yorum yapacak olursam herhangi bir beklentim yok bugün. Ya İtalya maçından beklentim vardı. Ki sekans sekans bence fena olmayan şeylerde, yani
1: ikinci yarıda evet yani ama zaten maç kopmuştu.
0: Evet ya, biraz da bir maç da koptu. Ya İtalya'nın özellikle, ya neyse, İtalya maçını konuşmaya gerek var mı şu an bilmiyorum ama.
1: Yok, konuşabiliriz İtalya, kafana göre yani tabii ki. Lütfen
0: abi. Özellikle hızlı paslarla çıktıkları sekanslarda ben o çocuğu da çok izlememiştim. Esposito Karveşler'den
1: Pio.
0: Santrafor. Hı hı. Olan arkadaş, herhalde o arkadaş Inter'de oynuyormuş.
1: Evet.
0: Yani müthiş bir pivot performansı. Her aldığı topun sırtı dönük şekilde iyi saklar. Harbiden yani doğru düzgün top alamadık ayağından ve her topu da çok iyi, yani bağlantı oyununu da müthiş oynadı.
1: Müthiş oynadı abi.
0: Orada bayağı dağıttı yani topu. Aldığı her pozisyonda birine verdi, bir şey yaptı ve biz orada sürekli devamında pozisyonlar verdik. Onun da çok önüne geçemedik. Yani yapacak bir şey var mı? Ya bilmiyorum. Tabii ki de biraz eksikler var. İşte bir Hakan Çalhanoğlu'muz olsaydı, işte bir tane santraforumuz olsaydı falan falan, buralarda bir sürü şey daha söylenebilir.
1: Doğru.
0: Ama hani neticede elimizdeki kadro bu. Bugün gerçekten şey ne olacak bilmiyorum. Futbolcular mı maçı mı bakar? TFF'den herhangi biri şu an maçı izleyecek mi mesela bilmiyorum. Herkes şu an biraz kendi derdine düşmüş durumda da olabilir.
1: Yüz.
0: Bizim için de izlemesi zor bir maç. Yani lige nasıl döneceğiz onu da bilmiyorum. Hani şu an bu milli maç diye yine biraz vatandaş rahat ya. Yani ben kendim için de söyleyeyim. Hani yarın baksak da olur. Ama bir Galatasaray işte yani takımlarımız oynamaya başlayacak. O zaman da odaklanabileceğiz mi onu da bilmiyorum.
1: Valla katılırım abi, yani sonuçta çok kaotik bir durum var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. İşte yani geçen yıl 4 derbi yönetmiş Yasin Kol gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu her temsilcisiyle inanılmaz eleştiriliyor. Yani sosyal medyada çok fazla eleştiri var. Medyada da çok fazla eleştiri var. Bizler de eleştiriyoruz. Haricinde bakıyoruz Vincenzo Montella'nın durumu. Yani herkes istifa etmeli diyor. Yani aslında biraz parça parça gitmek istiyorum. Şimdi orada cümlenin bir satır arasında çok bence kıymetli bir cümle kurdun Alperen. Yani Alperen Yıldırım bu arada bizimle beraber. Şunu söyledi Alperen Yıldırım. Herkes kendi derdinde aslında şu anda. Herkes kendi derdine bakmak durumunda olan bir evrede. Yani o zaman şunu sorayım. Montella'nın olası istifa etme veyahut da Montella'nın kovulma durumu da mı birazcık ertelenir diye öngörüyorsun? Yani herkes kendi derdindeyken şu anda bir anda Montella'yı kovamazlar gibi mi yorumluyorsun? Ve Montella'nın akıbetinin ne olması gerektiğine inanıyorsun diye sorayım abi.
0: Yani şimdi konuyu şöyle düşünmek lazım. Normalde ufak çaplı bir kriz yaşansaydı işte TFF, MHK'yı ilgilendiren, büyük ihtimalle acık spekülatif bir şey söyleyeceğim ama Montella'yı kovarak gündem yaratıp bunun üstünü kapamaya genelde çalışılırdı.
1: %100 katılırım.
0: Bu işler çünkü böyle ilerliyor. Ama ben böyle üfleyerek sönmez bu ateş denen bir kavram var. Biraz öyle bir durumun içerisindeyiz şu an. Öyle olduğu için de Montella'yı kovmakla falan kapanacak bir gündem yok şu anda. Montella zaten kendisi, nasıl bir kelime kullanmak lazım, cezai işlem yaptırılmadan bilmiyorum ama bence
1: sabote mi ediyor diyelim?
0: Ya sabote ediyor demek doğru değil de bence şey söylemleri çok sert. Doğru bile olsa, ya siz C ligindeydiniz, aldık B'ye çıkardık. Ya siz buralara gelecek takım mıydınız da çıkardık gibi, en azından benim öyle algıladığım, yanlış
1: algıladığım. Üstencil bir tavır mıydı hocam?
0: Bence çok üstencil bir tavır. Gerçekten de yani ben böyle bir tavrı şey olsa görebilirsin. Yani ne bileyim, adam şeyin hocasıdır, ne bileyim Molde'nin hocasıdır. Molde Şampiyon Ligi'ne katılamıyordur. Bir tane gider 2-3 sene çalıştırır, sistem takımı kurar, adamları sokar Şampiyon Ligi'ne, der ki ben sizi soktum, siz bu zamana kadar girebiliyor muydunuz zaten der. Yine o da üstenci bir tavırdı. Ama millet der ki hakkı var. Şimdi eline bence altın jenerasyonlardan birini almış bir adam Montella. Türkiye milli takımı için. Ben bu kadar fazla topçumuzun aynı anda Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynadığı herhangi bir dönem var mı? Benim bildiğim yok. Yani Real Madrid'den 10 numara mı var? Var. Inter'den Regista mı var? Var. Juventus'tan yıldız kanat mı var? Var gibi. Hani normalde bizim alışık olduğumuz şeyler değil bunlar. Biz bir iki tane iyi takımda topçumuz olduğu zaman hani arada bir oynayan, ya Hamit aldığın top, Nuri Şahin acık bir yerleri gördü, yedek topçu oldu. Biz

0: burada memnunduk durumumuzdan yani.
1: Doğru.
0: Real Madrid'den topçu geliyordu. Şu an bambaşka bir durumdayız. Hani şeyi deneyecek bir kadro kesin değil. Bu kadro buralara nasıl geldi? Ya bu kadro buralara gelebilecek bir yetkinlikte bir kadro zaten.
1: Ya takım var diyorsun yani. Bu takımı yönetmek daha mı kolaydır? Yani çünkü eldeki malzemenin iyi olduğunu vurgulamalıyız.
0: Yani şöyle düşünüyorum en azından. Montella'nın da illaki burada pozitif etkisi vardır ama elindeki bu kadroda şey deneyecek bir kadro değil. Ben sizi A Ligi'ne soktum. Ya öyle bir futbolda oynanmıyor hoca.
1: Hani öyle. Katılırım bu arada.
0: Sistemin mi var? Neyin var? Ne yaptın yani? Bir şey de yapmadın yani. Hani Arda bir işte bir kuş çıkartıyor bir yerden. Bir şey oluyor. Bir top sekiyor. Hakan ayak dışı vurdu falan. Hani biraz anları da iyi oynayabilen futbolcularının da biraz ekmeğini yiyerek bir yerlere geldi. Dünya Kupası'nda gördük ne oldu.
1: Doğru.
0: Ki Dünya Kupası'nda aslında hani Paraguay maçı bilmem ne işte yansıtan Avustralya. Aha. Bu takımlar zaten çap olarak bizim çok altımızda. Yani sen J Ligi'nden aldım dediğin takımla şey yapıyorsun da sen bu yenemediğin takımları toplasan Türkiye ilk 11'inden değiştireceğin bir iki tane topçu ya çıkar ya çıkmaz.
1: Katılırım. Katılırım yüzde.
0: Orada başarılı olamadı. Genç Montel üzerinde bu kadar konuşmaya gerek yok da. Bence başarısı zaten çok sorgulanan, sorgulanmaya devam etmek zorunda bir performanstan dolayı olan birisi. Kendisinin istifa edeceğine sıfır inanıyorum. Çünkü söylemleri öyle gözüküyor yani. Kendini gayet başarılı görüyor gibi anlıyorum ben söylemlerinden. TBB de şu an bence herhangi bir aksiyon alabilecek durumda değil. Yani şu an bence her bütün mekanizmalarıyla kilitlenmiş durumdadır diye düşünüyorum TBB.
1: Ben de öyle varsayıyorum.
0: Yani. Ya hatta konuyu biraz şeyi de konuşabiliriz.
1: Orayı da soracağım. Orayı da soracağım. Cümleni bitirmeni bekliyordum. Orayı soracaktım zaten. İstiyorsan direkt sorayım hatta. Şöyle diyeyim abi. Yani tabii ki Montella'ya işin sıçrama boyutunu sordum. Onu da merak ediyordum doğrusu ama yani şu anda Merkez Hakem Kurulu başındaki Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Geçen yıl 4 derbi yöneten Yasin Kol gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki tüm üyeler ve aslında Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hem sosyal medyada hem de futbol yorumcuları ve bunun üzerine konuşan insanlar tarafından da çok ağır eleştiriliyor. Yani gerçekten çok kaotik bir durum var. Sence bir Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir değişiklik bekliyor musun diye soracağım ve Merkez Hakem Kurulu Kurulu'nun bu sonuçta ortaya çıkan bu gözaltı süreçleri birçok veri ve tabii ki açıklanan bazı tapeler mi demeliyiz onu da bilemiyorum ama bazı tapeler devam edecek mi? Başka kişileri de görmeye devam edecek miyiz? Veyahut da hani şunu da sorayım bunların yanında tek potada sormak istiyorum ki genel bırakacağım abi sana tabii ki o alanı ama bir herhangi bir Merkez Hakem Kurulu'nun başına yeni gelebilecek birini öngörüyor musun? Tahminleri neler diye sorayım en azından. Bugünlük elimizdeki bilgiler ışığında sana bunları merak ettiğim için soruyorum abi.
0: Şimdi çok geniş bir konu ya. Biraz adım adım gitmek lazım. İlk Peki. adım sadece sportif başarı üzerinden başlayalım. Normalde bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sportif başarısızlıklar üzerine şu an görevinden bence kendi isteğiyle rızasıyla ayrılması gerekiyordu. Futbol içinde Katılıyor. Yaşanan, lig akışında yaşanan, özellikle kulüpleri direkt karşısına alarak yaptığı açıklamaları hani direkt onları saymıyorum bile. Ki bence onlar bence rezillik yani. En azından bir bulunduğu pozisyon gereği bence hiç bu muhabbetlere girmemesi gereken biri olmasına rağmen bence benim tasvip etmediğim bir üslupla hani ortalığa çıkıp yani işte Galatasaray'la ilgili yeri geliyor genelde Galatasaray'la ilgili bu arada çok bence olumsuz aslında diyebileceğim açıklamalar yani hem toplumda intiba olarak bıraktığı şeyden bahsediyorum hani hem tavır olarak hem açıklamaların içeriği olarak aslında yani en azından Galatasaray camiasında hem de taraftarda daha fazlaca hoşnutsuzluk yaratan şeyler
1: Doğru.
0: yaşandı.
1: Doğru.
0: Üzerine milli takımdaki başarısızlıklar ve sürdürülebilen bir başarısızlıkla devam ediyor. Özellikle İtalya'dan 4 demiş bir A milli takım var. Bence zaten sırf buradan bir istifa gelmesini ben hani doğru bulurdum olsaydı. Helal olsun derdim. Hani adam bak şey yapamadı ama hani şey yapıyor.
1: En azından istifa Şimdi, ediyor yani. Ha. Bir mahcubiyetini bu şekilde belli ediyor derdin.
0: Ya evet en azından derdi ki mahcubiyeti bu şekilde belli ediyor. Şimdi diğer tarafa gelelim. MHK'da çıkan müthiş bir skandal var. Tabii ki burada şimdi o şeylerden bahsetmek doğru değil herhalde. Çünkü bunlar kanıtlı şeyler değil. Hani bir tapeler, iddialar Twitter'da bir şeyler dolaşıyor ama neticede herkes suçu ispatlanana kadar
1: masumdur
0: kanun karşısında masumdur. Aynen öyle. O yüzden direkt şey yapmamak lazım ama hani iddialar üzerinden biz burada konuşuyoruz. Yani Yasin Kol'un bir gözaltı durumu var. İddia o ki İşte Fırat Gündoğdu'yla olan konuşmalar, şu maça şu atansın, bu maça bu atansın, inanamadığımız derecede olan konuşmalar.
1: Çok ilginç şeyler var.
0: Yani ister istemez şeyi biraz hissediyorduk. Yani yanlış bilmiyorsam eğer Yasin Kol, hep şey konuşuluyor ya, bunlar da iddia olabilir ama doğru olduğunu düşündüğüm iddialar olarak söylüyorum. Hı hı. İngilizcesi yok, FIFA kokartı yok, var mı yok mu bilmiyorum, yalan olmasın. Hı hı. Ama hani lig için aslında bir sürü açıdan yeterliliği yeterli görünmeyen, yani bir sürü açıdan aslında tam olarak yeterliliğini sağlayamayan bir isim bayağı derbilerin gözde hakemi haline geldi.
1: Aynen.
0: Ve ben şeyi de hissediyorum. Bence Yasin Kol'un performansına hoşnut olan herhangi bir camia yok.
1: Evet, ya yani bir hani taraf, evet ya yani bir destekçisi yok Yasin Kol'un o konuda da. Doğru
0: yok,
1: söylüyorsun.
0: Aynen öyle. Herkes aslında kendine göre şikayetçi. Yani hani bir Galatasaray Beşiktaş maçı yönetiyor, Galatasaray şikayetçi. Aynı maçtan Beşiktaş'ta şikayetçi. Dönüyor Fener, kendi tarafından başka şikayetleri var.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir isim tam olarak ne amaçla bunlar yapılıyor? Artık hani bahsedilen işte bahis gibi konular var. Onları ben hiç bilmiyorum. O olmuştur, olmamıştır ama biraz hani oralardan herhalde yapılan şeyler gibi hissediyorum. Çünkü başka türlü şey manalı gelmiyor. Yani ben herhangi bir takıma direkt kayırma olduğu, ben en azından izlediğim kadarıyla onu söylemeyen. Yani Galatasaray'a ben olmadı diyeceğim. Buraya bir Fenerli bir arkadaşımızı bağlarsan o da diyecek ki hayır, Galatasaray oldu, Fener'e olmadı.
1: Ya hikaye şu an takım taraftarlığının çok üzerinde yani zaten. Hani evet, öyle bir yerde değiliz şu anda.
0: Ben zannediyorum yani hani art niyetli yapılan işler olduğunu hissediyorduk ama hani adı konulamayan şeyler vardı. Bunlarla alakalı olabilir bu meseleler. Yani ki öyle gibi gözüküyor yine ama işte dediğimiz gibi kanun önünde bir suç ispat edilmeden bir şey net söylemek doğru değil. Ama konuşulanlar doğruysa müthiş bir rezillik. Yani rezillik artık boyu geçmiş, müthiş bir rezillik. Yani hani şey, tam olarak hani tescil edilen liglerle alakalı bir kararlar mı alınacak, olan olmuş denecek, üstü mü kapatılacak, tam olarak ne olacak bilmiyorum ama yani geçen 3-4 senenin belki daha fazlasının belki düşmeyi de etkileyen şekilde artık hani belki bir takım Avrupa'ya gidecekti, o konferansa düştü, bilmem ne oldu, burada müthiş fazla şey etkileniyor, parametre etkileniyor. Ve gerçekten de sonuca direkt etkisi olan bireylerin adları bunlarla anıldığı için bu sonuçları da etkilemiş olabilirler. Bu çok da doğal yani. Şey olarak doğal diyorum. Yani etkileyebilecek bir durumda.
1: %100.
0: Şimdi bir tane faul oluyor. Devam diyor. Pozisyon tehlikeliye döndüğü anda avantajı oynatmayı kestim diyor. Mesela manalı bile değil. Bayağı kayıt var şey var. Yani şimdi bunu normalde anlamlandırmak mümkün değil ama şimdi bununla beraber tek resme koyduğun zaman ulan bu adamın kafasında bir şey varken mi bunu yaptı demekten insan kendini alamıyor.
1: %100 katılırım abi. Yani gerçekten...
0: Başka bir ajandayla mı yapıldı? O gün öyle hissettiriyordu ama şey değil yani neticede bir bulabileceğin bir şey yok. Elinde kanıt yok. Nasıl böyle bir şey söyleyeceksin? Yani. Adam bir şey değil mi? Ama bugünü birleştirdiğin zaman harbiden belli ajandayla yapılmış olabilir diyorsun.
1: Yani daha çok söylenecek şey var. Hakikaten o kadar uzun konu ki. Ya sabaha kadar konuşuruz aslında Alperen, değil mi?
0: Ya inanılmaz. Bilmiyorum yani bu adamlar hani işte diyor şu hakem listesini atayalım. O top eğer doğruysa onun üzerinden konuşuyorum. Doğru olduğunu varsayarak şu an bu yorumu yapıyorum. Bir hakem nasıl bir maçın hakem kadrosunu veriyor? Hani bunlar yapay zeka ile atanıyor dendi, algoritma var dendi. Nasıl bir algoritmaysa sürekli Yasin Kol çıkıyordu algoritmadan.
1: Evet, gerçekten öyle yani, hatalı bir kod yazılmış gibi sanki.
0: Algoritmada herhalde eğer derbiyse Yasin Kol'u ata yazılmış olabilir bu arada. Algoritma detayı açıklanmadığı için.
1: Konulara da vakıf birisin yani, algoritmalar falan derken yani konuyu bilen bir insan olduğun için lütfen birazcık daha cümle kur. Yani sen daha iyi bilirsin abi.
0: Yok abi, bu da algoritmadır abi. Oraya yazarsın if maç eşittir derbi dersin. Orada dersin hakem eşittir Yasin Kol. Bu da bir algoritmanın bir parçası olabilir. Belki adamlar bundan bahsediyordu. Çünkü işin şakası da tabii.
1: Ya, tabii ki canım. Artık ya öyle bir noktadayız ki artık işin mizahına geldik yani.
0: Evet ya, öyle atamışlar gibi. Yani anladığım kadarıyla biraz... Azıcık tabii esprili de yorum yapalım, ne yapacağız
1: tabii artık? Canım, tabii canım. Sürekli ciddi olmuyor abi bu işler.
0: Yasin Kol'undan, Sayın Yasin Kol yönetmek istediği maçları hani hangisini tercih ediyorsa onu almış yani, rica ederek. Geri, hatta şey gibi konular da var. O da komik. İstanbul'a gelmişken iki tane de var maçı, vara yazın beni falan diyormuş. Oluyormuş herhalde.
1: Abi inanılmaz. İnanılmaz abi.
0: Bunlar gerçekse gerçekten çok şey, üzücü iddialar. Yani umalım ki gerçek değildir ve yani doğru düzgün bir yönetim olmuştur. Bazı şeyler yanlış anlaşılmıştır diyelim ama çok ben öyle gerçek, gözükmüyor.
1: Çok öyle gözükmüyor ama keşke öyle olsaymış yani.
0: Yani Fırat Gün

0: Anadolu'yla ilgilen her takımın onunla ilgili çok fazla, özellikle hatta Burak Yılmaz'ın bayağı bir serzenişi olmuştu. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Ferhat Gündoğdu. Onu çok kısa düzelteyim. Aynen.
0: Tamamdır. Yani şeyi tam olarak tabii kestirmek zor. Hani bu insanlar neyi amaçla bu etkileri yapmaya çalıştılar? Sadece bahis üzerinden bir kazanç elde etme amacıyla mı, yoksa bir güdülen bir kin amacıyla mı, bir takımı kayırmak amacıyla mı? Bunların tabii ki ortaya çıkması lazım. Eğer ben Galatasaraylıyım ama Galatasaray lehine bunlar yapıldıysa, gerekiyorsa alınsın tabii ki de o zaman şampiyonluklar.
1: Yani tabii ki, tabii ki, yani gerçekten ama temiz bir gerçek... temiz ortamı temiz istiyoruz biz. Hani futbol severler olarak ki herkesin tuttuğu bir takım var ama yani gerçekten şunların bu kadar konuşulmasını gerçekten istemiyoruz ve keşke tertemiz olsaymış diyoruz değil mi abi?
0: Ya aynen öyle ve şeyi de tam anlayamıyorum şu anda. Yani bu lig mesela nasıl devam edecek şu an?
1: Mesela? Ne olacak yani mesela harbi?
0: Yani birine mesela ne bileyim şu an adı geçmeyen hakemler de vardır da bunlarla ilgili bir hafta sonra adı geçmeyeceğinin garantisi var mı? Şu an nasıl bir cenderenin içindeyiz bilmiyorum. Hani bir müdahale için milli ara beklenmiş herhalde. En azından insan onu hissediyor ister istemez.
1: Gerçekten yani manidar yani. Şey. Ben hayatımda bu kadar manidar bir zamanlama görmedim. Yani bak, hem City ve Barcelona'nın skandalları konuşuluyor şu anda dünyada. Evet. Ülkemizde Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı acayip acayip iddialar ortada. Ve zamanlama da çok manidar yani.
0: Yani bir açıdan hani şey biraz manidarlığı makul hale gelebiliyor. Hani eğer kapatabileceklerse bu dosyayı 4-5 gün içerisinde, ki zannet öyle bir şeye benzemiyor.
1: Mümkün değil,
0: yani.
1: Mümkün değil bence.
0: O zaman ligi durdurmaları lazım. Yani şu anda çünkü bu konuda adı geçecek bir hakem işte ne bileyim cumartesi günü maç alıyor önümüzdeki hafta. Sonraki hafta içinde gözaltına. Şimdi o maç nasıl tescil edilecek, ne olacak yani o maç?
1: Mesela.
0: Hani bunun nasıl vebalini kim alacak, ne olacak, o zaman lig mi duracak? 1,5 ay bu iş temizlensin, sıkıntılı hakemleri ayıkladık, artık nasıl bir yapıysa oradaki yapı. Avarı mı, avarı mı, kim gözlemcisi mi, ne yapacaklar bilmiyorum. Yani bir kısa şeye değinmek istiyorum. Yani bugün şöyle bir Sayın Hacı Osmanoğlu'nun videosuna denk geldim. Anayasa Mahkemesi ile bugün görüştüm. O konuları çok karıştırmasınlar. Amilli takım bazı yerlerden men edilebilir, fazla kurcalamasınlar gibi bir şey söylüyor. Sen
1: çok
0: onu gördün mü?
1: Gördüm abi, gördüm. Yani gerçekten hayret ederek izledim hatta.
0: Ben şeye çok takıldım burada. Ya gerçekten fikri böyle olabilir ve haklı da olabilir.
1: Evet.
0: Bu konular genelde biraz herhalde her şey ortaya çıktığı için o da rahat konuştuğunu düşünüyorum. Belki biraz psikolojik yaşadığı durumla da alakalı olabilir de.
1: Olabilir.
0: Bu hani ortalık yerde söylenecek bir şey mi ya, gözünü seveyim.
1: Gerçekten bir de herkes artık bunu duydu yani.
0: Ve şey gibi hani karşı tarafta çocuk varmış gibi yani ya oraya bakarlar. Ben burada neticede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı resmi bir yayın organında açıklama yapıyor. UEFA bunu da duyabilir ki abi, hani bu bir komik desem komik değil.
1: Ya trajikomik bir açıklama bence de bu arada. Bence de trajikomik bir açıklama yani.
0: Ya şey anlamlandırmak çok zor ya. Ve insan ister isten şunu da sorguluyor. Ya, Türkiye Futbolu ile ilgili önemli kararları bu tarz bir fikri yürütemeyen biri alıyorsa gerçekten biz şu an futbol olarak zaten ne beklenti içine giriyoruz ki?
1: Gerçekten öyle.
0: Gerçekten bir çocuk, yani kusura bakmasın ama hani bir çocuktan bekleyeceğiniz bir aslında pot kırma mı diyeyim artık bunu bilmiyorum.
1: Bence yani bu arada çok güzel özetlerine gerçekten yani sanki pot kırarcasına bir açıklama gibi. Ben harfiyen katılırım söylediğin şeye.
0: Ha, bir aba altından sopa mı gösteriyor? Kimin nasıl ajandası var onu da bilmiyorum. Oradan karıştırmayın, buradan karıştırırız mı diyor. Önünü mü almaya çalışıyor bir şeylerin? Gerçekten insanların artık ne düşünüp ne yaptığını anlamak çok zor.
1: Bak bunu çok güzel aslında özetlemiş bir dinleyicimiz. Demiş ki abi iyi yayınlar, içimizdeki futbol tutkusunu bakın bu şekilde öldürdüler diye. Ne güzel anlatmış.
0: Aynen öyle. Yani şu an ne yapacağımızı şaşırdık. Maç var. Evet. Maç aşkını da öldürdüler.
1: Öyle abi, ben hevessiz bir şekilde geldim. Yani tamam, yani normal şartlarda mesela İtalya maçına buraya gelirken ki hevesimle ben gelmedim ama açık söyleyeyim yani. Burada yalan borcum yok yani. O şevk dolu gelmedim. İnanmıyorum yani ben de çok. Yani şu anda açıkçası.
0: Yani ama neden neyine inanacağız ki şu an? Yani. Nasıl bir yapı içinde inanacağız yani? Montella'sına mı inanacağız? TFF bizi iyi yöneteceği mi inanacağız? Lige geri döneceğiz. Bu ligden çıkan topçularla iyi bir yere gideceğiz. Ulan lig adil mi falan, onu tartışıyoruz şu anda.
1: Gerçekten öyle. Yani, vallahi maç da başlıyor şu anda. Onu da söyleyeyim. Bu arada dinleyicilerimiz açısından. Alper Aydın'ın son cümlelerini rica edeyim abi aynı zamanda.
0: Ben büyük ihtimalle izlemeyeceğim maçı. Çok üzgünüm. Ama hiç sıfır şevk kaldı. Maçı izlemeyeceğim. O yüzden...

0: zaman devam edelim.
1: Maça bakmıyor. Abi o zaman 2 dakika Montella'nın açıklamalarını vereyim. Maça başlarken son cümleleri o şekilde alalım. Tamam. Orada kısa bir konuşuruz. Tamam. Bir Montella'nın açıklamalarına evet. Gidiyoruz.
2: Öncesi milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Hocam kötü bir mağlubiyetti İtalya maçında. Kısa bir süreniz vardı toparlanmak için. Nasıl bir süreç geçti takım içerisinde? Takımın durumunu nasıl görüyorsunuz maç öncesi?
3: Sì, abbiamo fatto un brutto primo tempo di cui abbiamo ci abbiamo lavorato, parlato, abbiamo riconosciuto tutti insieme. I ragazzi sono desiderosi come me di fare una prestazione di personalità, di temperamento e di sacrificio oggi. Questa è la cosa più importante, questa è la cosa che mi aspetto e poi ovviamente il risultato viene di conseguenza.
4: Evet, ilk yarısı kötü olan bir maçtı. Hep birlikte bunu gördük ve futbolcularımızla beraber gerekli çalışmaları yaptık ve bu maçın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bu maçta özellikle karakterimizi yansıtacağımız, ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacağına inanıyorum.
2: Hocam kadroyla ilgili de şunu sormak isterim. Savunma hattı Fransa maçına benzer bir savunma hattı. Hatta aynı beşliği görüyoruz. Bartu'yu bugün ilk kez ilk 11'de görüyoruz. Bazı değişiklikler yaptınız. Bunları nasıl açıklayabilirsiniz ya da neler bekliyorsunuz bu değişikliklerle?
3: C'è anche un minimo di turnazione come era prevista all'inizio del campo, insomma con le quattro partite. Credo che sia una squadra competitiva, vogliamo vedere all'opera Bartug senza tante responsabilità perché a centrocampo siamo veramente numericamente corti e lui deve giocare con tranquillità, fare quello che sa fare e divertirsi se possibile.
4: Yani aslında ufak bir değişim yaptık aşağı yukarı. Çünkü hani programımız doğrultusunda 3. maçtayız. Hani bazen değişim yapmak mecburiyetindesiniz bu kadar sıkışık program olduğunda. Bartu'yu görüyorsunuz. Evet, Bartu kendi bildiği gibi oynaması gerekiyor. Rahat olması gerekiyor. Zaten hani kendi görevini kendi bildiği gibi yaparsa hani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz hiçbir şekilde. Ona tamamıyla güveniyoruz.
2: Teşekkür ederim. Bol şanslar dileyelim. Grazie mister. Dani'ye de teşekkür ediyoruz. Vincenzo Montella'nın maç öncesindeki görüşlerim.

0: Evet, maçta başladığı ikinci dakikanın içerisindeyiz. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Belçika'da oynanan Stade Maurice Dufresne stadyumunda maç oynanıyor. Bunun da bilgisini verelim. Belçika'da oynanıyor. Deplasmandayız. İlk iki maçta maalesef ki istediğimiz sonuçları almadık. Durumun da 0-0 olduğunu dakika 2, dakika 3 düzeltiyorum. Hatırlatmış olalım. Evet Alperen Yıldırım, son cümlelerini alalım. Bu arada tekrardan teşekkür edelim sana.
1: Ben de teşekkür ederim. Ya en son yine saha içine dönmeye çalışalım. Biz kafamızı veremiyoruz ama inşallah çocuklar sahada kafalarını verir. Neticede 6 maç totalde. Önümüzde bu maç dahil 4 maç daha var. Ne olacağı da belli olmaz. Onların sahada kalıp mücadele etmesi lazım. İnşallah ederler. İnşallah. Bakalım. Bir yan gözle bakacağız maça. Twitter'dan takip edeceğiz maçı.
0: Peki. Alperen çok çok teşekkür ediyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Alperen Yıldırım'la da uzun uzun sohbet ettik gerçekten. Alperen de bence çok güzel özetledi durumu ve hani eleştirileri çok doğru kelime seçimleriyle yaptığını inanıyorum ki aslında maç içinde tabii ki kritik pozisyonları konuşacağız. Dinleyici mesajlarıyla aslında şekilleneceğimiz bir maç içi olacak her zaman olduğu gibi ama tabii ki farklı konuları da bu 0.45 ve 45.90 arasında ele alacağımızı söyleyelim. Şöyle dinleyici mesajlarına bakıyorum. Aynı zamanda maçın 4. dakikasında durumun 0-0 olduğunu söyleyelim. Kadir Bey demiş ki abi demiş içimizdeki futbol tutkusunu öldürdüler diye. %100 yani ben açıkçası futbolu çok sevdiğim için zaten hayatımda böyle bir iş yapıyorum ve yani futbolda saha dışı etmenleri konuşmak benim de hayatımda sevdiğim bir nokta değil ki birçok kişi aslında bunu dinlemeyi çok çok aslında mantıklı buluyor ama ya futbolun konuşulduğu programları ben de daha çok dinlemekten hoşlanıyorum kendi adıma yani sosyal hayatımdaki tercihlerim bu noktada oluyor ama şu anda da yani gelip de ya Belçika'nın taktiğini tekniğini Türkiye'nin taktiğini tekniğini anlatacağımız bir yayında yapabilecek bir durumda değiliz çünkü yani futbol dahi liglerin dahi oynanmama ihtimalini ben çok daha mantıklı bulan taraftayım yani şu anda belli bir sıkıntı varken belli şeylerin sürdürülebilmesi bana çok açıkçası mantıklı gelmiyor o yüzden de ne konuşmam gerektiğini de bilmiyorum birazcık daha sağ dışı odaklı bir yayın olacak. Belki de hayatımda bir maç içi yayınında bu kadar sağ dışı konuşacağımız başka bir yayın olmayacak diye düşünüyorum. Ve umarım bir daha bu kadar fazla olmaz ki bu konuda bir an önce bir netliğe kavuşur. Yani cezalar umarım caydırıcı olur. Suçluların yerine en azından gelen insanlarda birazcık insanlarda güvenilebilir algısı olan insanların getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Belli kurumların başlarına ki hani ben burada maç öncesi bağlantı yaparken MYK konusunda mesela Sayın Ferhat Gündoğdu yerine Fırat Aydınus ismini önerdi mesela Onur Aydemir ki Fırat Hoca'yı ben kendi adıma sosyal hayatımda da ki aynı zamanda bir sene beraber çalıştığımız için çok iyi tanıyan birisi olduğuma inanıyorum. Çok yakışacağını düşünüyorum ve hani insanlarda da Fırat Aydınus'a bir güven olduğunu görüyorum. Yani sokakta kiminle konuşsak abi Fırat Hoca iyiydi ya şeklinde aslında konuya bakan birisi. Umarım böyle bu tarz en azından her çoğunluğun daha fazla güvendiği bir kişi gelmeli diye varsayabilirim. Bunu söyleyebilirim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bence devam etmemesi gerekiyor. Ama ya şeye de inanan birisiyim. Yani mesela her şeyi sil baştan yapmanın da çok iyi olduğunu düşünen birisi değilim. Ama işte şu anda öyle bir sıkıntılı bir dönemdeyiz ki yani sanki tek çözüm de böyle gözüküyor. Yani bir sabit üzerine bayılı şeyleri inşa etmek genelde belli yapılarda bu tarz futbol organizasyonu yapılarında daha doğru bulduğum bir şeydir benim. Normal şartlarda bu şekilde bir yorum yapabilirim. Ama yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da şu anda işin içinde bulunduğu durumlarla alakalı yani devam etmesinin çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Yani tabii ki çok farklı eleştiriler de yapılabilir. Belki çok yani daha keskin cümleler de kurulabilir ama en azından yani gördüğüm tabloda keskin bir cümle de kurmaktan ziyade ya devam edilebilecek bir durum yok. Ve mesela şu anda şu kararın alınamaması da çok enteresan. Yani şu açıklama neden olmadı? Eğer bu sıkıntılar çözülmeden ligin devam etmeyeceğine dair radikal bir açıklama yapılsa bence çok daha iyi olurdu. Yani şu anda herkesin kafasında bir şüphe olacak ki ya şöyle düşünelim. Ya hepimiz burada futbolu dinlemeyi seven, futbolu konuşmayı seven insanları sizler dinleyicilerimizden bahsediyorum. Ve hani maç içlerinde hepimizin tuttuğu bir takım da var. Yani mesela ben burada bir yayındayım. Farazi konuşuyorum. mesela Beşiktaş'ın Konya Spor'la maçında yayındayım diyelim. Yani Beşiktaş'ın bir pozisyonla alakalı hakem hatası olduğu zaman tabii ki Beşiktaşlı dinleyicilerimiz bana yazıyorlar. Ve ben de haliyle tabii ki mesajlarınızı okuyorum. İşte Beşiktaş yorumcularına soruyorum pozisyon nasıl olmalıydı vesaire vesaire. Ama artık herkes bu kadar bariz, bu kadar büyük sıkıntılar varken ve alt yani şöyle diyelim art niyetli olunduğunu hissedecek gibi hissediyorum. Yani sizlerin zaten hani bana yazarken işte bakın görüyor musunuz işte Beşiktaş'a oyun oynanıyor ya da işte Galatasaray'a oyun oynanıyor ya da Fenerbahçe'ye oyun oynanıyor diye aslında bana yazdığınız yıllardır bu şekilde zaten yazılıyor bir pozisyona itirazı olduğu zaman o takım taraftarının ve artık ben de hep mesela şu şekilde bakmaya çalışırdım. Yani hakemler hata yapabilir. Art niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum diye. Ama şu anda bu açıklamayı ben kendi adıma bir yayında mesela bir Beşiktaş taraftarı, bir Galatasaray taraftarı, bir Fener taraftarı bana yazdığı zaman abi art niyetli olabilirler yani. Ben artık bunu anlamaya başlıyorum ve bu saatten sonra bu iş çözülmeden yani her ne kadar çok sevdiğimiz futbol başka bir hikaye olsa da bizler adına abi devam etmemiz gerekiyor yani şu anda. Bilemiyorum. Bana da mantıklı gelmiyor. Ya güven yok çünkü. Hani kime güvenilebileceğini de bilmiyoruz. Ben de güvenmiyorum yani açıkçası. O yüzden belli şeyleri çözmeden yani böyle yani paspasın altına sürtmeyelim bazı şeyleri. Oralara yapmayalım yani o işi gibi geliyor. Belli şeyleri çözmeden o büyük temizliği yapmadan aktif liglerin oynanması gerektiğine yani oynanmaması gerektiğine inanan taraftayım ki kelimelerimi de doğru seçmeye çalışıyorum. Kadir Bey'in bir mesajı daha var. Abi bence de liglerin oynanmaması gerekiyor. Şimdi bir hakem bir takıma hata yaptığı anda artık hep bu konular gündeme gelecek. Yani çok saçma bir durum ortaya çıkacak yani demiş. Aşırı doğru yani. Ya gerçekten öyle yani bu hikaye şey değil ne bileyim sallıyorum işte Galatasaray belli yerlerden haksız bulundu diye varsayalım. Yani şampiyonlukları alınacak ama öteki de mesela diyelim şampiyonluğu alındı. Hani başkasına mı verilecek şampiyonluk ya da nasıl verilebilecek ki ya da bu örneği Fenerbahçe'den verelim ya da Beşiktaş'tan verelim. Hani nasıl bazı şeyleri

temizlenebilecek ki? Biz neye güveneceğiz abi? Ya gerçekten bilemiyorum. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey de demiş ki selam canın yayınlar, hakem şahane pozisyonu izledin mi? Belçika'nın %100 penaltısını vermedi. Bu arada Belçika'nın da golü geldi Kevin De Bruyne tarafından, ama pozisyonu görmedim bu arada. Öyle arkada maç oynuyor. Gerçekten hani öyle bir hevesimiz kalmadı ki konuyla alakalı. Dakika 11-0 geriye düştük maalesef ki yani. Ya bizi de bu hale getirdiler ki yani ya bilemiyorum. Ya gerçekten ya bugün yorumcumuz Alperen Yıldırım açıkçası ben izlemek istemiyorum dedi adam yani. Ya benim işim bu. O başka bir şey. Alperen'in de işi ama hani Alperen'in bugün hani aslında farklı farklı işleri de var Alperen'in, ama yani bugün ben izlemek istemiyorum dedi adam yani. Biz bu hale geldik. Yani futbol konuşmaya çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyorum aslında. Ama nasıl konuşayım ki yani? Korkunç bir hata. Ya Kevin De Bruyne belki de en fit olmadığı sezonu yaşıyor. Ama Abdülkerim'in yanından bacak arası atıp yani gerçekten yani çok rahat gösteriyor golü. Yani bu kadar aslında fizik durumu iyi olmayan bir Kevin De Bruyne'den de Allah diyecek bir şey yok. Pozisyonu görmedim bu arada, yani Belçika'nın %100 penaltısının verilmediği pozisyonu görmedim. Mehmet Bey, onu da söyleyeyim. O sırada ya mesaj okuyordum ya da işte yayına dönüyordum vesaire, o arada kaçmış kaynamış. Şöyle bakayım, bir Fenerbahçe taraftarı görüyorum, hatta çok tatlı da çocukları var. Gerçekten Kenan Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Ha, bu nasıl kadro demiş. Hem Barış Alper hem Kerem oynuyor. Solda Oğuz, sağda Yunus, forvette de Can olmalıydı demiş. Valla Kenan Bey haklısınız. Yani bence de çok sıkıntılı bir kadro gibi gözüküyor. Ya Barış da Kerem de çok formsuz. Yani kulüplerinde de çok formsuz. Yani iki oyuncuda da gerçekten yani normal standartlarını düşününce yani performans hiç alınamayan iki oyuncudan bahsediyoruz. Yine bir ısrarı var. Yani Can'ın neden hiç forvetli denenmediği o bambaşka bir soru. Yani milli takımda daha önce süre aldı mı ya da çok ciddi süre aldı mı bilmiyorum, ama bir anda çat diye Bartu ilk 11. Yine böyle bir üçlü var. Valla bilemiyorum, ne konuşacağım bilemiyorum yani. Mesela İsmail Fransa maçındaki belki de tek kötü oynayan oyuncumuzdu. Ama mesela bu maçta yer buldu falan. Ya oynamalı, o başka bir konu. Bence de oynamalı bu arada İsmail, ama yani yine de bilemiyorum yani. Ya herhalde konuya daha farklı bakıyoruz Vincenzo Montella ile, ki Montella hakkında da uzun uzun konuşurum. Dinleyicimizin mesajına döneceğim. Biraz önce konuğunuz Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarından bahsetti. Bu açıklamalar mesaj olabilir mi demiş. Şöyle bakıyorum. Orayı okumayayım. Ya futbolun gerçekten Türkiye'deki etkisinin evet bayağı bir insanı yönlendirdiğini söyleyebilirim futbol piyasasını. %100 katılırım bu yorumunuza. Onu o şekilde okumam gerektiğini düşünüyorum Celal Bey. Eğer FIFA UEFA bizi askıya alırsa toplum %100 toplum bundan mahrum kalır. Yani ve belli konulara, yani futbol dışındaki belli konulara daha fazla gündeme gelir demeye çalışıyorsunuz. Çok katılırım bu arada. Bunu kastederek demiş olabilir demişsiniz. Bu arada yayın yine İtalya maçındaki benzer bir hale gidiyor demiş. Zaten takımda umut yok. Bir de geriye düştük. Saygılar demiş. Ya Celal Bey çok güzel özetlemişsiniz. Ben dediğinize arifiyen katılıyorum. Onu bilerek söylemek istemedim o cümleyi. Yani yayında belki yanlış anlayanlar olur. Yani kimseyi burada kırmak, rencide etme amaçlı bir yayın yapmıyoruz. Genelde sohbet ediyoruz beraber. Yani maalesef ki şu anda gerçekten çok ruhsuz sahadaki oyuncu grubunu görüyoruz. Ve yani milli takımımızı izlerken üzüldüğümüz şey de aslında belli şeyleri de eleştiriyoruz. Onların üzerine konuşuyoruz. Yani futbolu daha iyi olabilmesi için aslında temenni ettiğimiz, beklediğimiz bir evredeyiz. Ki yani şu da çok enteresan. Ya gerçekten mesela manidar diye yorumladım ki yani Cüneyt Özdemir YouTube'da da Arda ile konuşurken de YouTube programında da benzer şeyleri bayağı konuştuk. Orada Arda biraz daha moderatör, ben biraz daha yorumcu gibi oldum. Yani hem bu sürecin, hem mesela atıyorum City ve Barcelona'nın da şu anda bayağı soruşturulan iki tane kulüpten bahsediyoruz. Ya hepsinin zamanlaması, bu milli arada olması ya çok manidar. Mesela şey de çok enteresan abi. Ya mesela kimse bunu konuştuğunu duymadım herhangi bir yayında. Şimdi Said Ertuğrul Doğan başkanlığı bence şahane bir başkanlık. O başka bir hikaye, ama bahis soruşturmasında ismi çıkıyor Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Ve bir anda bakıyorsunuz böyle bir şey ortaya çıkıyor. 9 aydır bir araştırma yapıldığı söyleniyor. Yani 9 ay önce bu biliniyorsa neden şimdi açıklanıyor? Yani ben onu anlayamıyorum. Yani

hepsinin haberi dün geldi. Bir anda sanki şey oldu. Yani bana çok manalı gelmiyor yani. Zamanlama çok manalı gelmiyor. Yani çok manidar buluyorum kendimce. Ya böyle bir şey daha önceden biliyorsanız neden bunu daha önceden masanın üzerine koymadınız? Valla bilemiyorum. Neresinden konuyu eleştirmeliyim bilemiyorum. Çünkü ya eleştirilmeyecek şey kalmadı. Yani zaten futbolla alakalı şeyler yayın yapamıyoruz şu anda. Yani o vaziyetteyiz. Ya ben burada futbol yayını yapsam nasıl yapacağız ki yani? Ya kim dinleyecek ya da ne bileyim? Ya kim şu anda milli takımı gerçekten o yani gerçekten milli duygularla şu anda aşırı bir şekilde takip ediyor? Bilmiyorum abi. Ya kiminle konuşsam ben izlemek istemiyorum abi diyor ya ki ve ya benim hayatımda futboldan fazla yani şöyle diyeyim hobiler arasında hayatımdaki en önemli şey futbol ve deli gibi maç izleyen birisiyim ama ve hani tutkulu da bir izleyiciyimdir normal şartlarda yayın haricindeki yayınlarda da zaten aslında tutkulu bir adam oldum az buçuk anlarsınız ama ya bugün öyle gelmedim ben buraya ya bugün şu maç adına hayatımda ilk defa bir milli takım maçını ümitsiz bir şekilde gelip sunuyorum ve bu durum beni çok üzüyor yani. Ya birçok kişi bak Alperen ya Alperen ne hakikaten çok önemli bir yorumcumuzdur. Çok da severiz bu arada. Arda çok iyi vurdu. Ama Lamens için kolay top oldu. Onu söyleyeyim. Dakika 16 1-0 gerideyiz. Ya adam maçı izlemeyeceğim diyor ya. Ya bu adam hani gerçekten 7/24 futbol izleyen bir adamdan bahsediyoruz yani. Gerçekten inanılır gibi değil. Bak demiş ki bir Beşiktaş taraftarı dinleyicimiz. Bakalım kim yazmış? Mestan Bey yazmış. Ben Beşiktaş'ın artık başka tertemiz bir ligde top oynamasını istiyorum. Bu ülkeyi, bu ligi bu lig Beşiktaş'ı hak etmiyor demiş. Ya güzel yani. Yani gerçekten ben bütün takımlarımızın bambaşka bir yerde oynaması gerektiğini. Yani tabii ki Türkiye'de oynasın da yani bütün bu tarz kurumlar temizlenmesi gerekiyor. Ben de izlemek istemiyorum demiş. Bak bir dinleyicimiz en son mesajı Mehmet Bey'in de mesajı vardı. Bir dinleyicimiz öyle yazmış. Bak ben de izlemek istemiyorum demiş. Abdülhekim Bey yazmış. Şu an bile izlemiyorum demiş. Ya gerçekten durum bu. Buna geldik. Ve hani gerçekten burada bizi dinleyen birçok dinleyicimiz yani aşırı iyi futbolu biliyor herkes. Bak gerçekten biliyor ve ya burada mesela atıyorum tabii ki benim de bildiğim belli şeyler var ama ben burada teknik taktik konuşuyorum işte Türkiye üçlü arkadan böyle oyunu kurmaya çalışıyor falan desem olmaz yani şu anda. Ya hakikaten olmaz yani yapamayız öyle bir yayın. Bilemiyorum yani kritik pozisyonu tabii ki sizlere aktaracağım skoru tabii ki aktaracağım ama ya bu konuları konuşmak zorundayız gibi geliyor. Belki maç içinde umarım bizi heyecanlandırırlar temennimizi edelim. Bu arada Arda'dan da şık hareketler geldi. Sıfır çizgisinde Lamens'e karşı karşıya kalmıştı ama çok dar açıydı. Hakikaten skor üretmeniz zor oldu bir pozisyondu. Bir kontra atak geliyor Belçika'dan da tabii ki bunun dönüşünde. Ama bu sefer iyi kestik hata diyelim. Şöyle bakıyorum. Mehmet Bey demiş ki Can Türk futbolu senin takımıma böyle yaptılar benim takımıma böyle yaptılar demeyle kurtulmaz. Hep birlikte birlik olmak vakti bence demiş. Bataklığı kurutma vakti demiş. Sinekleri öldürmekle olmaz. Bu iş için bataklığı kurutmak lazım demiş. %100. Ya burada artık şey kalmadı bilmiyorum. Yani bazı insanlar çok fanatik taraftarlar vardır. Konulara o şekilde bakabilirler. Ona da saygı duyarım çünkü ya sonuçta taraftar yani bazı kişilerde takımları yani futboldan dolayı değil takımı seven insanlar da var. Ya genelde bizim dinleyicimiz, buradaki dinleyicimiz hani futbolu da çok seven insanlar ama bu iş temizlenmeden, bataklığı kurutmadan sizin tabirinizle Mehmet Bey, hakikaten devam etmemeli. Yani tabii ki özleriz, hepimizin tuttuğu takımlar var. Hani maça gitmek, o günü yaşamak ya da işte vesaire, o takımın oynayacağı günü beklemek, milli aralarda takımını özlemek bunlar hepimizde olan şeyler ama ya şu anda oynanmasının bir mantığı yok. Ya gerçekten yok ya bilmiyorum. Otururuz Avrupa maçı izleriz yani. O da başka hikaye ama gerçekten bilemiyorum yani. Ya maalesef ki yani maksimum bir hafta falan ertelenir. Ya yani ona dair de ümidim yok işte. İşin komik tarafı ve kötü tarafı yani. Ya kimse şunu diyebiliyor mu bilmiyorum. Ya bunlar tabii ki varsayım ama ya dinleyicilerimize soralım. Ya siz mesela atıyorum liglerin böyle 2 ay 3 ay ertelenebilme ihtimalini görebiliyor musunuz? Ne olursa olsun ertelenmez diye düşünüyorum ben kendi adım mesela. Var mı acaba yani kesinlikle ertelenmeli o başka bir konu ama ertelenir diyeniniz var mı? Onu bayağı merak ediyorum. Şöyle bakayım bir dinleyicimiz demiş ki ya bu konuyla alakalı mı bilmiyorum başka bir mesaj yazmış galiba. Arda artık diğer oyuncuları pek sallamıyor sizin oynayacağınız oyunun derecesinde oynuyor demiş. Gerçekten öyle iki hücumdur işte bir 15. dakika bir de deminki pozisyonda
baya baya hani bireysel yeteneğiyle iş çözmeye çalışıyor. Yok yani şu an zaten takımın herhangi bir sahaya konsantre olma şansı da yok yani. Hocayı mesela normal şartlarda bir milli takım yayını şu anda Montella yerden yere vurmamız gerekirdi. Onu da konuşacağız, o ayrı konu. Konu oraya da gelecek ama bambaşka konular konuşuyoruz yani. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını konuşuyoruz. Ya da işte Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'yu konuşuyoruz. Türkiye'nin milli maçı var. Ferhat Gündoğdu'yu konuşuyoruz. Yasin Kol'u konuşuyoruz. Yani, olacak iş değil yani. Bunları konuşamamamız gerekiyor bence zaten. Yani şu anda milli maçı konuşabilmek isterdim. Ama ne yapayım yani, milli maçı konuşamayız yani. Çünkü şu anda mümkün değil yani. Abi insan izlemek istemiyor yani. Tabii ki ben izleyeceğim, o bambaşka bir şey. Benim işim de bu aynı zamanda ama tutkuyu emdiniz abi. Tutkuyu yok ettiniz yani. Gerçekten çok üzücü. Bilemiyorum nasıl yorumlamalıyım ama dakika 21, 1-0'da gerideyiz. Yani Kevin De Bruyne'nin gerçekten bireysel becerisiyle attığı gerçekten güzel bir gol olduğunu söyleyelim. Maalesef ki 1-0 gerideyiz, onu da bir kez daha söyleyelim. Ama yani Vincenzo Montella tarafına da geleceğim. Yani Montella tarafıyla alakalı şöyle söyleyeyim. Bir kere ben Dünya Kupası'nın sürecine kadar baya baya hocacıydım. Yani hocayı çok fazla destekleyen birisiydim ki forvetsiz oynama konusunda şu savı her zaman savundum ki bu savunmaya devam ediyorum, onu da söyleyeyim. Yani dünyanın en iyi futbol kulüpleri işte Barcelona'dır, işte Paris Saint Germain'dir aktif olan, ne bileyim İspanya milli takımıdır, hatta Fransa milli takımını da sayarız. Abi hiçbiri forvetle oynamıyor. Tabii ki pivot santrafor çok önemli, hatta bazı takımlar için en önemli oyuncu, bunu defalarca söyleyebiliriz ama tek çözüm değil. Ve yani Montella konusunda ben kendi adıma mesela hocayı bardağın dolu tarafından yorumluyorum ilk etapta. Çünkü çok eleştireceğim birazdan. Yani oradaki tartışmalarda ben hocanın bir çözüm arayışında ve bu çözümde başarıya giden bir yolu vardı. Euro 2004'te başarılıydı. Yani başarıya gitti takım. A Ligi'ne çıkardı, başarıya gitti ama abi yani Dünya Kupası'nda herkesin zaten güvenini kaybetti. Yani konu artık şeyden çıktı. Forvetle oynar, forvetsiz oynar konusundan çıktı iş. Yani korkunç tercihler ve o üstencil tavır, yani biz iyiyiz, şöyleyiz, 3 günde bir maç oynama temposuna alışma işine yapamadık. 3 senedir başındasınız milli takımın, başındasınız. Yani 3 maçta bir oynama temposuna takımı alıştıracak görevli kişi sizsiniz abi. Ya bu kadar her şeye üstencil bakıyorsanız abi, o zaman ben de sizin kadro tercihlerinizi sorgular hale gelirim. Bilmiyorum, zaten herkes sorguluyor ama ben hiç eleştirmiyordum ve bayağı da destekçisiydim Vincenzo Montella'nın. Açıkça söyleyeyim yani burada. Ben iyi olduğunu düşünüyordum. Ama milli takımda yani Dünya Kupası zaten büyük bir rezillikti. Yani sonrasında da yani zaten Uluslar Ligi'nde olan tabloyu görüyoruz. Yani İtalya karşısında hiçbir açıklama yok yani. O oyunun herhangi bir açıklaması yok. O zeminin herhangi bir açıklaması yok. Ya vallahi bilemiyorum. Çok kötü yönetiliyor yani. Gerçekten çok kötü yönetiliyor yani. Tamam, başarılı olduğu zaman başarılarını da ben her zaman her türlü söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir kişiyi eleştirirken bardağın dolu tarafından da bakarak aslında övmem gereken yerlerini de övmek istiyorum. Ama Montella konusunda artık yani sonuç olarak halkla küstünüz yani. Halka bir daha halkı etkileyebileceğiniz bir durum yaratamayacaksınız ve bazı bağlar tekrardan onarılmıyor. Yani çok doğru bir tercih olmayacak devam etmenin, Montella devam etme işi, ama öyle bir düzen var ki şu anda Montella'yı kim kovacak mesela ya da nasıl kovabilecek ki? Hakikaten herkes şu an kendi derdinde yani. Ve kurumlarda böyle bir şey olması çok üzücü. Yani herkesin kendi derdinde ve bir çıkış yolu araması, bilemiyorum yani, çok karışık iş. Montella nasıl kovulacak? Allah, kovulmalı yani. Bence de kovulmalı ama nasıl olacak bilemiyorum. İnşallah 7 artı olur demiş bak bir dinleyicimiz. Yoksa Montella kovulmaz demiş. Yok ya, bence mağlubiyet olursa bu maç sonu değil ama 4 maçlık şey sonrasında çıkıp Fransa deplasmanında herhalde kazanacak hali yok takımın. Yani öyle bir görüntü sergilemiyor ama bu maçta da mağlubiyet gelirse yani bu 4 maçlık periyodun sonunda eğer Merkez Hakem Kurulu işi birazcık daha beklediğime göre biraz daha erken biterse sıra Vincenzo Montella'ya da gelir diye düşünüyorum. Yani şöyle gibi, yani şu anda herkes eleştiriliyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada net bir tavır sergileyip bütün çevresinde, yani Merkez Hakem Kurulu'nda da birbirinden bağımsız kurumlar ama tabii ki ilişkili kurumlar. Yani o kurumu çok daha liyakat ile

yönetebilecek birileri atansa, Vincenzo Montella yerine bir teknik direktör getirilse, yani biraz okları farklı yere çevirtir. Ya şu anda öyle bir şansı var aslında yani. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, ki valla bütün hepsinin istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. Nasıl olacağını da bilmemekle beraber, ya futbolun oynanmamız gerektiğine inanıyorum zaten belli şeyler çözülmeden, ama onu da göreceğiz.

Euro 2024'te de bence başarısız demiş. Oruna katılmıyorum o dediğinize. Yani bence Hollanda'ya elenmek, çeyrekte Hollanda'ya elenmek çok büyük bir başarısızlık değil. Hollanda'nın takımı da ortada yani. İyi takım abi. Balığa uçmayı, kuşa yüzmeyi öğretemezsin demişsiniz. Milli takım oyuncularına göre bir oyun anlayışı oynatmadı demiş. Biz Barça ya da PSG değiliz demiş. Evet, doğru. Yani bunlar doğru. Ama eldeki malzemede bir tane santrafor yoktu ve maksimal bir fayda sağlamaya çalışarak aslında yani bir şey oturtmaya çalıştığına inandım ben en azından. O yüzden biraz daha değerli geldi benim gözümde yaptığı iş. Ama sonrasında yani Dünya Kupası'nda aşırı plansız görünen, ya topa sahip olma takımı asla olmayan bir takımın en fazla topa sahip olup yavaş oynaması, ki ya yerinde takip ettim. San Francisco'daki Paraguay maçına gitmiştim. Ya orada Paraguaylılarla da sohbet ettim maç sonunda. Çok üzgündüm yani. Ya bana dedi ki Türk milli takımı normalde çok sert bir milli takımdır. Yani adam da çok iyi biliyordu bu arada futbolu. Paraguaylı adamdan bahsediyorum. Ya çok yumuşak bir takımsınız dedi. Yani bu kadar yumuşak bir takım olacağınızı hiç beklemiyordum. Çok da yani maçı izlerken 20. dakikada zaten kazanacağımızı anladım dedi adam yani. Ya bu çok acı bir durum. Ya Türk milli takımının sert olmaması. Vallahi yani gerçekten ben bayağı yanıldım kendi adıma, onu söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi en azından ben de düşündüğüm ve hatalı düşündüğüm şeyden döndüm kendimce ve bu şekilde yorumluyorum. Bilmiyorum. Katılanlar olacaktır, katılmayanlar olacaktır ama en azından bu şekilde söylemiş olayım. Evet Can, o arkadaşa katılıyorum. Belçika Arda'ya karşı yazık demiş. Vallahi yani Arda da iki tane pozisyona girdi. Onun dışında zaten pozisyonumuz yok. Ya bir uzaktan bir yokladık demin ama yani çok kayda değer bir yoklama değildi. Zaten kaleyi de bulmadı. Yani öyle. Rolanti'de bir maç gidiyor. Maç 1-0 dakika 27. Şimdi iyi bir hata çıktık bu arada. 5 kişiyle hata çıkıyoruz. Arda yine soluna çekti. Şut açısı yarattı kendine. Arda vurdu. Lamens'te kalıyor ki bir kez daha aslında Arda'nın bireysel becerisiyle bir şeyler yaratmaya çalıştığı bir sekans izlemiş olduk. Şöyle bakıyorum, aynı zamanda tabii yani ne kadar artık bir iddiamız var çok tartışılır ama yani grubumuzun diğer maçını da skorunu söylemiş olayım. Fransa-İtalya maçı 0-0 devam ediyor dakika 27. Uluslar Ligi B kategorisinin, B liginin ikinci grubunda Macaristan-Gürcistan maçı 28. dakika 0-0. Haricinde bakıyorum, Ukrayna-Kuzey İrlanda maçında 2-0 Kuzey İrlanda'nın kazandığını, şu anda önde olduğunu söyleyebilirim. B Ligi grup 4'te Polonya-Romanya maçında Polonya 1-0 önde. Romanya 10 kişi dakika 29. Bosna-Hersek-İsveç maçı 0-0 devam ediyor ki C Ligi grup 2 maçları sona erdi, zaten 19 seansındaydı. Letonya-Karadağ maçında 2-1 Karadağ kazandı. Kıbrıs Rum kesimi de Ermenistan karşısında 2-0 kazandı 10 kişi olmasına rağmen. Ve aynı zamanda C Ligi grup 3'te Kazakistan-Moldova maçı deplasmanda Moldova'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. C Ligi grup 3'te Faroe Adaları Slovakya maçı da 0-0 devam ediyor. Vallahi açıkçası dün oturup şeyi izledim. Yunanistan-Hollanda maçını izledim. Yunanistan'a bayıldım ya. Çok iyi takım yani gerçekten. Milli takım izleme tavsiyesi olarak yani bir Yunanistan milli takımının oyuncularını bir izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Yani çok farklı bir yani önü de çok açık bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla genç oyuncu var. Baya baya yani önümüzdeki altın jenerasyonlardan bir tanesinin geldiğini söyleyebilirim Yunanistan adına. Ya maç 2-2 bitti. Ben bu arada ilk 60 dakikayı izledim. Son 30 dakikayı izlemedim ama gerçekten de çok beğendim Yunanistan'ın oynadığı oyunu. Yani kimse çok fazla beklemiyordu Yunanistan'ın işte Hollanda'ya karşı bu kadar aslında belli maçın alanlarında üstün oynamasını. Yani çok tavsiye ederim eğer bir Yunanistan maçı denk gelirseniz, hani eski şey görüntüsünde değil takım. İşte Yunanistan normalde kapanır 1-0 oynar, işte 0-0 oynar. Yani sonuçta öyle bir futbol kültürü var diye biliyoruz normalde Yunanistan'da, ama bunun taban tabana zıttı bir takım izliyoruz şu anda. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Çok heyecan verici bir takım, milli takım izleme tavsiyesi olarak söyleyebilirim. Hamza Bey de demiş ki abi Sergen Yalçın De Bruyne'ye kötülemişti. Yemin ediyorum aklıma geldi bugün gol atacağı demiş ki gol de geldi De Bruyne'den. Ya ben bilmiyorum, Sergen Hoca'yı çok eleştirenler var. Ya Sergen Hoca'nın
böyle keskin yorumlar yapması benim hoşuma gidiyor ya. Ben çok yani keyif alıyorum aslında bazı yayınlar. Tabii ki her görüşüne katılmıyorum. Bayağı bir görüşüne de hatta belki de katılmıyorum. Ama Sergen Hoca'nın da birazcık mizacı o şekilde ki benim aslında yani bir stili olan birisi ve hoşuma gidiyor.

Yani her söylediğine katılmak zorunda değilim. Zaten birçoğuna da zaten dinleyicilerimiz de katılmıyordur diye tahmin ediyorum. Ama ya çok fazla net ve keskin görüş belirtirseniz çok daha fazla hata yapma payınız olur. O da birazcık aslında genelde öyle bir durumu yaşıyor belki Sergen Hoca. Ama yani şunu söyleyeyim, bana sorarsanız yani belki teknik direktörlüğüne eleştirebiliriz. Bu arada çok net bir gol fırsatı yakaladık. Üst direkten dönüyor Merih Demiral'ın vuruşu. Direğe çok az temas edip yani tepedeki ağların orada top kalmış oldu. Bir orta gelmişti Arda Güler'den. Merih vurdu. Üst direğe de ufak çarpıyor gibi görüyorum ki şöyle bir kez daha bakacağım. Evet, üst direğe çarpan top. Bizim en net gol fırsatımız oldu. Dakika 31, Merih Demiral'la. Onu bir kez daha vurgulamış olayım. Ya De Bruyne konusunda da hani en atlet olmadığı dönemden bahsedebiliriz. Ama yani golü atarken de Abdülkerim'in yanından gerçekten yani çok rahat bir şekilde geçiyor. Ve yani inanılmaz yani gerçekten. Ciddi bir konsantrasyon eksikliği de var yani şu anda ki ya hak da veriyorum abi, ülkenin şu anda futboluyla alakalı 50 tane soru var hepimizin kafasında, o yüzden yani sahadaki oyuncu da etkilenir abi bundan. Ya gerçekten etkilenir. Valla bilemiyorum ne olacağını yani. Ben de merakla bekliyorum. Ve ya şöyle bir tahminim olsun. Bir tane de tahmin ben yapayım. Yani Merkez Hakem Kurulu'ydu, Türkiye Futbol Federasyonu'ydu, belli hakemler şimdi gözaltı işleri var ki bayağı daha kişinin ben gözaltına alacağını düşünüyorum bu olayla alakalı. Yani belki hani bunun ilk faz olarak yorumlayabilirim. Bence bu işin ikinci, üçüncü fazları da olacak. Yani en doğrusu şöyle bir bütün her şeyi temizleyip şöyle birazcık en azından bekletmek liglerimizi daha sağlıklı olacak gibi geliyor. En azından bir ay. Yani ne çözülebilir bir ayda, o da çok tartışılır da. Allah bilemiyorum yani. Belki de bu konu hakkında çok daha uzman kişiler çok daha net yorumlar yapabilirler. Ben de tabii ki bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla yorum yapmaya çalışıyorum. Hepimizin kendine göre yorumları var ama sağlıklı bulmuyorum diyeyim en azından. Ligin devam etmesini. Can demiş aslında Mehmet Bey biraz futbolla alakalı bir şey sordu diye varsayıyorum mesajda. Kerem, İsmail, Bartu kendi takımları da süre alamıyorlar demiş. Doğru. Bartu çok azalıyor. Hani İsmail de bence bayağı azalıyor. Kerem alıyor yine ya. Kerem'in süre aldığını söyleyeyim. Kötü oynuyor, kötü oynamıyor. O bambaşka bir hikaye ki bence çok kötü oynuyor Fenerbahçe'de Kerem ama Kerem alıyor süre. Onlardan biraz ayırırım. Milli takımında ne işleri var? Gerçekten hani Kerem, o tabiri söylemeyeyim şimdi ayıp olmasın. Gerçekten sahada çok düzgün bir şekilde devam edemiyor diyelim. Yani belki de Kerem, kelimeyi bulamadım. Barış gerçekten sıkıntılı demiş. Abdülkerim zaten yani sürekli adam geçiriyor. Biz nasıl maç kazanacağız? Vallahi bilemiyorum. Abi yani aslında çok iyi oyuncu grubumuz var. Ama yani eldeki değerlerimizden gerçekten elde çok güzel malzemelerimiz var. Biz de bir pizza ustası olduğumuzu varsayalım. Ama pizza çıkmıyor yani. Yani yanlış malzemeyi yanlış malzemeyle kombinliyoruz. Ya da ne bileyim mesela tam olarak geçiş oynayacağımız bir evredeyiz. İlhan Fakılı ilk defa kadroya girdi. Koy bu maçta abi. Gör farkı yani. Hala Kerem, Barış, adamlar çok formsuz zaten. Ya adamı da yıpratıyorsun. Yani burada bu iki tane formsuz oyuncuyu öne koyarak. Tamam anlıyorum. Tabii ki milli takımın belli yerlere gelmesinde çok önemli katkıları var ki çok değerli oyuncular bunlar. Yani şu anda formsuz diye hani direkt milli takıma alınmamalı görüşünü o kadar da desteklemem. Ama İlhan'ı oynatırım abi. İlhan daha formda yani. Bir de tam olarak geçiş oynamamız gereken maç. Belçika deplasmanındayız. Oyunu tamamen force edemeyeceğiz. Yani Aral oynar. Ne bileyim yani İlhan Fakılı oynar. Mesela şeyi anlayabiliyorum yani Bartu İsmail tercihini biraz hani geçiş oynamanın mantığından anlayabiliyorum. Ama yani Salih oynar yani. Bakmayın yani Salih oynar yani. Salih İsmail oynar şu anda mevcut yapıda. Belki 3 orta saha çıkılabilir. Neden üçlü oynuyoruz, o da bambaşka bir hikaye. Yani üçlüde bir başarı mı elde ettik şu ana kadar? Denedik, olmadı işte. Yani hem Fransa hem İtalya maçlarında 2 maçta üçlü denedik. Bugün zaten üçlü mü dörtlü mü o da belli değil yani. Gerçekten sahada o izlediğimiz şeyi biz anlayamıyoruz yani. Zaman zaman üçlü oluyor, zaman zaman dörtlü oluyor. Oyuncu grubu bu kadar kaotik bir ortamda nasıl olacak bilemiyorum yani. Gerçekten bilemiyorum. Şöyle bakayım. Timur Bey yazmış.
Timur Ramazan Bey yazmış. Abi

Temizlenmez, temizlenmez. Türkiye'de hiçbir şey temizlenmez demiş. Vallahi benim de çok yani şeyim yok. Ya aşırı ümitli değilim işte, kesin olur falan gibi bir cümle ben de kuramıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Ya çok üzgünüm yani abi, yani ne bileyim. Hadi tamam, işim benim, bu bambaşka bir hikaye ama ben de abi oturup evde maç izlemeyi çok seven bir adamım ve ya şu anda ligimizi çok böyle en yüksek yani tutkuyla izleyebilecek bir heves bırakmadılar adamda yani. Gerçekten buna çok üzgünüm abi. Ya Allah'tan en azından hani Avrupa futbolda falan izleyen bir tipim. Ne bileyim Premier Lig falan filan izleyen bir tipim. Hani oraları falan takip edeceğiz. Ne bileyim Şampiyonlar Ligi takip edeceğiz ama yani eğer ligler durursa tabii. Onu da söyleyeyim. Hani gerçekten rezillik ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Adana Demirsporlu bir tane taraftar yazmış. Okuyalım mesajını. Kim yazmış? Can Bey yazmış. Montella'yı iyi tanıyormuş tabii ki Adana Demirsporlu olduğu için. Çok iyi insan. Komşum olsun ama teknik direktörüm olmasın, çok inatçı demiş. Doğru. Yani ben tanışmadım hiç Vincenzo Hoca'yla ama yani bir tane çok yakın bir arkadaşım, İtalyan bir arkadaşım var. Yani yarı İtalyan yarı Türk. Yani o bahsediyor tabii. Yani onların yani sonuçta adam İtalyan Türk. Hatta Ricardo bir kere hatta yayına da kendisine davet etmiştim. Çok sohbet etmiştik. Yani Ricardo diyor ki hani hakikaten çok tatlı adam yani, süper sohbet gerçekten yani neşeli de bir adamdan olduğunu biliyoruz ama yani şey değil yani, çok inatçı olduğu çok bariz yani kadro seçimlerinde vesaire. Valla bilemiyorum yani, çok inatçı olmakta ne kadar fayda sağlar onu da bilemiyorum yani, belli şeylere de inat etmek ya da çok kolay belli prensiplerden ödün vermemek zaman zaman sizi belli bir yere taşır ki yani Euro 2024'ün turnuvasına kadar ki o dilimde hani belli inatları aslında oyun tekrarı ve pratiğe dönüşmüş ve takım aslında belli karşılaşmalarda iyi oynayarak da kazanmıştı, çok ciddi başarılar da gelmişti ama belli inatlarından sonra başka şeylerde inat edip sürekli bir şeyleri değiştirme inadına da girince işte iş çorba oldu zaten. Dünya Kupası da yani işte ne diyelim ya, gerçekten yerinde gördük, kahrolduk ya. Ya kahrolduk yani. Maç yerine radyo dinlemek daha heyecanlı demiş. Ya çok teşekkür ederim bu arada yani teveccüh gösterdiğiniz için. Çok sağ olun, var olun her zaman. Ama ya gerçekten şu anda yani ben de bir gözümle müsabakayı takip ediyorum. Heves yok abi. Barış'a 50 milyon verildi. Oyuncularımız kötü değil ki demiş. Yani altın çamura düşmekle değer kaybetmez demiş. %100. %100 aynı fikirdeyiz. %100 aynı fikirdeyiz. Yani bak çok değerli oyuncularımız var. Ben asla kötü bir kadro olduğumuzu düşünmüyorum. Evet hani belli mevkilerde eksikliğimiz var mı? Var yani, ne bileyim. Çok iyi bir pivot santraforumuz henüz yok. Ya yani şey mesela Bertu da gelse, işte Enes de gelse o da eleştirilecek. Hadi geldiğini varsayalım. Yani o bölgede eksiğimiz var. Tamam, kabul. Ne bileyim bekler iyi. Yani Ferdi iyi, ne bileyim. İşte Eren iyi yani bu adamlar, ya da işte bakıyorsunuz orta sahada sakat olmayan bir düzenden bahsedelim. Hakan var, Orkun var, Salih var, İsmail var. Ya kötü bir orta saha diyemeyiz zaten abi. Hani 4-2-3-1'in 3 oyuncusu olarak bayağı bir bolluğumuz var aslında düşününce. Ya Arda'sı, Kenan'ı, Can'ı, yani Barış'ı ki formsuz, ne bileyim Kerem'i formsuz ama bunlar da oyuncu yani abi, iyi oyuncu bunlar yani. Yani teknik direktör dokunuşuyla belli şeyler oluşabiliyor ki mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, teknik direktör dokunuşuyla belli oyuncuların ne kadar mesafe kat ettiğini en yakın örnek Vincenzo Italiano'yu görüyoruz. En vatandaşı yani Beşiktaş'ta belli oyunculara gerçekten dokunmuş abi adam. Ya yani Olaita'nın geçen senesiyle bu senesi arasında yani tanıyamazsınız yani, bilmiyorum, ben hayretler içerisindeyim. Yani mesela şunu dediğimi hatırlıyorum ya yayında, biraz da kendimi eleştireyim. Ya sezon öncesi işte tabii ki hani şuraya transfer lazım, biz de yayın yapıyoruz. Ben de demiştim ki abi Oleita'nın geçen seneki performansını baz alarak ya kesin Oleita'nın yerine adam lazım demiştim ama ya bugün alınmış olsaydı da bence Beşiktaş'ta Oleita mevcut formuyla kesilemezdi yani. Ya harika oynuyor herif Beşiktaş'ta. Tamam son Ahmet maçı tamam sıkıntılı geçti Beşiktaş adına ama büyük resme bakıyorum yani, bir maçlık bir şeyden bahsedemeyiz. Ya iyi oynuyor yani adam abi. Barış'a 50 mi verdiler, güldürmeyin beni demiş. Ya Barış bence de 50'lik oyuncu değil ama ya Barış da özel bir oyuncu normal şartlarda. Çok kötü performans, o bambaşka bir hikaye. Çok formsuz, o bambaşka bir hikaye ama Avrupa liglerinde ya gerçekten hızlı, güçlü, yırtıcı kenar oyuncusu olarak çok farklı bir profil. Bu tarz profil oyuncular bazen çok iş yapar ama her maçta da inanılmaz verim alamazsınız. Ve ya birazcık
bilmiyorum yani, Barış'ın biraz daha hamle oyuncusu olarak belki şu

devrede kullanılması daha doğru olabilir. Ha, gün gelir form yakalar, arka arkaya koyarsınız Barış'ı. Onunla oynarsınız ki mesela Galatasaray'da da düşüşleri yükselişleri oldu bu adamın. Yani bir Juventus maçını hatırlıyorum. O şey maçı içerideki beşlik maç. Barış bir top oynadı zaten, herkese sarı kart gösterdi bekte. İnanılmaz top oynadı yani daha bir sene geçmedi o maçın üzerinden. Müthiş oynadı mesela ama yani berbat oynadı bu sezon başında da görüyoruz yani. Ama normalde bu çocukta var, bu oyuncuda var yani, iyi şeyler de var. Ya teknik direktörlerin bunu aslında belli şeyler ortaya çıkarması lazım. Tıpkı Oleitan'da olduğu gibi. Yani en yakın örnek olduğu için onu söylüyorum. Ya da işte Roma'da Gasperini'nin gelişiyle beraber çok daha iyi oynayan bir Roma var. Evvelindeki Romaları hatırlıyoruz ki zaten başarı da geldi. Ya Fenerbahçe karşısında mesela birazcık bence Fenerbahçe çok hissindirdi Roma'yı. Ama yani normal şartlarda sezon başında ben analiz ettim Roma'yı. Full bütün maçlarını izledim tabii ki yayına gireceğimiz için vesaire ama. Çok beğendim abi yani Roma'yı mesela. Tamamen bir hoca takımı. Ha, normal şartlarda belli oyuncular o kadar öne çıkmazken ya mesela ya bakıyorsunuz gerçekten tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Şöyle bakıyorum, Celal Bey demiş ki Hiraym Hacı Osmanoğlu'ndan önce Büyük Ekşi döneminde hatırlıyorum. O da çok kötü bir yönetimdi demiş, %100. Hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu bir nevi kurtarıcı sıfatıyla gelmiş gibi bir durumda oluştu demiş. Evet, zaten öyleydi. Daha geriye dönüyorum. Yıldırım Demirören zamanında sıkıntılıydı demiş. Servet Yıldırımcı ve Nihat Özdemir geçiş dönemleriydi gibi yorumlamış. Şimdi üst üste sıkıntılıysa sorun kişiden başka bir noktada değil midir demiş. %100 zaten hani sorun sistemle alakalı bir asıl sorunlar ama kişiler de sorunlu, yani kişilerin de sıkıntılı yaptığı işler var. Tabii ki yani bir kişiden şunu beklemek şu anda tamamen yani polyanlacılık yapmak olurdu. Ya bir kişi gelecek her şeyi çözecek demek o kişiye de bence çok büyük sorumluluk yüklemek demek. Ama en azından yani Türkiye halkının çok daha güvendiği ve belli isimler var ve güvenilir isimlere belli koltuklarda gidilmesi gerekiyor. Şu anda belli şeyleri ancak böyle çözebiliriz. Ya aksi takdirde çünkü gelen kişi zaten ilk günden yıpratılmaya başlanacak. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı mesela, ben şeyi hiç hatırlamıyorum hayatımda. Hiç eleştirilmeyen bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı vallahi hiç hatırlamıyorum ben. Yani son 20-25 senedir bütün başkanlar dönemini hatırlıyorum. Abi ilk günden hemen eleştiri başlıyor yani bu işte. Yani en azından daha böyle bir güvenilir, herkesin daha böyle bir daha sempatik yaklaştığı birisine gidilirse abi biraz hani o kötü linç ya da olumsuz bir tablodan başlamaz iş. Yani ufak bir güvenle beraber hani belki güzel olur. Ha, şu an başka bir çözüm göremiyorum kendi adıma ki hayatta birçok şeyi konuşurken aslında çözümlerini de kendimce hep düşünürüm ve aktarmaya da çalışırım. Yayınlarda da bu böyle ki artık zaten belli dinleyicilerimizle bayağı bir sohbet ettik yani. Beni de biraz artık tanıyan dinleyicilerimiz var zaten. Ya bir şeyleri çözmeye çalışırız. Yani ne kadar çözeriz o bambaşka bir hikaye ama deneriz en azından yani. Ki yani buradaki tek çözümün bu olduğunu inanıyorum. Bu arada %99'luk bir gol şansı kaçırıyoruz Merih'le. Gerçekten tabiri caizse bomboş kale. Merih yani bir bile gelse şurada bambaşka bir şey olabilirdi. En azından umut tazelerdik, onu da söylemiş olalım. Abi Bartu Elmas küme düşen takımda bile formayı alamadı. Şu an milli takım oynuyor. Ben gerçekten şok içindeyim demiş. Valla doğru. Ya ama şunu söyleyeyim Hamza Bey en azından. Ben Fenerbahçe'de oynadığı kısıtlı sürede Bartu'yu bu sene beğendim. Yani 2 veya 3 maç oynadı. Nasıl milli takıma geldiği konusu tabii ki bambaşka bir konu. Ben de olsam bence de seçilmemesi gerekiyordu. Bu kadar az maç oynayan ve düzenli milli takım oyuncusu olmayan birinden bahsediyoruz. Ama yani Fenerbahçe'de oynadığı kısıtlı dilimde yaptığı iş bence güzeldi ve iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Çok az süre almasına rağmen. Ya bugünün maçını da Bartu üzerinden okuyamayız ama ya şu yoruma %100 katılırım. Bartu nasıl milli takıma seçiliyor kardeşim yorumuna %100 katılırım abi. Yani gerekli dakika mı oynadı, oynamadı. Kulübünün bank oyuncusu mu? Hayır. Düzenli milli takıma gelip yani oradaki hiyerarşi için önemli bir isim ki bunun için zaten 3 senedir 4 senedir hatta yıllardır belli oyuncular bu şekilde alınıyor bazen. O yüzden de öyle bir isim Bartu Elmas, o da değil.
Valla bilemiyorum. Yani şeyi sorarsanız performans olarak bugünü Bartu üzerinde okumak yanlış olur. Yani şu andaki skor 1-0 gerideyiz. Yani kötü oynuyor gibi bir yorum yapamam Bartu adına. Ya da işte Fenerbahçe'deki izlediğimiz dakikalarda Bartu kötüydü yorumunu asla yapamam. Bartu iyi.

0: oyuna da yorumunu yaparım üstüne üstlük. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bakıyorum. Barış neden doğrudan forvet oynamıyor? Burak Yılmaz Trabzon'daki gibi demiş. Araya bırak, koştur, kaleye vursun. Yani 3 tanesinden bir tanesi gol olur. Vallahi ya şöyle söyleyeyim. Bu maç nezdinde doğrudan forvet oynama pratiği olabilecek bir oyuncu. Yani biz İtalya'ya, Fransa'ya veya işte Belçika'ya karşı belki forvetin olmadığı bu ortamdan bahsediyorum. Ya bu dediğiniz uygulanabilir ama ya biz gidip de sallıyorum bizden çok daha düşük profil bir takıma karşı Barış'ı forvette oynatmak bence çok büyük hata olur. Ya o tip maçlarda biraz daha oyunu karşı kaleye yığdığınız vakitte Barış'ın marjinal faydasından yararlanamazsınız. Yani Barış'ın olayı nedir? Aslında geniş alan oyuncusudur Barış biraz daha. Yani siz geniş alanlarda oynayacağınız müsabakalarda Barış'ı tepede kullanmak mantıklıdır. Onun haricinde o şekilde kullanılması gerektiğine inanmayan birisiyim diyeyim ama bu tarz maçlarda ki mesela Hırvatistan deplasmanını hatırlayalım zamanında Barış'ın ilk forvet oynadığı denklemde milli takım boyutunda milli takım seviyesinde diyelim o maçta mesela çok iyi verim vermişti ama yani sizden düşük profil takıma karşı oynadığınız zaman Barış'ı tepede oynatmanın yanlış bir çözüm olduğuna inanıyorum en azından ya bugünkü baktığım perspektiften diyeyim. 1-1 olmasın yoksa Montella gitmez. Ya ben tabii ki şunu söyleyemem. Yani ya mini takım kaybetsin de Montella gitsin gibi bakış açısında olmadım. Ya tuttuğum takımla mesela diyelim ki benim de tuttuğum bir takım var ama hocası benim de desteklediğim bir hoca olmasın diye varsayalım. Yani bu adam artık hani şu maçı da kaybetsin de gitsin gibi bir bakış açısında olmadım hayatta. O yüzden bunu söyleyemem kendi adıma diyeyim. Ama herkesin görüşüne aşırı saygı duymakla beraber buradan da bir örnek vermek isterim. İyi akşamlar. Federasyon ve kulüp başkanları futbolun içinden gelmediği sürece bu iş değişmez. Ankara'dan Savaş Bey yazmış. Doğru. Yani konu futbolun içinden gelme ve liderlik ve yöneticilik vasfı olması gerektiğini de söyleyeyim. Yani her futboldan gelen en iyi kişi en iyi sonuç verecek diye de bir şey yok. Yani liderlik bir aura işi de biraz aynı zamanda belli mertebelerde belli yönetici koltuklarında oturma işi biraz da aura işi. Yani tabii ki bence de konunun içinden gelmesi gerekiyor ki. Yani mesela bakıyoruz Basketbol Federasyonu'nda Hidayet Türkoğlu var işte. Voleybol Federasyonu'na bakıyoruz Mehmet Akif Üstün daha var. Yani konunun içinden gelen insanlar. Belçika yüksek profil bir takım, düşük bir profil takım değil. İşte o yüzden Barış Tepe'de anlaşılabilir bir karar olarak yorumluyorum. Hani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani en iyi çözüm müdür bilemem. Ama Barış'ın forvette oynamasını asla yadırgamam Belçika deplasmanında oynarken demeye çalışıyorum. Mevcut elde bir forvet olmadığı denklemden de konuştuğumuz bu açıdan da böyle söyleyebilirim. Ha bu arada bir İlk yarı da bitti. 1-0 gerideyiz. Bu arada 1-1 yapacak fırsatlar bulduk. Çok kötü bir ilk yarı oynadık dersek yanlış olur. Serin pay alanla zaten konuşacağız. Ama yani maçın ikinci yarısında da bakalım. Yani genel belki sağ dışı konularını konuşmaya da devam ederiz. Zaman zaman sağ içine de döneriz. Yani birçok şeyi de konuşuruz. Açıkçası futbola dair de konuşmaya çalıştığıma inanıyorum ama çok fazla saha içi teknik taktik konuşmadığım bir ilk yarı oldu ki normal şartlarda bu tarz bir yayın yapmıyorum ki maçın ilk yarısında 20 şut oldu. 7 isabetli şut Belçika'dan, 3 isabetli şut bizim milli takımımızdan. Kornerler birebir ilk yarısında 10. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle Belçika'da 1-0 ilk yarıyı galip kapadığını söyleyelim. Mesajlarımız var. Mestan Bey, Mehmet Bey şeklinde birçok mesaj daha var ama ilk gördüğüm fotoğrafından şu anda anladığım şekiller bunlar. O mesajları ikinci yarı döneceğim artık. İkinci yarı bunların üzerinden konuşacağız. Bir araya gidiyorum. Bir soluklanayım. Ondan sonra da tabii birçok şey konuşuruz. Selim Payalan'la ilk yarının aslında saha içi teknik taktik kısmında konuşacağız. Yani 7-8 dakika sohbet edeceğiz Selim Hoca ile. Ondan sonra da zaten sizinle dinleyici mesajlarıyla beraber devam ederiz. Hepinizin mesajlarını da okumaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca demeye çalışayım. O halde kısa bir ara aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. size güvenildiği söyleniyor ama...

0: Eğer ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selim Payalan'la beraberiz. Selim abi, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar Can.
4: Tabii ki yani bugün futbolu konuşmanın aslında çok zor olduğu bir iklimdeyiz. Ancak biz tabii ki futbolu çok seven, genelde hep oyunun üzerine tartışmalar yapmayı çok da sevdiğim birisin abi. Gerçekten bunu da

0: söylemek istedim aslında topu sana atmadan önce abi. Gerçekten saha içiyle alakalı ilk başta bir soru soracağım. Sonra saha dışıyla alakalı da eğer vaktimiz kalırsa konuşuruz belki. Tabii ki sen de abi istersen. Yani bugün saha içiyle alakalı ilk 45 dakikada bu 11'in doğru bir 11 olduğunu düşünür müydün? Önce onu sorayım abi. Sonrasında gördüğümüz oyun nasıl bir oyundu? Belçika'yı nasıl buldun abi? Türkiye'yi nasıl buldun? Maç nasıl geçiyor Türkiye adına diye aslında sormak istiyorum. İlk 45'in yorumunu merak ediyorum abi senin tarafından.
1: Evet, Belçika bizi aslında iyi analiz etmiş. Bizim en önemli özelliğimiz skor almada. Şayet bizden klas olarak ve güç olarak karşımıza iyi bir takım varsa biz geçiş oyunlarında çok daha tehlikeliyiz. Halbuki rakip karşımıza kapanıyorsa, alan vermek istemiyorsa santroforsuz oynadığımız için de pozisyon üretmemiz bir hayli zorlaşıyor. Bunu bilerek Belçika daha çok dikkat edersen ilk yarıda hızlı hücumları tercih etti. Genelde topu bize bıraktı. Evet. Biz pas yapıyoruz, biz araştırıyoruz ama Arda Güler haricinde üretkenlikte bir hayli problem yaşıyoruz. Arda gerçekten şu anda 45 dakikada bence Kevin De Bruyne dahil sahanın en göze çarpan yıldız oyuncu. Bu takımdan aslında gurur duyulacak bir mevzu. Normalde geçmiş dönemlerde milli takımımızda da çok önemli yine isimler oldu ama Arda Güler gerçekten dünya klası bir topçu hüviyetinde ve asla bunu kendisi yadırgamadan da net gösteriyor. İlk 45 dakikada Kevin De Bruyne'den tamam o gol attı ama oyuna hükmeden bir Arda Güler izliyoruz. Burada şanssız durum, önünde Barış Alper oynuyor santrafor olarak.
0: Evet.
1: Barış Alper çok önemli bir oyuncu. Yani Türkiye'de milli takımımızda fizik güç olarak kendine bakan, kendi dinamiklerinin farkında bir oyuncu Barış Alper. Galatasaray'da çizgide kanatlarda oynadığı zaman müthiş katkı vermiştir. O bile rahatsızdır bu kadar uzun süre milli takımda santrafor olarak görevlendirilmesinden. Ama Montella ısrarla bunu yapmaya devam ediyor. Benim için iyi teknik direktör, yanlışından çok kısa sürede vazgeçen teknik direktördür.
0: Katılırım.
1: Ama bir türlü Montella bundan vazgeçmiyor, vazgeçmek istemiyor ve bence bu biraz da basın mensuplarıyla kendi arasında bir inatlaşma mevzusu haline geldi. Yani adeta siz söylediniz diye ben yapmayacağım diyor resmen. Ama bu iyi bir şey değil. Teknik direktör sahada aldığı sonuçla basın mensuplarına cevap verir. Ama ben şu anda gerçekten Montella'da bir inatlaşma görüyorum. Bu da iyi bir şey değil. Gelecek açısından iyi bir şey değil. Bugün de olumsuz bir sonuç çıkarsa iyi de niye bence tartışılacaktır ama şu anda Montella üzerinde mevzuata göre hani bir teknik direktör değişikliğini yapabilecek maalesef futbol merkezimiz de bir hayli sallantıda. Hani
0: doğru.
1: Bu değişikliği nasıl yapacaklar? Kim nasıl plan uygulayacak?
0: Herkes kendi derdinde gibi mi yorumlamalıyız
1: tabii,
0: abi?
1: Tabii ve şu anda sahada biz maçı yorumlayan Ömer Ründül de, Ömer abi de aynı şeyi söyledi. Hücum yapıyoruz ama sanki maçın hep sürekli 85. dakikasıymış gibi hücum yapıyoruz. Bence
0: çok iyi gözlem.
1: Oyuncular burada disiplinden uzak bir şekilde kendi güçlerini Belçika'ya kabul ettirmek zorunda gibi hissediyorlar. Yani Montella'nın herhangi bir şeyi olmadan, bir direktifi olmadan çok net bir görüntü var. Bireysel bir oyun izliyoruz. Yani bu çocuklar sanki halı saha maçına çağrılmışlar. Halı saha maçında hadi arkadaşlar bir oyun oynayalım. Millilerimiz özverili şu anda. Oyuncu olarak ben vurdum duymaz, gamsız, isteksiz bir oyuncu çok fazla. Hiç görmedim yani. Hani buna Kerem dahil herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama teknik direktör dokunuşu yok kenarda. Bu kötü bir şey. Hakikaten sürekli sanki 90. dakikadaymışız gibi gol aramaya gidiyoruz ve arkamız hep bomboş. İkinci yarıda da böyle giderse biz golü bulamazsak Belçika ikinci golü rahat bir şekilde bulacaktır. O yüzden üzüntülü olduğumuz nokta Avrupa Şampiyonası başarısı, sonra Dünya Kupası'na katılmamız. Bunlar iyi yere gidiyoruz. İyi bir milli takıma sahibiz. Cümleleriyle bir hayli mutlu olduk ama Dünya Kupası'ndan sonra bence o miat doldu. Her teknik direktörün de bir misyonu vardır, vizyonu vardır. Dünya Kupası'ndan sonra Montella o hayal kırıklığını yaşattıktan sonra artık Montella ile devam edilmemesi çok net gerekiyordu. Burada 3 maç bence zaman kaybı oluyor. Belki 4. maça da çıkartılabilir ama yok yere burada A Ligi'nde burayı çok farklı bir teknik direktörle bence oynamak.

0: malıydık. Tabii dinleyicilerimiz arasında belki şunlar da söylenebilir. Ama zaten hep teknik direktör değişikliğinden biz dem vuruyorduk. Bu kadar olmaması lazım. İstikrar çok önemli diye söylüyorduk. Ama Montella o istikrarı sürdürebilecek ve planlama yapabilecek teknik direktör olmadığını hem Dünya Kupası ve sonrasında yaptıklarıyla gösteriyor.
1: Ve üstencil tavra birazcık da hani saha içinden de ziyade basın mensuplarıyla kısmı çok değerliydi abi söylediğin. Ya birazcık halk da şu anda o üstencil tavır dolayısıyla birazcık şikayetçi o konuda diyeyim abi. Çok kısa bir ekleme yapmak istemiştim.
0: İletişim koptu biraz. Yani buradan Montella'nın bunu çevirmesi çok zor. Sanki Montella da burada yavaş yavaş artık kendi bağlılığını bitirme niyetinde. Yani o da bir anda bitse de kurtulsam mantığında bence. Yani bana bir tebliğ edilse de görevden alındın. Ben de bir yoluma bakayım bence anlayışım.
1: Olabilir. Olabilir. Mantık çok çok mantıklı buldum abi söylediğin şey. %100
0: katılıyorum. Şey değil. Motive değil. Yani buraya ilk gelen Dünya Kupası'na katılma yolunda mücadele eden milli takımımızın hocası hüviyetinden çok uzak. O zamanlar çok daha böyle ateşliydi. Oyuncuları savunuyordu. Oyunculara bir şey söyletmiyordu. Basın mensuplarıyla arası iyiydi. Ama şu anda tamamen kendini savunma yönüyle bir basın toplantıları gerçekleştiriyor. Evet. Ve bence son söylediği sözde biraz mücadeleden uzak bir söz. Hani şunu demeye getirdi. A Ligi de bize göre bir yer değil. Hani bunu kabul edelim. Çıkanlar buradan hızlı bir şekilde istatistik olarak hızlıca tekrar geriye gidiyorlar dedi. Hani bir teknik direktör, vizyonist bir teknik direktör şunu söyler. Burası evet çıkılması güzel bir yer, hayal edilen bir yer. Ama zirveye çıkmak önemli. Önemlidir ama orada kalmak çok daha önemlidir lafını da söyleyebilirdi.
1: İletişim çok
0: daha şimdiden B ligine düşmenin planlarını yapıyor sanki Montella.
1: Gerçekten öyle.
0: Yani buradan gerçekten misyonu tamamlamış bir Montella'nın uzatma dakikalarını izliyoruz. Muhakkak bu gelecektir ya yani Montella'nın görevden alındığı haberi.
1: Selim abi çok kısa şey de sorayım. Evet. Böldüğüm için çok özür dilerim. Çünkü kısıtlı vaktimiz var. İkinci yarıda birazdan başlayacak ama. Yani evet. Selim Payalan kimi yakıştırır milli takıma diye sormak isterim. Yani belki tek aday da vermek istemeyebilirsin abi ama sana göre şu anda milli takıma çok yakışır. İşte belli bir seviyeye oturtur. Bu oyuncu havuzuna en uygun teknik adam kimdir en azından diye sormak istiyorum abi.
0: Tabii isim vermek hoş olmayabilir. İsim vermek de çok istemiyorum ama.
1: Peki.
0: Şurası çok net. Geçenlerde sen bu soruyu sordun bana. Ben kendim şöyle bir araştırma yapayım dedim. Premier Lig'e baktım, La Liga'ya baktım, İtalya'ya baktım, Almanya'ya baktım. Her birisinin başında federasyon başkanları olarak futbolun uzun yıllar içerisinde olmuş isimler federasyon başkanlığını yönetiyorlar. Yani kimisi amatör takımlarda futbol oynamış, sonra kulüp başkanlığı yapmış. Ama hep bir başarı silsilesi halinde gelmiş. Yani amatörde kulüp başkanlığı yapmış, o kulüp başkanı olarak amatör oyuncuların profesyonelleşmesi noktasında plan program uygulamış. Böyle bir isim lazım. Yani bizde kulüp başkanları daha çok parası var. Zengin gelip bu kulübü yönetsin veya siyaseten güçlü bir isim devletle ilişkilerimizi yönetsin mantığıyla geldiği için maalesef futbolla çok içli dışlı olmayan insanlar çok kısa süreli kalıyorlar. Uzun süre kalanlar da büyük zarar veriyor futbolumuza veya kendi kulüplerine. Uzun yıllar yani futbolun içerisinde olmuş futbola dair araştırmacı ve vizyoner bir ismin futbol federasyonu başkanı olması lazım. Bu eski bir futbolcu olabilir. Avrupa'da çok uzun yıllar kalmış. Avrupa'yı bilen oyuncu nasıl geliştirilir, milli takım nasıl olur, lig nasıl marka değeri olarak arttırılır. Bunları kafa yormuş bir isim bulunduğu takdirde her kesimin bence saygısını
1: kazanır. Montella yerine kim olur peki? Kimi yakıştırırsın abi diye sorayım. O zaman bir de son saha içi sorum olsun.
0: Montella için yani şöyle tabii yerli teknik direktör mü yabancı teknik direktör mü bu hep soruluyor. Başarıyı kim getirebilecek onu bulmak lazım. Yani dünyada bunun çok örnekleri var. İtalya milli takımı olsun Almanya olsun zaman zaman farklı isimler gelip farklı başarılar elde edilebiliyor.
1: Doğru.
0: Ama sanki Montella sonrası bir hani yabancı teknik direktörlere bakıyorum. Burada yapı kuracak çok fazla yabancı teknik direktör göremiyorum. Bu haliyle sanki iyi bir federasyon başkanı ve iyi bir yerli teknik direktörle çok daha olumlu bir organizasyon kurabiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada da dediğim gibi yine federasyon başkanında olduğu gibi federasyon isim olarak bir kişiyi belirtmediğim gibi burada da teknik direktör noktasında gelen kişi veya işte nasıl bir organizasyon kurulmak isteniyorsa bu

0: uygun bir isim tercih edilir ama benim isteğim yerli teknik direktör. Yerli olmasından
1: Peki,
0: yanayım.
1: Peki yerli de şöyle bir şey soracağım. İsim olarak isim almaya çalışıyorum gibi anlaşılacak ama tam olarak onu yapmaya çalışmıyorum Selim abi. Sadece profil anlamaya çalışıyorum. Daha önce milli takımı çalıştırmış, tecrübeli ve herkesin vakıf olduğu bir isme mi gidilmeli? Veyahut da genç ve önü çok parlak olan işte Fatih Tekke gibi, Arda Turan gibi, yani bu isimleri de işaret etmeye çalışmıyorum ama profil olarak daha önce çalışmış bir teknik adama mı gidilmeli? Daha önce çalışmamış bir teknik adama mı gidilmeli ve neden diye sorayım abi.
0: Evet, şimdi isim dediğim gibi vermek istemiyorum ama sen dedin yani isim üzerinden. Mesela hangi isim olmaz diye o zaman soru sorulduğunu düşünürsen.
1: Olur.
0: Bence Fatih Tekke, Fatih Hoca'yı çok severim. Çok da ılımlı bir beyefendi. Yani gördüm Trabzonspor'u yönetirken nasıl böyle hem taraftarı hem oyuncuları böyle yönetme noktasında merhametli bir insan profili sergiliyor ama milli takımıza Fatih Tekke'nin sanki çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ego yönetmek çok önemli. Trabzonspor'da Salah geldi, Fabinho geldi ve bu yıldız oyuncular geldikten sonra Fatih Hoca istifa etmek zorunda kaldı. İstifa etti, tekrar geldi. Hani yıldız yönetme konusunda teknik direktörlerin önemli becerilerin olması gerekiyor. Bu uluslararası düzeyde çok yüksek isimlere sahibiz. Arda Güler var, Ferdi Kadıoğlu var. İşte zaman zaman
1: bugün yok ama Kenan Hakan Yıldız var.
0: Çalhanoğlu. Tabii Hakan Çalhanoğlu olacak olmayacak ama Kenan Yıldız sakat, o gelecek. Burada Avrupa futbolunda da çalışmış, orayı da çok iyi bilen bir isim lazım. Arda Güler de bence gelmez. Çünkü onun hayalleri çok daha
1: Arda Turan.
0: Arda Turan'ın da özellikle hayal perdesine baktığımız zaman Shakhtar'la birlikte bence majör liglerde ilk 5 mücadelesi veren takımlara kendisini atmak istiyor.
1: Muhtemelen öyle, ben de katılırım bu arada.
0: Yani Arda Turan belki bir 5-10 sene arasındaki bir dilimde milli takımıza gelebilir ama bence şu zaman diliminde Arda Turan bile kendi kariyerinde milli takım sayfasını biraz daha ilerlerde düşünüyordur. Yani
1: katılırım.
0: Sona geliyoruz yerli vizyonist bir genç teknik adam. Milli takımda bakıyorum şu an için şu isim hemen kolayca aklıma gelmiyor ama tabii ki en tecrübe olarak yerli deyince herkesin aklına tabii ki bir Şenol Güneş, Fatih Terim geliyor.
1: Evet.
0: Şenol Güneş uzun süre hem kulüp düzeyinde takım yönetti, milli takımımızda önemli başarılar elde etti ama son ayrılığında iyi bir performans sergilememişti.
1: Doğru.
0: Fatih Terim uzun yıllar sessiz ve dikkat edersen son zamanlarda YouTube yayınları, medya mensuplarıyla buluşmaları bir şeylere hazırlandığını da gösteriyor sanki. Ama
1: olabilir. Olabilir ki radyomuzda da, Radyo Gol'de de Fatih Terim'in hakikaten çok değerli içeriklerini biz de dinletiyoruz diyelim abi. Tabii. Selim abi sen deyiz tekrardan.
0: Ama şunu söyleyeyim. Sanki hazırlandığı o yer milli takım teknik direktörlüğünün de üstü gibi görünüyor. Belki de federasyon başkanlığı.
1: Yani yakışır bence abi. Ben çok yakıştırıyorum da nasıl bakarsın bu konuya abi? Yakışır mı?
0: Olumlu bakarım. Ben isim olarak hani isim dediğim gibi bunu düşünecek çok saygın futbolun içerisindeki yöneticilerimiz var. Ama Fatih Terim federasyon başkanlığı noktasında şu andaki enerjisine de baktığımda benim için olumlu bir isim olabilir. İtalya'da bulunmuş, İtalyancası var. Yani bir Fiorentina'nın tarihi kutlamalısına çağrıldığı zaman Rui Costa'nın ona işte bakışıyor. Orada işte aynı şekilde o unutulmaz Portekizli santrafor Nuno Gomes olsun. Hepsinin ona bakışı. İşte gidiyor bir mesela UEFA'daki herhangi bir konferans, oradaki yabancı teknik direktörlerin ona bakışı. Milli takım koltuğunu dolduruyordu teknik direktörlük noktasında. Sanki artık bir taraftan da yönetici vasfıyla futbola biraz katma değer sağlamak istiyor Fatih Hoca.
1: Yani zaten liderlik ve aura dediğimiz vakitte çok çok önemli isimlerinden bir tanesidir. Hatta belki en önde gelenidir diyebilirim kendi adıma da.
0: Yani o noktada dediğim gibi Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in önemli bir avantajı var. Bir taraftan da Avrupa'da futbol oynamış Türk isimler var. Yani bunlar da konuşulabiliyor. Ben tek bir isim vermeyeyim ama işte hani diyorlar Hamit Altıntop mu olabilir, Mesut Özil mi olabilir? Acaba hani Mesut Özil de bugün futbol adına bir yerlerde toplantıya katılsa ona acayip bir değer verilir. Bağlantıları da çok yüksek.
1: Şüphesiz.
0: Hamit Altıntop'un da aynı şekilde. İki kıstas var şu anda. Yani eski futbolculardan birisi mi gelsin? Vizyoner bir futbolcu gelip federasyonu yönetsin. Ya da tecrübeli, daha yaşça tecrübeli bir isim gelip federasyon başkanını mı?

0: yönetsin. İkisine de saygı duyuyorum ama sanki dediğim gibi Fatih Hoca, Fatih Terim son programlarla birlikte hem de futbolun gelişimine ve futbolun altyapısına dair enstantaneleri, hikayeleri anlatıyor. Enerjisi de iyi. Milli takımdan ziyade dediğim gibi üstten, biraz daha federasyon cephesinden, merkezden, yani en tepeden, piramidin en tepesinden futbola biraz katkı yapmak istiyor gibi.
1: Anladım. Çok hoş olur. Anladım. Hele hele bu kadar kaotik bir şu anda süreç yaşanıyor ki belli şeylerin değişeceği de bence çok açık ama bu da bir tabii ki bir yorum en azından şu
0: mesela
1: anda.
0: Mesela şu kadarını söyleyeyim Can, şu kadarı söyleyeyim. Dünya Kupası döneminde Sayın Hacı Osmanoğlu ile Fatih Terim arasında kısa bir böyle bir diyalog ortamı oluştu. Böyle bir tartışma oluştu. Fatih Terim'in söylemleri, Fatih Terim'in hemen açıklaması Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasından çok daha fazla hemen geniş kitlelere
2: doğru hatırlıyorum. Çok
0: daha etkili oluyor. Ya yani evet. Fatih Terim'in böyle bir gücü var futbol camiasında. Ama dediğim gibi bunun kararını alacak isimler, onlara saygı duymak zorundayız. Bizde. Yani spor bakanlığımız var, işte kulüpler birliği var. Buralardan nasıl isimler çıkacak? Buna bakmak lazım. Bir de çok sevdiğim spor medyasından birisi var. Uğur Meleke. Ben adayım dedi biliyorsun.
2: Uğur abi inanılmaz bir açıklama. Bayıldım yani o günkü açıklamaya.
0: Şöyle yaptığı çıkışta ismini anmak istedim. Bir saygı duymak için.
2: İnanılmaz yani iyi bir nokta değindi abi.
0: Mücadele ediyor. Mücadele ediyor. Biz de buradan ismini söylememiz gerekiyor.
2: %100.
0: O da farklı bir perspektiften çıktı. Ben adayım dedi. Spor medyasında, camiasında uzun süre yazılarını yazmış. Avrupa
2: çok da kıymetli adamdır hakikaten. Tabii. Çok da severim
0: çok
2: abi.
0: Çok beyefendi ve kafayı olduğu gibi futbola yormuş bir isim. Avrupa'da bu işler nasıl oluyor? Ligler nasıl daha kaliteli hale geliyor? Bunları bilen bir isim ama dediğim gibi maalesef bizim seçme yetkimiz yok. Bunu futbolun paydaşları kararı alacak.
2: Şüphesiz Selim abi. Hakikaten ağzına sağlık abi. Her zaman seninle sohbet etmek çok keyifli. Normal şartlarda yani 10 dakika uzat yapmış olduk şeyimizi ama ya sohbeti kesmek istemedim abi. Seninle
0: İnşallah
2: sohbet edecek her zaman.
0: Dinleyicileri.
2: yok çok keyifler. Mutlu oldular. Onu tahmin edebiliyorum. Sayılardan görebiliyorum Selim abi. Teşekkür ediyorum çok.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Çok sağ ol Selim abi. Evet, Selim Payalan'la beraber sohbet ettik. Bu arada ikinci yarıda 55. dakikadayız. 1-0 gerideyiz. İkinci yarıya da Yunus Barış değişikliğiyle girdiğimizi söyleyelim. Birazcık Kerem'i uçta görüyoruz şu anda. Forvet pozisyonunda Kerem var gibi. Zaman zaman Arda Kerem gibi. Aslında forvetsiz birazcık daha pozisyonel olarak kim merkezdeyse onun forvete dönüştüğü bir şemayla oynamaya çalışıyoruz. Ki ikinci yarıda iyi başladık bu arada. Onu söyleyelim. Yani ilk 10 dakikadaki tablo rakibimize göre daha çok ön alanda verim veren bir noktadayız ama yani çok iyi oynuyor muyuz? Çok çok iyi oynadığımız bir durum söz konusu değil. Onu da bir kez daha söyleyelim. Mestan Bey mesajıyla başlayacağımızı da söylemiştik. Mestan Bey demiş ki Arda Güler ceza sahası dışından isabetli şut çeker bahsi almıştım. İzlemiyorum. Maçı göz ucuyla bakarken gördünüz mü oldu mu demiş. Arda çekti ceza sahası dışından. İsabetli mi çekti o hatırlamaya çalışıyorum. İsabetli olmadı galiba. İlk yarı böyle 15. dakika gibi bir vurdu ceza sahası dışından. 30 küsürde böyle ceza sahası içinden bir denedi. Bir tane daha denedi. Yani ilk yarı vurdu ceza sahası dışından ama isabetli mi çekti onu bilmiyorum Mestan Bey. Ona bakmak yani uygulamadan falan bakabilirsiniz. Hatta bakayım sizin için isterseniz. Belki yolda gidiyorsunuzdur. Şu anda bakamıyor olabilirsiniz. Bakalım. Bu arada mantıklı bir ismiş. Ben beğendim. Yani hoş bir seçim olduğunu söyleyeyim. Cezası yani toplam zaten 3 isabetli şutu var Arda'nın. Bakayım ceza sahası dışından isabetli var mı? Var gözüküyor. Yani şutların 3'ünü ceza sahası dışından 2'sini içeriden vurmuş. 3 isabetli şutu var. Yani haliyle çekmiş. Onu söyleyelim Mestan Bey. Tebrikler diyelim bir kez daha. Can iyi oynuyoruz. Bu dakikalar... Milli takım villayı hak etti çocuklar diye ironik mesaj gelmiş. Ya hakikaten o işte. Ya keşke geçen yayın Mehmet Bey sizin çok güzel öneriniz vardı. Ona ben bayıldım. Harika bir öneriydi. Çok güzel bir mesaj atmıştınız. Ya keşke voleyboldaki filenin sultanlarına verilseydi o villalar diye aslında çok güzel bir noktaya değinmiştiniz Mehmet Bey. Ya ben bayağı beğenmiştim o öneriyi. Hatta birkaç arkadaşımla sohbet ederken, yani böyle keyfi normal muhabbet ederken, o önerinizi onlara söyledim. Onlar da çok beğendiler. Bayağı güzel bir mesajdı. Onu da en azından yayında sizi bu şekilde bir onar etmeye çalıştım en azından kendimce. Mehmet Bey gerçekten çok

değerli bir dinleyicimiz. Her zaman yani bizim de sohbet ettiğimiz birisi. Yani o yüzden zaman zaman bazı görüşlerde birbirimize katılmıyoruz. Ama o da güzel bir şey. Zaten tek bir dil yok oyunun. Yani hepimiz konunun farklı bir yerinden bazı şeyleri ele alabiliyoruz. Nitekim. Ya ben de bu arada mesela hata yaptım demeyi de çok da seven biriyim. Yani mesela Montella konusunda aşırı bir Montellacıydım. Çok da destek verdim açık söyleyeyim. Ama yani kesinlikle istifa etmeli o bambaşka bir hikaye. Mesela yani kendimin hata yaptığı bir tane örnek. Sayısız vardır yani onu da söyleyeyim. Nevzat Bey demiş ki Kerem çok verimsiz bir çözüm bulunmalı diye. %100 yani çok kötü oynuyor bugün. Ki zaten bu sezonun başından beridir. Yani iyi oynadığım maç ben hatırlamıyorum. Ya bir tane maçtı işte, bak Kerem gol atamadı, tabela yapamadı ama çok koştu, iyi verim verdi gibi bir şey de söyleyemiyorum Kerem adına. Gerçekten kötü oynuyor abi Kerem. Ve yani Fenerbahçe'de de milli takımda da şu anda mevcut bu formuyla ilk 11'de bence çok da fazla zorlanmamalı. Evet kadroda olmalı, kadroya alınmamalı gibi bir şey söylemiyorum. Kerem çok önemli bir oyuncu çünkü çok özel de bir profil. Ama birazcık yedek kalmalı Kerem gibi düşünüyorum. Yani belki bir süre, belki toparlayana kadar. Yani yedek kalıp bunu kafasını tamamen futbola odaklamış ki her zaman odaklı bir oyuncudur. Çok da dener Kerem. Yani iş ahlakı da yüksek bir oyuncudur onu söyleyebilirim. Kendimce böyle bir analizim var, kendimce bunu söyleyebilirim. Ama Kerem'in biraz yedek kalıp birazcık daha hani belli şeylerde istediğim gibi olmuyor ama yedekten daha da hırslanmış giren bir Kerem'i de kazanmak, o şekilde kazanmak sanki daha doğru olacaktır diyeyim. Bu arada ceza sağ ağzımızın içine girdiler, iyi kapandık. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Bu arada çok jenerik bir gol geldi. Maalesef 2-0 gerideyiz. Hakikaten yani Kevin De Bruyne bugün kendisinin ikinci ve takımın ikinci golünü attı ama ceza sahası dışından hakikaten iyi bir vuruş geldi. Vallahi yani kalecilik veyahut da savunmaya kızılacak bir durum yok. Yani olağanüstü bir gol. Ya tabii ki milli takımımızda atılan bir gol olduğu için bunu çok daha kelimelerimi seçerek tabii ki söylemeye çalışıyorum. Tabii ki üzüldük. Tabii ki hiç keyfimiz yok ama çok jenerik gol yani. Mehmet Bey de güzel mesaj yazmış. Teşekkür ederim. Can sen de çok değerlisin gerçekten. Ya sağ olun var olun. Hakikaten yani çok beğenmiştim. O yüzden ya arkadaş arası sohbet ederken sizin örneği verdim. Bayağı hoşuma gitmiştim. Şöyle dönüyorum, Yılmaz Bey olsa gerek. Evet, Yılmaz Bey yazmış. Artık Montella'nın ve futbolcuların birbirine güveni kalmamış. Güven bitmiş. Artık değişim şart demiş. %100 yani ya bir kere zaten spor medyasıyla zaten bağları kopardı önce. Taraftarla asıl önemli olan, spor medyasını da hadi bir kenara bıraktım. Hakikaten bir kenara bıraktım. Abi taraftarla, halkla bağı kopan herhangi bir teknik yanımın hele hele milli takım gibi duygusal bir yerde devam etme şansını, hadi diyelim mesela iki tane iyi sonuç aldı ama yine kötü bir sonuç aldığı zaman yine eleştirileceksiniz. Çünkü artık siz iletişim kanallarını yırttınız attınız, yani çok üstencil baktınız. Ve yani şu açıklama, yani gerçekten belli şeyleri çözemiyorum demek. Yani adam 3 günde bir maç oynama temposunda bir takım olduğumuzu düşünmüyorum, bunu yapamıyoruz. Sen bunu bize söylediğin vakitte bu abi dönün kendinize bakın demek oluyor. Yani bu da yani kimse kusura bakmasın, tabii ki federasyonu belli şeylerde eleştirebiliriz. Yani ne bileyim ama ya bu sizle alakalı bir şey. Bunun federasyonla alakası yok. Sizin 3 günde bir bu takımı oynayabilecek seviyeye getirmeniz gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı mı teknik direktör ki bunu yapması gerekiyor? O bambaşka bir konu yani. Elma ile armutu birbirinden ayıralım ama ya gerçekten hocam yani böyle bir açıklama yapıyorsanız yol yakındır yani, bitiyordur bu iş. Ya böyle açıklamalar geldiği zaman o istifa yakındır, kokusudur bana göre. Onu alıyoruz. İnşallah son söz Fatih Terim demiş. Aslında çok da mesaj atmış dinleyicimiz. Biraz bakalım kim yazmış? Recep Bey yazmış. Biraz Recep Bey'e vakit ayıralım. Montella artık yok ya demiş. Her şeye geçtim, 4 yıldır forvet sıkıntısı demiş. İşte ben biraz o konudan öyle bakmıyorum. Orada biraz Recep Bey ters bakıyorum. Yani forvet birçok takım için çok önemlidir ama futboldaki tek çözüm 9'lu oynamak değil. Yani hocayı yaptığı doğru şeylerden bir tanesini elde bir... Yani gerçekten iyi bir 9 yokken alternatif bir şey yaratıp belli bir yerde başarıya götürmüş. Sonrasında da farklı şeylerde de inat etmeye başlayıp tamamen olan ve ritmi çok daha kötü bir noktaya götürmüş bir hoca. Milli takımda da yani sadece A planı olup B planının çok zayıf olduğu bir adam olduğunu düşünüyorum. Ama o konuda benim birazcık daha düşüncem farklı yani. Katılıyorum sizlere de, çok iyi anlıyorum ama o konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Sadece forvet konusunda biraz daha farklı düşünüyorum ve anlıyorum yani azınlıktaki bir görüşü düşünüyorum kendi adımla, onu söyleyeyim. Milli mücadelemizden kopuyoruz.

ortada demiş. İstek sıfır, arzu sıfır. Haklısınız yani. Ya benim bile arkadaşlarım, hepimiz abi, maçı izlemeyen çok insan var bugün. Küstü çünkü insanlar abi. Ruh istiyor insanlar, yani ümit istiyor. Ben hayatımda ilk defa bu kadar ümitsiz bir şekilde bir müsabakada yani eşlik etmeye geldim size, maçı sunmaya geldim. Ki maç hakkında ne kadar konuştuk tartışılır yani. Hayatımda belki de en az maç konuştuğum yayını geçiriyorum yani. Yani futbola dair saha içindeki teknik taktiği konu en az konuştuğum yayın olabilir bugün. Sadece bir kişinin emeğiyle olmuyor demiş. Doğru. Fatih Hoca eskisi gibi bir duruşla aslında ağırlık futbolcular üzerinde bir disiplin gibi bir cümle yapmış. Sağlayabilecek tek adam demiş. Fatih Hoca evet kıymetli bir adam yani. Biraz şunu dışarıda bırakarak söylüyorum. İşte Fenerbahçelisi, işte sallıyorum Beşiktaşlısı, yani Türkiye Futbol Federasyonu başında Fatih Terim gelirse işte Galatasaraylı falan filan gibi 50 tane açıklama gelir ama yani bir böyle biraz daha aurası olan, işte bu tip liderlik vasfı olan ve çok fazla seveni de olan bir kişinin gelmesi çok daha iyi olabilir. Yani Selim abi çok güzel anlattı yani. Sayın Fatih Terim de gelse çok güzel olur. Yani futbolun içinden gelen böyle eski bir futbolcu da olsa, vizyoner bir şey olsa çok daha iyi olabilir. Yani kulüp başkanlarından ziyade biraz daha sahanın içinde bilen birisi olsa sanki daha iyi olur gibi geliyor bana. Ama bakalım süreçte neler olacak, göreceğiz. Yani Fatih Terim de bence net bir adaydır, olmalıdır da. Fatih Terim istemiyoruz demiş mesela bir dinleyicimiz. Ya saygı duyuyorum yani, sonuçta herkes yani yazan insanlar taraftarlar yani. Yani bundan da daha doğal bir şey olamaz. Ya Fatih Hoca'nın da kötü taraflarından bahsetmiş ki. Yani Hamza Bey de çok kıymetli bir dinleyicimizdir, her zaman mesajını atar. Sağ olsun, var olsun, buradan kendisine de sevgilerimizi iletelim. Yani olabilir. Ya olabilir yani. Şeye de katılırım yani, bir Fenerbahçeli veya bir Beşiktaşlı bir dinleyicimiz Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmamasını istemesi kadar doğal da bir şey olamaz. Ama şu anda öyle bir noktadayız ki yani futbolun konuşulacağı değil, birazcık daha yani nasıl diyelim, daha belli şeyleri çözebileceğine inandığımız birisinin gelmesi en önemli şey. Yoksa zaten şu anda ligin oynanması bile bence saçmalık. Bunun kararın şu anda hala daha ligler bir durduruldu ya da işte olay çözülene kadar oynatmayacağız gibi bir açıklamanın gelmemesi de bence çok çok büyük bir skandal olduğunu düşünüyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki Hamza Hamzaoğlu gelsin demiş. Recep Bey. O saydığın özellikler bende var can demiş. Mehmet Bey siz gelin. Valla ya yakışır ya. Allah Mehmet abi gelsiniz, çok yakışır. Ya işin şaka boyutu bir kenara, bizlere falan hoş gelmezdi. Bakalım Nevzat Bey de Amerika'dan yazmış bize. Dokuzlu oynamak tabii ki tek çözüm değil. Ama diğer 10 pozisyonda oynayan bir tane gol atabilecek kimse görmüyorum. Senin adayların kim demiş. Arda Güler var işte şu anda yani aktif. Yani Yunus, Arda Güler falan, bunlar hani tabela yapma potansiyeli olan oyuncular işte. Yani bugün sakatlar falan var. Normalde Kenan Menan da deriz. İşte Can falan gol atmaya aday oyuncu normalde de. Ya kötü yani şu anda yani, aynen. Yani ya bak İlhan'la Deniz Gül giriyor. Şimdi işte biraz İlhan'ı bir görmek istiyordum zaten, bakalım. Ya gerçi 2-0'dan sonra ne kadar geçişimiz olacak, tamamen karşı kaleye oyunu yıkmamız gereken belki de bir oyun düzenine geçmek durumundayız. İşte maç 0-0'ken İlhan'ı oynatmak mesele yani. Ya şimdi de belki verim verir, o başka bir şey. Ama işte en çok heyecanlandığım iş oldu en azından birazcık daha yani şu anda... Kendi adıma bir motivasyon maç içinde yaratmıştım kendimce. Hani İlhan girdikten sonra biraz daha heyecanlanacağım diye böyle kendi içimde böyle bir şeyler söylemiştim. Ki nitekim girdi, artık biraz daha futbol odaklı bir yayının kalan tarafını yapabiliriz diye düşünüyorum. İlhan'ı, bir gözümle İlhan'ı izleyeceğim. Tanju Bey demiş ki Türk milli takımının başına Türk bir teknik direktör olmalıdır demiş. Ben onu bunu bilmem abicim demiş. Yensek de yenisek de sahadaki mücadeleyi, milli duygularımızı, ruhumuzu öne çıkaracak kişi bizden olmalı demiş. Ay Yıldızlı bayrağın gururunu en derin hissettirecek Türk adam yakışır bu takıma demiş. Yayınlar dilerim. Çok güzel yorum bence. Keyifli bir yorum. Ya şu anda o lazım abi. Şu anda dediğiniz lazım. Ya ben normal şartlarda şunu savunan birisiyim. Ya futbolcunun da pasaportu bana göre çok önemli değildir. Teknik adamın da aynı şekilde yani doğru adama gidilmesi gerekir gibi konuya bakarım biraz daha. Ama bugünün konjonktüründe bence dediğiniz çalışır Tanju Bey. Yani şu anda ya sanki Montella sonrasında bir yabancı iyi olmaz gibi geliyor bana da. Ben de yerliden

yanayım. Her zaman aynı yorum yapmıyorum bu arada. O günün şartlarıyla belki çok daha iyi bir yabancı, belki bir ilerideki bir dönemde alınabilir, getirilebilir ki bunu net bir şekilde vurgulayabilirim. Yani illa Türk milli takımını yerli teknik direktör yönetmelidir savına katılmıyorum. Ama bugün nezdinde %100 Türk bir teknik direktörün gelmesi fikrindeyim diyeyim en azından. Yani

düşünüyorum. Bakıyorum, Timur Bey yazmış. Ben de Talibim abi demiş. Valla Timur Bey, sizden de olur yani herhalde. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum yani. Gerçekten sıkıntılı bir evredeyiz. Yılmaz Hoca demiş. Ya Yılmaz Vural da hakikaten çok değerli bir adam bu arada. Tanışma şansım oldu. Sohbet etme şansım oldu Yılmaz Hoca'yla. Yani dünya iyisi bir adam hakikaten yani. Gözünün içi gülüyor hocanın. Ya çok çok özel adam. Çok çok sevmiştim. Hakeza mesela Hikmet Hoca aklıma geliyor. Hikmet Karaman'la da şeyde denk geldik. Hatta bir anım olsun. Milli maç sonrasında, Paraguay maçı sonrasında stattan tam çıkarken Hikmet Karaman'la karşılaşmıştık. Gittim Hikmet Hoca'ya sarıldım. Yani böyle bir yaklaşık çok değişik duygular yaşadım orada böyle. Kendimce böyle bir dakika Hikmet Hoca'ya sarılı kaldım falan böyle. Hikmet Hoca böyle kol attı dedi, üzülme dedi. Biraz hasbihal ettik Hikmet Hoca'yla. Yaklaşık bir 2-3 dakika sohbet ettik. Dedim işte ben de böyle böyle yayıncıyım, atladık geldik. Kendi iznimizden kullandık. Takımı yalnız bırakmak istemedik. Cepten verdik parayı ama biz bunu hak etmedik hocam falan. Ben sitem ediyorum. Hikmet Hoca sitem ediyor. Yani çok gerçekten Hikmet Hoca'ya da buradan sevgilerimi ileteyim. Hakikaten çok değerli bir adammış. Çok kısa tanışma şansım oldu. Öyle yüz yüze denk gelince bir an maç çıkışında. Yani normal şartlarda eşinizle dostunuzla işte kol atarak, muhabbet ederek çıkarsınız belki maçtan. Ya da üzüntünüzü paylaşırsınız. Hani maç çıkışında benim de tam olarak bunu Hikmet Hoca ile yaşamam çok acayipti hakikaten. Çok değişik bir deneyimdi. Hikmet Hoca'ya da buradan bir kez daha sevgilerimi iletmiş olayım. Nurullah Bey yazmış. Abi affına sığınarak bir soru sorabilir miyim? C grubu bize göre değil. Biz orada Andorra'yı yeniyorduk. A grubu bize göre değil. 4 maçın 4'ünde de maçı vereceğiz. Veriyoruz da zaten demiş. Ben anlamadım. Oraya gitsek Andorra, buraya gitsek Fransa, İtalya. Biz ne yapalım? Ya şöyle söyleyeyim Nurullah Bey. Bizim takımın seviyesi, yani şu cümleye yani Montella'ya katılmamakla beraber şu cümleyi söyleyeyim. Yani genelde ya bizim rekabetçi olacağımız, başarılı olacağımız lig B ligi. A liginde de normal şartlarda eğer herkesin motive olduğu, daha iyi bir iklimde gidebildiğimiz anlarda da A liginde bir arada, bu arada çok zor bir gruba denk geldik. Yani iki tane çok zor grup var. İki tane nispeten daha kolay grup var. A liginde de yani A ligini lider tamamlayacak değil de hani üçüncü bitirmesi beklenecek bir takım hüviyetindeyiz normal şartlarda. Ama ya şu anda tabii ki yani futbolun da ötesinde acayip şeyler olduğu için ülkemizin futbol ikliminde diyelim. Ya şu anda başarı beklemek zaten imkansız. Yani şu anda zaten yani, yani A liginde biz çok kötüyüz cümlesi bence saha dışındaki olaylarla da alakalı birazcık. Yani şu anda tam olarak kendilerini vermiş durumda olduklarını düşünmüyorum milli takımdaki birçok kişinin. Evet yani sabote edilme gibi bir durum söz konusu değil tabii ki. Yani hepsinin tabii ki çabası var ama o %100 konsantre, hakikaten o topu ısırma refleksi olur ya oyuncuların, tam onu görmüyoruz yani. Gerçekten görmüyoruz ama dediğim gibi yani kimse de mesela sabote falan etmeye çalışmıyor, onu da söyleyelim. Demiş ki Mehmet Bey, Canas çok oyunu biliyorsam TFF'nin yeni başkanı Mustafa Eröğüt olur demiş. Vallahi bilemiyorum. Göreceğiz. Bir tahminim yok o konu hakkında. Çok net bir tahminim yok çünkü bir şey bilmiyorum çok fazla. Ha ben de yani sizler kadar işte medyadan okuduğum kadarıyla bir iki tane belki gazeteci arkadaşımla falan sohbet edip abi ne oluyor, asasları nasıldır bu iş kadar biliyorum yani, aşırı detaylı bilmiyorum. Yani burada her şeyi biliyor havasında sizinle sohbet etmiyorum, onu söyleyeyim. Ha ben de bildiğim kadarıyla kendimce oyunu yorumlamaya çalışıyorum. Durumu ve yani mevcut konjonktürü yorumlamaya çalışan bir arkadaşınız olarak beni konumlayabilirsiniz. Nedim Bey demiş ki eyvah eyvah, Kerem oyundan çıktı, Belçikalı futbol severler için büyük kayıp. Barış'ın çıkmasına nasıl dayanacaklar? Allah'tan onlar için sabır diliyorum diye ironik bir Nedim Bey mesajı da geldi. Ya Nedim Bey'in de ironik bu tarz mesajları her zaman okumaya, yani çoğu zaman okumaya çalışıyoruz. Nedim Bey de sınırlarda güzel güzel eleştirilerini aslında biraz ironik bir dille bizlere her zaman mesajıyla destek veriyor. Sağ olsun var olsun Nedim Bey'e de bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Yılmaz Bey demiş ki bu ülkenin niye yüzü gülmüyor? Can Bey demiş. Aslında çok çok güzel bir soru. Ama ya böyle ne bileyim, dost ortamında bunu çok daha net açıklardım. Yani burada bu konuya girersek çok uzun konu. Ama bir türlü bir gülmüyor ya. Vallahi gerçekten de güzel. Yani doğru. Ya biraz nasıla bakmaya çalışıyorum. Nasıl güler? İşte yani burada da o soğuk espriyi yapayım. Arda güler yani diyeceğim. Yani şu anda yani belki de elle tutulur. En elle tutulur ürünümüz diyelim Arda Güler.

Güler yani. Arda Güler onunla güler abi yani şey. Ya bakalım ya, bir belli yerlerde belli değişiklikler olur. Ki bence ligler durmalı, bir kez daha bunu söylüyorum. Yani belli şeyler çözülmeden mümkün değil, oynatmaması gerekiyor bence. Bunun karar vericileri diyeyim. Yani milli takımda bir teknik direktör değişimi olması bence şart. Yani zaten Merkez Hakem Kurulu'nun başına çok daha güvenilir bir kişinin gelmesi de şart. Ya Fırat Hoca'yı buradan yakıştırıyoruz ama Fırat Hoca'nın böyle bir tasarrufu var mı yok mu bilmiyorum. Ki zamanında hep bu soru ona çok sorulmuştur biz beraber çalıştığımız dilimde. Yani hakikaten o dönem bu görevde olmak istemediğini bizlere yani hatta yayınlarında da sorduğunuz zaman söylemiştik. Kendisi de söylemişti, ondan dolayı da yani gizli bir bilgi değil bu ya da bir durum değil. Kendisinin açıklaması bu yöndeydi. Ama biz de zaten o dönemde beraber çalıştığımız vakitte de Fırat Hoca'ya da hocam çok yakışır dedik. Yani her zaman bu şekilde bir iletişimimiz olmuştu. Çok da iyi adamdır yani hakikaten. Yani bilmiyorum, gerçekten çalıştığım değerli kişilerden bir tanesiydi. Yani hakikaten onu da söylemiş olalım. Şöyle bakıyorum, bir dostum yazmış, bakalım yayınla alakalı bir şey mi? Maç sonu almak istersen demiş. Vallahi Ömerciğim, maç sonu Alper Üstündağ ve aynı zamanda Selim Hoca ile beraberiz. Şu anda 75. dakikanın içerisindeyiz. Maalesef 2-0'da geride olduğumuzu hatırlatalım. Bu arada Belçika gole çok yaklaşmıştı. Tekrardan atak tazeleyecekler. Aynı zamanda yayını yaparken de bugün Ömer Albayrak, düzeltiyorum. Yani normalde Fenerbahçe maçlarında yorumcumuz Ömer Albayrak'la arkadan da konuşuyorduk. Aynı zamanda şu anda sesli notu yayın yaparken de kendisine gönderiyorum. Bugün ama programımız bu şekilde. O da sağ olsun her zaman destek verir radyoda. Onu da vurgulamış olalım. Ömer de her daim bize destek veren, yani özellikle Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği, rakip takım taraftarlarının birazcık böyle sinir uçlarıyla oynayan bir yorumcumuz. Ama çok değerli bir yorumcumuz olduğunu söyleyelim. Bu arada Romelu Lukaku'nun da golü geldi. Dakika 76, maalesef 3-0 oldu. Yani muhtemelen artık herhalde yani bugünden sonra, yani bugün basın toplantısında beklememekle beraber pazartesi Fransa deplasmanının Vincenzo Montella'nın son maçı olacağını düşünüyorum. Yani bence bugün hemen zaten yolların ayrılması gerekirdi. Ama olacak hikayenin bu 4 maçın ardından hemen, belki bir gün iki gün sonrasında değil. Çünkü şu anda çok daha kaotik bir süreç içerisindeyiz. Ama yani muhtemelen Kasım ayında oynayacağımız iki milli müsabakada teknik direktörümüz Vincenzo Montella olmayacaktır diye düşünüyorum. Aha Lukaku gol attı şeklinde Mehmet Bey'den de mesaj geldi. Valla ilginç yani. Takım ya, bilmiyorum, bu arada şunu da söyleyelim. Maçın belli evrelerinde milli takımımız çok kötü değildi. Bak, skor 3-0. Ona rağmen hani yani gördüğüm pozitif şeyleri de söylemeye çalışacağım. Çok eleştirdik. Yani sabahtan beri zaten sadece eleştiri yapıyoruz. Ama yani gördüğüm belli dilimlerde milli takımın belli şeyler yapmaya gayret ettiği bir tablo vardı. Belçika çok akıllı oynayarak, çok nasıl diyelim, Selim abinin sözü çok doğruydu. Bizi çok iyi analiz etmişler. Yani bizim kırılganlığımızın tam olarak ne olduğunu çok iyi analiz etmişler. Belçika böyle inanılmaz bir futbol oynayarak 3-0 önde değil. Ve gerçekten bulduğu fırsatları değerlendiren, ki 10 tane isabetli şut çekmiş bir Belçika'dan bahsediyoruz. Bu da bence çok önemli bir, değişik bir veri. Ama milli takımımızın da 19 şut çekip 6 isabetli şut bulduğu bir müsabaka. Yani milli takımımızda sahada yokları oynuyor gibi bir şey full olarak 78 dakika nezdinde ben diyemem. Arada iyi oynanan sekanslar var ama yani herkesin de söylediği gibi bitiricilik noktasında çok ciddi bir problem var. Yani bunu tabii ki 9 numara yok diye de yorumlamak yanlış bir perspektif değil. Ama yani 9 numaranın olduğu denklemde de bu takımın çok ekstra bir verim verebileceğinin hissiyatında değilim diyeyim. Yani kenarda bir teknik direktörden ziyade idare eden birisi varmış gibi şu anda hissediliyor. Oyuncu grubu çok dağınık gözüküyor. Belli alanlarda evet belli şeyler denemeye gayret eden bir oyuncu grubundan bahsedebiliriz. Kimse sabote etmiyor, onu da söyleyelim. Yani böyle
art niyetli gibi hissedilen bir oyuncumuzun olmadığını da söyleyelim. Yani sahada şu kötü bu kötü, o başka bir yorum ama abi koşmuyor, eller belde bekliyor orta sahanın göbeğinde diyebileceğimiz bir oyuncumuz dahi yok. Ama yani kötü yani tablo. Hakikaten kötü yani, izlemeyen, izleyemeyen veyahut da izlemeyi tercih etmeyip bizi dinleyen insanlar en azından yani gördüğümüz tablo bu. O şekilde söyleyebiliriz. Ki yani pazartesi günü bence en çekinmemiz gereken maç var. Yani Fransa deplasmanı. Evet, ilk Fransa maçında bence tek iyi oynadığımız müsabaka oydu. Genel yani bence 90 dakika inanılmaz oynadık. Bir tek 35-45 arasını hiç beğenmedim, onu söyleyeyim. Onun haricinde bence çok iyi oynandı Fransa maçı. Hatta bayağı İtalya maçına da ümitli gelmiştim ben buraya. Yalan söylemeyeceğim yani bu konu hakkında. Bayağı ters köşe oldum. Ama ben buraya gelirken, şimdi Belçika maçına gelirken de açıkçası çok da büyük bir ümitle gelmedim buraya. İşte yeneriz yeniliriz gibi bir şey değil yani, çok maçtan ziyade başka şeyler umurumda geldim, öyle söyleyeyim. Şöyle bakıyorum, biraz dinleyici mesajı alalım. Dinleyicilerimiz demiş ki tarihin en karakterli takımının en karakterli hocası tazminat almak için istifa etmiyor demiş Yunus Bey. Basın toplantısı zevkli olacak demiş. Biz de vereceğiz bu arada. Vincenzo Montella'nın basın toplantısını her zaman veriyoruz ki birçok teknik adamın basın toplantısını hep vermeye çalışıyoruz. Maç sonu yayınının hemen böyle bitişiğinde. Gerekirse sonunda. Ama hep vermeye çalışıyoruz. Eğer ulaşabilirsek. Zaman zaman hani mesela dört büyüklerin maçlarında deplasman olduğu vakitte zaman zaman oradaki basın toplantılarını veremediğimiz oluyor. Yayıncı kuruluş mesela çok çok geç saatte belki veriyor. Belli spor kanalları çok çok geç giriyor. Hatta yani oraya canlıdan bir şekilde hani İstanbul dışı maçlarda bazen deplasmanlarda veremediğimiz olabiliyor. Ama genelde yani %70 vermeye çalışıyoruz basın toplantısında. Söyleyelim. Bu arada De Bruyne sarı kart gördü. Bir sonraki maçta cezalı. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Hadi bir de şaka yapayım demiş bir dinleyicimiz Celal Bey. Sahada Türkleri bilen toplam 13 oyuncu var ama yine de 3-0 gerideyiz. Trossard, Lukaku da oyunda demiş. Evet, güzel yani, aslında güzel bir yerden bakmışsınız. Yani diyecek bir şey yok ya, vallahi diyecek bir şey yok. Dakika 81, 3-0 gerideyiz bu arada. Yani herhangi bir yayını yeni açanlar için durumla alay etme gibi bir şey söz konusu da değil. Tabii ki milli takım hepimizin kutsalı ama bizim de hevesimizi kaçırdılar. Bizi de üzdüler abi yani, gerçekten de onu da söyleyelim. Yani zaman zaman siz milli takımın yayınında nasıl 3-0 iken espri yapıyorsunuz diye soracaklar vardır. Yani mutlaka oluyor, yayınımızı her tip herkes takip ediyor. Yani emin olun ki biz de milli takımı çok seviyoruz ki yani birçok kişi de çok seviyor ama herkes üzgün, herkes küskün yani şu andaki tabloda. Onu da vurgulayalım. Bence yani halk da haklı yani şu anda isyan etmekte yani. Abi sonuçta herkesin tuttuğu bir takım var. 3 hafta takımını izleyemiyor. Bir de milli takım bu durumu var. Milli takımda normal şartlarda evet herkesin sarıldığı bir yer. Ama şu anda gerçekten insanlar küskün abi. Ya gerçekten öyle yani. Dünya Kupası çok kötü oldu ya. Vallahi bir de atlayıp gittim ya. Kahroldum ya. Gerçekten kahroldum. Ya Paraguay maçının çıkışında yani hakikaten ya ağlamaklı oldum yani. O kadar diyeyim ya. Çok çok kötüydü yani. Ne diyeyim? Sayın Akın Gürle'ye seslenen bir dinleyicimiz var. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürle'ye lütfen Montelli'yi görevinden alın şeklinde aslında bir dinleyicimizin serzenişi var bu konu hakkında diyelim. Bu arada De Bruyne ve De Ketelare de kenara geliyor. Fofana ve Onana oyuna giriyor. Valla yani bilmiyorum. Zaten artık mümkün değil bence. Yani bundan sonra eğer Montella kalırsa ki hani pazartesi maça çıkar bu arada ama ya Kasım ayındaki müsabakalara Montella artık çıkarsa diyecek herhangi bir söz bulamıyorum. Şey yani muhtemelen bitti yani. Muhtemelen bitti yani. Bu yani olması gereken aslında bu son maç olması gerekir. Ama Fransa maçında oynatırlar bir şekilde ya. Yok yani. Konu kapandı bugün. Dakika 83. Belçika maalesef 3-0 önde bize karşı. O konu kapanır bugün ya. Yani bence
bu konudaki karar alıcıları da kendi aralarında yeni gelecek ismi tartışmaya belki başlamışlardır. Belki de ilk tartışma filizlenmesinin başlayacağı gündür diyelim bugünü. Bakalım neler olacak. Bu arada Belçika, evet, 3-0 önde zaten bize karşı. Fransa İtalya maçı 1-1. Dakika 55'te Olize ilk golü kaydetti Fransa adına. İtalya'da da 68'de Bastoni'den cevap geldi. 1-1 devam ediyor. Bir arkadaşım da Lakaka yazmış. Lakaku yazmış. İnanılmaz. Esprili bir mesaj gelmiş yayınımızın. Lukaku bu arada yani bence ya fiziksel olarak iyi bir durumda olmadığı zaten açık ama yani çok bence haddinden fazla eleştiriliyor. O şey maçında beğendim ben Lukaku'yu. Yani birazcık hareketsiz gibi göründü ama bir iki tane Fenerbahçe'nin son bir maç mı iki maç mı hangi maçı çok hatırlayamadım. O kadar fazla maç takip ettiğimiz için bir maçta çok verimsiz değildi. Bence haddinden çok eleştirildi Lukaku, onu söyleyelim. Lukaku nezdinde yani çok iyi olmaz bence uzun vadede de ama bu kadar da eleştirilecek bir şeyde olduğunu düşünmüyorum. Yani verimsiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Lukaku'nun. Ama yani yabancı kontenjanı 10+4 iken farklı bir kişiye gitmek daha mantıklı olurdu bence. Fransa İtalya 1-1. Macaristan Gürcistan maçı da 1-0 şu anda. Miloški Erkes'in golüyle Macaristan 1-0 önde olduğunu söyleyeyim. Dakika 80 83 84 85 bandındayız dakikalarda bu arada. Saydım bütün maçlarda onu söyleyelim. B Ligi Grup 2'de Macaristan yer alıyor Gürcistan maçında 1-0 önde. Ukrayna Kuzey İrlanda maçında Kuzey İrlanda deplasmanda 3-0 önde ama müsabaka nerede oynanıyormuş? Slovakya'da oynanıyor müsabaka, onu söyleyelim. Ukrayna'daki tabii ki mevcut konjonktür kaynaklı olarak Ukrayna'da oynanamıyor müsabakalar. Kuzey İrlanda 3-0 önde deplasmanda, onu da söylemiş olalım. Şöyle diğer maçlara bakıyorum. Polonya Romanya karşısında 6-0 öne geçmiş. Polonya'da gol olup yağmış harbi. 87. dakika 6-0. Bir skor var orada. Bosna Hersek İsveç maçı 1-1. Dakikalar 85'i gösteriyor. Onu da vurgulayalım. Şöyle bakıyorum. Devam eden Faroe Adaları Slovakya maçı da 1-1 devam ediyor. 89. dakika orası da. Maalesef biz de 3-0 gerideyiz. Burada da 87. dakikanın içerisindeyiz. Onu da vurgulayalım. Bu yorumu okuyamam Mehmet Bey, bu yorumu okuyamam. Yunus Bey'le devam ediyorum. Geri kalan maçlara çıkmasak ne olur acaba demiş. Zaten her maç 3 yiyoruz, en azından masraf olmaz, o parayla voleybol topu falan alalım demiş Yunus Bey. Harika bir mesaj ya, yani gerçekten çok iyi mesaj yani. Montella aynı sistemde farklı sonuç bekliyor. Tabii canım, yani bile bile lades yani, maça çıkarken hepimiz zaten farkındaydık yani. Kerem ve Barış'ı denemeye konsol oyunlarında devam eder bence artık demiş. Doğru. Muhtemelen ya bu arada şey pazartesi de deneyebilir. Yani ben pazartesi günü takımın başında Montella olacağını düşünüyorum da. Yani son maçı olur yani. Bu son maçı olmadığını düşüncesindeyim. Ama göreceğiz yani, bakarız. Belki de direkt bir şekilde istifade olur. Bilemiyoruz. Yani bugün ilginç bir yayında olabilir. Her şeyi göreceğiz. Bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan açıklama bekliyoruz diyeceğim de, o da Galatasaray'ın açıklama Galatasaray'la alakalı olduğu zaman açıklama yapıyor demiş. Yani evet, yani Galatasaray taraftarlarının bu konuda çok ciddi bir sistemi var ki Galatasaray yorumcularımız da aynı şekilde yorumluyor. Onu da bir iki kez daha vurgulayalım. Şöyle bakalım abi, averaj takım olduk maalesef demiş Hamza Bey. Doğru. Yani gerçekten averaj takım olduk. Yani bir ruh yok, bir şey yok yani, gerçekten ümit de yok yani, hiçbirimizin ümitlendiği bir tablo da yok. Ya şu maç başlarken ya bir tane dinleyicimiz işte bugün kesin iki atarız bak kazanıyoruz hadi falan gibi bir tane böyle motive edici ya da motivasyonu yüksek bir dinleyicimizin mesajını görmedim. Herkes aslında herkesin dilinde yani bugün çok inançsız olacağı vardı ki nitekim zaten skorda gösteriyor yani, birçok kişi zaten tahmin etmişti bunu. Neco Bey, Sipahi Bey mi? Bilmiyorum ismini. Sipahi Bey olarak algılıyorum. Sipahi Bey yazmış. Zeki Çelik'i beğenmediğini söylemiş. Yani çok sıkıntılı oyuncular var. Gerçekten var. Zeki bilmiyorum. Yani bugün de mesela atıyorum. Genelde maçları yorumlarken işte bugün de bu skor Zeki yüzünden değil. Yani birçok kişi yüzünden. Onu da söyleyeyim. Sadece Zeki'ye yüklenemeyiz. Tek kişinin üzerine yüklenmelik bir durum değil. Yani aslında biraz bunu yapıyoruz Montella'yı ben eleştirirken bugün. Ama yine de ya sonuç olarak karar verici teknik direktör olarak belli başarıları
size yazarken belli başarısızlıkları da size yazmamız gerekir. Sizin üzerinizden okumamız gerekir diye yorumluyorum. Son iki maç yayınıza birden fazla mesajla katılmış biri olarak demiş Celal Bey. Mesajlara karşı hassasiyetiniz, nezaketiniz ve samimiyetinize teşekkür ediyor. Ve başarılarınızın devamını diliyorum demiş Celal Bey. Çok teşekkür ederim bu arada. Hakikaten çok keyifli ve yani bence çok güzel soru soruyorsunuz bu arada. Yani gerçekten yayına boyut atlatan sorular sorduğunuzu düşünüyorum. Yani konuya bakış açınızı beğeniyorum yani gerçekten onu söyleyeyim Celal Bey. Katılmadığımda belki birçok fikriniz olabilir. Sizin de bana katılmadığınız birçok fikir vardır zaten. Ama güzel yani sohbeti gerçekten çok güzel bir şekilde soktuğunuz için ben teşekkür ederim. Cevdet Bey yazmış. Uluslar Ligi ülkelerinin hazırlık maçları düzenine girsin diye kurulan bir lig. Bu maçlar hazırlık maçı hüviyetindedir demiş. Doğru. Aslında Cevdet Bey de doğru bir yerden ele almış. Ya tabii birazcık daha hazırlık maçına önemleri var. Neden var? Belli başlı turnuvalarda erken katılmak gibi şanslar da doğuran bir turnuva ama o kadar da önemli bir turnuva mı çok tartışılır. O yüzden Cevdet Bey katılırım. Ya bu sonuçlar Türkiye'yi ne kadar etkiler konusunda yani herhangi bir turnuva katılımıyla alakalı aşırı bir etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama mental olarak çok bu takımın zaten şu anda durumu iyi değil. Hocası eleştiriliyor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı eleştiriliyor. Zaten Merkez Hakem Kurulu bambaşka bir hikaye, ona girsek zaten sabaha kadar konuşmamız gerekir. Yani bayağı bir sıkıntı var. Bayağı bir sıkıntı var yani. Onu söyleyeyim. Bakalım neler olacak. Onu da göreceğiz. Maçı izlemedim demiş Bülent Bey. Sadece spora baktım. Spor kanallarına baktım. Şimdi açtım bir dahaki maç yayınınızda maç anlatmayı. Canlı telefon bağlantıları falan interaktif program yapsanız bence daha güzel olur demiş. Bir dahaki maçta ama hayır maçı anlatacaksınız ben yokum arkadaş demiş. Güzel yani güzel bir eleştiri. Hiç maç anlatmadık ya bugün. Bülent Bey yani gerçekten yani interaktif de bir program oldu. Bayağı dinleyici mesajıyla ilerlediğimiz bir yer oldu. Normal şartlarda aşırı titizimdir bu konuda. Hani maçın önüne herhangi bir şey geçirmemeye çalışırım. Çok fazla futbol konuşmaya çalışırım. Belki kafa ütülerim birazcık. Ama emin olun ki Bülent Bey bugün ve geçen yayında son iki yayındır futbola dair çok fazla konuşmadık. Yani saha içine dair çok fazla konuşmadık onu söyleyeyim. Valla ben de şaşırdım kendime. Yani kendimle çeliştim diyebilirim. Bu arada serbest vuruş kullanacağız. 90+3 Arda Güler topun başında. Yani gerçekten şık bir gol gelebilecek bir pozisyon gibi görüyorum. Arda'ya da yakışır. Yani skor ha 3-0 ha 3-1 o başka hikaye ama Arda Güler'e de şu frikik golü çok yakışır diye söyleyebilirim. Ki nitekim inanılmaz vurdu ama Lamens çıkardım. Köşe vuruşu kullanacağız. Şöyle dönüyorum mesajlara. Özgür Bey demiş ki ilk iş savunmayı çözmek lazım demiş. Sonra diğer sorunlar bence çözülebilir ama savunma çok çok kolay gol yiyor demiş. Bence haklısınız bu arada yani skor problemimiz de var ama bunun yanında bence en büyük problemimiz savunma. Çok ciddi bir savunma problemi olduğuna ben de katılırım Özgür Bey. Şöyle bakıyorum. Merhaba iyi akşamlar. 36 yaşındayım. İlk defa futboldan soğudum. İlk defa bugün evimde milli maçı açıp izlemedim. Türk futbolunu ne hale getirdiler? Yazıklar olsun yazmış bir dinleyicimiz. Aşırı katılırım. Ben de yani sizden biraz daha ufağım. Öyle diyeyim yaş olarak. O kadar hislerime tercüman oldunuz ki anlatamam Murat Bey. Ya tabii ki milli takımdan soğumadım ya da futboldan soğumadım ama bugün yüksek bir enerjiyle ben de gelmedim yani buraya. Bu arada saha içi de karıştı. Arda ile Engoy arasında bir tartışma var. Oyuncular ayrıldılar. Ya evet ya bugün ben de çok yani mutsuz ve hevessiz geldim. Normalde çok gaz bir şekilde gelirim. Hele hele hep beraber tek bütün bir şekilde. Mesela milli maçı hep beraber destekliyoruz. Burada yayın yapmak aşırı keyifli olur normal şartlarda ama ben de düşük geldim yani bugün. Nasıl olmasın ki yani? Nasıl olmasın abi? Bakıyorum. Cihan Dişli de mesaj atmış. Burada kendisine de selamlarımı ileteyim. Cihan Dişli de bizi dinleyenler arasındaymış. Fenerbahçe'de kadroya giremem Bartu ilk 11 nasıl çıkıyor hali siz düşün demiş. Ya şöyle söyleyeyim o konuda yorum yaptım. Tekrar düşeceğim ama size de yorum yapmış olayım en azından. Yani Bartu tabii ki milli takıma seçilmemesi gerekiyordu bu arada. Yani çok az süre aldı zaten. Ama şunu söyleyeyim. Ya bugün mesela tek bir oyuncu üzerinde işte Bartu oynadı diye skor 3-0 olmadı.
ya da işte Zeki oynadı 3-0 olmadı. Yani tamamen oyuncu üzerinden okuyacağımız bir şey değil. Yani yedek kulübesinde teknik direktörümüzün herhangi bir isteği yok gibi. Normal şart

0: da kendini paralayan adam. Yani maç başı oradan oraya doğru koşuşturan adam. Yani hep olduğu yerde eli çenesinde bekler bir halde yani. Yani tamamen bir oyuncu üzerine okuyamayız. Bu arada Bartu konusunda şunu söyleyeyim. Bartu konusunda ben Fenerbahçe'de oynadığı iki maçı da çok beğendim bu sene. Ama yeterli süre alamadığı için bence de milli takıma seçilmemeliydi. %100 katılırım. Milli takımın gedikli bir oyuncusu değildir. Gedikli bir oyuncusu olsa belki tartışılır. İşte böyle bir değeriniz varsa alırsınız dersiniz. Ama yani Bartu'nun şu şartlarda bence de milli takıma seçilmemesi lazımdı. Bu takım tamamen değişmeli demiş Bülent Bey. Arda ve yaşıtları oynamadı artık demiş. Ben bu yaşta futbolcuları bu yavaşlıkta izlemek istemiyorum arkadaşım demiş. Acilen 21-23 yaş arasına inilmeli. Birazcık daha dinamik bir takım oluşturulmalı demiş aslında. Katılırım. Yani fena bir fikir değil. Yani belli şeylerin çok değişmesi gerekiyor. Bu çok açık. Yani 2-3 tane küçük şey değiştirerek bir şeyler çözülmeyecek. Ya bakalım ya, doğru bir teknik direktör tercihi bence şu andaki en önemli durum. Yani doğru teknik direktör en kritik noktamız şu anda. Yani milli takımda saha içiyle alakalı söylüyorum bunu. Futbol, milli takımda futbolcu adalet olduğuna inanıyor musunuz? Kadroya alınmayan futbolcularla alakalı. Yani ya teknik direktör tercihlerini o konuda çok çok çok eleştiren tarafta değilim. Ama adalet derseniz aşırı adaletli bir sistem olduğuna ben de inanmıyorum. Ama şey söyleyebilirim. Ya mesela Luis de la Fuente'yi düşünüyorum şeyde İspanya'da. Ya da geçmişte Deschamps Fransa hocasındayken onu düşünüyorum. Ya bu adamlar da birazcık daha sivri kararlar vererek belli başlı majör oyuncuları almayıp belli başlı daha onun sistemine uyacak oyuncuları alabiliyordu. Ve başarı da gelmişti. O yüzden hani o yorumu yaparken birazcık daha sakin bir yerden yapmaya çalışıyorum. Ama yani bunu da tekrar edeceğim. Yine tekrara düşeceğim ama yani bana gelip de 3 günde bir maç oynama refleksinde bir takım oluşturamadım. Yani oluşturulamadı gibi bir şey söylüyorsanız bizimle alay ediyorsunuz. Ben de sizin kadro tercihlerinizi sorgular hale %100 gelirim. Herkes de sorgulayabilir abicim. Yani zaten taraftar her şeyi bence hani saygı çerçevesinde birçok eleştiriyi her türlü getirebilmeli. Her şeyi de getirmeli de bu arada. Yani bakacağız, bilmiyorum, çok şey konuşacağız daha ya. Hani ben de biraz soluklanayım, bir maç sonu programı yapacağız. Bir 5 dakika sizden izin istiyorum. 5 dakika soluklanayım. Maç sonu programımız güzel olacak bence. Hem Alper Üstün'de hem Selim Feyzoğlu, Selim Hoca'ya bağlanacağız. Alper abiyle konuşacağız. Selim Hoca ile konuşacağız. Gerçekten güzel bir maç sonu yayını olacağına inanıyorum. 4-5 dakika olmayacağım. 4-5 dakika sonra geleceğim, olur mu? Gitmeyin, gelin.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı Kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur? Ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'le doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu önünde değişebilecek noktada tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Matsuno yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki bizim adımıza çok iyi bir akşam olmadı. Hatta çok çok sıkıntılı bir akşam olduğunu da söyleyelim. Belçika karşısında maalesef ki 3-0 mağlup olduk. Alper Üstündağ ile birçok konuyu konuşacağız. Saha içini çok fazla konuşur muyuz artık, bugün gündemi bu mudur? Bence değildir. Biraz daha saha dışı ve belli tercihler üzerinden aslında bir program şekillendirmeyi planlıyoruz ki. Alper abi tekrardan hoş geldin diyeyim sana.
1: Merhaba sevgili Can.
0: Alper abi, yani şunu sormak istiyorum. Şimdi herkesin dilinde birçok şey var. Yani saha dışı olan olaylar çok çok karışık ama en azından en sahaya ilişkin detayı sorarak başlamak isterim. Yani Vincenzo Montella pazartesi günü takımın başında sahada olur mu? Vincenzo Montella ile nasıl bir yol ayrımı olabilir? Şu anda herkes kendi derdine mi düştü? Soruları da akıllara geliyor. Sonuç olarak hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması, hem çeşitli hakemlerin gözaltına alınması, TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok sayısız eleştiri. Artık şu anda herkes kendi derdinde midir? Bu konu ne şekilde gündeme gelir? Ne olur Montella konusundaki tasarruf diye sorarak başlamak isterim Alper abi.
1: Yani konunun neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Yani bir kere Türk futbolu yanıyor sevgili Can. Yani Türk futbolunun yanmasından öte girmek istediğim noktanın ana yeri şurası. Hani bu çocuklar altı jenerasyon diye. Hani bizim iyi jenerasyonumuz vardı, ne oldu?
0: Bugün yani öyle gözükmüyor.
1: Bu kadar mıydı? Heyecan bu kadar mıydı yani?
0: Gerçekten heyecan bu kadar yani, mıydı? Çok doğru yani. Şimdi, bilemiyorum.
1: Şimdi ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda, biliyorsun Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabım var.
0: Evet.
1: Burada her gün
0: herkese de önerelim yapıyor. Bir kez daha bu arada. Gerçekten çok güzel içerikler var. Ben de tavsiye ederim. Lütfen Alper abi devam edebilirsin.
1: Yorumlarımı yapıyorum. Dün

0: Şimdi tabii artık bu Belçika mağlubiyetini konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sadece Montella üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi diyor ki Montella Hoca dün basın toplantısında, Belçika maçının basın toplantısında, tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çok çalışkanım diyor. Hocam senin çalışkan olman hiçbir işe yaramıyor.
1: Doğru.
0: Yani biz götürdük diyorsun Avrupa Şampiyonası'na, ne yaptın? Biz götürdük Dünya Kupası'na diyorsun, ne yaptın? Biz çıkardık Uluslar A Ligi kategorisine diyorsun, ne yapıyorsun? Rezil ettin 3'te 0, ki bence 4'te 0. Pazartesi günü de Montella Hoca takımın başında olacak. Ondan sonra da verecekler 5 milyon eurosunu babanın cebine, gönderecekler. Şimdi sonra diyor ki çok önemli bu noktaları futbol severlerle paylaşalım. Çünkü Montella'dan nefret ettiği için artık insanlar basın toplantısını muhtemelen seyretmemişlerdir. Dünkü bak maç sonrası basın toplantısını demiyorum.
1: Maç önü.
0: Belçika maç önü basın toplantısındaki söylemlerinden önemli kesitleri paylaşıyorum şimdi bak. Şimdi diyor ki işte Hakan'ın, Kenan'ın, Orkun'un eksikliğini hissediyoruz. Yahu biz altın jenerasyon değil miyiz hocam? Bizim elimizde büyük cevherler yok muydu? Üç futbolcuya mı kaldı milli takım diye sorarlar değil mi?
1: Kesin.
0: Şimdi biz A ligine getirdik, bu futbolcularla getirdik diyorsun. Diyor ki futbolcularıma her maçı kazanmanız gerekiyor diye yapmayalım diyor. Ne yapalım hocam, çıksınlar o zaman oynasınlar halı sahada gibi, yenilsinler, canları mı sağ olsun diyelim.
1: Yani tabii ki yani %100 çok çok doğru bir sistem bu arada, %100 katılırım. Aynı penceredeyiz
0: Yani
1: yani %100 abi.
0: diyor ki bak şimdi diyor ki en önemli ifadelerinden biri. Beni diyor en rahatsız eden şey şu diyor. Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor diyor. Ben onları ikaz ediyorum. Futbolcularıma karşı diyor çok eleştiri yapılıyor. Onlara yapmayın. Ben buradayım. Bana yapın. Ben kaldırırım diyor. Burada neyi anlatıyor biliyor musun sevgili Can? Hani Münir Özkul'un bir efsane filmi vardır. Yaşar Usta. Ben
1: Doğru.
0: Yaşar Usta. Bir karıncayı inzetmemiş bile Yaşar Usta. Seni düşünmeden diyor kelleni alırım diyor yani, masaya vuruyor elini.
1: Evet.
0: Ya Montella Hoca yani ben Türk'üm diyor ya, kendisini fazlasıyla Türk gibi hissetmeye başlamış. Yani Yaşar Usta moduna girmiş Montella Hoca.
1: Çok
0: Onlara
1: güzel anlattın abi.
0: yüklenmeyin diyor. Onlara yüklenmeyin. Bana yüklenin diyor. Ben kaldırırım diyor.
1: Yani.
0: Ya şimdi Montella Hoca bir kere iyice kafayı sıyırdı bence. Yani çünkü alınan mağlubiyetler karşısında biz futbol severler bile kafayı sıyırdık. Çünkü biz bu milli takımımıza çok güvenmiyor muyduk? Yani
1: Ben çok
0: Fransa
1: güveniyordum en
0: karşısında,
1: azından. Ben
0: ya
1: çok güveniyordum abi.
0: Fransa karşısındaki mağlubiyet, İtalya karşısındaki mağlubiyet, Belçika karşısında alınan mağlubiyet. Şimdi İtalya deplasmanında alacağımız mağlubiyet. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani eskiden milli takımımız çıktığı zaman öyle kolay değil A milli futbol takımımızı yenmek. Çocuklar çok iyi top oynuyor derdik. Şimdi çok büyük bir huzursuzluk var. Yani ya futbolcularımızın Montella Hoca'ya karşı bir tavrı var. Gitmesi için elinden geleni yapıyorlar. Ama bu milli takıma da ihanettir eğer böyle bir şey yapıyorlarsa. Çünkü ya bir takım geceyle gündüz siyahla beyaz gibi fark edemez sevgili Can. Yani
1: %100.
0: bu kadar mı bir anda kötü olduk? Tamam, grubumuz çok zor. O zaman Uluslar A Ligi'ne niye yükseldik ya? Yani acaba Uluslar A Ligi bize göre değil mi? Yoksa biz mi yapamıyoruz bu A Ligi'ne?
1: Yani.
0: Yani umutlarımız çok büyüktü bizim bu çocuklardan. Yani Fransa'ya mağlup olduk, İtalya'ya yenildik, Belçika'ya mağlup olduk. Şimdi İtalya maçında deplasmanda yine umudumuz yok. Eyvah, fark yer miyiz diye düşünüyoruz. Yani bize bunu yaşatmaya hakkı yok Montella Hoca'nın.
1: Doğru. Yani
0: Ne yok?
1: gerçekten
0: Yani
1: nasıl
0: o
1: olacak
0: yüzden
1: acaba ya? Gerçekten nasıl olacak abi? Bilemiyorum.
0: yani mesela şimdi bizim bu Montella Hoca'ya hangi Türk atasözü sever akıl vermiş, onu da bilmiyorum. Yani söylediği önemli, bu dünkü basın toplantısında söylediği en komik ifadelerden bir tanesi sevgili Can. Diyor ki galibiyetin diyor 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim diyor.
1: Yani gerçekten aklıma bir isim geldi bunu duyunca.
0: Ya hocam, nereden buluyorsun bu açıklamaları, sana kim yaptırıyor? Yani galibiyetlerin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim. Bunu sana kim söyledi hocam mesela? Hani bu şey gibi, Dünya Kupası'ndan sonra çıktı dedi ya, bir Türk gibi hissediyorum kendimi falan dedi, sonra dedi ya, evet, nasip buraya kadarmış diye. Hocam İtalya'da nasip diye bir kelime mi var? Yani o zaman İtalya'da, hani o zaman dalga da geçmiştik, nasibato mu deniliyor İtalyancası acaba? Ya
1: gerçekten ya sinirlerim benim de çok bozuk. O yüzden çok çok gülüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya, şey
0: sevgili can, kimse yanlış anlamaz. Şu anda herkes ağlanacak halimize güldüğü için, aha, mutlaka benim söylemlerime de gülüyordur.
1: Olabilir.
0: Çünkü amirli futbol takımımızın göğsünde ay yıldız var. Ay yıldızın olduğu yerde de o ruhtan sadece Türk anlar.
1: Doğru. Ya kesin kesin. Yani bu arada %100 katılıyorum abi. Şu an %100 Türk lazım abi.
0: Bak şimdi ben sana söyleyeyim, basketbolu bilmem, voleybolu bilmem, herkes diyebilir işte basketbolda yabancı vardı, voleybolda işte kızların başında santereli var, beni ilgilendirmiyor. Basketbol, voleybol beni ilgilendirmiyor. Oralar başka dallar, oradaki motivasyonlar ayrı olabilir. Ama futbolda, futbolda hele hele yıllardır Türk futbolunda ve A milli futbol takımımızda haydi aslanım, haydi koçum, milli duygular işler.
1: O çalışır bizde.
0: O çalışır. Bu ruhu verebilen teknik direktörler başarılı olmuştur milli takımda. Kim bunlar? Bir tanesi Şenol Güneş hocamız.
1: Bir tanesi Fatih.
0: Fatih Terim hocamız. Hatta Mustafa Denizli hocamız da başarılar sağlamıştır.
1: Doğru.
0: Bak şimdi ne demek istiyorum? 2 kere 2 4. Hep söyledim. Montella hocanın miadı Dünya Kupası'nda doldu. Dünya Kupası'ndan sonra hocaya teşekkür edip göndereceklerdi.
1: %100 böyle olmalıydı bence.
0: Yanlış devam ediyoruz ve biz Allah'tan Uluslararası A Ligi'ni yemişim ya. Uluslararası A Ligi'ne. Avrupa Şampiyonası'na seri başı katılmak için işte hazırlık maçlarını ötelemek. Yani en azından bir heyecan katmak için yapılan bir lig. Doğru mu?
1: Çok doğru.
0: Allah'tan Uluslararası A Ligi var da bu Montella'dan kurtulacağız. Yoksa Uluslar A Ligi olmasaydı Allah muhafaza Avrupa Şampiyonası gruplarında 1-2 maç kazanıp oraya gidebilme şanslarını yakalasaydık, yani bir Montella ile daha şampiyona yaşanmaz.
1: Kesin, ben de %100 katılıyorum bu arada. Yani son maçı pazartesi günü gibi yorumluyorum ben de kendimi.
0: 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı sağlamak istiyorsak takımın başında Türk bir teknik direktör
1: olmalı. Peki şöyle bir soru sorayım Alper abi. Aslında birçok kişiyle yayın yaptık, birçok kişiye de sordum ama milli takıma kim yakışır? Yani mesela Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi daha önce bir milli takımı çalıştırmış bir profil mi şu anda daha iyi olur? Yoksa Fatih Tekke, Arda Turan gibi biraz daha önü açık, daha genç bir teknik adamla mı yola devam edilmeli? Ya konuyu nasıl yorumluyorsun? Kimi yakıştırıyorsun? Ya da ya fikrin nasıl bu konuda? Merak ediyorum Alper abi.
0: Bu takımın başına kim yakışır biliyor musun?
1: Kim gider abi?
0: Bu takımın başına Dünya Kupası üçüncülüğü yaşamış, Avrupa Şampiyonası üçüncülüğünü yaşamış futbolculardan bir tanesi yakışır. Ama ama bak şunu söylüyorum. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, yani Tanju Çolak, bunlar çok büyük futbolculardı değil mi?
1: %100.
0: Ama hocalığı yapamadılar.
1: Katılırım.
0: Şimdi Dünya Kupası üçüncülük kadrosunda hocalığı yapamayan birçok isim var.
1: Doğru.
0: Yani Fatih Akkelin'den Rüştü Reçber'ine, Emre Aşık'ına, anladın mı?
1: Tabii.
0: Yani Dünya üçüncüsü kadrosunda yer aldı diye. Hoca olamadılar yani. Hocalık başka bir mertebe. Avrupa Şampiyonası üçüncülük kadrosunda da Tümer Metin var, Nihat var. Yapabildiler mi? Yapamadılar hocalığı. Hocalık başka bir şey ama şunu söylemek istiyorum. Dünya Kupası üçüncülüğünü yaşamış ya da Avrupa Şampiyonası üçüncülüğünü milli takımımızda yaşamış ve sahada da iyi bir teknik direktör olan isimlerden faydalanmak lazım. Şimdi bunlar kim? Arda Turan'ı koy, bence sırıtmaz.
1: Çok yakışır bence. Umarım keşke gelsin.
0: Emre Belezoğlu'nu koy sırıtmaz. Sergen Yalçın'ı koy sırıtmaz. Ama bunların içerisinde bir Fatih Terim ruhunu takıma yansıtabilecek isim kim dersen tartışmasız Arda Turan derim. Tartışmasız.
1: Ben bu fikre çok katılıyorum bu arada. Keşke gelse Arda Hoca. Yani gelir mi onu da bilemiyorum ama ülkesine...
0: Hedefi Şampiyonlar Ligi. O şimdi oraya bir hedef koymuş. Şaktar'la beraber Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek istiyor.
1: Doğru.
0: O yüzden şu anda ismi kulislerde fazlasıyla anılan Sergen Yalçın hocanın ismi geçiyor. Sergen Yalçın milli takımı yapar mı? Bana göre yapar. Neden yapar? Söyleyeyim. Hani Beşiktaş'ta ne yaptı ki diyenler olabilir.
1: Mutlaka diyecekler de olacaktır. Evet abi.
0: Sergen Hoca sıkıntıya gelen bir teknik direktör değil. Haftanın böyle 5 günü antrenman, 6. günü maç, 1 gün dinlenme. Sıkıntıya gelen bir teknik adam değil. Futbolculuğunda da böyleydi Sergen abi.
1: Doğru.
0: Ama milli takım tam Sergen Yalçın'a göre. Böyle 3 ayda bir, 2 ayda bir, 5 ayda bir toplansın. O arada maçları gitsin, futbolcuları izlesin, yardımcılarını yollasın, scouting'i güçlüdür zaten, futbolcuları belirlesin. Yani ve en önemli noktalardan bir tanesi sevgili Can, ya birincilikten, ikincilikten oyuncu almak milli takıma günah mı yahu?
1: Gerçekten ya, o konuya ya, ben de katılıyorum abi.
0: Ya dün basın toplantısında Montel Hoca'ya çok güzel bir soru sordu. O soruyu kim sorduysa alnından öpüyorum o basın mensubu.
1: Çok iyi bir soru. Harfiyen katılırım abi sana. Lütfen
0: Elazığ abi. Elazığ Spor'da diyor. 4 sezonda 100 gole yakın gol atmış bir isim.
1: Kemal Rüzgar 30, abi. Kemal.
0: 29-30 yaşındaki Kemal Rüzgar'ı diyor. Biz diyor neden milli takım almıyoruz? Santrafor sıkıntısı yaşamıyor muyuz hocam diyor. Cevap yok. Cevap yok. Neden? Çünkü Kemal ikincilikte oynuyor. Ya Kemal ikincilikte oynuyor da hocam. Herhalde Kerem Aktürkoğlu'nun, Barış Alper Yılmaz'ın ikincilikten geldiğini unutmuşlar.
1: Gerçekten öyle. Bir tanesi Erzincan'dan, bir tanesi Keçiören'den geldi. Doğru söylüyorsun.
0: İşte yani o yüzden futbolun biri ikisi yok. Sen koy, görelim. Ha, burada olmuyor diyelim. Bir daha alma. Ama sen bir çağır.
1: Sen bir dene ya bir dört, kere yani doğru.
0: 4 sezonda 100 gol ne demek sevgili Can ya? Kemal Rüzgar, ben büyük takımların da scouting ekiplerine şaşırıyorum. Yani bu çocukta yani 4 sezonda 100 gol atmış, 4 kere gol krallığı yaşamış bir ismi. Nasıl Süper Lig'de mesela başka takımlar düşünmüyor? Nasıl bu futbolcu kadrolarına dahil etmek istemiyorlar? Burayı da anlamış değilim.
1: Doğru.
0: Şimdi sana en önemli noktalardan bir tanesi söyleyeceğim.
1: Söyle abi tabii.
0: Futbol severler. O sıkıntıyla beraber görmemiş olabilirler. Son saniyelerde Arda Güler sarı kart gördü.
1: Evet.
0: Pazartesi günü İtalya maçında yok. Ya hocam maç olmuş 3-0. Sahanın en iyisi Arda Güler zaten.
1: Şüphesiz.
0: 3-0'dan sonra 80'den sonra maçı mı döndüreceksin? Hocam alsana Arda'yı.
1: Yok kontrolü kaybetmiş zaten abi. Çok belli değil mi yani?
0: Yok alsana hocam Arda'yı. Arda'yı niye oyunda tutuyorsun hocam? İtalya deplasmanında fark mı yemek istiyorsun canım hocam? İtalyansın ya sen. Yani, ben Türk'üm, herkes rahat olsun dedin ya. 30 dakikada maçı 3-0'a getirdin ya. Hocam Arda Güler takımın en iyisi ya. Bir tek o oynuyor ya zaten. Hocam doğru. 90'a kadar bu çocuğu sahada tutmanın anlamı ne? 3-0 onun skor zaten. Ya gel de şimdi Arda'yı yeter ama.
1: Ha, tabii inanılmaz bir noktaya parmak bastın abi bu arada. Çok çok değerli bir detay yakalamışsın. Çok iyi bir analiz. %100 katılıyorum.
0: Çok yazık. Çok yazık abi.
1: Çok yazık.
0: Sevgili Can. Yani Montello Hoca'ya bugün veda etsen hiç üzülmem. Zaten oynatamıyor. Zaten mağlup oluyoruz. İki günlüğüne gibi teknik adam zaten gelmez. Hakan Balta takımın başına çıkar muhtemelen.
1: Bugün gitse ya, evet öyle olur bence muhtemelen.
0: Ya inan Hakan Balta da herhalde Montella'dan daha kötü oynatmaz.
1: Aynen yani aynı şey olur. En kötü ihtimalle aynısını görürüz. Yani hakikaten yüzüz. Alper abi şunu da sorayım. Yani tabii ya bugünün konusu mu? Bence bugünün konusu. Şu anın konusu mu? O tartışılır ama. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun başında Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Onun haricinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu herkes tarafından çok eleştiriliyor. Belli başlı Yasin Kol gibi bazı hakemler gözaltına alındı. Bu durumlarla alakalı önümüzdeki 5-10 gün, 15 gün neler olacağını en azından tahmin ediyorsun. Burayı nasıl okuyorsun şu anda bu yapılan bu operasyonu en azından bu şekilde sorayım. Bir de aynı zamanda ligler devam etmeli mi sorusuna da nasıl yanıt verirsin Alper abi, bunu da sormak istedim sana.
0: Ligleri bir kere bitiremez. Yani liglerin sponsorları var, havuz sistemi var. Çok ağır para cezaları gelir. O yüzden ligleri bitiremez. Ama ben yıllardır hep bas bas bağırıyorum sevgili Can. Bak Alper üstünde

0: TV YouTube hesabımda da 3-4 aydır yani Radyo Gol'de yaptığım Kazan Kanyor'un dışında yani hep söylüyordum. Programda da söylüyordum. Senin programında da, Göksel'in programında da, Berk'in programında da hep dile getiriyordum. Söylediğim şeyler çok yanlış şeyler değil aslında. İşine gelenler duyuyor, işine gelmeyenler duymuyor. Mesela Beşiktaş'ın mutlaka seçime gidip Serdar Adan'ın güçlendirmesi gerektiğini söylemiştim.
1: Çok iyi hatırlarım. Şahidim ve inanılmaz doğru bir yorum olduğunu da düşünüyordum o gün için. Yarın bunu göreceğiz.
0: Ne oldu?
1: Pazar günü özür dilerim.
0: Ne oldu? Ne oldu? Serdar Adalı dediğime geldi. Seçime gidiyor, yönetimini güçlendiriyor.
1: Doğru.
0: Ferhat Gündoğdu için ne söyledim? Şimdi burayı da hatırlayacaksın. Aylar önce seninle Beşiktaş Alanyaspor maçında canı yandıktan sonra Beşiktaş'ın ne demiştim? Merkez Hakem Komitesi'nin başında Süper Lig'de bir kere bile maç yönetmemiş bir doğru adam oturuyorsa
1: hatırladı şu an.
0: Vay Türk futbolunun haline demiştim.
1: Doğru. Gerçekten
0: öyle. Bak 2,5 senedir Süper Lig'imizde bir maç bile yönetmemiş Ferhat Gündoğdu oturuyor Merkez Hakem Komitesi'nin başında 2,5 senedir. Yazıktır, günahtır.
1: Fırat Hoca çok daha iyi şey yani.
0: Ne tecrübesi var? Ferhat Gündoğdu'nun ne tecrübesi var? Süper Lig'de bir maç bile yönetmemiş bir hakem, hakem hocalarına ne verebilir ki? Yabancı hakem sevdası önce Polonyalılara taktı kafayı, şimdi İngilizlere taktı kafayı. Ama onlar da çare olamadı Türk futboluna. Var koltuğuna yabancı hakemleri getirdiler. Orta hakemlere yardımcı olmuyorlar. Orta hakemler genç, baskı altındalar, maç yönetmeye korkuyorlar.
1: Doğru.
0: Türk futbolunda zaten böyle bir operasyona ihtiyaç vardı. Adalet Bakanımızı tebrik ediyorum. Düğmeye bastı, alasıyla düğmeye basar inşallah. Kim ne suç işliyorsa hepsini öğrenelim. Temiz futbol adı altında yolumuzu artık düzgün şekilde devam edelim. Dünyada var, uygulanabiliyor. Ama bizde var, uygulanamıyor. Neden yok? Neden yok? Biri çıksın söylesin ya. Hakem hatalarını azaltmak için yok mu var?
1: Şüphesiz.
0: Niye yok peki ülkemizde, niye yok? Şimdi bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nda da Merkez Hakem Komitesi'nde de muhtemelen yeni atamalar olacak. Seçimler olacak.
1: Şüphesiz, bence de abi.
0: Ben şahsi olarak hiç kimse sesini çıkartmasın. Hiç kimse konuşmasın. Bize ilk 1996'da milli takımımızı Avrupa'ya götürme başarısını gösteren, Galatasaray'a UEFA kupasını kazandıran, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi üçüncülüğe getiren, ülkemizi dünyada temsil edip Milan gibi bir takımın başında da teknik direktörlük yapmış Fatih Terim Hoca'yı tartışmasız Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına getiririm.
1: Ben de bir çok atıştırıyorum bu arada.
0: Avrupa şampiyonalarında çok önemli finallerde Türkiye'de büyük başarılar yakalamış. Çok da sevdiğim dostum Fırat Aydınus hocamı da Merkez Hakem Komitesi'nin başkanı olarak görmek isterim.
1: Çok yakışır abi.
0: Bu iki ismi getirsinler, koysunlar. Bak bakalım Türk futbolunda kuş uçuyor mu?
1: Uçurmazlar. Yani Fırat Hoca ile çalıştığım için ben de bir sene, abi sen de tabii ki hep beraberdik. Fırat Hoca ile çok da iyi bir insandır zaten sosyal hayatımızda. Ama gerçekten çok disiplinlidir ve gerçekten kurallara da çok net bir şekilde sadık birisi olduğunu ben çalıştığım için çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok da net güvenirim abi.
0: Artık Türk futbolunun ayağa kalkması için yönetilen değil, yöneten isimlere ihtiyaç var.
1: Çok güzel. Bak, en güzel cümleyi de burada ettin abi.
0: Burayı unutmasın kimse. Yönetilen değil, yöneten isimlere ihtiyacımız var. Yani yumruğunu masaya vurabilecek, futbolun içinden gelmiş, başarılar yakalamış, iş adamı değil, eski futbolcu, tecrübeli bir teknik direktör ve iyi bir yönetici Fatih Terim Hoca çok yakışır. Gözlerimiz açık gidecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında futbolun içinden gelmiş birini görmek istiyoruz. Nasıl basketbolda Hidayet Türkoğlu var? Nasıl voleybolda Mehmet Akif Üstündağ var?
1: Doğru.
0: Başarılarını görüyoruz. Türk futbolunun başında futbolun içinden gelmiş birini görmek istiyoruz. Merkez Hakem Komitesi'nin başkanının kesinlikle büyük tecrübeler yaşamış, yıllarını bu işe vermiş isim gelmeli. Fırat Aydınus olur, Bünyamin Gezer olur, Selçuk Dereli olur, Ali Aydın olur, kim olur bilmem.
2: Ama bu arada bir bilgi aktarayım abi. Bünyamin Gezer'e teklif götürülmüş diye bir haber okudum. Hatta Yağız Savuncuoğlu'nun haberiydi. Ancak Bünyamin Hoca'nın teklifi kabul etmediğine dair bir haberimiz var. Onu da paylaşalım abi.
0: Bünyamin Gezer yorumculuğu çok sevdi. O koltuktan kalkmaya niyeti yok Bünyamin Hoca'nın. O bütün futbolunun renkli siması.
2: Tabii.
0: Bünyamin Hoca'yı seyretmekten de çok keyif alıyorum.
2: Bu arada sevgilerimizi ileten Bünyamin Hoca'ya da tekrardan. Lütfen
0: çok da sevdiğim abimdir. Ara ara konuşurum. Bünyamin Hoca'ma selam olsun. Bünyamin Hoca Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'nı yapmaz. O başkanlık koltuğuna oturmak isteyen mutlaka hocalarımız var. Fırat Aydınus teklif geldiğinde hayır diyebilecek biri değil. Selçuk Dereli teklif geldiğinde hayır diyebilecek biri değil. Yani ne bileyim, yani Cüneyt Çakır'ın yurt dışında ne işi var? Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapıyor. Yani ülkemizde neden yok? Var koltuklarında neden bu usta emekli olmuş teknik direktör ya da usta o emekli olmuş hakem hocalarımızdan faydalanılmıyor? Burayı da anlamış değilim. Çünkü niye bunu söylüyorum? Bak, Servet Çetin'in Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'da yapmış olduğu çok önemli bir açıklama vardır. Bence program tarihimin ilk beşine koyacağım röportajlardan bir tanesidir.
2: Lütfen paylaş abi. Ben de merak ettim.
0: Servet Çetin ne demişti biliyor musun? Var koltuklarına bizler gibi eski futbolcu, tecrübe yaşamış eski futbolculardan kurulu bir kadro oluşturup koysunlar. Bir tane hata yaparsam ben her şeye razıyım demişti.
2: Çünkü oyunu biliyorlar ve pozisyonu çok daha rahat süzebiliyorlar diye abicim, aslında değil mi abi?
0: Abicim oyunu biliyorlar. Kuralı biliyorlar. Futbolcunun hamlelerinin nasıl olabileceğini biliyorlar. Art niyetli mi, kasıtlı mı ya da iyi niyetli mi, kötü niyetli mi olduklarını biliyorlar. Daha neyi konuşuyoruz sevgili Can ya?
2: Aşırı doğru işte, aşırı katılırım bu arada dediğin abi.
0: Al işte koy abicim. Al işte koy futbolcuları ya. Eski futbolcuları koy oraya ya. Yani ne atla deve mi atlatacağız ya, zor mu ya, zor mu bunlar? Doğru. Gelmiş oraya Polonyalı var hakemlerini koyuyorlar, gelmişler oraya İngiliz var hakemlerini koyuyorlar. Ne, biz bunlardan faydalanacağız ya arkadaşım? Yabancının Türkiye faydası mı olur ya? Nerede görülmüş?
2: Doğru.
0: Orta hakemlere yardımcı olmayan hakemler topluluğu var var koltuklarında.
2: İnanılmaz hakikaten.
0: Çocuklar zaten, o çocuklar zaten gencecik, baskı altında maç yönetiyorlar. Hata üzerine hata yapıyorlar. E bir de yani Yasin Kol konusunu sordun. Onu da son olarak söyleyeyim. Ya Yasin Kol dediğin adam bas bas bağırdık.
2: Doğru.
0: FK kartı yok. Yabancı dili yok. Futbolcularla iletişimi sıfır. Bu adam kimler tarafından itilip derbi maçlara atanıyor? Yabancı dili olmayan bir hakem yabancı oyuncularla ne konuşuyor? Nasıl derbi yönetiyor? Yazıktır, günahtır. Türk futbolunda hiç mi hakem yetişmeyecek? Yasin Kola mı kaldı Türk futbolu? Daha dikkatli atamalar dediğimizde ne Merkez Hakem Komitesi'nden ne de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap alabildik. Hep sessiz kaldılar. E ne oldu? Şimdi bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hem de Trabzonspor'un hazırlık maçının bitiminde apar topar. Kim bilir ne yapmış ki bu kadar apar topar alındı sabahı bile beklemeden.
2: Gerçekten çok acayip.
0: O yüzden Türk futbolunda dönen dolapların herkes farkında. Adalet Bakanımız A'dan Z'ye bütün her şeyi analiz ediyor, inceliyor. Yani daha bu köprünün altından çok sular akar Can.
2: %100 katılır.
0: Daha çok konuşacağız bu konular.
2: Gerçekten öyle Alper abi. Hakikaten yani her zaman abi seninle konuşmak benim için ayrı bir zevk. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Yani pazartesi günü de muhtemelen birazcık daha fazla detaylı bir şekilde o konuyu konuşuruz diye tahmin ediyorum. Pazartesi günü maç sonunda. Çünkü elimizde belki başka veriler de olur diye. En azından o konuya bir virgül koyalım istiyorum.
0: Milli takımımızı konuşmanın anlamı yok.
2: Yok yani öyle bir durumda değiliz. Yani futbol teknik taktik konuşabilecek bir durumda değiliz. Zaten farkındayız abi. Yazık, sen de farkındasın herhalde.
0: Yazık.
2: Değil mi? Çok üzücü.
0: Ülke futbolumuz hiç hak etmiyor. Yani iyi bir jenerasyon var dediğimiz yerde dahi bu mağlubiyetleri yaşıyor olmak, yani bir Türk futbol sever olarak medya mensubu olmaktan öte içimi acıtıyor. Yani bu kadar altın jenerasyon dediğimiz çocuklar Yani nasıl bu hale geldi? Bir Dünya Kupası'na katıldık. Yani Dünya Kupası'na Avustralya, Paraguay, Amerika gibi takımların olduğu gruptan çıkamadık. Çıkamadığımız yetmiyormuş gibi hemen akabinde, ardından 3 ay geçmesine rağmen 3 ay sonra, 4 ay sonra neyse işte ne kadar geçtiyse, yine bir Uluslararası Ligi, yani grup fena ateş attı ve sen Fransa,

0: adam, yeni bir teknik adam geldiğinde ayağı kaldırır mı? Kaldırır. Ama maalesef içeride oynayacağımız sadece bir tane Belçika maçı var. Fransa deplasmanı da çok zor. Orada da kazanma ihtimali yok. Yani işte Belçika ile belki içeride oynayacağımız karşılaşma belki bize bir puan getirir. Ama Uluslararası Ligi maceramız gerçekten çok hüzünlü geçiyor. Trajedik.
1: %100. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ederim abi bugünlük. Hakikaten birazdan hem Selim Feyzoğlu'na, Selim Hoca'ya bağlanacağız, hem de Montella'nın basın toplantısını vereceğiz. Alper abi sağ ol, var ol, bir kez daha söylüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tekrar geçmiş olsun.
1: Sağ ol abi. Çok çok teşekkür ediyoruz Alper Üstün'den. Selim Hoca'yı da beklettik. Bir de Selim Hoca'ya bağlanalım. Kendisiyle de gün içinde zaten anlaşmıştık. Bugün yayında kendisiyle de sohbet edecektik. Selim Feyzoğlu birazdan bizlerle beraber olacak. Bütün dinleyicilerimize de o arada teşekkürlerimizi edelim. Aykut Bey mesajını atmış. Öcal Bey, Kadir Bey yazmış. Şöyle bakıyorum, Selim Hoca'ya birazdan sözü vereceğim ama Murat Bey yazmış. Murat Bey'in haricinde Adnan Bey'in mesajı var. Nevzat Bey'in mesajı var. İbrahim Bey'in mesajı var. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bakıyorum, İsmail Bey'in de mesajı var. Hamza Bey'in mesajı var. Çok fazla mesaj gelmiş. Hakikaten hepinize de çok çok teşekkür ederim. En azından her birine yer veremediğim bu evrede isimlerinizi okuyup teşekkürümü sunmak istedim. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Selim Hocam, yani nereden başlamalı, neyi konuşmalı, Merkez Hakem Kurulu'nun durumunu mu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerinden mi, veyahut da bugünün saha konusunu mu konuşmalıyız, veyahut da Montella'nın akıbetini mi konuşmalıyız? Hakikaten benim de kafam çorba olduğunu söyleyebilirim. Nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum ama en azından maçtan hani sıcağı sıcağına çıktığımız için ilk etapta Montella ile alakalı durumları sormak isterim. Yani tabii ki birçok kişi çoktan bu işin bitmesi gerektiğine inanan taraftaydı ama Selim Hocam, Montella konusunda artık yetkili insanlar da bu konunun bittiği anlamına gelen o son hareketi yapacak mı? Yani istifa bekliyor musun Selim Hocam? Bekliyor musunuz Selim Hocam? Konuya nereden bakarsınız? Nasıl bakarsınız hocam?
2: Ben açıkçası bir istifa beklemiyorum. Ama maçın başında biraz Montella'yı fazla gösterdiğinde ekranlar yüz ifadesinden belki de bu son maçı olacağı kendisine tebliğ edilmişti diye düşündüm ilk yüzünü gördüğümde Montella'nın. Yani böyle bir jenerasyonu çok daha başarılı bir şekilde götürebilecek Türk bir teknik adamla çalışmak yerine sırf kolay rakipleri yenerek Dünya Kupası'na gittik diye Montella ile devam edilmiş olundu bence. Buradaki durum pek iyi okunamadı. Bence hem Montella'nın kadro üzerinde herhangi bir hakimiyeti yok, ciddi bir etkisi yok. Hem de doğru şekillendiremiyor kadroyu. Yani bugün de çok garip bir yani savunma mı oynayacağı, hücum mu oynayacağı belli olmayan, sahada istediklerini yapamayan enteresan bir milli takım vardı. Kevin De Bruyne'nin iki güzel golüyle koptu maç, evet, ama yani yetmiyor, olmuyor. Forvet yok takımda. Ben Montella'dan da ziyade artık bir komple bir futbolda değişiklik bekliyorum Türk futbolunda şu anda. Bu dalganın bir parçası tabii ki Montella da olacaktır.
1: Peki şunu sorayım hocam, yani şu an herkes kendi derdinde mi demeliyiz yani hocam? Şimdi tabii ki Merkez Hakem Kurulu'ndaki bu durumu konuşuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na herkes eleştiriyor ve istifaya davet ediyor. Yani herkes şu anda kendi derdindeyken Montella işi belki arada kaynar mı diye sormak istiyorum aynı zamanda.
2: Ya şimdi öncelikle bir federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun durumunu iyi değerlendirmek lazım. Şu anda tutuklanan insanlar olsa da masumiyet karinesi diye bir şey var. Yani artık suçları kesinleşmeden cezaları ya da bir ceza olacaksa yani bu insanlar suçludur muamelesi yapmak doğru olmaz. Fakat hem sosyal medyada hem de basında gördüğümüz

0: çıkmış. Hani bazı video kayıtları, hani ses kayıtları ve konuşulanları zaten okuduğumuzda, gördüğümüzde Merkez Hakem Kurulu'ndaki çürümeyi mi dersek artık, nasıl doğru olur, nasıl diye yani
1: bence güzel ifade etmek
0: hocam. Lazım.
1: Doğru ifade ettiniz bence.
0: Yani ve bu Merkez Hakem Kurulu'na ne kadar güven duyduğunu sürekli tekrarlayan bir federasyon başkanı vardı senelerdir. Hı hı. Yani demek ki sizin en güvendiğiniz ekipte bu tarz kirli işler ortaya çıkıyorsa, belki de yani bir şapkaları önünüze koyup, bu ifadeyi de çok kullandık son zamanlarda ama yani bir geri çekilme vakti gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani Türk futbol yönetiminin komple bir revizyona gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki biraz daha futboldan gelen isimler profesyonel rollerde görev alabilirler.
1: Tam olarak hocam şunu soracaktım aslında. Buna işaret eden bir sorun vardı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında görmek istediğiniz figür tam olarak hangi profilde biridir ve kimdir? Belki birkaç tane isim de paylaşabilirsiniz hocam. Onun haricinde Merkez Hakem Kurulu'nun başında görmek istediğiniz profil kimdir? Bir işaret edebileceğiniz birisi var mıdır olması gereken ve A Milli Futbol takımımızın başında olması gereken teknik direktör profili nasıl bir profil olmalıdır ve birkaç tane isim önerisi alabilir miyiz? Üç taraf için de isim önerilerini merak ediyorum. İsim önerilerinizi merak ediyorum Selim hocam, lütfen paylaşırsanız.
0: Ya doğrudan bir isim vermek doğru olmaz belki. Herkesin
1: profil çizersiniz belki hocam.
0: Ama şunu diyebilirim, yani sahanın içinde bulunmuş, oralarda görev yapmış, oraları koklamış insanlar yönettiği zaman biraz daha futbolun yararına oluyor diye düşünüyorum. Başka çıkar ilişkileri ortada problemler yaratabiliyor. Hakem konusuna, yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı konusuna gelirsek, burada da yine başarılı bir şekilde hakemlik yapmış birini görmek isterim tabii ki. Ben mesela Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemlik kariyeri, başarılı bir hakemlik kariyeri olmadığını biliyorum.
1: Ki öyle zaten hocam. Demin Selim hocam, yani Alper Üstün'le aile konuşuyorduk. Süper Lig'de maçı yok.
0: Yani mesela yani. Yani burada da kesinlikle çok tecrübeli bir hakemin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ama biz hakemlerimizi de yıpratıp en tecrübeli hakemlerimize bir anda itibarsızlaştırıp düdük astırdığımız için burada da yerine koyacak insan bulamıyoruz. Mesela kötü mü olurdu, atıyorum, Fırat Aydınus MHK'nin başında görev yapsa?
1: Evet, bugün gerçekten Selim hocam, Selim hocam çok kısa böleceğim. Fırat Hoca'ya da buradan sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Bugün herkes Fırat Hoca'nın ismini verdi, biliyor musunuz hocam?
0: Ya hem halkın da sempatik bulduğu bir isim. Yani bütün hakemlerin performansı maçtan maça değişebiliyor ama bence yönettiği maçların çoğunda da insanların güven duyduğu bir isimdi. Yani bir anda aklıma o geldi şu anda, onu söylemiş bulundum ama yani şu sahanın içinden gelen isimler biraz daha sorumluluk sahibi olursa futbolda daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Bunu Slaven Bilic de zaten geldiğinde söylemişti.
1: Doğru.
0: Yetkisi olanların bilgisi yok, bilgisi olanların yetkisi yok durumu bence devam ediyor.
1: Çok doğru bir cümle.
0: Yani milli takıma da gelecek olursak, yine skandal bir maç geçirdik. Ben gol atıp atamayacağımızdan şüpheli, yani şüphe duymaya başladım A Ligi'nde gol atıp atamayacağımızdan açıkçası.
1: Kalan süreyle alakalı diyorsunuz. Yani İtalya, Fransa deplasmanları, Belçika 3 iç. Yani bu 3 maçta zor, gol bile bulamayız
0: bazı
1: gibi.
0: Bazı isimler not aldım.
1: Lütfen paylaşın hocam.
0: Burak Yılmaz, Tuncay Şanlı, Nihat, Ümit Karan, Cenk Tosun, Hasan Şaş. Ya bu isimler kadar etkili gol yolunda oyuncularımız var mı? Yok. Bu bence takımın performansını en çok etkileyen durum.
1: Peki yani, bak bir dinleyicimiz
0: amacı gol atmak ama bizim gol atacak futbolcumuz yok. Yani ne yazık ki hücum hattında oynayan futbolcularımızın gol yapma kapasitesi inanılmaz düşük.
1: Selim hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir şey yazmıştı yayın sırasında. Bu takımın evet gol yollarında ciddi bir problem var ama bence en büyük sıkıntısı savunmada diye bir analizi vardı bir dinleyicimizin. ne kadar katılırsınız, katılmıyor musunuz veyahut da nasıl bakarsınız diye sorayım saha içi ile alakalı.
0: Ya ben savunmadaki isimleri birer birer eleştirmekten ziyade genel bir tespitim var. Çok kırılgan bir takımız. Basit hatadan gol yeriz. Fiziksel üstünlük kuramayız rakibe. Onlar bize fiziksel üstünlük kurar. Öyle biraz daha fiziksel mücadeleye dayalı goller yeriz. Atamayız. Ya bence biraz daha şey bir sorun o. Hani oyuncuların yetersizliğinden ziyade... Yani çünkü Zeki mesela Juventus'ta oynuyor. Merih'i hepimiz tanıyoruz. Hı hı. Yani Abdülkerim son 4 senenin şampiyon takımı, şu anda kaptanım.
1: Evet.
0: Ama bir kırılganlık var yani. Şu anda makine çalışmıyor. Bunun da çözümlerinin aranması gerekiyor. Bütün sorumluların da bence yani ya işte biz A liginde zaten başarılı olma ümidimiz yoktu deyip hani bu yükten kaçmaktansa yani daha başarılı olma potansiyeli olan insanların önüne açabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki Selim Hocam, şeyi de sormak istiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çok eleştiriliyor. Eleştirileri ne boyutta haklı bulursunuz veyahut da neler söylemek istersiniz? Öncelikle onu sorayım. Eğer görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyorsanız hocam, yerine kimi yakıştırırsınız diye sorayım Selim Hocam.
0: Yani şimdi biz Sayın Hacı Osmanoğlu'nun federasyondaki işlere genel spor yönetimine nasıl bir etkisi olduğunu aslında halka açık bir şekilde bilmiyoruz. Hı hı. Yani hepimizin kulağına gelen şeyler oluyor. Hı hı. Ama aslında şeffaf bir şekilde paylaşılan bir durum. Ya evet, turnuvalara birlikte gidiyor, takımla birlikte iyi ilişkiler sergileniyor ama nasıl bir etkisi olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Ama doğru. Ben mesela atıyorum Fatih Terim gibi bir efsanenin federasyon başkanı olacağı durumda her şeye nasıl bir etkisi olabileceğini hayal edebiliyorum. Oyuncusundan tutun altyapıdaki atıyorum top toplayıcı, oradaki profesyonel çalışanlara kadar nasıl bir etkisi olacaktır tahmin edebiliyorum. Ama mesela bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nda bu bir soru işareti. Zaten çok güvendiği MHK kadrosunun da durumunu görüyoruz. Yani yakında zaten her şey ortaya çıkacaktır. Ya bir başarısızlık var ciddi ortada. Ya utanca dönüşmeden bu bence yavaş yavaş bir değişime gidilmeli. Biraz daha bir, yani bu işin içinden gelen isimler görevlendirmeli diye düşünüyorum.
1: Peki, yani aslında teknik direktör olarak birazcık 5-6 tane isim sayacağım hocam. Selim Hocam, size, siz tabii ki bu konuyu yani teknik direktör sentezi konusunda da gerçekten yani çok çok başarılı birisisiniz ki ben biliyorum zaten bu durumu, birçok dinleyicimiz de farkındadır. Ama Fatih Terim'i TFF başına yakıştırdınız ki ben de yakıştırıyorum bu arada, kendi adıma bunu da söyleyebilirim ki Alper Üstündağ daha keza bugün yayınımızda benzer bir cümle kurdu. Yani milli takımın başına Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi daha evvelden milli takımı çalıştırmış bir ekolden birisi mi, yoksa Arda Turan, Fatih Tekke gibi, işte belki İlhan Palut gibi veyahut da biraz daha genç ve daha çok yani önü açık bir teknik adamla mı, daha belki prime'ına ulaşmamış, en üst tepe noktasına ulaşmamış bir teknik adama mı gidilmeli diye sorayım. Yerli herhalde hepimizin de şu anda tek gördüğü konudur diye varsayıyorum ama hocam tabii ki bu konu hakkında da biraz daha net ifadeler almak isterim hocam sizden.
0: Ben açıkçası bütün adayları yetkin bulmakla beraber bence iyi bir genç teknik direktör jenerasyonumuz var şu anda. Benim şu anda geçiş döneminde bu dönemi en iyi yönetebilecek isimlerden biri olarak Aykut Kocaman'ı görüyorum ben.
1: Aykut Hoca da var tabii ki. Aykut Hoca'nın ismini söylemedim.
0: Fenerbahçe'de düşünülmüştü. İsmail Hoca görevlendirildi.
1: Doğru.
0: Ben bu, yani Aykut Kocaman'ın biraz daha böyle milli takım yapısı içerisinde hem oradaki organizasyonun kurulmasında aktif rol oynayacağını, hem de milli takım gibi genelde turnuvalarda mücadele eden bir organizasyonun diyeyim. Ya biraz daha onun taktik anlayışına daha uygun olacağını, onun daha başarılı olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Çok güzel bir bakış açısı hocam. Yani evet. Yüz katılırım size. Güzel.
0: Yani Okan Buruk 4 yani uzun süredir şampiyon oluyor.

0: Bir milli takım antrenörlüğüyle bu taçlandırılabilir. Ama bir milli takım için çok agresif ve çok yıpratıcı bir futbol oynattığını düşünüyorum. Ya Galatasaray takımında bunu kaldırabilecek fiziksel kapasite ve çok oyuncu var ama bizim kırılgan milli takımımızda bence çok uyumlu olmaz Okan Hoca'yla.
1: Oyuncu kadrosuyla Okan Hoca'nın en iyi başarıya gidemeyeceğini aslında söylüyorsunuz. Çok başarılı bir teknik adam olmasına rağmen gibi bakıyorsunuz.
0: Doğru, aynen. Çok uyuşmayacağını düşünüyorum. İlhan Palut çok başarılı bir teknik adam olarak görüyorum ama sanıyorum öncesinde hani o koltuğa layık görülebilecek başka isimler olabilir. Arda Turan'ın gündeminde olacağını düşünmüyorum. Başka hedefleri olduğunu zaten açıklıyor sürekli. Biraz daha Avrupa veya Galatasaray hedefleri var. Yani aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Ama ben en şu anda oraya uyacak, cuk oturacak ismin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir Fatih Terim Federasyon Başkanlığı'nda Aykut Kocaman Milli Takım Teknik Direktörü. Orada biraz ego çatışmalarına sahne olabilecek bir aslında düzenleme ama çok iyi bir kimyada çıkabilir oradan. Yani inanılmaz bir yere götürebilir bu milli takım jenerasyonunu.
1: İlginç. Hakikaten yani ben de çok hayal edemedim ama gerçekten ilginç olabilir Selim Hocam.
0: Olur mu olur.
1: Ya gerçekten öyle. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Merkez Hakem Kurulu'nun başındaki isim Ferhat Gündoğdu tabii ki gözaltına alındı ve şu anda aktif olarak böyle bir durum yaşanırken liglerin devam etme işinin ne kadar sağlıklı buluyorsunuz? Tahmininiz bu konuda nasıl? Yani liglerin herhangi bir erteleme veyahut da bu sene oynanmama gibi ekstrem cümleler kurduğumun bazı noktalarda farkındayım ama nasıl bir tasarruf olacaktır bu konuda? Yani genel olarak biz ne beklemeliyiz? Sizin bu konudaki tahmininiz, bu konuyu okuyuşunuz yani olduğunuz konum itibariyle soruyorum. Konuya ne taraftan bakıyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz şu andaki mevcut konjonktürü diye lütfen sormak istedim hocam size.
0: Ya şu anda ligin sportif gerçekliğine etkileyecek bir durum yoksa ki ne yazık ki var gibi hissediyorum ve var gibi gidiyor. Ligin sportif gerçekliğini etkileyen bir durum olmadığı takdirde liglerin durdurulmasının biraz gereksiz olacağını düşünüyorum. Bir yandan takımlarımız Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Onların maç ritmini kaybetmemesi gerekir. Önemli maçları var. Bir yandan da yani aslında biraz daha iddianamelerin nasıl olduğunu yani nasıl bilgilerin ortaya çıkacağını takip etmemiz gerekiyor bu konuda yorum yapmak için. Yani bence hakemler üzerinden ciddi bir yani nasıl adlandıracağımı da bilemiyorum. Yani tekrar aynı şekilde ifade edeyim. Ligin sportif gerçekliğini hakemler üzerinden etkileyen bir durum varsa yarın açıklama yapılsın ve durdurulsun tarafındayım.
1: Peki.
0: Fakat hani bu biraz daha farklı bir noktadaysa, biraz daha kişisel çıkarların ortaya çıktığı bir durum varsa Ferhat Gündoğdu ile alakalı, Sayın Ferhat Gündoğdu ile alakalı o zaman liglerin durmasını çok mantıklı bulmuyorum.
1: Peki. Selim Hocam çok çok teşekkür ederim. Her zaman bize tabii ki katkılarınızla hiçbir zaman neredeyse kırmadığınız için hocam. Her zaman bize destek verdiğiniz için iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun hocam.
0: Ufak bir not vermek istiyorum. Bugünün kazanımı İlhan Fakılı oldu bence milli takım için.
1: Peki hocam. Son cümlelerinizi alalım tabii ki.
0: Girdiğimiz andan itibaren beğendik bayağı. Ona da başarılar diliyorum.
1: Ben de heyecanlandım kendisiyle alakalı. Zaten çok da pozitif gördüğüm bir oyuncudur hocam. %100 katılırım. Zaten futbol gözünüze yani katılmamak elde değil hakikaten. Çok sağ olun, var olun tekrardan hocam.
0: Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Şimdi Vincenzo Montella'nın basın toplantısına doğru geçelim.
2: Eerst en vooral willen we de vragen van de Belgische pers even horen en daarna gaan we verder met de Turkse pers. Dankjewel.
3: Belgische basından soru varsa alabiliriz.
2: Als er vragen zijn van de Belgische pers, ja, de question de la presse de la Belgique.
3: Please.
2: On veut bien les entendre.
3: Microphone is coming.
4: Je la pose en français alors. Le résultat semble un peu forcé pour la Turquie dans le mauvais sens parce que on se demande comment la

0: qui arrive à ne pas marquer de but avec autant d'occasions. Je ne sais pas si le coach a une idée.
1: Evet, sonuç Türkiye için biraz zor oldu. Türkiye gol atamadı. Teknik direktörümüz bununla ilgili ne düşünüyor acaba?
2: Sì, è stata una partita tutto sommato in equilibrio, anche statisticamente, no? A guardare i numeri. Il calcio a questo livello non puoi sbagliare nulla perché gli avversari difficilmente sbagliano. Quindi mi dispiace enormemente per la sconfitta, mi dispiace anche per 3-0, sicuramente ingiusto, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto, io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento. Quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni. Mi interessava la mentalità oggi, e su questi ragazzi hanno dato tutto. Giocare un po' il mio pensiero, giocare a Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio, e mi piacerebbe che non si vivesse come una colpa, e quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare e cercare di se ce la facciamo a competere con questo livello di avversari.
3: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye.
1: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau, beter kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken dat gebeurt gewoon. Dat komt gewoon voor. Dat hoort er gewoon bij.
4: Başka Belçika basınından soru var mı?
1: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
5: In Italien, ça va? In Italien, is okay?
4: Yes, yes, it's okay.
6: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
3: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için ne demek istersiniz?
2: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non al completo, e sappiamo quanto sono importante come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stava nelle condizioni di poter giocare queste partite, e quindi è cambiato questo, il livello degli avversari. Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato, per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia mondiali dopo 24 anni sia con questi calciatori, tra l'altro sia in Nations League A. Ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti, e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
3: Yani ikinci sorunuzu aslında birinci söylediğinizde kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi biliyorsunuz onlar eksik.
2: Orkun Müldür que era un jugador un que jugada mitad del partido titular.
3: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi bu kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık. Gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
1: Ya, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is daar effectief gebeurd? De supporters die willen uw ontslag. Wat wil u hierover kwijt? Wat wil u hierover zeggen? Wel, uw tweede vraag beantwoordde eigenlijk al de eerste. Uiteraard moet ik dit meegeven. Een aantal spelers die zijn afwezig en dat speelt mee. Spelers zoals Kenan, Hakan, Orkun, Mert, die zijn afwezig en dat voelen we op het veld. Ik hoor wel wat wordt gezegd, maar wil ik toch niet te veel naar luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
4: Bundan sonrasını Türkçe İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
5: Hilmi Serhan'da Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi, hatta Fan Bommel de aynı şeyi söylemişti. Bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynı şey, benzer durum oldu. Sanki tam maçı ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hoca'ya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
2: Ma, cioè, io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra, perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesse, ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare. E gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più determinante l'episodio che non arriva a casa, ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari, ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo e che siamo qui e viverla in questi termini qua. Lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali sì, ma io sono soddisfatto dell'approccio dei ragazzi.
3: Ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler hattında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi

0: oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle, çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
1: Olgu Can Bey.
2: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla arasındaki bağın biraz koptuğu gözüküyor. Kocaeli Bursa'dan sonra burada da istifa sesleri yükseldi. Bu taraftarla arasındaki kopukluğu nasıl düzeltecek hoca, neler söyler?
3: Tifosi abbiamo alzato le aspettative, questo sicuramente con gli ultimi tre anni e quindi ci sta che siano insoddisfatti, e mi dispiace. I tifosi possono esprimere il loro parere ogni volta che lo vogliono. Io non mi sento assolutamente, come dire, preoccupato in questo senso. So come funzionano le dinamiche del calcio. Dal canto mio posso dire che sono motivato. Sono totalmente concentrato sulle partite da preparare per aiutare i ragazzi a esprimersi ancora meglio di quanto stiano facendo.
0: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok, her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
1: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve kapatalım.
4: Hilmi Sever. Az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Şeri kulübesinde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyordu? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
3: Ma noi dobbiamo dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Calcio è così, giocando così ogni tre giorni. Noi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione e io non mi arrendo, no? Non mi arrendo e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo, perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli e quindi dobbiamo recuperare le energie e anche la fiducia, perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire, perché abbiamo la responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
0: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçlara en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler. Ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
1: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler.

0: Evet, Vincenzo Montella'nın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Onun evvelinde de tabii ki A Ligi Grup 1 müsabakamız maalesef 3-0 bizim aleyhimize sonuçlandı. Fransa-İtalya maçının da 1-1 sonuçlandığını hatırlatalım. Tabii ki bizler adına bu tablo hiç hoşnut olmadığımız bir tablo. Lakin 3 maçta puanımız yok. Fransa 7 puanla lider. Belçika 6 puanlı ikinci, İtalya 4 puanlı 3. sırada yer alıyor. Biz de maalesef son sırada yer aldığımızı vurguluyorum ki dileriz pazartesi günü çok daha iyi bir akşam olsun ama galiba yani benim de çok fazla ümidim yok. Birçok futbol severin de çok fazla ümidi yok ama pazartesi gününü bakalım nasıl geçireceğiz. Hakikaten zorlu bir süreç içerisinde olduğumuzda bir kez daha vurgulamış olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Hakikaten bütün mesaj atan bütün dinleyicilerimize de sonsuz sevgilerimi iletirim. Her zaman bizlere mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Ben de o mesajı o anda okuyamasam bile en azından isimlerinizi geçirip teşekkürümü bir kez daha etmiş olayım bütün dinleyicilerimize. Sağ olun, var olun diyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Kafa Spor'sa hoş geldiniz. 10 numarada Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Milli takımımız İtalya karşısında 4-1'lik mağlubiyetle maalesef Uluslar Ligi'nde ikinci maçında kazanamadı. Maç sonrası milli takım teknik direktörünün yaptığı akla izana sığmayacak açıklamalar konuşuluyor. Önümüzde iki maç daha var. Hala o maçlara dair şansımız var, iddiamız var normal şartlarda ama Türkiye'ye dönüp futbol kamuoyuna baktığınızda herkesin umutsuzluğu aldı da başını gidiyor. Biz de bugün milli takımın hem Fransa'da hem de İtalya'da oynadığı oyunu Sergen Yalçın'la birlikte konuşacağız. Önümüzde Belçika ve yine İtalya maçları var. Onları değerlendireceğiz. Tabii ki maç sonu açıklamaları ve oyuncu performansları. Genel olarak bir milli takım programı yapacağız. Bugün 10 numarada hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptın.
4: Değil mi?
5: Söyle, evet. Yaparım hocam. Bayağı hareketli bir giriş oldu.
4: Hareketli giriş yaparım hocam.
5: Hemen şeye dönelim ya, çok buyurun, uzatmadan. Yazın yaptığımız Dünya Kupası programına dönelim birazcık istersen. Orada neler konuşmuştuk? Evet. Biraz onları hatırlayalım bence.
4: 3 gündür sizin bu o programdaki söyledikleriniz dönüyor hocam.
5: İşte biraz oralara dönmek lazım. Biraz
4: daha da eskisi de var. Yani bir önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız programda söyledikleriniz de özellikle dün sosyal medyada çok fazla dönüyordu.
5: İyi bir jenerasyon yakaladık. Bak, Dünya Kupası'na niye dönelim diyorum. Önümüzde bazı örnekler var. Hemen sana şimdi bir ülke ismi söyleyeceğim. Hemen anlayacaksın. Almanya. Nerede Almanya? Dünya Kupası'ndan elendi. Biliyorsun Yunanistan'a kaybetti. 2 maçta 1 puan. Antrenör kim? Klopp. Değil mi? Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Jenerasyon çok önemliymiş. Değil mi? Jenerasyon çok önemli. Bak, Almanya'nın hali ortada. O yüzden Dünya Kupası'na biraz dönelim dedim. Jenerasyonu olmayan ülkelerin yaşadığı sıkıntılar, Hollanda gibi, Brezilya gibi, devam ediyorum. Son Dünya Kupası'nda bu ülkelerin yaşadığı problemler. Ancelotti'nin açıklamasını dinledin mi peki? İyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Bak, Ancelotti diyor bunu. Öbür tarafta Klopp var Almanya'da ve bunlar iyi değiller. Bunlar diyorlar ki iyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Yani jenerasyonun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde dünyanın en önemli teknik direktörleri söylüyor. Jenerasyonun değerini ve önemini. Bence biraz oradan gitmek lazım. Bizim jenerasyonumuz İyi bir jenerasyon, yani kötü bir jenerasyonumuz yok.
4: Şimdi bu Uluslar Ligi'ni A Spor, A Haber veriyor. Biz de seyrediyoruz bütün maçları.
5: Ben de seyrettim.
4: Şimdi Uluslar Ligi'nde bir şey denemeyen, yani oyuna dair bir farklı, bir yaratıcı bir hamle yapmayan iki tane takım var hocam. Biri İspanya, bir zahmet yapmasın. Diğeri de biziz. Ben hala anlamıyorum, neden yapmıyoruz. Bunu da yapmadın peki, tamam, teknik direktör kararı. Ya çocukları da yanlış yerde oynatıyorsun. Yani tabii, elindeki tabii. İyi oyuncuları da yanlış yerde oynatıyorsun.
5: Tabii bu söylediklerinin hepsi bugünün sorunu değil. Bunlar 2-3 sene önceden gelen sorunlar. Sana daha önce de söyledim. Oynadığımız zayıf takımlarla kazandığımız maçlar çok aldatıcı olabiliyor. Niye? Çünkü buradaki seviye seni kandırıyor, aldatıyor seni seviye. Ben aldandığımızı düşünüyorum.
4: 23 Haziran 2024. Bundan 2 sene önce, hatta daha da eski. Yani 2 sene 3 ay önce. Milli takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin. Yazık olur bu çocuklara demişsiniz.
5: Evet.
4: 22 Haziran 2026. Yani bu
5: ne yazık ki, ne yazık ki söyledim.
4: 22 Haziran 2026 yani bu yaz milli takım büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var?
5: Var mı?
4: Şimdi Montella var maç mı? Sonunda kendi başarılarını açıkladı. Dedi ki benim başarım şu. Kardeşim siz C ligindeydiniz. Ben sizi aldım A ligine getirdim.
5: Zahmet olmuş.
4: Kardeşim siz Dünya Kupası'na benim sayemde katıldınız.
5: Hiç alakası yok.
4: Ne diyorsunuz Montella'nın bu kendisine göre anlattığı bu başarılara? Bu arada Montella'nın tabii bir böyle başarı açıklaması daha var. Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte ilk veda eden ülkelerden biriyiz. Şu jenerasyonda. Montella Dünya Kupası'ndaki iki maç mağlup olduktan sonra Amerika'nın artık 27 tane yedekle ve hiç
5: o maçtan önce program yaptık. Ben sana söyledim. Gollü olur dedim. 4-5 gol olur en az dedim.
4: Evet oldu. Maç sonrası ne dedi
5: yok hocam? Ki. O da komik bir açıklamaydı.
4: Zafer dedi. Yani gözümüzün içine bakarak yani Türk futbolunu ve bizi bak şimdi bu şekilde, yani sanki UEFA kupasını bu ülkenin takımı almadı. Sanki dünya üçüncüsü bu ülke olmadı. Sanki baba biz şeyiz abi, Trinidad Tobago'yuz. Bizi aldı getirdi, bize futbol öğretiyor.
5: Şimdi benim söylediklerim
4: ayıp ya.
5: Bazen benim söylediklerime mesela eleştiri oluyor, tepki oluyor. Ama finalde benim söylediğim oluyor yani. Benim dediğim yere geliyor işler. Şimdi ben Montella ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum falan dedi. Doğru değil mi? Öyle söyledi yani. Burayı çok seviyorum, kendimi Türk gibi hissediyorum falan. İleride buradan ayrıldıktan sonra farz edelim ki Montella Romanya milli takımının antrenörü oldu. Orada 5 tane maç kazandı. İyi gidiyor. Orada da kendini Roman gibi mi hissedecek mesela? Ya bu nasıl oluyor yani?
4: Bu gaz bizde var hocam. Ama
5: bu nasıl oluyor
4: bu
5: mesela?
4: Bu Montella'nın kabahati değil. Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Hayır,
5: orada Roman gibi mi hissedecek? Roman mı olacak orada da?
4: Türkiye futbolu yöneten, bu bizim kabahatimiz. Bu gazlar bizde var. Ya Allah'ını seversen hocam. Şimdi adamın başarısına bak.
5: Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim.
4: Yani Türk milli takımının.
5: Bak Montella'yı bırak hocam, daha kötüsü var ya. Daha kötüsü var. Stefan Kuz Türk milli takımı antrenörü oldu. Onu konuş biraz da. Onu anlat. Nerede çalışıyor Stefan Kuz? Nerede çalışıyor da milli takım antrenörü oldu? Hayır, bundan nasıl oluyor? Sorunu nasıl oluyor bu ya? Şimdi ben antrenörlüğe başladığımda mesela bana dediler ki işte büyük takıma gelemez. Niye? Tecrübesizmişim ben, büyük takıma gelemezmişim. Öyle diyorlar mesela. Ya bu gelenler nereden geliyorlar? Hangi başarıyla geliyor ya? Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Kulüp takımlarını geç. Hepsinin üstündedir milli takım. Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Tabii. Ben öyle biliyorum.
4: Aynen yani. Öyle.
5: Ya lig şampiyonluğun olacak, ya çok önemli bir başarıların tabii olacak. Ya, yani bir şeyin olacak. Şimdi bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir başarı. Yani Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'a 4. olması. Sonra Adana Demirspor'un hali ortada. Ne oldu? Ya anlatmaya çalıştığım o. Yani biz hepimiz biliriz ki bir başarı kriteri lazım milli takım için. Bir başarı kriteri, bir şey olması lazım. Bunlarda böyle bir durum yok. Ya nasıl oluyor? Nasıl geliyorlar Türk milli takımının başına? Ben düşünürken de ya ben antrenörlüğünün içeriği bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, öyle midir, böyle midir, ama yazın da sana söyledim ben bunu. Oynadığımız maçlar, kazandığımız maçlar hep zayıf takımlarla oynadık zaten. Hı. İşte Dünya Kupası grubu da
4: Kosova, Bulgaristan, Romanya.
5: Yani
4: ya bu inanılmaz bir şey ama bu adam.
5: Ya C grubundan A grubuna çıkardım diyorsun. Allah aşkına C grubunda sen kimlerle oynadın yani? Kimle oynadık abi C grubunda falan? B grubunda keza. Ya biz bizim kendimizi gördüğümüz yer zaten A grubuydu.
4: Olması gereken
5: A grubu zaten. Ya hocam, sen C grubundan A grubuna çıkardım diye ben başarılıyım zaten diyemezsin. Yok öyle
4: dünyanın bir kültür. En yetenekli

0: 5 oyuncusundan biri sayılıyor Arda Güler. Avrupa'da bütün Avrupa'da futbol otoritelerine göre Türk milli takımının oyuncusu. Kenan Yıldız Türk milli takımının oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu, Barış. Ya bunlar
1: ya o oyna şimdi içeri
0: inanılmaz bir şey. Bu takım C'de mi oynamalı yani? Ya. Bu olur mu böyle bir şey? Ya. Orkun.
1: Babacığım 2 sene önce söyledim bunların hepsini ya. 2 sene önce ben söyledim bunları. Ya biz Bulgaristan'ı Gürcistan'ı yenip de bayram edemeyiz. Biz öyle bir jenerasyonumuz yok bizim. Bizim
0: ettik
1: işte onu diyorum yani. Onu diyorum ya sana. Bizim rakibimiz kim? Bizim rakibimiz. Ya şu İtalya maçını seyrettin mi? İtalya takımında bana bir tane oyuncu söyle ya doğru düzgün. Ya. Tanıdığım bir oyuncu söyle
0: ben
1: bana.
0: Ben söylerim de hocam. Ben Bastoni'yi seviyorum
1: hayır. Babacığım,
0: yani.
1: Babacığım seviyorsun da şimdi eski İtalya milli takımlarını hatırla.
0: Baccio'lardan, Skilacci'lerden falan bahsediyorsun ya, sen. Nesta'lardan, Totti'lerden.
1: Ya şimdi şu İtalya milli takımına baktığın zaman kim var abi İtalya milli takımında? Şimdi milli takımda şöyle bir durum var. Bir, milli takım oyuncusu. Bak milli takım oyuncusu. Arda gibi, Kenan gibi işte. Milli takım oyuncusu bunlar. İki, performans oyuncusu. Üç, genç oyuncu. Şimdi bu üçlüyü birleştirmen gerekiyor. Ya biz bu işi birleştirmede bence çok büyük sorun yaşıyoruz. Oyuncu seçimlerinin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Sahada oynanan oyuncu kadrosunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten oynanan oyun hak getire biraz. Ama şuradan bakmak lazım. Duygu bir numaradır milli takımda. Bak bu çok önemli. Duygu. Yani milli takım oyuncusu duyguyla oynar. Türk halkının desteğini alır ve o duyguyla sahaya çıkar. Öyle olmalı ve bunu verecek isim de doğal olarak teknik direktör. Yani o duyguyu verecek, o performansı onlardan almayı hedefleyecek. Ne bileyim o maç konuşmasını, devre arası konuşmasını, maçta, ne bileyim antrenmandaki durum belirleyecek teknik direktördür. Oyunculara da yazık oluyor. Son İtalya maçının en güzel yanı neydi biliyor musunuz? Bak başka bir bakış açısı getireceğim. Hakem hocam. Hakem de en iyi.
2: Michael Oliver'dan bahsediyorsun.
1: Nasıldı
2: dünyanın
1: hakem?
2: Dünyanın en iyi hakemlerinden biri.
1: Hayır hakem nasıldı?
2: Muhteşem.
1: Ben yarım saatten sonra hakemi seyrettim zaten. Hakem o kadar güzel maç yönetiyor ki. Şiir gibi maç yönetiyor ya. Sıfır hata, müthiş kararlar. Ne bileyim sahada duruşu, düdük çalması. Kimse itiraz etti mi hakeme? Hiç kimse itiraz
2: ayıp
1: edemiyor.
2: Ayıp hocam sahada Michael Oliver var ya. Ama işte, itiraz edeceği ya.
1: Ama bak bu da maçın en güzel yanlarından biriydi bence. Müthiş bir hakem vardı sahada. Yani böyle hakemleri görmeyi de özlemişiz.
2: Ben sana Türk milli takım açısından bir istatistik vereyim. Türkiye-İtalya maçında en fazla topla buluşan 100, isabetli pas veren 62, şut çeken 4, çalım atan 4 ve faul maruz kalan 5 oyuncu Arda Güler.
1: Hayır bak şimdi şöyle, milli takımı kurarken bir milli takım kafanda düşün. Antrenörsün sen. Yani sonuçta 50 milyon falan antrenörü var Türkiye'de biliyorsun yani. Antrenörsün bir milli takım düşün. Milli takımı neye göre kurgularsın şu anda? Arda ve Kenan. Ağır basan oyuncularımız kim? Arda ve Kenan. Bütün kurguyu Arda'nın üzerine kurgulaması gerekiyor. Yani Arda'yı nasıl topla buluşturacağız? Arda nasıl iş yapacak? Nasıl icraat yapacak? Onu kurgulaması gerekiyor. Biz öyle oynamıyoruz ki. Mesela ya Fransa maçında 1-0 yenildik diye sevindik ya yandaş. Son oynandığı için söylüyorum. İtalya maçı artık şey oldu yani. Hani
2: zurnanın zırt dediği
1: yani
2: yer
1: 9. 10. raundda oynarsın ya artık nakavt olacaksın yani. Ben bu arada oyuncuların yetersiz olduğunu veya kötü olduğunu hiç düşünmüyorum bak söyleyeyim. Tamamen iş taktik anlayışla ve oyunla ve performansla ve oyuncuların oynadıkları bölgelerle ilgili ve oyuncu seçimleriyle ilgili %100 yani. Bizim milli takım bu kadar kötü bir milli takım değil. Ya bizim milli takımımız yani Avusturya'da Paraguay'da yener yani. O kadar da zayıf değiliz yani. Ha bunlar güçlü takımlar mı? Tamam Fransa güçlü takım, İspanya güçlü takım, İtalya güçlü takım. Ben İtalya'nın da Belçika'nın da bizden çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum sana.
0: Bir tane Montella döneminde resmi maçlarda yendiğimiz kendimizden üst seviyede bir takım yok. Bir tane yok.
1: Baba söyledik. Geçen sene de söyledik. Yazında söyledik. Ondan önce de söyledik. Yok evet. Bak maçlara zaten görüyorsun. Bizim milli takımımız zaten atıyorum A ve B grubundaki milli takımların hepsini B ve C grubundaki milli takımların hepsini zaten yenecek güçte. Bizim sorunumuz kendi seviyemizi belirlemeyle ilgili. Burası da neresi? A grubu. Aslında bu maçlar o kadar faydalı ki. Fransa maçı, İspanya üst seviyede oynuyorsun ve çok faydalı. Oyuncuların gelişimini görmek için, oyuncuların pozisyonlarını görmek için, daha doğrusu nerede olduğumuzu görmek için müthiş bir bence grup bu A grubu. Öyle değil mi? Çok güzel maçlar oynuyorsun. Ama bizim milli takımda ya oyunculara şuradan üzülüyorum. Hocam herkes saçma sapan yerlerde oynuyor. Herkes oynamaması gereken yerlerde oynuyor birçok oyuncu. En çok kime üzülüyorum biliyor musun milli takımda? Söyleyeyim mi? Barış Alper'e. Çocuğun oynamadığı yer kalmadı. Yani çocuğu eleştiriyorlar mesela, ıslıkladılar falan maçtan çıkarken. Islıklamayın abi oyuncuları. Niye ıslıklıyorsunuz yani? Çocuk ne yapsın yani? Bir santrafor

0: oynuyor, bir sağ kenar oynuyor, bir sol kenar oynuyor, bir sağ bek oynuyor, bir sol bek oynuyor. Ne yapsın çocuk ya? Nerede Kerem oynayacak? Hocam,
1: Montella'nın Kerem'i santrafor yapma takıntısı yüzünden bir dünya kupası gitti.
0: Ya o tam bir felaket.
1: Ya 6 metre boyundaki Avustralyalıların arasına çocuğu koydu.
0: O tam felaket.
1: Çocuk da mahvoldu. Linç yedi. O ne yapabilir ki o çocuk orada yani? Bunu bence, Türk teknik direktör yapsa şey almazlar.
0: Hocam
1: havaalanından içeri almazlardı.
0: Bak, bir şey söyleyeceğim sana ya. Bunu herkes iyi dinlesin. Bu çok önemli bir konu çünkü. Türk futbolu için çok önemli bir konu. Hiçbir yabancı antrenörün istifa ettiğini gördünüz mü? Bir araştırın. Gördünüz mü? İstifa ettiğini yabancı antrenörün Türkiye'de. Bir araştırın. Yani maçlardan sonra mesela kötü giden dönemlerde, çok kötü gidenlerde oluştu bunlar. Mourinho da dahil yani. Hocam pişkin pişkin konuşuyorlar rahat rahat. Ama
1: bu kadarı değil
0: ama
1: hocam.
0: Bizim
1: bak,
0: ama
1: bu Montella ayarı kaçırdı
0: bak,
1: hocam.
0: Baba.
1: Bu kadar yani çok özür diliyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ya yani Türkiye'de futbol kamuoyunun bir parçası olarak bu kadar bana salak muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum ben. Yani
0: peki
1: kendi
0: neden?
1: Adım.
0: Neden?
1: Yaptırtıyorlar. Ya adama neden? Diyorlar ki çık konuş baba. Amerika'yı kazandın. Zaferde. Dünya Kupası. Ya ne Dünya Kupası'na gittin sen? 50 tane ülke say desem sayamazsın. 48 tane ülke alındı da gittik. Kimi kandırıyoruz biz? 32 ülke alınsaydı gidebilecek miydik? Kimi yendik de gittik?
0: Bu yabancılar niye bu kadar rahat konuşuyorlar sence?
1: Konuşturuyorlar hocam.
0: Ya yok baba ya tazminat ya.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasıdır hocam bu.
0: Ben zannetmiyorum öyle.
1: Amerika'da olmuş. Dünya Kupası bittiği gün Montella ile yollar ayrılacaktı.
0: Aa, o başka bak o başka bir konu.
1: Bu adamın o, bugünkü bugün... hali Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati. Ya, kusura bakmasınlar.
0: Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu değil. Sana anlatıyorum niye bu kadar rahat rahat konuşuyorlar yabancı hocalar. Pişkin pişkin konuşuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar.
1: Söyledi niye? Hocam arkamdalar dedi.
0: Ya boş ver hocam.
1: Dünya Kupası sonrası açıklaması var Montella'nın. Verin açıklamayı.
0: Hocam bak
1: diyor ki herkes arkamda.
0: Yabancıların arkasında olan bir tek şey var. O da Euro. Başka bir şey değil. Yabancı antrenörlerin arkasında olan tek şey Euro. Bak şöyle yazıyor. Euro. Euro. Arkasında olan tek şey. Adam hocam bak yabancılar çok rahatlar. Niye biliyor musun? Ya adam zaten tazminat alacak. Alacak o tazminatı. Düşün ben İtalya'nın teknik direktörüyüm. İtalya 5 tane maç kaybetmiş arka arkaya. Ben kaybetmişim. Ne yapayım kaybetsin bana ne? Benim kontratım var hocam üstüne. Benim parayı ödeyeceksin yani. Öyle mi? Benim parayı ödeyeceksin yani sen. Sonra bizim garibim Fatih Tekke istifa ediyor sezon başında. Yani bir tane yabancı hoca var mı istifa? Yok. Niye yok? Bak bunlar konuşulması gereken konular. Bunlar çok önemli konular Candaş. Adam senden o senenin parasını alacak. Bak Sergen ne yapıyor hocam? Görüşürüz diyor. Ben bıraktım. Paramı da istemiyorum diyor. Bu kadar hocam. Çünkü niye? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz hocam. Biz nasıl söyleyeyim? Biz onurlu insanlarız. Yani biz böyle bedavadan para kazanmayı seven insanlar değiliz anladın mı? Çalışmadığımız halde benim her ay maaşım yatsın mantalitesi bizde yok. Onların umurunda değil. Onlar da var. Çünkü onlar Türk değil. Bunlar başka konular ama sahanın içine girdiğimiz zaman şu var. Milli takım oyuncusu farklı bir mentalde sahaya çıkar. Farklı bir mentalde. Savaşır. O heyecanı yani o heyecanı maçı izlerken ben yıllarca milli takımda oynadım baba. Bana milli takım oyunculuğunu kimse anlatmasın yani. Millet bize akıl veriyor ya. Yok öyle yap. Ya hiç hayatınızda siz milli takımda futbol falan oynadınız mı abi? Formayı giydiniz mi yani?
1: Hocam
0: siz,
1: hep o.
0: Bir dakika. Nereye geleceğim? Ya
1: böyle.
0: Siz ne bilirsiniz milli takımı formasını giymenin ne demek olduğunu? Siz o sahaya çıktığınız zaman o mantalitenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. 96'da ilk Avrupa Şampiyonası'na giden kadronun oyuncusuyum ben hocam. Baş oyuncularından bir tanesiyim. O maçlara hangi ruh haliyle çıktığımızı biliyor musunuz?
1: Al sana şimdi Montella'nın açıklaması. Dünya Kupası'nda elenmeyi garantiledikten hemen sonraki açıklaması. Bak daha o zaman elenen Haiti var biz varız. Daha kimse elenmemiş. Adamın söylediğine bak.

0: artık yeni bir sayfa açmak zorundaydı milli takım. Bu bir hata ve bunun bedelini ödüyoruz. Bak evet. Daha da ödeyeceğiz. Bu adam da ısrar ederlerse daha da ödeyeceğiz. Önümüzde iki maç var. O iki maç da kabusa döner.
1: Ya baba şimdi bu iki maçı mecbur zaten hocayla oynayacağız. Nasıl olur bilemem. Seyredeceğiz maçları ama görüntü çok sağlıklı değil. Tabii oyun içine baktığımızda takımın durumunu, oyuncuların durumunu, mücadelesini, o duygusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz yani. İtalya maçı başladı 20. dakika falan. Yani artık maç seyredilecek gibi değildi yani. Çok hani
0: 27 dakikada 3 gol yedik.
1: Yani işte o heyecan yok. Yani milli takım maça başladı. 5. dakika biz o maçı kaybedeceğiz. Yani bence konsantrasyon sorunu da var. Maça iyi hazırlanılmamış. Rakip hocam, iyi şey yapılmamış. Analiz edilmemiş bence.
0: Futbolcu seçerken neye göre seçiyorsunuz siz bir teknik direktör olarak? Takıma kadro yapacaksın. Neye göre seçiyorsunuz?
1: Demin söyledim ya. 3 tip futbolcu seçersin hocam. Biri milli takım oyuncusudur. Diğeri performans oyuncusudur. Diğeri de genç oyuncudur gelecek vadeden. Üç tip oyuncu vardır seçilen.
0: Ben size bir şey soracağım. Serpil Hamdi Tüzün sizin de hocanızdır.
1: Evet.
0: Serpil Hamdi Tüzün der ki futbol takımı kaleci, golcü ve diğer oyunculardan oluşur der. Şimdi kaleci ve golcünün ne kadar önemli iki oyuncu olduğu önümüzde verilerle duruyor.
1: Omurga çok önemlidir. Omurga, kaleci, stoperler, ön liberolar ve santrafor. Şu omurga futbolda çok önemli.
0: Şimdi kaleci konusunda mütabakız değil mi? Kaleci bu takımın, evet, bir takımın en önemli unsuru. Bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda en formda 5 kaleci saydırsam.
1: Bir numaraya Berke'yi koyarsın şimdi canım.
0: Tartışır mısın? Adam evet. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fransa'nın en iyi ikinci takımında oynuyor.
1: Ben şimdi Berke'deki problemin ne olduğunu biliyorum.
0: Ne yaptı hocam? Bu çocuk şey vatan yaptı. Haini mi? Ne yok yaptı? Adam ya. Mı yaraladı? Ne yaptı? Şike mi yaptı? Şimdi, ne yaptı bu çocuk?
1: Hayır canım, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunlar genç çocuklar. Tamam mı? Genç çocuklar bunlar. Yani bunların şimdi bizim kanımız aynı şekilde dolaşmıyor hocam. Onlarla aynı şekilde kanımız dolaşmıyor. Onlarınki çok hızlı dolaşıyor. Çünkü gençler. Yani gençler ve hata yapmaya çok müsaitler. Ve hata da yapabilirler. Biz de yaptık aynı hataları hocam. Ne hatalar yaptık biz de yani milli takımda oynarken. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bunu sessiz bir şekilde tölere etmek. Bunu tölere etmen gerekiyor. Berke bir hata yaptı. Hata yaptı Berke hocam. Korumaya gerek yok. Hata yaptı. Ama bunu tölere edebilirsin. Ben konuştum Berke'yle. Çocuk hata yaptığının da farkında. Ya ama istemsiz bir hata. O izin aldım diyor.
0: 26 yaşında hocam çocuk müsaade etti hata
1: çocuk,
0: yapsın.
1: Çocuk izin aldım ben söyledim diyor kamptan ayrılırken. Onlar da izin almadı diyorlar. Neyse bu olayı bu kadar halkın gündemine, sosyal medyanın gündemine taşımaya gerek var mı? Çöz içeride işi. Ya bunlar genç çocuklar ya hata yapabilirler. Yani bu konuyu çağırırsın oyuncu oturursun çözersin ama orada Berke de bir şeyler söyledi. Yani milli takım teknik direktörü Berke'ye bir şeyler söylemiş. Söylediklerini yapmamış hocam. Orada başka şeyler de var. O olay çok masum bir olay değil yani. Çocuk çok şeydi, üzgündü yani.
0: Hocam
1: çünkü.
0: Şimdi bu oyuncu seçerken bile adaletli değilsen senin ne teknik direktörlüğün
1: bence
0: yanılır,
1: değil,
0: ne
1: bence değil, ya. Bence değil.
0: Yani bu çocukları şimdi ben şey yapmak için söylemiyorum. Altay gerçekten, Altay çok formsuz. Şu an Türkiye milli takımının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en formsuz kaleci kim diye sorsam bana ilk üçe Altay'ı yazarım ben. Yani olabilir futbol döneminde böyle bir zamanla denk gelirse. Dediler ki Enes bu sezon çok formda.
1: O da komikti biraz.
0: Bu sezon çok formda. Yani Enes geçen sezon evet ama bu sezon formda. Yani ve sen neden denemiyorsun ya? Ya neden bu çocuk yok? Bu çocuk bak, ne yaptı? Kadroya bile alınamıyor. Bunlar sizin nasıl bir listeniz var? Siz deli misiniz, divane misiniz bu çocuklara kuruyorsunuz?
1: Liste değil ya bak. Ben
0: hocam
1: sana
0: şöyle bir cevap ver. Dedi ki bizim dedi istatistiklerimize ve dedi şeyimize göre performans kriterlerimize göre Enes henüz hazır değil dedi. Ya şu milli takımdaki oyuncu ya Altay senin hangi kriterine uydu da kaleye geçti? Ama şimdi bu adamın bu söyledikleri artık aptal muamelesi yapıyor bana hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Yani ne kriteri? Hangi kriteri? Şu takımda hocam bana anlatır mısın? Aral niye yok? Emirhan oynamaz mı bu takımın stoperinde hocam?
1: Oynar.
0: Bu çocuklar oynar. Ne suç işlediler? Anlatın bize de biz de bilelim ya.
1: Çok zorlamaya gerek yok ya. Çok fazla zorluyoruz baba. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. İnan bir tane Türk hoca olsa bu kadar arkasında durmayız. Çoktan Dünya Kupası'ndan sonra kovulmuştu.
0: Hocam.
1: Daha kovulmayı bırak. Ya, kendi bırakmıştı zaten.
0: Hocam Okan Buruk bak örnek veriyorum. Adam 4. şampiyonluğu gördü.
1: Bir maç kaybediyor isim
0: alıyorlar.
1: Ya böyle
0: bir şey olmaz artık. Tabii yani tabii. Hani şu var ya şu Türk.
1: Bak ben hep söylüyorum.
0: Bizim insanımıza bak sadece şey
1: kendi insanımıza değer vermiyoruz kardeşim
0: teknik
1: zaten.
0: Teknik direktör
1: hocam
0: yani. Sadece oyuncu için de böyle.
1: Evet.
0: Bak bu Barış'ın yani birkaç oyuncumuz daha var. Bunların gördüğü muameleyi bu ülkede taraftarından hiçbir yabancı
1: ya
0: bak, görmedi.
1: Yandaş çocukları niye ıslıklıyorsunuz ya? Bunlar milli takım forması giyen çocuklar. Milli maçta milli oyuncu ıslıklanır mı hiç yani? Nerede görülmüş bu? Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam maça bakıyorsun ne bir taktik anlayış var ne bir oyun var.

0: var, ne bir oyun kurma var, ne bir baskı var, hiçbir şey yok. Vur arkadan, vur arkadan. Maç 4-1 olmuş, biz ondan sonra hücum yapıyoruz. Bitti maç. Maç bitti. Ya yazık, ben üzülüyorum çocuklara bir de. Ya şu milli takım kurgusunu ya kursana kardeşim, her şeyi Arda'nın üstüne. Bütün milli takımı Arda'ya göre kuracaksın abicim. Yoksa olmaz. Olmaz başka türlü.
1: Ya Real Madrid bunu yapıyor. Yani Mbappe'li, Vinicius'lu Real Madrid. Sen yapmıyorsun öyle mi ya?

0: Nereli?
1: İtalyan.
0: Lan bir bak ya. Bir bu adam ne oynatıyor ya, bir bak ya.
1: Ya ilk yarım saat çok kötüydü ya. İlk yarım saat var ya, sanki 5'e 2 oynar gibi bir maç oluyor. Adamlar o kadar rahat pas yapıyorlar, geliyorlar. Ya rahat rahat oynuyorlar. O ceplerde rahat rahat buluşuyorlar, dönüyorlar savunmayla karşı karşıya. İnanılmazdı. Ya bu kadar inanılmaz maça hiç hazırlanmamış ya. Ya bir teknik direktör gözüyle bakıyorum. Maç hazırlığı bence hiç olmamış veya orada ne varsa başka bir şey, o bir şey var yani orada
0: Çalışmıyor
1: bence.
0: hocam. Adama şunu demişler: bak bizim memlekette şimdi sana vatandaşlık da veriyoruz. Maçtan sonra bol goy goy. Hiç üstüne almayacaksın. Sağa sola oraya buraya sal.
1: Ya ben zannetmiyorum
0: gitsin.
1: Ya öyle olur.
0: Adam onu yapıyor.
1: Değildir
0: Dünya
1: ya.
0: Kupası'ndan beri onu yapıyor.
1: Tamam da onu söylemiyorlardır ya. Yapmayan bir
0: tamamen
1: takım
0: bak onu yapıyor.
1: Onu
0: Ben sana
1: abi ya.
0: Hocam onu yap. Bak sana şimdi bir şey anlatacağım. İtalyan futbolunu çok bildiği Türklerden biridir. Ben de çok severim. Beşiktaş'ta oynadı. Biz de beraber çalıştık da. Gökhan İnler. Napoli'de oynadı.
1: Evet.
0: Çok da karakterli bir çocuktur. Gökhan İnler İtalya maçı öncesi Türkiye İtalya maçı ile ilgili bir şey yapmış. Analizde bulunmuş. İtalya'yı da bilen, Türkiye'yi de bilen bir oyuncu. Demiş ki bugün rakip İtalya. Kolay olmayacak. Çünkü onlar da baskı altındalar ama sonuçta Türkiye'de oynanıyor maç. Benim gördüğüm Türkiye'nin sessiz kalmaması lazım. Atak oynaması lazım. Zaten Montella Mancini'yi çok iyi tanıyor demiş. Ve devamında maçla İtalya ile ilgili çok güzel bir analiz yapmış. Uzatmayacağım seyircilerim sıkılmasın diye. Gökhan İnler'in yaptığının onda birini yapmamış Montella. Ne rakibi çalışmış, ne teknik direktörün oyununu biliyor, ne o rakip oyuncuları biliyor. Daha kötüsü kendi oyuncularının durumunun da farkında değil. Yani kaledeki adam kalede olacak halde mi? Haberi yok. En önde koyduğu adamın en önde oynayacak hali var mı?
1: Ama
0: haberi yok.
1: Sana dedim ya, yani maç hazırlığı, maç hazırlığı diye bir şey var bizde. Maç hazırlığı. Maç hazırlığı gerçekten çok kötü.
0: 3 tane sağ ayaklı stoperle çıktık hocam.
1: Devre 1-0 bitti. Devrede ya bunlara çok girmek istemiyorum ama şimdi gireyim. Yani 1-0 giden bir maçta devrede stoper değiştirmezsin ya. Yandaş. Devrede stoper değiştirmezsin yani. Ya daha başka yani 3-0'lık bir maçta ne yaparsın hocam devrede? Hocam ya Herro ya Merro demez misin yani? Ya 3-0 ile 5-0'ın bir farkı var mı? Ne farkı var ki? Yok. Ya ona göre bir taktikle çıkmamış. Yani o, ben teknik direktörün yani oyuncular üzerinde etkisinin tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. Tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. O heyecanın tamamen bittiğini düşünüyorum. Çünkü maçtan sonraki bu açıklamalar, Dünya Kupası'ndaki bu açıklamalar tamamen tazminat üzerine yapılan açıklamalar baba. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey değil yani. Böyle pişkin pişkin konuşamazsın. Ya kupayı almaya gideceğiz dedik. İlk gelen takımız neredeyse. Böyle pişkin konuşamazsın. Ya biraz ya biz olsak utanırız ya. Biz ülkeye dönmeye utanırız ya.
0: Bak hocam daha bitmiyor.
1: Doğru mu?
0: Bitmiyor, bitmiyor. Diyor ki maçtan sonra. İtalya'nın kadro değeri 840 milyon euro. Türkiye'nin 417 milyon euro. Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. Dünya Kupası'nda elendiğimiz gruptaki Paraguay
1: Avustralya ve Paraguay. Avustralya düşüktür onlar. Bizden düşüktür.
0: Toplamı yani ikisinin toplamı Türk milli takımının değerinden daha az. Hatta galiba yarısına falan geliyor. Biri 162 milyon.
1: Ama normal zaten bu. Ne var ki bunda?
0: Şimdi bunu nasıl konuşuyorsun sen? Yani karşında senin gerçekten saf mı var? Bunu nasıl bir basın toplantısında Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorsun? Senin şu ana kadar kaybettiğin hangi takıma karşı, kazandığın hangi takıma karşı böyle bir denge kurdun? İtalya'nın 840 milyon euroymuş, bizim 417 milyon euroymuşuz. Biz ondan kaybetmişiz. Sen Paraguay'a kaybettin, Avustralya'ya kaybettin. Biri 60 milyon, öbürü 160 milyon. Senin yarın kadar bile değil. Orada söyledin mi bunları? Söylemedin.
1: Ben söylemiştim demek istemiyorum. Ben bunları 2 sene önce söyledim hepsini. Veya yazın programda da dile getirdim yani. Bu biraz da sana Dünya Kupası'nın programı yaparken şunu söyledim. İncelenmesi gereken maçlar hangileri dedim sana. Romanya ve Kosova maçlarını dedim irdeleyelim. Dünya Kupası'nın elendiğinde o maçlarda bu eleştirileri o maçlarda yapmamız lazımdı. Biz o maçlarda hiçbir şey oynamadık yandaş. Rakipler zayıf olduğu için biz o maçları kazandık. Bir şey oynamadık biz yani. O yüzden bir hep derler yani bir milli takım oyunu. Milli takım oyunu. Şimdi son bayağı bir süredir Dünya Kupası'ndan beri, grup maçlarından beri yani bir Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını saymıyorum zaten içerideki maçları. Onlar çok zayıf kaldılar bize. Bir milli takım oyunu yok. Onu anlatmıyor. Yok yani milli takım oyunu. Şimdi bunu zorlamaya da gerek yok. Şimdi bana Montella'yı sorma abi. Ben fikirlerimi bundan 2 sene önce söyledim zaten. Ben bugün konuşmuyorum ki. 2 sene önce ben anlattım zaten durumu. Neler olabileceğini. Neden? Milli takım kriteri diye bir şey vardır ha bak. Milli takım kriteri vardır ya. Kriterdir bu yani. Alamazsın hocam. Hiçbir başarısı olmamış, hiçbir baltaya sap olmamış adamı milli takımın başı.

0: getiremezsin.
1: Bundan önceki federasyon getirdi bunları yani. Bu federasyon değil ama getiremezsin abi. Stefan Kuss diye bir adam getirdiler milli takımın başına. Gülersin ya. Almanya milli takım hocasını Türk milli takımının başına getirdiler. Böyle kimse ağzını açmadı ya. Hocam. Gelir gelmez diye ilk bana salladı. İlk de bana salladı gelir gelmez. Takım arkadaşım bile.
2: Sana niye salladı ya?
1: İşte benim antrenör olduğumu duyunca çok güldüm falan dedi ya. Biz de senin milli takıma geldiğini duyunca çok güldük dedim zaten. Biz de o zaman biz de çok güldük yani senin Türk milli takımın başında görünce biz de güldük. Çok güldük hem de. Hani ne işi var bunun Türk milli takımında? Kim getirdi bunu? Senin ne işin var böyle bir seviyede mesela? Hiç hayatında antrenörlük yapmamış doğru düzgün. Böyle bir seviyeye çıkıyor. Yani iş şuraya geliyor candaş bak hep ben söylüyorum. En büyük sorunumuz nedir biliyor musun futboldaki? Hocam bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimizi bilmiyoruz.
2: Sadece futbolda mı hocam?
1: Ben futbolu konuşuyorum. Gerisini bilmem hocam. Ben futbol adamıyım ve futbol konuşuyorum. Hayatta da böyledir. En kötü şey nedir biliyor musun? Bilmediğini bilmemek. En kötüsü budur yani. Maalesef bizde öyle bir sorun var.
2: Maç sonrası.
1: Ama toparlanır. Ben toparlanacağını düşünüyorum ya. Bir şey olmaz. Toparlanır. Burada en azından maçların seviyesi yüksek. O takımlara karşı oynuyoruz. Ama şeyi yapamıyoruz yani. Hani oynayalım hocam Fransa'yla İtalya'yla ya. Oynayalım abi. Koruk yine kaybedelim. Ya Fransa'ya 1-0 kaybettin herkes mutlu. Baban kim, nasıl mutluluk bu ya?
2: Hocam,
1: kaç 5-0 mı bitecekti yani?
2: Maçtan sonra basın toplantısında bir tane İtalyan basın mensubu ayarlamışlar sinyalci.
1: Evet.
2: Bayağı yani şimdi ben artık yeter benim burama geldi artık. Şimdi ben aptal muamelesi
1: soru
2: kabul
1: sorduruyorlar.
2: Etmiyorum.
1: Soru sorduruyorlar.
2: Bu muameleyi kabul o yüzden şimdi bunların hepsini söyleyeceğim. Bir tane sinyalci bulmuşlar bak soruya bak. İtalyan soruyor. İtalyan Montella'ya soruyor. Burası çok duygusal ve tutkulu bir ülke. Islıklanmalara şaşırdım. Bu kadar başarılardan sonra hep beraber yürüdüğünüz bu güzel yoldan sonra hala neyi eksik görüyorlar acaba sizde diye sormuş Montella'ya.
1: Sorur musun? Vermişler mi soruyu?
2: Ya bu ne ya? Adama bir şey soruyorlar. Montella'nın basın toplantısında mimiklerini gördünüz mü hocam? Basın mensuplarına karşı. Ya böyle bir şey olamaz yani.
1: Bak işin şeyine gidelim. Bunlar hep işin altında konuşulan şeyler ama en tepesine gidelim. En tepesine gidelim. En tepesine gittiğimiz zaman bir cümleyle bütün sorunları çözeceğiz. Hocam herkes olmaması gereken yerlerde. Çok basit bir cümle. Bak herkes olmaması gereken yerlerde. Evet. Kadar basit. Bu milli takım için değil yani. Genel konuşuyorum yani. Hep olmaması gereken yerlerde olan insanlar var. Hep şöyle bir tabir var mesela diyorlar. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Öyle mi? Öyle mi? Futbolu futboldan gelenler mi yönetiyor? Bu her taraf için geçerli öyle mi? Başkanları saymıyorum. Hadi kulüp başkanları farklı bir vizyonları onların futboldan gelmesine gerek yok belki. Ama alt seviyede olanlar aşağıda CEO, sportif direktör neyse işte yönetici vasfı pozisyonunda olan insanların bu işi bilmesi gerekiyor. Ya bilmiyorlar candaş bilmiyorlar ya. Ya okuma yazma öğretir gibi futbol öğretiyorsun insanlara. Ben bunu yıllardır yaşıyorum yani. En büyük sorunumuz bu ya. En büyük sorun ne biliyor musun? Yönetici sorunu. Yani futbolla alakası olmayan insanlara futbol öğretiyoruz bile. Antrenörlük yaparken çalıştığımız yerlerde. En büyük problem bu. Ama şu bir gerçek bak. Net konuşuyorum. Bu Montella Türk futboluna asla bir şey veremez. İlk geldiği günde veremezdi. Bugün de veremez. Fark etmiyor bu. Bak benim düşüncem net. Bunu iki sene önce söyledim. Bugün söylemiyorum ben.
2: Bu milli takımın 48 ülkenin gittiği Dünya Kupası'na gidiyor olmasını bir başarı mıdır sizce?
1: hiç düşünmüyorum öyle bir şey.
2: Avrupa Şampiyonası'nda yani Avusturya'yı şey görüyorum. Avusturya o maçın favorisiydi otoritelere göre. Kazandık ve bir üst tura çıktık. Ama bana göre Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı da yenebilecek bir takımdı. Avusturya bence maçında de. İki tane duran topumuz var hocam golümüz. Mert o topu çıkarmasa belki oraya da çıkamayacaktık. Yani oyunları doğru da okumuyoruz. Türk milli takımı Montella döneminde ulaştığı bütün şeylerin, noktaların, hedeflerin en az iki katına ulaşabilecek bir oyuncu potansiyeline sahip.
1: Sahipti. Şu anki evet. Görüntü öyle değil. Şu anki görüntü, İtalya maçındaki görüntü candaş gerçekten yani... Ya maçı seyrederken üzüldüm biraz da yani. Yani çok kötü bir görüntü vardı sahada. Dediğim gibi hiç ne bir konsantrasyon yok. Ya orada bir şeyler kopmuş bilmiyorum ne olduğunu. Ya bak 5-0'da kaybedersin. Bir maçı kaybedebilirsin baba. İşler kötü gider. İşte Almanya 13 tane kaybetti hocam. %80'le oynamış 1-0 mağlup. 150 tane atak yapmış. Tabii. Anladın mı? 1-0 kaybedebilirsin başka bir şey. Ama bir şey oynarsın. Biz onu görürüz.
2: Deniyor
1: deriz
2: hocam.
1: Ki ya bu takım kaybetti ama kardeşim. Tamam
2: hiç,
1: ya bu takım yürür.
2: Kesin.
1: İstediği kadar kaybetsin bu maçı dersin. Şimdi bizdeki görüntü öyle değil. O bizim çocukların sahaya çıkması lazım. Mücadele eden, ruhlu oynayan, ne bileyim savaşan milli takım.

0: duygusunu hissetmiş oyuncuların, bak bir hikaye anlatacağım sana, aklımda anlatmadım. Kendimle ilgili, milli takım oynadığım dönemle ilgili. Bu önemli bir hikayedir bu yani. İstanbulspor'da oynuyorum o zaman. Kadro dışı kaldık. Kadro dışı bıraktılar bizi. 3-4 ay kadro dışı kaldık. O arada da milli maç var abi bir süre sonra. O zaman da hoca Mustafa Denizli. Hocaya da selamlar, çok da severim. Hoca da Mustafa Denizli. Şimdi beni aradılar. Dediler ki ya milli maç var, durumun ne, oynar mısın diye beni aradılar. Dedim ki oynarım. İşte kadrolusun. Oynarım ben. Sen al dedim. Oynarım ben. Problem değil. Hocam milli takım duygusu budur hocam. Milli takım başka bir şey yani. Milli takım kulüp takımına benzemez hocam. Kulüp formasının çok üzerindedir milli forma. Maçın içinde böyle maçı seyrederken bakıyorsun. Ya biz bu kadar böyle dağılmış bir görüntü veremeyiz ya. Bir milli takım olarak veremeyiz yani. Çünkü bizim milli takımımız bu seviyede değil yani. Bu seviyenin üzerinde. Yani biz İtalya ile kora kora oyunu oynayabilmeliyiz hocam. Bizim oyuncu kadromuz buna müsait yani.
1: Bu İtalya ile bir de hocam. Allah
0: Ya bir
1: aşkına
0: de bu İtalya'da.
1: Bu İtalya ile İtalya tarihinin belki de en kötü İtalya'sı.
0: Onlar da şaşırdı biliyor musun maç 3-0 olunca?
1: Evet.
0: Bak nasıl seviniyorlar gördün mü sen İtalyanları? Şaşırdılar hani, onlar da beklemiyorlar böyle bir
1: Bir
0: şey.
1: şey
0: Onlara da
1: söyleyeceğim.
0: sürpriz oldu.
1: Bu İtalya bizden sonra bir daha hiç maç kazanamazsa şaşırma şu anda önündeki iki maçın.
0: Bence Belçika ve Fransa'yı yenemez İtalya
1: Bak
0: zaten.
1: bu iki
0: Öyle bir
1: maçı da
0: gücü yok yani.
1: kazanamazsa son kazandıkları maç bu olabilir şu kadroyla.
0: Ben katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü hiç öyle bir gücü yok İtalya'nın. Ya
1: Şimdi
0: İtalyan milli takımı işte dünyada bir yere gelebilir mi? Mümkünatı yok, gelemez bu kadro. Mümkünatı yok, gelemez. Onların jenerasyonu da kötü baba.
1: Ulusal Ligi'nde oynadığımız iki maçta futbol kadar konuşulan ve futbol kadar bizi üzen bir başka durum da ne yazık ki zeminlerin haliydi hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Edirne'den Kars'a her tarafa yatırım yapıp dünyada benzeri olmayan statlar yapıyor. Her tarafta var. Yani gidin en doğuya, gidin en batıya, gidin en güneye, en kuzeye. Her yerde dünya standartlarında statlarımız var. Fakat gel gör ki hocam, yani Mbappe'yi sakatlamayı başardık zeminle ya.
0: Yandaş bak.
1: Tarihe geçiyoruz.
0: Yandaş 250-300 milyon euroluk takım kuruyorsun. O sahaya 3 milyon euro harcamıyorsun. Bak o sahaya 3 milyon harcamıyorsun. O yüzden öyle. Bak Trabzon'un zeminini hatırla. Fenerbahçe stadını, Galatasaray. Bir tek Beşiktaş'ın stadı güzel.
1: Aradım sordum.
0: Ne diyorlar?
1: Beşiktaş'ın zeminini nasıl yaptınız diye. Hocam her sene zemini sıfırdan yapıyorlarmış. Bütün her şeyi söküp
0: Yeniden
1: bir
0: yapıyorlar.
1: daha sıfırdan yapıyorlarmış. Dedim
0: Ha,
1: ki
0: bunun için de bir para harcamak
1: ne
0: gerekiyor.
1: kadar harcıyorsunuz dedim. 750 bin euro harcıyoruz dediler. Peki dedim ki bu ne kadar sürüyor? Yani bu
0: Süresi.
1: kaç günde yapılıyor? Geçen sene 4 Temmuz'da konser varmış İnönü Stadyumu'nda. 27 Temmuz'da stat hazırmış saha. Yani 20 gün civarı bir şey tutuyormuş hocam. Şimdi ya bunu Beşiktaş yapıyorsa bunu diğer takımlar nasıl yapamıyor futbol?
0: Galatasaray da yapıyor galiba şu anda. Yapıyor
1: Galatasaray
0: Galatasaray
1: şu an
0: biliyorum.
1: yapıyor. Şu an bir zahmet yapsın ama
0: Ya
1: hocam
0: 300 milyon euroluk takım kuruyorsun ya. 2 milyon euro da zemine harcayıver
1: ya
0: zahmet olmazsa
1: 750 bin
0: yani.
1: euro de ki 1 milyon euro. Şimdi ama burada şu var. Bu sahaları, zeminleri denetleme yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
0: Evet,
1: Şimdi
0: federasyonda.
1: Türkiye Futbol Federasyonu nasıl oluyor da milli servetin ve harcandığı, emeğin harcandığı, devlet politikası haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir tarafını donatmış bu statlardaki zeminlerin göz göre göre patates tarlasına dönmesine nasıl izin verdi?
0: Ya İtalya maçındaki zemin bir felaketti ya.
1: Fransa maçı öyle değil miydi hocam? Ya ne diyorum sana, Fransa maçı
0: İnanılmaz.
1: Mbappe sakatlandı
0: Kocaeli
1: ya.
0: stadı bir de yani.
1: Mbappe sakatlandı ya. Adam golden
0: Ama
1: sonra
0: geçen
1: seveceğim
0: bak
1: derken.
0: Kocaeli stadı geçen sene de öyleydi. Biz oynadık orada. Felaket kötü.
1: Yok hocam bir tane iyi stat söyleyemezsin bana. Şu an Türkiye'de korkunç bir şey. Sen Mbappe'leri, Vlahovic'leri, Trossard'ları, efendime söyleyeyim Osimhen'leri getiriyorsun. Dört büyük kulübün şu an futbola yatırdığı para milyar euronun üstünde.
0: Evet.
1: İnanılır bir şey
0: Maalesef.
1: mi bu? Diyorsun ki bu futbolumun marka değeri, şimdi yayın ihalesi yapacaksın. 400-500 milyon euro diyorsunuz yayın ihalesine. Futbolcu sağlığı desen tutamazsın. Futbolun marka değeri neresinden istesen orasından tutamazsın. Şu zeminler için yani bak spor bakanı mı artık tarım bakanı mı? Çünkü buraya artık burası tarla bunlar.
0: Yani şöyle şimdi birinin
1: biri el atsın artık
0: tabii
1: ya.
0: birinin bu konuya ya birinin bu konuya el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu ile Futbol Federasyonu bir isim belirleyecek. Diyecek ki bu veya bir şey kuracak, ekip kuracak. Bu ekip statlardan sorumlu diyecek. Bu statlarda bu şekilde maç oynatmayacağız diyecek. Ama bunlar ne zamanın işleri?
1: Tabii.
0: Mayıs ayının işleri. Bugünün işi değil. Ha işte
1: Mayıs ayının
0: bunlar,
1: işleri değil.
0: Mayıs ayının işleri. Bugünün işleri değil bunlar. Bugün ekip kursan o statları nasıl yapacaksın hocam?
1: Şimdi hocam
0: yapamazsın
1: bak
0: yani.
1: Ben söylüyorum. Cesurca bir karar. O yüzden söylüyorum. Spor Bakanı lütfen elinde telefonla soyunma odalarından bize görüntü vermek yerine artık bir şey yapsın. İnisiyatif alsın. Bu sahalarda, zeminlerde futbol oynamak oyuncu sağlığı için de doğru değil.
0: Tabii.
1: Futbolun
0: Sakatlanır
1: marka
0: mı?
1: değeri için de değil. Futbol zevki için hiç değil. madem 20 gün gerekirse ligleri tatil

0: tatil etsinler hocam. 20 gün edilsin. Bak böyle sana, futbol oynanır mı? Bu çocukların futbol hayatı bitecek birçoğunun bu sahalarda.
1: Ben sana şöyle şimdi yıllarca oynadığım için ben yani o bu maçın zemininde oynamak var ya bizim için ölümden beterdir yani. Çünkü hiçbir yeteneğimizi sergileyemeyiz bu statlarda, bu zeminlerde. Mümkün değil yani. Mümkün değil yetenekli oyuncu için bu statlar ölümdür yani. Hiçbir şey yapma ihtimali yok. Çünkü çalım atamazsın, dribling yapamazsın. Çünkü ya top kalacak, ya top fazla gidecek, ya yer yer ya basacaksın, kayacaksın. Topu alayım diyeceksin, top gidecek üstten
0: Fransa
1: zemine çarpacak.
0: Fransa hocam gördün mü Şerki'yi, Olise'yi falan, Dembele'yi, Mbappe'yi. Adamlar bu ne ya falan da pas veriyorlar, top böyle böyle gidiyor, duruyor falan böyle. Ya bu Türk futboluna böyle bir muameleyi reva görmeyin. Türkiye futbolda başka bir noktaya geldi artık. Marka değerimiz, bu ülkede oynayan yıldızlar. Bak lütfen bu meseleyi ciddiye alsın. Önümüz kış.
1: Alması
0: ciddi
1: lazım.
0: Sakatlıklar olur. Futbol hayatı biten oyuncular olur. Böyle futbol olmaz. 20 gün ertelesinler abi. Ligi durdursunlar. Bütün statlar.
1: Ya devre arasında yapılabilir yapılsın, ya var zaman.
0: Varsın devre arasında yapsınlar. Var ama hocam yani. Bunu ciddiye almaları lazım. Premier Lig'de inan bana şu statlara sahip olmayan takımlar var.
1: Statlar öyle ama zeminler öyle değil.
0: Zemin söylemiyorum. Bu statlara yani devletin
1: de yaptığı bu yatırım çok önemli. İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor. Yani. Çok, o zeminler halı gibi İngiltere'de mesela. Bunu yapmak çok zor değil ya. İşte 750 bin euro
0: Beşiktaş demişler. Yapmış. O yüzden anlatıyorum. Allah aşkına arayın Beşiktaş Başkanı'na, Sayın Spor Bakanı, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Arayın Beşiktaş Başkanı'na size anlatsınlar. 20 günde 750 bin euro harcayıp her sene çok doğru. Bu yüzden evet. Bu halde. Her sene sıfırlıyorlarmış.
1: Evet.
0: Bir daha hiçbir şey yokmuş gibi zemini bir daha yapıyorlarmış.
1: Ya çok zor değil ki.
0: Değil tabii.
1: Parası da kulüpler için öyle aman aman bir para da değil. Tabii. Yapılabilir yani. Çok zor bir konu değil. Futbol Federasyonu'nun denetiminde bir ekip kurulması lazım. O ekibin her sene Mayıs ayında bütün statları denetlemesi gerekiyor. Eğer böyle dediğin gibi bir zemin veya bir şey yapılacaksa da Türk Futbol Federasyonu'nun o bu belirlediği heyet diyecek ki kardeşim bu stadın zemini değişecek. Gerekirse Futbol Federasyonu kulüplere verdiği parayı vermeyecek bir kısmını. Masraf ne kadar bu? Ben yapıyorum diyecek. Senden tabii. Kesiyorum diyecek. Zor değil ki bunlar yani. Bunları yapmak. Candaş hiçbir şeyi yapmak zor değil. Yeter ki doğru adamlar doğru yerlerde olsun ve iş yapılmak için çaba sarf edilsin. Hep onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hep söylüyorum baba doğru adamlar doğru yerlerde değil. Ve doğru bak doğru adamlar futbolun içinde yok.
0: Hocam ya geleni de kendimize benzetiyoruz. Adamı Türk vatandaşı mı? Ne Türk vatandaşı ya? Ya ne Türk var? Sen işini yap kardeşim. Paranı kazanıyorsun. İşinin tabii. Hakkını yap. Biz sana niye Türk vatandaşlığı veriyoruz yani? Ne alakası var yani?
1: Teknik direktörü...
0: Sen olmak istiyorsan müracaat et ol.
1: Teknik direktör.
0: Bu bir hediye midir Türk vatandaşlığı ya?
1: Teknik direktörlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi pozisyonları sağlam olmadığından dolayı hep bir beklenti var baba. Bak beklenti diye bir şey olamaz ya. Teknik direktörsün. İşini yapacaksın baba. İşine. Bırak taraftarı. Bırak onu bunu yalamayı bırak. İşini yap. Anladın mı? İşini. Sen işini yapmadığın zaman o görevde duramazsın. Kimle ilgili açıklama istersen Türk halkıyla yap, ister başkanla yap, ister taraftarla yap. Onu bunu şey yap yani havaya sok, özür dile. Olmaz. Teknik direktörün yapması gereken tek iş teknik direktörlüktür. Başka bir iş yapmaz. Bizde maalesef gelenler teknik direktörlük haricindeki her işi yapıyorlar. Bunun da en güzel örneği son oynadığımız İtalya maçı.
0: Hocam önümüzdeki hafta Cuma günü yani bu hafta Cuma günü Belçika-Türkiye maçı var. Sonra da pazartesi günü de İtalya ile oynayacağız İtalya'da. Milli takımımıza başarılar
1: çok,
0: diliyoruz.
1: Yani ben sana şöyle söyleyeyim baba çok kolay olacağını düşünmüyorum
0: evet,
1: maçların. Yani.
0: Başarılar diliyoruz ama evet. Çok zor iki maç.
1: Ya son neden zor biliyor musun? Maçlar zor değil bak. Bizim için İtalya maçı, Belçika maçı çok üst düzey takımlar diye bak. Jenerasyon yok dünyada. Jenerasyon yok. Yok baba bir İspanya'da var, bir Fransa'da var. Yok başka jenerasyon. Hep bütün herkesin jenerasyon. Almanya örneğini verdim sana. Keza Hollanda yok jenerasyon. Brezilya teknik direktörü ağlıyor hocam çıkıp. Yeni bir jenerasyona ihtiyacımız var diyor. Bak Brezilya teknik direktörü söylüyor ya. Brezilya. Dünya Brezilyalı oyuncularla dolu. O bile diyor ki jenerasyona ihtiyacımız var. Niye? Gördün Dünya Kupası'nda Brezilya'yı. Vinicius Junior'a bağlı bir takım olmuş. Başka oyuncusu yok. Öyle miydi Brezilya? Dediğim gibi jenerasyon. Bizde jenerasyon var. Bizim jenerasyonumuz kötü değil. Bizim jenerasyonu sağlam bir şekilde toplayıp böyle iyi bir mentalle, iyi bir böyle ne diyeyim enerjiyle sahaya çıkardığın zaman biz çoğu takımdan iyi takımız. Arjantin, İspanya'da, İspanya maçında kaleye şut çekemedi ya. Arjantin daha ötesi var mı yani? Onlarda da yok jenerasyon ben sana söyleyeyim. Onlar kolay taraftan geldiği için finali yakaladı yani. Öteki taraftan Fransa gelseydi oynayacaktı finali.
0: Hocam sana bir fotoğraf göstereceğim. Senden özür bekliyorum.
1: Niye?
0: Bu kıyafetleri Candaş giyince piyanist şantör, Zidane giyince cool.
1: Tabii Zidane o.
0: Bana yazıyorlar. Bak sen giydiğinde hoca sana neler söylüyordu. Zidane giyiyor. Zidane'a cool, ne kadar karizmatik falan diyorlar. Dedim ama ki şey yani, hocanın vicdanına bırakıyorum ben bu ama fotoğrafı.
1: Zidane yok.
0: Ben dedim candaşım ne var? Yani benim ayaklarım o kadar iyi olmayabilir. Hayır mesela ne oldu hocam? Sallıyordun bana kıyafetimi. Al Zidane giymiş işte.
1: O kıyafet siyah ama.
0: Ne siyah lacivert?
1: Ya bunu da biri giydirsin o zaman abi Zidane'ı da.
0: Beğenmedin mi?
1: Yok ya. Lacivert takım elbise mi olur abi kenarda kulübede? Lacivert ne ya?
0: Ya böyle bir kriter mi var hocam?
1: Var tabii. Bana ben giymem. Lacivert takım elbise giymem hocam kulübede. Siyah giyerim belki ama lacivert giymem.
0: Ben Zinedine Bey'i buradan tebrik ediyorum. Çok şık olmuşsunuz. Çekemeyenler...
1: Kendine bağladın ya.
0: Çatlasınlar. Birazcık influence edebildiyse sizi...
1: Biraz daha günümüze uygun giymek lazım.
0: Bitirirken kardeşimizin heykeli geldi.
1: Abi saçsız hali yok mu?
0: Kendi göndermiş.
1: Ama topuzlu bu.
0: Sergen hocama çok selamlar diye. Bundan sonra programımızı da burada tutacağız kendisini. Hocaya doğru bakacak böyle, hoca Haaland dedikçe hoca Erling'i görecek. Bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Milli takımıza başarılar diliyoruz. Her şeye
1: rağmen. Vallahi gönlümüz onlarla, inşallah bu iki maç gibi olmaz diyelim. Evet. İnşallah öyle olmaz.
0: İnşallah. Kafa Spor'da 10 numaradan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
4: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
5: Evet.
4: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair... Ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil, aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu, yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar... Bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
5: Şimdi Montella bası şu anda bası toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
4: Ha, düşünmüyorsun.
5: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. Da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla, Dünya Kupası'nda biz... çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı. Ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan 1 tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı. Ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde durulacak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir, evet, Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki düşün. Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar Orada ekranlardan da duyduk.

0: istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü
1: Evet.
0: bu federasyonun gideceğini düşünürsek en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
1: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman
0: Ya
1: sen bu
0: tabii
1: meseleye
0: çünkü
1: dair.
0: evet belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten 2 gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra Bursa'dan oynanan İtalya
1: Maçtan
0: maçından sonra
1: sonra.
0: da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman bir Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya abi doğal olarak zaten bu
0: O da biliyor
1: konuların
0: zaten. Başka bir federasyon gelse yine iyi
1: tabii
0: olacaktır.
1: yani bu konuların konuşulması da normal çünkü mevcut milli takımla alakalı hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyon dendi. Evet, yıllar sonra Dünya Kupası'na da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik
0: Yani
1: gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
0: hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi. Güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık. Kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuşum da o yüzden. Ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve çok
1: Yok.
0: 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
1: Katılıyorum.
0: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
1: Seyir zevki açısından güzel maçtı.
0: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söylüyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani
1: Tabii.
0: Abdülkerim son itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
1: Yani şeyi de sorayım abi sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim aklıma geliyor seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor. Bunu
0: Doğru. Yani
1: zaten
0: bugün mesela neden Denizgül'le başlamadın?
1: neden?
0: Oyuna girdikten sonra da
1: İyiydi,
0: hatırla
1: diriydi.
0: diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu. Onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık biliyor musun yani bu maç konuşma işi hele de milli takım olunca şunu da söyleyeyim yani bu milli takımın hakikaten yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
0: Evet.
1: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı ama
0: Bence
1: değil.
0: evet.
1: Keşke o olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak onu Digi Futbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için Yasin

0: Bugün gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
1: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum.
0: Tamamlandı.
1: Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
0: İnşallah.
1: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben
0: Konuşmalarda
1: operasyonun
0: çıktı ya.
1: adım adım özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması. Ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gittiğini,
0: Gittiğini.
1: Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz.
0: Geleceğiz.
1: Orada bazı bölümler var. O
0: Geleceğiz.
1: detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zamansa Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle, yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik. Acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu işte bu maçla işte bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak birçok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
0: Var.
1: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var. Psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı, yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
0: Tabii.
1: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani. Şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim. İddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol Federasyon MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman Federasyon Başkanı'ndan gücü alan, hatta MHK Başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum, yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum, yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya, dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
0: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 343 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF ile TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görevi bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik, tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
1: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş, yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu, Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O Kerem ikinci Ersin. Dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi, yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon Başkanı'ndan doğal olarak bu şeyden sonra, soruşturmalardan sonra, verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır. Ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi. Anlamlandırabiliyorum. Hı hı. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
0: Yazılı bir açıklama
1: önce
0: yaptı.
1: Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz. Soğukkanlılıkla bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan,
0: evet,
1: ya da aynı zamanda ya da Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu olsan, sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
0: Evet.
1: İstifa eder miydin?
0: Etmezdim.
1: Niye?
0: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne çıkacak,
1: yani,
0: ne
1: Ferhat
0: olacak
1: Gündoğdu,
0: biraz beklerdim.
1: Çünkü
0: acele etmezdim.
1: Şöyle
0: çünkü
1: deniyor.
0: İstifa direkt suçluyum ne gibi olur da biraz.
1: Ya bu şöyle de olabilir.
0: Öyle de olur.
1: Arkadaşım böyle bir durum var. Ben federasyonum da önünü açmak için, en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
0: evet,
1: kardeşim.
0: Onu demek istiyorum.
1: Ben istifa edecek bir şey yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK başkanı özelinde şeyi fiil olarak bitmiştir. MHK başkanının.
0: Onu soracaktım.
1: Yani şimdi
0: sen devam et.
1: Cuma günü, biz bugün Cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra belki sabaha karşı, belki yarın öğlen saatlerinde MHK başkanının tutuklu olarak mı yargılanacak? Adli kontrol şartıyla mı yargılanacak? Bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK başkanının zaten herhalde bu yazışmalar ortaya çıkmışken bunlar konuşulurken MHK başkanının o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazla ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK başkanının burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
0: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
1: Yani MHK başkanı bak. MHK başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon başkanı bir devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
1: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
0: Saat
1: 00:41.
0: 1'e 20 var.
1: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
0: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar açıklanmaz
1: Zor.
0: Diye düşünüyorum.
1: Zor.
0: Ama yarın belli ki
1: bunun üzerine konuşacağız. Sabah saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
0: Peki şimdi
1: sorgulama sürer.
0: Peki şimdi
1: en azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
1: Ya MHK Başkanı, bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır. Evet. MHK Başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye. Federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
0: Tabii.
1: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanmadı. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım, sayısız radyo programı yaptım, sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isimle böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kuddus Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldiğinde olacaktır. Enteresandır, böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkeste böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kuddus Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Hı hı. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
0: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği. Geçici buraya olarak da denildi
1: sadece,
0: ama.
1: Sadece hani yapısı gereği, MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya. Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Anca Federasyon Genel Kurulu'na gidip Genel Kurulu'nun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
0: Olabiliyor mu? Olamıyor.
1: Belki böyle düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
0: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, evet, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu Biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merciği değiliz ama...
1: Okuyorum ben de bir taraftan.
0: Oku tabii. Yani kolay kolay ben çok...
1: Ya tutuklamanın şimdi dışında bir ya. Şimdi soru
0: karar
1: gerek...
0: vereceğini düşünmüyorum ya.
1: Ne?
0: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak
1: ya şimdi
0: mahkemeye. O da bir tedbir
1: şimdi
0: açısından.
1: Şimdi kulağımızın üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler, kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya. Bu hakemler de tartışma konusu olacaktır. Peki. Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
0: Peki şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş.
1: Evet.
0: MHK başkanı ve üyelerinin. Tamam. Türk olması yani
1: MHK talimatında çünkü
0: ihtimali bu, zaten direkt dışarıda
1: tamam,
0: kalıyor.
1: Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
0: Üyeler de bu arada.
1: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü
0: değişirse
1: ya da olağan
0: tüzük.
1: Genel kurulda tüzüğe bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani ben tüzüğü dinlemiyorum getireceğim diyemezsin.
0: Tabii yani.
1: O anayasaya aykırı suç işlemiş olur.
0: Belki merak edenler
1: geride
0: de vardır.
1: Zaten.
0: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık bakmış. Lisans mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş olması
1: yani
0: lazımmış.
1: Hakemlikten emekli olması meselesi.
0: Yani bu tip detayları var öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her yerde bir kural var. Şimdi abi... dikkat çeken diğer konulardan birisi ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun ne hakem olarak ne var olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi.
1: Evet.
0: Güzel hikaye. Böyle bir
1: ya şimdi eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
0: tabii
1: çok konuşulurdu. Bu arada ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya. Bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki meselede Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim açımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da federasyon başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
0: Olabilir biliyor musun?
1: Bu hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın ortaya sandalye koyarım. Bir de o buraya gelmesin diye.
0: Kimdi acaba?
1: Özgür Yankaya ya.
0: Öyle miydi?
1: Özgür Yankaya'ydı.
0: Dur bakacağım.
1: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
0: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici yazışmalar.
1: Ya bunu diyor Trabzon başkanı yolladı. Tabii. Ya, o MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajında bu olduğunu söylemek lazım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu.
1: Ne açıdan?
0: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
1: abi gizli
0: bu,
1: olan soruşturmalarda
0: söylemiyorum mesela.
1: Gizli
0: sadece.
1: Olan soruşturmalarda
0: genel anlamda söylüyorum yani.
1: Ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
0: Yani çok böyle insanların yani şöyle, kişisel gizlilik konuşması
1: karar, o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin hı hı. olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
0: Bu arada evet Özgür Yankaya'ymış.
1: Özgür Yankaya.
0: Aziz Yıldırım.
1: Bir daha bu gelirse ben bu çok sahanın iyi. Ortasına otururum.
0: Çok iyi değil
1: dedi.
0: Mi?
1: Ya gelmesin diyordu yani çok, özetle.
0: Bugün de yine kendisini konuşuyoruz.
1: Olur çok yani iyi. Bir sürü hakemle ilgili. Daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedin mi?
0: Evet,
1: bir sürü
0: evet.
1: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
0: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
1: Gelelim.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
1: Evet.
0: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet. Cevdet özür dilerim kendisinden. Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
1: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine de hakimmiş.
0: Evet.
1: Şimdi yeni bir şey değil ki zaten bu.
0: Hı
1: hı. Bu zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
0: Evet abi.
1: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım. Peki. 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce. Hı. Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Hı hı. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim.

0: Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı evet. da oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayır ama eğitimci evet neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
1: Bir saniye abi. Bir tekrar.
0: Yani bir liste lazım. Yolluyor. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı bunları temizle.
1: Başkanım sana söylediğim liste bu operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı anlaşıldı başkanım diyor.
0: Talimatı aldım diyor ben diyor temizleyeceğim diyor tamam mı?
1: Kolay özeti gelsin bu. Sağ olun.
0: Şimdi geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
1: Tabii ki de.
0: Bir kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor. Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor.
1: 3 maç Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantep Spor 2, Trabzonspor 1, Torku Konyaspor 2.
0: Bak bu bak üç. Trabzon.
1: Bu ha. liste. Liste
0: tamam.
1: bu.
0: Tamam şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten. Trabzonspor Galatasaray maçı. Evet. O maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı. Ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Dene Ayır. Topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Cüneyt Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün

0: yaptığı şeyin
1: operasyonun
0: etkili olduğunu
1: faydasını
0: düşünüyorum.
1: görüyorsun.
0: Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı.
1: Evet.
0: Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem işte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben savcıya gideceğim diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? E burada maç yönetti bu kararı verdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf
1: Bakmasın.
0: eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmıştı o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. E şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ya kardeşim bu talimatı veren sensin bu
1: Tabii.
0: yazışmalar ortaya çıkmış gel bize bir anlat derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. E şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: Gelir
1: oynamaz.
0: alır operasyonu yapar. Yaşandı bunlar yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı gelir alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek. Ergenekon
1: Yaşandı.
0: operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu, onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla 2 tane 3 tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
0: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani o kayıtlar da şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne pers turşusu. Varmış işte savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama

bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. E zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. E şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin 2 numarası Metin Yiğidel'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. E şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar

0: ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya, hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benle ilgili böyle bir
1: Cevdet
0: şey var.
1: Kömüroğlu.
0: Yeni gördüm, şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: Çünkü
0: Burada
1: adam sonuçta
0: ayrıca
1: suçlanıyor bir şeyle yani. Kendini
0: ellerinde mesela
1: kanıtlamak
0: şimdi
1: isteyecektir
0: buradan
1: abi.
0: da yeni bir şey başlayacak yani.
1: Öyle diyeyim
0: Buradan yeni
1: ama
0: bir konu
1: sen
0: başlayacak.
1: şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür
0: Ya
1: ya da ne bileyim
0: olmaz mı ya?
1: terör
0: Olmaz mı?
1: sempatisidir
0: Olmaz mı?
1: desem ben kalkıp kendimi savunmak için
0: Ya
1: seni
0: bu
1: şikayet ederim yani.
0: tabii ki şikayet edersin.
1: Beni bana iftira atıyor derim yani.
0: Buna tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey gelir.
1: Çıkar
0: Dava
1: tabii.
0: gelir, iş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya bir evra bakarken yanlışlıkla
1: Ha, peki. Süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
0: getir
1: Birazcık
0: abi.
1: izleyenlerimiz ne diyor? Onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş. Hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper
0: Devam edelim.
1: chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yok, ben sendeyim.
1: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben.
0: Tamam.
1: İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan Hakan